0: lazım. Yani Barış Alper Galatasaray'ı da kenara koyduğunuzda çok iyi performans gösteriyor. Geri de geliyor, top da kapıyor. Son maçı örnek görün. İşte gol de atıyor. Ama milli takımda forvete koyduğunuzda Galatasaraylılar da tüm milli takım hayranları, Türk halkı diyor ki ya bu adamı niye burada oynatıyorsun diyor. Ya bu Barış Alper'in kötü oyuncu olduğunu göstermiyor. Sadece doğru kullanılmadığını gösteriyor. Kerem de bazen oyunun içerisinde kullanım anlamında eksik kalabiliyor. Mesela ben Kerem'in daha fazla ceza sahasına daha yakın oynadığında performans göstereceğini düşünüyorum. Aynı şekilde Greenwood'un da. Mesela Greenwood'un bir 10 numara Alex gibi konumlanması Fenerbahçe savunmasını biraz daha rahatlatabilir. Alex neydi? Alex geri dönmüyordu. Atılan her top onun üzerinden hücuma dağılıyordu. Gol yapıyordu, asist yapıyordu. Duran top kullanıyordu. Şimdi Greenwood sağda kalıp Semedo'ya gerekli desteği vermediğinde bu sefer şey oluyor. Semedo çok kötü. Semedo berbat oluyor. Aslında Semedo takımda top verdiğinizde onu olumlu kullanabilen ya da kaptırma oranı en düşük olan oyuncuların başında geliyor. Yani 3-4 oyuncudan biri. Tabii bu taraftarın da az evvel dediğim gibi Ömer Bey'in yaklaşımında bir şey diyemem. Kendisince haklıdır ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Kerem önemli bir oyuncu. Performansını arttırmak için gerekli çalışmaları mutlaka İsmail Kartal yapacaktır. Kerem'in attığı gollere çok sevineceği dönemler çok yakın diye düşünüyorum Fenerbahçe taraftarına.
1: Peki. Erhan Erberoğlu, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Sana birçok mesaj var ama zaman da onlara yetmeyecek gibi duruyor bir diğer tarafta.
0: Ben bir başka programda yine mesajlara sanırım yarın falan da bağlantı yaparız, öyle gözüküyor. Yarın çarşamba maç günü. O zamanlar onlara değiniriz. Herkese esenlikler diliyorum. İyi akşamlar. Buradan İngiltere'den, Birmingham'dan tüm Türkiye'ye iyi akşamlar.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Erhan Erberoğlu. Sağ ol, var ol. Erhan Erberoğlu ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca bağlantımızı tamamladık ama bir diğer tarafta Vincenzo Italiano'nun açıklamalarını dinleyelim. Beşiktaş tarafına öyle bakalım. Dün Kocaeli Spor karşısında 2-1'lik galibiyet aldı Beşiktaş ve Italiano neler söyledi, nasıl açıkladı, nasıl değerlendirdi onu dinleyerek devam edeceğiz. İlerleyen dakikalarda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Italiano'dayız.
2: Başlayabiliriz. Doğan Bey, sizle başlayalım.
3: Doğan Gündoğdu, TV Spor. Öncelikle tebrik ederim galibiyet için. 7 hafta geride kaldı. Ligde Beşiktaş ikinci ve şu anda herkesin ortak görüşü en iyi futbolu Beşiktaş'ın oynadığı yönünde. Ki ben de katılıyorum bu görüşe. Lakin hakemler konusunda da bugün de maçta bazı tartışmalı pozisyonlar oldu. Özellikle Vlahovic'e yapılan bir hareket var. Ben ya bunu adlandırmak istemiyorum ama Alanya Spor maçında da keza aynı şeyler olmuştu. İyi futbol, güzel futbol, bunları hocanın 4 ayda ciddi bir katkı verdiğini gördük ama hakem konusunda da yani hepimizin kafasında şüphe bırakacak konular var. Hoca ne düşünüyor, ne hissediyor onu merak ediyorum açıkçası.
4: Allora, avete visto che non mi piace parlare a fine partita di quello che succede con in campo con le decisioni dell'arbitro. Però sono due partite dove non si possono dare i cazzotti in faccia agli avversari. Questo non è concepito, questo non è permesso, non è giusto, perché in campo non si possono fare quelle cose lì. Quindi il resto non mi interessa, decisioni giuste, sbagliate, gol, no gol, penalty, no penalty, è uguale, ma quella roba lì non può passare inosservata e non può passare impunita. Quindi su questo lo dico, perché non è un qualcosa di accettabile. Per il resto oggi abbiamo vinto una partita difficile, dopo le soste delle nazionali è sempre complicato, l'avevo detto prima della partita, quindi grande merito alla squadra per aver vinto contro un avversario difficilissimo, forte, infatti a tanti punti, e bene, perché ero preoccupato, ero davvero un po' teso per questa partita, per il fatto di aver avuto i giocatori solo venerdì, in 17 sono andati in nazionale e quindi aver vinto è un grande merito. La classifica è bella, la guardiamo, ma conta poco perché siamo ancora all'inizio, però la vittoria è davvero tanta roba.
5: şu ana kadar siz de gördünüz. Ben maçtan sonra çok hakem hakkında konuşmayı seven biri değilim. Ama bu iki maçta başımıza gelen olaylar, bu yumruk olayları gerçekten kabul edilemez. Bunların cezasız kalmasını ben gerçekten şaşırarak izliyorum. Anlayamıyorum. Bunların sahada olmaması gereken şeyler, sahada kabul edilmeyen şeyler bunlar. Ama nasıl oluyor bilmiyorum. Bu yumruklar cezasız kaldı şu ana kadar. Başka şeyler hakkında konuşmuyor. Mesela penaltı pozisyonları, gol, iptal edilen goller, küçük başka olaylar, bunlardan konuşmuyorum. Bunlar olabilir. Fakat yumruk çok farklı bir şey ve bu asla ama asla kabul edilemez. Bunların cezasız kalmasını gerçekten şaşkınlıkla izlediğimi söyleyebilirim. Bugünkü galibiyet de çok zor bir maçtı. Zaten maçtan önce de konuştuğumda demiştim bu maç bizim için çok zor olacak. Çünkü milli aralardan sonraki maç özellikle çok zor oluyor. Bugün çok çok önemli bir galibiyet aldık. Gerçekten Kocaeli de gerçekten çok iyi bir takım, kaliteli bir takım. Zaten puan topladığı puanlardan bunları görebilirsiniz. Ve maçtan önce de endişeliydim birazcık açıkçası. Neden endişeliydim? Çünkü oyuncularım cuma günü yanıma geldi. Cuma günü aramıza geldiler. 17 tane oyuncu milli takıma yolladık. Fakat bunlara rağmen, onlarla az çalışabilmeme rağmen, yorgunluklara rağmen bence çok hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum bugün. Ligde de şu anda iyi bir konumdayız. Ama daha başlangıç, yolumuz çok daha uzun. Bugün çok çok önemli bir galibiyetti.
2: Ali Bey buyurun.
6: Beşiktaş 8 Kasım'a kadar 7 maçlık bir yoğun maç trafiğine giriyor. Biraz karanlık bir tünel gibi görünüyor, alevli gibi görünüyor. Bu süreç için planlamaları nasıl? Avrupa ve lig maçları 7 maçlık bir süreç var. Bir aylık süreç içerisinde rotasyon çok sık tartışılan bir şey. Bu 7 maçlık 7 maçın sonundaki planı nedir?
4: Ma il piano è che adesso ci dobbiamo fare trovare tutti pronti. Saranno partite difficili, trasferte lunghe, aereo, fusi orari, e partite contro squadre forti. Sono 7 partite prima della prossima sosta, molto molto complicate, e qui deve venire fuori la forza del gruppo. Per forza ruoteremo. Chiaramente ci saranno calciatori come oggi Cerny, Václav, che è uscito, vediamo domani cosa diranno i medici, quindi in partite ravvicinate certi infortuni come quello oggi di Václav non fa in tempo a recuperarlo per giovedì, quindi già giovedì Václav sicuramente sarà out. Vediamo quello che accadrà, sono 7 partite difficili, tutti pronti, tutti che devono dare il loro contributo e vediamo prima della prossima sosta cosa siamo riusciti a fare. Intanto siamo partiti bene, grande vittoria, e non era facile, quindi di queste 8 partite la prima inizia con 3 punti importanti per noi.
5: Plan aslında çok açık. Herkesin hazır olması gerekiyor. Bu en önemli plan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü önümüze gerçekten çok zor maçlar var. Çok uzun yolculuklar, seyahatler var. Bunlar hep uçakla gidiliyor zaten. Saat farkı da var. Ve bu rakiplerimiz de gerçekten iyi rakipler, güçlü rakipler. Ve burada asıl grubumuzun, oyuncu grubunun gücünü bence bu dönemde göreceğimizi düşünüyorum. Rotasyon olacak. Tabii ki de doğal olarak olacak. Mesela baktığınız zaman bugün Çenli oyundan çıktı. Yarın da doktorlar ne olduğunu bize anlatacaklar, durumun nasıl olduğunu anlatacaklar. Ama yani yaşadığı sakatlıktan dolayı ben inanıyorum ki Perşembe günü oynamayacak. Çünkü o zamana kadar dinlenmesi ve iyileşmesi bence zor gözüküyor. Ve tabii de bu olaylardan dolayı da bu yoğun tempodan dolayı da rotasyonlar olacaktır doğal olarak. 7 tane çok zor maç var şimdi önümüzde. Hepimizin hazır olması da gerekiyor. Ve hepimizin burada bir katkıda bulunması gerekiyor. Hepimizin kendisini en iyi şekilde göstermesi gerekiyor bu milli araya kadar. Bugün de tekrar ediyorum çok zor bir maç kazandık. 3 puan kazandık. Bu 3 puan kazandık. Sen çok mutluyuz.
2: Lütfen basın toplantısı telefonlarımızı sessiz alalım. Hanımefendi sizinle devam edin.
7: Aslan Akdağ Yeni Birlik Gazetesi. Tebrik ederim hocam. Beşiktaş taraftarı yalnızca kazanmayı değil, her durumda sahada baskın ve güven veren bir takım görmeyi de bekliyor. Bugünkü galibiyete rağmen zaman zaman takımda oyun dalgalanmaları olduğunu gördük. Beşiktaş'ın hedeflediğiniz futbol seviyesine ulaşması için ne kadar zamana ihtiyacı var? Genele baktığımızda ilk haftadan bugüne nasıl değerlendirme yapıyorsunuz? Teşekkür ederim.
4: Allora, oggi nel pregara ho detto che queste sono le partite più difficili dopo le soste nazionali, questa sosta anomala di 3 settimane, non abbiamo avuto 17 giocatori per 3 settimane e preparare una gara così complicata non è facile, quindi io sono convinto che il secondo tempo di oggi, perché il primo è stato giocato bene, il secondo tempo di oggi è figlio di queste condizioni qua. Credo che alla fine non abbiamo più giocato come abbiamo sempre fatto anche nel secondo tempo a creare situazioni da gol, però alla fine abbiamo difeso, abbiamo concesso non tantissimo al nostro avversario e in una partita così difficile con tutte queste condizioni qua credo che si possa anche accettare. In altre situazioni, in queste partite, negli anni successivi mi è capitato di disputarle e anche di perderle. Invece noi oggi siamo riusciti addirittura a vincere e penso che sia stato anche questo la nostra non grande brillantezza. 3 settimane senza giocatori non è facile e credo che io, Laitan, Agbadou, Didi, Sali, Fakli, e tutti gli altri nazionali, Murillo, Q, gente che ha fatto ore e ore di volo e di viaggi dopo 3 settimane, che oggi sicuramente avrebbero faticato, sono stati a riposo e forse potevano darci qualcosa in più, ma vincere è stato importante.
5: Maçtan önce söylemiştim. Sezonun bence en zor maçlarından biri olacaktı bu. Çünkü milli takımdan, milli aradan sonraki maçlar çok zor oluyor. Özellikle 3 hafta boyunca oyuncularınızdan uzak kalıyorsunuz. 17 tane oyuncunuzdan uzak kalıyorsunuz. Bu da gerçekten maç hazırlık yaparken sizi çok zorlayan bir şey. Maçın da zor olacağını biliyorduk çünkü rakip çok iyi. Fakat bu etkenleri de göz önünde bulundursak yani işimiz gerçekten çok zordu. Bunu söyleyebilirim. İlk yarıda iyiydik ama ikinci yarıda sizin dediğiniz gibi dalgalanmalar oldu oyunda. Ama bence bu da çok normal bir şey. Bu kondisyonlardan dolayı yaşadığımız bence çok normal bir şey. Ama ona rağmen de bence iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Gol pozisyonuna az girdik ama ikinci yarıda rakibe az pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Oyunu tutabildiğimiz kadar tutmaya çalıştığımızı düşünüyorum. O yüzden bence kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Bu kondisyonların hepsini göz önünde bulundurursak. Ki benim daha önce de başıma geldi bu. Milli aralardan sonra kazanmayı beklediğim maçları kazanamadım. Bazen kaybettim. Bu benim başıma geldi. O yüzden bugün galibiyet çok önemli. Yani 3 hafta boyunca oyuncusuz çalıştık. Bu gerçekten çok önemliydi. O yüzden mesela baktığım zaman Olaytan, Agbadou, Endidi, Salih, İlhan Fakılı, Oh, Murillo, hatta bunlar saatlerce yolculuk yapmış, dünyanın öbür uçlarından gelmiş oyuncular. 3 hafta boyunca çok yoruldular. Tabii ki de o yüzden bazıları da bu isimlerden oynamadı doğal olarak. Çünkü yorgunluk çok önemli. Burada çok ağırdı. Ama tekrar ediyorum, bu şartlara rağmen bugün galibiyet bizim için çok önemliydi.
2: Beyefendi, size devam edelim.
8: Egemen Çıdar, Milli Eskoler. Hocam, galibiyetten ötürü tebrik ederim. Oppenheim maçına başarılar diliyorum. Hocam, sezon başından bu yana stoperlerde Calo, Akbodu ve Emirhan'ı değerlendirdiniz. Artık bu maçla beraber yoğun bir fikstür başlayacak. Bugün kadroda yoktu ama yeni transferlerden Ümit Akdağ'ı acaba bu periyotta denkleme dahil etmeyi düşünüyor musunuz? Teşekkürler.
4: Ümit, oggi se fosse stato bene, con molta probabilità sarebbe anche stato schierato dall'inizio. È stato male 2 giorni e non è stato neanche in panchina, ma aveva molte chance di poter giocare dall'inizio e sono convinto che avrà le sue possibilità. Sarà schierato sicuramente, perché avete visto, queste partite ci toglieranno energie, ci toglieranno giocatori. È un giocatore molto interessante, è un mancino che dentro una linea difensiva è molto molto utile, è un ragazzo che allena, si allena forte. Sono convinto che in queste 7 partite avrà il suo spazio. E mi auguro

0: possa dimostrare, possa rendere, possa fare grandi partite, perché è un ragazzo che da quando è arrivato si allena, spinge forte, è un ragazzo serio e mi auguro ci possa dare una grande mano.
1: Ümit hasta. Ümit eğer bugün hasta olmasaydı gerçekten 11'de şans bulabileceğini düşünüyorum. Yüksek bir ihtimalle 11'de başlayabilirdi. Ama kendisi maalesef 2 gündür ağır hasta. O yüzden zaten bugün kendisi bench'te de olmadı. Gerçekten şansı vardı bugün 11'de başlamak için. Ama maalesef olmadı. Ama ileride de imkan bulacağını, süre bulacağını düşünüyorum. %100 11'de oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bu yoğun fikstürde, bu yoğun periyotta enerjimiz tükenecek. Bazı oyuncuların başına bir şeyler gelecek tabii ki de. O yüzden şans bulacak kendisi. Kendisi aynı zamanda solak bir oyuncu. Çok ilginç karakteristiklere sahip bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Savunma hattında da gerçekten iyi işler çıkartan, ilk geldiği günden beri çok ciddi bir şekilde çalışan, kendini hep geliştirmeye çalışan, bize kesinlikle yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir oyuncu. Ve bu 7 maçlık periyotta kesinlikle kendisi süre bulacaktır. Umarım süre bulduğu zaman da kendisini en iyi şekilde gösterecektir ve bize güzel katkılarda bulunacaktır.
2: Son soru hanımefendi, sizle bitirelim.
3: Hocam galibiyet için teşekkürler. Galibiyet için tebrikler. 24 TV Ayşegül Bedarak Osman. Hocam bugün Miletti'yi ilk kez kadroda gördük. Daha öncesinde de milli aradan önce de Poco oynamıştı. İki oyuncunun performansını değerlendirdiğinizde, şimdi orada Olaytan'ın da etkili bir performansı var ama bu zorlu fikstürde tek başına oynaması mümkün değil. Bu iki oyuncu, Miletti, Poco ve Semih gibi isimleri önümüzdeki zorlu fikstürde sık sık sahada görecek miyiz? Teşekkür ederim.
0: Ah, Miletti oggi secondo me fino a quando ha retto fisicamente ha fatto una grande partita, poi l'ultimo quarto d'ora insieme a tutti i compagni è stata un po' di stanchezza, però ha fatto una grande partita dopo aver fatto un secondo tempo straordinario ad Ahmed quando è entrato. È un ragazzo di qualità, l'abbiamo voluto, io sono convinto che crescerà ancora, era la prima partita dall'inizio e devo dire davvero mi è piaciuto tantissimo e non lo so, in queste partite ravvicinate può accadere di tutto e mi auguro di non perdere giocatori, mi auguro di non avere problemi dal punto di vista fisico con nessuno e vediamo, sono convinto che in queste 7 partite così ravvicinate ci sarà bisogno di tutti e partita dopo partita vedremo quello che accadrà. Dico sempre a loro di stare pronti, di stare sempre concentrati, può accadere sempre di tutto, la chiamata anche dall'inizio può esserci da una partita all'altra, da un momento all'altro e questi sono i momenti dove dobbiamo far vedere di essere squadra vera.
1: Miletti bence bugün iyi bir iş çıkarttı, iyi bir maç oynadığını düşünüyorum. Son 30 dakikada ise kalan maçın yorgunluk vardı ama bence iyi bir performans, çok iyi bir performans ortaya koydu. Aynı performansını Ahmet maçının ikinci yarısını göstermişti. Zaten istediğim bir oyuncuydu, çok kaliteli bir oyuncu ve daha da gelişebileceğini düşünüyorum. O potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum ve gerçekten bugün kendisini çok beğendim. Ona teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bu önümüzdeki bir fikstür yoğun olacak tabii ki de, maçlar çok yakın zamanlarda az zamanlarla oynanacak. Bu yüzden umarım herkes fit kalır, umarım kimse sakatlanmaz, umarım herkesin fiziksel kondisyonu üst seviyelerde kalır ama yoğun olacak tabii ki de. O yüzden herkes burada şans bulabilir, herkesin burada hazır olması gerekiyor. Biz maçtan maça bakıyoruz, maçta asla ne olacağı bilinmez. Maçtan sonra da ondan sonraki maç için karar vereceğiz. Biz hep böyle oldu, böyle ilerleyeceğiz. O yüzden herkesin şu anda hazır olması gerekiyor ve bu yoğun fikstürde de gerçek olduğumuzu göstermek istiyoruz.

0: reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.

0: Paranteze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oğuz Altay'la bir devam edeceğiz ama önce bir spor haberleri, sponsorumuzun da katkısıyla spor haberleri bölümüne geçelim. Çok kısa haberleri size aktaralım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Florya Grand Hotel spor haberlerini sunar.
0: Süper Lig'in 7. haftası bugün Eyüp Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. 7. haftanın öne çıkan maçlarında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçerken Trabzonspor Samsun deplasmanından 3-0 galip döndü. Bir diğer Karadeniz deplasmanındaysa Fenerbahçe Rizespor karşısında sahadan yine 3-0 galip ayrıldı. Dün oynanan Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşması ise Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın 22'de Ramspark'ta karşılaşacakları Barcelona maçı öncesinde konuştu. İki futbolcunun Barcelona maçında forma giyemeyeceğini belirten Okan Buruk, Barcelona'ya karşı en iyi şekilde mücadele edeceklerini belirtti. Okan Buruk ayrıca Singo ve Günay'ın kadroda olmayacağını da açıkladı. Kasımpaşa maçı sonrası oynamamasından yakınan İlkay Gündoğan'la ilgili ise Okan Buruk, İlkay Gündoğan'dan çok memnun olduğunu söyledi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oğuz Altay bizlerle birlikte. Oğuz Altay hoş geldin, selamlar.
1: Şu an
0: iyidir bence. Şu an daha iyidir.
1: Şu an daha iyi oldu.
0: Evet, şu an hemen çözdük Oğuz Altay. Sesi Radyo Gol'de çözülmeyecek bir ses problemi yok. Ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. Galatasaray dedik. Galatasaray ile Galatasaray'ın gündemini de belirterek spor haberlerinde son noktayı koyduk esasında. Sponsorumuz orada, spor haberleri sponsoru Florya Grand Hotel ailesine de teşekkürlerimizi iletelim Florya Holding'e de. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yaptığı açıklamalardan yola çıkmıştık. Singo ve Günay yok demişti. İlkay ile ilgili de ben de oyunculuğumda bazı şeyleri yaşadım. Bu durumları bilirim dedi. İlk aydan memnunum dedi. Bununla başlayalım, bu açıklamayla başlayalım. Sonra Barcelona maçına dönelim. Zaten Barcelona maçıyla alakalı olan bir basın toplantısında yaptığı açıklamalarla. Oğuz Altay neler tamam. söylersin?
1: Tamam, zaten Okan Hoca'nın yapmış evet. olduğu açıklama, özellikle İlkay ile ilgili yapmış olduğu açıklama son derece doğal. Futbolun içinde bunlar var. Futbolcular oynamak istiyorlar. Ama sonuçta teknik direktör karar veriyor. Onunla ilgili olarak da İlkay'ın yapmış olduğu açıklamayı da Okan Hoca'nın bu şekilde yorumlaması ne kadar ılımlı yaklaştığını konulara, bazı teknik direktörler vardır bu tür açıklamalardan sonra daha farklı radikal kararlar da alabiliyorlar, ama Okan Buruk'un bu Sevecen Babacan futbolcularını kucaklayan yaklaşımları, özellikle oyuncuların, yıldız oyuncuların ruh haleti, ruhiyesini iyi etüt edebilmesi, kendisi de çünkü uzun yıllar yıldız futbolcularla oynadı ve çalıştı. Ben olumlu buluyorum. Burada bir şey yok. Gündem olarak da Galatasaray şu anda Barcelona maçına camia olarak kilitlenmiş durumda.
0: Ve burada Galatasaray'ın mevcut durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Maç öncesinde Galatasaray'da mental nasıl? Bir diğer tarafta geçen yıla döndüğümde Süper Lig'de her ne kadar iyi ya da kötü sonuçlar olsa da eleştirilen bir oyun olduğunda Galatasaray'ın Avrupa'ya dönüşleri ya da Avrupa sonrası farklı şeyleri konuşturduğunu hatırlarız hep. Geçen yıl böyle olmuştu, hatırlarsın. Evet. Bu yılı nasıl değerlendirirsin? Açıkçası o kadar rahat olacak mı Avrupa Galatasaray için? Yani bu bahsettiğim çerçeveden bakarsak rahat olacak mı dedim.
1: Bütün parametreleri Türk futbolunun içinde baktığımız zaman hiçbir Türk takımı için Avrupa, özellikle Şampiyonlar Ligi çok rahat olamaz. Yani bütün her şey ortada. Neler yaşandığını hepimiz birlikte görüyoruz. Yani bu konunun içerisine belki açıkçası Süper Lig'de takımların yani nasıl diyeyim, tam olarak şöyle söyleyeyim, topun oyunda kaldığı süreden oyunun temposuna kadar, bütün Süper Lig takımları için söylüyorum, bu kaliteyi yukarıya çekmediğimiz sürece, altyapıdan oyuncular yukarıya vermediğimiz sürece günübirlik başarılar üzerinden konuşabiliriz. Benim şahsi düşüncem böyle. Galatasaray'la ilgili olarak evet, Galatasaray'ın Avrupa'da maçları, geçen sene 2 Liverpool, Juventus'a atılan 5 gol, ikinci maçta çok zorlu bir maç, hani Galatasaray taraftarının, hepimizin öldük öldük dirildik dediği bir maçtan sonra Juventus'u elemiş olsa bile, ilk 16'ya kalmış olsa bile, Galatasaray taraftarı bunlarla mutlu olmuyor. Galatasaray taraftarı daha büyük başarılar istiyor. Yarın Galatasaray tabii Barcelona ile oynayacak. Şimdi bütün bu söylediğimiz, anlattığımız konular yokken Barcelona gibi bir takımda oynadığınız zaman bu maçın favorisi Galatasaray demek çok kolay olmaz. Biraz da hayalcilik olur. Yani kime sorsanız, yarın Galatasaray bir mağlubiyet alırsa, yani bir ön hazırlık değil bu, bir mağlubiyet alırsa Barcelona karşısında, ya Galatasaray Barcelona'ya niye yenildi, kimse demez. Çünkü Barcelona'nın ne oynadığı, nasıl oynadığı, nasıl bir oyuncu kalitesi olduğu, oyunu ne kadar hızlı oynadı ve karşısında da rakip yokmuş gibi o kadar rahat bir şekilde oynayabildiği bir futbol takımından bahsediyoruz. Ama Barcelona gol yiyor. Bazı takımlar vardır gol yemez bu başarılarının yanında. Barcelona yiyor ama daha fazla atıyor. Çünkü baktığınız zaman bir istatistik söyleyeyim sana. Her 2,5 dakikada bir rakip kaleye şut çekiyorlarmış La Liga'da. Yani 2,5 dakikada bir 90 dakikaya yaydığın zaman sürekli rakip kaleyi şut bombardımanına tutan, rakibi baskı altında tutan ve pas oranı inanılmaz yüksek bir rakiple oynayacak Galatasaray. Şimdi bütün buna baktığınız zaman Galatasaray'ın da kendi sahasında özellikle seyircisinin yarattığı Hansi Flick'le dünyanın en gürültülü stadına gidiyoruz. Çok büyük bir olay bu diyor. Ki kendilerinin 90 bin kişilik stadı var. Buna rağmen Galatasaray stadını bu şekilde övüyor. Haklı olarak övüyor. Çünkü buraya gelen her yabancı teknik direktör ve futbolcu Avrupa basınında biz hiç hayatımızda böyle bir stadda oynamadık diyorlar. Övgüyle bahsediyorlar. Stad gene aynı şekilde yarın. Maça hazır. Takımını desteklemek istiyor. Ben Galatasaray'da son Kasımpaşa maçında galip gelmenin yanı sıra oyuncuların performansının yükselmeye başladığını da gördüm. Yani oyuna olan tutkuları, istekleri, futbol oynama çabaları daha önceki oynadıkları 5 maçtan çok daha üst seviyedeydi. Bu benim gelecek adına Galatasaray'dan çok daha iyi şeyler beklediğimi Süper Lig'de gösteriyor. Ama Barcelona maçında Galatasaray'ın kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Barcelona'yı yenmek zor ama imkansız değil. Galatasaray kendi sahasında oynadığı zaman taraftarıyla bütünleşip maça konsantrasyonunu en üst seviyeye çıkardığı zaman çok iyi işler becerebiliyor. Ama bu Galatasaray yarın maçın favorisidir demek anlamına da gelmiyor. Onun için yani tabiri caizse yarın Galatasaray ateşten bir gömlek giyer üzerine. Ama bunu olumluya çevirdiği çok maçı vardır. Galatasaray tarihi bunlarla doludur. Özel günleri, geceleri vardır Galatasaray'ın. Bunlardan bir tanesi olursa da kimse şaşırmasın yani.
0: Peki. Oğuz Altay, Galatasaray gündemine ilişkin ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısma yaklaşırken.
1: Stat yarın maçı hazır. Sadece benim Galatasaray taraftarlarından her zaman artık bu klişe haline geldi isteğim takım geriye düştüğü zaman bile konsantrasyonu bozmadan desteğe devam etmeleri ve sosyal medya paylaşımlarından daha çok maça konsantre olmaları. Çünkü Galatasaray stadında bir ritüel haline gelen top rakipteyken rakibi baskı altına almak, ıslıklamak, yuvalamak falan, yani bunlar Galatasaray stadında artık bir ezber haline geldi. Ama bunu yapabilmek için cep telefonlarımızı lütfen yarın cebimize koyalım. Maça motive olalım. Böylece Galatasaray kolayı olay haline de çevirebilir.
0: Kolayı olay haline mi çevirmek?
1: Yani
0: evet, biraz açalım işte, mı? Sonrasında.
1: Yani şöyle.
0: Oğuz Altay yine gider ayak verdi cümleyi.
1: Yani Galatasaray'da dedim ya böyle geceler vardır
0: evet,
1: diye.
0: Evet evet.
1: Yani kolayı mı seçelim? Olayı mı seçelim diye. Barcelona'ya
0: beklenti olay. Onu söyleyeyim Oğuz Altay. Mesela oradan yaklaşırsam. Beklentiden evet. Kastım beklenen o. Yani hani beklenti dediğim bir temenni değil. Bu tabii temenni eden birçok karşı takım taraftarı da var.
1: Sen temenni etmez misin Galatasaray'ın kazanmasını?
0: Olay anlamında, ama ben olaydan kastım olumsuz taraftan bakan taraftaydım. Yani Galatasaray tarih yazacak, Galatasaray olay yaratacak tarafından değil. Yani olay.
1: Ben de onu söylüyorum zaten.
0: Ben tam tersi.
1: Temenni değil dedin ya, temennin olmaz mı Galatasaray?
0: Ama işte orada frekansımız tutmadı Oğuz Altay. Normalde işte ben orada onu Barcelona'nın farklı şekilde kazanması şeklinde anladım. Olay şeklinde söylediğin kısmı.
1: Ben de sana soruyu düzelterek soruyorum. Galatasaray'ın kazanmasını ister misin yarın? Hep sen beni sıkıştırıyorsun.
0: Abi sen de öyle sıkıştırıyorsun ki sanki hayır diyecek miyim ya. Ben buna hayır diyecek bir insan mıyım Oğuz Altay? Galatasaray kazanmasın, Galatasaray 5 yesin, 4 yesin diyecek biri miyim? Bak şu an... Yok. Allah da söyletiyor olmasın. İnşallah yüce Rabbimden dileyim yani Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de.
1: Zorlanıyorsun biraz.
0: Zorlanıyorsun diyorsun. Peki abi yarın göreceğiz. Dakika skorda ben mi varım yarın bilmiyorum, daha bakamadım bakışa ama yani eğer öyleyse de yarın detaylıca konuşalım isterim.
1: Bilmemiz gereken tek bir şey var. İlk konuşmaya başladığımda söylemiş olduğum futbolla ilgili geçerli olan temel kurallar Türk futboluna yerleşip Türkiye Süper Ligi'nde ve alt liglerde şampiyonluğa oynayacak takım sayısı. Şimdi bu sene Süper Lig'e bakıyorsun, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon diyorsun değil mi mesela?
0: Hı hı.
1: Bunun sayısının 8'e 9'a 10'a çıkması lazım. Bir deplasmana gittiği zaman büyük takımlarımız kazanabilmeyi cepte keklik gibi görmemesi lazım. 3 puan cepte gibi görmemesi lazım ki bu mücadeleler yüksek seviyeye çıksın. Avrupa seviyesinde top oynayabilmek çok kolay değil. Burada hakemlere çok önemli Türkiye'de görevler düşüyor. Bunlar yerine getirilemiyor. Bunlardan dolayı Avrupa'ya çıkıldığı zaman kendini yere bırakan oyuncu sayısı fazla oluyor. Bırakmayın. Bırakmayın. Yani mücadeleyi bırakmayın. Bunu yapabilmek için de bunun provası gibi Süper Lig'de oynadığın maçlardan geçiyor. Bunu gece rüyanda görmüyor kimse. Görmüyorsun yani. Onun için ben Galatasaray'ın sonuna kadar mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Barcelona yani konuşmaya gerek yok işte. Dünyanın en iyi takımı.
0: Yarın göreceğiz. Umarız güzel sonuçlarla döner. Hayırlısı takımlarımız belki. Bu virajdan döner dediğimiz noktada tabii deplasmanda olanlar burada olanlar.
1: Barcelona'dan sonraki maçlar Galatasaray'ın daha çok galibiyete yakın olduğu maçlar olacak. Onu söyleyeyim.
0: Lille, Stuttgart, Aston Villa, Atina, AEK Atina.
1: Hepsiyle koro koro mücadele edip Galatasaray galibiyet alabilecek seviyede.
0: Eşdeğer takımlar diyorsun yani.
1: Yani Galatasaray daha iyi diyebilirim birçoğundan.
0: Peki. Umarız dediğin gibi olur Oğuz Altay. Yarın İnşallah. Tekrardan konuşalım o zaman. Yarın tekrardan değerlendirelim.
1: İyi yayınlar Berkcan.
0: Sağ ol, var ol abi. Teşekkür Sağ ediyorum. Ol. Oğuz Altay ile konuştuk. Onunla değerlendirdik. Galatasaray kısmını onunla şöyle biraz detaylandırmış olduk ki bir 17-18 dakika kadar da haliyle biraz Vincenzo Italiano'ya dönünce onun açıklamalarını da dinleyelim deyince geç çıkıyoruz yayından. Saatler 18-10'u gösterdiğinde parantezde şimdi buluştuk ama bir diğer tarafta 18-10'u saatlerimiz gösterdiğinde haber masasında buluşacağımızı hatırlatayım. Haber masasında sizlerle olacağımızı hatırlatayım. Ömer Faruk Özcan'la Galatasaray'ı, İrfan 25'te Fenerbahçe'yi, Şafak Malatya ile Beşiktaş'ı, İbrahim Yavuz'la gündemi fikstüre baka baka tek tek sıralaya yani bugün fikstürü kapattığımız, bugün 7. haftayı kapattığımız Eyüp Göztepe maçına kadar, onun maç önü yorumuna kadar oraya tutun da oradan başlayın, oradan tutun da Galatasaray'ın Kasımpaşa maçına kadar haftayı açtığımız tüm maçları konuşacağız, değerlendireceğiz İbrahim Yavuz'la. O bölümler de çok kıymetli, çok değerli oluyor. Pazartesi ve Cuma günleri özellikle maçların önünde ve maçların sonrasında, maçların sonunda haliyle oralarda olduğumuz, oraları değerlendirdiğimiz bağlantılarımız çok güzel oluyor. Onlardan birini de İbrahim Yavuz'la gerçekleştireceğiz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, iyi haftalar, sevgiler, saygılar. Emre Tilev'in ardından birlikte olmaya başladık, röterli de olsa. Hazır uçuş devam ederken ben sadece hareket halindeki araca binmiş gibi hissediyorum kendimi. Hani oturduk, tekrar kemerimizi bağladık falan değil. Hani giderken devam ettik. Bazen şey vardır ya, böyle seyir halindeyken şoför değiştirme gibi. Onun gibi bir şey. Çok tehlikeli bir şey aslında ama bir durmak lazım. Tekrar kalkmak lazım. Ondan sonra devam etmek lazım. Bir pit stop dediğimiz bir şey var. Bir şeyleri değiştirmek lazım aslında. Az önce Emre de program içinde zaten hani gerginlik konusunda küçük bir kıvılcıma ihtiyaç duymadan alev alma özelliğine sahip olduğu için ona da teşekkür ediyorum. Beni de yakıyordu. Yayını da yakıyordu. Hani kendini yaktın. Sonra ben de geçtim ana kumanda masasına. O da hemen arka taraftan kahveni unutmuşsun dedi. Bir fincan kahve içiyordum dışarıda. Ondan sonra kahveyi de mikserin üzerinden verdi. Hani bir devrilse. Ondan sonra dedim ki yani kendini yaktın, yayını yakma bari diye bunu söylüyordum. Ben de dedi ki yayında söylesene bunu. Her şeyi her yerde söylüyoruz zaten. Hiç kimsenin kimseden çekindiği de yok. Bu arada tabii her şeyi her yerde söylüyoruz kısmını sadece sportif anlamda yapabiliyoruz. Hani onu da söyleyeyim. Zaten sadece burada yapabildiğimiz için bu kadar rahatız. Ve her şeyi istediğimiz gibi eleştirebiliyoruz. Yani bir sorgulayın kendinizi. Başka niye eleştirebiliyorsunuz diye. O yüzden eleştirebildiğimiz bir tek spor kalmasından kaynaklı olarak burada ahkam kesmeyi çok seviyoruz. Biraz duygusal bakıyoruz. Biraz fanatizm ön plana çıkıyor. Burada doneler geçmişe dönük de olabiliyor. Kıyasa hemen sığınıyoruz. Ona sarılıyoruz. Çünkü bana bunlar yapıldı. Ötekine niye bu yapılmıyor? Neden şu yapılmıyor? Ben şikayetçi olmayan bir takım, bir camia, bir taraftar görmedim. Herkes şikayetçi. Neden şikayet ettiği, işte başarı varken başarının devamlılığı için şikayetini yapıyor. Başarı neden yok diye şikayetçi oluyor. Onun sonrasında ben de görüşlerimi söyledikçe, sen de düşüncelerini paylaştıkça orta yolu bulamadığımız takdirde burada tartışma yaratılıyor. Ve bu da kırıcı hale geliyor. Çok saygısızca oluyor. Yayıncının bazen dinleyiciye, dinleyicinin yayıncılara zaten saygısı kalmadı. Takip etmek sevmesinden ya da saygı duymasından kaynaklanmıyor arkadaşlar. Meraktan kaynaklanıyor. Ne diyecek acaba diye bir merak var. Bakalım hani eğer demezse onun ağzının payını da veririz gerekirse durumu yapılabiliyor. Çünkü belli bir topluluk, hani bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim kısmı artık şeyi aştı. Çok değişikliğe uğradı mesela. Bana kimi takip ettiğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim'e gelir konu. Ben artık bunu tamamen kabul etmiş durumdayım. Hangi yorumcuyu takip ediyorsun? Ben senin neden hoşlandığını, neleri sevdiğini, nasıl tepkiler verebileceğini kişilik analizi üzerinden az çok tahmin edebilirim diye düşünüyorum. Diyebilirim yani. Şimdi ben çok ortada kalan biri olarak bu sadece bir maç üzerinden yorumlayayım. Milli araya işte yenilgiyle giren bir Beşiktaş vardı. Evinde Kocaeli Spor'u ağırladı. Morale ihtiyacı vardı. Kendi sahasında da kaybetmeyen bir Beşiktaş var. Yani bu sezon sahasında oynadığı maçlarda rakiplere İnönü'de geçit vermeyen bir Beşiktaş'tan bahsediyorum. Dördü Avrupa, dördü de lig olmak üzere 8 galibiyeti var iç sahada. Son oynadığı 8 maçı da kazanmış Beşiktaş. Bu müthiş bir istatistik. Çok güzel bir şey aslında. Ve tabii akabinde bundan sonraki bütün maçlarını da kazanacak diye bir şey yok. Ama dünkü maçta hani doğma büyüme tribünlerinden futbolu öğrenme, onun içinde yaşayan biri olarak Kocaelispor'un öncelikle vazgeçmeyen oyunundan, elindeki imkanlarla lige vermiş olduğu katkıdan, renkten, sonrasında

gibi, Kocaeli gibi tribünleri olan falan deyip öyle devam ediyorsun. Ondan sonra ondan da şikayetçi oluyoruz. Bu Kocaeli sporlar niye böyle? İşte bu Kocaeli sporun açıklamaları başkanıyla, teknik adamıyla falan diye gidiyor. Ama mutlu olmanızı beklemiyorum zaten. Yani mutlu etmeye de çalışmıyorum. Sadece keyif almaya çalışıyorum. Anladın mı? Anı yaşamaya çalışıyorum. Ben bunu çok uzun zamandır hayat görüşü olarak benimsemiş biriyim. Hayat bir gün, o günde bugün mantığı, Ömer Hayyam'ın dediği gibi oraya dönmüş durumdayım. Öyle planlar falan yapmıyorum bu ülkede. Hani geleceğe dönük olarak elbette adım atarken iki kere düşünme durumu var ama çok böyle uzun vadeli değil, kısa kısa vadeli. Bir şey olur mu olmaz mı, öyle yapılar mı böyle yapılar mı? Şimdi Beşiktaş'ın da Kocaeli Spor'un da iki taraftan da baktığınızda şikayetçi olduğu bir hakem gerçeği varken, bu işin çözülmesini beklemek de hayalcilik oluyor arkadaşlar. Burada Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetinde bu maç berabere de bitebilirdi. O kadar çabaya rağmen diyebilirdi. Bak, burada gerçekçi olan isimlerden bir tanesi Italiano. Maçı değerlendiriyor teknik adam. Italiano'yu seviyorum. Şu ana kadar bizden biri değil çünkü daha. Daha bizden olmadı. Bak, Montella bile bizden olarak gitti. En son hani beni eleştirenlerden daha Türk olduğumu falan düşünüyorum dediği anda, of olmuş bu adam, tam bizden daha iyi olmuş, hatta kıvamı mamamı kulak memesini geçmiş, yani hani müthiş bir kıvam yakalanmışa dönmüştüm. Daha Italiano Vincenzo olmasına rağmen, bir tane Vincenzo oldu, o başka bir Vincenzo, daha bizden olmadı, o Italiano kaldı. Milli aradan sonraki maçlar çok zor ve tehlikeli olabiliyor, kolay değil. O yüzden bu maçlara sonsuz bir konsantrasyonla çıkmalıyız. Dikkatli olmamız gerekiyordu. İlk yarıda iyi oynadık, İkinci yarıda acı çektik şeklinde bir açıklaması var. Burada da Kocaeli Spor'un elindeki eksik kadrosuna rağmen vazgeçmeyen ve büyük takımlara karşı gösterdiği reaksiyonla ilgili konular vardı. Dün gece de çok geç saate kadar televizyon programında da bu konuyu konuştuk zaten. Bülent Uslu da Selçuk İnan üzerinden yorumladı. Biz de hem Ahmet hem Ali Naci hem ben hem de yani şey anlamında söyledik. Orada Bülent'i de ya dedik ki tamam haklısın. Ama bunun belli sebepleri var, onu hani bunu kabul etmek gerekir bazı şeyleri. Arkadaşlar, bizim sıkıntımız bazı şeyleri kabul etmemek. Ya da tamam ben kabul edeyim de peki o zaman onlar niye etmiyor kıyasına girdiğimiz için sonu gelmiyor tartışmaların. Burada şöyle bir şey var. O da diyor ki, Bülent Uslu da, açıklamalara bakıyorum diyor Selçuk İnan'ın. Çaldılar diyor bizim diyor, hakkımızı yediler diyor. İşte onun sonrasında hakem üzerinden giderken diyor, bu açıklamaları diyor Galatasaray maçlarından sonra diyor böyle açıklamalar yapmıyor diyor. İşte burası Ali Sami Yen, onun sonrasında buradaki baskı altında oynamak zor, öyle kolay değildir dışarıdan görüldüğü gibi. O yüzden önümüzdeki maçlara bakacağız diyerek yumuşatarak diyor her Galatasaray maçından sonra yorum yapıyor diyor. Biz de dedik yani belli bir camiayla artık bütünleşmiş ama sonrasında artık hedef koymuş genç jenerasyon teknik adamlar içinde de şey var, bir ispat çabası var. Yani bu Emre Belezoğlu'nda da var. Ha, görüyoruz işte Okan'a karşı sürekli olarak mağlubiyetleri. Ya bu zamana kadar işte iki tane gol atabilmiş. Kalesinde işte Okan Buruk'la oynadığı maçlar sonrasında işte 30 tane gol yemiş. İki tane atabilmiş sadece. Teknik direktörlük kariyeri boyunca Okan Buruk ve Emre Belezoğlu falan. İşte Ahmet diyor ki öyle değil o işler diyor. İşte Volkan Demirel de diyor. Ben de örnek verdim Volkan'ı dün. Hatta ilk Bülent'e. Sonra Ahmet Rıza Çalınbay'ı verdi. O da Beşiktaş maçlarında burası İnönü, burada kolay değildir kazanmak bazen yenilgilerden sonra dedi. İşte oradan veremezsin, öteki isimler üzerinden gidemezsin. Selçuk'un da öyle bir şeyi vardır. Hani ben dün
bana da hep sordular. Çünkü insanların merak ettiği şey bu maç ne olur kısmını geçtik. Sen hangi taraftasını merak ediyorlar mesela. Kocaeli'liğin mi daha ağır basıyor? Beşiktaşlılığın mı daha ağır basıyor mesela? Yani en gereksiz meraklarından bir tanesi.

olması bu. Hani işte desem ki mesela abi işte doyduğun yer mi doğduğun yer mi falan, hani oradan mı bakmam lazım buradan? İşte Kocaeli Spor'un gol atmasına sevinmedim. Beşiktaş'ın gol atmasına üzülmedim falan gibi böyle arada politik cevaplarla çok güzel geçiştirebilirim. Ya ben İzmit'teyken de, Kocaeli'deyken de, o tribünlerdeyken de, saha içinde anonsları yaparken de, dışarıda arkadaşlarla yorum yaparken de her defasında Beşiktaş'ın daha ağır bastığını zaten benim çevrem de bilir yani. Hatta ilk zılgıtımı yemişimdir. Yani Kocaeli İzmit İsmet Paşa stadında rakip takımın tek bir gol anonsu yapılmıştır. O da bir tanedir. O Beşiktaş'tır. O da benim ağzımdan çıkmıştı. Beşiktaş'ın golü işte 11 numaralı formasıyla hamansız dedim sadece. Hani böyle bir şey yaptım. O dönemin başkanıydı Sefa Sirmen de. İçimden geçmişti hani. Sen nasıl yaparsan öyle parmak sallamalar falan da değil yani. Ya odama gelsine falan kadar gider şu konulardı yani. O onlardı. Ondan sonra. Tabii burada şöyle bir şey var. Pesence penaltı mı? Şey, neyi değiştirebilecek arkadaşlar? Burada bence penaltı olup olmuyor. Hakkımız yendi, doğrandık, yediler bizi. Vay efendim, bunu konuş yayında, anlat televizyonda, yarın radyoya bu konuyla gir. Arkadaşlar, bir şeylerin değişmesi için benim bunu söyleyip söylemememle alakalı değil. İşte bir değişime başlandı ama ne kadar sağlıklı ilerliyor orasını hala da çözebilmiş değiliz. İstifalar var, istifa etmeyenler var, bir devamlılık var, devam etmeme var. Ya dünkü en hararetli tartışmalardan bir tanesi, Tahir Kum artık neredeyse ayağa kalkacak cinstendi. Medyadaki sakın ağacılara döndü konu. İşte Arda Turan'ın milli takıma gelmesini istemeyenler, Arda'ya buradan yüksek sesle çağrıda bulunanlar, Shakhtar gibi ileride işte Atletico Madrid gibi bir hedef koyan kendine bir teknik adamın milli takımı şu an seçmesi, vay efendim iki takım bir arada yürütülebilir miymiş, Arda bunu başarabilecek biriymiş, burada söz konusu milli takımsa gerisi teferruat şekline devam ediyor. Şimdi burada milli duyguları inceleyebilmek adına söz konusu milli takımsa diye bakmakla ülke puanı diye bakmak arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum dedim ben de dün Tahir Kum'a. Başakşehir'in bu zamana kadarki kayıpları, Trabzon'un, Beşiktaş'ın, ya dün Sergen Yalçın bile şöyle bir açıklama yapmış. Ben bunu duymamıştım. Yayında da söylediler. Hoffenheim maçına Beşiktaş'ın ligde devam edebilmesi adına büyük rotasyonla gitmesi gerektiğini, elindeki kadroda dinlendirmesi gereken oyuncular olduğunu, çık genç takımla, neredeyse paf takımla çık dercesine bir açıklama yapmış mesela. Bu milli bir mücadele değil mi? Ülke takımları adına temsil ettiğin yer sadece çizgili, çubuklu, parçalı formalar mı? Üzerindeki ay yıldız bilmem ne falan duygusallığına mı bağlamak gerekiyor konuyu? Oradan oraya bağlayabilir ama milli takım olduğunda vay efendim onu seçen futbolcular, sakatım diye gelmeyenler, sakat sakatken oynayabilenlere falan dönüyor konu. Ya bir oyuncunun burada yaşadığı bir sakatlık, ikili mücadeleden sonra rakip oyuncuya Sivaslı mıydı, vatan haini muamelesi falan yapılacaktı neredeyse, hatırlıyorsanız yani. O çünkü en hassas yerlerimiz, din, bayrak, vatan, toprak kısmı böyle sığındığımız, yeri geldiğinde kullandığımız cephane gibi olmuş durumda arkadaşlar. Bu çok sağlıklı bir şey değil. Yani Arda Turan'ın buradaki kariyeriyle alakalı bir konu var. Vay efendim çağrılıyorsa gelecektir. Ya çağıran kişiye bakmak lazım. Milli takım şu an sahipsiz hiçbir zaman kalmaz ki. Bu arada milli takım sahipsiz diye bir şey de yok. Olamaz da zaten. Yani bu ülke sahipsiz falan değil arkadaşlar yani. Bu bayrağın, bu toprağın her zaman bir sahibi var zaten. En plana çıkıp da benim o diyen kişi de olmaz yani o. En sessizlikten bazen tedirgin olacaksın, korkacaksın derler ya. Yani bu ülke kimse sahipsiz kalmaz. Ben iki maçlık idare ederim dersin. Ne kadar süresi olduğu belli olmayan, bu ülkeye bu kadar zarar veren federasyon başkanı mı milliyetçi oluyor ya da daha sahip çıkıyor milli duygularımıza? Oraya mı dönüyor konu? Hani bizim zaten yıllardır, yüzyıllardır gelen bir geçmişimiz vardı. Yabancı hakemlere ihtiyaç duyacak halde değiliz. Bizim
geçmişimiz de bellidir, geleceğimiz de kimseden falan diye böyle şüphemiz yoktur falan gibi söylüyordu. 3 hafta sonrasında yabancı varlar geldi, sonra yabancı hakemler eğitmen olarak devam etmeye falan başladı yani. Ya. E ne oldu? Esiyorduk, gürlüyorduk. Bir anda çarşaf gibi oldu deniz. Dalgalar malgalar gitti. Sonra gördük işte istifaları, sonra açıklamalara baktık. Dün Tahir Kum da bir şey söyledi. Dedi ki bak o kadar uzun zaman sonra diyor mesela bir Abdullah Ayaz diye bir isim vardı genel sekreter. Aynı zamanda Hacı Osmanoğlu'nun da Sayın Başkan'ın da yeğeni. Hani onun yeğeni çok da genel anlamda ama yemyeğeni de var. Hani onu da söyleyeyim. Mesela en yakınlarından bir tanesi ne kadar sorun yaşasa da Beylerbeyi'ndeki ofiste kalıp Riva'ya gitmeyen başkanın yan yana gelmediği uzun süredir yıldızının barışmadığı aralarında soğuk rüzgarların esmesini ayaza çeviren bir sebep ve konudan sonra giderken Sayın Mecnun Ot Yakmaz milli takım teknik direktörünü ne yapalım falan derken ya biz bunun kararını vermeyelim, biz bir güven oyu alalım, insanlar tekrar bizi istiyorlar mı istemiyorlar mı, bu kadar istifalar var, bu kadar yaşanmış, Türk futbolunun 30 yılını geçtik de şu son döneminde yaşanmış olan kirliliği daha önce kimse yapmadığı için adımız böyle anılacak kısmında biz artık burada bulunmak istemiyoruz diyor Mecnun Ot Yakmaz. Ondan sonra Sayın Hacı Osmanoğlu diyor ki Mecnun gidiyorsun ama diyor senin diyor imzan gerekiyor, yoksa yönetim düşecek, salt çoğunluğu sağlayamıyoruz, yedek üyeleri gelebilmesi için sizin imza atmanız gerekiyor istifa edenler diyor. İstifa edenler imzalarını atıyorlar, siz de zor durumda bırakmayalım, biz artık sizde olmayacağız ama siz de devam edebilmeniz için bunları yapmanız gerekiyor. Yani Mecnun Ot Yakmaz şey diyebilirdi, imza atmıyorum kardeşim ne alakası, bana ne ya, ben bana mı sordun falan da diyebilirdi, ondan sonra çekip giderdi. Şu an mevcut yönetim seçime gitmek zorunda kalırdı 45 gün sonrasında falan. O da dedi ki peki imza atalım, sen yedek üyeleri de çekebil, onları da asil hale getir ki salt çoğunluğu sağla yarıdan fazlasını, ondan sonra devam et. O da tam da sağlanmış gibi gözükmüyor, o da ayrı bir konu. Sonra işte giderken bazı açıklamalar geldi. İşte istifa eden yöneticilerden bir tanesi Sayın Mevlüt Aktan açıklama yaptı. Burası bir aile şirketi olmasından dolayı duyduğum rahatsızlık diye. Yani 3 yıldır görev alıyorsunuz, 2,5 yıldır aynı şekilde devam ediyorsunuz. Şikayeti tam gider ayak, abi burası da aile olmuş zaten, vallahi buraya gelmişler artık ben gideyim gibi bir söylemi için çok geç kalınmış bir söylem olduğunu dile getirdik. Yaşar Kemal Uğurlu'nun istifası, öbür taraftan işte açıklamalar, o bir şeyler söylüyor falan. Bizi kim alabilirler falan, hani öyle şeyler yaşadık. Yaşandı bitti saygısızca, işte aldatmanın tadına varınca oraya dönmüş konu. Bir mesela gelen mesajlara baktım az önce konuşurken de. Tayfur Bingöl'den de bahset biraz. Ondan sonra vay efendim Beşiktaş maçları ile ilgili olarak daha önce bunu yaptı. İşte Belhandalardan tutun kimlere kadar isimler, işte Galatasaray'a karşı Taylan Antalyalılar, Emre Kılınçlar, Fenerbahçe maçlarında onlar şunlar bunlar deyip oralara döndü konu. Neden böyle oluyor diye. Ay ay bitmeyecek arkadaşlar, yani tekrar lige geri dönebilecek miyiz dediğim 1,5 hafta öncesini hatırlıyorum. Ne kadar keyif alacağız, yani tekrar kime güveneceğiz, kime inanacağız, şimdi nasıl izleyeceğiz maçları, hangi hakemlerle, hangi futbolcular falan diye bunları konuşurken, daha bak birinci haftanın tamamlanmadı ya, daha bir tane maç kaldı ya. Eyüp Göztepe maçı daha oynanmadı. Yani 7. hafta bitmeden şeyi konuşuyoruz. 7. hafta bitmeden. Tekrar hiç ara vermemişiz gibi. Milli ara olmamış gibi konuşuyoruz. Milli arada futboldan soğuduk ya. Bu yaşananlardan sonra hakemlerle, skandallarla, hani nasıl unutup da bir anda bu kadar kanalize olabiliriz?

bildik olaya arkadaşlar. Nasıl yani, hani tutunduk, anında sığındık, sarıldık. Tek eğlencemiz bu mu kaldı yani? Öyle veya böyle, kötüsüyle iyisiyle bir maçım var, dokunmayın bana mı dedik yani? İki galibiyet, herkes yoluna devam ediyor. Beşiktaş Eylül, Ekim kaçı? 12'si. Bu dönemlerde şu an 9. sıradaydı. 12-13 olur mu? Haftaya tekrar kaybeder mi? Kasım'da havlu falan gibi şeyler konuşulurken şu an liderle arasındaki 7 hafta sonrasında 1 puan var. Tamam, müthiş gidiyor Beşiktaş'ım. Sen çok yaşa, canım feda olsun sana. Hiçbir şeye değişilmez. Ahmet berabere kaldı. Belliydi zaten, tutunamayacaktı, orada kalacaktı falan. Hemen Galatasaray kötü oynasa kazanmayı biliyor. Tıpkı Fenerbahçe'de artık o reaksiyonu veriyor. Güzel. Hocalar ders çıkartmışlar. Asensio geldi. Canım benim, bir tanem. Sen benim her şeyimsin. Ondan sonra Osimhen oyuna girdi. İşte bundan sonrası onlar düşünsün kısmına. Harika. Hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyoruz. Benim için müthiş bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Bir doktorun grip salgını mı var? Acayip iş yaparım ben demesi gibi bir şey. Hani sorun çıksın, insanlar tekrar futbolu sevsinler. Ben o işi yapıyorum çünkü arkadaşlar. Ben ekmeğimi bundan kazanıyorum. Siz keyfi alıyorsunuz. Ben ekmek alıyorum buradan. Kötü yapıyorum işimi, iyi yapıyorum. Ayrı bir konu. Tekrar Fenerbahçe'nin başarıları, başarısızlıkları. Ben onunla eğlenmeyi seviyorum. Ben onunla mutlu oluyorum. Galatasaray bir kaybetsin diye beklentiye girmek beni çok mutlu ediyor diyenler var. Beşiktaş'ta arada marada. Abi Beşiktaş falan, hani seviyorum Beşiktaş'ta. Hani bana çünkü çocukluğumdan beri şu dendi. Hangi takımsın? Beşiktaş'tayım. Olur dendi mesela. Nasıl olur ya? Ne demek olur? Hani Galatasaray mısın, Fenerbahçe misin? Ben Beşiktaş'ım diyordum. O da olur falan hani. O da olur ne demek ki? Çünkü sevilen bir şey, anladın mı? Beşiktaşlı mısın? Eyvallah, sen de bizden sayılırsın falan. Siz kimsiniz ya? Anlam verememiştim yani. Yani aslında hani nasıl unuttuk falan diyoruz ya. Abi unutmadık diyor, alıştık diyor. Bize bunu alıştırdılar diyor yani. Belli zaten yani. Başka yapacak bir şey yok, alıştık. Hani hepimiz biliyoruz. Yani bir şey olduğunda... Ama bununla yaşamaya alışmamız gerekiyor artık diyoruz. Burası bir deprem ülkesi. İşte burada çocuklara karşı bunlar yapılıyor. Evet, ama bu coğrafyada yıllardır devam eden, süre gelen, işte kadınlarımız falan, alıştık artık. Hayvanlar, sokak hayvanları, bunlar alıştık artık. İlk defa mı duyuyoruz sanki falan hani. Ev kiraları, maaşları mı? Belli. Ya şuna alıştık en kötüsü mesela. Kaça oturuyorsun diyorsun evde? Abi 40 veriyorum ben kira için. 40 mı? Ama iyi yerde ya, 40 abi, sesini çıkartma, sus otur abi, 40. Çıksan ev bulur musun orada 40'a? Bulamazsın. O zaman susacaksın abi falan diye. İşte alıştık bu alışmıştık bu yani. Futbol için de bunu hemen anında entegre edebilirim, evirebilirim, oraya kanalize edebilirim, yapıştırırım, kaynak yaparım yani. Bunu böyle konularda alışmakla ilgili. Alıştık abi artık yani. Ama onu kabullenmeme var. Ötekinde işte. Bak, bir tane ev kirası yüzünden İspanya karıştı ya. Bir tane kadının 70 yaşında, işte 40 yıldır oturduğu yerde artık kirasını ödeyememesinden sonra halk sokaklara falan döküldü. Hani böyle bir kişi yüzünden falan. Yani bir kıvılcım yetiyor bazen böyle şeylere. Mesela Türk futbolu için kimse sokağa falan dökülmez. Mesela arkadaşlar çünkü toparlanamazsın. Çünkü yan yana gelmezsin. Anca böyle şeylerde, büyük afetlerde, büyük sıkıntılarda, ülke genelinde bir şey olduğunda Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi yok. Orada ortak bir noktada işte İstanbul takımları, İstanbul Birliği miydi, öyle bir şey vardı bir yerde, bir akla geldi. İzmir takımları birleşsin falan. Ya öyle bir şey olmaz. Mümkün değil ya. İşte Karadeniz takımları birleşsin falan. Öyle olur mu ya? Ne alakası var ya? Bak, bizden olmayan, daha realist bakabilen, işte İtalyano'yu söyledik. Ondan sonra şeye bakıyorsun, Çorum yenmiş, memleketim benim diyor adam, mutlu oluyor. Geçen hafta mağlup olduğunda, abi işte yeni geldi, alışması lazım falan diyor. Alıştırmaya çalışıyor onu da.

0: Öyle bir şey. Ama Montella gitti.
1: Emin misin abi? Bak iyice bak. Arkadaşlar biri gitsin baksın, tamamen gitti mi emin olalım. Bak hani falan. Öyle yorum yapıyor. Diyor ki mesela Montella, her güzel hikayenin bir sonu vardır. Ancak bazı yolculuklar futbolun çok ötesinde izler bırakır. 3 yıl boyunca böyle bir görevde bulunmak benim için onurdu. Birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Tarihi başarılara imza attık. Özel bir hikaye yazdık. Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum. Türkiye hep kalbimde olacak ifadesini kullanayım. Bir Montella vardı. 4 sene sonra soracağım arkadaşlar, ismi neydi diye. Mancini miydi? Montella. Kolay unutulmayacak gibi gözüküyor ya Montella. Mesela gelen yabancı teknik adamlar. Mesela geçenlerde Beşiktaş'ın teknik adamlarını söz. İtalyanur'dan bir tane daha vardı. Bir tane İngiliz vardı. Neydi ya? Gordon Milne mi? Yok be, sonradan gelen. Hani şeyde de oynuyor. Manchester United'da da oynuyordu ya. Hani neydi ismi ya? Bir tane şey vardı. Allah Allah. Sırp şeyden, Hırvat'tan sonra gelmişti. Bilic abi, İngiliz diyorum ya. Ne Bilic ya falan. Gelmiyor yani böyle. Unutuyoruz çünkü. İşimize gelenleri ya da öyle söyleyelim yani. Böyle arka arkaya şeylere bakıyorsun mesela. Sayıyorsun, ediyorsun. Yabancı teknik adamları falan böyle geçmişte kimler var kimler yok diye, işte Solskjaer falan diyorsun, Van Bronckhorst diyorsun, arada Santos vardı diyorum, Santos ne zaman gelmişti, Santos vardı ya falan diyor mesela. Valerian İsmail'den sonra 4 tane Türk teknik adam, 3 tane teknik adam Türk geldi. Burak Yılmaz geldi, Rıza Çalık. Burak geldi mi ya Beşiktaş'a falan gibi. Onu bile hatırlamıyor. Önder Karaveli, İtalyan asıllı Türk falan diye, yani Karaveli falan diye yorum yapmıştık. Abdullah Avcılar, Biliçler, Samet Aybabalar, Karvalyeliler falan böyle. Ya hatırlıyor musun Tayfur Avuççu'nun Beşiktaş'ın başındayken? Beşiktaş'ın Tayfur Avuççu teknik direktörlük yaptı mı ya Beşiktaş'ta falan? Yaptı mı diyor. İki kere yaptı hatta falan dediğinde, nasıl yani lan? Yok artık falan der ya. Bunlar tabii çok önemli detaylar arkadaşlar. Bunları konuşuyoruz. Bazen şey yapıyorum mesela, bugün sıkıldığım günlerden bir tanesi. Pazartesileri hani şey sendrom anlamında da değil yani. Çok geç bitiyor ya televizyonda yayın. Eve gidiyorsun işte, uyuva arasında bir ince çizgi. Sonra geliyorum mesela şey tamamen böyle hiçbir şey yokmuş gibi. Hadi bakalım arkadaşlar, bugün de telefon hattımızı açıyoruz ve söz artık sizin falan. Abi kimse sanki konuşamıyormuş gibi. Hani o pazarlamayı yaptığımda da sağ ol Doğan Bey, bize de böyle bir hakkı verdiğiniz için teşekkür ederiz diyor dinleyen. Diyorum ki hani hiç eleştirmediniz mi? Vallahi sosyal medya falan filan içinden geçtik dün gece zaten. Bir de sesimle duyurmak istiyorum diyor mesela. Ha bir imkan versek, kalem de versek, bir gazeteye köşe bile yazabilir şu an yani aynı şeyleri. Zaten televizyona çıkan yorumcular YouTube'da da aynı şeyleri söyleyip radyoda da aynı yorumları yapmıyorlar mı? Çok değiştirmiyorlar ki. Onun üzerine bir kelime daha ekliyor. Belki bir yeni bir cümlesi oluyor. Burada da şunu söyleyeyim diyerek daha farklı bir tonda söylüyor. Farklı bir şey söylüyormuş havası yaratıyor falan. Hepsi aynı şeyleri konuşuyorlar bir hafta boyunca. Geçen de Bülent Usta'ya da ona kızdım mesela. İşte oradan gitmen lazım dedim ki, her yere yetişmek zorunda değilsin ya. Biraz dedim özlet insanlara kendini. Hani senle beraber yayın yapalım. Abi dedim, ben televizyonda yayın yapıyorum, bir de YouTube'da çıkacağım, öbür taraftan gazetede yazıp öbür taraftan bir radyoda da konuşmak. Dedim ki bu kadar hani bir anda kendini ispat etmeye çalışan biriymiş gibi, oradan da kazanayım, buradan da çıkayım, hep önde olayım, adımı duysunlar, sesimi duysunlar, beni tanısınlar, görsünler, yolda gördüklerinde Doğan abi desinler falan. Öyle bir derdim olmadı hiçbir zaman ya. Olmasın, kimsenin de olmasın yani arkadaşlar. Dedim biraz sakin ol ya. her dakika yayın yapıyorsun dedim ya. Ne zaman telefonu elime alsam bakıyorum Beşiktaş'la ilgili bir haber, canlı yayın, oraya çıkmışsın, bunu konuşmuşsun, onu bağlamışsın, buradan bir şey demişsin falan. Dedim abi şey, hani biraz özlet kendini dedim. Ha haklısın falan dedi, işte geçen konuştuk onunla. Şimdi şeyi yakalayamıyorum. Bizde de vardı mesela, bazı radyocular vardı. Şimdi nerede yayın yapıyor? Bak en komik sorulardan bir tanesi. Şimdi nerede yayın yapıyor? Abi istikrarlı olarak bir yerde yayın yapmak diye bir şey var. Öyle hani 10 yıldır buradayım, 15 yıldır devam ediyorum, artık bütünleşmiş oluyorsun falan. Var öyle, hani sen kaç radyo değiştirdin? Ben vallahi hani böyle gönderildiğim de oldu. Arkamdan böyle su dökülerek inşallah geri gelirsin diyerek gönderildiğim de oldu. Best FM yıllarıydı o. Tatlı Ses'e transfer olmuştuk. Şafak Karaman ekibi olarak beraber gidip işte Saadettin Saran'ın satın aldığı dönemler, işte Radyo Spor dönemiydi. İki tane radyosu daha vardı. İşte o zaman ilk Time diye bir radyo açılmıştı. Güçlü Meteler, işte Nihatlar falan filan, öyle bir oluşum içerisindeydik. Öyle bir şeyler yapıyorduk falan. Ondan sonrasında böyle kaldık. Hani işte Cenk Elginler'le, Ozan Konaklar'la falan, işte inşaat halinden bu yana Radyo Spor'du, buydu, şuydu falan. Böyle bir 10 küsür sene, 20'ye yakın sene falan orada temeli attık yani. Sonrasında öyle şeye bağladık. İki tane radyo, en sonunda işte Radyo Spor, Tatlı Ses, Best FM geçmişinden sonra Radyo Gol. Yani kuralım mı kurmayalım mı Sinan Erkmen'le beraber dedik, açalım mı abi, açalım, hadi açalım Doğan, başlayalım, kimi alalım, Ufuk Kağan Karacan da olsun, hadi onunla yapalım, öbür taraftan Ilgaz Çınar'la konuşayım ben, abi bu kadar paramız var gelir misin, yeni bir oluşum, yapabileceklerimiz şunlar falan, hadi yapalım mı kardeşim, hadi yapalım falan. Ondan sonra Feridun Nideloğlu'ydu, bilmem neydi, yavaş yavaş o geliyor, aman duyan çıkıyor abi, işte o gelsin mi, Levent Ümit Erol bile arıyor ya, ben de yayın yapayım falan diye, hadi sen de gel hafta sonu yayın yap, sen de gel hafta içi akşam falan deyip öyle, ama para yok mu falan derken abi işte kazandıkça beraber pandemi oldu. Yani idare etmeye çalıştık, ayakta kalmaya çalıştık, bir mücadele, sonrasında satın alındı falan, öyle böyle devam ettik. Şimdi burada 8. haftayı konuşmadan önce ellerimizi avuşturup böyle şey yapıp öyle hadi bakalım bir salı gelsin de şu Galatasaray'ı Barcelona karşısında bir izleyelim diyen de var, şunu söyleyen de var, böyle olduğundan şüphe duymadığın, hani Barcelona'nın 6-7-8 salı artık atsın diye bekleyen kişinin şunu dediğini, ay bunların, ay bunların Avrupa'da farklı bir şey de oluyor, bunların var ya sağ solu belli olmaz, bak Barcelona'ya bir tane atarlar, iki tane yerler, o maçta öyle biter, öyle 5-6-7 falan olmaz yani falan diyen de çıkıyor. Galatasaray'ın Avrupa'daki reaksiyonunun farklı olduğunu da kabul ediyor. Ama istiyor bir taraftan da Barcelona böyle hani 5-6 olsun istiyor mesela skor. Ondan sonra olmayınca da işte Okan Hoca Avrupa'da yok durumuna geliyor. O da çelişiyor mesela. Bilmiyorum yani düşünce olarak nedir şimdi 8. haftada. Galatasaray'ın Ankara Gençler Birliği deplasmanı, Fenerbahçe'nin kendi sahasında Alanya'ya puan kaybedip kaybetmeyeceğini falan konuşmak çok reytingi olan bir şey değil. Dur daha oraya geleceğiz, Doğan var. Avrupa dönüşlerinden sonra Alanya'nın ne kadar tehlikeli olduğunu, Gençler Birliği'nin kazanmak zorunda olduğunu falan konuşacağız daha. Erken o. Daha orada bekleyin arkadaşlar, daha hemen kullanmayın ya. Difrize koy onu, çözülmesin daha hemen. Buz daha şey dursun orada yani. Çözülürse bir daha dondurucuya atamayız çünkü onu kullanmak zorundayız. Şimdi Galatasaray, Barcelona, Aston Villa, Fenerbahçe, Hoffenheim, Beşiktaş, işte Kupio, Trabzonspor maçlarını falan. Yani Trabzon zaten yener, Salah mala orada var, tabelacı Salah. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı bir şekilde skora etki ediyor. Tabelacı diye oradan at çıktı falan, kaldı o. O yüzden Samsun deplasmanında hani rakibini 3-0 mağlup eden Bordo Mavililer'de Salah'ın yaptığı asistle yine skora katkı sağlaması, 7 maçta 7 gol ve 3 asiste ulaşmış durumda Mısırlı Yıldız. O O yüzden kupiyo maçı falan şey yapıyoruz hani. Trabzon teşekkür ederiz. Seni sonra konuşuruz. Çok bir şey yok çünkü. Hani buradan da galip geleceğinden şüphemiz yok çünkü yani. Oradan olur artık. Kupiyoyu da yen artık. Kusura bakma da yani falan. O

Öyle. Hoffenheim abi zor durumda zaten. Bundesliga'da ondan sonra zaten bu maça çok önem verir mi vermez mi? Ya arkadaşlar her takım her turnuvada her maça önem verir. Öyle bir şey yok. Rotasyon, motasyon bir iki kişi dinlendirirsin, skoru alırsın ya da oyunu garantiye alırsın. Ondan sonra devam edersin. Hoffenheim maçı için de %60 oranında, yani yüzde gene de bir Alman takımı belli olmaz. 55'e 45 diyeyim Beşiktaş'ın üstünlüğü. Hadi öyle söyleyeyim. Sen de ne Beşiktaş, ılık Beşiktaş'tı falan hani. Hadi söyle ya 70-30 da ne olacak, bu kadar zor mu Doğan falan diye, yani öyle söylüyorlar. Bu kadar zor mu onu diyebilmek falan. Ya gene de bir turnuva diyorum, Alman takımı diyorum, belli olmaz diyorum. Yani 55 diyorum işte ya, 5 puan. 5 mi yani? 5 puan mı? Beşiktaş işte 5 falan yani. Diye orayı da bağladık hadi. Hadi neyse yedik bu sefer Doğan olsun. Aston Villa Fenerbahçe. Aston Villa eski Aston Villa değil bağlayıp hani. Çünkü Barcelona'dan diğerleri daha şeyken yani daha kolaymaçmış gibi gözüküyor. Aston Villa karşısında Fenerbahçe'nin en azından kaybetmeyeceğini düşünerek bir puan yazmasını falan hani. Öyle bir şey de bağlayabiliriz ama Barcelona maçı. Bilmiyorum, onu konuşmak lazım. Onu biraz gerçekten mesela hani Galatasaraylıların çok böyle fanatik ya da duygusal bakmadan daha gerçekçi baktığında Rafinha olmayacakmış mesela. Listede açıklandı Şampiyonlar Ligi kadrosu Barcelona'nın. Rafinha haricinde eksiği bulunmuyor. Abi de Rafinha olsaydı, oraya dönüyor mesela. Hani Rafinha yokken mi Barcelona sistemi mi bozuldu şimdi hani? Çarklardan bir tanesi eksildi, makine mi çalışmayacak şimdi Barcelona, öyle bir takım mı? Rafinha yok. Rafinha yok diyorlar. Abi bunlar ne şanslı, Rafinha yok. Rafinha'nın yerine gelecek olan kişi Rafinha'dan çok mu kötü yani? Öyle düşünelim. Orası Barcelona dediğimde abi doğru söylüyorsun'a gelir yani. Şimdi Rafinha'nın yediğini sen şu an kadronda 11'de oynatmaz mısın? Abi oynatırsın. Rafinha'ya karşı o adamı koyacaktın o zaman sen. Ona güvenecektin, ona inanacaktın zaten. He, doğru söylüyorsun abiye geliyorum da. Öyle oluyor. Ama Rafinha'nın karşısına da ya da işte ne bileyim Barcelona maçında da şimdi Galatasaray'a Okan Buruk bir sürpriz yaptı. Osimhen'i yedek tuttu. Maçın gidişatına göre Deniz de başladı. Orta sahada İlkay Gündoğan var. Defans hattında da Kaan Ayhan'ı gördük falan. Kadroda desem ne olur mesela Galatasaraylılar. Abi bu Okan ne yapıyor? Bu ne yapıyor bu beni böyle? Çıldırır bu. Saçı başı yolar böyle bana. Nasıl yani? Abi şu Allah aşkına kadro açıklayın bak. Kaan Ayhan nereden çıktı diye ben en anında. Oraya geçer. Yani yedeklere baktığında aradaki farkı göstereyim. İlkay Gündoğan'la başlasa mesela ilk 11'de. Hatta İlkay Gündoğan'a şeyi soruyorlar. Diyorlar ki mesela hani Barcelona maçı için hazır mısın diye soruyorlar Mixon'da. Oynamıyorum ki, nazır olacağım diyor. Adam net böyle cevap veriyor yani. Ya. Selamun aleyküm Doğan abi. Mesajlara bakayım bir. Galatasaray Barcelona maçında ne yapmalı? Galatasaray gibi oynamalı. Cevap bu değil mi? Yıllardır bu cevap işte. Bir Galatasaray'da bu cevap verecektir yani. Doğan abi sen de benim gibi Beşiktaşlısın. Onu biliyorum ama Beşiktaş'ın rakibini de küçümseme olur mu demiş. Peki. Bu bir destek mesajıdır. Konu içermez. Dinliyoruz. Buradayız yani demiş Cemal Sezer. İşte beni mutlu eden şey bu ya. Bence Galatasaray 1-0 yenecek abi, net demiş. Doğan Bey günaydın, selamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah hepimize. Sadece bu kadar bir mesaj. Abi Galatasaray kaza bela puan alırsa bu Barça tarihinin en kötüsü olacak biliyorsun değil mi yazmış. Abi 18 yıldır aynı fabrikada çalışıyorum, Tuzla'da, Orhanlı'da kaynakçıyım demiş. Dün akşam stadın oradan geçtim, Kocaeli'nin, aklıma sen geldin bir an demiş.
Bana her şey seni hatırlatıyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yan yana. Oraya dönmüştüm. Doğan Bey iyi yayınlar. Ben sizi Radyo Spor'da tanıdım. Eyüp Bey'den hiç bahsetmedim.

Dediniz, çok çektiniz ama ondan da demiş. Eyvallah. Yalnız Barış Alper'in golünden sonra Eyüp'ün videosunu seyrettim ben. Barış Alper'in golüne kadar ki bakış, ifade, surat, mimik falan çökmüş, bitmiş. Eyüp böyle bir anda Barış'ın golünden sonra 9 yaş falan gençleşiyor. Gol falan diye bir kendine geliyor. Ondan sonra o efendim o da balına bir gol müdür? Ya ne alakası var? Ne balına golü falana dönüyor konu orada. Hep böyle yorumlarda öyle yapıldı zaten. Hani Barış'ın balına attığı bir gol, hani o vuruş becerisi, o kalitesi falan da diyemiyorsun söz konusu Barış, ama Barış'la ilgili artık şuraya döndü konu. Müthiş bir sağ bek. Olması gerektiği yerde. Ama istemeyerek oynuyormuş falan. Abi Barış her yerde oynadı. Bir bildiğim kadarıyla stoper oynamadı, bir de kaleye geçmedi. Neredeyse. Ön libero bile oynadığı maçlar var. Barış'la ilgili. Dün metiyeler falan dizildi. Yani cuma akşamki galibiyetten sonra Kasımpaşa'nın. Ulan bu Emre Belezoğlu zaten. 1-1 iken abi bu sefer oldu be, Emre puan aldı falan diye konuşuldu Emre Hoca için. Söyleyeyim, orada yorumlar öyle yapılıyordu. 90+1'de mi attı? 89'da mı geldi gol, Barış'ın golü işte. O defansif bir hata, bir orta. 3 kişinin 4 kişinin ayaklarının yanından geçip kimsenin dokunamadığı. İşte performansıyla olan neler çıkardı be dediğimiz kalecinin, Kasımpaşa kalecisinin Giannotto ismiydi, öyle hatırlıyorum. Onun mesela performansı, işte bir bakıyorsun işte Cristiano'nun, Carapo'nun, Muanda'nın falan ayaklarının arasından geçiyor gidiyor, böyle Barış topla buluşuyor, vuruyor, gol oluyor. Güzel diye yere bırakıyor. Arkasından bir pozisyonda Lemina, Memina, Osimhen, Mosimhen falan deyince Emre Hoca da şey diyor. Kimi soktuysam oyuna diyor. Hamle yaptık diyor. Daha ileri çıkabilmek, daha baskı kurabilmek adına diyor. Takım geri gitti diyor yani. Hani çünkü Osimhen ve Sané girince orada alan atacağız diyoruz ama bir yemesek bariye döndü. Psikolojik olarak Kasımpaşa'nın maalesef reaksiyon veremediği dakikaları izledik sonlara doğru. Keza Fenerbahçe için de öyleydi. Eğer ikinci golü bulamasaydı, orada da İsmail Hoca şey dedi mesela, hamlelerimle kazanmış olmanın getirdiği bir güzellik falan diye yorum yapıyor ama hocam yani öyle hamleler yaptın ki, bir tanesini çok önceden yapman lazımdı. Bu kadar Kerem'e neden ısrar ediyorsun, oynatıyorsun, katlanıyorsun, dayanıyorsun ya da nedir artık ya, açıklayın şunu falan gibi yorumlara maalesef maruz kalıyorsun. Ardından galibiyet gelince unutuluyor, hemen geçiyor ama inceden inceden alttan da oradan oymalar devam ediyor hocam. Ben onu söyleyeyim sana yani. Ve İrfan'la hani kurtarıcı baktığında hepsi şey gibi olmaz. İşte bu hafta kazanmış olduğun maç Rize, zaten Fenerbahçe Rize'de hep böyle falan diye yorumlar yapılıyor. Zaten Emre Belezoğlu Okan kardeşini üzmez, abisi yapar mı ona bir yana, öyle bakılıyor, anladın mı? Oradan yırttı gitti bitti. Bundan sonrası farklı olur. Yani ucuz yorumlara girmeyelim. Telefon hattını açacağımız zaman geliyor. Yeni bir saatin başlangıcında nefes alayım. İki çay kahve tazeleyelim. İhtiyaç molası verelim. Bir pit stop yapalım. Böyle uzun yolculukta Susurluk'ta duruyormuş gibi bir hava essin. Ondan sonrasında Afyon Susurluk molasından sonra devam edelim. Yani Afyon Susurluk Afyon'da mı demeyin. Yani Afyon'da mola verir. Antalya'ya giderken Afyon'dur. İşte Bodrum, Modrum, Ege'ye inerken de Susurluk'tur. Hani onu anlayabilecek kadar da ince olduğunuzu düşünüyorum da oradan, çünkü o mesaj gelecek eminim ya, yazılmasın diye. Bari bugün görmeyeyim o mesajı diye söyledim yani, o yüzden. Devam ediyoruz yeni bir saatin başlangıcıyla beraber Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda yeni bir haftada. Bugünlerden pazartesi, 12 Ekim bugün. Vay be, Ekim'e kadar diyorlardı, demek ki yarısına kadar da gelmişiz o denilen Ekim'in. Artık Kasım masım derken bir seneyi daha mı deviriyoruz? Yavaş yavaş artık yeni yılın hazırlıkları mı başlayacak? Sonbahar, monbahar, hüzünler falan. Vay be. Her şeyin, her zamanın, her yaşın olduğu gibi her zamanında bir güzelliği var. Tabii bazen şeye bakıyorum. Başarı olunca ya da skora göre yorum yapılınca hani
spor değil de skor yorumculuğu gibi oluyor çünkü. Biz mi bilmiyoruz, hocalar mı? Hani ne Montella vazgeçebildi ondan, ne İsmail Kartal. İtalya'nın hali ortada. İsmail Hoca dikkat et kendine. İşte şampiyonluk adayı bir takımın milli ara sonrası 20 günlük Süper Lig hasretini dindirdiği maçta gündem bir tek futbolcu olmalı mı olmamalı mı? Bir Kerem Aktürkoğlu gerçeği var. Sonrasında onu Asensio'nun golü, işte o pozisyonda onun asistimi olur mu olmaz mıya döndü. Sonra tabii bir taraftan Kadıköy'den bile rahat galibiyet almış olduğu bir Rize deplasmanıydı aslında Fenerbahçe'nin, ama çok da iyi bir oyun değil. Yani Rize de çok iyi oynayamadı. Fenerbahçe de hani bu oyunla olmaz abi diye geçiyor. Sonrasında ama Aston Villa maçında, mesela Roma maçından önce de çok kötü bir futbol vardı. Abi işte bu Roma, o Roma var ya, tam bir şey derken Fenerbahçe'nin bir reaksiyonu, abi tanıyamaz hale falan geliyor ya. İşte Barcelona karşısında da eğer Galatasaray, işte hemen söylüyoruz, bu hafta Kasımpaşa'ya karşı oynadığı oyun gibi akıllı olsaydı biraz Kasımpaşa 3. bölgesi falan, hani Abdülkerim Bardakçı nedir abi o, hani herkes şey yapar yani, eleştirir. Anlatabiliyor muyum bu konuyla alakalı? O da şeye bağlıyor tabi ister istemez, ama çok farklı bir takım izleme ihtimalimiz yüksek olacak. Biz de bunu konuşmak adına 0212 273 10 üzerinden dinleyicilerimizle buluşuyoruz. Gerçi onlar mesajlarını falan yazıyorlar, yollamışlar sağ olsun. Diyorlar ki mesela, hemen hızlı hızlı geçeyim. Doğan abi günaydın, yayınlar İstanbul'dan Ramazan ben. Severek dinliyoruz abi yayını. Ülkemiz insanları psikolojisi o kadar çok bozuk ki siz yayıncıların program aşırı niyet okumalarla devam ettiriyorsunuz. Gelebilecek her şeyin önünü kesmek adına önden peşin peşin söylüyorsunuz ya demiş. Artık biraz tecrübeden kaynaklanıyor bu. Galatasaray'ın Barça'dan nasıl puan alacağını açıklıyorum demiş. Kolonların sesi son ses açılacak. Barça'da oyuncular sesten odaklanamayacaklar demiş. Biz Söğütlü Çeşme'de mola veriyoruz abi demiş. Schuster'i unuttun abi, onu da yaz diye. Zaten Tayfur Bingöl'de Beşiktaş ne zaman sıkışırsa ki penaltı imtihana yetişir, imdadı o. Emre olanı üzmüyor diyor. Tayfun Bingöl üzmüyor. Rize Kasımpaşa seçimde kale gibi, futbolda Fenerbahçe'nin kalesi de işte orası falan diye yazmışlar. Sevgili Doğan Bey, sizi her gün takip etmeye çalışıyorum. Beşiktaşlısınız, bunu anlayabiliyorum. Taraf tutabilirsiniz ama taraflı yorum yapmamanızı rica ediyorum. Kasımpaşa'nın geriye yaslanmasını maalesef diye söylemeniz artık taraflı yorum yapmaya başladığınızın biraz göstergesi olarak geçiyor. Maalesef dememin sebebi Osimhen'in oyuna girmesinden kaynaklandı diye söyledim ben. Kasımpaşa'nın maalesef Osimhen ve Sané'de oyuna girince kısmında, Kasımpaşalı'ya göre maalesef, ya abi maalesef geriye düşmek zorunda, adamın geldi üstümüze geldi ki, abi görmüyor musun Osimhen geliyor diye yorum yapıldı zaten. Orada bir tarafa falan geçmenin bir anlamı yok yani. Yani buradan oraya çıkartmak da vallahi helal olsun. Hani bu da büyük bir meziyet. İş hayatınıza yansır inşallah diye düşünüyorum. Doğan Bey, Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum. Barcelona maçı çok ama çok zor. Defansa karşı biraz iyi niyetliyim ama beraberlik bilmiyorum. Farklı skor bekleyenler de var. Ben de bir beraberlik falan gibi falan şeylere çıkarabilir diye düşünüyorum. Zor değil, hiç kolay değil. Ne demek, ben de tam anlayamadım. Çok gel gitti bir mesaj olmuş. Merhaba, iyi yayınlar. Beşiktaş'ın istediği adalet bu muydu abi? Birisinin canının yanması mı gerekiyor? Osimhen'in kafasının üstündeki beyaz cisim top sayın Öncel demiş. Bunu rica etsem Ali Naci'ye atar mısın? Eli güçlensin biraz demiş. Ya nasıl çekiliyor aslında Kasımpaşalı oyuncular tarafından diye yazılmış. Eli güçlensin deyip hani bunu atar mısın dediğinde sabah 11.
bu hafta bunları konuşsun diye söylüyor. Emre Bey demiş, onu geçtik. Dodo, Galatasaray'ın 90. dakikada attığı golde hatır şikesi var mı? Oo. Abi Barış Alper'de ne sol ayak varmış öyle diye yazmış. Barcelona'nın yıldızları var, Galatasaray'ın destanı. Onlar futbol oynamaya, biz tarih yazmaya geldik. Çünkü bu arma eğilmez, bu sevgi.

daha bitmez. Aslan asla diz çökmez. Avrupa'yı salla hadi Galatasaray. Lay lay lay lay lay lay lay. Oraya bağlamış. Beşiktaş'ımız baskette patates oldu. Neden acaba Dodo Yençek demiş. Yani Euroleague ilk defa uzun yıllar sonrasında, daha doğrusu ilk defa değil de Euroleague hani uzun yıllar sonrasında bir kere daha, uzun yıllar mı? Yani Olympiakos için ya şimdi Fenerbahçe'nin bir üstünü, mesela Beşiktaş'ın gene basketboldaki duruşuna bakıyorum. Mesela Galatasaray'ın yenilmez armada dönemleri, o spor sergilerden falan filan hatırladığım yıllarda Galatasaray'ın vay be işte Gökseninlerin oynadığı o son dönemlerde, hatta olaylı maçların yaşandığı dönemlerde mesela Galatasaray taraftarı şey yapmıyor. Aman futbolda yeterince başarı var diyor zaten. Aman abi kürekte de başkası şampiyon olsun. Basketbolda aman onların olsun. Handbolda zaten Beşiktaş'ın. Oraya döndü ama bir takım olabilmek değil, bir kulüp olabilmek kıymetli aslında. Diğer branşlar o zaman neden yönetici atanıyor? Yani idare etsin onlardan, hani ne gerek var başında birine falan diye. Doğan abi, Barış'ın verdiği asist gerçekten inanılmaz bir şeydi demiş. Hiç beklemediğimiz kişiden gelince işte insanı o kadar şaşırtıyor zaten. Nejat Denizsel de günaydın, dün televizyon programına denk geldi. O kadroyu gördükten sonra akıl sağlığını standartlara göre çok normal görüyorum. Maşallah dedim sana demiş diyor, bir anda yanı yazmışlar. Radım Galatasaray maça çıkmasa 3-0 mağlup olur en azından, çok daha iyi değil mi diye yazmış. Ondan sonra bir saniye.

0: Şimdi gelen şeylere de baktım, telefonlara da baktım. Sağ olsunlar. Dinleyicilerimiz aramaya başlamışlar. Onları da çok bekletmeyelim. Onları da alalım. Hazır mıyız diye şöyle bir baktım. Şöyle yavaş yavaş telefon hattımızı açalım. Sizin sesinizi de bir duyalım bakalım. 12.79. Günaydın. İyi haftalar.
1: Nasılsın? İyi haftalar abi.
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın. İyiyim. Buyur. Dinliyoruz seni.
1: Benim Ozan abi. Galatasaray taraftar.
0: Hoş geldin Ozan.
1: Abi benim sesim bir ana geri geliyor ama bir sorun mu var?
0: Şu an benden kaynaklı bir şey yok gibi gözüküyor. Şu an iyi mi?
1: Şu anda bir sorun yok abi. Avrasya Tüneli'ne girerken aramıştım. Hem radyoyu çekmiyor orada hem de dinlemek hem de şansım varsa bağlanmak için aradım abi.
0: Peki.
1: Ben Galatasaray taraftarıyım abi. Ya ben Beşiktaş'ın Kocaeli yani Kocaeli Spor'un maçındaki pozisyon için ilk önce Montella'dan gireyim abi. Benden daha Türk olması mümkün değil abi. Ben E-Devlet'ten soy ağacıma baktığımda bayağı bir geriye gidiyor. Yani en eski kayıtta da dedemizin ismi Asker abi yani. O derece Türklük şeye var. Yani benden daha Türk olması mümkün değil. Hiç öyle havalara da girmesin. Zaten o söylemine de çok kızıyordum. Ben sizden daha fazla Türk oldum falan diye. Öyle Türklük o kadar kolay bir şey değil yani. Bir defa bunu birisinin ona söylemesi lazımdı. Abi bir defa yani Kocaeli'nin pozisyonundaki yani ben hiçbir zaman kızmıyorum abi. Her zaman büyük takım lehine bazı hatalar yapılıyor. Ama şuna çok kızıyorum mesela Beşiktaşlı arkadaşların yani sürekli sanki hata onlara karşı yapılıyormuş gibi davranmalarına biraz kızıyorum. Benim çocukluk arkadaşım Beşiktaşlı. Bu sabah iş yerimizde bu muhabbet oldu abi. Yani böyle davranmalarına biraz kızıyorum. Yani bugün sana da oldu. Kendisine olduğu zaman kafanı da kuma gömmeyeceksin işte. Bunu böyle diyeceksin ki bizde de yapılıyormuş diyeceksin yani. Bu her zaman Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a yapılıyormuş gibi konuşmalarına biraz yani şey oluyorum, takılıyorum. Yani bu konularda yani bütün büyük takımlar kayrılıyor. Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray daha fazla kayrılıyordur. Fenerbahçe daha fazla kayrılıyordur. Bunu bilemem. Abi bir ikinci de bir konum var. Ben belki hatırlarsın. Ahmet Konaç, yani bir Ahmet Konaç'a takıntım yok aslında ama nacizane bir şeyim var abi. Yani bir fikrim var. Ahmet Konaç'ım sürekli yani mesela bunu ben Murat Özen'e de zamanında mesaj olarak sizin radyonuzda yayın yaparken söylemiştim. Yani Fenerbahçe'nin hakkını savunurken sürekli bir Beşiktaş'ı yanına çekme çabası var abi. Sen de orada Beşiktaşlısın. Ben hiç senin Beşiktaş'ta

0: olmanla alakalı bir sorunum yok. Herkes bir takım tutuyor abi. Herkes bir takımın hakkını savunacak. Yani sen bence adaletli olarak savunuyorsun. En azından dur denilen yerde yani durdurabiliyorsun abi. Ama Ahmet Konanç'ın yani sürekli bir hat arayışı içindeyken yanına Beşiktaş'ı çekmesi beni şahsen bir Galatasaray taraftarı olarak rahatsız ediyor. Yani senin orada şunu demeni bekliyorum abi. Ya beni işin içine katma kardeşim. Sen kendi takımını kendi takımın üzerinden savun demeni bekliyorum abi. Bunları söylemek istedim. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Konuyu uzatmayacağım. Herkes anladı zaten. Sen de şikayetini dile getirdin. Eksik olma eyvallah. Sağ olasın. Peki 29.08 sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan abi, nasılsın?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Hoş geldin.
2: Tolga ben, Galatasaray taraftarıyım. İyi haftalar diliyorum herkese. Abi ben tamamen Barcelona maçı özelinde konuşacağım. Bence İlkay'ın, Galatasaray'ın kendine saygısı varsa direkt İlkay'ı kadro dışı bırakmaları lazım. Kariyerine saygım büyük sonsuz ama 2 senede atılan 10 milyon euroluk bir çöp benim için o para. Hiçbir katkısı yok Galatasaray'a. Bir de pişkin pişkin konuşuyor. Oynamıyorsan performansın yok. O yüzden oynamıyorsun. Yani hazırım demesi lazım. 2000 senesinde Fatih Terim bizim bütün oyuncularımız 11 oyuncusuydu. Hepsi hazırda bekliyordu diyordu. Bugün geldiğimiz noktada Galatasaray'ın kadrosundaki lakaytlığın örneğidir İlkay Gündoğan. Yarınki maçta bence full fokus olmalıyız. En ufak hatada cezalandırılırız. İlk 15-20 dakika çok önemli. Torreira zaten hafta içi hafta sonu maçta oynamayacak. Bütün canıyla başıyla mücadele ediyor. İki kat göstermesi lazım. Hı hı. Barcelona yenilmeyecek bir takım değil. Yeneriz. Bütün büyük takımları yendiğimiz gibi. Ali Samiyan farklı. 50 bin kişiyle ben çok inanıyorum abi. Öyle fark bekleyenler falan var ama olursa da futbol bu. Yapacak bir şey yok. Önemli olan iyi top oynayarak yenilmek. İyi mücadele ederek yenilmek. Zaten o iyi mücadele ettikleri zaman taraftar takımın hakkını veriyor. Abdülkerim'in kesinlikle bu maçta oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Lemina Sanchez stoperi. Sanchez de bomba ama yine en kötünün iyisi diyelim abi bu sene için. Avrupa'da tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. İlkay'ın bence kesin olarak kadro dışı kalması lazım. Bunları söyleyeceğim.
1: Peki Barcelona'yı takip ediyor musun gerçekten? Son oynadığı maçlarda evet, izledin abi. Mi? Mesela Barcelona ile ilgili olarak yani defans hattını ya da ne bileyim 4-3-3 şeklinde hatırlıyorum ben oynadığı oyun sistemini. Evet. Ve üçüncü bölgesi çok hızlı. Yani hatta ikinci ve üçüncü bölgeden çıkışlar o kadar hızlı ki abi orada işte maalesef bir ileri çıktığında geri dönüşlerde canın yanabilir ihtimaline karşı nasıl bir kadro kurmasını bekliyorsun? Biraz futbol takip eden ve bundan keyif alan biri olduğunu düşündüğüm için soruyorum sana bu soruyu. Yani Gabriel Jesus mu? Lamin Yamal mı? Gordon kanadı üzerinden mi gelir? Sağlı sollu her taraftan gelir abi Barcelona bu. Bir yerden gelen bir takım değil ki nereden geleceği belli değil mi olur? Buna karşılık Okan Hoca'nın mesela şu kadroyla çıktığında oh be tamam abi işte yapabileceği bu dediğin seni rahat ettirecek kadro ne?
2: Abi ben şöyle düşünüyorum. Bir kere şimdi mesela Galatasaray Eyüp Spor'a nasıl gidiyorsa Barcelona da bize öyle gelecek. Onlar sıradan bir maç, rahat bir maç bekliyorlar. Sakatlanmayalım. Kazasız belasız atlatalım. Galatasaray da bu maçı bekliyor. Zaten konsantre konusunda bir eksiğinin olacağını düşünmüyorum. Kalede mecbur Uğurcan. Hiç güvenmiyorum. Hı hı. İki senedir. Sağda Barış olur abi mücadelesinden dolayı sağ bek. Sanchez, Demina, Jakobs zaten Erin'i aklıma bile gelmez. Bence ortada Torreira, Leslie olabilir abi. Şimdi Leslie için herkes şey diyebilir ama fiziği var en azından mücadele gücü katar. Yunus, Batragov, Sané, Osimhen abi. Leao'nun da ben bu maçta olması gerektiğini düşünmüyorum. Hazır değil. Yani bizde nefes almadan koşmamız lazım.
1: Mesela Batragov'u yani o kadar iyiyken hatta neredeyse puan kaybetme ihtimali falan konuşurken Okan Hoca'nın Batragov'u alması seni rahatsız etti mi?
2: Yok ya şöyle ben abi Toginho buradan reklamı da yapayım. Stat blokları çekiyorum. Batragov'un oyundan çıkmasında verdiğim tepki takımda olumlu top yapan ileriye dikine pozitif oynayan tek oyuncu Batragov bunu çıkardı. Çok büyük tepki gösterdim. Yani Sara varken Batragov'u çıkarması evet. Bence akıl tutulmasıydı. O yüzden zaten farkındaysan yarınki maça Saray'ı da koymuyorum. Çünkü abi fizik olarak ayakta kalmamız lazım. Barcelona'ya bir tane bir boşlukta direkt yapıştırırlar abi, affetmezler. Ve Galatasaray kırılgan bir takım abi. O mücadeleyi verdikten sonra bunu Bayern Münih Liverpool maçlarında da gördük. Juventus deplasmanında
1: da kırılganlığını deplasmanda daha... mı biraz daha şey üstün görüyorsun, ya da ne bileyim kendi sahası olmasının bir avantajı var mı? Seyirci baskısı falan diye öyle bir şey geliyor mu?
2: Abi deplasmanda olsa zaten hiç umudum olmaz. Ben içeride seyirciye güveniyorum. Okan Burak'a güvenmiyorum. Hı hı. Şimdi beni eleştirebilirler. Ben Okan Burak'a zerre inanmayan bir taraftarım. Zaten belki hatırlarsın söylemlerimden. Aklına gelir çünkü. Ben taraftara inanıyorum abi. Oyuncuların da kendini gösterebileceği bir platform olduğu için Şampiyonlar Ligi. Osimhen'e inanıyorum abi. Çünkü Kasımpaşa maçında bile Osimhen oyuna girdi. Stadın çehresi, oyuncuların futbola bakış açısı resmen
1: ya, tribün bile artık kaybettik diye düşünürken, puan kayıplarıyla alakalı bir birlik beraberlikle bu maç böyle bitiyor diye düşünürken, ısınmaya çıktı bir de oyuna gireceğini gördüğü an verdiği reaksiyonu, ben tribünden gelen sesi hani şeyden evden duydum gibi söyleyeyim, hani televizyonda çok net belli etti kendini.
2: Reaksiyon şuydu abi, Osimhen değil mi dedim. İşin sıkışınca Osimhen, bir tane futbolcunun sırtına binmişsin, Osimhen'den medet umuyorsun. Abi oyun planı yok. Türkiye'de şu ana kadar izledik 7 haftadır Galatasaray'ı. Bir oyun planı yok. Ya bu çok acı.
1: Çık kurtar mı?
2: 4 sene şampiyon.
1: Rambo gibi mi yani?
2: Oyun planının 4 senenin sonunda olmaması çok büyük bir acı. O yüzden diyorum yani, bizim es vermeden 1-10 mücadele etmemiz gerekiyor. Diğer türlü işimiz çok zor. Ama ben yenebileceğimize de inanıyorum abi.
1: Peki, teşekkür ettim. İyi haftalar diliyorum sana da. Sağ olasın. Başarılar diliyorum dijital yayınların için. 87-32 sana da günaydın.
3: Evet, ben hastayım. Sevgili Doğan Hocam, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum efendim.
1: Hoş geldiniz.
3: İyisiniz inşallah.
1: Maşallahım var. Türk gibi.
3: Maşallah. Ben dün akşamdan başlamak istiyorum sevgili Doğan Hocam. Sizin stüdyo futbolu izledim.
1: Bayağı da izlenmiş ya, diyor. Sabah geldi reytingleri. Maşallah var, ne çok izlenmiş program valla.
3: Maşallah ben izledim. Hatta ikinci defa da izledim. Anlamadığım, böyle kaçırdığım yerler var. Ben biraz hastalıklıyım bu konuda. Hani bazı şeyleri şey yapmadığım zaman ikinci defa izliyorum. Hatta az önce ben size mesaj attım. Bir pozisyon var. O pozisyonu beyin 3 saniye falan getirdi. Ben onun ekran görüntüsünü aldım. Kendi şey çabamla. Size attım. Sizi Ali Naci'ye atmanızı
1: evet, rica ettim. Arkadan formadan neyse, çekilen Osimhen görüntüsünü.
3: Valla onu atarsanız ben 3-4 senedir sizi dinliyorum. Siz, ben ilk defa bir şey istemiş olacağım kişisel olarak. Sadece atarsanız ben yani çok mutlu olurum kendi adıma. Benim şöyle bir önerim var. Bu Ahmet Ercanlarla Bülent Uslu'ya böyle çiftli koltuk yapsanız da onları böyle yan yana koysanız valla çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Galatasaray taraftarıyım, İzmir'den Uğur ben bu arada. Yani bu çok çok güzel yanlıyorlar birbirlerine. Yanlıyorlar böyle, biliyor musun? O yüzden dedim hani böyle. İkisi hani aynı tek ses gibi bir koltuktan konuşulmazsa daha şey olur diye düşünüyorum. Ali Naci biraz pasif kalıyor onların karşısında. Gerçi biraz daha Ali Naci üstünlüklü, oturaklı bir adam da, o yüzden ona bağlıyorum. Sayın Serdar Adalı TV gezip hakem denenin karşılığını dün akşam aldığını düşünüyorum ben. Tabii ki pozitif olarak bize de olmuştur, Fener'e de olmuştur, şuna da buna da olmuştur. Ayrı mevzu da dün akşam Nübe'nin yaptığı pozisyon net kırmızı kart. Otoritelerin %99'u, Sirius'u, Fırat Hoca'sı, Mustafa Turgus'u, Erman Hoca'sı, Ahmet Çakar'ı hepsi kırmızı penaltı dedi. Ya yani ben bunların şeyini söylüyorum, kendi yorumum da aynı şekilde. Bu pozisyon olsaydı zaten Emir Ortakaya'nın Vlahovic'e olan şaplağı olmayacaktı. Belki de olacaktı. Hani onu da olacakmış gibi değerlendirelim. O da net kırmızı kart. Ama ceza sahasının içindeyse penaltı, dışındaysa kırmızı kart. Ben ceza sahasının 3-5 santim dışında gibi gördüm. Yani tam o konuda şey diyemem. Yarın akşamki Barcelona maçında da kendi takımıma, ya bilmiyorum, bizim Abdül'ün yerine Jakobs oynarsa orada daha iyi olur diye düşünüyorum. Veya Abdül Jakobs oynarsa, Jakobs'un Abdül'e çok yakın oynaması lazım ki birebir kaldığında Abdül serini geçmeyecek topçu şu anda yok. Yani özellikle bir Yamal falan olduğu zaman işimiz çok zor diye düşünüyorum. Yani söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel bir maç çıkarırız. En kötü ihtimalle bir puan alırız diye düşünüyorum yani. Yenmemiz mucize olur ama size de çok teşekkür ediyorum.
1: Hayırlısı
3: o fotoğrafı Ali Naci'ye atarsanız çok mutlu olacağım ya.
1: Atarım.
3: Çok.
1: Atarım ne
3: çok
1: demek. İyi haftalar diliyorum sağ olun. Başarılar diliyorum Barcelona karşısında da. 41-80 sana da günaydın. Mutlu sabahlar.

0: Günaydın Doğan abi, nasılsın?
1: Sağ olasın, seni sormalı.
0: İyiyim, şükürler olsun. Ben Beyoğlu'ndan arıyorum. Niyazi Dinler.
1: Malum.
0: Ben bugün yarın oynanacak Galatasaray maçında şey var değil mi? Yanlış anlaşılmasın. Yani burada her hangi bir yorumumuzu yapabiliyoruz.
1: Nasıl, yani ne yapacağına bağlı.

0: destek vermiyoruz hiçbir zaman, vermeyeceğiz de. Tekrar Barcelona'ya başarılar dilerim, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
1: Peki, 1907 arkasından ona denk geldi. Bir de öyle bir bağlantı kuralım. 1907, günaydın.
2: Günaydın Doğan. Yani sen şimdi öyle bir duruma geldik ki bu arkadaşımız Fenerbahçeli, ben Fenerbahçeliyim. Barcelona'ya başarılar dileyerek kapattı. Doğru duydun değil mi?
1: Evet evet. Hatta Aston Villa maçında yani, ne olacağı falan umurunda değil bir konuşma oldu, neredeyse oraya geçtik yani.
2: Evet yani ben şöyle bir detay var bende de, ben sizin programınıza sık sık bağlanıyorum. Artık dinleyiciler de beni ezberlemiştir diye tahmin ediyorum. İsmim Özcan benim. Fenerbahçeliyim ama aynı zamanda ben 1988-89 yıllarındaydı galiba bu Johan Cruyff'lu dönemden, o Baccaro'lu, Zubizarreta'lı dönemden çok sıkı bir de Barcelona taraftarıyım. Yani öyle böyle değil. Yani şu ana kadar kaçırdığım maç sayısı belki 50 belki 60'tır o kadar zaman içerisinde.
1: Yani ilk defa bir Türk spor radyolarında arka arkaya iki Barcelona taraftarına denk gelmek de çok enteresan oldu.
2: Yani şöyle bir şey, hani ben Türkiye'de dünyayı bilmem de Türkiye'de Barcelona'yı ilk tutan ben olabilirim. Çünkü o dönemler Barcelona'nın hiçbir uluslararası salonunda başarısı yokken.
1: Dutluktu diyecek neredeyse. İlk daha orada tarla vardı, daha hani papazın çayırı gibi falan diyor. Barcelona dutlukken başlamıştım ben deyip, o güzelmiş o ya.
2: Ama öyle hani gerçekten o dönemler herkes. Tabii televizyon, bir tek TRT var. Özel kanallar bile yok.
1: Zubizarreta dedi ya.
2: Real Madrid'i tutar. Herkes Real Madrid'i ön plana çıkarıyordu. Ben de dedim ki hani klasik Türk usulü. Ya dedim bunun rakibi kim? Baktım Barcelona.
1: Mazlumu, takip edeceğim. Mazlumun yanındayım diye. Güzel.
2: Ondan sonra takip edeceğim dedim ki. Dediğim gibi yani hiçbir başarısı yoktu Barcelona. Hiç tanınırlığı yoktu. İşte Real Madrid'in rakibi sadece o kadardı yani. Hani Messi anasının karnında bile değildi. Hani bazı arkadaşlar var şimdi Barcelona'yı tutuyor, seviyorlar, destekliyorlar. Messi sayesinde veya ne bileyim Ronaldo'ya falan. Yani ben Barcelona'yı tuttuğumda onlar da anasının karnında bile yoktu. Ben hem çok hızlı bir şey yapıyorum. Bunu bazen İspanyollar da denk geliyor. Söylüyorum, gidiyorlar. Hatta beni çok davet eden, İspanya'ya, işte Barcelona'ya çok davet eden de oldu. Neyse, uzun lafın kısası, ben bu kadar anlattıktan sonra belki şimdi herkesi şaşırtabilirim. Ben yarınki maçta Galatasaray'ı tutacağım. Çünkü bizim uşaklar zaten bir şekilde yarı finale veya finale çıkarlar diye tahmin ediyorum. Galatasaray kazansın çünkü ülke puanı daha önemli. Ben aynı zamanda iyi bir milliyetçiyimdir, Fenerbahçeliyim. Barcelona oluyor ama yarın Galatasaray kazansın. Buna hepimizin ihtiyacı var. Umarım Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'umuzda, hepsi, bütün Türk takımları kazanırlar. Şu iç çekişmelerden ben artık sıkıldım. Yani futbolun tadına varmak istiyorum diyorum. Şimdi PPP skandalı, bir hakem skandalı. Bize rahat bırakmıyorlar. Yani diyoruz ya futbola dönelim. Döndürmüyorlar Doğan, döndürmüyorlar. İze vermiyorlar. Hani sen diyorsun ya ikide bir, konu oraya dönüyor. Konu oraya dönmüyor abi. Konu hep belli yerde. Hep oralarda kalıyor konu. Tabii, yani tabii. Ne yazık ki bizim de kaderimiz bu galiba. Hani alışmaktan bahsettin ya. Biz buna işte evet, alışılmış çaresizlik mi diyoruz, ne diyoruz?
1: Evet.
2: Biz bunlardan kurtulamayacağız. Anthony Taylor da gelse olmayacak. Neyse, dediğim gibi bütün Türk takımlarına başarılar diliyorum sana da. Ben yayın aldığın için teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. 81-11, sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun.
3: Selamünaleyküm Doğan abi. Hayırlı sabahlar. İstanbul'da Osman Paşa'dan Seat Saray'la Ahmet. Ya demin ki arkadaş işte Barcelona'ya başarılar falan diliyorum. Ne de abi, ne gerek var böyle şeylere? Yani sırf bunu söylemek için mi bağlanıyorlar diye. Ne gerek var? Yani Galatasaray'da kazansın, Fenerbahçe'de kazansın.
1: Ya böyle şeyleri kazansın söylemek için YouTube kanalı açan var ya, sen ne diyorsun?
3: Ya abi,
1: telefonla bağlanmak
3: ya. Yani
1: ne ya?
3: Onu söylemek için mi bağlanıyor? Ya ben gerçekten merak ediyorum yani. Ya ben Galatasaray'lıyım abi ama Fenerbahçe'de başarılı diliyorum. Abi kazansın, Türk takımları hepimiz yani bir ülke için mücadele ediyoruz. Bir ülkenin puanı için.
1: Sana yeni bir tane tartışma konusu. Boş ver Barcelona'ya başarı dileyeni, Aston Villa'nın kazanmasını isteyeni falan. Onları geç abi. Onlarla değil yani. Şimdi tamam, ben sana bir soru sormak istiyorum. Arda Turan milli takıma gelecek diyorlar. Gelmeli mi, gelmemeli mi? Arda Turan olsan, en yakınlarından biri olsan, oğlum bu senin için büyük bir şans. Milli takımsa eğer söz konusu olan konu, gerisi teferruattır mı dersin? Abi bu federasyonlu milli takıma gelmek şu an doğru bir karar değil. Sen yoluna bak. Gelen teklifleri de kulağını tıka mı dersin? Bir yakını olsan.
3: Abi bir yakını olsam abi. Ya ben ya ülkemiz adına ya gelmesini isterim. Ya gelsin derim ama abi Şöyle 2002 yılında...
1: Bak gelsin deyip bir Türk var.

0: halkı olarak şunu öyle söylersin. Orada milliyetçilik duygularımız, damarımız kabarır. Bir yakını olsan diyorum. O detayı bilerek verdim zaten.
1: Abi valla açık konuşmalım. Ben gelmem abi. Niye? Çünkü ya bir kötü gidişatta bir şeyde ya bir dünya tepki alacağım. Bir şey yapacağım. Başım ağrır. Ne gerek var abi? Gittim şarttan donakta. Ben işime yüzüme bakıyorum. Ya kimse yanlış anlatmasın. Ben ülkemi çok seven bir insanım. Ben şahsen gelmem abi. Ağrımayan başımı da ağrıtmam yani. Çünkü ya bir de şöyle söyleyeyim abi. Yanlış anlaşılmasın. Ya amirli takımımızda kaç tane A Palat oyuncu var abi? Gidersin C Ligi'nde mücadele edersin. Ya lütfen burada karşı oynarsın. Bilmem Faroe Adaları'na. Ama böyle A Ligi'nde bir, bizim bir Fransa'ya karşı oynayacak bir gücümüz yok ki abi. Adamlara bakıyorsun. 20 tane A Palat oyuncusu var abi. Defansı şey adını sen söyle abi. Yedekleri bile A Palat abi. İspanya'ya bakıyorsun. Yedekleri A Palat. Yani bizde bakıyorum abi, kimse kusura bakmasın. Ya Eren Elmalıymış, işte Abdülkerim'miş. Benim gözümde ikinci, üçüncü sınıf futbolcular abi. Bunlarla başarılı. Ben gelmem abi, açık açık söyleyeyim.
0: Anladım.
1: Yarınki maçta da birkaç fikrimi söyleyeyim abi. Yarınki maçta Galatasaray açık oynamaması lazım. Defansif oynaması lazım abi. Yani ileriye çıkarsak çok gol veririz arkaya verdiğimiz boşluklarda. İlk dakikalarda gol yapsak bizim için çok kötü olur abi. 15. 20. 30. dakikalarda gol yememeyiz lazım. Çünkü gol yapsak Galatasaray'da mutlaka gol atmak için ileriye çıkacak. Bu sefer de ne olacak abi? Yamal, işte Rapinha, Olmo, bunlar çok seri ve ayağı iyi pas yapan futbolcular. Bir hezimet olabilir ama inşallah olmaz. Ya diyeceklerim bu kadar. Bir de ya bağlanan arkadaşlar lütfen biraz daha sağ duyulu yorumlar yapsın. Sabah işte Emre abiye bayağı bir tepkiler yapıyor. Ne gerek var? Adam diyor ben Galatasaraylı değilim diyor. Hala yok sen Galatasaraylı. Şöyle ya ne gerek var abi böyle şeyle polemiğe yani. Biraz aklı selim yorumlar yapalım yani. Demek istediğim bu abi. Teşekkür ettim yayın aldığı için.
0: Teşekkür ettim. Yanında
1: Galatasaray'da para bahçeyde herkese başarılar diliyorum abi.
0: Eksik olma. 80-33 sana da günaydın. 80-33 pardon.
2: Günaydın.
0: 85-33'müş. Oradan belki. 80-33'müş. Olur ya.
2: Günaydın.
0: Çünkü arka arkaya 85-33 de varmış. Oh yanlış olmasın. 80-33. Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet dinliyoruz.
2: Sesim geliyor değil mi?
0: Geliyor efendim harika.
2: İyi yayınlar devam et.
0: Sağ olun.
2: Şimdi geçenlerde İrfan İzmir'in Fenerbahçe taraftarıyım. Tüm Türk takımlarımıza başarılar diliyorum. O konuyu çok uzatmak istemiyorum. Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, herkes böyle ikiye ayrılmış durumda. O yüzden bizim Fenerbahçe'nin kötülüğünü isteyenler Galatasaraylılar için söylüyorum. Avrupa'da Aston Villa'dan yenilmesini bekleyenler için. Galatasaray'da inşallah o zaman Barcelona'dan 5 yer diyorum. Ama bizi destekleyenler için de inşallah kazanır diyorum. Çünkü o gelgiti yaşıyorsunuz ister istemez. Ne kadar milliyetçi olsanız da. Biri çıkıyor Ermeni ile oynasın Ermeni'yi tutacağım. Rum'la oynasın Rum'u tutacağım. Yahudi ile oynasın İsrail ile oynasın İsrail'i tutacağım dediği zaman sen de ister istemez reaksiyon gösteriyorsun. Neyse onlara uymayalım diyelim. Başarılar dileyelim. Bayrağımızı temsil ediyorlar. Benim konu şu. Geçenlerde radyonuzda program yapan, konuk olan bir yorumcumuz var. Sayın İbrahim Yavuz. Şöyle bir yorum yaptı. Dedi ki Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyorum çünkü hocası sahada kalıyor dedi. Yani Beşiktaş'ın hocasını beğeniyorum. Sahada kalıyor. Oyunu konuşuyor. Onun öyle bir yorumu var. Sürekli söylüyor. Oyunu konuşalım. Oyunu konuşalım.
0: Evet. İbrahim. Sahada kalmak istiyor bir futbolcu olarak. Bir de son dönemlerde gerçekten en böyle iktidarlı ve akıllı yorum yapan yorumcu olarak da. Evet ama sadece hocası kalıyor desem ben de bir Beşiktaşlı olarak sahada.
2: Evet. Şimdi ben de o zaman diyorum ki mesela Tedesco sahada kalan bir teknik direktördü. Genelde oyunu konuşan, maçı konuşan, futbolcuları konuşan, hakemi pek konuşmayan, kibar, naif bir adamdı. İbrahim Yavuz bir kere Fenerbahçe şampiyon olsun Tedesco sahada kalıyor.
0: Güzel malzeme verdin bana. Hani beni özelde İbrahim'e yüklenebileceğim bir done verdin. Neden hayırdır İbrahim diye böyle.
2: Daha var. Orada Jesus'un konusu da açıldı. Jesus sahada kalamadı dedi. Onu da dedi çektiler dedi. Ya adam 3 hafta üstte kırmızı kart gördü. Batshuayi haksız yere atıldı. Çıldırdı. Dedi ki ya bu lig başka bir şey dedi. Ya.
0: Şeye bağlasana konuyu. Bak çok eksik hissedeceğim. Şeye bağla. Yani Jesus'un Pereira'nın

0: kart sert sayısı Torreira'dan daha fazlaydı diye bağlarsan tam tadından yenmez hale gelecek konu.
1: Yani orasını siz söylemiş oldunuz. Ben onu söylemeyecektim. Evet. Ama şunu söyleyebilirim. Oyun İbrahim Yavuz'a soruyorum. Okan Buruk yıllardır yedek kulübesinde küfür ederken, hakaret ederken, hakemleri tehdit ederken, Galatasaray'ın şampiyon olmasını sevmiyorum. Çünkü bak Okan Buruk hakemleri tehdit ediyor. Bir daha buraya gelemezsin diyor. O hoş bir şey değil dedi mi? Demedi. Yani İbrahim Yavuz'la Ali Naci gibi naif, kibar kibar konuşup çok güzel algı yapan, laf sokan insanlar. Biz bunları yemiyoruz. Onları burada
0: yiyoruz. Sizi de çözdük Adem, İbrahim. Sizi de çözdük. Yani,
1: güzel. Ali Naci falan böyle naif naif, kibar kibar böyle algıyla falan işi yürütüyorlar. O işler kimse yemiyor artık. Herkes her şeyin farkında. Kimse kimseyi kandırmasın. Biz yalnızca şunu söylüyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü 12 yıldır hakemler yüzünden şampiyon olmuyor, olamıyor demiyoruz. Federasyon yüzünden olamıyor demiyoruz. 12 yılın %90'ı bizim hatalarımızdan dolayı olmadı. Yani en az 9-10 senesi bizimdir sorunumuz. Hocalar, futbolcular, yanlış tercihler. Onların hepsinde varım. Ama bazı sezonlar kör göze parmak sokar gibi alenen bir iş döndü. Bunu herkes çok iyi biliyor bu Türkiye'de. Bugün yurt dışında kaçak olan kaçak savcılar, sözde savcılar, bize kumpas kuranlar. Siz şöyle mi zannediyorsunuz? Sabah kahvaltısını yapıyor. Öğlene doğru bahçeyi suluyor. Ondan sonra da öğleden sonra market alışverişine çıkıp eve geliyor. Bugün Türkiye'de hiçbir şeye müdahil olmuyorlar. Hiçbir şeye karışmıyorlar. Hiçbir şeyi yönlendirmiyorlar. Hiçbir buradaki gizli bir yapılanmayla ilgili bir iletişim halinde değiller mi zannediyorsunuz? Emekli mi oldular zannediyorsunuz? Bu futbolda Fenerbahçe'nin FETÖ ile kavgası hala devam ediyor. Kim olursa olsun şampiyon, tek bir amaçları var, Fenerbahçe şampiyon olması. Onun yüzden de alenen ya da gizli, bazen çok belli ederek ya da belli etmeden, kim Fenerbahçe'nin rekabet halindeyse onun önü açılır. Bu nettir. Biz açık açık söylüyoruz, diyoruz ki araştırılsın. Araştırılsın. Bu kadar konu olup da hala bu lig bu şekilde devam edebiliyor ya, inanılmaz ya. Bakın bir örnek vereceğim. Ben Fenerbahçe'ye penaltı verdim diye hakemliğim bitti diye bir hakem oldu Kemal Bey. Kemal Yılmaz'dı sanırım. Bunu Almanya'da Bayern Münih'te ya da Dortmund'da bir maç takımla ilgili yapılsa herhalde lig durdururdu. Bugünkü Türkiye'de hakemler dövülüyor. Ferhat Gündoğdu başlarındaki alınıyor. Dünya Kupası'na bir tane bir hakem gönderemiyoruz. Bir tane hakem alınıyor. Bahis oynadığı çıkıyor. Bir sürü mevzu var. Lig devam ediyor. Ya bizim ligin ara verilmesi, durdurulması, araştırılması için ne olması gerekiyor? Daha ne olması gerekiyor ya? Biz onu merak ediyoruz. Bunu bir türlü biz anlamış değiliz. Adaletli olsunlar. 10 yıl daha şampiyon olmayalım. 20 yıl daha olmayalım. Mesele şampiyonluk değil. Biz şampiyon olmasak Fenerbahçe'yi sevmekten mi vazgeçeceğiz? Fenerbahçe'nin büyüklüğüne bir zaman mı gelecek? Beşiktaş'ın ya da Galatasaray'ın. Ama hepimiz sıkıldık ya. Her maçtan sonra hakem konuşuyoruz bu ülkede ya. Yıllardır böyle. Bakın Avrupa'da maça çıkıyoruz. Her sene. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Ortalama 20-25 maç yapıyoruz gruplara döndüğünde. Lige döndü çünkü. Ya kaç tane maçtan sonra hakem konuştuk ya biz? Kaç tane maçtan sonra? Belki 70-80 maçta bir maçı konuşuyoruz. Ama Türkiye'de 70 maçın 70'ine de hakem konuşuyoruz. Burada bir tuhaflık yok mu ya?
0: Vallahi eskiden yani 80'li 90'lı yılları yaşamış insanlar olarak burada daha yeni jenerasyon çok şahit değil bu konulara. Vallahi biz bir sezonda 3 haftalık bir hatayı bütün sezona yayıyorduk. Şimdi her hafta 3 tane hata çıksın öpüp başımıza koyacakmış hale geldik. Yani hani yani oynanan 8-9 maçında hepsinde mi hata olur yani? Hepsi mi isyan eder bütün teknik adamlar, başkanlar falan?
1: Ya bakın Ferhat Gündoğdu'nun Dünya Kupası'na hakem tercih edilmediğinde istifa etmesi lazım. Yani insanlar yani bu ülkede yönettikleri
0: makamda beklemek de çok enteresan ya. Yani şey yapmayalım. Tam konuyu anladık, hep beraber uzatmayalım çünkü diğer taraflara tamam kardeş diye tamam mesajlar yazılmaya başlandı. Teşekkür ediyorum.
1: Tamam,
0: sağ olun.
1: Okay. Görüşmek yani üzere. Sağ
0: şey
1: olun.
0: Yapmayınca, durduramayınca vay ne biçim moderatörsüne dönüyor. İşte 83-79. Hoş geldiniz efendim. Size de selamlar. İyi haftalar.
2: Merhaba. Hoş bulduk Doğan Bey. İyi haftalar. Nasılsınız?
0: Sağ olun efendim. Buyurun.
2: Öncelikle sizinle konuşmak.

0: Gerçekten mutluluk verici. Ben çok uzun zamandır bağlanmaya çalışıyorum. Beklerken bazen düşüyoruz falan. Bu da programın güzel gittiği anlamına geliyor.
1: Eyvallah.
0: Bu Avrupa'da destekleme olayı, hani desteklenmediğinde bir takımımız vatan haini ilan ediliyor ya diğer taraftarlar. Sizce de böyle mi abi? Ben önce de onu konuşturdum size.
1: Yani kulüpçülük o konusunu oraya bağlarsanız, öyle bir imkan varken bunu değerlendirme olarak görüyorum ben. Yani burada ülkeyi temsil etme konusunda milli takımın ve kulüplerin arasında bir fark olmadığını düşünüyorum. Yani milli forma dediğimizde Beşiktaş'ın da hani onun yanında Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da ya da herhangi bir lig takımı. Ya ben sana Soma Spor'u da söyleyebilirim. İnegöl'ü de söyleyebilirim. Ne bileyim Ali Ağası'ndan Muş'undan Hatay'ına kadar da diyebilirim bu ülkenin. Her takımı bu ülkeyi temsil ettiği için orada bir milli bağlantı kurabilirim. Yani bu kolaycılık mı olur? Bilmiyorum ya. Çok ince bir nokta yani. Bunun tartışılması bile bence saçma.
0: Pampes, saçma tabii ki ama insanları bu hale getirenler bence kulüplerin yöneticileri. Şundan dolayı ben Galatasaray Fenerbahçe, ben Fenerbahçe taraftarıyım. Bir Galatasaray deplasmanına gittim Sami Yıran Sark'a. Fenerbahçe ile Galatasaray sahaya çıkarken biz o zaman tabii hep ne derler ön elemelerde elenip Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız seneler, bu sene katıldık Allah'a çok şükür. Şampiyonlar Ligi müziği çaldılar abi sahaya çıkarken. Hani siz duymamışsınızdır, burada dinleyin gibi. Şimdi siz bunu yaparsanız Fenerbahçe taraftarına, Barcelona karşısında destek bekleyemezsiniz diye düşünüyorum ben. Yanlış mı düşünüyorum?
1: Haklısınız yani, bunu bakmayın. Yöneticisinden, içinde iletişimcisine, medya mensubundan tutun futbolcusuna kadar yapıyorlar zaten.
0: Tabii ki yani hele bir gazeteci demiyorum artık ben kendisine. İsmini de zikretmeyeceğim. Siz söylediğimi duyunca zaten diyeceksiniz, anlayacaksınız kim olduğunu. İnternetlerde yayın yapıyor bu aralar. Fenerbahçe layık olduğu yere geldi dedik biz. Fenerbahçe buraya layık değil. Fenerbahçe kim ki Şampiyonlar Ligi'ne gelecek? Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray layık diyen insanlar bile oldu. Gazeteci spot altında. O yüzden hani kimse kimseyi, vatanseverliğini bu tarz maçlarda yargılamasın lütfen. Ben de Barcelona'yı destekliyorum. Kusura bakmasınlar. Onlar da Aston Villa'yı destekliyor. Hiç sıkıntı yok. İkincisi, federasyon başkanımız hala neden görevde? Ben bunu anlamış değilim. Ki UEFA başkanlığına oynuyormuş diye duydum ama bu gerçek haber mi abi?
1: UEFA başkanlığına değil, Ceferin'le araları çok iyi. Infantino'ya karşı bir oluşumun içerisinde olduğu söyleniyor.
0: Yani ne kadar oluşumu seven bir ülkeyiz abi.
1: Evet.
0: Yani yapıyı burada yaptık, gidip orada da mı yapı yapmaya çalışıyoruz diye. Ne yapmaya çalışıyoruz? Türk futbolu için birisi de desin ki ben gideceğim UEFA'ya, Türk futbolunu savunacağım kardeşim. Bizim futbolumuzu savunacağım. Bizim futbolcumuzu, bizim statlarımızı savunacağım desin. Ne Dünya Kupası alabiliyoruz, ne Avrupa Şampiyonası alabiliyoruz ki statlarımız mükemmel. Doğru mu, yeni yapılan statlarımız yani?
1: Evet.
0: Yani o yüzden hani bunlar için çalışsalar çok iyi olur.
1: Yani ne kıyafetler gördüm içinde insan yok diye dönüyor bazen konu da. Öyle ne statlar gördüm, aynen içinde öyle. Futbol yok gibi aynen oluyor öyle. Da stadın güzelliğiyle olmuyor bu işler yani.
0: Evet, stadın
1: içinin de olmuyor. İçinin de güzel olması lazım.
0: Oscar'da evet.
1: Çünkü inşaatta hani hiçbir sıkıntımız yok. Maşallahımız var inşaat konusunda. En kısa sürede en güzel binayı yapabilme hakkına ve gücüne sahibiz. O yüzden ama içinde güzel şeyler yapabilmek, iyi insanlar oturtabilmek, güzel futbol oynatabilmek, yani bunlar önemli benim için.
0: Bizim ülkemizde muhtemelen adamcılık bittikten sonra mı olacak? Hani ne zaman adamcılık?
1: Ya Aziz Başkan bile şu an farkındaysan, çok inşaata dönmedi mi farkındaysan? Bak dikkat et.
0: Evet. Yani inşaat
1: olabilir. Yani hani ilk geldim bir seneliğine geliyorum şampiyonluk falan derken, ben son dönemlerde tesisleşmeyle ilgili Aziz Başkan'dan başka bir şey duymuyorum haricinde.
0: Evet, tesisleşme diyor. Hani sonradan yani Fenerbahçe'nin şu anda tesis edin şampiyonluğa ihtiyacı var.
1: Evet, ben de onu söylüyorum ya. O amaçla gelinmedi mi zaten? Var. Bütün başarı çocuklarımız şampiyonluk falan derken çocuklar hani ne yapayım, müteahhit mi olacaklar? Mimarlık mı okusunlar? Ne yapsınlar bilemedim yani.
0: Valla seçili insanlar gidiyor zaten o inşaatların bittiğinde olduğu yerlere de. Bunu da hiç kimse unutmasın. Hani halkın ben %80'inin Fenerbahçe taraftarının halk olduğunu düşünüyorum. %20'si biraz daha elit de kesin. Muhtemelen o %80'i zaten ulaşamıyor oralara. Ben topuk yaylasının daha yolunu bilmiyorum. İşte ben size söyleyeyim. Fiyatları öyle bir şey ki yani. Diyorlar ya, davet ediyorlar hani gelin falan diye.

0: bir forma 9.000 liraya satılıyor. Ne bileyim yani ya taraftar uzaklaştırılıyor. Hani halkın takımından.
1: Yani taraftar değilsin artık. Sen artık müşterisin, kusura bakma yani.
0: Evet yani müşteriye geliyor iş. Ama müşteriler de son bunu söyleyip kapatayım. Pasöre çıktığından beri müşteriler de bilet satın alamıyor. Ona da bir dikkat etsinler lütfen. Ben çok teşekkür ediyorum.
1: İnce peki, teşekkür ettim. Sağ ol, sana da sevgiler. 0657 sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan Bey.
1: Hoş geldin.
2: Ben Yusuf, İstanbul'da.
1: Hoş geldin Yusuf.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
1: Sağ olun, eksik olmayın. Buyurun.
2: Ben size aslında bir soru sormak istiyorum. Şimdiye kadar hepsi soruyu dedi de ben sorayım.
1: Peki, joker hakkın var mı? Ben...
2: Maalesef yok.
1: Peki.
2: Bildiğiniz sorular. Yani deminki arkadaş, bir önceki arkadaş diyor ya hani, yapı Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemiyor. Hı hı. Sizce böyle bir yapı var mı? Hani Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemeyen bir yapı var mı?
1: Beni o girdaba falan çekme, ben gelmem, yemem o numaraları. Öyle var mı ya falan, var mı, oralara girmem ya. Ben yapıyı az önce açıkladım, inşaat üzerinden geldim. Temeli de sağlam, üst kata da güzel çıkıyorlar. Yapabildikleri bu, yapabildikleri bu yani.
2: Sadece herhalde yapı diye orada geçiyoruz.
1: Evet, yapı bildikleri bu. Yapabildikleri değil. Yapabildikleri çok fazla. Yapı bildikleri bu.
2: Yani çünkü şunu söylemek istiyorum. Hani Fenerbahçe acaba bu yapıya ne yaptı ki Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemiyorlar?
1: Ya bak Fenerbahçe... bu Fenerbahçe bir şampiyon olduktan sonra Türk futbolunda her şey düzelmeyecek. Yine aynı ama sıkıntıları işte yaşayacağız. İşte yani Aziz Yıldırım gitsin, bu Türk futbolu düzelecekti. Gitti, olmadı. Fatih Terim gitsin, düzelecekti. O da olmadı. Şenol Güneşler falan dediler. Bak Şenol Hoca ortada yok falan. O da olmadı. Bir şey buluruz biz, gene çıkartırız. Yani bir Hacı Osmanoğlu gider, büyük ekşi gelir, büyük ekşi gider bilmem mi diye. Ya bir hakemin, şöyle söyleyeceğim size, 41 tane IBAN numarası ortaya çıktı. Yapmış olduğu hesap hareketlerine bakıyorsun, inanılır gibi değil kısmına geliyor Yasin Koldan. Yani 3 sene önce hayatımızda olmayan bir insanın bu kadar büyük paralarla içli dışlı oluyor olması enteresan. Yani bundan önceki Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın soyadı İbanoğlu'ydu. Onun o kadar İban'ı yok ya. Ben onu söyledim dün. Kahkaha attılar böyle şeyde, yayında. Dedim ki İbanoğlu'nun bu kadar İban'ı yok abi dedim. Vah, sen de nasıl adamsın adın. Ya biz bunları mesela kimse demiyor ki ya arkadaşlar, siz 10 tane kulüp toplanıp da federasyon binasının önüne gidip siyah bir çelenk bıraktığını, artık yok artık dediğini duydunuz mu, gördünüz mü? Mesela geçen hafta sonu böyle bir şey yaşandı mı, ben mi kaçırdım yani?
2: Maalesef
1: kimse bir şey diyemiyor çünkü bakın hepimizin arkasında şöyle bir şey var. Bu Hacı Osmanoğlu diye söylüyor herkes, ben Sayın Hacı Osmanoğlu diye söylüyorum.
2: Evet.
1: Şundan dolayı arkasında kim var, kim destekliyor belli oldu, çelenk nereden gitti görüldü. Arkasına o destek geldiyse şu an bir tepki göstermenin bir anlamı kalmaz. Biz de kendi kendimizi yakmayalım deyip sessizliğe gitti. Herkes deve kuşu gibi kendini kumun altına gömdü kafayı, farkındaysanız.
2: Ya, evet, bu dediğiniz hepsi oldu. Ve şu an iş yani şeye döndü. Hacı Osmanoğlu kötü. İşte bunu göndermemiz lazım. Tamam, şimdiye kadar ne yaptı peki bunun için? Bir dediğiniz gibi toplanıp 10 tane kulüp bir çelenk bıraktınız mı? Siyah bir çelenk bıraktınız mı TVV'nin önünden?
1: Ya onu diyorum. Ya ben de ne söylüyorum. Yaptınız? Ya onurlu davranışı şu an yapabilen tek insan, ben takdir ediyorum, Mecnun Odyakmaz ve arkadaşlarıdır.
2: Evet, istifa edip gittiler.
1: Helal olsun. Son dönemlerde görmüş yani, olduğum en dik duruş hareket.
2: Ya açık
1: çünkü
2: açık
1: şunu söylüyor. Bak gitmeyebilirlerdi. Gitmeyebilirler. Şunu söylemişler. O kadar güzel ki, biz seçim kararı alalım. İstifa etmeyelim ama bir seçim kararı alalım. Bir güven oyu tazeleyelim. Bize oy verecekler mi, vermeyecekler mi? Bu imkanı verelim. Çünkü tarihin en kötü, en skandal şeyleri bizim dönemimizde yaşandı diyor Mecnun Başkan. O da diyor ki ben gitmem. Çünkü gurur yapmış. Ben bu işi bacaramadım. Kaçtı bıraktı dedirtmemek için diyor Tahir Kum'da. Ben tanıdığım için söylüyorum diyor ya. Benim hemşerim memlekettim diyor. Ben etrafında akrabalarını yakınlarını en yakından tanıyan biriyim. Asla diyor şey olarak değil diyor ya. Biliyor o da başarısız olduğunu ama bıraktı gitti korktu kaçtı dememesi için. Ya böyle bir şey çok enteresan yani.
2: Şu an peki çok önemli mi peki bunun hani dememesi için diyoruz da ama Türk futbolunun da ne kadar kötüye gittiğini yani 7 yaşına 70 yaşına kadar herkes artık görüyor. Yani bundan daha kötü ne olabilir ki ya senin MHK başkanın içeri alınmış. Senin şu an aktif olarak görev yapan hakemin içeri alınmış. Dediğiniz gibi onlarca ibanı olan bir hakemimiz var. Daha ne
1: yapmam,
2: ne olmasını bekliyor ki yani?
1: Bilmiyorum.
2: Bir şey mi
1: demesi lazım? Hafta içi maçlar ne olur onu söyleyeyim, boş ver. Galatasaray, Barcelona, Aston Villa, Fenerbahçe, Hoffenheim, Beşiktaş ve Turpio, Trabzon maçları ne olur? Trabzon kazanır mı?
2: Şöyle.
1: Hızlı ben hızlı.
2: Deminki arkadaş üzerinden gideyim hani o da. Fenerliydi destekler mi desteklemez mi diye.
1: Tamam o konuyu konuşmuşum. Uzatmayalım ben sizin yani, düşüncenizi merak ediyorum.
2: Yok uzatmayacağım. Tamam. Herkes istediğini destekleyebilir bundan yana sıkıntı yok. Herkes yani sen beni yani ben Galatasaraylıyım. Sen Galatasaray Fenerli olarak Galatasaray'ı desteklemediğin zaman Galatasaray'ın kötü oynayacağı ve iyi oynayacağı anlamına gelmez. Çok tabii önemli ki değil. Burada Galatasaraylı oyuncuların Fenerli oyuncuların daha doğrusu Avrupa'ya giden oyuncuların ne yaptığı önemli bizim için şu an. Ben hepsine gönülden başarılar diliyorum. Galatasaray'ın işi zor. Barcelona oynuyor. Malumunuz şu an dünyada herhalde en iyi kulüplerden bir tanesi. Hı hı. Onun işi zor ama Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon'dan en az ikisinden galibiyet bekliyorum.
1: Peki teşekkür ettim, sağ olun. Son telefonlara ben bakalım artık. Bir tane telefon vardı az önce mi konuştuk onu, o da var bu da var diye. Bitti mi bu telefon? Bitti. Hangisi ya, o kadar çok aynı numara var gibi duruyor ki, yedili dörtlü o kadar çok numara var ki hangisi hangisinin, bu buna mı tıkladı şuna mı tıkladı, dur şuna bir geldik. 18-17'yi gördüm.
3: Doğan abim iyi yayınlar olsun. Ömer ben İstanbul'dan arıyorum.
1: Hoş geldin.
3: Abi hoş buldum. Az önce Çağlayan Adliyesi'nin önünden geçerken Yasin Kol'u konuşuyordunuz. Ben de çok merak ediyorum. Yasin Kol hangi maçlarda manipülasyon yapmış? Bunların bir açıklamasını yapmadılar. Bu maçların sonucunun değişip değişmediğine dair bir açıklama yapmadılar.
1: Orada hesap hareketleriyle yani, alakalı var mı yok mu? Ben de onu merak ediyorum. Yasin Kol gibi acaba o para transferleri yapan hakemler üzerinden de bir şeyler çıkar da başka bir tutuklamayla karşı karşıya kalır mıyız? Ben de onun takipçisiyim.
3: Yani ondan aylar önce de sen daha iyi bilirsin abi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun bir gazinoda görüntüleri çıkmıştı. Ondan sonra hakemliği bırakmıştı. Açıklayamadı. Kendi parasıyla mı gitti, sponsorla mı gitti diye.
1: Kasinoda diyelim.
3: Oradan ayrılmıştı. Sonradan VAR sisteminin başına getirildiği ortaya çıktı. Bu süreçler ortaya çıkınca bu da gün yüzüne çıktı. Yani bu temizlik diye bekledik ama galiba bu da temizlik olmayacak.
1: Peki varın başına getirildiğinde dört tane kulübün ortak bildirisini duydun mu, gördün mü? Vay efendim nasıl getirilirdi? Ha tamam. Görmedim. O zaman hani bunu kulüpler yapmadıkça, bunu sadece sen bir izleyici ve taraftar olarak yaptınca, ben de sana destek verince bir anlamı kalmıyor, anladın mı?
3: Aynen öyle. Ve ben sana bir şey daha soracağım abi. Şimdi az önceki abi de federasyon istifa dedi. Herkes federasyon istifa diyor. Benim hatırladığım Mehmet Ali Aydınlar'dan bu yana bütün federasyon başkanlarını kulüpler istifaya davet etti. Hatta ilkini Yıldırım Demirören Güven Oyu tazelemelisin dedi genel kurulda. Hemen Mehmet Ali Aydınlar seçime gitti, ardından Demirören geldi. Hı hı. Hepsini teneke bağlayıp gönderdik. Hacı Osmanoğlu da gönderelim. Peki kim gelecek? Yani bize Aziz Yıldırım'ın sunduğu, Dursun Özbey'in, Serdar Adal'ın sunduğu şu ismi federasyon başkanı yapalım, Türk sporu kalkınacak dediği birisi var mı? Benim taraftar olarak gönlümden geçen illaki birileri var. Ha illa siyasetten olacaksa Saffet Sancaklı var milletvekili, Altay Özalan var milletvekili. Doğrudur yanlıştır tartışılır ama en azından futboldan gelme birileri.
1: Çok tartışılır. Çok tartışılır.
3: Ya ama en azından
1: hani Alpay Özalan'da çok siyaset karışır gibi geliyor. Saffet Sancaklı biraz ben biraz tanıdığım için söylüyorum, şey gibi gözükür, ne derler, biraz daha Hacı Osmanoğlu tavrı var Saffet Hoca, sayın vekilim diyeyim, hadi ben şey, hani o da çünkü
3: var da en azından spor

0: Ben gelen bir adam abi. Yani hani bir kulüplerin nasıl döndüğünü, menajer ilişkilerini, başkan, yönetici, hoca ilişkilerini az çok bilen bir insan.
1: Ya kendi partisinin yani, Sayın Hacı Osmanoğlu'na verdiği desteği kendi partisinden alamayabilir. Hani öyle söyleyeyim yani. Çok iyi. Çok iyi.
0: Hani illa siyasetten gelecek dedim. Döndüm tabii ki siyaset dışı bir isimden.
1: Bir şey söyleyeceğim sana. Yani
0: Türkiye, ondan gelecek bir durumu yok.
1: Türkiye'ye ne zaman kesin dönüş yaptın?
0: Efendim abi?
1: Türkiye'ye ne zaman kesin dönüş yaptın? Çok yeni gibi geldin hani böyle. Yıllarını Avrupa'da geçirmiş gibisin. Siyasetten biri gelecek gibi düşünürsek dedin de gelmeyeceğine mi inanıyorsun?
0: Yani
1: teşekkür ederim. Ben de yakma.
0: Peki, abi son olarak Beşiktaş hakkında da iki cümle konuşmak istiyorum çok kısa. Bu hakemlerle bu ligin bitmeyeceğini zaten düşünüyorum, inanıyorum. Beşiktaş'tan lig şampiyonluğu beklentim de yok. Bize Avrupa'da ilk 8'i garanti etsinler. Biz de Türkiye'de bangır bangır diyelim ki bakın Türkiye'deki başarısızlığımızın sebebi hakemler, lider olamamızın, şampiyon olamamızın sebebi hakemler. Avrupa'da düzgün hakemler varken işte Avrupa'da kafayı oynuyoruz dedirsinler bize.
1: Elimi taktide güçlendireyim diyorsun yani.
0: Aynen öyle yani, çünkü herkes hakemlerden şikayetçi. Yumruklar, tekmeler havada uçuşuyor. Dün güzel kendi suratını koruduğu için, tekmeden koruduğu için millet penaltı diye ortalığı ayağa kaldırdı. Vlahovic'in pozisyonu hakkında konuşan yok. Yediği tokat hakkında konuşan
1: ya
0: yok.
1: Bunu bir de çok klasik olacak ama şöyle söyleyeceğim. Yani aynı pozisyonda Vlahovic o topa dokunmak isteyen olsaydı, Kocaelispor'un kalecisi öyle bir tutuş yapsaydı aynı reaksiyonu verecek miydik? Vicdanen bunu söylemek lazım.
0: Vicdanen verirdim abi, çünkü o tekme direkt kalecinin suratına geliyordu. Topa dokundu. Toptan sonra topa dokundu ama kaleci de topa dokundu. Bir kurtarış yaptı. Top kaleye gitmedi neticede.
1: Ama şöyle söyleyeceğim.
0: Ağzından tekme direkt surata doğru geliyor. Tamam. Ve eğer Müdel o tekmeyi eliyle tutmamış olsaydı kaleci zaten o hızla kayarak sağ dışına çıkacaktı. Bırakın topa vurmayı. Kalenin önünde dahi duramayacaktı.
1: Şimdi iki futbolcu müdahale edeceğiz topa. Ben ayağımla öyle bir sıçradım ki Tsubasa gibi senin kafa vuracağın topun oraya ayağım geldi. Sen de topu elle tuttun. Daha hakem pozisyona karar vermeden. Nasıl olsa suratına gelecekti diye mi yorumlanır? Tekme geldikten sonra mı yorumlanır?
0: Yani şöyle söyleyeyim abi.
1: O yüzden söyleyeyim. Ben şimdi mesela bu yorumu yaptığımda beni İzmit'e sokmazlar. Anladın mı? Hani böyle bir şeydi. Hani böyle bir şey yaptım. İzmitliyim ben, beni Kocaeli'ye sokmazlar. Gişelerden giremem yani, anladın mı? Başka bir yol bulmaz.
0: Abi sen gişelerden giremezsin ama ben Beşiktaşlıyım. Ben sana şöyle söyleyeyim. Orası 18 ceza alanı içerisinde, yani ceza kale sahası içerisinde. Orada kalecinin dokunulmazlığı var. Sen topa vurdun, kaleci de bir kurtarış yaptı, top havada kaldı. Senin ondan sonra kaleciye yaptığın bir müdahale zaten otomatikman faul.
1: Ya sen şimdi orada kararı işte orada
0: ne dersen de kaleci dokunamazsın.
1: Ayağı itmek var, bir de tutmak var. Tuttuktan sonra da vuruş imkanını kısaltmak var. Şimdi tutmasaydı daha rahat bir vuruş yapabilir miydi Metehan?
0: Yapamazdı çünkü kayıyordu, yani avuç çizgisinden dışarıya çıkacaktı Meta.
1: Peki yapamazdı dediğin için bitti ya, zaten konu.
0: Ya bir daha bakın.
1: Anladım, tamam. Yok,
0: Müdel hayır. Dokunmasa, ayağını tutmasa kaleci zaten forvet zaten kayıyor.
1: Hı hı. Peki yani ondan sonra şey diyemeyeceğim. Yani yapabilse bir ihtimali olsaydı, hani vurma şansı daha belki gol olsaydı, oradan vardan dönseydi keşke diye dönüyorum ben de. Elbette ben de reaksiyon yani olarak ben de tutardım o ayağı. Suratıma ya da göğsüme geldiğinde ben iki tane kaburga kırık bir şekilde beklemek zorunda değilim ya. Hani anladın mı? Ama bir futbolcuysan, bir kaleciysen sakatlanmamak adına da bir korkak oynamak gibi de değil. Yani ben şey diyorum. Nasıl maçın kaderini değiştirebilecek bir şey diye bilmiyorum. Ben şeye bakıyorum. Vlahovic'in pozisyonu olduğumuzu, işte Alanya'da da bize bu yapıldı. Hani o kadar çok genişleyebiliyor ki konu, tartışma kıyaslarla. O yüzden sonu gelmiyor. Yani, ama ben yani orada bir penaltı verilseydi, bir reaksiyon gösterseydi Beşiktaş daha mutlu olurdum. Öyle söyleyeyim sadece.
0: Ayrıca Selçuk İnan'ı da tebrik ediyorum. Yani Galatasaray maçından sonra burada oynamak kolay değil gibi açıklamalar yapmıştı. Torreira'nın onca verilmeyen kartına rağmen bunları hiç gündeme getirmeyip Beşiktaş maçından sonra ortalığı ayağa kaldırıyor olması da vallahi takdire şayan Galatasaray bu işleri çok güzel yapıyor. Bütün eski futbolcularını bir takımda hoca yönetici yapıp kendi maçlarında süt ekmiş kedi gibi ben davrandırtıyor.
1: Şimdi seni sürekli olarak iyi polis kötü polis gibi oluyoruz ama dün televizyondaki en büyük tartışmalardan bir tanesi

0: buydu. Bülent Uslu bunu söylediğinde Ahmet Ercanlar dedi ki Volkan Demirel'de Fenerbahçe'deyken dedi yapmış olduğu açıklamayla Ali Sami yani çıktıktan sonraki açıklaması arasında fark olur. Bazen bu duygusallığı da yaşarlar dedi teknik adamlar. Ama oynadığı oyuna baktığında o Selçuk İnan Galatasaray'dan geçen sene 5 puan almış bir teknik adam.
1: Abi demek ki aklıyla kalbi çelişmemiş geçen sene. Beşiktaş maçında aklıyla kalbi çelişmiş. Bunlar evet. Nedense hep Galatasaray oluyor. Samsun geliyor, Galatasaray oluyor. Kasımpaşa geliyor, Galatasaray'da bir şeyler yaşıyor. Ne bileyim Kerem Demirbay geliyor, Galatasaray'da
0: sonra,
1: bir şeyler yaşıyor.
0: Sonra örnek verdiler. İşte o dedi ki işte Rıza Çalınbay da sizeyken böyle yapıyor. O da öyle söylüyor falan. Bir o duygusallık bazen ağır basıyor olabilir. Ben buna da hak veriyorum ya.
1: Evet.
0: Yani sen eski mahallene gittiğinde
1: ama Beşiktaş'tan en çok puan almış teknik direktördür abi.
0: Ya şimdi mahalle maçları yapsan, aşağıki mahallenin teknik direktörü olsan, kendi mahallenin maçında burada da oynamak çok zor dersin ya sen de. Anladın mı? Onu söylersin ya, ben orada suç bulmaya çalışmıyorum. Selçuk İnan'ı da korumak gibi bir niyetim yok. Umurumda da olmaz yani.
1: Yok,
0: ayrı bir konu.
1: Ben de tebrik ettim zaten sadece.
0: Evet, zaten o da Beşiktaş'ı ve şeyi söyledi. Hakemleri size bırakıyorum dedi. Hani burada taraftarı da tebrik ediyorum. O da bunun farkında belki. Öyle bir açıklama yaptı ondan sonra da. Peki teşekkür ettim, ağzına yüreğine sağlık. İyi haftalar diliyorum. Sana da başarılar diliyorum tutulan takımlara. Avrupa arenasında. Biz de yavaş yavaş artık veda edelim. Yarın İrfan 25 var. Hem maç öncesinde hem de tabii Aston Villa maçı ile ilgili de konuşuruz. Sonrasında imkan olursa telefon bağlantılarıyla zaten program içerisinde Galatasaray ile ilgili düşünceleri, biraz muhtemel 11'i, oyunu, anlayışları, her şeyiyle gözden geçiririz diye tahmin ediyorum. Yarın saat 10'da buluşmak ümidiyle.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını herkes biliyordu ancak yeni adresinin Trabzonspor olacağını neredeyse hiç kimse tahmin etmiyordu. Çünkü Salah'ın adı haftalar boyunca Beşiktaş'tan alınmış, Suudi Arabistan ve Amerika ihtimalleri de sürekli konuşuluyordu. Trabzonspor'sa bu yarışın içinde görünmüyordu. Her şey 31 Temmuz akşamı değişti. Önce birkaç yerel hesap Trabzonspor'un Salah'la ilgilendiğini yazdı. Ardından transfer hesapları peş peşe benzer bilgileri paylaşmaya başladı. Temas kurulduğu, 2 yıllık teklif hazırlandığı ve sezon başına 15-17 milyon avroluk bir paketin masada olduğu söyleniyordu. İşin ilginç tarafı Ertuğrul Doğan'ın Salah iddialarını kısa süre önce yalanlamış olmasıydı. Bu yüzden ilk paylaşımlar fazla ciddiye alınmadı. Fakat aynı bilgiler farklı yerlerden gelmeye başlayınca hava birkaç saat içinde tamamen değişti. Sosyal medya yıkıldı. Bordo mavili Salah görselleri her yerde dolaşmaya başladı. Gecenin başında gerçekten gelir mi diye soranlar gecenin sonunda ne zaman geleceğini konuşuyordu. Şehirdeki heyecan bununla da kalmadı. Trabzonspor 2 Ağustos'ta kuruluşunun 59. yılını ve ilk lig şampiyonluğunun 50. yılını kutladı. Meydandan Ganita'ya yürüyen binlerce taraftar meşaleleri yaktı, marşlar söyledi ve horon oynadı. Karadaki kutlamalara denizdeki tekneler de meşalelerle katıldı. Ancak o gece herkesin aklında geçmişten çok tek bir şey vardı. Muhammed Salah. Bir taraftar aracına 3 büyük LED ekran yerleştirip şehirde Salah editleriyle dolaşmaya başladı. Bir ekranda hayali Trabzonspor tanıtımı, diğerlerinde Salah'ın golleri dönüyordu. Aracın çevresine toplanıp transferin gerçekleşmesi için dua edenler bile oldu. Ortada henüz resmi bir açıklama yoktu ama Trabzon Salah'ı zihninde çoktan kadroya yazmıştı. Tabii bütün bu coşku Salah'ın neden Trabzonspor'u seçtiğini tek başına açıklamıyor. Bunun için biraz Liverpool'daki son dönemine dönmek gerekiyor. Salah 9 yılda 257 gol atmış, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. 2024-2025 sezonunu da 29 gol ve 18 asistle tamamladı. Ancak bir sonraki yıl bazı önemli maçlara yedek başladı ve teknik direktör Arne Slot'la yaşadığı sorunlar kamuoyuna yansıdı. Sezon sonunda da 9 yıllık Liverpool dönemi kapandı. 34 yaşındaki Salah artık bonservisi elinde bir oyuncuydu. Dış basında yer alan haberlere göre Avrupa'da kalmak, kupa hedefi olan bir takımda oynamak ve yeniden önemli bir rol üstlenmek istiyordu. Suudi Arabistan ona daha fazla para, Amerika ise daha büyük ticari bir pazar sunabilirdi. Ancak Salah'ın aradığı şey yalnızca yüksek bir sözleşme değildi. Türkiye'deki ilk ciddi adresi Beşiktaş oldu. Görüşmeler mali şartlar ve imaj hakları konusunda tıkanınca Trabzonspor devreye girdi. Bordo Mavili yönetim süreci gözlerden uzak yürüttü. Kısa sürede somut bir plan hazırladı ve Salah'a takımın onun etrafında kurulacağını anlattı. Bu planın sportif bir karşılığı da vardı. Trabzonspor geçtiğimiz sezon ligi 3. bitirmiş ve Avrupa Ligi playoff turuna katılma hakkı kazanmıştı. Salah böylece Avrupa'dan kopmayacak, aynı zamanda şampiyonluk isteyen bir takımın liderliğini üstlenecekti. Tabii işin mali boyutu da küçümsenecek gibi değildi. Kapa yapılan açıklamaya göre Salah 2 sezonun her biri için 17 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslar yanında kendi adına satılan özel ürünlerden de %20 pay kazanacak. Bonservis ödenmeyecek ancak 2 yıllık garanti maliyeti 34 milyon euroyu bulacak. Trabzonspor bu rakamı yalnızca futbolcu maaşı olarak görmüyor. Forma satışları, sponsorluklar, bilet talebi ve Salah'ın dünya çapındaki bilinirliği de yapılan hesabın bir parçası. Yani Salah sahada gol atarken saha dışında da kulübün gelirini ve görünürlüğünü arttıracak. 4 Ağustos gecesi görüşmeler resmen açıklandı. Ertesi gün binlerce taraftar Salah'ı karşılamak için havalimanına gitti. Ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi, meşaleler yakıldı, tezahüratlar başladı. Kalabalığın içindeki bir taraftarsa firavun kostümü giyip yolun ortasında kol bastı oynadı. Mısır'la Karadeniz'i bir araya getiren o görüntü transferin simgelerinden biri oldu. Bir gün sonra Papara Park'taki imza töreninde tribünler yine doluydu. Gördüğü ilgi karşısında şaşıran Salah daha önce böyle bir karşılama yaşadığını hatırlamadığını söyledi. Ardından da hedefini açıkladı. Buraya kazanmaya geldim. Kısacası Trabzonspor Salah'a yalnızca yüksek bir sözleşme sunmadı. Avrupa'da kalabileceği bir takım, liderliğini üstlenebileceği bir proje ve daha imza atmadan kendisini sahiplenen bir şehir verdi. Salah'ın tercihini farklı kılan da tam olarak bu oldu. Şimdi sıra sahada. Bakalım Muhammed Salah kendisini günlerce bekleyen bu şehri yeniden şampiyonluğa taşıyabilecek mi? Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol. Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Sokak Futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek 12 Ekim Pazartesi gününden selamlarımızı iletelim. Bugün herkesin ayrı bir konuşası var sanırım. Sabah Emret ile böyle 10-15'te falan çıktı. Doğan Öncel 12-10'da falan çıktı. Ben de 14-20'de çıkacağım var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Dolmabahçe'de galibiyet serisi 8'e yükseldi. Beşiktaş'ta Kocaeli Spor'u Orkun Kökçü ve Vlahovic'in golleriyle 2-1 yenmesini başardı Beşiktaş. Tabi bugün saat 13'te Okan Buruk'un da basın toplantısı olacak. Onu da hatırlatıyorum. Yaklaşık bir 50 dakika sonra Barcelona maçı öncesinde ilk 15 dakikası antrenmanın basına açık olacak. Tabi o antrenman öncesinde de Okan Buruk ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. An be an Radyo Gol'den sizlere aktarmış oluruz ama biraz Beşiktaş konuşalım ya. Ne dersiniz? Tabii şimdi geleceksiniz, Vlahovic'e atılan tokat diyeceksiniz, Nubel'in oyuncunun ayağını tutması falan diyeceksiniz. Bunları yüksek ihtimal konuşmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ben biraz da oyunun içine konuşma taraftarıyım. Yani Beşiktaş biraz böyle kanatları iyi olunca oyunu sıkıştırmadan kolayca işini çözebiliyor. Ama sanki böyle bazı pozisyonlarda çok fazla...

0: fazla şutu deniyorlarmış hissi uyandırdı bana. Çünkü sonuçta ceza alanında sizin elinizde Vlahovic gibi bir silahınız var. Bu tabirleri de çok kullanmayı da sevmiyorum ama yani böyle tam oturuyor cuk diyor oturmak var yani, o yüzden bunu kullanıyorum. Yani sürekli denemek yerine sanki orada Vlahovic'i topla buluşturmak daha akıllıca gibi duruyor. Tabi bilemiyorum, hoca belki kanatları burada sahte 9 gibi düşünüyorsa oyun anlayışı, o ayrı bir konu ama mesela ayak parmağında bir kırığı var Orkun'un. Milli takımda da bir spreyle oynadı yani. Ona rağmen çok orada etkili değildi ama dünkü mücadelede maestro gibi oynadı. Yani orta sahada harika bir futbol oynadı. Yine bence çok fazla kilit pası veren bir Miretti vardı. O da tebriği hak etti diyebiliriz. Özellikle de Miretti hücum ve pres sırasında sırtı dönük oyunuyla, çalım becerisiyle falan ve pozisyon alışıyla, pas dağılımıyla falan kalitesini çok belli ediyor. Ama yani Beşiktaş'ta bence çok kötü değişiklikler yaptı. Özellikle orta sahayı tamamen rakibine verdi. Gol yemesi de bence çok şaşırtıcı değildi ki. Kocaelispor'da bence iyi bir takım. Bu noktada onun da hakkını vermek lazım. Orada Şuşu diye bir arkadaş var. Kocaelispor, doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum ama hani önceki dönemlerde çok böyle dikkatimi çekmemişti. Gerçekten böyle ikinci kalite Osimhen gibi, tebrik etmek lazım. Nereden bulup getirmişlerse çok beğendim oyuncuyu. Bence gayet kaliteli. Onun dışında yine bir Nubel mesela, orada da ilk golde hatalı çıkış yaptı. Mesela kaleciler neden topu yumruklarlar arkadaşlar, hiçbir zaman anlamadım, bunu anlamayacağım da. Mesela değil mi, elinde eldiven var yani tokatla gitsin ya da böyle avucunla, hani İç Anadolu'da derler de dürt gitsin falan böyle. Yani yuvarlak bir şey sonuçta, yani fizik olarak yuvarlak bir şey yumruk zaten vurulmaz. Orada böyle bir yüzey ve temas alanı var yani, o küçülüyor sonuçta. Yani o yumruğun gitme şansı biraz daha azalıyor. Nobel de burada hata yaptı ve golü yedirdi. Beşiktaşlar tam böyle bir kaleci bulduk derken iki haftadır hatalı goller yiyor ama ben yine de beğeniyorum Nobel'i. Sonuçta bu oyuncunun zaaflarını gelmeden önce hepimiz biliyorduk değil mi? Yani benim için çok sürpriz olmadı. Birebirlerde çok etkili, karşı karşıyalarda çok iyi alan daraltıyor, iyi, ayakları iyi mesela, iyi oyun kuruyor. O konuda lider bir kaleci, milli takımda da forma giydi ama yan toplarda zamanlama hatası yaptığını biliyorduk. Olur olmadık goller yediğini biliyorduk. O yüzden çok da fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Bir de mesela kimse dikkat etmedi ya da konuştular mı bilmiyorum. Bu çocukcağız... dün not almıştım, bir saniye hangi dakikada olduğunu WhatsApp'tan kendime not defteri olarak kullandığım için, ha 24-11'de adeta yani gözüyle kafasıyla bir şut kurtardı, çok sert bir darbe aldı kafasına, sonra gol yediği dakikaya baktım 25-50, yani 25-50'de gol yenilecek bir hata yapıyor. Yani bilmiyorum, bizi dinleyen şu an nörologlarımız var mıdır? Yani 0212 273 10-10'a atarsa sevinirim. Hani bir bilgim olmadığı için soruyorum. Yani 1,5 dakika içinde değil mi yani? Sanki o sert şuttan sonra insanın kendine gelmesi herhalde bir 3-4 dakikayı bulur. Düşünsenize, bir yumruk yiyorsunuz, afallıyorsunuz böyle. Bir dakika sonra kendinize gelebilir misiniz? Bence orada sanki biraz, bilemiyorum tabii, iş bilmezlik dersem bu sefer hani sen mi çok iş biliyorsun Cihan, sen doktorlardan iyi mi biliyorsun falan diyenler de olabilir. O yüzden nörologlara sordum. Herhalde böyle bir 3-4 dakikayı bulur diye düşünüyorum. Hemen böyle apar topar tekrar Nubel'i falan sahaya attı, sağlıkçılar falan. Orayı çok anlamadım. Hani güzel korudum değil mi Nubel'i? Yani herhalde Nubel'in menajeri olsa bu kadar düşünemez. Yani şaka bir yana, yani cidden öyle düşünüyorum. Adam gözüyle top çıkardı ya. Damla falan sıktılar gözüne. Hem sersemlemiş hem böyle görüşü bulanıklaşmış olabilir. Çünkü hani bir dakika sonra o derinliği iyi ayarlayamadığı için bence o topu da yumruklayamadı diye düşünüyorum. Oldu mu Beşiktaşlılar? Kordun mu Nubel'i? Ah. İyi geldi mi? Sevdiniz mi? Yani hava toplarında zayıf. Karşı karşıya pozisyonlarda iyi. Yani uzaktan şutlarda da yenmeyecek golleri yiyebiliyor zaman zaman. Ama bana göre ne olursa olsun Ersin'den iyi bir kaleci Nubel. Son haftalarda da konsantrasyon sorunu yaşıyor. Hani geçici olduğunu, ben iyi bir kaleci olduğunu da düşünüyorum. Oğuz abi hoş geldin stüdyoda, nasılsın?
1: İyi, sen nasılsın?
0: Galatasaray maçı öncesi böyle bir mikrofonla konuşmak ister misin abi? Ya. Böyle bir anda böyle baskın basanındır gibi.
1: Estağfurullah.
0: Güzel.
1: Merhaba Cihan, nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum abi, sen nasılsın?
1: Yayında mıyım şu anda?
0: Tabii ki, aktif olarak yayındayız.
1: O zaman iyi haftalar dinleyicilerimize. Yıllardır beraberiz, programlar yapıyoruz zaten.
0: Oğuz Altay, tekrar anonsumuzu geçelim.
1: Evet, yani dünkü maçlardan sonra tabii dün akşam bazı çalkantılar oldu. İzledik, seyrettik. Kendi yorumlarımız var. Onları da

0: Bugün, yarın televizyonda, bugün YouTube'da, şimdi gerekirse burada bazı şeyler de söyleyebiliriz ama Galatasaray'da gündem tabii Barcelona maçı. Barcelona'ya Türkiye'de kim mağlup olsa niye bu takım yenildi demezsin. Çünkü karşındaki takım Barcelona
1: Demez.
0: demezsin, üst düzey. Ama Galatasaray'ın da çok önemli bir özelliği var. Yani bu yıllardan beri süre gelen bir şey. Bugüne ait bir şey değil. Kendi stadında. Ben hep derdim, hatırlar mısın? Kendi stadında dünyada bir iki takım hariç herkesle oynar, herkesi yenebilecek kapasitesi var diye.
1: Ya geçen sene de bir tek San Julio'ya içeride kaybetti. İçeride
0: İki
1: farklı
0: tabii
1: oynuyor.
0: Liverpool maçları var, Juventus var tabii, onları da
1: Grup
0: biliyoruz.
1: aşaması için söyledim.
0: Tabii. Yani Galatasaray'ın böyle maçları var. Old Trafford'da Manchester maçı, Bayern'e yenilmesine rağmen Allianz'da neler yaptığı belli. Bu akşamlardan bir tanesi olabilir mi? Neden olmasın yani? Galatasaray'ın isminin olduğu her yerde umut vardır. Galatasaray taraftarı bütün stadı doldurmuş durumda. Bir tane bile, o kadar ricalar var. Bir yerden bilet bulabilme şansı yok.
1: 75.000 TL verenler varmış abi maç bileti için ve dün 9 kişi gözaltına alındı bu kara borsa sebebiyle.
0: Şimdi
1: Ama bırakmıyormuş Galatasaray taraftarı, vermiyormuş biletlerini yani.
0: Kimse biletini ama devir hakkı yok ki zaten,
1: evet.
0: Ancak VIP'den falan devretme şansın olabilir.
1: Yani bir şekilde biliyorsun yine yapıyorlar abi, yüzüne QR'la falan, hani bu işin
0: Valla
1: katakullisini hani yapan yapıyor
0: onu
1: sonuçta.
0: bilmiyorum.
1: Zaten gözaltı da olmuş.
0: Onu bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var. Galatasaray stadı Barcelona'yı karşılamaya hazır tabii ki yani.
1: Mesela İspanya takımı geçen yılda herhalde milli takımımıza hani amiyane tabirle yürüyerek 6 gol atmıştı. Bu
0: Evet.
1: Barcelona'da yani baktığında İspanya'nın yani ilaçlı hali diyebilir miyiz? Neredeyse bütün oyuncular yani milli takımda da
0: Bir
1: oynadığı
0: de
1: zamanında
0: Cihan, bir
1: oynamaya
0: de
1: da devam ediyorlar.
0: hem aynı şekilde oynamaya devam ediyorlar, bir de takım yaşını da gençleştirdiler.
1: Evet.
0: Daha çok koşuyorlar ve işin daha tuhaf ve biraz da böyle trajikomik diyeyim yani tarafı, karşılarında hiç kimse yokmuş gibi oynuyorlar. O kadar rahat paslaşmalar, o kadar ezbere alınmış. Yani istediğin kadar baskı yap, istediğin kadar git, mutlaka bir futbolcunun, zaten en büyük şey bu. En büyük olay bu. Bir futbolcu top ayağına gelmeden önce hepsi çevre kontrolünü çok iyi bildikleri için zaten daha önceden etrafı taramış oluyorlar ama top ayağına geldiği zaman biliyor musunuz? Yani 14-15 tane seçenekleri varmış bir arkadaşına pas verebilmek için. Zorlanmıyor. Basit gibi görünen kısım aslında çalışmanın bir sonucu. Böyle olduğu zaman da top ayağından çıkarıyorsun. Verdiğin arkadaşının da aynı opsiyonu var. Kimse pası verip yerinde beklemiyor yani. Onun için inanılmaz bir sistem kurmuşlar. Bunu yapabilmek için de gerçekten çok üst düzey bir fizik kaliteye sahip
1: Kesinlikle.
0: olmak lazım. Çünkü sürekli topu verdikten sonra boşa çık, dön dolaş, yani sürekli aynı şeyleri yapıyor olmak çok zor. Onun için Galatasaray'ın işi çok çok zor. Ama benim hani bildiğim tek bir şey var. Özel gecelerden bir tanesi olursa da kimse şaşırmaz.
1: Evet, Oğuz Altay ile beraberiz. Dinleyenlerimizin de sana selamı var Oğuz abi. Benim için de sürpriz oldu. Şimdi Barcelona Rams Park'ta cehennemi yaşayacak. Hayyanlar hayanmaz, onu ben bilmiyorum. O başka bir durum ama yani şimdi burada Rafinha'nın olmaması falan sence çok etkili
0: Hiç
1: mi yani?
0: Önemli değil. Yani Galatasaray'da Osimhen'in olmamasıyla Barcelona'da Rafinha'nın olmaması aynı değil. Galatasaray Osimhen üzerinden çok şey kaybedebilir ama Barcelona o kadar önemli oyunculara ve kadroya sahip ki yani Rafinha da olmayı versin, bir şey olmaz.
1: Sorular var sana. Batrakov mu Sara mı falan, serbest vuruşlarda hangisi Oğuz abi diyorlar.
0: Yani Batrakov
1: alışabildi mi takıma Batrakov?
0: Batrakov güzel soru. Yeni alışıyor. Uzun yıllar Galatasaray tahmin ediyorum. Yani çok acayip bir şey olmazsa Batrakov'dan çok ciddi şekilde faydalanacak. Daha çocuk çocuk. Küçücük daha. Niye gülüyorsun Cihan ya?
1: Öyle bir söyledin ki abi yani. Bir şey yapacak, kundağa saracak mısın gibi anlattın.
0: 20 yaşında.
1: Ya bizim için öyle artık da yani. Şimdi
0: 20
1: Avrupa'da
0: yaşında.
1: Baktığında 20 yaşında da fırtına estiren futbolcular olabiliyor mesela.
0: Yamal daha küçük.
1: Evet yani.
0: Yani o anlamda söylemedim. Yani
1: Anladım yani.
0: Hakikaten küçük yani. Küçücük bir çocuk, 20 yaşında bir çocuk yani. Şimdi ben 20 yaşında sokakta bir çocukları gördüğüm zaman sarılıyorum, öpüyorum yani. Ne var yani? Bunda bir şey yok. Yani on dediğim 29 yaşında olup bir beklenti içinde olmak başka bir şey. 20 yaşında bu yeteneği görüp ondan beklenti içine girmek çok daha farklı bir şey tabii ki. Batrakov yetenekli. Sara, ben hep söylüyorum, topun Galatasaray'da kalması için Sara'dan çok daha üst klas bir oyuncu alınmadığı sürece Sara'nın oynaması gerekiyor. Çünkü Sara Galatasaray'ın pas koordinasyonlarında var olan bir oyuncu. O gün için Sara'yı beğenmezsin ama o anda Sara'yı oyundan al. Sara'nın ne demek olduğunu top rakibe geçtikten sonra anlarsın. Yani o da kıymetli bir oyuncu. Serbest vuruş sorusuna geldiğimiz zaman da Batrakov'un yavaş yavaş artık palazlanmaya başlayıp o topu eline alıp geçmesi lazım oraya. Arda Güler ne yaptı milli takımda? Hakan varken, Çalhanoğlu veya başka birisi varken topu eline alıp dikip vuruş noktasına gözün içine bakıp psikolojik baskı yapmaya başladı. Vurayım mı?
1: Sen mi vuracaksın abi?
0: Sen mi vuracaksın abi? Bunu da mı sen vuracaksın abi gibilerinden? Tabii, çünkü kendine olan güveni belli, kalitesi belli. Batrakov da yakında topu eline almaya başlar.
1: Evet, Oğuz Altay'la beraberiz abi.
0: Benim sürpriz oldu buraya gelmem.
1: İyi ki geldin abi. Barcelona maçı öncesinde Okan Buruk'un da basın toplantısından önce zaten konuşacaktık Barcelona mücadelesini. Ama mesela Cuma günü bir dinleyenimiz dedi ki ya bu Torreira kırmızı kart yemiyor. Hı. İşte Merkez Hakem Kurulu vesaire. Şimdi orada operasyonlar yapıldı göreceksin dedi, işte bu maçta kırmızı kart diyecek dedi ve 5 sezonun ardından Torreira kırmızı kart gördü.
0: Onu neyle ilişkilendirip yani söyledi?
1: İşte demek istiyor ki yani Merkez Hakim Kurulu'ndaki hakemler Galatasaray'a hizmet ediyor, o yüzden kırmızısını yiyecek dedi. He. O zaman bu düşüncede sen mesela dünkü 9 Ekim'deydi mücadele, o zaman maçı hakemlerin düzgün yönettiğinde de hemfikirsindir. Sonuçta Galatasaray 3-1 kazanmasını bildi.
0: Evet ama o maçta Galatasaray'ın konuşulacak tartışılacak hiçbir tarafı yok ki. Yani Galatasaray kadro kalitesi.
1: Ya bunu söyleyenler var. Buna cevap vermek ister misin? O yüzden söyledim.
0: Yani cevap vermek isterim tabii. Bunu yazan arkadaşımızın hangi takımı tuttuğunu bilmiyorum. Eğer Beşiktaş'ı tutuyorsa dün akşamki pozisyondan sonra bir parça minicik böyle bir şey varsa çıkıp dürüstçe söylemek isterse, mesela şimdi yeni bir şey uydurdular. Eğer kaleci futbolcunun ayağını tutmasaymış ona çarpacakmış ayağı. Kardeşim çarpsın, hakem de ona faul versin. Sen adamın ayağını tutup gol vuruşunu engelleme hakkına sahip değilsin ki, kimsenin aklıyla oynamaya gerek yok. Fenerbahçe için bir şey söyleyeceksek, ben kimseyi hani olumsuzlaştırmak için söylemiyorum.
1: Kimse diye hepsine örnek veriyorsun.
0: Örnek veriyorum. Şükrün yer 77 maçtır kırmızı kart görmüyormuş. Bugün önüme düştü sosyal medyada. Niye Torreira? Çünkü Torreira çok önemli bir oyuncu. Çünkü Galatasaray'ın 4 sene şampiyonluklarında çok büyük etki eden oyunculardan bir tanesi. Galatasaray'ın bir yerden aşağı çekilmesi lazım. Nereden çekersin? Torreira'dan çekersin, teknik direktöründen çekersin, Osimhen'den çekersin, milli takım oyuncularındaki, milli takımdaki performanslarından çekersin. Çekersin ama Süper Lig'e geldiğin zaman da sağ kenarında Osimhen, Sané, İlkay vesaire yedek kulübesinde oturup oyuna girip 15 dakikada sonuç aldığı zaman da, o zaman ne oluyor ya? Bunlar 20 dakikada maç çözüyorlar, 10 kişiyken çözüyorlar diye de düşünmeye başlarsın. Zaten sıkıntı burada başlıyor.
1: Evet, bence çok güzel cevap verdin Oğuz abi. Bir şeyi de sormak istiyorum sana. Onunla ilgili bir bilgin var mı? İlkay ile ilgili Mixon'da çıkarken bir soru soruldu. İşte Barcelona maçına hazır mısın falan. Oynamıyorum ki, niye hazır olayım ki diyor.
0: Çünkü biliyor oynamayacağını.
1: Sonra işte Galatasaraylı gazeteciler Okan Buruk'u arıyorlar. İşte röportaj yapıyorlar telefonla veya işte WhatsApp üzerinden, bilmiyorum. Yok diyor, ben hani İlkay'ı benim için kıymetli. Ben İlkay'ın o düşüncede olmadığını düşünüyorum diyor. Sence İlkay o düşüncede mi söyledi? Hani gerçekten... Okan Buruk'a bir sistem mi vardı, yoksa hani birazcık daha böyle yurt dışında yaşadığı için Kerem gibi Almancısında mı?
0: Bazen bunu Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım da bazen yapıyor. Kendimi ifade ederken İngilizce düşünüp Türkçe konuşuyorum diyor. İşte İlkay için şimdi öyle söyleniyor. Ben İlkay'ın öyle söylediğine inanmıyorum. Öyle yabancı dilde düşünüp Türkçe konuştuğumda dili sürçülisan eyledim gibi bir durumunu algılamıyorum. Kerem Demirbay da olabilir. Ama şunu söyleyeyim, Okan Hoca'nın ne demesi lazım orada? Olur mu öyle şey? İlk aydan çok memnunuz. Antrenmanlarda da çok iyi demesi lazım.
1: Öyle fakat demiş diyorlar aslında.
0: Ben bilmiyorum. Eğer öyleyse. Şimdi sen söyledin. Ben de bunun üzerine söylüyorum. Ama İlk ayın söylediği ve Okan Hoca'nın bakış açısına göre İlk ayın kalitesini bütün dünya biliyor. Ama İlk ayda şu anda Galatasaray performansında çıkıp da üst düzey bir futbol oynamıyor. Yani fizik olarak çalışmasına rağmen bir farklılık yaratmadı. Yaratmayacak anlamına gelmez. Her şeyin bir zamanı var ama İlkay'ın söylediğinde serzeniş var tabii ki.
1: Evet, yok, Burhan Can bir haber yaptı da ona Okan Buruk'la ilgili. Okan Hoca şey demiş, bence yanlış anlaşıldı. Maç sonu ısınıp oyuna girmediği için çocuk biraz gergin olabilir. Ben hiç takılmadım. İlkay iyi çalışıyor ve oynamayı bekliyor ifadelerini kullanmış Burhan Can Terzi'nin haberine göre. Oğuz abi sen akşam tribünde olacaksın yüksek ihtimal. Dinleyenlerimiz de soruyor, bir koreografi, bir görsel şölen bir şey var mı, bilgisi var mı diyor.
0: Şu sıralar, şu sıralar öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Önemli olan, ya aslında ben her zaman söylediğim bir şey var. İnsanlar tabii bu tür görsel şovları çok seviyorlar, bekliyorlar. Haklıdır. Hayat artık böyle şov dünyası. Ama bana göre koreografi, ki bu işin başlangıç noktalarındaki kişilerden bir tanesiyim, koreografi bu işin makyaj kısmı, final kısmı. Esas olan tribün.

deki çelik gibi taraftardır. Esas olan tribünün sahaya verdiği destektir. Yaratmış oldukları enerjinin sinerjiye dönmesidir. Sen bütün bunları yapabileceksen elindeki cep telefonlarını bırakıp selfie çek

0: böyle Galatasaray logosunun önünde. Senin 2022 yılında Barcelona maçı öncesinde paylaştığın bir video. Dinlemek ister misin?
1: İsterim.
0: Vallahi... Yayında yapıyorsun bunu.
1: Allah Allah.
0: Hemen.
1: Hatırlar gibi oldum ama.
0: Şöyle açabilirsem sesini. Stüdyoda yapıyorsun.
1: Stüdyoda, evet. Yani benim o ruhum değişmez ki. Ben olgunlaşabilirim. Konulara daha farklı bakabilirim, yorum yapabilirim ama hiç...
0: Biraz daha vereyim mi?
2: Ver. 52 bin kişi be. Şimdi siz düşünün, gelin bakalım. Maçta Ertan Şener de söyledi. Gelsenize. Bir gelin bakalım, ayaklar bir titresin. Buradan çıkma şansınız yok.
3: Bravo.
2: Gel.
3: Bravo.
0: Arkadan Emre Bol falan da sana bayağı bir gaz vermiş yani. Verdiler. Sen de almış gitmişsin.
1: Verdiler, verdiler ama şöyle bir şey söyleyeyim. Galatasaraylı olmak gerçekten çok farklı. Yani eğer bir Barcelona maçı öncesinde, Liverpool maçı öncesinde, Juventus maçı öncesinde bunu söyleyebiliyorsan, canlı yayında söyleyebiliyorsan, bu takımına, bu camiaya inancını gösterebilip bir de onlara gelin bakalım diyebiliyorsan, işte Galatasaraylı olmanın şeyi bu. Ama bu hani sokak tabiriyle söyleyeyim, dümenden değil, gerçekten öyle. Kimseden Galatasaray'ın korkusu yok. Bir gün bu Türkiye'ye bir Avrupa Kupası daha gelecekse büyük ihtimalle yine sarı kırmızı renklerimizle olacaktır.
0: Evet abi, seni bulmuşken tabii hepsini sormak istiyorum. Barış Alper Yılmaz'ın bek oynatılması gerektiğini bütün yorumcular söylüyordu ki yine bek oynadı, bence iyi de bir katkı verdi.
1: Daha önceden de söylüyorlar mı, oynadıktan sonra mı söylüyorlardı?
0: Tabii oynadıktan sonra orada oynaması lazım diyorlardı, mevkisi değiştikten sonra. Ve bununla beraber şeyi de soracağım, Kasımpaşa maçında tribünde neden o kadar fazla boşluk vardı, insanlar Barcelona maçını mı bekliyordu yani?
1: İkinci sorudan başlayayım. İnsanlar evet Barcelona maçını bekliyorlardı çünkü herkes stadın yanında oturmuyor. Geliş gidişler, çocuklarıyla kalabalık bir şekilde gelip gidenler, yol ücreti ödüyorlar, rakamsal olarak yemek yiyorlar dönerken aynı şekilde vesaire, ama bu haklarını daha çok Barcelona maçına sakladılar gibi geliyor bana. Olsun, herkesin böyle bir hakkı var. Devir biraz da ayağını yorganına göre uzatma devri açıkçası. İnsanlar da bu konuda şey yapıyorlar, dikkat ediyorlar diye düşünüyorum. Yoksa tek bir tane bile satılmamış koltuk yok, bilet ortada yok zaten. Onun için Galatasaray taraftarı gerekeni yapacaktır. Yani önemli olan sahada. Ha, maçın başında Galatasaray 1-0 2-0 geriye düşer. Olabiliyor. Çok kolay gol atıyorlar çünkü. 2,5 dakikada bir gol şut çekiyorlarmış. İstatistik.
0: Ortalama, evet.
1: Ortalama 2,5 dakikada bir şut çekiyorlarmış. Yani bir makineyi bağlasam bu şey gibi. Tenis topla makineleri var ya, topları devamlı atar, karşıdaki vurur. Onun gibiler yani.
0: Evet, bir de ben de çok görüyorum, ön alanda Galatasaray'a baskı yaparsa Barcelona'dan sıkıntı çıkarabilir diyorlar ama Barcelona'nın en çok sevdiği şey ön alanda basan takımlar. Yani iki topla bir anda rakip ceza sahasında buluşabiliyorlar. İkinci sorumda sanki biraz bana sitem ettin. Barış Alper oynadıktan sonra mı söylüyorlar dedin. Yani Okan, evet. Okan Buruk'un hakkını yeme demeye getirdin sanki bana.
1: Yok, aslında ona getirmedim. Mesela şuna getirdim. Okan Buruk'un hakkını yememekle. Neyini yiyeceksin ya? 4 senedir adam şampiyon olmuş. Ligde lider hala. Okan Buruk, Okan Buruk. Millet tutmuş yakasından bırakmıyor çocuğu. Bugün bir yere gitse Okan Buruk bırakıyorum kardeşim dese, ben evimde çocuğumla oturacağım dese, yani zaten ondan sonra ne demek istediğini anlayacaklar insanlar. Bu camia yetiştirmiş kardeşim, Fatih Terim'i yetiştirmiş. Arda Turan geliyor, Selçuk İnan geliyor, Uğur Uçer geliyor, şey geliyor, Okan Hoca burada. Yani böyle başarılı insanları ayağından çekmek yerine, başarılı insanları sayısını her camianın kendi içinden çıkarabilmesi lazım. Ne oldu, çıkarabildin mi? Hadi ben de Beşiktaş semtinin insanıyım. Beşiktaş'a Samet Hoca geldi, Rıza Hoca geldi, Mehmet Hoca geldi, Feyyaz Hoca geldi. Geldi de geldi. Aklına gelebilecek Sergen Hoca geldi. Ne efsanesi var ortada? Yok. Fenerbahçe'ye dön. Rıdvan Hoca geldi, Oğuz Hoca geldi, Şenol Hoca geldi, şey geldi, Turan Hoca geldi. Yani geldi de geldi. İsmail Hoca geldi. 4 defa gitti geldi bir tane. Yani şimdi kardeşim bir şeyi de aklın yolu bir. Yani Galatasaray camiasında diyorlar ki, bir de dün aklı evvel bir arkadaş var. Galatasaray eski futbolcularını teknik direktör yapıp bir yere yerleştiriyormuş. Başarılı olmayan nereye yerleşir ya? Emre Belezoğlu yıllardır teknik direktör. Volkan Demirel Hoca yıllardır teknik direktör. Yani sen Fenerbahçe camiası gibi büyük bir camianın içinden çıkmış bu değerler, gittikleri takımlarda üst üste Anadolu'da Okan Hoca yaptı. Siz de yapın yapabiliyorsanız. Arda Hoca yaptı. İki, birincilikten Eyüp'ü aldı. Süper Lig'e getirdi. Şimdi Shakhtar

0: Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Yani yapanları ayağından çekmek yerine siz de üretime geçin. Onun için.
1: Yani şey bir demek istiyor orada, yani Galatasaray bu onları eğitiyor ve bir takımların başına ya, koyuyor. Kendiyle oynadığında onlara bir kolaylık mı sağlıyor demeye getiriyor. Zaten, ama mesela Selçuk İnan Galatasaray'da geçen puan sene 5 puan aldı.
0: İşte kolaylık sağlıyor Galatasaray. 2 maçta 6 puan üzerinden 5 puanı Selçuk alıyor ya.
1: Daha çok zorluyor.
0: Şimdi işin zor tarafı ne biliyor musun? Ben seninle konuştuğum zaman mesela bakışarak anlaşabiliyoruz. Konuşarak anlaşabiliyoruz. Birçok insan var böyle. Ama insanlara ne anlatırsan anlat, anlamamakta ısrar ediyorlar. O zaman da çok mücadeleye gerek yok ya. Anlamıyor adam abi. Dünkü Beşiktaş maçında penaltı pozisyonu. Ya çıktı ki kardeşim bu pozisyon penaltı. Hani birisine sorsan, izleyicili dinleyicilerimiz için söylüyorum be. Çıkıp da Beşiktaş teknik direktörü bu böyleydi diyecek, başkanı öyle diyecek hali yok. Tamam mı? Demez çünkü. Yani bir haftadır zaten üstünü başını yırtıyor hepsi. Ama gelip baktığın zaman şimdi en azından bir insan çıkıp da evet bu pozisyonda penaltı var kardeşim, adamın ayağını tutmuş yakalamış, yani aikido mu yapıyorsun, ne yapıyorsun yani? Buna bile bir kalecinin yüzüne gelecekmiş, yapma ya.
1: Başkan Vlahovic'in pozisyonu ile ilgili konuştu. Bizim dedi yönetim kurulumuzda, boks federasyonunda Aslan Küçük Emre var dedi. Bundan sonraki maçta ondan yardım alacağız. En azından maçlarda
0: yanlış konuşmalar için tokadın
1: yumruğun kararını onlar versin diyor.
0: Sayın Serdal Adalı'yı tanıyorum. Sayın Başkan kulübünün çok ciddi sorunları var. Onlarla ilgili mücadeleler içerisinde. Allah yardımcısı olsun bütün kulüp başkanlarının. Çünkü vahim durumlar ekonomik anlamda. Fakat bazen öyle açıklamalar yapıyor ki. Yani ben onları söyleyip şimdi kendimi de zora sokmak istemiyorum ama. Yok insanları sokağa dökmek ya da bizi sokağa mı dökmek istiyorlar vesaire. Bunlar ülkemizin şu geçiş dönemlerinde çok sakıncalı konular. Serdal Adalı Başkan tecrübeli insan. İtidalli insan, aklı selim insan, belki maç heyecanıyla böyle şeyler söylüyor ama söylememesi lazım. Gençler yanlış anlayabilir bunu.
1: Evet, bir araya gidelim o zaman.
0: Tamam.
1: Sen uğurlayacak mıyız Oğuz abi seni?
0: Yok yok, ben yanda bir toplantım var.
1: Tamam, tamamdır. Teşekkür ediyorum bu arada, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok selamlar, sevgiler, iyi haftalar herkese.
1: Çok sağ olasınız. Çok Oğuz Altay'ı uğurladık. Teşekkür edelim kendisine. Buradaydı böyle bir anda stüdyo olunca. 10 dakika oturuyordu içeride, dedim söz hakkı vereyim Oğuz abiye. Biraz kendisini kışkırtmaya çalıştım ama sanki çok fazla işe yaramadı. Hani birazcık Torreira'dan girdim, oradan girdim, buradan girdim. Bir ara böyle yükseliyordu. Tam böyle aslında kıvama gelmiş. Ufaktan bir toplantısı varmış, oraya yetişmek durumunda kaldı, o sebeple çıktı. Belki de Okan Buruk'un basın toplantısına yetişecektir, onu da çok fazla bilemiyorum. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii bir yaklaşık 23 dakika sonra Okan Buruk konuşacak ve Barcelona mücadelesi var. Biz Beşiktaş konuşurken bir anda Oğuz abi içeri girince olay Galatasaray'a döndü. Galatasaray'a da geçecektim tabii ama Oğuz Altay gelince işler bir anda tersine döndü. Tam onu söylüyordum işte. Galatasaray pres yaparsa vesaire deniliyor. Önde basarsa Barcelona ya zorluk çıkarır diyorlar ama bence çok yanlış bir oyun tarzı olabilir. Hani sanki tek çözüm savunmada bekleyip kontra kovalamak gibi gözüküyor. Ama Galatasaray da bunu çok yapamıyor yani, baktığınızda açık oynuyor. Keyfini çıkarmak lazım aslında böyle maçların. Daha önceden de ben zaten söylemiştim, böyle maçlar genel itibariyle çok beklendiği gibi olmuyor. Hatta Galatasaray'ın Liverpool'u yendiği maç öncesi hepimiz burada konuşurken, işte Galatasaray yenilir fark yer gibi düşünceler ortaya atılırken farklı bir oyun ortaya koymuştu Galatasaray. Galip gelmesini başarmıştı. En azından hani kazanır mı kazanmaz mı onu bilmiyorum. Az önce söyledim yani, Rams Park cehennem olacak. Barcelona yanar yanmaz onu bilmiyorum ama Galatasaray'ın başa baş mücadele edeceğini düşünüyorum. Bir de Barça'nın stoper tandemi böyle top rakipteyken orta sahaya kadar çıkıyorlar alanı daraltmak için. Tam belki o baskılardan böyle defans arkasına iyi top atabilirse Galatasaray hızlı oyuncularla orada belki skor üretebilir. Bu noktada hani böyle bir senaryo yaşanabilir. Kurgulamıyorum hani, bu senaryo belki işe yarayabilir gibi düşünüyorum. Ama karşınızda da Avrupa'nın en formda takımı var. Teknik ve pas kalitesi anlamında dünyanın en tehlikeli orta saha oyuncuları Barça'da muhtemelen çok fazla yoracaklar Galatasaray'ı. Ama yani önde baskı yaparsa Galatasaray sonuç alır vesaire, bunu çok düşünmüyorum. Barcelona'yı çok fazla izlemediklerini düşünüyorum bu tarz yorum yapan arkadaşlarımın. Çünkü adamların en sevdiği şey önde baskı yapılması. Tek topla direkt hücuma kadar gidebiliyorlar. Şu maçı kaybetsen kimse bir şey diyebilir mi? Ya bence çok fazla bir şey söyleyemez. Burada önemli olan çıkıp kafa kafayı oynamak ve bir de böyle oyun disiplininden falan kopmamak lazım. Bunlar çok önemli şeyler. Bakacağım WhatsApp mesajlarına dostlar. Zaten hani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hedef maçı da bu değil. İçeride bir Stuttgart maçı var. Onun dışında bir de Feyenoord maçı var. Bence hedef maçlar bunlar olacak diye düşünüyorum. Bakıyorsunuz şimdi sosyal medyaya, Galatasaray'ın paylaşımlarına, Barcelona'nın paylaşımlarına. Galatasaray hani takım içindeki oyunculardan çok yani stadyum ve oluşacak atmosferle ilgili paylaşımlar yapıyor. Daha ağırlıklı tabii ki iç sahada oynadığı için bu gayet normal. Barcelona'da oyuncuların bireysel yetenekleriyle ve işte takımın attığı gollerle ilgili paylaşımlar yapıyorlar. Bunlar ağırlıkta bir tık ne yapsak Arda Turan'ı falan soksak işe yaramaz mı ya? Hani İspanyollar için Türkler de Türklerle kardeş derler yani. Genelde öyle söylerler. İyi anlaşıyoruz falan herhalde. Hatta böyle son dönemde birazcık daha böyle onlarla şey gibi olduk. Daha yakınlaştık. Var mıdır böyle bir şey? Bayrampaşa'dan Arda Turan'ın selamı var falan desek yine mi olmaz? Yemezler mi? Yani Avrupa futbolunda öyle kalitesi yüksek maçlarda defans çizgisini öne çeken iki takım karşılaşıyor olabilir. Galatasaray'da böyle önemli maçlarda önde basıyor. Onlar da öne çekiyor. Hani Rafinha'nın olmaması işe yarayacaktır. Hani çok böyle Oğuz abi etkilemez diye düşünüyorum dedi ama hala tabii gol tehditleri çok yüksek. Öyle bir oyuncuyla falan Barcelona'da işler değişmiyor. Bir de hani bu kadar kısa oyun çizgisinde savunma arkasına atılan toplar bence burada önem kazanacak. Yani Leo oynayacak mı bilmiyorum. Hani o süratiyle ya da Osimhen vesaire orada süratli isimler katkı sağlayabilir. Yine Yunus'u kanat olarak değerlendirip işte sprint gücü daha yüksek olan Leo, Barış, işte Leroy Sané üçlüsünden ikisini kanat yapmak böyle sanki daha mantıklı gibi geliyor bana. Umarım seyir zevki yüksek bir mücadele olur bu karşılaşmada. Cihan, bu maç hoca ve başkan kovdurur sana söyleyeyim. Antalya'dan İsa ben demiş. Osimhen'e önde pres yapma diyemezsin diyor. Yapacak evet. Yani Galatasaray özellikle Ramspark'ta sürekli bu oyun anlayışıyla oynuyor ama işte Barça'nın maçlarını bir aç bak. Ya yani genelde önde bastıklarını iki topla ya çok fazla değil. İki uzun topla hemen rakip ceza sahasında buluşabiliyorlar. Çok teknik, çok klaslar. Hani elbette Galatasaraylı analistçiler bunu analiz etmişlerdir. Bizlerden daha iyi teşhis koymuşlardır. Bir çözüm yolu vardır diye düşünüyorum. Galatasaray ne Barcelona'yı yenebilir ne Stuttgart'ı yenebilir. O iş biraz zor. Beşiktaş olsa belki her türlü yener demiş. Ya Ramazan'cığım, şimdi Beşiktaş'ın da dün çok da iyi bir oyunu yoktu yani, öyle söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin de çok oyununu beğenmedim 3-0 kazanmasına rağmen. Ama sonuçta milli takım aralarından sonraki döndüğünüz zaman ligler çok önemlidir, kıymetlidir. Hani bakıyorsun şimdi Kocaeli Spor'un penaltısı verilmemiş. Kaleci resmen rakibin ayağına top sanıp sarılmış. Hani bu artık görmemek değil bana göre, görmezden gelme. Yine bak Kocaeli Sporlu defans oyuncusu Beşiktaşlı oyuncuya tokat atmış. Yine hani diğer taraftan da var. Hani sadece Kocaeli Spor lehine değil, Beşiktaş'ın lehine de verilmeyen şeyler var. O da aynı, bence o da görmemek değil, görmezden gelme diye düşünüyorum. Yani hakemler, hani Merkez Hakem Kurulu'nun başkanının tutuklanması vesaire böyle sanki böyle çok işleri çözecek gibi durmuyor. Yani burada böyle köklü bir değişiklik lazım gibi duruyor. Mesela ben Serdal Adalı'nın açıklamalarını son dönemde beğenmiyorum ama adamcağız yaptı. Aslında bence çok önemli bir noktaya temas etti. Ama sen bu kadar kısa süre içinde hani Beşiktaş olsa yapardı falan deyince hani ben ona böyle altında bıyık altından bir tık şey yaptım. Gülmek yanlış bir tabir olur da hani böyle eh falan dersin ya, öyle yaptım. Yani bir buçuk sene önceki Beşiktaş'ın kadrosunun değeri ne kadardı? 140 milyon, 150 milyon falandı. Hani mesela o kadroda satınca para edebilecek dediğin kim vardı mesela? Hani bence kimse yoktu. Hani bir Getson'u hani ekliyorum. Tamam, o da zaten o şekilde gitti. Muçi'ye ekleyebilirim. Rafa zaten kaçarak gitti. Semih, o da potansiyelinden dolayı. Hadi bir de Demiregi'yi koyayım. Bir de hadi şimdi Emirhan da var. Kaç? 5 kişi mi saydım? 6 kişi kaydım. Hadi üstüne çıkıyorum. Masuaku falan vardı. Udokaylar falan. Şu an bakıyorsun. Ya Beşiktaş'ın kadro değeri 280 milyon falan. Ama mesela bu kadroyu bana göre komple satabilir. Vatara, Jalo, Emirhan, Murillo, Endidi, Cherny. Evet. 10 milyonu falan altında. Ya bakıyorsun Akbodu var. Geldi bu çocuk. Satarsın 10 milyonun üstüne. Beğenirsin, beğenmezsin. Bir Premier Lig geçmişi var. Ya Trossard var. O da 10 milyonun üstüne.

şimdi. Poku var, Olaytan var, Orkun Vilovic falan. Ya bunlar böyle yüksek bedellere satılabilecek oyuncular. Yine bonus olarak şimdi Nübel var, Fakılı var, İlhan Fakılı var. Hani Semih var. Var da var ya. Dolayısıyla ya adamın da yaptıklarını, bazı adamın demeyelim, ayıp olmasın, başkanın yaptıklarını da hafife almamak lazım. Ama son dönemdeki demeçleri, evet, biraz böyle sert cümleler. İşte sokağa çıkmak zorunda kalabiliriz vesaire. Hani iki hafta önce Riva'ya gittiğinde, iki hafta değil pardon, bir ay olmuştur zaten, milyar üç haftaydı. Riva'ya gittiğinde bu sözleri söylemişti. Yani eldeki oyuncuların burada satılabilirliği de önemli ölçüde arttı. Bana göre Sayın Başkan doğru olanı yapıyor zaten Beşiktaşlar'da. Bence başkanın hakkına veriyor. Cihan, selam kardeşim. Merhaba can dost. Galatasaray'ın attığı ikinci gol şaibeli. Öyle gol mü yenir? Nasıl şaibeli mesela? Cem Sultan. Bakalım. Açayım Galatasaray'ın ikinci golünü. Barış'ın golünü mü söylüyorsun? Galatasaray ikinci golü. Açalım bakalım nasıl şaibeli. Beraber bakalım. Özür diliyorum. Şimdi pozisyonu izliyorum ben. Galatasaray ikinci golünü. Jakob soldan getiriyor. İçeriye orta kesiliyor. İki defans oyuncusuna çarpıyor. Barış da golünü atıyor. Şimdi bir daha alıyorum geri. Mesela kale önünden kaleye gelen paralel bir pas var. Birazcık daha böyle kurumsal bir dille anlatalım. Hani hep beraber buradayız ya. Şimdi sizde de radyoda da görüntü olmadığı için biraz daha böyle sesle anlaşılmak adına bunu söylüyorum. Buradan Kasımpaşalı ikinci oyuncu yetişiyor, yetişemiyor, kesemiyor topu. Üçüncü oyuncuya bakıyoruz. Onun da zaten durumu çok zor. Topa vurmasa arkasından Barış Alper'in geldiğini vuruyor. Vurmak zorunda ama ters ayak yakalanmış. Yani pozisyon öyle zor ki. Üçüncü oyuncunun iki seçeneği var. Ya bakıyorsun şimdi, ya topu kornere vuracak ya da yakınındaki arkadaşına gönderecek. Tabii sert gelen bir top, ters vuruşla kendi kalesine atma ihtimali de çok yüksek. O da ne yapıyor? Tekrar tekrar konuşurken, yani sesli yapmaya çalışıyorum. Doğal olarak en güvenli seçeneğe yöneliyor ve topa vuruyor. Ya ilginç olan aslında burada, hani şaibe falan hani diyorsun ya, o yüzden söylüyorum. Yani Barış Alper'in her zamanki tavrının aksine o üçüncü oyuncunun o topu oraya atacağını düşünerek kaleye yönelmiyor. Ortaya yöneliyor, yani orada bir hissiyat var. Pozisyonu tekrar açarsan öne koşmuyor yani. Bir tık böyle adımını geri atıyor. Oraya yöneliyor. Diğer oyuncu da bunu göremiyor. Mesela orada Barış ortaya yönelmesi, üçüncü oyuncu da golü engellemiş olacaktı. Yani ben anlamadım, ben nasıl bir şaibi var onu anlayamıyorum sadece. Ha, ekstra olarak ikinci oyuncu koşarken top bacak arasına geliyor. Şimdi bakıyorum bunu. Ha, en azından mahallede maç yapmış, futbol oynamış, herkes bilir ki hani koşarken bacak arasına gelen top, eğer bir üçüncü bacağınız yoksa kontrol edemezsiniz, böyle bir afallarsınız. O da topu ters vurmuş korkusuyla. Ben Barış'ın çok güzel, yani hiç beklemediğim şekilde, yani ben pozisyonla golle sonuçlanacağını da düşünmüyorum. Çok temiz bir vuruş yaptı. Kalenin ters yönüne çıkarmış şutu, kalecinin ters yönüne çıkarmış. Ve işte oyuncuları da gördüğü için pozisyonunu değiştirmiş Barış. Ben bir şaibi falan göremedim. Ama yani neden olduğunu yazarsan hep beraber konuşuruz. Dün akaretlere gittim Cihan diyor. Peki onu çok okumayayım ya. Yapma yapma, Beşiktaş'a girme diyor Harun. Yok, girmedim Harun'cum Beşiktaş'a. Kazandı Beşiktaş. Az önce Nübel'i nasıl övdüm? Cihan, Rafinha yok yerine Jesus var ama demiş. Evet. Maçı kaybetmekten daha çok Osimhen'in bir hırsa kapılıp sakatlanmasından korkuyorum. Liverpool maçında olduğu gibi diyor. İhtimali var mı? Var. Çünkü ben çok vücudunu kontrol edemediğini düşünüyorum Osimhen'in. Aynı Singo gibi. Tanımıyor yani vücudunu. Sürekli her yere yetişebileceğini düşünüyor. O hırsına yenik düşüyor. Umarım öyle bir şey olmaz. Avrupa'daki rakiplerimizin ileri ucu Leao, Osimhen, Leroy Sané gibi oyunculardan kurulu olsaydı İlkay'ın kadroya giremediği bir takımdan kaç yeriz diye konuşuyorduk. Biz kendi oyuncularımızın kıymetini bilmiyoruz. Oyuncular başkasındayken göklere çıkarıyoruz. Kendimize transfer olunca linç ediyoruz. Çok tuhafız demiş. Ya evet, şimdi kağıt üstünde baktığında, değil mi? Leroy Sané Türkiye'ye gelmemiş olsaydı, hiç gelmediğini düşün, veya Leo hiç gelmediğini düşün. Şimdi bize gelince biraz hani artık geldi ya, dediğin gibi kıymeti azaldı, veya Osimhen hiç gelmediğini düşün. Ya adamlarda Osimhen var, Sané var, Leo var, bunları kim tutacak diye düşünürsün. Çok haklısın. Yani biz futbol kamuoyu olarak en büyük hastalıklarımızdan biri bu.
Hani başkasının bahçesindeki yeşilliğe hayran kalıyoruz. Of ne kadar güzelmiş falan diyoruz. Ama kendi elimizdekinin değerini ıskalıyoruz. Aman ya bırak diyorsun, bunu kurumaya bırakıyorsun. Evet maalesef. O da biraz performansla da alakalı. Şimdi bakıyorsun ya Sané, evet adam City'de, Bayern'de, Almanya milli takımında Sané iken Sané gibi oynuyordu. Galatasaray'da yapmıyor arkadaş bir şey. Ya bazen oynadığı maçlarda arşa çıkıyor, bambaşka bir Sané izliyorsun. Oynamayınca da diyorsun ki bu adam hiç defansif katkı sağlamıyor. Ofansif oyuncu biliyoruz hepimiz. Ama en azından bir iki adım at değil mi? Adımla falan. Oradan eleştiriliyor. Bence eleştirilerin odağından bir tanesi de bu. Oyuncuların isim olarak değil de buraya geldiklerinde performansları düştükleri için taraftarlar çok fazla oyunculara güvenemiyorlar. Rakipte olduklarında çok fazla izlemedikleri için rakibi. Aa diyor işte Rafinha şey var, Leo var, Sané var. Çifte standart. Avrupa devinde top koştururken yerlere göklere sığdırma, bize gelince hop hemen dibe vur. Mesela şimdi dün Greenwood'da eleştiriliyordu. Görüyorum işte kötü oynuyor falan. Gerçekten de kötü oynadı ama ya bu çocuk da aynı Leroy Sané gibi işte. Bazen böyle tek başına maç alabilecek kapasitede, bazen de sahada hayalete dönüşebiliyor. Selamünaleyküm. İyi yayınlar İzmir Cennet Çeşme'den. Deplasmanda Bursa Spor'u mağlup eden Mardin Spor'u kutluyorum demiş. Evet, beni kuponu yaktılar ya. Vallahi. Tebrik edelim. Zor iş. Bizim en büyük sorunumuz kolay gol yiyoruz. Yoksa o golü bir şekilde buluyoruz demiş. Erhan Atlar mesajını atmış. Cihan oyuncu. Evet. Lütfen ten rengi üzerinden espri yapmayalım Erkan'cığım. Üçüncü bacağınız yok derken. Yani daha çok anlaşılması için öyle söyledim arkadaşlar, konuyu lütfen farklı yerlere çekmeyiniz. Anlıyorum sizler de benle oynamayı seviyorsunuz ama ben birazcık da konu farklı yerlere gitmemesi adına o cümleyi kurdum. Ne diyor Galatasaray maçı, yani lig maçı çok cuma günüydü ya, o yüzden çok fazla konuşmadım lig maçını. Fenerbahçe'ye giremedik bile, yarın Barcelona mücadelesi var. Hani ligle ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok ya. Hani ikinci golü sordu az önce dinleyenimiz, oradan örnek verdim. Yani Galatasaray'ın kulübesi bence, hani yedek kulübesi maçı aldı, onu söyleyebilirim. Eren Elmalı mesela çalılıklar arasında kayboluyor, kimse bahsetmiyor ama milli takımda fiziksel olarak iyi olduğunu zaten bize göstermişti. Oyuna ve seyirciye ekstra enerji vererek orada bir oyuncu eksikliğini bana göre hiç hissettirmedi. Çok konuşulmuyor. Yine maçın kötüsü kim derseniz, gol atmasına rağmen Abdülkerim Bardakçı'ydı. Performans olarak bakıyorum, asla şey olarak bakmıyorum. Normalde isim ben çok konuşmam ama çok beğenemedim. Mesela Torreira'nın kırmızı kart görmesinin neden olan pozisyonda çoğu kişi faul var diyor. Ama orada kendini Ebuya gibi yere atıp faul kovalıyor. Niye faul kovalarsın? Fiziksel olarak düşmüşsündür, artık gücün yetmiyordur. Hani yetişemeyeceğini hissedersin. O da fiziksel düşüşünden kaynaklandığı için orada faul bekledi. Sanki Okan Hoca bir tık dinlendirmeli gibi düşünüyorum. Yine Yunus. Ya, muazzam ya çocuk. Harcadığı enerjiyi sonuna kadar kullanıyor. Ve işte bunu bir sonuca dönüştüremiyor. O enerjiyi bir sonuca dönüştürse bence böyle süper yıldız olup çıkacak ama o eşiği bir türlü geçemiyor gibi. O böyle sanki o eşikte kalmış gibi duruyor. Yine de bu haliyle bence çok formda, Sané'ye formayı kaptırmaz gibi gözüküyor. Yine keza Barış Alper Yılmaz'ı sağ beke çekme aksiyonunun benzerini Singo'yu 6 numarayı çekerek de sanki yapmak gerekiyor gibi duruyor. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Merhaba Cihan Bey demiş. Merhaba Mehmet. Oğuz Altay konuğumuzdu. Milan Škriniar 77 maçtır kırmızı kart görmediğini söyledi. Milan Škriniar Fenerbahçe'ye transfer olalı 46 maçta forma giydi. 46 lig maçı, bilginiz olsun diyor. Ne diyorsun yani, Oğuz Altay sıktı mı diyorsun? Havaya kuru sıkımı yaptı. Bakayım mı ben? Yani şey mi acaba, toplam sayısını mı söyledi? Yani Slovakya milli takımında 77 maç giymiş. Ona mı baktı acaba? Yok, sen baktıysan kesin doğrudur, dinleyenlerimiz doğru bilgi verir. Doğru söylüyorsun valla, 46 maç. O da uzun bir süre ama. O da uzun bir süre. Oğuz abiyi destekleyip şeye bakmış, o milli takıma bakmış. Milli takıma, orada 77 oynamış. Onunla karıştırdı herhalde. Bayılıyorum böyle düzeltmelere. Hastasıyım ya. Bizim hakemler olmadan en fazla 5 puan toplar Galatasaray Avrupa'da. Ya
güzel insan ya. Şimdi ben Galatasaraylıyım da üstüme çok geliyor. Ya geçen sene kaç puan topladı Orhan? Bizim hakemler mi vardı Şampiyonlar Ligi'nde? Ya bu takım Juventus'u, Liverpool'u yenmedi mi? Atletico Madrid'le berabere kalmadı mı? E gitti Liverpool'a da kaybetti. Üç kere de yenemezsin ki bir takımı sen. Adamları zaten iki kere üst üste yenmişsin. E bir yere kadar senin de gücün. Yani geçen sene Türkiye'deki hakemler mi vardı? Mehmet Türkmen mi vardı? Yasin Kol mu vardı? Halil Umut Meler mi vardı? Avrupa'da hakemlerle gitti işte Şampiyonlar Ligi'ne. Ya bunları yapmayalım birbirimize. Gerçekten söylüyorum. Bak Fenerbahçe'nin de Aston Villa ile maçı var. O da Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Ya biraz buraları konuşalım bence. Ben öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Şansa mıydı yani onlarda? Şey mi diyor Argo tabiriyle bala. Olabilir. Senin düşünce. Bal diyorsan. Hüseyin merhaba canım kardeşim, selam olsun, işine gücünü rast getirsin Allah diyor. Eyvallah, sağ olasın. Vallahi telefon almayı düşünüyordum bugün çünkü ligler başladı, Şampiyonlar Ligi haftası, ama saat 13'te Okan Buruk'un basın toplantısı var 5 dakika sonra, o sebeple çok alamayacağım. Cihan Bey demiş, Tayfur Bingöl'e ne söylersiniz, şey mi söylüyorsun? Beşiktaşlı futbolcular bile penaltı değil dediler diye. Vallahi bir şey söyleyemiyorum. Yani Kocaelispor biraz isyandaydı. Yani Beşiktaş'a verilen penaltı ve Kocaelispor'un verilmeyen penaltısı gündemdeydi dün akşam. Yine işte Vlahovic'e yapılan pozisyon falan gündemdeydi. Orada Metehan geldi galiba Kocaeli'den. Pozisyonu izledim dedi. Bir anlam veremedim dedi. Kırmızı kartın ve penaltının net olduğunu söyledi. Tayfur da yani Beşiktaşlı futbolcularla konuştum. Eski takım arkadaşım onlar benim. Onlar bile penaltı değil dedi. Bu imada bulundu. Onun dışında ne için sordun Tayfur'u bilemedim. Şey mi demek istiyorsun, aklıyla kalbi çelişti, olayına mı sokmaya çalışıyorsun beni, onu anlamadım. Size şunu sormak istiyorum. Tabii ki sorabilirsin. Cuma günü 10 kişi kalıp yaptığı değişikliklerle maçı kazanan Sayın Okan Buruk yerine Tedesco'ya da İtalyan olsaydı acaba taktik deyası ilan edilmez miydi diyor. Edilebilirdi. İtibarsızlaştırmayalım yani Okan Hoca'yı diyoruz. Ya bu yabancı hayranlık diyoruz ya biz buna. Geçenlerde kim söylemişti? Emre Tilev mi dedi? Ben çok gülmüştüm. Aklımda kaldı. Snob Dog'dan. Snobizm mi? Snobizmdi galiba. Unutmamak için ben dedim bunu unutmamam lazım. Yanımda yayında söylemem lazım falan. Bu bir snobizmmiş arkadaşlar. Yabancı hayranlıymış yani. O yüzden biz böyle işte şimdi Okan Buruk bunu yaptığında, yapmasaydı mesela Okan Buruk A planı, B planı, saha içi liderlik, işte reaktif zeka falan, bunların dersini vermeye kalkardık hep beraber. Ama bunları yapınca övmüyoruz. Ya işte biraz şans işi soktu oyunculardan da performans aldı. Biz biraz böyle oyuncu kalitesine indirgiyoruz başarıyı. Mesela Okan Buruk gibi Türk teknik adamlar aynı başarıyı gösterdiğinde, ya zaten kadro çok kaliteli, oyuncular bireysel yetenekle kazandı yorumları yapılıyor. İşte ya da şansı yaver gitti, rakip hata yaptı deniliyor. Ya da efendim söyleyeyim taktik yapmıyorlar, oyuncuların duygusal motivasyonu çok fazlaydı, o şekilde kazandı diyorlar. Katılıyorum sana. Bence de asla itibarsızlaştırılmamalı. Sonuçta 4 yıldır şampiyon yapıyor Galatasaray'ı. Cihan kardeş, bizi unuttun, hiç bahsetmiyorsun Fenerbahçe'den diye. Ya ne diyeyim ki? Ya insanlar çok acımasız. Az önce ben de söyledim mesela. İyi bir futbol yoktu Fenerbahçe'de dedim. Bir de şu an hani yani gitmişsin Rize'ye, Rize gibi deplasmana. İstediğiniz olmuş, takım kazanmış, Asensio oynamış. Hala bakıyorum ya İsmail Kartal gitsin. İsmail Kartal bu takımın hocası değil falan. Yani Fenerbahçe'ye kimse zarar vermiyor ki, Fenerbahçe'nin kendine zarar verdiği kadar. Yemin ediyorum maçtan sonra yorumlara bakıyorum. Sadece Fenerbahçe'nin şu kaleciye geri pas hastalığından kurtulması lazım bana göre. Yani o kadar derinden çıkamıyor Fenerbahçe. Sürekli geri pas. Bu geri pas yerine ne bileyim pas bağlantılarını biraz daha zorlayarak o hattı kırmayı deneyebilir. Belki o zaman Fenerbahçe'de daha farklı bir oyun izleyebiliriz. Mesela rakip kim olursa olsun. Dün Çaykur Rize'ydi, dünden önceki gün. İşte birebir baskıya gelen veya işte o topu birazcık arzulayan, birazcık talep eden hangi takım olursa olsun rahat rahat top oynayabiliyor Fenerbahçe'ye karşı. Çünkü o ön alanda işte veya orta sahada pres şiddetini çok düşük uyguluyor Fenerbahçe. Onu düzeltebilirse çok farklı bir noktaya gidecektir. Bir de milli aralardan sonra bunu büyük takımlarda görürüz arkadaşlar. Yani kötü oynaması gayet normal. Bu oyuncular en son milli arada oynamalarından bu yana 3 hafta geçmiş.
3 haftalık bir ara. Hepsi de farklı farklı ülkelere dağılmışlar. E zaten

Lig başlayalı 6 hafta oldu. Daha kaynaşamadılar. Yeni gelen oyunculardan bahsediyorum. Eski oynayanları söyleyemiyorum. 3 haftalık da bir ara var. Az buz bir ara değil yani. Bizim için kısa bir ara ama futbol için gerçekten uzun bir ara. Bence bunlar gayet normal. Şeye çok şaşırdım bak. İyi ki hatırlattın Fenerbahçe maçını. Söyleyecektim. Fatih Hoca'nın, gerçi onu sonra Alex Ferguson kullanmıştı değil mi? Onlar da oradan örnek vermişti işte. Mini etekle istatistik arasında böyle bir çok da sevmediğim bir örnekleme aslında. Kadını biraz daha böyle cinsel bir obje gibi kullanıyor bu örnekte ama aklınıza gelsin diye söylüyorum. Mesela ben maçı izlerken uyuyordum. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını. Maçtan sonra biraz böyle istatistiklere bakayım dedim. 63 dakika oyunda kalmış top. Yani Süper Lig ortalamasından 11 dakika fazla, Premier Lig ortalamasından 8 dakika fazla oyunda kalmış. Ve Şampiyonlar Ligi ortalamasından 3 dakika fazla oyunda kalmış. Bana enteresan geldi. Yani izliyorum maçı, mücadele gücü düşük, sıkıcı bir maçtı. Ama işte demek ki bazen her izlediğimizi de göremiyoruz ya. 63 dakika oyunda kalmış. Baktığında çok iyi bir süre. Normalde bizde 51 dakikadır, 52 dakikadır, hatta 47 dakikalara falan düştüğü maçlar olmuş. Ama Fenerbahçe maçında 63 dakika kalmış. İlginç. Vedat'ı beğenmedim, Kerem'i beğenmedim, Greenwood'u beğenmedim. Gole rağmen Asensio iyi değildi. Hani Kerem'i falan sallıyor Fenerbahçeli taraftarlar ama hani Greenwood'da kekremsi bir tat bıraktı ağızda yani. Kante iyiydi, Ederson iyiydi. Yani bir kez daha sezonun en iyi transferi olduğunu kanıtladı. Bana göre Aziz Yıldırım'la beraber iki kez geldi Fenerbahçe'ye Ederson. Hani kritik bir pozisyonda da Fenerbahçe'yi maçta tuttu. Aston Villa maçı zor olacak. Fenerbahçe'de de böyle hızlandırılmış şey gibi oldu değil mi? O kadar Fenerbahçe konuşmak istemiyorsun ki Cihan. İki dakika üstünden konuşup geçtim falan diye. Ya bence bunlar vardı yani. Ya gitmiş Rize 3 atmış. Yani daha ne olabilir? Bu kadar. Kantitatif demiş. Neden İsmail Kartal'ı küçük görüyorsunuz diyor. Kötü giden maç, iki oyuncu değiştirdi, farklı aldı, taktikle aldı demiş. Sevgi, ben hocanın değişikliklerini çok şey yapmadım ya. Sanki biraz geç değiştirdi, öyle olmadı mı sence? Hani biraz oyuncu çok, Fenerbahçe gol yiyordu ya. Rize 5 tane, 4 tane boş kaleye gol kaçırdı. Yani onlar gol olsaydı farklı şeyleri konuşabilirdik. Oraya bir toparlaması lazım sanki Fenerbahçe'nin. Ederson dediğim gibi yani Aziz Yıldırım'dan sonra yeni bir transfermiş gibi oynuyor. Osimhen'i oyuna almak, evet, büyük bir deha diyor. Oradan bana göndermede bulunmuş Galatasaray Kasımpaşa öncesinde. Ya sadece Osimhen değil ki olay ya. Ya niye ona bakıyorsun ki, sadece Osimhen'i mi aldı? Eren Elmalı'yı almadım mesela, Leao'yu çıkarıp. Lemina girmedi mi? Osimhen kaçta girdi ki? Değil mi? 80'de mi girdi? Geç girdi yani. Öyle düşün. Niagara'yı falan soktu. Bunlar önemli. Sadece Osimhen'i almadı yani. 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Bu sene de lider Okan Buruklu Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum demiş. Ses gitti diyor. Nereye gitti? İnternet yayında bir problem vardır. Ses bir yere gitmez. İletirim arkadaşlar. Onu bir çözerler. Hemen gelir zaten. Eskişehir'den Özkan, milli takım için adı Negasman anılıyor demiş. Bence iyi olur. Ne dersin? Ya artık yemin ediyorum yerli gelsin ya. Arda Turan da bununla ilgili açıklama yaptı. İşte milli takımla ilgili, geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Kulübüm ayrılmamı istemez dedi Arda Turan. Onu söyleyeyim. Ben de savaş varken yarı yolda bırakmam diyor. Federasyonda demiş ki sorun yok. Hani kulübünü bırakma zaten. Shakhtar'ı da çalıştırabilirsin. Buraya da çalıştırabilirsin demiş. Böyle bir öneriyle sonra Arda'ya gitmişler. Hoca da demiş ki bunu ben bir değerlendireyim. Bunu bir Shakhtar'la konuşayım, Ukrayna kulübüyle konuşayım. Bir de kendi kafamda, ailemle bir konuşayım. Ondan sonra net kararımı size iletirim, olur mu demiş. Federasyonda bir bekleme sürecine girmiş. Orada da senin de dediğin gibi yani Arda Turan olmazsa, Arda Turan'dan istediği sonucu alamazsa yüksek ihtimalle yabancı bir teknik direktöre yönelecek Türkiye Futbol Federasyonu. Ama listede Arda dışında, Arda Turan dışında herhangi bir yerli hocanın olmadığını biliyoruz. Ama Nagelsmann olabilir. İyi hoca. Güzel örnek yani. Galatasaray'a şans, sana da iyi yayınlar dilerim demiş 3 boyutlu Hasan. Merhaba 3 boyutlu Hasan, görüyorum seni Instagram'da. İlginç ilginç şeyler tasarlıyorsun. Bak bu 3 boyutlu yazıcı çok farklı bir durum ha. Gerçekten. Bence bunu böyle yakın zamanda

0: hala tabii ki hayatımızın içinde, ama hayatımızın içine çok fazla dahil olacağını düşünüyorum. Çünkü ya inanılmaz bir mucize gibi bir şey. Oradan yani çok farklı şeyler yapabiliyorsun. Bunu daha keşfedemedik şu an Hasan. Bir tık gerideyiz. Sen paylaşımları yap, insanlara daha fazla bilgi ver bunlarla ilgili. Barcelona'ya saygı duyuyorum ama ne beraberlik vaat ediyorum ne başka bir şey. Yarın göreceğiz demiş. Vallahi zor maç tabii canım. Yani önemli olan burada çıkıp dişe diş, yani kana kan bütün mücadeleni vermen Barcelona'ya karşı. Hani çıkıp kimse de sen Barcelona'yı yen demiyor bu noktada zaten. Yani sadece kora kora oyna diyor. Selamünaleyküm Cihan. Her duran topun başına Sara geçiyor. Batrokov'u dururken söylemiyorlar. Neden böyle bir şey vardı demiş. Cihan, cuma günü dinleyeniniz iyi bildi. Torreira hiç kırmızı kart görmüyor dedi. Adama zorla kırmızı kart yedirtti demiş. Haklı bir kırmızı karttı. Tuttu, indirdi Torreira hak ettiği için. Böyle bir kart dedi. Yani az önceki soruya gelecek olursak, işte Batrokov ve Sara sorusuna gelecek olursak, takım içlerinde bir hiyerarşi olur maalesef. Yani olabilir, keşke olmasa, ama bazen olur bu tarz şeyler. İşte maç öncesinde konuşursun. Teknik heyet ve hoca der ki işte duran topu Sara sen kullanacaksın veya Batrokov sen kullanacaksın der. Yani o oyuncu sahadaysa o kullanır. Hani Sara da takıma geldiği günden beri oyundaysa duran topları kendisi kullanıyor. İyi de bence, kötü de kullanmıyor bence Sara. Adrese teslim, Kavisto ortaları da var. Teknik direktör de diyor ki hemen hop duran top mu oldu? İlk Sara yazılsın tahtaya diyor. O sebeple Sara'ya yazıyor. Evet, az sonra Okan Buruk ve Lucas Torreira Galatasaray Barcelona maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek. Şu an hazırlanıyorlar yavaş yavaş ve bir gözümde onlar da Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenleniyor. Bir dinleyelim arkadaşlar onu. Süre kalırsa bir 10 dakika 15 dakika tekrar belki programa geri döneriz. Rams Park'tayız.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Son dakika. Son dakika.
3: Şu anda dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene bütün maçlarını kazandılar. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu anlatmamıza gerek yok. Ne oynadığını anlatmamıza gerek yok. Ama karşılarında da tabii ki biz olacağız. Biz en iyimizi yaptığımızda, en iyisini yaptığımızda, kendi en iyimizi yaptığımızda bence oyuncularımla birlikte gerçekten bu statta önemli başarılar imza attık. Bazen maç kazanmasak bile oyun olarak çok iyi işler yaptık. Bazen bu maçları kazandık. Hedefimiz tabii ki her zaman olduğu gibi her çıktığımız maçı kazanmak. Burada da kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Ama tabii ki karşımızda çok önemli bir takım var. Maçın favorisini herkes tabii ki Barcelona olarak söyleyecek. Ama dediğim gibi burada da onların karşısında oynayacak, o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız.
4: Yes, Lucas. What do you want to say about the game?
5: Bueno, yo primero que nada, buenas tardes. No sé si voy a hablar tanto como el míster. Quizás en algún futuro, cuando sea entrenador, expresar un poquito más.
6: Biraz daha kendimi ifade edebileceğim ama şu an oyuncu olarak biraz daha kısa tutacağım.
5: Siguiendo un poco con lo que decía el míster, hocamın söylediğini
6: üzerinden biraz ekleyeceğim. Şu anda dünyada en iyi takıma karşı mücadele edeceğiz ve onunla karşı galip olmaya çalışacağız. En iyi maçımızı oynamamız gerekiyor. Kendimizin en iyi haliyle olmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi gecesinde daha önceki yıllarda gösterdiğimiz performanslar var. Ben takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Yıllardır sağlam bir takım olduğumuzu, birlik olduğumuzu gösterdik ve zorluklara karşı nasıl mücadele ettiğimizi gösterdik. Şimdi Barcelona gibi bu kadar büyük bir takıma karşı da iyi bir akşam geçireceğimize inanıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağım ve taraftarımızın da arkamızda olduğu
5: de local.
6: Evde oynamak çünkü çok önemli ve çok motiveyiz. Hocamın da söylediği gibi bazen o kadar motivasyona ihtiyaç yok. Yani kendi kendinizi motive edebiliyorsunuz yarınki gibi maçlarda. Büyük bir gece olsun ve taraftarımızı mutlu edelim istiyoruz yarın.
7: Ferhat Bey.
8: Ferhat Kızıltaş. Hocam yarın için başarılar dilerim. Sorum size olacak. Barcelona sizin de söylediğiniz gibi dünyanın şu anda en formda takımı. 1 milyar euro kadro değerine sahip. 8'e 8 yaparak başladılar. Şampiyon Ligi maçını da kazandılar. Siz de geçen sene Öran baskısını yaparak gayet başarılı olmuşuz ama orta sahasında Olmo, Rodri, Pedri sahip olan bir takım için sadece ön alan baskısının bir sonuç getireceğini düşünüyor musunuz? Yoksa Barcelona'ya karşı daha farklı bir planınız var mı?
3: Şöyle, birincisi tabii ki yani sadece defans yapmayacağız, hücum da yapacağız. İkisini birden düşünmek lazım. Burada hangi kararı verirsek rakibimize karşı nasıl savunma yapmamız gerekiyorsa üçüncü bölgede olur, ikinci bölgede olur, birinci bölgede olur. Bunları en iyisini yapmanız gerekiyor. Yani burada en şiddetli baskıya yapmanız gerekiyor. Hangi bölgedeyseniz, hangi nerede karşılıyorsanız rakibi en yüksek şiddette yapmanız gerekiyor. Burada da bir şey tabii ki, yani o top rakipteyken de sizin o tutkulu bir şekilde topu rakipten almaya çalışmanız takım halinde, bu çok önemli olacak. O yüzden bu tutkuyu göstermemiz lazım bence. Yani sadece yani rakibimize biz nerede bekleyeceğiz, kalemizin önünde mi bekleyeceğiz veya işte en önde mi basacağız? Yani bunların hepsi tabii ki oyun içerisinde birçok şey var, birçok karar var. Ama hangi kararı verirsek bunu en güçlü şekilde yapmamız gerekiyor. Onun yanında da dediğim gibi yani bunun bir de ofansif tarafı var. Ofansif tarafta da hem sakin olup hem topun bizde kalması gerekiyor. Ama rakibimizin de, yine onlar da yüksek hatta oynayan bir takım. O yüksek hata karşı da her takım plan yapıyor zaten. Yani bunu geçen sene de birçok maçta bunu gördük. Yani çok fazla gol yediği bir sezondu belki geçen sene Barcelona, ama bu sene bu kadar çok gol yemedi. Ama onlar da kendi oyunlarını rakibe diretmeye çalışan bir takım. O yüzden önemli bir takıma karşı oynayacağız. Önemli ayaklara karşı oynayacağız. O yüzden az hata yapmamız gerekiyor. Çünkü hata yaptığınızda daha kolay cezalandıracak bir takım var.
9: Çağatay. Hocam başarılar diliyorum. Sıkışık bir fikstürü var Galatasaray'ın. Barcelona gibi rakiplere karşı her zaman ekstra bir efor da gerekiyor aslında, ama milli takımlarından yorgun dönen oyuncular oldu. Sakatlığı bulunan oyuncular vardı. Bunlarla ilgili özellikle Osimhen, Singo, işte Torreira çok uzun bir seyahatten geldi, keza Davinson. Son durumları nedir, bilgi alabilir misin?
3: Tabii ki aslında en zor maçımız belki Kasımpaşa maçıydı. Çünkü milli takım dönüşü, Lucas uzaktan geldi, 3 gün önce oynadı. Davinson uzaktan geldi, 2 gün önce maç oynamıştı. Batrakov 3 gün önce maç oynamıştı, 3 tane maç oynamıştı. Yani hepsi çok fazla maç oynadı. Bizim de milli takımdan dönen oyuncularımızı saydığımızda, yani Türk milli takımının da aslında yani belki en yorgun dönen oyuncular Türk milli takımdaki oyunculardı. Çünkü biliyorsunuz yani maç kaybetmek, 4 tane maç kaybetmek aslında fiziksel olarak değil, mental olarak yorgun bir milli takımdan dönen oyuncular vardı elimizde. Kasımpaşa bu anlamda daha zordu. Sakatlıktan dönmüş, daha oynamamış, işte ilk maçına çıkacak oyuncular, yani biraz daha zordu. Ya bundan sonraki bölüm şu anda tam kadroyuz. Singo yok. Günay'ın bu hafta antrenmanları çıktı, o olmayacak. Onun dışında tam kadroyuz. O yüzden şu anda bundan sonraki dönem için yani her maçı oynayacağız. Arada da 4 gün ara var. Yani uzun bir ara var. Dinlenme süremiz de var. Bence kazanınca, insan kazandıkça daha mutlu oluyor ve fiziksel olarak daha çabuk yenileniyor. O yüzden maçları kazanmamız lazım.
7: Safa Bey.
10: Safa Kaan Öztürk. Hocam yarın için başarılar öncelikle. Şunu sormak istiyorum. Rakibiniz Barcelona şu anda ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde totalde 4 gol ortalamasının üzerinde hücum eden bir takım. Galatasaray ise geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde 6 iç saha maçında aslında sadece 5 gol yedi. Bu anlamda iç sahada çok iyi bir savunma takımı oldu. Ancak bu sene sanırım biraz daha yükseldi bu istatistik. Bu verilere bakacak olursak yarın savunma özelinde oyuncu olarak veya diziliş olarak herhangi bir değişiklik düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
3: Demin de söyledim tabii ki burada rakibinizin geldiği oranla bazen gol yeme sayılarınız değişebiliyor. Yani bazen

0: Hani bu hafta mesela bir kere bir tane ilk yarı geldi top kalemize. İkincisi de ikinci yarı işte Davinson'a çarptı, önünde kaldı. İki şuttan bir tane gol yedik. Yani gol yeme sayınızla verdiğiniz pozisyon sayısı değişebiliyor. Demin Barcelona örneğini verdim. Geçen sene mesela aynı oynayıp çok fazla gol yiyen bir Barcelona vardı. Bu sene daha az gol yiyor. Bu sayı rakibin kalitesine ve bitiriciliğine göre de değişebiliyor. Ama bizim burada bugün son antrenmanımızı yapacağız tabii ki. Yani burada planlarımızı daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Ama dediğim gibi yani biz Galatasaray'ız, kendi sahamızda oynayacağız. O yüzden rakibe karşı hangi sistemle oynarsak oynayalım, hangi dizilişle oynarsak oynayalım, rakibi nerede karşılarsak karşılayalım. Dediğim gibi yani agresif olmamız gerekiyor. Kendi sahamızdayız. O agresifliği gösterip kalemizi gole kapatmaya çalışacağız. Zaten bunu yapabilecek oyuncularımız var. Çok iyi bir kalecimiz var. Burada da yani rakibe gol attırmamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onun yanında ama bizim de gol atmamız gerekiyor.
1: Hazal Hanım.
2: Hazal Palavra, en son haber. Benim sorum Lucas olacaktı. Kulaklığı takıyor zaten. Pedri ve Rodri top ayındayken çok rahat görünen iki oyuncu. Sen de rakibine pek rahat vermeyen bir futbolcusun. Yarın akşam onlara rahat bir gece yaşatacak mısın?
3: Biliyoruz ki orta saha olarak en iyi oyuncular onlarda ve topa sahip olmak orada çok önemli onlar için ve rakibi yormaya çalışıyorlar ve rakibi yorduktan sonra da zarar vermeye çalışıyorlar. Yarın Barcelona'da olabilir rakibimiz. Bizim her zaman aynı mantaliteyle oynayacağız. Bizim kimliğimiz değişmeyecek. Biz her maçı kazanmak istiyoruz ve savunma gerektiğinde savunma, topu çalmak gerektiğinde topu çalacağız ve ileride oynamaya çalışacağız.
1: Mavili beyefendiye verebilirsek.
4: Igor Rabiner, Q Sport. I'd like to ask you both about Alexei Batrakov.
3: İkinize de Alexei Batrakov'la ilgili soru sormak istiyorum. Birinci soru hocaya. And, takıma ve lige nasıl adapte oluyor?
4: To play in the starting lineup at such a game as against Barcelona.
3: Barcelona'ya karşı böyle bir maç var ve ilk 11'de oynayacak seviyede mi şu anda, hazır mı sizce? Bilmiyorum, biliyor musunuz ama hayali bir gün Barcelona'da oynamakmış çocukluğundan beri.
4: And it can inspire him for the great performance.
3: İyi bir performans çıkarmasını sağlayabilir mi yarın için?
4: The question for Lucas.
3: Lucas için olan soru da, takım arkadaşın olarak konuşabilir misin? Antrenmanlarda nasıl seni etkiliyor mu? Oynadığı maçlarda nasıl performans oldu veya daha fazlasını mı bekliyordun? İlk senin izlenimlerin neler yani genel olarak?
0: Bir kere tabii ki Alexei ilk defa ülkesinden çıkmış bir oyuncu, çok genç yaşında ve buraya geldikten sonra tabii ki başta Lucas olmak üzere diğer arkadaşlarıyla birlikte onu buraya adapte etmek için herkes çok yardımcı oldu ve bir kere tabii ki iyi futbolcu, yani çok iyi futbolcu olduğu için zaten onu transfer ettik. Zaten milli bir oyuncu. Son 3 tane milli maçta da oynadı. Onun yanında iyi bir profesyonel, iyi bir insan ve kendini çok geliştirmeye çalışık, gelişmeye açık ve çalışmaya açık bir oyuncu. O yüzden yani bu tür bir oyuncuyla çalışmak benim için de önemli, değerli. Yani bu kadar kendini geliştirmeye, takımı için katkı sağlamaya çalışan bir oyuncuyla gerçekten çalışmak benim için önemli. O yüzden hepimiz onu çok seviyoruz, oyuncu olarak beğeniyoruz ve ona kendini geliştirmesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki ofansif olarak zaten yeteneği çok fazla olan bir oyuncu. Ama burada takım savunmasını da çok iyi bir şekilde yapmaya başladı geldikten sonra. Tabii burada takımın oynadığı oyuna çok çabuk adapte oldu ve arkadaşlarıyla birlikte bence takım savunmasını da çok iyi bir şekilde yapıyor. Yani onun performansından çok memnunuz. Yarınki maçla ilgili tabii ki

0: Bugün son denememizi yapacağız. İlk 11'i belirleyeceğiz. Ondan sonra da tabii ki yarın daha bir net bir şekilde göreceksiniz.
1: Bueno, a mí en lo personal me sorprendió muchísimo.
2: Ben şahsen çok sürpriz oldu benim için. Hem kişilik olarak hem oyuncu olarak ne zaman biri gelse bu takıma onlara destek olmak ve onlara hoş geldiğini hissettirmek istiyorum. Çok büyük bir kulüp bu ve çok fazla baskı altında olacaklardır mutlaka. Çünkü geldiklerinde kapıyı birinin açması çok önemli. Alex'le ve diğerleriyle de aynı şey oldu. Alex'le ilgili ona çok yakın oldum bu dönem içerisinde. Ona çok yardımcı olmaya çalıştım. Sadece saha içinde değil, saha dışında da. Şehri tanıması, ailesiyle çok konuştum, ailesini anlattım. Gün gün kendini geliştiriyor ve hücumdaki gibi aynı zamanda savunmada da hocamın da söylediği gibi yani iyi işler yapıyor. Çok kaliteli bir oyuncu. Zaman geçtikçe çok daha rahat hissedecektir kendini ve takımımızda Alex gibi fark yaratacak oyunculara ihtiyacımız var, hem hücumda hem defansta. Şahsi olarak ben çok mutluyum bizim takımımıza katıldığı için ve umarım çok keyifli anlar yaşayacağız.
3: Hocam, yarınki karşılaşma için başarılar. Kasımpaşa maçında sağ bekte tercih ettiğiniz Barış attığı golle performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Yarınki çok önemli bir maç ama ben tercihiniz değil şunu soracağım. Bir teknik adam gözüyle teknik olarak açıklarsanız Barış'ın sağ bekte oynaması hem takıma hem kendine pozitif anlamda nasıl bir fark yarattı?
0: Şöyle, Barış tabii ilk defa oynamadı aslında. Yani iki sezon önce biliyorsunuz hem sağ bekte hem sol bekte çok fazla maç oynadı ve bizim belki sol bek mevkinin en sıkıştığımız dönemde sol bek olarak da takıma önemli bir katkı verdi. Aslında belki Barış'ın performansının yükselişini o sene içerisinde de, yani ondan önceki dönem Barış tabii ki takımın önemli oyuncularından biriydi ama performansının yükselmesinde de o bekten gelip ön tarafa gitmesi o seneki yükselişinde önemli bir rol oynamıştı. O yüzden Barış o mevkiyi bilen bir oyuncu, oynayan bir oyuncu. Tabii ki bazı maçlar rakip yaralandı daha çok oluyorsunuz. Yani Kasımpaşa maçı gibi Barış'ı daha yüksekte kullandık. Yani Yunus'un içe girmesiyle Barış'ın yüksekte oynaması orada hem sağ açık hem sağ bek gibi oldu zaman zaman. Bu maç tabii ki daha farklı bir maç. Ama yani hem gol atması hem iyi oynaması hem İkili mücadeleleri kazanma yüzdesi, savunmadaki geçişlerdeki yardımları burada bu oyunu oynayabileceğini, bu rolü oynayabileceğini gösterdi.
3: İrem Hanım.
4: İrem Ceyda Öztürk. Öncelikle hocam başarılar diliyorum. 23 Kasım 1994'te Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin grup maçlarında ilk defa Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atmıştı. Siz de o maçta sarı kırmızılı formayı giymiştiniz. Yarın sizin için farklı bir heyecan. Teknik direktör olarak Barcelona karşısına çıkacaksınız. Bu perspektiften nasıl değerlendirmelerde bulunursunuz? Teşekkürler.
0: Tabii ki o seneler için tabii ki Barcelona'yı yenmek çok daha zordu ve 94 senesi bir galibiyetimiz vardı. Orada futbolcu olarak yer almıştım. Birçok sene Barcelona'yla eşleşmiştik. İçeride beraberliklerimiz var, dışarıda oynadığımız maçlar var. Bu sene de Barcelona'yla eşleştik. Tabii ki teknik adam için farklı bir duygu. Ama burada hep söylüyorum, ben oyuncularıma çok güveniyorum. Oyuncularımızla birlikte bu tür maçlarda iyi işler yapabildiğimizi düşünüyorum. Bunu da oyuncularımla birlikte taraftarımızın desteğiyle yarın en iyimizi yapacağız. Yani inşallah bir daha bir galibiyet yaşarız. Tabii ki hep söylüyoruz, yani kolay maç değil, zor maç, çok önemli bir takım ama biz elimizden gelenin en fazlasını yapacağız.
3: Arkadaşlar, soru talepleri devam ediyor ama bildiğiniz gibi antrenmanımız var. O nedenle kusura bakmayın, son soruyu alıyoruz. Nevzat Bey.
5: Nevzat Dindar Milliyet. Hocam, Barcelona karşısında alınacak bir galibiyetin Galatasaray'ın Avrupa'daki ve dünyadaki imajına ne gibi katkılar olacağını düşünüyorsunuz? Bir de Kasımpaşa maçından sonra İlkay'ın bir çıkışı olmuştu. İlkay Gündoğan'ın oynamıyorum ki neden hazır olayım şeklinde kameralara yansıyan. Siz bunu gördüğünüzde ne hissettiniz?
0: Birincisi tabii ki yani Barcelona'ya karşı, yani bu sene hiç maç kaybetmemiş, hiç beraberlik bile almamış takıma karşı olumlu bir sonuç bizi çok mutlu eder, yükseltir. Şampiyonlar Ligi'nin hedeflerimiz tabii ki var. Bundan sonra birçok maçta oynayacağız. Yani bu maçta bitmiyor. Bundan sonra çok daha bizim için kritik maçlara da çıkacağız. Yani o yüzden puan çok önemli. Geçen sene benzer bir senaryo Liverpool maçı öncesi burada yaşamıştık. Yani çok iyi bir takıma karşı oynuyorsunuz. Favori burada Liverpool oluyor, Barcelona oluyor tabii ki. Ama siz de elinizden gelen en iyisini yapıp burada bir puan almaya çalışıyorsunuz. Sonuç almaya çalışıyorsunuz. Rakibinizi yenmeye çalışıyorsunuz. Onun dışında yani ya bu tür şeyleri ben futbolculuktan geldim. Yani hepimiz bunları yaşadık. Yani bu, orada bir duygu var. Yani bu oyuncular robot değil, hepsi insanlar. Yani o yüzden oynamamış, hatta yani kenarda ısınıp oyuna da girmemiş. Yani o yaşta, yani o tecrübede, o profesyonellikte bir insan olsanız yani üzülürsünüz. Bunu bazen belli edebilirsiniz. O yüzden yani böyle şeylere çok fazla takılmamak lazım. İlkay her zaman antrenmanda en iyi performansı veriyor. Oynamak için hazır bekliyor. Tabii ki çok farklı bir maç oynadık yani. Geçen hafta 10 kişi kaldık. İşte değişiklikler yaptık. İşte ofansif değişiklikler yaptık. Yani burada da birçok oyuncuyu oynatmama şeyimiz oluyor. Yani yedek kulübesindeki oyuncu sayısına göre. O yüzden yani bu oyuncuların gerçekten iyi karakterler olduğunu, iyi insanlar olduğunu, takımını çok sevdiğini hepimizin bilmesi lazım. Ben onun dışında oyuncularımdan farklı bir şey görmüyorum. O yüzden yani onun yaptığı şeyi yanlış anlamamak lazım. O bir tabii ki insani bir üzüntü. Yani o üzüntü her zaman olabilir. Orada yani bir anda bir soru gelince o tür şeyler olabilir. O yüzden buraya takılmamak lazım. Yani o takım için en iyisini yapmaya çalışıyor. İlkay ve İlkay'dan çok memnunum.
6: Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler.
7: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
8: Kim ne dedi?
9: DigiFutbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir. Ali Naci Küçük'le beraberiz. Abi hoş geldin.
10: Teşekkür ederim. Hoş bulduk Muzaffer.
9: Nasılsın abi?
10: Heyecanlıyız. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nin yarattığı o stres.
9: Stres, heyecan.
10: Hem stres hem heyecan. Açıkçası şu an top seviyeye ulaşmış durumda. Tabii ki Avrupa'nın en formda takımlarından bir tanesiyle karşılaşacak Galatasaray. Ama bir gerçek var. Sevgili Yup Derval'in sözüyle programa başlayayım. Galatasaray'ın adının olduğu her yerde umut vardır. Galatasaray büyük maçlarda büyük oynar. İnşallah onlardan bir tanesini izleriz yarın.
9: Avrupa'da tüm temsilcilerimize başarılar dileyelim. Barcelona maçında konuşacağız tabii ki ama bir Kasımpaşa maçıyla başlayalım istiyorum abi müsaadenle. Geride kaldı ama çok gitgelli bir maç oldu. Galatasaray'ın 10 kişi kaldı ama günün sonunda Galatasaray 3 puanı almayı başardı. Maçla alakalı söyleyeceklerim varsa seni dinleyelim.
10: Ya tabii ki milli takım arası sonrasında sahaya çıkmak, iyi bir oyun sergilemek ve galibiyet almak kolay değil. İşte Davinson Sanchez tek antrenmanda, Lucas Torreira tek antrenmanla oynadı. Şelai yoktu. Osimhen sadece bir tane yüksek eforlu antrenman yaptığı için yedek kulübesindeydi. Ve nitekim de Galatasaray gerçekten bu ligde şu ana kadarki performansıyla saygıyı hak eden ve cuma günkü karşılaşmaya kadar da namağlup unvanını taşıyan tek takım olan Kasımpaşa'ya karşı önemli ve mental olarak da çok artıların 90 dakika sonunda ön plana çıktığı bir karşılaşmaya imza attı. Özellikle tabii ki Barış Alper Yılmaz sağ bek performansıyla çok ayrı bir oyun ortaya koydu ki işte Galatasaray'ın ikinci golünde sol beki Jakobs ortaladı. Sağ beki Barış Alper Yılmaz golü attı. Ben Batrakov'u çok beğendim. Gerçekten de daha tabii ki gidecek çok yolu, kazanacak çok tecrübesi var ama Mertensvari bir oyun sergiledi Batrakov. Hem takım savunması anlamında, hem kilit pas anlamında, hem oyun zekası anlamında gerçekten de Galatasaraylıları heyecanlandıran isimlerin başında geliyordu. Tabii ki kırmızı kart geldikten sonra ve akabinde Galatasaray beraberlik golünü yedikten sonra herkes eyvah dedi. Bu bir gerçek. Fakat Galatasaray'da öyle bir oyuncu var ki Victor Osimhen. Bence Avrupa'da ve dünya futbolunda Osimhen'in bence eşi benzeri yok. Yani sadece golcülüğü değil, santraforluğu değil, takıma sağladığı katkı, yaptığı pres, kazanma iştahı, hırsı, tutkusu bambaşka bir olay Victor.

0: Osimhen. Yani hani derler ya tek başına dev kadro diye. Victor
1: Tabii.
0: Osimhen öyle bir adam. Ve sahaya girdikten sonra sanki Galatasaray 10 kişi kalmış gibi değil, 11-11 gibi oyunu dengeledi Kasımpaşa karşısında. Ve Osimhen girdikten sonra 11

0: maçının da Fenerbahçe derbisi olduğunu düşünürsek Galatasaray çok büyük bir kazanım sağladı bu karşılaşmadan. Tabii ki maç içinde yaşanan da birçok olay vardı. Onu da konuşalım istersen.
1: Konuşalım tabii abi. İstersen direkt orada sözü sana vereyim ben. Hakem kararları zaten olduğu gibi tartışılmaya devam ediyor, ne yaşanırsa yaşansın. Sen neler söyleyeceksin?
0: Şimdi bana göre tabii ki maç bittikten sonra hakem Halil Umut Meler'in Lucas Torreira'ya gösterdiği kırmızı kart çok fazla gündem konusu oldu. İşte Lucas Torreira Galatasaray kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördüğü için bu konu güzel şekilde işlendi. Özellikle rakip takım taraftarları ve yorumcuları tarafından. Şimdi kırmızı kart mı? Bence %100 kırmızı kart. Gole giden adamı indirdi Lucas. Alacağı ceza da belli zaten. İFAB kuralları gereğince bir maçlık bir ceza alacak Lucas Torreira. Ama şimdi tabii ki bizim ülkemizde her zaman bir isim sivrilince, bir takım başarılı olunca ya da bir ekip gerçekten de üst düzey işlere imza atınca hep bahane aranır. Ya işte onun torpili vardır derler, o kayrılıyor derler ya da kaybedişlerine bir bahane ararsın. Ya küçükken mesela ödevlerimizi sorduğunda ilkokula gittiğimizde bizim ülkemizde ne derdik? Ya elektrikler kesikti.
1: Sular
0: kesikti. Yok efendim onu unuttum bunu. Hep bir bahane ararız.
1: Tabii.
0: Şimdi ben Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Galatasaray'la alakalı kaybedişlerine bahane aramasını buna benzetiyorum. Hani elektrikler kesikti, sular kesikti olayına benzetiyorum. Galatasaray kullanıyor. Galatasaray işte MHK yanında yok yapı var. Bunların hepsi o ilkokuldaki ödevlerimizi unuttuğumuzda yaptığımız bahanelere benziyor. Bizim ülkemizde alkışlamak, takdir etmek, örnek almak diye bir kültür ne yazık ki yok. Ne yazık ki gelişmedi. Avrupa'da var bu. Mesela Almanya'da Bayern yıllardır şampiyon oluyor. Borussia Dortmund'un yapı var dediğini zannetmiyorum mesela. Ama bizim ülkemizde Galatasaray şampiyon olunca ve başarılara bir anlamda damga vurunca bunu herkes söylüyor. Şimdi buradan Lucas Torreira'ya geleceğim. Arkadaşlar, Lucas Torreira sadece Türkiye'de forma giymedi. Kariyerinde Lucas Torreira Arsenal'de, yani İngiltere'de oynadı. İtalya'da 3 farklı kulüpte oynadı. İspanya'da Atletico Madrid'de forma giydi. Lucas Torreira'nın İspanya'da gördüğü kırmızı kart sayısı 0. İtalya'da tam 234 maça çıkmış Torreira. İtalya Serie A'da gördüğü kırmızı kart sayısı 0. Arsenal kariyeri Premier Lig'de de sadece 1 tane kırmızı kart görmüş. Galatasaray'da gördüğü kırmızı kart sayısı bu maçla birlikte
1: 1 oldu.
0: 2 oldu.
1: 2 oldu.
0: Bir de Avrupa'da görmüş.
1: Doğru.
0: Toplam 2 kırmızı kart görmüş Lucas Torreira. Şimdi Lucas'ı konuşanlara bir başka istatistikte de karşılık vermek istiyorum. Milan Škriniar, namı diğer dirsek reis olarak ben tanımlıyorum Škriniar'ı. Ama takdir de ediyorum. Çünkü çok zekice ve sinsice dirsekleri atıyor. Ama işte günümüzde kameralar bunları yakalıyor. Škriniar'ın mesela Osimhen'e attığı çok sert bir dirsek benim aklımda. Škriniar'ın mesela daha yeni Vlahović'e attığı dirsek benim aklımda. Ya da birçok Anadolu takımına karşı attığı dirsekler aklımda. Ama mesela Milan Škriniar'ı hiç kimse konuşmuyor. Milan Škriniar Fenerbahçe formasıyla 47'si lig olmak üzere 77 maça çıkmış. Yani Türkiye Süper Ligi'nde tamam 47 maça çıkmış. Gördüğü kırmızı kart sayısı 0. Archie Brown daha yeni Rize maçında rakibin ayağına bastı. Net. Sarı kart. Kart almadı. Kart almadı. Gözünün önünde hakemin foul verdi hakem. Kartı göstermedi. Archie Brown'un Fenerbahçe'de gördüğü kırmızı kart sayısı 0. Şimdi o yüzden belli başlı oyuncuları ön plana çıkıp sakız yaptığınızda ben sadece buna kompleks diyebiliyorum. Ya da Beşiktaş'a geleyim ya buradan.
1: Hani bence Beşiktaş'a
0: burada mı konuşayım ya da Beşiktaş'a
1: gelince konuşalım. Çünkü orada daha şey konular var. Özellikle Selçuk Hoca'nın bazı açıklamaları var. Onun üzerinden sormak istiyorum sana.
0: Tabii.
1: İstiyorsan buradan devam et. Sonrasında bir Barcelona maçını konuşalım.
0: Ya Lucas konusu bu şekilde kırmızı karttı ve kırmızı kartı gördü. Ha daha önce görebileceği kartlar vardı, pas geçildi mi? Abi bu sadece Galatasaray olmuyor. Bu sadece Galatasaray. Biraz önce saydım sana. Škriniar dedim, Archie Brown dedim. Bunu çok fazla örneklendirebilirim.
1: Peki.
0: Ama Galatasaray'ın başarılarını işte kartlara falan bağlayanlar. Abi sen yıllardır Victor Osimhen'e imreniyorsun. Sen yıllardır Muslera'ya imreniyordun. Sen yıllardır bir Icardi'm olsa keşke diye bekliyordun. Sen yıllardır bir Fatih Terim yok diyorsun. Sen yıllardır bir Okan buruğumu bulamadım diyorsun. İşte başarıların sırrı burada. Buralara çalışmaları lazım. Algılara değil.
1: Peki. Buradan bir Barcelona maçını detaylı konuşalım istiyorum abi.
0: Tabii.
1: Girişte konuştuk ama nasıl bir 11'le sahaya çıkar? Nasıl bir oyun anlayışı olur Galatasaray'ın? Merak edilen konular bunlar tabii ki. Sen neler söylersin?
0: Şimdi Okan Buruk kolay kolay rakip kim olursa olsun Galatasaray'ın oyun felsefesinden taviz vermeyen bir teknik adam oldu. Bayern'e karşı da aynı oynadı. Tottenham'a karşı da aynı oynadı. İşte Liverpool'a da Juventus'a da. Ben Galatasaray'ın açıkçası Barcelona ile oynadığı için oyun felsefesinden ve taktiksel planlamadan taviz vereceğini ya da değişikliğe gideceğini zannetmiyorum. Şimdi biraz önce dediğim gibi program başında Galatasaray'ın adının olduğu her yerde umut vardır. Zaten Barcelona karşısında yenilmek kolay, puan almak kolay. Yenmek demiyorum. Puan almak dahi büyük bir başarı. Çünkü Barcelona'yı rakamlarla söyleyeyim, La Liga'da attıkları

0: Gol sayısı 34. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta Feyenoord'a 5 attılar. 39 gole ulaştılar. La Liga'da Atletico Madrid'in yanlış hatırlamıyorsam 19, Real Madrid'in 18 golü var. Düşün yani en ezeli rakiplerini daha ikiye katlamışlar hemen hemen La Liga'da. Çok formdalar. Avrupa'nın en formda takımı ifadesini kullanabiliriz. Ama benim özellikle Barcelona maçına en fazla güvendiğim nokta Galatasaraylı futbolcular ve Galatasaray teknik adamı, Galatasaray taraftarı büyük takımlara karşı bambaşka bir kenetlenmeye, bambaşka bir motivasyona, o mottosunda olduğu gibi bambaşka bir konsantrasyona sahip oluyor. Hele ki iç sahada. Sahadaki 11 oyuncu, kenardaki Okan Hoca ile birlikte açıkçası Galatasaray taraftarının bu karşılaşmada çok güçlü bir performans sergileyeceğine inanıyorum ben. Galatasaray'ı biraz tanıyorsam. İnşallah da haklı çıkarım. 11'den bahsedeyim.
1: Evet, o önemli yani. Özellikle Osimhen başlayacaktır diye düşünüyoruz.
0: Zaten Okan Hoca basın toplantısında biz evet. Yayını yaklaşık olarak saat 4'te çekiyoruz. Evet. Okan Hoca basın toplantısında Wilfred Tsingo dışında tüm takımın antrenmanda yer alacağını açık. Bu güzel bir olay. Niye güzel bir olay? Çünkü sadece Osimhen değil, Mario Lemina'nın da Barcelona maçında hazır bir şekilde ilk 11'de olacak olması Galatasaray için çok büyük bir artı. Çünkü Mario Lemina Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında çok özel performans sergileyen kilit bir oyuncu ve Galatasaray'ın deyim yerindeyse savunma defolarını en iyi bilen, o açıkları en doğru şekilde kapatan bir oyuncu profilinde. Çok büyük bir artı ve ilk 11'de de başlayacak. Gelelim Victor Osimhen'e. Victor Osimhen sadece bir antrenman yapmıştı Kasımpaşa maçı öncesi. Bugün geldiğimizde 4 antrenmanla, 4 yüksek eforlu antrenmanla Barcelona karşısında ilk 11'de başlayacak uzun süre sonra. Barış Alper Yılmaz gerçekten de çok özel bir sağ bek performansı sergiledi ki hep söylüyorum zaten bu yeni değil. 102.99 puanlık sezonda da Barış Alper'den sağ bekte çok özel bir katkı almıştı Galatasaray. Barcelona maçında da Barış Alper Yılmaz'ın sağ bek başlayacağını söyleyebiliriz. Muhtemel 11, belki sürprizler olacaktır. Hı hı. Zaten maç günü kadro paylaşmayacağımı özellikle belirtmiştim. Evet, eğer ki yeni gelişmeler olursa ama benim bugün itibariyle beklediğim 11, kalede Uğurcan, defans dörtlüsü Barış Alper Yılmaz, Davinson Abdülkerim, Jakobs, onların önünde Lemina, Lucas Torreira ikilisi, forvet arkası Batrokov, kanatlar Leao, Yunus, en ileride de Victor Osimhen 11 ile Galatasaray'ın sahaya çıkmasını bekliyorum. Bir de istersen sen sormadan geleyim. Mali Genel Kurul'daki mağazacılık gelirleri tablosuna.
1: Buyurun abi.
0: Ve taraftarın katkısına. Şimdi ne dedim? Barcelona maçında sahadaki futbolcu kadar ben Galatasaray taraftarının yaratacağı ambiyansa ve o atmosfere, o baskıya çok ama çok güveniyorum. Galatasaray taraftarı çok büyük bir kitle ve burada takdir etmek gerekiyor. Hep yıllardır dile getirdiğim bir şey var. İstanbul'da 3 büyük kulüp arasında stada ulaşımı en zor, en fazla cefa çeken taraftar Galatasaray taraftardır. Çünkü Kadıköy çok kolay bile
1: metrobüste.
0: Tık bir metrobüste Marmaray'la ulaşıyorsun. Dolmabahçe İstanbul'un merkezinde hani karadan denizden her yerden ulaşabiliyorsun Dolmabahçe stadına. Abi Rams Park'a ulaşmak için Galatasaray taraftarının o çektiği sıkıntıyı, otopark sorunu falan bir maç günü vloglarında izleyin ve görün dedim size.
1: Metro var abi. Seyrantepe metrosuyla tık
0: sen
1: diye gidiyorsun.
0: Sen bir maça bir saat kala o metroya bin ben seni bir göreyim bakayım.
1: Metrobüs de aynı.
0: Şey ne diyorlar? Klostrofobi yaşıyor musun yaşamıyor musun?
1: Tabii.
0: O yüzden ben Galatasaray taraftan çok özel bir yere koyuyorum ve Barcelona maçında onların katkısı çok ama çok değerli olacak. Gelelim mağazacılık gelirlerinde Galatasaray'ın Avrupa'ya damga vurmasındaki Galatasaray taraftarının büyük başarısına, büyük desteğine, büyük fedakarlığına. UEFA'nın yayınladığı Avrupa Kulüpleri Finansal Raporu'nda Galatasaray 8. sırada. Ve yanlış anlamayın, Euro ile satış yaparak değil, TL ile satış yaparak Galatasaray Avrupa'da 8. sırada mağazacılık gelirlerinde. Ve aynı zamanda bir alt sırasındaki takım kim biliyor musunuz Galatasaray?
1: Kim?
0: Paris Saint-Germain. Şampiyonlar Ligi'nde son 2 senedir kupayı kazanan, Amerika'dan uzak doğuya kadar satış yapan Paris Saint-Germain'i geride bırakmış durumda Galatasaray kulübü. Galatasaray taraftarı daha doğrusu. Bu çok değerli ve önemli. Ve biraz rakamlardan da bahsetmek istiyorum o noktada. Çünkü başarıyı bir anlamda takdir etmek ve gerçekten de öne çıkarmak gerekiyor. Galatasaray mağazacılık gelirlerinde Avrupa'da 8. sırada. Maç başına bilet gelirlerinde 13. sırada. Toplam gelirlerde 23. sırada. 126 milyon euro ile mağazacılık tarihinde rekor kırdı. 2024-25 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü'nün sattığı forma adedi 925. 2025-26 yılında da Galatasaray Türk futbol tarihinin rekoruna imza attı ve 1.137.191 forma sattı. Yani 2 yılda Galatasaray taraftarının stordan aldığı resmi forma sayısı 2 milyonun üstünde. Sezon başına 1 milyon adet forma yapar. 5.1 milyon adet satılan toplam ürün ve 4 senede bu 3 katına çıkmış. Ve bir anlamda da karlılık anlamında EBIT de diyorlar. Karlılıkta da Galatasaray son 4 senede bu rakamı tam 2'ye katlamış. Ve 2025-26 hasılatta Galatasaray'ın totalde 480 milyon euro. Gerçekten de bu taraftar sadece alkışlanır. Galatasaray taraftarını takdir ve tebrik ederken bu organizasyonu kuran ve bir anlamda rakamların bu noktaya gelmesini sağlayan Galatasaray taraftarının ilgisini ile birlikte Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek ve mağazacılığın başındaki Sayın Hakan Kemal Sarıöz'ü de ayrı bir tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten bunlar çok değerli ve takdir edilesi bir tablo.
1: Peki şimdi Mali Genel Kurul demişken oraya bir ufak parantez açalım abi. Söylediğin istatistikler cidden çok değerli ve Galatasaray adına olumlu şeyler. Ama Galatasaray Divan Kurulu'nda her zaman olduğu gibi yine 4 yıllık üst üste şampiyonluk olmasına rağmen, Şampiyonlar Ligi'nde işte son 16'lar olmasına rağmen yine ciddi bir eleştiri kültürü kaldığı yerden devam ediyor. Nasıl yorumlarsın olağan genel kurulu nasıl değerlendiriyorsun açıklamaları?
0: Galatasaray Lisesi bu ülkenin en önemli ilim irfan yuvası ve Galatasaray Lisesi sayesinde de Galatasaray Spor Kulübü kuruldu. Galatasaray Kulübü'nü de her zaman ortak akıl yönetir. Ve Galatasaray Kulübü'nde hangi başarıyı elde ederseniz edin her zaman daha iyisi istenecek. Ya da Galatasaray'da hiçbir futbol adamı gitme sana muhtacız ifadeleriyle karşılanmayacak. Galatasaray'da eleştiri kültürü esastır ve bunun en önemli faktörü de Galatasaray'ın daha iyi noktada olma isteği ve çabası. O yüzden de ben açıkçası Mali Genel Kurul'da yapılan eleştirilerinde çok doğal, çok yerinde olduğu kanaatindeyim. Zaten Sayın Başkan Dursun Özbek de her zaman bu tip eleştirileri aldım, kabul ettim der ve gerekli dersleri de çıkarıp ona göre hareket eder. Ama düşünün ki Galatasaray'da 4 yıl üst üste şampiyon olmuş, başkanlık sürecinde, başkanlık dönemlerinde, yöneticilik dönemlerinde toplam 10 kupa kazanmış. Gomis'i, Icardi'yi, Osimhen'i başta olmak üzere birçok önemli flaş transfere imza atmış. Bugün Aslantepe Vadisi projesi başta olmak üzere birçok önemli Galatasaray'ın geleceği adına projelere imza atmış Sayın Dursun Özbek dahi eleştiriliyor Galatasaray. Doğru, net doğru. Çünkü hepimiz eleştiriyoruz zaman zaman Galatasaray'da. Sayın Başkan bunlardan zaten rahatsız olmuyor. Daha iyisini yapmak adına kamçılıyor. Galatasaray'ın kültürü bu. Ama aynı başarılar ezeli rakiplerinde olsaydı, bir Beşiktaş'ta, bir Fenerbahçe'de, bak o başkanın, yanlış anlama, büstünü dikerler.
1: Bir de sportif direktör meselesi var Naci abi. Sen geçen hafta bir İlkay Gündoğan isminden bahsetmiştin. Orada son durum ne? Galatasaray sportif direktörde kiminle anlaşacak?
0: Şimdi ben çok uzun süredir bu sportif direktör konusuna dikkat çekiyorum. Ama orada Galatasaray birçok eski futbolcusuyla da görüştü. Mesela yazın kimle görüşmüştü? Mertens'le görüştü.
1: Evet.
0: Yardımcı antrenörlük ya da sportif direktörlük olarak Mertens bir anlamda emeklilik hayatına devam etmek istediğini dile getirdi. Teşekkür et. 21 Nisan tarihinde Digi Futbol ekranlarında dikkat çektiğim bir isim vardı.
1: Evet.
0: 3-4-3'te de söylemiştim. Buffett'in bir Gomis. Gomis ismi Galatasaray Kulübü'nün masasında yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Ve yanlış hatırlamıyorsam Gomis geçen yıl Galatasaray'ın hemen hemen Şampiyonlar Ligi maçlarının çoğuna gitmişti. Manchester City deplasmanı, Liverpool deplasmanı, Juventus deplasmanı, Monaco deplasmanı, içerideki birçok karşılaşma Gomis adım adım Galatasaray'ı takip etti. Bugün de Sayın Başkan Dursun Özbey'in ve Sarı Kırmızı Yönetimi masasında sportif direktör adayı olarak potansiyel en güçlü isimlerden bir tanesi Gomis olarak duruyor. Artı eksi gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bunu göreceğiz ama çok güçlü bir isim olarak Gomis masada. Nisan ayında da ismini söylemiştim. Ben açıkçası İlkay Gündoğan eğer ki kariyerine devam etmezse
1: evet,
0: Galatasaray için çok doğru bir tercih olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki Galatasaray Kulübü'nde başkanlık sistemi vardır. Yani başkanlık sistemiyle yönetilir. Ortak
1: başkan
0: ne derse
1: ama
0: başkan son kararı verir. Sayın Başkan bunun kararını verecek. Bekleyip göreceğiz. Ama Gomis şu anda hatta yarınki karşılaşmaya da geleceğini söyleyebilir. Hı-hı. Gomis'in. Bekleyip görelim.
1: Peki. Abi buradan Beşiktaş-Kocaeli Spor maçına geçmek isterim. Özellikle Selçuk İnan'ın önemli açıklamaları oldu maçtan sonra. Bana dedi saha içiyle alakalı, yani maçla alakalı bir şey soracaksanız cevap vermeyeceğim. Hakemi konuşmayacağım. konuşmak istiyorsanız hakemi konuşabiliriz dedi. Sert açıklamalarda bulundu. Ben de direkt sana sorayım, maçı nasıl değerlendiriyorsun? Beşiktaş tarafının da isyanı var bununla alakalı. Vlahovic'e yapılan pozisyon ve bununla alakalı Beşiktaş'ın da bir paylaşımı oldu, yoruma açık değil diye. Kocaelispor'un aynı şekilde Nübel'in pozisyonunda bir itirazı oldu bu konuya. Sen neler söyleyeceksin?
0: Şimdi önce bir Selçuk İnan'la başlayayım.
1: Buyurun.
0: Çünkü ben Selçuk İnan'ın teknik adam olarak Türk futbol kamuoyunda yeteri kadar takdir edilmediğini ya da sergilediği başarı ve performansın çok iyi şekilde alkışlanmadığını düşünüyorum. Neden bunu söylüyorum? Rakamlarla ve bilgiyle Selçuk İnan'ın neleri başardığını göstereyim ben size. Beşiktaş karşısında sahaya çıkan Kocaelispor takımının toplam yıllık aldığı gelir 4 milyon euro.
1: Bütün takım, o ilk 11'in.
0: Bütün takımın toplam yıllık kazancı 4 milyon. Yanlış anlamayın, Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da neredeyse şu anda asgari ücret 4
1: Tabii.
0: milyon euro. Ya biraz mübalağa yapıyorum ama.
1: Yo ama öyle düşününce hakikaten.
0: Yani çok büyük bir olay bu. Çok büyük bir olay, çok büyük bir başarı. Zaten Kocaelispor, ben bunu 2 senedir söylüyorum, bir teknik adam ve sistem takımı. Bu Selçuk İnan'ın çok büyük bir başarısı. Bu bütçelerle Kocaelispor'un bu performansı, bu oyunu ortaya koyması, düşme potasının her zaman uzağında yer alması falan çok büyük bir başarı. Düşünün, bu bütçelerle, bu mütevazi kadrolarla Selçuk İnan teknik adam olarak ve yaşadığı haksızlıklara rağmen, hakem hatalarına rağmen bu oyunu sergilemesi bence çok büyük bir başarı. Selçuk İnan'ın açıklamalarına gelince ya da Beşiktaş Kocaeli.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Emre File bile uyandırma servisi başlıyor.

0: Günaydın, günaydın, günaydın sevgili dostlar. Saatler 7'yi bir geçeyi gösteriyor ve yepyeni bir günün sabahında 13 Ekim'de sizlerle birlikteyiz. Bugün önemli bir gün. Bugün Barcelona karşısında Galatasaray kritik bir mücadeleye çıkacak ve günün ilk konuğuna gitmek istiyorum sizlerle beraber. Süper bir isme, Türkiye'nin özellikle dahiliye, şeker hastalığı ve obezite konusunda en yetkin isimlerinden biri Profesör Doktor Sayın Yavuz Fırıncıoğlu hocam. Eski bir futbolcu, onunla birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Süper, siz?
1: Maşallah, ben de iyiyim çok şükür.
0: Allah'ım size hep güzellikler nasip etsin.
1: Hepimize inşallah. Her seyredene, her dinleyene de Allah hayırlısını versin diyelim.
0: Amin. Hocam, bugün Barcelona maçı var. Ne dersiniz?
1: Evet, zor bir maç. Galatasaray ama zorlukları sever. Galatasaray hiç olmadık yerde, hiç olmadık takımları yendiğini gördük. Bu inançla çıkarsa yine Barcelona karşısında umutlu olabiliriz. Ama karşımızda da Barcelona var. Yani dünyanın en iyi takımı bana göre. Yani Real Madrid'den de daha iyi bana göre. Onun için Barcelona yenerse üzülmeyiz. Ama çok iyi bir oyun oynayarak yenilirse üzülmeyiz. Ama yenerse tabii ekstradan çok çok seviniriz. Ama Galatasaray yarına sabaha yendi denirse buna da şaşırmayız. Çünkü Galatasaray'ın sürpriz yapma özellikleri vardır. Bir de kendi sahasında oynuyor tabii. Bu bir avantaj Galatasaray için. Ama dediğim gibi yani dünyanın en iyi takımıyla oynuyor. Yenilse de üzülmeyeceğimiz bir takım. Yeter ki güzel oynasınlar, yeter ki ezilmesinler. Hani öyle derdik eskiden. Şerefli yenilgiler derdik eskiden milli takıma.
0: Büyük palavra değil mi?
1: Evet, hiçbir zaman yenemezdik.
0: Yenildik ama ezilmedik.
1: Hep böyleydi. Ama niye o dönemleri yaşadık? Çünkü hep 7-0 falan yenilirdik. Böyle 1-0 falan yenildiğimizde öyle derdik. Ama takım böyle yenmeyi öğrenmişti yıllar içerisinde. Şimdi de Galatasaray'da, ben diyelim ki Barcelona 3-0 yendi. Ama Galatasaray müthiş oynadı. Hiç üzülmem. Ama Galatasaray ezilerek 3-0 yenilirse, hiçbir şey yapamazsa, karşı takımın kalesine gidemezse o zaman tabii ki üzülüyorum. Ama Galatasaray tersi de olabilir. Yani yenebilir de. Çünkü Galatasaray dedim ya, böyle şeylere alışık. Yani sürprizlere alışık. Osimhen de gününde olursa neden olmasın? Yani en azından televizyonun karşısına oturduğumuzda bir umudumuz olur Galatasaray için. Yani yenebilir de. O ışıklar kalbimizde çarpar. İnşallah da yener. İnşallah da mutlu ayrılırız. Ama dediğim gibi dünyanın en iyi takımıyla oynayacak. Güzel maç, bir maç olsun.
0: 8 maç 34 gol hocam. La evet, Liga'da orta. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında 5 gol attı. İnanılmaz, evet. Maç başı gol ortalaması 4.25. Çirkin bir takım Barcelona.
1: Evet, yani çok orta sahası da müthiş Barcelona'nın. Gol ayakları da çok iyi. Zaten Lamine Yamal var ki bana göre yine dünyanın en iyi futbolcularından biri. Onun için de yani normal Barcelona oynadığınızda yenilmeniz normal, yeter ki fark yemeyin. Ama dedim ya, bu Galatasaray yani belli olmuyor. Galatasaray'ın tarihte de Barcelona'yı yanlış hatırlamıyorsam yenmişliği var.
0: Evet hocam.
1: Evet, yıllar önce 19... öyle bir şey hatırlıyorum.
0: Tabii çok iyi hatırlıyorsunuz. Tebrikler. 1994 yılında, 23 Kasım 1994 yılında 2-1 yeniyoruz biliyorsunuz Galatasaray, evet, olarak. Yani evet, tam 11.647 gün önce.
1: Evet, yani tabii o zamanki Galatasaray şimdiki Galatasaray değil. Barcelona her zaman Barcelona'ydı ama o zaman da böyle bu kadar popüler değildi.
0: Okan Buruk o maçta sahada biliyorsunuz.
1: Evet, evet. Yani o maçta zaten daha sonradan çok iyi işler yapan bir takımdı Galatasaray. Yine umudu kaybetmeyelim. Bence yenmek için her zaman sahaya çıkmak lazım. Karşınızda kim olursa olsun. Galatasaray'da öyle çıkar ama Osimhen gününde olursa yine golümüzü atabiliriz. İnşallah da öyle olur tabii, ama şunu söylüyorum tabii Galatasaray taraftarlarına. Karşınızda Barcelona var. Yani yenilirseniz çok üzülmeyin.
0: Trabzonspor gece bir açıklama yayınladı. Belki görmemişsinizdir, o yüzden hatırlatma gereği duyuyorum. Biliyorsunuz bu hafta sonu pazartesi günü önemli bir maç var. Trabzonspor'la zorlu buluşmada Beşiktaş oynayacak. Trabzonspor dedi ki bu maça taraftar yasağı kaldırılsın. Yani Beşiktaş taraftarı da gelsin, Trabzon'da bu maçı izlesin dedi. Beşiktaş da bu çağrıya kulak verdi ve Beşiktaş da yayınladığı yazıda Trabzonspor'a katılıyorum, en önemli şey futbolda taraftardır dedi. Neler söylersiniz?
1: Evet, Trabzonspor'un yönetimini kutluyorum. Yine çok iyi bir davranışta bulundular. Futbol demek kardeşlik demektir, her zaman söylüyorum. Spor demek kardeşlik demektir. Aslında biz hatırlarsın sen de, eskiden Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray maçları iç içe seyrederdik. Yan yana otururduk, hatta birbirimize dalga geçerdik gol yediklerinde. Çok güzel bir muhabbet ortamı olurdu. Yani birbirimizi kızdırırdık. Öyle hiç vurma, çatma, niye bu tribüne geldin, öyle şeyler yoktu. Mesela siyah beyazla sarı kırmızı iç içe otururdu veya sarı lacivertle sarı kırmızı iç içe otururdu. Hatta hiç o takımın maçı olmasa bile, diyelim Galatasaray Fenerbahçe maçı, bir Beşiktaşlı Beşiktaş formasıyla onların içinde oturabilirdi ve onlarla dalga da geçebilirdi kim yenilirse, ve çok güzel bir ortam olurdu. Biz bunları unuttuk, şimdi sanki birbirimize kanlı bıçaklıyız, sanki o gelemez artık. Yani ya neyse ki, bu futbol ya, bu spor, bu kardeşlik. Burada kim başarılı olursa alkışlanacak bir şey. Yani burada düşmanlık yok. Onun için Trabzonspor yönetimini gerçekten kutluyorum, gönülden kutluyorum. Beşiktaş'ın da buna karşılık vermesinde Beşiktaş'ı da kutluyorum. Taraftarlar bu olgunluğa erecektir. Belki de taraftarlar hiç ummadığın şekilde bu olgunluktadır ama biz farkında değilizdir. Çünkü bazı basında çıkan taraftarları stümüle edecek haberler, o borderline taraftarları bir şekilde yanlış hareketlere sevk ediyor. Ama böyle güzel, yönetimden böyle güzel haberler gelirse, sakinleştirici haberler olursa, güzel olayları ön plana çıkaracak haberler olursa, kötü olayları değil, taraftar da buna zamanla alışacaktır, bu kültüre girecektir. Onun için bence çok iyi bir adım. Diğer kulüplerimizden de aynı adımı bekliyorum. Taraftarlardan da bu yönetimin bu anlayışına yakışır davranışlar sergilemesini umuyorum. Ve gelecek açısından çoluğumuzla çocuğumuzla bir eğlence havasına gidebileceğimiz maçlar olsun. Şimdi hiç kimse çoluk çocuğuyla maça gidemiyor maalesef. Trabzon halkı belki anası gelebiliyor. Trabzon halkı değişik bir taraftar yapısına sahiptir. Ailecek de gidebilir. Hanımlar da Trabzon hastası olabilir ve orada tribünlerde yerini alır, görürsünüz. Ama ailecek gitmek, muhabbet etmek, orada diğer takım taraftarlarıyla dalga geçmek veyahut da şakalaşmak, bunlar güzel şeyler. Sporun güzelliği budur zaten. Ve şampiyon olanı alkışlamak, yeneni alkışlamak, bunlar erdem göstergeleridir. Ben Trabzon taraftarının böyle bir yaklaşıma da hayır diyeceğini düşünmüyorum. Trabzon'da taraftarı agresiftir ama duygusaldır. Yani Trabzon taraftarı çok iyi insanlardır aslında. Onun için onların da gönlünü hoş edecek şeyler yapıldığında, böyle girişimler olduğunda, onlar da bunlara uygun cevabı vereceğini düşünüyorum. Beşiktaş taraftarı da keza öyle. Yani çok nezih bir taraftardır Beşiktaş taraftarı ve bütün sloganların çıkmasını sağlayan, bütün spordaki güzellikleri ortaya koyan, bir duruşu olan taraftardır ve kulüptür Beşiktaş. Bütün nezih kulüplerimiz aynıdır. Yani ben hepsini aynı statüde görüyorum. Ama bu öncülük çok çok hoşuma gitti. İki nadide kulübümüzün, iki güzel kulübümüzün böyle bir yaklaşımı, özellikle Trabzon'dan böyle bir şey gelmesi, yönetimi kutluyorum. Beşiktaş'ın da buna aynı karşılıkta cevap vermesiyle de Beşiktaş'ı ikinci kez kutluyorum. İnşallah taraftar da bunu gönülden karşılar ve çok zevkli bir maç izleriz.
0: Evet, sevgili Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocamla birlikteyiz. Hocam, ligin seyrini nasıl görüyorsunuz? Özellikle Beşiktaş bu sene iyi futbol sergiliyor. Onların da Hoffenheim mücadelesi var. Trabzon Finlandiya'ya gidiyor. Onların Konferans Ligi maçı var. Ve Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde yarın Aston Villa ile oynayacak.
1: Evet, yani bütün takımlarımıza başarılar diliyorum öncelikle. Onların başarısı Türkiye'nin başarısı çünkü. Ben herhangi bir takıma ayırt etmiyorum. Kim yenerse seviniyorum açıkçası. Fenerbahçe'nin tabii işi zor ama Fenerbahçe'de son yıllarda İsmail Kartal'la bayağı bir toparlanmaya girdi. Aston Villa iyi bir takım. Ama yenebilir. Bakın yenmesini canı gönülden isteriz. Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un da yenmesini isteriz. Beşiktaş gayet iyi yolda gidiyor. Yeni hocasıyla, İtalyan hocasıyla biraz kendini toparladı ve artık şampiyonluğa doğru gidiyor. Ama her zaman anlattığım gibi sevgili Emre, şampiyonluk önemli değil. Yeter ki güzel oynasınlar, Avrupa'da başarılı olsunlar. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe üçünden biri veya Trabzonspor veya herhangi bir takım şampiyon olabilir. Problem değil. Onları alkışlarız şampiyon olunca. İkinci takımı da alkışlarız. Kıl payı kaçırmıştır. Ama önemli olan Avrupa'da başarılı olmaları, bir istikrar sağlamaları, her yıl güzel oynamaları. Beşiktaş kaç yıldır dökülüyordu. Doğru dürüst maç seyredemiyorduk. Moralimiz bozuluyordu yurt içi veya yurt dışı. Zevk alamıyorduk maçından. İlk kez şimdi umutlanmaya başladık değil mi? Yani Beşiktaş güzel top oynuyor. Herkes seviniyor. Yani Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı herkes seviniyor Beşiktaş'ın güzel top oynamasına. Herhangi bir takımımız böyle güzel oynarsa karşı takım da kendini toparlıyor. Dolayısıyla zevkli bir lig haline geliyor. Umarım Beşiktaş çok başarılı olur ve bütün Avrupa'daki rakiplerini yener. Türkiye'de de göze çok hoş gelen bu futbolunu devam ettirir. Ben mesela Vlahovic'i aldıktan sonra Beşiktaş'ın iki kat değiştiğini düşünüyorum. Her ne kadar çok ön plana çıkamadıysa da Orkun'la ilişkileri çok çok iyi. Ve burada ileride gol patlamaları da yapabilir bu çocuk. Yani Vlahovic Beşiktaş için çok büyük bir avantajı oldu. Tabii Beşiktaş'ın genç yetenekleri de Semih de oynamayı fırsat bulursa o da bence oynaya oynaya iyi olacak. Gol atması bir alışkanlıktır. Gol atma alışkanlığını edince ondan vazgeçmeyecek. Yani Beşiktaş iyi yolda gidiyor. Ben Beşiktaş'ın özellikle Orkun Salih ikilisini çok beğeniyorum. Salih bazen tökezliyor, Orkun hiçbir zaman tökezlemiyor ama bu ikiliyi orta sahada çok beğeniyorum. İleri uçlarda da çok iyi oynuyorlar gerçekten. Bir de kimse belki çok önemsemiyor ama ben Beşiktaş'ın beklerini de güzel biliyorum. Sadece Beşiktaş'ın geri dörtlüsündeki iki tane santraf derdik biz eskiden, libero santraf. O orta bölümde oynayan futbolcuların daha çevik ve daha hızlı hareket ederlerse Beşiktaş'ın gol yeme ihtimalleri azalır. Mesela Rıdvan'ı da sol kanatta veya sağ kanatta beğeniyorum. Yani Rıdvan da aslında çok iyi bir futbolcu. Onun için Beşiktaş yavaş yavaş gerçek kadrosunu oluşturdu gibi geliyor bana. Bir iki eksik olabilir. Onlar tamamlanabilir. Ama benim için en önemli şey hocam golcüdür. Belki ben eskiden golcü olduğum için hep böyle düşünüyorum ama bir takımı yenmesi için golcüye ihtiyaç var. Golcü olmadan bir takım yenemez. Yani Osimhen bir sakatlandı, bakın Galatasaray'da nasıl tökezlendi. Şimdi Beşiktaş'ta da Vlahovic'i almaları golcü ihtimalini artırdı, gol ihtimalini artırdı. Onun için mesela Vedat Muriç ne kadar yaşı da ilerlese Fenerbahçe Vedat Muriç'i aldıktan sonra gol yollarına kolay ulaştı. Yani bir takımın golcüsü olacak hocam. Milli takımdaki bizim en büyük hatamız da golcümüzün olmamasıydı zaten. Bakın Messi'ye soruyorlar. Diyorlar ki dünyanın gelecekte en iyi 10 futbolcusunu yazar mısın? Kimi diyor bizden sevgili Emre'ciğim? Can Uzun'u diyor. Bakın Can Uzun gibi bir futbolcu bizim elimizde ve milli takımda biz bundan istifade edemedik. Yani gelecek hocaların umarım Can Uzun'dan istifade eder, yani bir golcümüz olur. Golcüsüz olmuyor maalesef. Onun için de bu takımların hepsinde şu an golcüler var ve umutluyuz. Mesela Trabzonspor'da da iyi bir golcüleri vardı. Yanına Salah'ı da aldılar. Yani Onana Salah bu ikili de bence işi götürecek. Onun için golcüsüz olmuyor. Golcü olduktan sonra da her an bekliyorsunuz top onun ayağına gelse de bir gol atsa diye. İnşallah bütün takımlarımız yener. Bütün takımlarımızda tabii Avrupa'da başarılar diliyorum ben. Canı gönülden hepsini destekliyorum.
0: Hocam çok teşekkürler. Son olarak biraz herkes grip. Ben hatta uçağa bindim. Lefkoşa'dan geldim dün. Ve herkes aksırıyordu, tıksırıyordu, burun çekiyordu. Bir beyefendi dedi ki maskeyle gidip geliyorum ben. Vallahi dedi beyefendi dedi, en doğrusunu yapmışsınız, maskeyle gidip geliyorsunuz dedi, tebrik ederim dedi. Biz de keşke öyle yapsak dedi. Ne önerirsiniz? Son iki dakika.
1: Evet, yani toplu taşımalarda şu anda tabii ki viral enfeksiyonlar arttı. Gerek uçak olur, gerek otobüs olur, gerek tren olur, fark etmez. Veya kalabalık bir ortamda bulunursanız, mesela maç ortamı da olabilir bu. Eğer kalabalık bir ortamda bulunursanız cebinizde maskeniz olsun, hemen çıkarıp takın. Çünkü kimin hasta olduğunu bilemiyorsunuz. Solunum yoluyla birçok viral enfeksiyon bulaşıyor. Hapşırıkla, öksürükle, nefes alıp vermekle, sıkı sıkıya mesela kuyruktasınız, sıkı sıkıya itiyorlar, kakıyorlar, orada sıkışıyorsunuz. Dolayısıyla yandaki bir kişinin enfeksiyon olması, ki maalesef enfekte olan kişinin aslında maske takması lazım, başkalarına bulaştırmamak için. O da zorunlu bir yerde bulunuyorsa, yoksa evinde oturması lazım. Yani önce hasta olan kendini koruması lazım ve başkasına bulaştırmaması lazım. Ama bizim de böyle kalabalık ortamlarda olunca maske takabiliriz tabii ki. Özellikle bazı hastalıkları olanlar, tansiyonu, şekeri, kalbi, kalp yetmezliği, karaciğer hastaları, akciğer hastaları, KOAH, astım gibi her zaman saydığımız bu grup daha çok enfeksiyonlara meyilli. Bir de 65 yaşın üstü. Bunlar daha fazla enfeksiyonlara meyilli. Böyle ortamlara girdiğinizde maske takabilirsiniz. Uçakta özellikle hava sirkülasyonu içeride olduğu için enfeksiyon bulaştırma ihtimalleri olabiliyor tabii. Onun için böyle yolculuklarda biraz da herkes kendini tanıyor tabii. Yani nasıl enfeksiyon kaptığını çoğu insan bilir. Ne olunca daha çok vücut direncinin düşeceğini bilir. Özellikle seyahatlerde vücut direncimiz düşer. O zaman daha, hatta eskiler şey dermiş, bunu her seferinde söylüyorum arkadaşlarıma da seyahatlerde de, hasta olmamak için bir yere gittiğinizde eski insanlar derlermiş ki, atalarımız, soğanını ve o bölgenin soğanını ve yoğurdunu yiyin diye. O bölgenin soğanını ve yoğurdunu yerseniz hasta olmazsınız derlermiş. Yani o bölgeyle ilgili belki de flora oralarda oluşuyor. Ve koruyucu olabilir. Bunlar doğru olabilir. Eskilerin söylediği laflarda ben her zaman bir hikmet ararım. Onun için size de tavsiyem, gittiğiniz bölgede lofkaşada yoğurt bulursanız, soğanlı bulursanız yiyebilirsiniz. Ama tabii ağzınız kokmayacaksa, toplantıya girmeyeceksiniz. Biz yiyemiyoruz maalesef. Sadece yoğurtla iktifa ediyoruz. Koruyucu etkileri olabilir. Maske tabii ki sizin söylediğiniz gibi çok çok önemli. Kendinizi korumanız gerekiyor. Bir de belli bir yaşın üstünde, diyelim 65 yaşın üstünde koruyucu aşılar var. Onları da isteyen yaptırabilir tabii ki.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum.
0: Evet, Yavuz Fırıncıoğlu hocam, profesör doktor, Türkiye'nin en önemli dahiliye ve iç hastalıkları uzmanı ve aynı zamanda dediğim gibi eski bir futbolcu, bizlerle zamanı paylaştı. Saatler 7.20'yi gösteriyor. Bir reklam arası, ardından beraberiz.

0: Çilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
6: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et. Jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
7: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep bilir.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Lamine Yamal, Pedri, Gabriel Jesus, Dani Olmo, Fermin Lopez. Müthiş bir kadro. Geride kalan 8 maça baktığımızda attıkları gollerle inanılmaz işler yapmış bir Barcelona'dan bahsediyoruz. 8 maçta 34'e yakın gol attılar. Ve sürekli olarak muazzam bir başarı yakalıyorlar. Çirkin bir takım. 5 gol attı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında. Ve Galatasaray'ın Süper Lig'de 6 maçta 13 golü var. Adamların 4.25 gol ortalaması var diyelim ve Tolga Atlı'ya gidelim. Rakamları konuştum bilerek isteyerek. Çünkü Tolga Atlı hocamla birazcık ekonomi konuşacağız. Hocam günaydın.
1: Günaydın Emre Bey.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler. İyiyiz. Sizler nasılsınız?
0: Vallahi iyi hocam. Koşturup duruyoruz. Sizin nasıl gidiyor?
1: Vallahi teşekkürler. Kış geldi. Malum Türkiye'de kış ayları başladığı zaman standart giderlerin yanına bir de yakıt gider ekleniyor. Konuşacağız ekonomiden, birazcık da Galatasaray'dan, Şampiyonlar Ligi'nden.
0: Ya şu kıştan ben böyle hiç haz etmiyorum. Ya. Kış hiç olmasa mesela, hep yaz olsa. O yüzden diyorum ya, ben böyle şeyde falan yaşamalıyım. Ekvador çizgisinin çevresinde.
1: Yani bu gerçekten keyifli olurdu ama ya kışın sonbaharında kendine göre güzellikleri var tabii. Biz sadece ekonomi tandanslı bakıyoruz. Tabii birazcık doğrudan hastalıklara davetiye çıkarıyor. Hızlı bir şekilde size de biraz klima dokunuyor. Soğuk sıcak dengesi evet, sizi hızlı etkiliyor. Valla ben Eylül ayı girdi. Biz de direkt hastalandık yani. Malum grip ayı diye geçiyor zaten bu Eylül-Ekim ayları. Hatta ona göre aşı vurduruluyor bazı aileler. Bunu takip ediyorlar, yaptırılabilir. Covid'den sonra uzunca bir dönem Türkiye'de belki bu gripal durum biraz yavaşlamıştı. Covid aşısı çünkü olduktan sonra biraz o grip artık oradaki virüsün neyse başkalaşması gerekiyordu. Başkalaştı sağ olsun, artık devamı kendini yenileyen bir türü var. Bu konuda uzman değiliz ama hastalık konusunda uzmana sık sık hasta oluyoruz. Dikkat etmek lazım. Soğuk sıcak dengesine dikkatli davranmak gerekiyor.
0: Evet, sizin anne baba tarafı da, özellikle anne de sağlık sektöründen geldiği için evet, bu konuya vakıfsınız. Peki hocam, biraz ekonomik veriler. Ekonominin üstünde bir kış tablosu var gibi sanki. Bu açılacak mı? Bu puslu havadan kurtulacak mıyız? Gelecek günler bizim için ne gösteriyor? Bir değerli dostum çok enteresan bir yorum yaptı. Çok anladığım bir şey değil. Dedi ki ben dedi dünyadaki döviz ölçeğini bu var yani şeyle bir burger zincirleri var böyle dünyanın.
1: Evet, evet.
0: O burger zincirlerindeki bir menüye göre bakıyorum dedi. O menü dedi Avrupa'da neyse onun karşılığı kaç euroysa euronun aslında Türk parasındaki karşılığı da o olmalı. Şu anda orada bir tutundurmaya çalışılıyor euro dedi. Katılır mısınız?
1: Evet, yani burada oradaki o menünün ismi Big Mac endeksi olarak bakılıyor. Bahsetmiş olduğunuz olay ülkelerdeki alım gücü o dengeyle dengeleniyor. Yani oradaki onun fiyatıyla dengeleniyor. Böyle başka spesifik ürünler de var. Hatta nasıl söyleyeyim? İşte erkek boxerlar üzerinden de yoğun satışın olduğu dönemle ülke ekonomileri değerlendirmeye çalışıyor. Benzer bir endeks orada kullanılıyor ve gerçekçi endeksler bunlar. Çünkü oralardaki harcamaların genel olarak ülke ekonomilerini değerlendirirken işte gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik kriz yaşayan ülkelerde ya da refah ülkelerinde benzer olduğu saptanmış. Yani çok büyük ekonomik ölçeklere bakmadan, işte dış ticaret dengesi, gayri safi milli hasılaya bakmadan buralardaki tüketim alışkanlıkları da ülke ekonomilerini okumadığına bir veri sunabiliyor, veri seti sunabiliyor. Şimdi biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Tarım ülkesiyiz. Halen tarım ürünleri ihraç ediyoruz. Ama son 3 senedir diyebiliriz ki tarım sektöründe ihracat tarafında ciddi bir sekteye uğramış durumdayız. Özellikle Rusya tarafında savaşın olması bizim Rusya'ya göndermiş olduğumuz ürünlerde problem çıkardı. İşte Suriye'de devamlı bir savaş olması Suriye'ye ihraç ettiğimiz ürünlerde, tarım ürünlerinde problem olmasına sebebiyet verdi. Bunun dışında Avrupa'dan dönen çok sayıda meyve sebzemiz oldu, her yıl oluyordu zaten ama son zamanlarda biraz fazla oldu gibi. Bunun sebebi de Avrupa'nın, işte artık bahane diyebiliriz ama aslında bahane değil, belli standartlarda istiyor bu ihraç tarım ürünlerini. Biz o standartları bazen sağlayamıyoruz. O yüzden geri döndürülüyor ürünlerimiz. Bu bağlamda Türkiye ekonomi olarak tarımdan istediğini son 2-3 senedir alamıyor. Turizmden alamadığını her programda konuşuyoruz. Yani Türkiye'nin Yunanistan'a kıyasla özellikle hemen komşumuz olduğu için turizm gelirleri çok ciddi anlamda sarsılmış durumda ki burada yerel turistlerinde, gezginlerinde Yunan adalarına bir şekilde, hatta Mısır'a, yani Türkiye'de yapacakları harcamaları küçük tatillerde bile yurt dışında yaptıklarını görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Bu da ayrı bir problem. İç turizm açısından da buradaki geliri dışarı kaptırmış durumdayız. İşte tarımda problem olunca, bir şekilde turizm giderleri yaz ayları boyunca artmayınca, bir de üstüne kış gelip işte yakıt gideri, okullar açıldı, servis giderleri, öğrencilik giderleri de ortaya çıkınca ekonomi olarak aileler sarsılabiliyor. Sıkı para politikası Türkiye'de hakim çok uzun süredir ve böyle de devam edecek gibi gözüküyor. Sayın Ekonomi Bakanımızın açıklamış olduğu tedbirler devamlı olarak buna işaret ediyor. İşte yine kredi kartlarının düşürülmesi, asgari ödeme oranlarıyla alakalı yine düzenlemelerin yapılması. Yani Türkiye bir şekilde o para arzının arttığı bir döneme giremiyor. Konut piyasası yavaş, araç piyasası yavaş, ikinci el piyasası yavaş. Genel olarak bir ekonomik durgunluktan bahsedebiliriz. Ekonomik durgunluk olduğu zaman ne oluyor? Şöyle bir artısı olabiliyor. Alış satış ticaret yavaş olduğu zaman enflasyonun artış hızı da kesiliyor. Çünkü ticaret yavaşladığı zaman zamlama olayı mecburen, yani bu el mahkum mevcut durumun sonucu olarak artış hızı kesilebiliyor. Çünkü siz fiyatı arttırırsanız zaten piyasa tüketiminde bulunmuyor. Fiyat arttığı zaman daha da tüketimde bulunmayacağı için enflasyonun artış hızı ateşi otomatik olarak sönmüş oluyor. Böyle bir yansıması oluyor. Valla girdi maliyetleri Türkiye'de hemen hemen her sektörde artmış durumda. Sanayide, işte konutta, bir şekilde üretim bandının olduğu her yerde, tekstilde özellikle. Bu bağlamda fiyatların pahalılaşması söz konusu. Ama hane geliri artmadığı için, alım gücü korunamadığı için bu noktada tüketimde aynı oranda artmıyor. Bir darboğaz söz konusu. Bakalım Türkiye yeniden o geniş para politikasının olduğu bir döneme girebilecek mi? Bunun için temel şey, döviz girdisinin artması gerekiyor. Son dönemde özellikle İstanbul Borsası'nda yaşanan problemler de etkiledi. Yani yabancı sermayenin ülkeye girişinin en kolay yolu İstanbul Borsası'na, Borsa İstanbul'a para yatırmasıydı. Bu adamda şu anki şu durumda, mevcut yaşanan hadiseler çerçevesinde yabancı sermayeyi davet etmek çok kolay olmuyor. Kaldı ki yerli yatırımcı da, yani yerleşik yatırımcı olarak geçerlikten ötürü de borsada çok mutlu değil. Son yaşanan o fon hadisesi olaylarının dışında bundan bahsediyorum. Türkiye yeniden bir güven inşa etmek ve özellikle yabancı sermayeyi ülkeye çekmek zorunda. Bunun şöyle bir yanı var, çok bunu uzatmak istemiyorum ama yabancı sermayeyi çok büyük gelir vaadiyle de çekerseniz problem. Yani siz buraya bir koyacaksınız, beş alacaksınız, vaadiyle gelen yabancı sermayeyi de kısa sürede parasını alıyor ve adeta ülkenin o işte ekonomisinin sıkıntılı olduğu süreçte bir fırsat görüyor, piyasaya giriyor, küçük bir yatırım yapıyor, büyük para kazanıyor ve çıkıyor gidiyor. Bizim kalıcı olarak Türkiye işte 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık parasını getiren sermayedar grubuna ihtiyacımız var. Umarız öyle bir Türkiye için yatırımcı grubu bir şekilde Türkiye'ye gelir, Türkiye'nin buradaki cazibesi ortaya konabilir. Şimdi Şampiyonlar Ligi var bugün. Bir önce Galatasaray'ın gelir beklentisinden girelim. Bilet fiyatları açıklandı. Avrupa'nın neredeyse en pahalı biletlerine sahip maç günü organizasyon olacak Galatasaray adına. Bilet fiyatları çok pahalı. Kombinelere düşersek Galatasaray'ın yine bugün sadece forma satışı dışında eğer full kapasiteyle oynarsa 2-2,5 milyon dolar civarında sadece bilet geliri olacak gibi gözüküyor. Çok büyük paralar bunlar. Hele bir de puan alınır, Şampiyonlar Ligi galibiyeti buna eklenebilirse bu 4,5-5 milyon dolarlara kadar Galatasaray'ın maç günü geliri çıkıyor. İşte mağazacılık gelirini buna dahil ediyoruz. 5 milyon dolar yuvarlayalım galibiyetle beraber. Galibiyet olmasa da bunun yarısı. Bu çok büyük bir gelir. Yani bu gelir doğru yönetilirse sürdürülebilir bir başarı gelebilir. Umarız böyle bir gelir skalası faydalı yerlere harcanır. Keza Fenerbahçe'de benzer bir gelir üretecektir diye zannediyorum. Oradaki bilet fiyatlarına şu an hakim değilim ama büyük bir gelir üretiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlarımız. Sürdürülebilirlik açısından şu an Türkiye son 2 senedir, 3 senedir işte Galatasaray'ın 4 sene üstü şampiyon olduğu, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene güzel bir başarı elde ettiği, şu dönemde Türk futbolu çok uzun zaman sonra böyle bir lale devri demek istemiyorum ama yani yıldız geçidi yaşıyor. Şimdi Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'ye çok büyük starlar var. Bu yıl yayın ihalesi var. Artık bunun yayın ihalesine yansıması ve kulüplerin de mali açıdan disiplin altında bu gelirleri doğru bir şekilde harcaması gerekiyor. Yoksa bu devirler geçer ve daha sonra yine Biz Afrika'dan, bunu kötü manada söylemiyorum ama işte Avrupa'dan, Balkanlardan 5-6 milyon euroya wonderkid bulacağız diye debeleniriz. Oradaki o seyir zevkimiz, o yıldızlar geçti bir anda sönebilir. Ben bu noktada kulüplerin gelirlerinin bu kadar arttığı aşamada mali disiplini, özellikle Futbol Federasyonu, FIFA zaten sıkıyor, UEFA zaten sıkıyor ama Futbol Federasyonu tarafından biraz daha sıkı takip edilmesi gerektiğini, planlamanın biraz daha bu noktada geleceğe yönelik yaptırılması gerektiğini düşünüyorum. Ne yapılabilir? Evet, transfer politikası, harcamalar, kulüpler bunu kendileri belirliyorlar. Bu konuda serbest kuruluşlar ama işte altyapıdır, tesisleşmedir. Bu bağlamda kalıcı eserlere biraz daha para harcama noktasında zaruret sağlandırılabilir kulüplerimiz açısından. Bu gelecek anlamında bizim için iyi olacaktır. Umarım bugün Galatasaray iyi bir sonuç alır. Çok bu konuda iyimser değilim ama Galatasaray her zaman bir şeyler yapma potansiyeline sahip. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Avrupa'da iyi skorlar alması gerekiyor ki Avrupa'da da ilerlememiz gerekiyor. Bunu her zaman konuşuyoruz. Süper Lig'in yayın geliri, Süper Lig'in kendi üretmiş olduğu gelir kulüplerimizi finanse etmiyor. Nasıl ülke ekonomimizin dövize ihtiyacı varsa takımlarımızın da ekstra bu Avrupa şampiyonalarında, kupalarındaki galibiyet primlerine, oradaki satışlarda oluşabilecek olan gelirlere ihtiyaçları var. Umarız güzel bir sonuç elde eder tüm takımlarımız bu hafta içerisinde.
0: Sevgili Tolga Atlı ile birlikteyiz. Tolga hocam, bu hafta Galatasaray'da bir divan vardı. Divan diyorum, genel kurul vardı. Ve bu genel kurulda da önemli saptamalar, önemli sorular da soruldu. Burada bir de şöyle bir durum oldu. Galatasaray özellikle forma gelirlerinde Paris Saint-Germain'i geride bırakıyor. Yani toplamda Galatasaray'ın dünyada İlk 9 sıra içerisinde olduğunu görüyoruz. 8. zannediyorum. Bu konudaki görüşleriniz nedir?
1: Tabii bu konuda şöyle bir benim dikkatimi çeken şey oldu. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe'de yine keza mazeret geri olarak çok yüksek ama Fenerbahçe çok önceden arttırmıştı. Ama şimdi Galatasaray uluslararası seviyede bir kendi adından söz ettirir oldu. Rekor seviyelerde satışlar geldi. Şimdi Galatasaray'ın başarısı bu konuda etken. İşte almış olduğu star futbolcular, yıldız futbolcular etken ama şunu es geçmemek lazım. Galatasaray bir pazarlama faaliyeti gidiyor. Yani bu ürünlerin tüketicilere, tırnak içinde söylüyorum, taraftarlara, ilgililere ulaşması için Galatasaray bu konuda bir adım attı. Ürünlerin işte Avrupa'daki mağazalara soktu. Türkiye'de daha fazla insanlara ulaşılabilir kıldı. Özellikle Galatasaray'ın stat çevresinde satışı da çok ciddi anlamda arttı. Yani maç günü mağazacılık geliri Galatasaray'ın inanılmaz artmış durumda. Bu ayrı bir kalem. Yani orada saha çevresinde çok büyük satış yapıyor Galatasaray. Pazarlama noktasında işte bir önceki sezonun, daha önceki sezonun formaları uygun fiyatlardan bir şekilde satılmaya devam ediyor, pazarlanmaya devam
0: Hocam,
1: ediyor.
0: Hocam 51 milyon euro genel kurulda açıklanmış. 2025-2026'da karlılık mağazacılıkta 51 milyon euro. 126 milyon euroluk ciro yapmış Galatasaray. Bu nasıl bir rakamdır ya? Yani satılan forma sayısı 2 yılda ortalama 1,1 milyon adet.
1: Zaten 1 milyon forma hedefi vardı Galatasaray'ın. Ya burada sadece bu geliri ortaya koyabilmek için işte bahsettiğim gibi pazarlama, ürünlerin taraftarla buluşturulabilmesi, bir diğeri de forma sponsoruyla, yani forma üretici sponsorluğu üreticisiyle Galatasaray karlı yüksek bir anlaşma imzaladı son 2 senede. Yani bu bağlamda yapılan satışın çok ciddi bir kısmı Galatasaray'ın kasasına kalıyor. İşte doğru politika burada iyi gelir üretti. Gerçekten de rekorlar kırıyor Galatasaray.
0: Hocam Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, City, United, Arsenal, bir iki takım daha var, sonra Galatasaray. Yani Galatasaray dünyada en çok forma geliri elde eden ve lisanslı ürün geliri elde eden 8. takım.
1: Yani şöyle baktığımız zaman ortalama, yani ortalama olarak konuşuyorum, ürünlere 100 euro civarında Galatasaray'ın ortalama
0: üretim satışı oldu.
1: Çok pahalı. İnanılmaz, inanılmaz pahalı. Yani adetli bir satışta çok büyük para yapıyor. Yani çok ciddi bir rakam Galatasaray adına ve buradaki satıştaki oluşan gelirin ciddi bir kısmı Galatasaray'ın kasasına kalıyor. Ya tabii burada işte Osimhen'le çevrenizden bakabilirsiniz. Yani ben bunu uzak bir ilçede olmama rağmen merkeze çok rahat ölçekleyebiliyorum. İnsanlar lisanslı ürün alma tarafında çok daha büyük bir sebebe sahipler. Özellikle Galatasaray tarafında çok daha fazla lisanslı ürün alınıyor. Yıllardır lisanslı ürün almayan insanlar almaya başladı. Bunu çok rahat gözlemleyebiliyoruz. Netice itibariyle Galatasaray gelirlerini arttırdı. Ama dediğim gibi yani bu tedirginlik, bu güzel hal her zaman sürmeyebilir. O yüzden doğru planlama ve doğru yatırımla desteklenmesi gerekiyor. Tebrik ediyoruz Galatasaray yönetimini. Bu konudaki başarısını görmezden gelmemek lazım.
0: Hocam teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz?
1: Ben teşekkür ederim. Avrupa'daki maçlarda takımlarımıza başarılar diliyoruz. Sizlere de iyi programlar dilerim. İyi günler.
0: Tolga Atlı ekonomi noktasında bizim çok değerli bilgi ağacımız. Ondan beslendik, ondan bilgiler aldık. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ve bir de iyi yönden bakalım demiş. Galatasaray'la ilgili paylaşımlar yapmış. Derfin Yunustane Savalları yangında ilk kurtarılacak dinleyicilerden. Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası şampiyonu Galatasaray Mades'in resmini atmış. Galatasaray bu anlamda önemli bir başarıya imza attı. Ve sevgili Yunus Balyer'den gelmiş, diyor ki ilk haftadan Ferhat Gündoğdu'nun eksikliğini hiç hissetmedik. Galiba bizim hakemlerimiz gerçekten kötü. Üstüne MHK hakem seçimlerinde torpilli davranmalar olunca durum iyice kötü oldu demiş. Hocam bir günde bir değişimi beklemek ya da bir haftada bir değişimi beklemek hayalcilikten daha öteye gitmek anlamını taşır. Çünkü biz özellikle hakem seçmelerinde, atamalarında, liyakat esaslarının hakim kılındığı hakem biçimlendirmelerinde birazcık sınıfta kaldık. O yüzden doğru planlamalar, doğru düzlemlere ne yazık ki sistemi yayamadık. Şimdi dün KRT televizyonunda önemli bir konuğum vardı. Biliyorsunuz 19.30'da KRT'de benim bir programım var. Daha doğrusu program değil, ana haber bülteni var. Orada da güne ve gündeme damgasını vuran paylaşımlar yapıyorum. Orada da avukat Tağ Çalık katıldı programa. Ve Tağ Çalık orada enteresan bir açıklamada bulundu. Size dinletmek istiyorum.
2: Ciddi araştırılması gereken FETÖ yapılanması ile ilgili ben 2024 yılında HT Spor'a çıkıp açık açık anlatmıştım. Orada ilk zaten yapılan operasyon banaydı.
0: Yani federasyonun içinde bir FETÖ yapılanması mı vardı?
2: Kesinlikle. Bu devamında da çıkacaktır. Yani insanların yani tertemiz, pür ufak, FETÖ'ye hiç adı karışmamış birçok yetkin insanların burada görev alması mümkünken özellikle bu insanlar seçiliyormuşçasına, ki ben şöyle bir niyetle bu seçimlerin yapıldığını düşünüyorum. Yani bir bagajı olsun ki yani hem istediğimiz yapılabilsin. Bunu Hacı Osmanoğlu nezdinde söylemiyorum ama bazı yönetim kurulu üyeleri için bunu söylüyorum. Hem istediğimiz yapılsın hem de böyle bizim irademiz dışında hareket etmeye kalkarsa evet biz işte vuruna balıya der gibi bunu hemen buralardan uzaklaştırabilelim düşüncesiyle ben hareket edildiğini düşünüyorum.
0: Sayın Çalık, söylediğiniz sözler kanıt, biliyorsunuz değil mi? Yani siz bir avukatsınız, çok iyi biliyorsunuz. Bunu savcılar yarın mutlaka soracaklardır size de bana da, ama çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Yani ülkemiz için bir terör örgütü sıfatında olan bir yapılanmanın Türkiye Futbol Federasyonu'nun derinliklerine girdiğini söylüyorsunuz. Yanlış anlamıyorum değil mi ben? Hayretler evet, içerisindeyim
2: bu,
0: çünkü.
2: Bu uzun zamandır böyle. Şimdi kendisinin adını daha önce zikretmeden söylediğim için tekrar söyleyeyim. 2024 yılında zaten söylemiştim bunu. Metin İyidil denen FETÖ'cü generalin atadığı ve atama tayin işlemlerini yapan bir assubay bugün federasyonda görev yapabiliyorsa ve o kişinin atadığı 40 kişiden 39'unda FETÖ çıkıyorsa ve bu generallerin yakın ilişkiler kurduğu assubaylar, subaylar, yaverler FETÖ'cü olsun olmasın, general olmak şartıyla hepsi FETÖ'cü çıktıysa bu kişinin nasıl federasyonda görev aldığını ben 2024 yılında sormuştum. Ancak 2024 yılından bugüne kadar kimse kendisine böyle bir soru yöneltmedi. Şimdi yavaş yavaş ortaya çıkacaktır kanaatindeyim.
0: Dün baktığımızda bu değerlendirmeleri YouTube'dan bu arada okudum size, o yüzden hani bu şeyin ardından böyle bir şarkı çıktı. PFDK, yanlış duymadınız, PFDK yani Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun eski başkan vekili Sayın Tağ Çalık yaptı. Sayın Çalık eski olunca, yani eski federasyon başkan vekili durumuna düşünce mi konuştu diye bu soruyu da sordum. Yani kardeşim, her şey bitince niye konuşuyorsun? O dönemde niye konuşmadın? O dönemde niye gidip şikayette bulunmadın? Dün yayını seyredenler bunu da değerlendirmeye alacaklardır. Ben konuştum dedi. Gittim gerekli yerlere, bu konuyla ilgili açıklamaları yaptım. Suç duyurusunda da bulundum dedi. Bu arada ben hepinizin bana sorduğu soruyu sayın avukata da sordum. Sayın eski PFDK başkan vekiline de sordum. Bir yapı var mı dedi. Bakın onu nasıl anlattı? Aslında benimle aynı nitelikte anlattı ki ben daha önce Tahav ile hiç görüşmemiştim, hiç konuşmamıştım. Ama bu noktada aklın yolu bir, o da benim size anlatmaya çalıştığım düşüncelerle anlattı. Dinleyelim. Son sorum. Hazır mısınız?
2: Tabii, buyurun.
0: Yapı var mı?
2: Menfaat anlamında var. Ben yine söyleyeyim. Daha önce niye şimdi konuşuyorsun dedikleri için tekrardan bunu söyleme ihtiyacı
0: duydum. Yani Ali Koç'un bahsettiği yapı federasyonun içinde var. Doğru mu?
2: 2024 yılında söylemiştim. Bu yapıyı bir takımın şampiyon olması üzerine kurgularsanız yanlış yaparsınız. Bir menfaat yapısı diyebiliriz buna. Bugün Fenerbahçe'nin şampiyon olması o menfaate uygunsa Fenerbahçe lehine kararlar alınabilir. Yani bunu bir takım taraftarlığı olarak değerlendirmelerini çok absürt buluyorum. Bir menfaat var ve o menfaati elde etmeye çalışan insanlar neden kendi menfaatlerini bırakıp da bir takımın şampiyon olması için kendi ünvanlarını, kendi geleceklerini heba etsinler? Başka bir şey için heba ediyorlar Emre Bey.
0: Yorumu siz reklamları dinlerken yapın bakalım.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam. Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
3: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: Tep o kadar iyi ki Tep.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et, jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
9: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
10: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
4: Reklam bitti.
0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Gördünüz mü açıklamaları?

0: Çünkü çok önemli isimleri alıyorum. Bugün de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan istifa etmediği söylenen ve özellikle Türk-İtalyan Konseyi'nde çok önemli görevler üstlenen, yine aynı şekilde Fatih Altaylı'nın da ya artık neden istifa etmiyor gibi bir soruya maruz kalan Leyla Hanım'ı saat 19.30'da yayına alacağım. Ama önce Sayın Caner Giray Hocam, Profesör Doktor Caner Giray Hocam, Okan Üniversitesi'nin Spor Bilimleri Fakültesi'nin çok değerli dekanı bizlerle birlikte. Canım hocam, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın canım hocam. İyi programlar diliyorum. Zaten iyi geçiyor maşallah. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, Caner Giray Hocam'la günü konuşacağız ama önce birazcık çok önemli bilimsel bir kongre var bugün. Marmara Üniversitesi'nin genel himayesinde ve çok özel katılımcıların olduğu yabancı, mesela Fabio Yuzo Nakamura, keza yine aynı şekilde Nobari'nin, Matuszkiewicz'in katıldığı bir kongre var. Bu kongre Riva'da, hocam da orada olacak Çarşamba, Perşembe. Bir de hocamların da Okan Üniversitesi'nin de bir organizasyonu olacak. Bu kongreyi kaçırmayın diyeyim. Bu arada bir şey soracağım. Bu kongre bir yerden yayınlanacak mı hocam?
1: Hocam bilmiyorum yani ben muhtemelen YouTube'da yani yayınlanması lazım. Çünkü hem Marmara'nın hem Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuvvetli şeyi var YouTube'da. Muhtemelen ya kesit kesit yayınlanır. Ama canlı yayın açılır mı bilmiyorum. Onu bir aslında sormak lazım.
0: Evet, bence olması lazım. Yani YouTube'dan böyle
1: Katılıyorum.
0: hepimiz dinleyelim. Futbol ve Bilim Kongresi. Bizim de konuğumuz olan Profesör Doktor Sayın Mehmet Yorulmazların önderliğinde yapılan bir kongre diyelim ve hocama dönelim. Hocam, bu haftayı nasıl buldunuz? Fenerbahçe size futbol adına belki tat vermedi ama skor güzeldi.
1: Evet, skor güzeldi ama Fenerbahçe'nin tabii özellikle defansif anlamda bir de Kerem adında çok ciddi iki tane bence sorunsalı var. Şundan bahsediyorum. Şimdi defansta Şikrin Yar tüm Fenerbahçelilerin sevgilisi yani bunun tartışılacak tarafı yok. Aki zaten son derece kaliteli ve çok çabuk uyum sağladı ama maalesef tabii her futbolcunun ve her insanın doğal süreçte başına gelen o yaşlanma, işte artık eski fizik güçte olmama, daha doğrusu beynin düşünebildiğini bedenine yaptıramaması konusu sorunu Şükrü Yar'da da tabii var. Yoksa çok iyi niyetli, bütün Fenerbahçelilerin iyi niyetinden şüphesi olmadığı bir futbolcu ama dolayısıyla Fenerbahçe biraz Şükrü
0: Evet, hocamın telefonunda böyle bir şey oluyor. Durup dururken kesiliyor. Neden acaba? Ya da bir yere giriyor. Ya da şey mi var acaba? Benim telefondan mı kaynaklanıyor? Çünkü ben kendi telefonumdan arıyorum bütün değerli konuklarımı. Böyle bazen kopmalar oluyor. Şimdi bir daha arayalım Caner hocama. Neden koptu acaba diye. Hocam, koptu yayın. Yeniden geldiniz. Buyurun.
1: Evet, tamam.
0: Şikrin yer dediniz, orada kaldı. Şikrin yer.
1: Yani Şikrin Yar'ın yaşlanmasından ötürü iyi niyetinden şüphe olmamakla beraber Fenerbahçe teknik heyeti doğal olarak Şikrin Yar'a göre bir defans kurgusu yapıyor ve bu da Fenerbahçe defansını otomatikman çok geride kurmasına sebep oluyor. Kaleciye Ederson'a çok yakın bir noktada. Yani bu benim hani ben böyle şimdi futbolcu kardeşlerimiz gibi sahadan bizler onlar kadar tecrübeli olmadığımız için ben bir şey söylemeden önce özellikle hani Emre hocamın programında şuna değineyim demeden önce bir şeyi uzun süre test ediyorum. Uzun süre gözlemliyorum ki hatalı bir şey söylemeyeyim. İzleyicilere karşı mahcup olmayayım diye. Bu sene çok net benim gördüğüm bir şey. Dolayısıyla da yani Rizespor bakın futbolcu anlamında tek tek futbolcu kalitesine bakarsak çok iyi bir takım. Fakat şöyle düzeltiyorum. Çok iyi bir yapılanma fakat hala takım olamamışlar. Yani Rizespor bence kadro kalitesini sahaya yansıtabilen bir takım henüz olmamış. Dolayısıyla bugün bu Rize'de de belki bir şekilde seni kurtarır ama bu kadar ceza alanı önünde kalecine yakın bir savunma kurgusu şey yaparsan bu yarın öbür gün çok rahatlıkla başka kaliteli takımların cezalandırabileceği bir yapı olur. Bir de şunu söyleyeyim Fenerbahçe ile ilgili olarak son olarak belki hatırlarsınız birkaç program önce de söylemiştim hatta hatırladım şimdi. Beşiktaş maçından sonra İtalyan oyuncu

0: sektörü olduğunu, kurgusunun içerisinde Kerem'in top kayıplarını da hesapladığını düşündüğümü söylemiştim. Artık Kerem, o yüzden sorun kelimesini kullanmadım, sorunsal kelimesini kullandım. Çünkü artık bu sürekli bir hale dönüştü. Yani ben rakip teknik direktör olsam Fenerbahçe'ye karşı oynayacak, Kerem'in üzerine baskı yaptırtıp Kerem sayesinde en az Fenerbahçe'yi 10 kere 3. bölgede kaptığımız topla arkada Fenerbahçe'yi hazırlıksız yakalayacağım bir durumu mutlaka futbolcularıma anlatırım. Yani bu benim saha içinde ana planımızın dışında kullanabileceğimiz B ve C planı arkadaşlar derim. Yani şimdi buradan bunun çıkması lazım. Fenerbahçe'nin bu şeyin içinden çıkması lazım. Yoksa başına çok daha büyük, çok daha süratli hücuma çıkan ve isabetli gol ayakları olan futbolcuların olduğu takımlar karşısında Fenerbahçe çok ciddi sorunlar yaşayabilir. Hani belki ya hocam biraz abartıyor musun diyenler Fenerbahçe'nin Roma maçında yediği gole bakabilirler. Yani golün nereden kaynaklandığı ilk başta. Burada ben Kerem'in de bu arada şunu söyleyeyim. Şahsi fikrimi söylüyorum. İyi niyetinden zerre şüphem yok. Ama diyorum ya, bazen işte beynimizle bedenimiz arasındaki o tam koordinasyon bazen olmuyor. Yani ben mesela bilmem kaç yaşından sonra motosiklet kullanmaya heveslendim. Düştüm, ölümden döndüm vesaire. Niye? Çünkü artık benim motosiklet kullanmaya kalkıştığım yaş, ki bakın çok ileri bir yaşta değil yani. 37-38'lerden bahsediyorum. Artık o eskisi gibi çocukken bisiklet kullanma işte ya da 18 yaşında araba kullanıp hemen onu ilerletme gibi bir süreç olmuyor hocam. Senin artık o belli bir yaştan sonra beyninle vücudun o eski gençliğindeki gibi koordine olamıyor. Bunu dinleyiciler ben eminim çok iyi biliyorlardır zaten. Mesela halı saha maçında çoğumuz futbol oynuyoruz. Belki gençliğimizde harikalar yaratıyorduk sahada. Ama işte yaş bilmem kaç oldukça ya da ilerledikçe beyninde yine o hareket var. Top üzerine gelirken diyorsun ki ben bunu yaparım ya. Alırım şöyle bir arkamı dönerim, bir etrafa bakarım, arkadaşım olur. Ama sen bunu sadece beyninde düşünüyorsun. Artık o kas hafızası vesaire, daha da teknik açıklamaları var bu işin ama ben daha böyle sohbet kıvamında anlatmaya çalışıyorum. O artık olmuyor. Dolayısıyla şu an bence Kerem'de de bu var. Bunun dışında yani bu iki tane ben çok majör gördüğüm problem olduğu için söylüyorum. Yoksa Lukaku'nun formuna kavuşması gerekiyor. Vedat'ı biraz daha zorlamaya başlıyor. Ama bunlar benim daha gördüğüm ikinci, üçüncü Fenerbahçe'nin problemleri. Ama bu iki problemi Fenerbahçe'nin acilen çözmesi lazım sevgili hocam.
1: Sevgili hocam, Profesör Doktor Caner Giray'la birlikteyiz. Caner hocam, özellikle son dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan süreç var. Ama biz bu süreçleri daha önce de yaşadık. Daha farklı olaylar da oldu. Çok unutkanız, hemen unutuyoruz. Hemen o sistemin dışına çıkartıyor zihin bunu. Neden? Bunu nasıl okursunuz?
0: Hocam şimdi bir defa şöyle, çok güzel yani, o kadar güzel bir soru sordunuz ki ben bazen diyorum ya, bazen açıklama yapıyorum dinleyicilere, vallahi önceden hiçbir soru konuşmuyoruz falan diye.
1: Yok yok, vallahi
0: Ama
1: tesadüfen
0: öyle
1: arıyoruz. Hatta
0: çok
1: bazen
0: sizin de...
1: konuklarım mesaj atıyor bana, diyor ki ben bugün yokum, tamam mı Emreciğim diyor. Tamam hocam diyorum, yani bendeki bütün hadiseler simültane diyorlar değil mi? Simültane gelişiyor.
0: Evet, aynen öyle. Yani gerçekten şimdi bana şuradan 100 tane soru sorulsa, bir tanesini sorsun Emre Hoca'dense ben bunu seçerdim mesela. Bu kadar isabetli geliyor yani. Sevgili hocam, şimdi çok ilginç bir teori var. Onu o zaman söyleyeyim. Birçok, çünkü bir insan davranışını tek bir sebeple açıklamak imkansız. Beynimiz o kadar komplike bir organ ki, karışık bir organ. Ama en ilk aklıma geleni söyleyeyim. Çok ilginç gelecek. Hatta bir üniversite hocasının söylemesi daha da ilginç gelecek ama bu böyle bilimsel olarak önemli bir teori. Bir konuda ne kadar çok enforme olursanız artık hatalı düşünme ihtimaliniz o kadar artıyor hocam. Bakın çok ilginç. Tekrar ediyorum. Yani enformeyi düzeltiyorum. Belki biraz karışık. Bir konuda ne kadar çok bilgi bombardımanına kendinizi maruz bırakırsanız o kadar hata yapma ihtimaliniz artıyor. Biraz daha özellikle genç kardeşlerimin anlayacağı bir şeyle birleştireyim bunu. Cahil cesareti diye bize bir laf var ya hocam. Şimdi konuyu biraz alakalı dağıldı gibi gelebilir. Bağlayacağım bu konuyu. Cahil cesaretinin arkasında yatan sebep budur. Bir örnek vereceğim. İsmini vermeyeyim. Şu an İstanbul'da hepinizin bildiği birkaç şubeden oluşan bir balık ve işte öbür şubede de sabahları kahvaltı yapılan falan. Boğaz'da böyle üç tane nokta. Sene 2003. Bunlar üç kardeş Beylerbeyi'nde çok küçük bir yer işletiyorlar hocam. Çok küçük ama yani. Biz de öğlenleri işten
1: biliyorum,
0: çıkıp...
1: Yakamoz'dan bahsediyorsun.
0: Hocam bravo ya, nereden?
1: Tabii canım, şey çok iyi dostluğumdur. Yani alkolsüz bir mekan olduğu için benim first class tercih.
0: Ben üçünü de çok severim. Selim'i de, hepsini de, Taner'i de.
1: Üçü de benim çok iyi dostumdur.
0: Hocam ben ama şimdi tabii isim verince belki anlatmak...
1: Verin hocam ya, hiç sorun değil, ne olacak?
0: Şöyle dedim ki 2001-2002 biz orada öğlen yemekleri yemeye gidiyoruz. O zaman İksir'de çalışıyoruz, internet servis sağlayıcı. Yemek neyse, gel dedi ki kardeşlerden biri. Ya abi dedi, biraz dedi dolar şey yapabilir miyiz? Var mı üzerinizde? İyi müşterilerinden şey yapıyorum. Yardım, destek istiyorum. Şey yapacağız dedi, işte bir Kanlıca var ya hocam, Kanlıca'yı
1: bir oraya açtı, sonra Çengelköy'e geçince açtı. Evet.
0: Aynen. Ondan sonra ben dedim ki ya Taner, bak dedim, Amerika'ya dedim şeye girecek, Körfez Savaşı'na girecek, ondan sonra dolar dedim uçacak abicim, sen niye dedim dolarla borç alıyorsun dedim, Allah korusun bak burada ekmek tekmeniz dönüyor falan filan. Vallahi ben hiç haberim yok o abi dedi. Benim hiç haberim yok o işlerden dedi. Boş ver o işleri dedi, düşünürsen dedi. Yapamam bu işi dedi. Bak benim o yıllarca derslerde isim vermeden anlattığım kişidir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biz o kadar çok o anda piyasayı kokluyoruz ki, o kadar çok enforme haldeyiz ki, bu enformasyon bazen senin başarının önüne geçiyor. Şimdi konuyu hemen sorunuza bağlayayım, yoksa bu uzar gider. Konuşuyor hocam, biz o kadar çok bilgi, ama bilgi derken bu çoğunlukla olumsuz haberler anlamında söylüyorum. O kadar çok bilgiye maruz kalıyoruz ki artık sağlıklı düşünme yetimizi kaybediyoruz. Buradaki mesele de bu. Çünkü insan beyni hocam aynı anda, atıyorum yine bir rakamı kafadan, 1018 tane olayı analiz etme kapasitesine sahip olacak kadar gelişkin bir beyne sahip değil. Nokta. Nettir bu. Bakın bir deney anlatayım size. Wharton Üniversitesi araştırmacıları yapıyor. Çok da basit. Hatta ben diyorum yani bunu bir ara İstanbul'da biz de yapalım diye. Gidiyorlar, hani böyle hafta sonları tezgah açan yerler var ya. Gidiyorlar adamlar oraya 24 adet reçel koyuyorlar, farklı çeşit. Bir haftalık ciroyu hesaplıyorlar. Sonra ertesi hafta o 24 adeti kaldırıyorlar, 6 çeşit reçel koyuyorlar. O çok basit bir deney. Ama bizim beyin teorisi açısından inanılmaz önemli bir şeyi ölçüyorlar. 6 tane koydukları hafta, o hafta, o bir haftalık işte aynı insanlar, aynı muhit, aynı mahalle... Satışlar hocam %64 artıyor. Sebebi şu, yani markalar mesela bunu hala farkında değil. Çoğu marka diyelim. Farkında olanlar, bu araştırmaları takip edenler var. Sen bu kadar çok alternatif koyunca, aman ne büyük marka izlenimi belki oluşturuyorsun ama aynı zamanda da müşteriyi uzaklaştırıyorsun. Çok fazla enformasyon, bilgi var orada. Dolayısıyla bizde de aynen Türkiye Futbol Federasyonu ya da genel olarak federasyon, genel olarak futbol, genel olarak Türkiye anlamında ne derseniz deyin, bu kadar bilgi işleyecek halimiz yok. O yüzden beyin şunu yapıyor hocam, otomatikman bazı bilgileri yeni gelen eski bilginin üstüne yazıyor. Üstüne, hani bir şey vardır bilgisayarda, register diye bir şey vardır ya, kaydetti. Sizin yeriniz kalmasa da üstüne yazmaya devam eder. Sen onu hard diskte boşluk zannedersin. Bu da aynen bu sistemle çalışıyor. Dolayısıyla böyle olduğu sürece de biz sanki her şeyi baştan yaşayan, tekrar tekrar, hani var ya bazen Allah vermesin kimseye, tekrar yaşlı insanlarımız var. Bazı şeyleri tekrar tekrar yaşıyor, far bir daha soruyor. Sen kimsin diyor. 5 dakika sonra bir daha soruyor. Ben biraz bizim toplumu bu manada bu duruma girmiş gibi görüyorum.

0: Allah yardımcımız olsun.
1: Hocam harikasınız. Çok güzel bilgiler aktardınız. Kongrede de size kolaylıklar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum. İyi programlar diliyorum.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
6: Paytr. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Akü. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
2: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
5: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve çok özel bir isme gideceğiz. Sevgili doktor öğretim görevlisi ve süper bir akademisyen ama aynı zamanda futbolun SPK'larını ve bütün detaylarını çok iyi bilen bir isim, Sayın Bora Yargıç hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
6: Günaydın Emre Tilev, iyi yayınlar, herkese iyi haftalar diliyorum.
5: Sağ olun hocam. Şimdi çok önemli bir haftayı Galatasaray geride bıraktı. Toplantı vardı biliyorsunuz ve genel kurulda Galatasaray enteresan rakamlar verdi. Mesela mağazacılık cirosunun 126 milyon euro olduğu, karlılığın 51 milyon euroya çıktığını söyledi 2025-2026 sezonu için. Son 2 yılda yaklaşık 2 milyon forma satıldığını söyledi ve toplamda satılan ürünün 5.1 milyon adet olduğunu, 1 yıla ait, 2 yıla ait de ortalama 10 milyon adet olduğunu söyledi. Muazzam rakamlar değil mi bunlar?
6: Evet, mağazacılıkta bu dönem aslında bu dönem değil. Bak, bu 4 yıllık Dursun Özbek döneminde Galatasaray mağazacılık olarak işte merchandising gelirleri Avrupa'nın en üst sıralarında yer alıyor. Yani bu da aslında büyük başarı. Şimdi dünyada hiçbir futbol kulübü dışında mağazacılığı hani borsaya açmış, SPK'ya kote hale getirememiş, bunu becermeye çalışıyorlar. Eğer bu olursa, yani Galatasaray ilk defa bir futbol kulübü olarak hem sportif AŞ hem mağazacılık AŞ olarak halka açılacak. Ama konjektür, şu anki konjektür ne yazık ki yani bunun biraz daha öteleneceğini gösteriyor. Ben bu sene bu halka arzın çok olabileceğini düşünmüyorum Emre Tilev. Ama rakamlarda dediğin gibi, evet, rakamlar doğru. Ben de bunları inceledim. 2025-2026 döneminde 126 milyon euro mağazacılık hasılatı var. 24-25'te 94 milyon, 23-24'te de 78 milyon ciro. Şimdi mağazacılıkta 126 milyon euro net ciro, bu bir rekordur. Hiçbir takım bunun uzağına bile yaklaşamıyor. Yani bunu bir kere okumak lazım. Futbol bir finanstır diyoruz. Futbol bir istatistik diyoruz. Dersine giriyorum, bunu anlatıyorum. Radyoda, görsel basında, köşemde bunları anlatıyorum. Mali tablo ne söylüyorsa biz onları konuşuyoruz. İyiye iyi diyoruz. Kötüye alert veren durumlarda da dikkati çekiyoruz. Evet, Galatasaray Mağazacılık AŞ'nin 2025-26 hasılatı 126 milyon

0: ciro, net ciro bu bir mağazacılıkta rekordur. Şimdi yapılan başarıda bazı iyileşmeler var. Bunlardan bahsedilir. Şimdi mağazacılığın EBITDA'sı yani faaliyet karı royalti öncesi 51 milyon euroya yükseldi. Bu da büyük bir rakam. Yani demek ki mağazacılık AŞ ana faaliyetinden, yani nedir mağazacılığın ana faaliyeti? Ürün satışı, mağazacılık faaliyeti, ticari faaliyet. Bu faaliyette bile 51 milyon euroluk bir EBITDA yaratabiliyorsa bu da yine bir ticari başarıdır. Şimdi burada bu karlı ve hızlı büyüyen şirketin takdir edilmesi lazım. Sonuçta böyle bir ciroya, böyle bir mali tabloya, böyle bir cash flow'a, böyle bir gelir tablosuna sahip bir şirket halka arzı hak ediyor. Yani bu rakamların üzerinde ne yazık ki şey yapmaya gerek yok, spekülasyon yapmaya gerek yok. Şimdi biz hep Alorti dikkat çekecek hususları, tehlike veren hususları Sportif AŞ'nin mali tablolarında konuşuyoruz. Borçluluk yapısını, faaliyet zararını. Ama şimdi bu taraftan baktığımız zaman Galatasaray Mağazacılık GS Store, yani AŞ'nin 126 milyonluk net cirosu çok başarılı bir hikayedir emretine.
1: Peki bu akşam Barcelona maçında Galatasaray'dan neler bekliyorsunuz? Bir de bilet fiyatları falan hakikaten çok ciddi bir rakama ulaşmış durumda.
0: Ya bir örnek vereyim sana. Biletten geldiniz. Dün de aynı konuyu konuştuk. Dün de yine spor bilimleri fakültesindeydim. Burak Elmas zamanında benim Şeref Tribünü'nün yanında Batı VIP 225 kombinem oradaydı. İki tane kombinem vardı. Bir tanesi kale arkasında Güney Tribünde, bir tanesi de VIP'te. 14 bin liraya aldığım Burak Elmas zamanındaki kombinenin şu anki fiyatını söylüyorum. 4 sene sonra 650 bin TL. Tek koltuk. Maç başı 32 bin liraya geliyor bir maç bileti. Şimdi Türkiye'nin bu ekonomik koşullarında finansı ekonomiyi anlatıyoruz, vergi hukukunu anlatıyoruz. Bir maça 32 bin lira asgari ücretin üzerinde, bir aylık tutarın üzerinde kaç kişi verebilir? Ve bu ne kadar gerçekçi?
1: Bir de siz bak, en başta ödüyorsunuz bu 4 650 bin lirayı değil mi? Peşin ödüyorsunuz.
0: Değil, peşin nakit istiyor senden. Ve bunu Mart'ta satıyor. Bak şimdi bu iş farklı bir şey. Ve bunu Mart'ta satıyor. İşte diyor Mart'ta alırsan bu kadar, Nisan'da alırsan bu kadar, Mayıs'ta alırsan bu kadar. Şimdi asgari ücretin bile üzerinde olan tek maçlık bir tek maçı bile asgari ücretten fazlaya gelen bir tutarda nasıl alınabilecek? Bu ekonomik konjonktürde ben ne kadar başarılı olursa olsun, 4 sene üst üste de şampiyon olsa, 75 milyon euroluk Osimhen bile olsa, bu fiyatların çok gerçeğe uygun fiyatlar olduğunu düşünmüyorum. O nedenle Barcelona maçının fiyatları, kombine fiyatları, bilet fiyatları, iyi takım izlemek istiyorsanız çok para vereceksiniz. Böyle olduğu zaman seyirci şeyi de düşüyor. Bak profil de düşüyor. Şimdi Türkiye'de memur kesimi, işçi kesimi, öğrenci kesimi nasıl bir maça gidecek? Çok net bir şey söylüyorum. Bak ben işte 14 bin liradan 650 bin liraya kadar giden bir silsile var. Şu an Türkiye'de peşin, bir yıllık peşin 650 bin TL'yi sadece kombineye, maça ve bir koltuğa, loca değil, Şeref Tribünü değil, bir koltuğa kaç kişi verebilir? Ha, bakıyoruz, stat full, kombinede sıra var, hala bilet kara borsa, hala tek maçta büyük büyük şeyler. Yani bu işin ekonomisi, futbol ekonomisi ve futbol finansıyla Türkiye ekonomisi ne yazık ki paralel gitmiyor. Ya buna nasıl bir önlem alınır, nasıl bir şey yapılır? Yani takımların da şimdi bu kadar hasılat, bu kadar gelir varken bizim buradaki eleştirimiz ne? Peki arkadaş, bu Galatasaray, sen bir kombineyi bu kadara satıyorsan 400 milyon euroyu geçen bu faaliyet zararı nereden geliyor? Yani gelirler taşarken, akarken neden hala zarar ediliyor? Bunları sorguluyoruz, bunları yapıyoruz. Mali genel kurullarda bunları konuşuyoruz. Mağazacılık bir tarafa ama bilet fiyatlarının çok Türkiye ekonomisiyle, Türkiye gerçekleriyle, Türkiye'nin güncel konjonktürüyle paralel gittiğini söylemek mümkün değil Emretli.
1: Hocam son 5-6 dakika içerisindeyiz. Şimdi tabii ekonomiden hep bahsediyoruz ama bu fon krizinden de çok konuştuk sizle de. Burada sizce genel bir ne diyeyim, bankacılık denetleme kurulunun ya da SPK'nın ya da borsanın zaafları var mı? Burada eksik bırakılan bir noktalar kalmış mı sizce? Yani neden biz böyle bir durumun içerisinde kaldık? Bu işin uzmanı olarak ne dersiniz?
0: Tabii ki yani her şeye denetim diyoruz değil mi? Şimdi biz evet. SPK, KGK bağımsız her şeyde denetim diyoruz. Yani burada doğrudan asli ceza sorumluluğu fonu yönettiğini iddia eden kişidir emretilen. Yani şimdi tabii şimdi buraya baktığınız zaman bu fonu onaylayan, bu fonu kağıda alan, tahtaya alan bu ülkede bu işin patronu SPK, Sermaye Piyasası Kurulu ve aynı zamanda BDDK var. Biz hep futbolu konuştuğumuzda bunun regülatörünün Türkiye Futbol Federasyonu olduğunu, harcama limitlerinin, kulüplerin mali tablolarının denk bütçe yaratmasını ve spor yasası uygulanmasındaki birinci patronun Türkiye Futbol Federasyonu olduğunu söylüyoruz. Peki burada da şimdi o zaman SPK ve BDDK'nın aslında denetimi yeterli yapmadığı sonucu çıkıyor. Halka açık bir şirket, SPK'ya tabi, borsaya tabi bir şirket, yatırımcılarıyla birlikte eğer konkordato ilan ediyorsa ve siz de bu mali tablolardan bu finansal sıkışıklığı görmüyorsanız, denetlemiyorsanız ve yatırımcıyı gerekli zamanda uyarmıyorsanız kusura bakmayın ama burada bu denetim eksik yapılmış demektir. Fonda da aynı şey söz konusu. Ben burada kesinlikle denetim eksikliği ve yeterli denetimin yapılmaması, yatırımcıların da bu anlamda uyarılmaması yönünde ilgili kurumların burada bir ne diyelim eksik denetim yaptığı düşüncesindeyim.
1: Sizce ben çok mu acımasızım? Ben diyorum ki bu fon zedeler, biz niye ödüyoruz kardeşim paralarını diyorum. Sizce bu benim acımasız yaklaşımım mı?
0: Ya öyle bir şey olur mu ya? Ne demek acımasız? Tabii ki değil. Yani neden yani bu ülkenin şimdi hala yeni mesela dün gidiyorum ben yine şirkette, başka bir şirkette diyorlar ki hocam seneye seçim var. Yani emeklilikte erken yaşa takılanlar ve aynı zamanda bu fon kriziyle birlikte yine EYT çıkarılacakmış diyor. Ya ülkenin ekonomik durumundan bahsettik. Yani gerçekten insanlar büyük özveriyle çalışıyor. Herkes çoluğunu çocuğunu okutturmak, hayatta kalmak, bir şeyler yapmak peşinde. Yani yapılan böyle hataların, yanlışlıkların cezasını neden buradaki vergi mükellefi vatandaş çekiyor? Bunun sırtını, yükünü neden oraya yükletiyorsunuz? Bunlar neden vergi olarak dönüyor? Hayır, bunlar böyle olmaz. Ya şimdi burada bir fonun tamamen çok katmanlı olarak denetiminin yapılması lazım. Ama şimdi bu fon zincirini tamamen bypass ederek bir suistimal yaratılıyorsa, bir hile yaratılıyorsa, iç kontrol çalışmıyorsa, bağımsız denetim çalışmıyorsa, işte portföy saklama hizmeti çalışmıyorsa, yetkili birimler burada yeterli inceleme ve denetim yapmıyorsa, bunun sorumlusu, müsebbibi ya da bunun yükünü vergi mükellefleri mi çekecek, vatandaş mı çekecek, bireyler mi çekecek, neden? Böyle bir şey olamaz. Bak her bankada bile 1 milyon 650 bin liraya kadar devlet garantisi var emretli. Senin 10 milyon paran varsa bunu bölüp en fazla 5 milyona kadar devlet garanti veriyor.
1: Aa, çok enteresan. Bir daha söyleseniz orayı. Bilmiyordur birçok kişi.
0: Bir bankada tasarruf mevduatı sigorta fonunun garantisi 1 milyon 650 bin liradır emretli.
1: Yani bankada atıyorum 2 milyonun var, yok da.
0: Evet, 1600'ü devlet garantisi. O banka bu fon zedeler gibi eğer batma, iflas etme, konkordato gibi hususlar olursa 1650'si TMSF kapsamında, devlet güvencesi kapsamındadır. Bankada 20 milyon parası olanlar düşünsün. Yani belki çoğu kişi bunun farkında da değildir.
1: Vay, çok enteresan.
0: Şimdi, siz orada bu sınırlamayı yaparken ne demek ya fona sınırsız devlet garantisi? Kesinlikle yanlış ve kanuna da çok uygun bulmuyorum ben bunu. Umarım yeterli şekilde anlatabilmişimdir.
1: Süper anlattınız. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Teşekkür ederim Emretile. Tüm Radyo Gol dinleyicilere ve sizlere iyi haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.
1: Saygılar, hocamın dersi de var. Dersine de yetişecek. O yüzden bugün birazcık kısa tuttuk. Şimdi az sonra çok özel bir yayında birlikte olacağız. Bunu hep yapıyorum. KRT televizyonuyla kıymetli Radyo Gol'ü bir araya getiriyorum ve an itibariyle şu anda ortak yayına geçeceğiz sabah programında ve kıymetli ve çok değerli dostlarımızla bir araya geleceğiz. Bakalım neler söyleyecekler, nasıl bir görüntü oluşturacağız. Böylelikle dediğim gibi zamanı onlarla paylaşacağız saygıdeğer dostlar. Evet, bir reklama gideyim onun için. Reklamların ardından

0: Sizlerle beraberliğimiz tüm hızıyla devam etsin ki 20 geçe reklamını yemiş olayım.
1: Reklam.
2: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
3: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
4: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
5: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et. Jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
1: Reklam bitti.

0: haberlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve anı beraber yaşıyoruz sizlerle. Ve işte coşkuya, heyecana bu akşam ortak olacağımız muazzam bir akşam. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir mücadele. 34 gol atmış çirkin Barcelona. Tam bir çirkinlik abidesi. Yok, Barcelona'yı çok seviyorum. Yani ben mesela dünyada şöyle şey olur ya. İşte sen dünyada hangi takımı tutuyorsun falan. Benim öyle tanımlamalarımın içerisinde olan takımlardan biri Barcelona. Ve ben de Barcelona'yı öyle seviyorum, yani çok seviyorum. Ve Barcelona ile ilgili yorumları bu bağlamda yapabilirim sevgili dostlar. Şimdi az sonra KRT ile ortak yayında olacağız ve ortak yayında zamanı beraber paylaşacağız. Onlarla beraber analizleri yapacağız ve sizler de hem televizyondan hem radyodan bizleri dinleme şansına sahip olacaksınız. Şu anda da gazetelerden yansımaları dinliyorsunuz KRT'den. Hadi biraz kulak verelim bakalım Begüm gazetelerden neleri anlatıyor bize.
1: Bakacak olursak PKK hakimiyetini kaybettiği Kuzey Irak'ta Pençe Harekat Bölgesi içindeki Metina'nın Baza bölümündeki 4 barınma alanını boşalttı ve 4 bölgenin geçiş noktası olan Metina'nın boşalması süreç için olumlu değerlendirildi. Detayları yer alıyor. Terörsüz Türkiye sürecinde 8 Ekim'de önemli adımlardan biri daha atıldı ve PKK uzun yıllar boyunca coğrafi konumu ve lojistik avantajları...
0: Evet, değerlendirme böyle yaptı sevgili Begüm, gazetelerden yansımaları bizlerle paylaşıyor. Biz de az sonra onlarla ortak yayında olacağız ve onlara sesleneceğiz, onlardan ayrıntıları alacağız, bakalım neler söyleyeceğiz. Ama bu akşam Barcelona ile Galatasaray'ımızın çok kritik bir mücadelesi var. Bu karşılaşma saat 22'de başlayacak ve saat 22'de başlayacak olan mücadele bizim açımızdan çok ama çok kritik bir karşılaşma, çok önemli bir mücadele ve ümit ediyorum ki Galatasaray bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılsın. Galatasaray bu maçta zafere adını yazdırsın. Çünkü dediğim gibi biz hani değerlendirmeleri yaparken, analizleri yaparken bu bağlamda yapıyoruz ve bu değerlendirmeler ışığında analizlerimizi ortaya koyuyoruz. Galatasaray'ın tarihinde bu tip başarıları çok fazla ve bu başarıların birçoğunda Galatasaray'ı biz inanılmaz işler yaparken görüyoruz. Yani 1994'ü hatırlayın. Sonra 2000'i hatırlayın. 2000 yılında da inanılmaz işler vardı. Şimdi biz hazırlandık. Şimdi yavaş yavaş bağlantımız da gerçekleşecek. Ve birazcık kulak verelim bakalım neler oluyor, neler yaşanıyor.
1: İlk gündem olarak da değerlendirildi. Ve burada bedelini öderler mesajı da verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda. Ve diyor ki biz onlara benzemeyiz dedi ve muhalefetin tepkilerine de sert eleştiriler verdi aynı zamanda. Ve şimdi Milliyet gazetesindeki detaylar bu şekildeydi. Manşetinde ve kabinenin gündemine dair aldığı başlıklar bu şekildeydi. Hemen şöyle Türkiye gazetesindeki detaylarla devam edecek olursak, Türkiye gazetesindeki manşette okuyucusunu

0: şu şekilde karşılıyor. Saldırı riskine karşı her alanda önlem alınıyor ve tekno tehdide yerli tedbir manşeti burada okuyucusuyla buluşmuş durumda Türkiye Gazetesi'nde bu sabah. Detaylar neler? Savunmada %83 yerlilik oranına ulaşan Türkiye uydudan telefona, çipten yapay zeka ve ilaca kadar kendi teknolojisine geliştiriyor detayları yer aldı. Ve burada aynı zamanda saldırılara karşı büyük hazırlık olduğu da söylendi ve aynı zamanda yabancı elektrikli araçlar füze gibi kullanılabilir tespitlerinin olduğunu yazdı gazete detaylarında. Teknoloji alanındaki bağımsızlığın önemini ortaya koydu ve Türkiye artık sadece ürün imal etmiyor, yazılım ve veri kontrolünü de millileştiriyor açıklaması var ve böylece veri güvenliğini sağlamak, muhtemel kısıtlamalara da hazırlıklı olmak ve dışa bağımlılığı tamamen bitirmek hedefleniyor. Detayları yer alıyor. Aynı zamanda enerji ve şehirlere de yerli koruma olduğunun altı çiziliyor burada ve tabii güvenli akıllı telefonu üreten aynı zamanda Aselsan, Milli İşlemci Çakıl, TOG ve Aspilsan'la batarya geliştirip kritik teknolojilerin de yerlileştirildiğini yazdı. Türkiye Gazetesi de manşetinde bu sabah bu şekilde buluştu okuyucusuyla. Aynı zamanda diğer detaylarda yine hem siyasetin gündemi hem de bir şekilde kabinenin gündeminde hangi kritik başlıklar çıktı, bunları da detaylandırıp yazdı elbette okuyucusu için. Peki Sabah Gazetesi'nde hangi manşetler buluşuyor okuyucu? Milletin hakkı kırmızı çizgimiz manşeti yer alıyor Sabah Gazetesi'nde de bu sabah aynı zamanda ve elbette kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı fon kriziyle ilgili o konuşmasının detaylarını aslında taşıdı burada detaylarla birlikte. Ve diyor ki fon meselesinin süratle çözülmesi için yoğun bir gayret içinde olduklarını belirten Başkan Erdoğan, milletimizin hak ve hukukun korunması kırmızı çizgimizdir. Detayları yer alıyor konuşmasına dair. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacağını duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarıyla birlikte. Ve birinci önceliğimiz kamu kaynakları kullanılmadan sürecin şeffaf biçimde yönetilmesidir dedi Erdoğan. Haksız kazanç sağlayan bedelini ödeyecektir. Detayları da yer aldı burada. Ve aynı zamanda burada kim olursa olsun hesap sorarız detayları da vardı. Bir şekilde Sabah gazetesindeki manşet detayları da bu şekilde devam etti. Aynı zamanda tabii ki spor köşesinden de şöyle güzel bir haberi vermeden olmaz. Sen kükre boğa sussun diyor aynı zamanda Sabah gazetesinde spor köşesi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ikinci sınavına Barcelona'yı ağırlıyor dedi. Aslan'ın hedefi hem Sporting yenilgisini affettirmek hem de 1,3 milyar avro değerindeki İspanyol boğasını yenerek tarih yazmak dedi. Spor köşesinde bugün Sabah gazetesi aynı zamanda. Şimdi elbette sahada gerçekten çok büyük, çok coşkulu da bir gündem var ve Avrupa futbolunda gözler aslında dev bir eşleşmeye çevriliyor. Biliyorsunuz ki bu akşam Galatasaray Barcelona'yı İstanbul'da ağırlayacak. Rams Park'ta oldukça coşkulu, hareketli bir gün yaşanacağı, akşam yaşanacağı benziyor. Şimdi KRT Spor Müdürümüz Emre Tilev bizimle birlikte olacak. Emre Tilev'le konuşacağız tüm detayları. Emre abi hoş geldin. Aynı zamanda Emre abi sen bir yandan da radyodasın şu dakika itibarıyla. Biz dün akşam seninle aslında bir telefonda konuştuk. Şimdi ben özellikle sormadım ama. Neden sormadım diye öncesinde bir açıklama yapayım. Gerçekten istedim ki hem burada ben izleyicilerle birlikte duyayım senden hem de senin de radyoda dinleyicilerin de bizimle birlikte senden şu tahmini alsın. Skor tahminini alabilir miyim senden?
1: Begüm günaydın. Çok zor soru sordun. Yani inanılmaz zor bir soru. Bu arada Radyo Gol stüdyolarından herkese merhabalar. Önümdeki kavramın ne olduğunu merak edenler olabilir. O bir mikrofon. Radyodan da KRT'den de ortak yayın içerisindeyiz. Bu anlamda da bütün dünyaya adeta sesleniyoruz. Yani bizi şu anda Amerika'dan, Avustralya'dan, Arjantin'den, dünyanın değişik, şu anda önümde açık yaklaşık 42 farklı ülke eden 5000'in üzerinde insan dinliyor. Bu bağlamda da şunu söyleyebilirim, ben Galatasaray'ın 1994 gecesine gitmek istiyorum. 2-1 kazanmıştı İstanbul'da. Ben Galatasaray'ın 2001'de Camp Nou'da kazanmaya çalıştığı ama 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldığı maça gitmek istiyorum. 1994'te bugün Galatasaray'ın teknik direktörü olan Okan Buruk sahadaydı ve o süreçte Galatasaray sürpriz bir galibiyete imza atmıştı. Evet, Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü takımı. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 5 gol birden attı. Evet, ligde oynadığı maçlarda 8 karşılaşmada 34 gol attı. Evet, kadrosunda müthiş yıldızlar barındırıyor. Evet, 4.25 gol ortalamasını yakaladı. Barcelona için her şeyi söyleyebiliriz. Lamine Yamal'ları, farklı isimleri tek tek sayabiliriz. Yani Barcelona takımıyla ilgili değerlendirmeleri yaptığımızda ağzımızın açık kaldığını biliyoruz. Ama şunu da çok net biliyoruz. Ya bizim de oyuncularımız var. Evet, onların Pedri'si var ama bizde de Lemina oynayacak. Onların Gabriel Jesus'u var. Bizde de önemli oyuncular var. İşte Sané oynayacak belki. Belki çok iyi bir gününde olabilecek Leao oynayacak. Evet, onların Dani Olmos'u, Fermin Lopez'i var ama bizim de Osimhen'imiz var. Yani Galatasaray, bak şöyle bir tezahürat var.
0: Abi Osimhen dedin de önce acaba Osimhen ateşi bugün Rams Park'ı yakar mı?
1: Valla bir kere Rams Park'ı Galatasaray'ın taraftarı yakacak. Sana şöyle bir açıklama yapayım Begüm. Galatasaray'ın son 2 yılda forma satışları 2 milyonu geçmiş durumda. Yani bu muazzam bir rakam. Bu Galatasaray'ı Avrupa'daki yüzlerce takım arasında ilk 8'in içine sokuyor. Galatasaray'ın geçen yıl elde ettiği gelire baktığımızda özellikle 5.1 milyon 1 milyon euroluk bir kardan, satıştan bahsediyoruz. Yani muazzam rakamlardan bahsediyoruz. Şimdi bu rakamlar çerçevesinde baktığımızda Galatasaray'ın bir düsturu var. Kupaları tarih yazar, tarihi de Galatasaray diye şarkısı var ya, bir de ona ekleme yapan bir noktası var Galatasaray'ın. O da şu: Avrupa, Avrupa duy sesimizi, bu gelen cimbomun ayak sesleri. İşte bence Galatasaray'ın bu yaklaşımı ya da bu ortaya koyduğu Ali Samiyen şiarı, çünkü Ali Samiyen 1905 yılında bu takımı kurduğunda bizim affedersin, bizim amacımız Avrupa'daki ya da Türk olmayan takımları mağlup etmektir değerlendirmesini yapıyor. O yüzden bu şiar hep beslemiş Galatasaray'ı. Yani 94'te Barça'yı yenerken 2001 yılında Süper Kupa maçında Real Madrid gibi dönemin en büyük armadasına Jardel'in attığı o muhteşem golle üstünlük yakalarken hep bu şiar vardı. Bugün de o şiar...
0: Tarih neden teker üretmesin, değil mi?
1: Evet, ama bir de gerçekler var. Şimdi Galatasaray'ın son oynadığı lig maçına baktığımda endişelendim mi? Evet, endişelendim. Korktum mu? Evet, korktum. Galatasaray'ın kopuk kopuk bir oyunu var. Yani birazcık sahanın içine bu hemasetten sıyrılıp içine girdiğimizde sahanın, Galatasaray'da kopuk kopuk bir mücadeleden bahsetmek mümkün. Neden? Çünkü zaman zaman oyunun dinamiklerinden kopuyor Galatasaray. Mesela Barış'ı muhtemelen sağ bekte oynatacak. Barış sağ bekte önemli işler yaptı son maçta. Torreira kırmızı kart gördü ama orta alanın en önemli dinamiği. Belki de o kırmızı kart hayırlı olmuştur, biliyor musun? Birazcık daha fazla dinlenmiştir. Eforunu birazcık daha az harcamıştır. Sané gamsız ya, çok gamsız. Yani ben bazen televizyonu falan gidip ısırasım geliyor Avrupa maçlarında. Yani topu kaptırıyor, sonra elini beline koyuyor, şöyle çevreye bakınıyor falan. Ya bu kadar gamsızlık olur mu kardeşim diyorsun. Diğer tarafta Leo müthiş bir oyuncu ama şu ana kadar o müthişliğinin resmine çok tanıklık etmedik. Bu tanıklığı yakalamamız lazım bizim. O yüzden de bir kere bak, Barcelona Yamal, Pedri ile yüklenecek. Galatasaray Sané, Osimhen, Yunus'la yüklenecek. O yüzden bu oyun bireysel kalitelerin öne çıktığı bir oyun olacak. İki.
0: Peki Barcelona'nın savunma zafiyeti yok mudur? Yani hani burada taktikleri değerlendirecek olursak ya da işte pozisyonları değerlendirecek.
1: Ya işte zaten Yani her takımın savunma zafiyeti vardır. Yani futbol zaten hatalar oyunudur. Yani öyle bir noktaya gelir ki kalecin senin işte bunu Neuer yapıyor. Düşün, dünyanın en büyük kalecisi Courtois yapabiliyor. Hatırla, Çek Cumhuriyeti Türkiye maçı vardı. Peter Cech inanılmaz bir hata yaptı. Önüne düştü. Oyun bir anda 90 artıda beraberliğe yürüdü. Penaltılara kaldı. Yani o yüzden olur mu? Evet olur, ama ben ilk 15 dakikanın burada çok önemli olacağını düşünüyorum. Yama

0: Kral'ın geldiği kanadın iyi durdurulması gerektiğini söylüyorum. Osimhen'in agresifliğine, mücadelesine, o çarpıcı ruhuna destek olan bir Galatasaray gerekli diyorum. O yüzden de Yunus'a, o yüzden de bugün oynayacak, belki Sarı oynamayacak, Lemin oynayacak. Orta alanına Galatasaray'ın çok iş düşecek. İkinci toplar çok önemli. Yani Galatasaray çok kolay geçiş hücumu yiyor. Abdülkerim dönene kadar mevsim yazdan kışa dönüyor. Aradaki sonbahara atlıyor. Yani bu kadar yavaş olamazsın kardeşim sen bu ligde. O yüzden de Abdülkerim'in burada bir dinamizm sağlaması lazım. Ve Singo, yani bugün oynamayacak. O zaman bu Singo'dan Galatasaray ne yapacak? Yani Galatasaray Kemerburgaz'da menemen yaparken mi faydalanacak Singo'dan? Ne zaman faydalanacak? Ne yapacak Singo? Yani baba size çok güzel soğanlı menemen yaptım. Abdülkerim de oradan bağıracak mı? Baba menemen soğanlı olmaz mı diyecek. Ne, yani ben ondan saha içerisinde verim almak istiyorum. Ama Singo müzmin sakat ve biz bunu dile getirdiğimizde bize kızdılar sevgili Begüm. O yüzden ha Barcelona'da bir eksik var. Rafinha iyi ki eksik. İnşallah Yamal da gelirken ayağını falan burkar, oynamaz bu mücadelede diye.
1: Vallahi yani. Sen az önce mevsim yazdan kışa geçiyor deyince ben de içimden şöyle bir dua ettim gerçekten. Dedim umarım Barcelona'ya kış yaşatır Abdülkerim bu sefer.
0: Vallahi şimdi tabii bu maçlar ekstra motivasyondur Begüm ya. Şöyle, biz televizyoncuyuz. Ben bir hikayeyle anlatayım. CNN Türk'teyim o dönemde. Ryan Lochte geldi. Dünya kısa kulvar yüzme şampiyonu. Ve Ryan Lochte ile röportaj yapacağım. Lochte de şöyle bir şey yaptı. İşte 4 tane çocuğa kazandığı altın madalyaları armağan etti. Ben de o 4 tane çocuğu buldum. Ryan Lochte ile buluşturdum. Anneler falan da işte çıksak mı çıkmasak mı. Bu arada kameralar kuruldu. İşte Amerikan konsolosluğundan adamlar da geldi. CNN'den de benim kulağıma şöyle bir şey geldi CNN Türk'ten. Dediler ki CNN Amerika'da izleyecek bu yayını. Yani onlar da takip edecek. Kayıt alıyorlar. Kendi ülkelerinde kullanacaklar. Benim soru sorma biçimim bile değişti. Yani Ryan Lochte'ye araya böyle İngilizceler tıkıştırarak falan böyle sorular sormaya çalışıyorum. Ve bence Barcelona maçı Şampiyonlar Ligi'nin o müziği de öyle bir şey. Yani Şampiyonlar Ligi müziği hani çalıyor ya statta. O böyle Şampiyonlar Ligi'nin muazzam heyecanı ve muazzam coşkusuna tanıklık ediyoruz ya. Bence o bile her şeyi değiştiriyor. Bak ben burada şimdi arabalarında bizi dinleyen, evde bizi dinleyenler var ya. Bak onlar için ne yapıyorum? Sana da bunu göstermiş olayım. Nasıl bir görüntü oluşuyor? Ya bak şu müzik bile arkadan gelirken, değil mi? Sen bile böyle ayağa kalkıp şöyle hafif bir ısınmaya çalışıyorsun, esniyorsun falan. Sahaya geleyim diyorsun. Yani Şampiyonlar Ligi müziğinin o havası, o dinamizmi bambaşka bir serüveni beraberinde getiriyor. Ben Galatasaray'dan umutlu muyum? Bu soruyu sormuştum başta. Yanıt veriyorum. Umutlu değilim. Ya bu kadar anlattım ama ben realist bir adamım yani, anlatabildim mi?
1: Evet biliyorum Emre'de senin aslında hani bu konudaki nasıl öyle mantık yaklaştığını bir yandan. Yani ben de açıkçası hani çok şey yapamıyorum, umutlu yaklaşamıyorum duruma ama ya sonuçta Rans Park'ta mantık aranmaz diyelim mi?
0: İnşallah aranmasın ya. Yani ben bak iki tane seçenek var. Galatasaray müthiş başlar. Üçüncü bir seçenek yok bu maçta. Galatasaray müthiş başlar. İnanılmaz bir direnç gösterir. Ve Galatasaray erken bir gol bulur. Ona yaslanır. Onun arkasında durur ve bu maçtan sürpriz bir beraberlik. Sürpriz
1: ama Emre abi ben eğer yanılıyorsam ne olursun beni bir düzelt. Şimdi ben Galatasaray'a şöyle bir bakıp da geçmişteki tüm maçlarına şöyle bir gerçekten hatırladığım zaman Galatasaray ne zaman ilk golü erken kazanırsa sonrasında biz genelde maç kaybettiğine şahit olmadık mı?
0: olduk ama Barcelona karşısında erken bulunacak bir gol. Galatasaray'la
1: motive olacak.
0: Evet, yani şunu diyecek oyuncu. Ya biz Barcelona gol atabiliyoruz abi diyecek. Ya Rafinha varmış, Olise varmış, o var. Bunların hiç önemi yok. Biz atıyoruz diyecek. Yani bu bir özgüven getirecek. Anlatabildim mi? Yani şimdi ben senin kulağına fısıldasam, orada bizim çok değerli editör arkadaşlarımız var. Dese ki

0: An itibariyle bizi 5 milyon insan seyrediyor. Nasıl bir motivasyonun olur değil mi? Bu
1: Tabii
0: da
1: ki.
0: öyle bir şey. Yani bütün dünyanın seyrettiği bir maç bu. Yani orada mesela belki Leroy Sané yeniden Alman milli takımında kendine yer bulacak. Jürgen Klopp diyecek ki baba gel ya, seni almadık ama yanlış yapmışız diyecek. Ya da Portekiz milli takımında şans bulamayan Leao diyecekler ki baba sen çok iyisin gel bakalım diyecekler. Ya da Torreira için aynı şey. Osimhen zaten Nijerya milli takımında. Ya da Osimhen'le diyecekler ki biz ne veriyorduk? 150. Baba bu adam 250 eder diyecekler. Çünkü böyle bir vizyoner maç. Ama dediğim gibi yarım kaldı, orayı tamamlayayım. İki seçenek var. Ya Galatasaray bu maçta direnç gösterir, beraberlik ya da galibiyet çok büyük sürpriz. Beraberliğe razı Galatasaray bence. Ya da tarihin en farklı skorlarından birini, çok büyük bir hezimeti yaşar Galatasaray. Yani ben Galatasaray'ın en büyük hezimetlerinden birini anlattım. Bayer Leverkusen maçıydı, hiç unutmuyorum. Goller böyle arka arkaya geliyor ve ben her golden sonra şey diyorum. Evet, Galatasaray bu oyunu çevirir. Yanımda da İlker abi var. En son düğme var bizim, biliyorsunuz, ISDN kodeklerin önünde. Düğmeye bastı, benim kulağıma eğildi, dedi ki bir daha Galatasaray bu maçı çevirir dersen, dedi, kafanı kıracağım artık, dedi. Anlatabildim mi? O yüzden de yani Galatasaray taraftarının golü de yemiş olsa Galatasaray, sinirlenmemesi, öfkelenmemesi, kızmaması gerek. Çünkü
1: Evet,
0: Galatasaray'ın
1: Galatasaray
0: karşısında
1: gerçekten taraftarından çok fazla etki alan bir takım bence de.
0: Bravo, çok güzel bir tespit. Galatasaray'ı taraftarın da ne olursa olsun desteklemesi lazım. Taraftar şu bilinci unutmamalı. Bu takım 2 milyar euroya yaklaşan bir bütçeyle geliyor. Ya Barcelona'dan bahsediyoruz. Pardon yani, kusura bakmayın. O yüzden de ya biz Rams Park'ta Barcelona'dan şu golü nasıl yedik dememeli, hep desteklemeli.
1: Evet, o yüzden zaten bu kadar heyecanla aslında biz de bekliyoruz ve bu kadar heyecanlı, coşkulu konuşmamızın sebebi de aslında biraz da bu. Çok gerçekten kritik bir maç olacak aslında, kritik bir savaş olacak. Ben gerçekten yani hani senin buradaki umutsuzluğunu da çok iyi anlıyorum. Çünkü bende de o acaba var ama yani her ne kadar bu olsa da hala ben böyle o gerçekçi tabloyu okumak değil de burada bir tarih yazılacağını umarak aslında devam etmeyi böyle çok da isterim. Tabii şimdi maça da 11-12 saat civarında bir süre kaldı. Sence Okan Hoca, Okan Buruk acaba buradaki savaş stratejisini geliştirmiş midir, netleşmiş midir bu konuda?
0: Ya ben Okan Hoca'yı çok eleştiren gazetecilerden biriyim. Evet, Türkiye'de 4 yıl üst üste şampiyon oldu Okan Hoca. Çok büyük başarılar yakaladı. Lakin zaman zaman ben de kendi duygularıma yenik düşerek çok ağır eleştiriler yaptım Okan Hoca'ya. Ve bundan dolayı da hem Radyo Gol'de hem de o dönemki televizyon kanallarında yaptığım programlarda da özür diledim. Evet, burada bir hata yapmış olabilirim ama şunu da hata yaptığımı düşünmüyorum Begüm'cüğüm. Okan Hoca'ya mutlaka bir Avrupa mentörü gerek. Yani Okan Hoca Türkiye'nin kodlarını çözmüş. Evet, Türkiye Ligi'nin bir kodu var ve bu kodunu çözmüş ve burada nasıl davranması gerektiğini biliyor. Ama Avrupa kodu bambaşka bir serüven. O yüzden de orada bir desteğe ihtiyacı var. Yani bu şeye benziyor. Bizim çekiç atmacı çok değerli bir sporcumuz vardı. Eşref Apak, biliyorsun. Artun abi çalıştırıyordu onu. Artun Talay ve Eşref Apak'ı bir noktaya getirdi. Sonra Artun abi Eşref'e diyor ki Eşrefçim diyor, seni diyor artık bir dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonunun çalıştırması gerek. O doneleri alman gerek diyor. Hani nüans diye bir şey vardır ya. Biz hatta onu Türkçe'de yanlış kullanırız. Nüans farkını buldu deriz. Halbuki ikisi de aynıdır aslında. Nüans ve fark. O yüzden o nüansları yakalayabilmek çok önemli. O detaylara girebilmek önemli. Zaten farkı yaratan unsurlar da onlar oluyor. Bir de tabii Okan Buruk'un bu sene elini çok besleyen bir yönetim olmadı maalesef. Doğru transferler Galatasaray için gerçekleşti diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz. O yüzden de ben bu faturaları bu yıl için Okan Buruk'a çıkartırken bir kısmını da yönetime şarj etmek gerektiğine inananlardanım. Okan Hoca'nın da evet çalışmış mıdır? Elbette çalışmıştır. Ben sana şöyle söyleyeyim. Okan Hoca kırmızı kart cezalısıydı son lig maçında. Orada bile bu lig maçını seyrederken muhtemelen Barcelona maçını da zihninin bir kenarında oynuyordu. Buna İngilizler imagination diyorlar, imajinasyon. Yani bir şeyi aslında önce zihninde yapabilmek. Bunu yıllar önce Türk futbolunda...
1: Bu arada zaten Hansi Flick de dün basın toplantısı düzenleyip hatta şey demişti. Ben oyuncularımı hazırladım, tüm Rans Park'ta karşılaşacağımız bu mücadeleye hazırladım demişti. Hani sen de şimdi diyorsun ya zihinde canlandırılması lazım diye. Sence bu bir akıl oyunu mu diye bunu sorarak, bir de yarın da aynı zamanda Fenerbahçe ve Aston Villa maçı var. Ona da böyle çok kısaca rica edeyim. Sonrasında da şöyle bir aslında başka bir soru daha sormak istiyorum ama vaktim kalırsa soracağım Emre abi. Sana bırakayım sözü şimdi.
0: Şimdi şöyle, İngilizler buna imagination diyorlar. Bu benim de anlattığım NLP, yani Narrow Linguistic Programming dedikleri, yani zihni kelimelerle programlayabilme. Bunu genelde atletlerde görürsün. 100 metre başlarken atletler bacaklarına vururlar ya da özellikle yüksek atlamacılarda görürsün. Kendi kendine bir şey söyler, böyle atlet gelir. Aslında orada şunu söylüyor: başaracaksın, o sırıkla oradan atlayacaksın ya da işte oraya atlayacaksın. Bunu da Mustafa Denizli ilk bize sordu, sokmuştu aklımıza. Ben zihnimde bu maçı oynadım demişti. Bence orada Hansi Flick de aynı şeyi söyledi. Dedi ki muazzam bir gürültüye çıkacaksınız. Kulaklarınız sağır olacak. Bundan etkilenmemeye çalışın. Hatta dinletmiştir bile tribünlerin o coşkusunu falan. Buradan yola çıkacak olursak zor bir maç olacağını söyleyebilirim. Yarına gidelim. Yarın Aston Villa ile Birmingham'da Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin ben şansını birazcık daha güçlü görüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına baktığımızda önemli bir skora imza attı. Formda oyuncuları var. Bir de İngiliz kökenli oyuncuları var. Yani İngiltere'de küstürülmüş ve Fenerbahçe'ye gelmiş oyuncuların burada gösterecekleri bir refleks olduğuna inanıyorum. Sadece bununla da yetinmeyelim. Perşembe günü de hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde maçları var. Trabzonspor Finlandiya ekibiyle karşı karşıya gelecek ve Beşiktaş'ta Hoffenheim'le oynayacak. Yani bu iki karşılaşmanın da yine çok önemli olduğunu, ben dört takımımızı da yürekten desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ülke puanı için bunlar çok önemli sevgili Begüm.
1: Çok teşekkür ediyorum Emre abi. Harika bir yayındı gerçekten ve tabii ki umalım ki o ateş bu akşam yansın diyelim ve saat 22'de de maçta aslında bütün Türkiye tek bir yürek olarak belki de orada buluşacak diye şöyle bir sonlandıralım. Senin de dinleyicilerine buradan çok çok selamlar ve sevgiler iletiyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Küçük de bir parantez ekleyeyim Begüm'e. Çünkü bu maçlara ilgi çok fazla oluyor. Biz de gazeteci olarak akredite olmaya çalışıyoruz. Ben de Karate'nin spor müdürü olarak bu akreditasyonu Begüm'e sağlayamadım. Çok özür diliyorum ondan, herkesin huzurunda. Çünkü belli bir kota koyuyorlar bize ve bu kotanın karşılığında ancak maçlarda karşılık bulabiliyoruz. Biz oradan da yayın yapmayı arzu ederdik. Ama dediğim gibi bir yayıncı kuruluş da var. Ona göre de planlanmıştık. Anlamalar var. Ama sonraki maçlarda inşallah tribünden yapacağımız ya da stadın önünden yapacağımız yayınlarla birlikte olmak dileğiyle çok teşekkür ediyorum ben de. Radyo Gol'den KRT ailesine, KRT'den de Radyo Gol ailesine, bu böyle meç diyorlar ya, son böyle afilli laf, meç ettik falan diyorlar. Aslında birlikte yayın yaptık. Bence çok daha güzel. Seninle yayın yapmak mükemmel. Soruların harikulade. Ekibin muhteşem. Kolaylıklar dilerim.
1: Çok çok teşekkür ediyorum Emre abi. Gerçekten benim için de harika oluyor. Çok da keyif alıyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Evet sevgili dostlar, ben o zaman reklama gidiyorum. Pası size atıyorum.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et. Jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: MediaMarkt'te hep olanlar

0: yazına şu anda ulaşılıyor.
1: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: Tep o kadar iyi ki Tep.
3: Reklam. Efendim, beraberliğimiz devam ediyor ve Profesör Doktor Sayın Erkut Konter hocama gidiyoruz. Özellikle spor psikolojisinin önemli isimlerinden biri. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın, iyi programlar. Emre Bey, her şey gönlünüzde olsun.
3: Sizin de hocam. Hocam bu akşam çok kritik bir maç var. Aslında bu hafta var. Yarın da Aston Villa'nın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı, Fenerbahçe'mizin konuk olacağı maç. Beşiktaş'ımız Perşembe günü ve Trabzonspor'umuz yine aynı gün Finlandiya ve Almanya'da olacaklar. Şimdi buradan yola çıkarak bu nasıl bir psikolojidir? Mesela dün az önce de KRT ortak yayınındaydık. Begüm çok önemli bir soru sordu. Özellikle Hansi Flick dün ben oyuncularımı oradaki atmosfere hazırlamaya çalıştım dedi. Bu atmosferlere nasıl hazırlanılır ve futbolcunun şu anki haleti ruhiyesi nedir?
4: Şimdi başarı motivasyonu açısından bakacak olursak genellikle kişiler başarı olasılığına göre motive olmaktadırlar. Yani başarı olasılığını düşük görüldüğü karşılaşmalarda futbolcular daha çok motive oluyorlar. Yani küçük, daha küçük görülen ya da daha zayıf algılanan takımlar büyük takımlarla oynadıklarında onlar diyelim ki başarı olasılığını burada %10, %20 görüyorsa %80 motive oluyor. Bu çok çok önemli ve büyük takımlardaki oyuncular da eğer motivasyonlarını yönetemezlerse başarı olasılığını %90, %80 gördükleri için %20, %10 motive oluyorlar. Yani bu anlamda bir başarı olasılığına göre kişinin motive olması söz konusu. Şimdi Galatasaray için Barcelona maçı kişilerin kendini gösterebilecekleri, güçlerini gösterebilecekleri, başarı olasılığının biraz daha Barcelona'ya göre düşük algılandığı bir durumda daha çok motive olacaklardır ve eğer Barcelona gerekli önlemleri almazsa bu durumlardaki tecrübeli bir takım mutlaka önlemler alıyorlardır. Yani burada becerilerini daha iyi gösterebilirler ama motivasyon kaybına uğrarlarsa, konsantrasyon kaybına uğrarlarsa Galatasaray'ın daha büyük şansı olur.
3: Gol diye düşünüyorum. Gol büyük bir kırılma mıdır?
4: Gol. Golde de tabii ki burada golden sonra takımların, kişilerin disiplinlerini ne kadar kaybedip kaybetmeyecekleri, ne kadar çok yıkıma uğrayıp uğramayacakları, ne kadar dirençli olup olmadıkları, ne kadar psikolojik sağlamlık gösterip göstermeyecekleri gibi faktörler önemli olacaktır. Yani golün ne zaman yendiği de önemli bir konu tabii ki. Yani ilk yarının bitimine yakınsa, maçın bitimine yakınsa bunlar önemli olabilir. Yani gollerle ilgili çok şey söylenebilir. Yani genellikle 70. dakikalardan sonra, yani uzatmalar da oluyor son zamanlarda görüyoruz, gollerin sayısında artma olabiliyor. Çünkü yorgunluk çöktüğünde gerekli kondisyon, fiziksel hazırlık, fiziksel uygunluk gerektiği düzeyde olmadığında, yorgunluk daha çok çöktüğünde, ritimli bir maç olduğunda bu sefer kondisyonu daha iyi olan takımlar daha üstün gelebilirler. Çünkü yorgunluk arttıkça kişinin psikolojik dayanıklılığı azalır, teknik kapasitesi düşer. Daha çok isabetsizlikler meydana gelir. Bu nedenle bazı antrenörler bu dakikalardan sonra daha süratli oyuncuları oyuna alarak bu avantajdan da yararlanabilirler. Yani gollerle ilgili söylenecek birçok şeyler var. Yani 2-1'in yakalandığı durumlarda motivasyonun artması gibi, yani kişinin kendine güveninin artması gibi. Çünkü güven büyük olasılık, en büyük faktör geçmiş başarıları oluyor güvende. Performans başarılı

0: ortaya çıktıkça, gol oldukça takımın güveni ve gelecekle ilgili beklentisi daha çok artıyor. Bu nedenle de motivasyon değişiyor 2-1 durumlarında. Eğer 2-0'dan 2-1'e geldiği zaman durum değişebiliyor. Geriden gelen takımlar üstünlüğü yakalayabiliyorlar. Burada işte yine dirençli olmaları, cesaretleri, ne kadar motivasyon gösterecekleri, bütün bu faktörler önemli rol oynayabilir diye düşünüyorum.
1: Peki şunu merak ediyorum, Galatasaray golü atıyor ama sonra o golü korumakta zorlanıyor. Yani golü attıktan sonra bir rahatlama, bir rehavet mi yaşanıyor? Bunun psikolojisi nedir? Ya da ya biz işte Barcelona'ya, Liverpool'a, ne bileyim işte Paris Saint-Germain'e gol attık, tamam biz de bu dengeyi bulduk şeklinde bir yaklaşımın karşılığı mıdır bunlar?
0: Yani bunu çabuk atlatması lazım. Daha maç bitmedi. Kendi kendine konuşma teknikleriyle daha maç bitmedi, devam ediyor. 3 saniyeli silme tekniğiyle, yani bunu bu sevinci kısa tutup hemen oyuna konsantre olmalarını sağlamak, oyunun bitmediğini kendilerine söylemeleri gerekiyor. Eğer bunun etkisinde kalırlarsa sonucun onlar aleyhine olabileceğini bilmeleri gerekiyor. Bu nedenle burada kişilere özellikle bu tür durumlarda neler yapmaları gerektiği, 3 saniyede silme ve oyuna konsantre olma dediğimiz teknikler var. Yani burada kalmamaları gerekiyor. Çünkü daha her şey bitmeden hiçbir şey bitmez ve bu nedenle oyunun bitmesini beklemeleri gerekecek.
1: Peki bu akşam için psikolojik bakış açınız nedir?
0: Bu akşam için psikolojik hazırlık, tabii ki oyunun psikolojik yönetiminde oyuncuların zaten motive olacakları belli. Denklik durumlarında %50-50 yenme şansının olduğu durumlarda motivasyon en üst seviyeye çıkar. Özellikle derbi maçlarda, bu tür maçlarda. Barcelona da biliyordur. Yani rakibi hafife aldığında başına gelebileceklerinin farkındadır. Bu durumu sporculara ne kadar kazandırabilirlerse, ki Barcelona gibi bir takımın önlemleri vardır diye düşünüyorum. Galatasaray için zaten motivasyon üst seviyede olacak. Ama bunun getirdiği taktik varyasyonları, çünkü maç sonucu büyük ölçüde fiziksel, teknik, taktik ve psikolojik faktörlerle açığa çıkıyor. Her iki takımın birbirini yenebileceği durumlarda psikolojik faktörleri daha iyi yöneten taraf daha başarılı olma şansına sahip olabiliyor. Yani bütün bunları bilmek ve oyundan düşmemek, denk bir güç, denk bir kuvvet, denk bir karşılık verebilme becerisi ortaya koyabilmek. Yani rakip karşısında çok zayıf kalırsa bu sefer tabii fark oluşabilir. Yani kendi gücünü göstermesi gerekiyor. Yani en az Barcelona kadar iyi olduğunu, oyun içerisinde güveni yapılandırması gerekiyor. Yani bu açıdan. Bunları hepsini göreceğiz biraz da. Yani eylem içerisinde görüyor olacağız. Yani bu açıdan başlangıç başarıları çok önemli. Başlangıç pasları, başlangıç pozisyonları bulma. Yani kişilerde bunun yapabilirliğini arttırabilmek için başlangıç hareketlerinin pozitif olması önemli. Bu açıdan göreceğiz gidişatın nasıl olacağını ve nasıl bir psikolojik hazırlıktan geçildiğini, nasıl bir rutinlerinin olduğunu, nasıl bir taktiklerinin olduğunu. Bunlar sonucu belirleyici olacak diye düşünüyorum.
1: Bir teknik direktörün taktiksel biçimlenmenin ötesinde motivasyon unsurları ortaya koyan yaklaşımları genelde Türkiye'de çok konuşulur. Yani mesela Fatih Hoca için işte çok iyi gaz veriyor falan. Hani işi sadece bununla yürütüyormuş gibi bir algı oluşturulmuştur yıllardır. Bu böyle midir gerçekten, yoksa taktiksel bütünlüğün ana kavramlarından biri midir bu motivasyon ışığı?
0: Yani eğitim düzeyi biraz zayıf olduğunda kişiler daha çok damardan, duygusal yönden bazı konuşmalara ihtiyaç duyuyorlar. Ama kişiler daha becerikliyse, daha profesyonelse, daha disiplinse onların zihinlerine hitap edecek. Yani problemleri nasıl çözebileceklerine ilişkin konuşmalar daha etkili olabiliyor. Spor psikolojisindeki araştırmalar, bu toplu konuşmalar, buna pep talks deniliyor. Bunlara çok olumlu bakmıyor. Yani çünkü uyarılma düzeyiyle performans arasında bir ilişki söz konusu. Yani en uygun uyarılma düzeyinde performans en iyi şekilde ortaya çıkıyor. O anda takımda herkes aynı gelişmişlik düzeyinde değil. O anda en uygun uyarılma düzeyinde olanlar, zaten yeterince motive, yeterince konsantrasyon sağlamış olanları uyarılma düzeyini daha da yukarı çıkarmanın, onları paniğe, heyecana, belki kart görmeler, belki sakatlıklar ortaya çıkabileceği durumlarla karşılaşabiliriz. Uyarılma düzeyi çok düşük olanları biraz uyarmak gerekiyor. Onların yanına sokularak, onlarla gerekli konuşmaları yaparak önceden ve maç öncesinde onların düzeyini biraz yukarı çıkarmak gerekiyor. Onlar için yararlı olabilir.
1: Peki bu, ama sizce bu araştırma doğru mu? Bunu şunun için sorguluyorum. Mesela dediniz ya, eğitim düzeyi küçük olan insanlar, ama eğitim düzeyi yüksek olan insanlar da bu konuşmaları yapıyor. Mesela Jürgen Klopp Goethe Üniversitesi'nden mezun ve dünyada bu konuşmaları en yoğun yapan, hatta bitirme testini de çok enteresan walking, yani yürüyüş teknikleri. Keza Pep Guardiola bir üniversite mezun değil ama kendisini inanılmaz geliştirmiş bir isim. Jose Mourinho beden eğitimi Lisbon Üniversitesi mezunu, bu konuşmaları yapıyor. Arsene Wenger'in kitabında okumuştum. Bir Strasbourg Üniversitesi ekonomi mezunu Arsene Wenger. O da aynı değerlendirmeleri yapıyor. Ve diyor ki mesela Ralf Rangnick de Stuttgart Üniversitesi İngilizce beden eğitimi bölümü mezunu. Bu konuşmaların futbolcular üzerinde etkileri göz ardı edilmeyecek kadar önemli diyor. Kaldı ki mesela İngiltere'yi çalıştıran Thomas Tuchel ve Nagelsmann da üniversitelerden mezun olmuş isimler. Yani burada bu sınıflandırmayı yaparken biraz böyle Fatih Terim'e de haksızlık yaptık diye düşünerek bu soruyu bu noktaya getirdim.
0: Evet. Yani ben araştırma sonuçlarına göre konuşuyorum. Yani
1: İşte bence araştırma sonucu biraz eksik kalmış olabilir mi diye soruyorum Saygıdeğer Hocam.
0: Elbette, yani her... Yani bir araştırma, birkaç araştırmayla genellemelere gitmek doğru olmayabilir. Meta analizler var, analizlerin analizi. Yani 50 tane araştırmanın sonucunu söylüyorsanız bu daha değerlidir. Ama geleneksel olarak benim okuduğum kaynaklar, yani zaten o uyarılma düzeyi o anda çok yüksekse kişilerin bunu daha da yükseğe çıkarmanın bir anlamı yok. Ama o dediğiniz kişiler zaten futbolcuları çok yakından tanıyan, neye ihtiyacı olup olmayacağını yakından bilen kişiler, bu konuşmaları yapıyorlarsa onların bundan olumlu etkileneceğini düşündüklerinden yapıyorlar.
1: Ama o zaman burada şimdi tezada düşmedik mi hocam? Yani onlar futbolcuyu tanıyor ve onlar bu konuşmayı yapıyorsa ne olacaklarını biliyor, ama bizim Türk teknik direktörler bu konuşmayı yaparsa cahil mi oluyor? Öyle bir tanımlama oldu. Bence burada haksızlık yaptınız biraz.
0: Şöyle, yani geleneksel olarak futbolun içinde bunlar yer alıyorlar. Mesela cezalandırma, korkutma, mesela hareketleri, şınav cezaları verme, mekik cezaları verme, koşu cezaları verme. Mesela bunlar geleneksel olarak şeyin içinde var. Yani sporun, futbolun özel olarak var içinde. Ama doğru değiller. Yani hareketi ceza olarak algılatamazsınız. Mesela pedagoji bunu diyor. Psikoloji de bunu diyor. Hareketi sevdirmeniz gereken şeyleri ceza olarak uyguluyorsunuz. Birisi bir yanlış yaptığı zaman yerde 10 tane şınav çek, 30 tane mekik yap gibi şeyler mesela. Bunlar geleneksel olarak toplu maç konuşmaları da geleneksel olarak sporların içinde varlar. Yani bu anlamda bunu da dikkat etmek gerekir. Bazı şeyleri değiştirmek. Çünkü kişilerde beklenti oluşuyor. Ben de gittiğimde yurt dışında çalışırken kişilerde böyle bir toplu bir maç konuşması yapmanız beklentisi içinde oluyor. Bunu belki yapacağınız zamanı iyi kestirmeniz lazım. Önceden son uyarılarınızı yapmanız gerekiyor. Kişilere göre özel davranmanız gerekiyor. Bazı kişiler dediğim gibi düşük uyarılma düzeyinde olabilir. Bazıları orta, bazıları yüksek düzeyde olabilir. Ve bunlara yapacağınız konuşmanın onları nasıl etkileyeceğinden haberdar olmanız, bilgili olmanız gerekiyor. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda yani sizin ne yapmanız gerekiyorsa onları yapabilirsiniz. Ama geleneksel olarak bir sporun içinde var. Ben de bunlardan geçtim. Birçok kişiler atılabiliyordu oyundan. Çok motive olmuşlar. Zaten adam yeterince derbi maçlarda çok motive olmuş oluyor.

0: bu maçı nasıl çözecekleri konusunda, hangi taktiklerle çözecekleri, birbirlerine nasıl davranarak çözecekleri. Yani çok fazla maç konuşmasıyla hemen bir sonuç alınacağı düşüncesine de kapılmayalım. Yani kişinin fiziksel hazırlığı var mı, teknik hazırlığı var mı, taktik hazırlığı var mı? Yani her şeyin psikolojiyle, maç konuşmasıyla hallolacağını da düşünmeyelim. Bütün bunların var olduğu koşullarda psikolojik faktörleri daha iyi yöneten tarafın daha üstünlüğü yakalayacağını söylüyoruz. Bu fiziksel, teknik ve taktik hazırlığın önemsiz olduğunu göstermez. Her biri çok çok önemlidir ve maç konuşmasında kişilere özel yapmakta yarar var diye düşünüyorum.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Saatler 9'u bir geçeyi gösteriyor. Bir sonraki konuğuma da gideceğim. Vakit ayırdığınız, bizlerle birlikte olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum.
0: Ben de teşekkürler, iyi programlar.
1: Sağ olun efendim. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Akü. Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
1: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
4: Efendim, süper bir isimle beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Kimdir o süper isim? Antalya'ya gidiyoruz. Antalya'da çok özel bir isim bizi bekliyor ve hattımızda gazeteci, yazar, sevgili abimiz Hakan Can var. Abi günaydın.
5: Günaydın kardeşim, enerji patlaması yaşıyorsun.
4: Evet abi, akşamleyin bal, fındık ve ceviz yedim. Ya yok be abi, yaklaşık 3 haftadır böyle ortalama her gün 3 ila 5 saat arası uyuyordum. Dün artık herhalde gardım düştü. 9'da eve gittim. Bir Göztepe maçına bakma sevdasındaydım. Önünde uyuyakalmışım. Böylelikle 7,5 saat uyudum. Bu beni bu hale getirdi abi. Yeşim de sabah öyle diyor. Sana uyumak iyi gelmiyor. Çok kötü oluyorsun.
5: Maşallah.
4: Abi o yüzden ben uyumayayım ha. Uyuyayım abi. Uyumayayım. Ben ne yapayım bilemedim. Bugün Okan Buruk ne yapsın abi?
5: Allah yardımcısı olsun.
4: Ya yapma abi.
5: Şu an en formda, en güçlü, ne yaptığını bilen, bireysel olarak çok çözüm üreten, bir oyun ezberi olan, yani adamlar 5 atıyor, 4 atıyor, sonra maç kağıdına bakıyorsun, kaçan pozisyon, net kullanılamayan pozisyon 6 falan, hep böyle garip garip istatistiklerle oradalar. Ben bildiği oyunu oynayacaktır, baskı yapacaktır, öne geçerse de bize umut yaşatacaktır diye düşünüyorum ama yani Galatasaray 3-0 yenilse bile ben Okan Buruk'u eleştirmem.
4: Evet, sesin biraz geriden geliyormuş. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Ben cep telefonumdan arıyorum. O yüzden de cep telefonu da şöyle biraz yan koyunca mikrofonu da tam ağza gelmeyince oturmuyor bazen. Ama şimdi düzelmiş abi. Biraz daha yaklaştırdım. Peki tamam. Şimdi Okan Buruk üzerinden mi bu oyunu okumak lazım? Yoksa kendisini gösterme çabasında olan Leao,

0: Sané, Torreira, Lemina, Davinson Sanchez, Jacobs ilerleyen dakikalarda oyuna girme durumunda olacak oyuncular üzerinden mi okumak lazım?
1: Vallahi yani iki ülkenin, iki kulübün futbol kültürü üzerinden okumak lazım. İspanya futbolu Türk futbolundan ileride, İspanya milli takımında oynayan çok sayıda çok kaliteli oyuncuya sahipler. Bizim ülkemizin takımlarıysa öncelikle şampiyon olmak, mümkünse işte ilk 16'ya kalabilmek için çuvalla para harcayıp takım kuruyorlar, sistem oluşturmuyorlar. Böyle okumak lazım yani. Türk futbolu ve İspanya futbolunun zirvesi diye okumak lazım. Ne Okan Buruk üzerinden okumak lazım, ne oyuncuların bireysel performans açısından. Yani herhalde 300-500 milyon insan izleyecektir bu maçı. Bu Şampiyonlar Ligi çok ciddi bir vitrin futbolcular için de. Ve Galatasaray'ın yani şu müsabakadaki en büyük avantajı maçı sahada oynaması. Yani kime sorarsan işte Galatasaray taraftarının etkileyici gücü, büyüleyici gücü, 3 metre mesafeden birbirini duyamamak falan diye bahsediyor ama iş dönüp dolaşıp oyun kalitesine geliyor.
0: Biraz dün bundan teknik direktörleri Hansa Flick de bahsetti. Yani oyuncularımı özellikle tribünden gelenlere karşı sürekli uyardım dedi.
1: Yani bir oyun ezberleri var. Bireysel olarak sorun çözecek çok sayıda futbolcuları var. Onların konsantrasyonunun bozuk Galatasaraylı futbolcuların performansının zirvesinde olduğu bir müsabaka seyredersek umutlu olmak için sebepler de var. Senin demin saydığın oyuncuların hepsi kendilerini izleyenlere ya ne iyi takım, ne iyi futbolcu dedirtmek için çok daha yüksek konsantrasyonla oynayacaktır. Ben de merakla bekliyorum ama kurallar çekildiği gün bir Fenerbahçeli'nin Paris Saint Germain ve Barcelona çıktıktan sonra attığı kahkahayı da hiç unutmuyorum yani.
0: Kim o?
1: Bir Fenerbahçeli arkadaş.
0: Ha, gazeteci şimdi mi?
1: Dedi ki yandı Galatasaray. Yok, gazeteci değil. Yandı Galatasaray dedi. Thierry Henry'yi kutlamıştı. Ne güzel kura çekiyor diye. İntikam alıyor diye 2000'i.
0: Evet, yani Thierry Henry de hakikaten eline tüküreyim dedi. Yani böyle berbat bir kura da çekilir mi abi? Paris Saint Germain'i çek gel, üstüne işte bir de Barcelona'yı çek falan. Ama zaten Şampiyonlar Ligi bu noktaya gelmedi mi abi?
1: Ya şu Barcelona'yı da abi bu noktaya geldi, senelerdir anlatıyorum. Geçen seneyi dahil etmeden söylüyorum. Ondan önceki 5 senede çeyrek finale kalan 40 takımı sadece bir tanesi Portekizliydi. Geriye kalanların hepsi 5 büyük ligin takımlarıydı. Biliyorsun Championship'in yayın geliri, bir kulübün aldığı yayın geliri Championship'te paraşüt ödeme alan kulübün geliri toplam ligimizin yayın gelirinden daha yüksek.
0: Tabii sonuncu Southampton 169 milyon euro aldı. Bizim lig 160 milyon euroya satıldı. Bütün evet, ligden yani daha şey
1: değerli. Alman ligindeki lokomotif takımların, Fransa ligindeki lokomotif takımın, İtalya ligindeki lokomotif takımların, İspanya ligindeki lokomotif takımların gelirleri çok yüksek. Yaş oranları daha düşük, altyapısından yetişmiş oyuncu sayısı dolayısıyla takım kültürü daha yukarıda, o yüzden onlar favori. Dediğin gibi yani Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan geliri yaklaşık 1 milyar euro olan ortalama kulüpler ve diğerleri diye de iki kategoriye ayrılmış durumda.
0: Peki yarın Fenerbahçe'nin de Birmingham'da Aston Villa maçı var. Bu değerlendirmen bu maça yönelik nasıl olur?
1: Vallahi o maçtan Fenerbahçe'nin puan çıkartabileceğini düşünüyorum. Yani diyecek ki dinleyenler, ya işte Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bu ayrımı neden yapıyorsun? Çünkü fark Barcelona ile Aston Villa farkı ve Aston Villa'nın geçen seneye göre orta sahadan çok güç kaybettiği, savunmasının çok sayıda yerleşim hatası yaptığı konuşuluyor. Aston Villa'nın yenmesi sürpriz olarak değerlendirilmez. Ancak Fenerbahçe'nin cezayı kesebilecek kalitede oyuncuları olduğunu da düşünüyorum. Ortada bir maç. Kolay gol yemezse Fenerbahçe, Ederson bu formunu muhafaza ederse, geniş alanda bulduğu pozisyonlarla taraftarına Lyon maçında olduğu gibi bir sevinç yaşatabilir diye ümit ediyorum. Ben bu sezon Aston Villa hiç seyretmedim. Ama Fenerbahçe'nin Rize Spor maçındaki oyununda bir ölçü değil. Aston Villa ile ilgili değerlendirmeleri görüşlerine saygı duyduğum arkadaşlarımdan okudum. Umarım iki takımımızda taraftarların yüzünü güldürecek sonuçlarla sahadan ayrılırlar. En azından iyi oyunlarla sahadan ayrılırlar.
0: Bu hafta en beğendiğin takım Beşiktaş mı oldu?
1: Zor soru. Yo, Beşiktaş da düştü ikinci yarıda. Herkes vasatın bir tık üstünde oynadı. En beğendiğim takım Beşiktaş olmadı ama en beğendiğim takım hangisi dersen onu da söylemekte zorlanırım. Göztepe'yi
0: nasıl buldun? Ben biraz uyumuşum ama iyi bir skor. Sanki bir haykırış. Rakip de Eyüp olunca.
1: Küme düşme hattının üstüne çıktılar. Rakip Eyüp olunca değil. Rakibin stoperi deli olunca, sorumsuz olunca, 10. dakikada bir duran topu organizasyonda rakibin boğazını sıkarak atılmak ne demek ya? Yani böyle bir şey inanılır gibi değil yani.
0: Aynısını biliyorsun Kaba Sakal'da yaptı. Yani Trabzon'da sonra özür diledi. Mesela futbolcu herhalde o sırada prefrontal korteksi devre dışı bırakıyor.
1: Valla muhtemelen öyle. Ne işe yarar onu bilmiyorum ama.
0: Abi beynin ön kısmında düşünme mekanizmanımızı tetikleyen yer.
1: Yani ne diyeyim ki? Yani inanılır gibi değil. Skoru 3-0 iken kaburgana darbe aldın diye, sert darbe aldın diye 15 metre gidip hesap kesmek ne demek? Çok üzülmüştür. Herhalde en çok öğrendiğim maç bu oldu. Ama bu Melih'inkinden başka bir şey. Bu çok başka bir şeydi ya.
0: Yani bu sanki bilerek isteyerek yapılmış bir şey gibi ya.
1: Tabii 80 dakika bir kişi fazla oynamanın, 1-0 öne geçmenin avantajını kullandı Göztepe'de. Oyuncular çok baskı altındaydı. Çok stresliydi. Bu sonuçla taraftarını nihayet uzun zaman sonra güldürdü. Oyunun oturması için Göztepe'de, çünkü çok kaliteli oyuncularından yolları ayırdı. Zamana ihtiyacı var. En çok morale ihtiyacı vardı. O morali aldı ama Göztepe'de harika oynadı diyelim.
0: Abi sana enteresan bir eleştiri var. Tarihte böyle bir eleştiriyi radyoculukta ben hiç duymamıştım. İlk kez geliyor. Okuyayım mı?
1: Oku tabii.
0: Telefondaki yorumcu çok başarılı. Ama hangi kanala bağlansa ses kalitesi ve cızırtısını bir türlü düzeltemiyor. Telefonu değiştirse mi?
1: Doğru söylüyor olabilir dinleyicimiz. Özür diliyorum kendisinden ve dinleyenlerden.
0: Sen ama telefonun kaç para olduğunu biliyor musun sayın dinleyici?
1: Ya da karşındaki muhatabın sadece asgari ücrette geçindiğini.
0: Ey abi, Allah kolaylık versin.
1: Ya asgari ücret demeyelim de emekli maaşıyla.
0: Peki bir değerli dostum şöyle diyor.
1: Güzel sözleri için de teşekkür ederim kendisine.
0: Diyor ki Emre Bey, müsteri olun ikiniz de. Biz bugün Barcelona'ya ıslık çala çala yeneriz. Galatasaray tam kadro olduğu sürece... Ya ben de Gülcem de kızıyor. Rams Park'ta yenemeyeceği takım yok. Bugün en az 3 gol atarız. Barcelona'ya gol atamayanı dövüyorlar. Barcelona bu sene daha ciddi bir rakip.

0: komple oynamadı. İlk ciddi sınavı bu olacak. Roma'da uçup kaçıyordu, unutmayalım demiş.
1: Ne güzel, inşallah haklı çıkar. Sen yarın,
0: Ali Cemal,
1: yarın bu mesajı bir daha okursun. Ali Cemal bize söylemişti dersin. Zaten Hansi Flick'te 1-0 olsun, bizim olsun. Yani 1-0'a da farklı bir skora sevindiğinden daha az sevinmem dedi. Onların amacı galibiyet. Islık inşallah çözüm olur. Islık çala çala yeneriz. En az 3 atarız. Keşke ben de hayata bu kadar pozitif bakabilseydim.
0: Evet, ben de şöyle diyorum. Islık çala çala 2 yıl içinde mutlaka bir Porsche Cayenne'im
1: olur. İnşallah, inşallah. Tabii yani Galatasaray'ın bir de Osimhen'i var. Evet. Ama İspanya milli takımının ve Barcelona'nın stoperi, 19 yaşındaki stoperi, birkaç sene önce Osimhen'e karşı oynamıştım. O zamandan bu zamana o da çok gelişti diyor mesela. 19 yaşında. 19 yaşında.
0: Yani birkaç yıl önce oynamış bir de, değil mi?
1: Birkaç yıl önce oynamış. Osimhen'in gelişimini de gözlüyor. Oynayarak. Bizim takımımızda, bizim takımlarımızda oynayan en genç oyuncu kaç yaşında, kaç senedir kulüpte, kaç dakika oynamış, bir de ona bakmak lazım. Altyapı, altyapı, altyapı. Ama altyapı da deyince herkesin böyle bir kanı çekiliyor. Altyapıdaki oyuncuyu altyapıda oynayarak geliştiremezsin ki, A takımda süre vererek geliştirirsin. A takımda senelik 2-2,5 milyon euro her pozisyonda maaş alan oyuncular varken altyapıdan çıkmış oyuncuya o süreyi veremezsin. Çünkü öbür kulübe de bekleyen 2 milyon euroluk oyuncu moral olarak bozulur. Buna kulüplerimiz çare bulamadığı takdirde o bilançolarda 30-35 milyar lira borç yazmaya devam eder. Bir şey... en sonunda dönüp dolaşıp doğruyu yapacaklar ama 3 sene 4 sene çalışmaya kimsenin canı yok. Hiç kimse de alkışlamıyor. Yani 10 milyon 15 milyon euro bonservis verilen oyunculara dudak büküyorlar. Daha iyisini almamız lazım diyorlar. Tam bir tüketim toplumuyuz. Futbola da yansımalarını maalesef bu şekilde seyrediyoruz ama Galatasaray dese ki ben altyapıya dönüyorum, Fenerbahçe dese ki ben altyapıya dönüyorum, belki bir kaç sene şampiyon olamam ama sürdürülebilir başarıları ve finansal rahatlığı sağlarım. En önce kendi taraftarları kıyamet kopartır.
0: Hocam,
1: ya?
0: Sana bir şey okuyayım mı? Bak, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Gavi, Alejandro Balde, Fermin Lopez, Marc Bernal, Eric Garcia, Gerard Martin, Javi Espart. Kim bunlar?
1: Lamazia'dan geçmiş, yolu geçmiş, eğitimlerini orada tamamlamış. 17-18 yaşında önce Barcelona 3 takımında, sonra tüm genç milli takımlarda, sonra yavaş yavaş A takımda oynamaya başlamış Barcelona altyapısından oyuncular. Desem yanlış mı söylemiş olurum?
0: Aynen doğru söylüyorsunuz abi. Aynen. Yani, 7 yaşından itibaren La Masia Futbol Okulu, La Masia biliyorsunuz Barcelona akademisi, çıkmış isimler.
1: Yani anlaşılıyor yani. Barcelona'ya yakın isimlerin çocukları, belediye başkanının tanıdıklarının çocukları falan değil. Bunlar da seçile seçile seçile seçile geliyorlar. Kalıyorlar.
0: Ya inanılmaz hocam. Biz herhalde yani ilk 11'inde bugün belki sahaya çıkacak ilk 11'de 5 La Masia'lı göreceğiz hocam. Yedekler arasında yani, da 3. Toplamda 8.
1: Avrupa, yani dünya kulüplerinin istatistiklerini tutan CS diye bir şey var, araştırma kuruluşu. O araştırma kuruluşunun incelediği 50 üst düzey federasyon arasında altyapıdan yetişmiş oyuncuya en az süre veren 49. ülkeyiz. 50. Kıbrıs Rum kesimi. Kulüp kulüp bakarsan eğer Real Madrid

0: Manchester City, Barcelona, tüm kulüpler Türk kulüplerini 2'ye 3'e katlamış durumdalar altyapıdan oynattıkları oyuncularla. İtalyanlar biraz bizim gibi zayıf, altyapıdan oyuncu yetiştiremiyorlar. Geçen sene Trabzonsporlu futbolcuların ortalama bir arada oynama süresi yaklaşık 1 yıl falandı, 12 ay. O kadar çok transfer sirkülasyon oluyor ki işte Beşiktaş'ın 16 ay falan, en uzuna 24,5'la Galatasaray'dı. Fenerbahçe'nin de çok düşük bir oranı vardı ama bu üst düzey büyük ve fakir altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla yola devam etmek zorunda olan kulüplerin bir arada oynama süreleri 40 ay 46 ay ortalama. Yani bütün bu verilere bakarak bir yol haritası çizmek lazım. Ama işte abi çizemiyoruz. Uçaklar inecek, uçaklar kalkacak. Çilek geldi, çilek gitti. Sonra bakıyorsun çok güzel tesis yapıyoruz. Mesela Dursun Bey'in en son Mali Genel Kurulu'da söyledi. Tamam, şahane bir tesis yapıyorsunuz. Peki o tesisten yetişen çocukların sonraki yol haritalarıyla ilgili bir planınız var mı? Pilot takımda oynatacak mısınız? Pilot takım alacak mısınız?
1: Pilot takımınız var mı?
0: Evet, yani hangi gelişim modellerini uygulayacaksınız? A takıma nasıl entegre olacaklar? Senede oynanan 3 tane Türkiye Kupası maçında aldıkları 30'ar dakikayla mı, hiç seyirci olmadan oynadıkları Gençlik Gelişim Ligi'ndeki maçlarla mı? Bu çocukların yeteneklerinde ben ciddi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Fiziksel gelişimlerinin düşük olduğunu düşünüyorum ama gelişmeleri için bu genç oyuncularımızın, milli takım düzeyindeki genç oyuncularımızın deplasmanlı liglerde evine para götüren, çatır çatır oynayan, çoğu zaman kendilerinden güçlü oyuncularla, rakiplerle oynayarak gelişebileceğini düşünüyorum. Adamlar bunun formülünü bulmuş, biz bulamıyoruz. Bulamıyoruz yani, biz zaten MHK'yı denetleyecek bir yüksek üst kurul bile kuramadık yani, biliyorsun. Bu MHK'nın en önemli problemi denetimsizliktir. Kulüpler Birliği denetlesin dendi, bir proje geliştirdiler. 5 tane adam atayamadılar. Şeyin planını yapacağız, bu altyapıların. Trabzonsporlu futbolcular 2 sene evvel final oynadılar. 30 bin kişi oynadılar. Bizi gururlandırdılar, mutlu ettiler. Peki onların gelişimi için ne yapılıyor şu an, bilen var mı? Yok. Thomas Reis, çok yetenekli ve potansiyelli birkaç tane genç oyuncu yakaladım demiş. O zaman içine süre verecektir de bizim toptan bir altyapı devrimine ihtiyacımız var. Kim onunla uğraşacak? Diyorsun ki Barcelona'nın A takımında 5, kulübesinde 3 tane altyapıdan oyuncu olacak kardeşim. Ve altyapıdan yetiştirdiği oyuncuların isimlerini saydığın zaman da onlar da 1 milyar euro falan herhalde, bilmiyorum. Lamine Yamal'a kaç para bonservis verelim, değer biçerler. Yetiştireceksin abi, yetiştireceksin. Bir spor kulübü yetiştirir, yarışır. Hem yetiştirir hem yarışır, transfer de yapar. Of, gene derse döndü bu, kusura bakmasın kimse maç günü.
1: Abi estağfurullah ama süren bitti, 20 dakikayı yedik.
0: Tamam kardeşim, yemedik yani, güzel geçti.
1: Yani o anlamda dedim, çok keyifliydi. Yok mesela kebabı da yersin ya, çok lezzetli olur. Seninle de böyle yani, mükemmeldi, lezzet doluydu.
0: Kendine iyi bak, çok teşekkür ediyorum. Hep uyu.
1: Kendine iyi bak abi, saygılar. Ben reklam de vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve Ali Bilgin'e gideceğim. Onunla ilgili zamanı paylaşmaya çalışıyorum. Ali'ye ulaşmaya gayret ediyorum. Ali Bilgin'le röportaj yapacağız ve şu anda da Ali Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, değerli ismi bizlerle birlikte. Ali'cim günaydın, hoş geldin.
1: Emre abicim günaydın. Şükür sesini duyana.
0: Vallahi uzun süredir ayrı kaldık değil mi senle biz?
1: Evet, bayağı oldu. En son ne zaman görüştüğümüzü hatırlamıyorum bile.
0: Evet ya, yani hakikaten. Peki nasıl buldun bu hafta Fenerbahçe'yi? Nasıldı Rize'de ve yarın Aston Villa karşısında neler yapar? Onu sorayım, sonra Galatasaray'a geçerim.
1: Yani Fenerbahçe'nin tabii milli aralar sonrası dönüş her zaman için zor oluyor. Avrupa öncesi de aslında zor oluyor. Sanki biraz da büyük takımlarda psikolojik olarak, mental olarak daha fazla Avrupa'yı düşünmeye başlıyorsun. Zorlu bir mücadele oldu Fenerbahçe için. Ama Fenerbahçe'nin tabii ki bireysel kalitesi, kadro genişliği böyle maçlarının şu anda üstesinden gelmesini sağlıyor. Ama uzun bir maratonda tabii ki Fenerbahçe'nin birazcık daha oyunsal anlamda kurgusunu sahaya yansıtması gerekiyor. Aksi halde yine sıkıntılar çekebilecek durumda olduğunu düşünüyorum.
0: İngiltere'de ne yapar Fenerbahçe? Çünkü İngiliz kökenli ya da İngiltere'de oynamış ve oranın tezgahında hünerlerini ortaya koymuş, bir anlamda da zaman zaman eleştirilmiş isimlerin kendilerini göstermeleri adına çok enteresan bir maç olacak.
1: Ya bir kere tabii ki fırsat olacak. Uzun dönemden sonra Fenerbahçe'nin tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olması camiada da büyük bir heyecan yarattı. Büyük bir sevinç yarattı. Bu tabii ki yönetime, teknik kadroya, oyuncu kadroya yazar. Roma'ya karşı galip gelmesi gereken bir maç oynadı. Ama ardından gelen tabii ki bu kaos ortamı bunu birazcık gölgeledi. Bundan sıyrıldı ve ikinci maçına çıkacak. Tabii Aston Villa İngiltere'nin köklü kulüplerinden. Ama Aston Villa'nın da aslında beklenmedik bir sezon başlangıcı oldu. Şu anda puan cetveline baktığınız zaman yanlış hatırlamıyorsam 16. sırada. Ve skor anlamında, oyun anlamında ciddi sıkıntılar çekiyor. Bunu tabii Fenerbahçe Villa'sa deplasmanda fırsata çevirebilir mi? Bunu tabii ki izleyeceğiz. Bence burada cesur olması ve bu Aston Villa'nın özgüven kaybını kendi lehine çevirip belki de deplasmanda ağırlığını sahaya yansıtabilir.
0: Peki sevgili Ali Bilgin'le birlikteyiz. Bu akşam Barça maçı var. Bu konudaki fikrin nedir?
1: Barcelona, Emre abi tabii ki dünya futbolunun önünde gelen ismi. Sadece isim olarak değil, altını da dolduruyor. Sezona müthiş bir başlangıç. Yanlış bakmadıysam 7-8 maçta 34 gol. İlk maçta Feyenoord'u 5-1 saf dışı bırakmadılar ama en azından galip geldiler. Yani ortalama neredeyse 4-5 gol atarak oynayan bir Barcelona. Ciddi bir rakip, zor bir rakip ama futbolcuların, taraftarın, camianın böyle maçları izleyebilmesi zaten Şampiyonlar Ligi'ni bu kadar yüksek konuma oturtuyor. Bence böyle bir maçta keyfini çıkarmaya çalışman gerekiyor. Taraftarın bence burada çok büyük önemi olacak itici güç olarak. Bireysel kalite anlamında tabii ki Barcelona Galatasaray'ın önünde. Ama takım halinde taraftarıyla bütünleşirse belki bir sürpriz sonuç ortaya çıkabilir.
0: Peki özellikle Barcelona mücadelesinde Galatasaray ne yapmalı ve nasıl yapmalı?
1: Yani tabii ki bunun planı Okan Buruk'ta olacak.
0: Yani taktiksel biçimlenmenin nasıl olması gerektiğini
1: yani
0: düşünüyorsun?
1: Yani çok zor. Ben şimdi şu şekilde birazcık daha değerlendirmek gerekiyor. Şimdi Barcelona gibi bir takıma karşı alan verdiğinizde bilhassa çabuk oyuncularıyla ve dikine oyunla seni ekarte edebilir. Buna bence Galatasaray'ın

0: dikkat etmesi gerekiyor. Birazcık daha kontrollü, belki kendi yarısında kabul eden ama gömülmeyen bir taktik anlayışla sahaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Alanları daraltması gerekiyor. Agresif olması gerekiyor. Yani Barcelona'nın oyuncularını birazcık yıldırması gerekiyor ki zevk alamasınlar bu maçtan. Bence en önemli noktalardan birisi bu olacak. Çünkü o motor bir dönmeye başladığı zaman durdurması çok zor olacak. Ben bu konuda agresifliğin birazcık daha ön planda olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki, şimdi tabii bu akşamın dışında Beşiktaş'ın da Hoffenheim maçı var. Alman futbolunu en iyi bilenlerden birisin. Nasıl bir mücadele olur Beşiktaş için Avrupa maçı? Onun dışında bir de Finlandiya temsilcisiyle oynayacak Trabzonspor. Trabzonspor'un da önce Beşiktaş'ı konuşalım, sonra Trabzon'a geçeceğim.
0: Yani Beşiktaş'ın tabii ki Kocaelispor gibi zorlu bir rakibe karşı evinde 2-1 galip gelmesi bence moral açısından Beşiktaş için Avrupa öncesi önemliydi. Beşiktaş'ın tabii ki bu konuda daha hücum futbol oynamak isteyen, iştahlı futbol oynamak isteyen bir görüntüyü sergiliyor. Bu bazen de tabii onların aleyhine işliyor. Çünkü rakip takım bu konuda birazcık daha dirençli çıktığında geçiş oyunlarında alan bulabiliyor. Ama Beşiktaş'ın bu konuda galip gelmesi ilerlemek istediği yol için bir adım olduğunu düşünüyorum. Tabii Almanya'ya gidecek deplasman Hoffenheim. Orada da istenilen sonuçlar şu anda elde edilmiyor. Geçen sene Avrupa'ya katılan, iyi performans gösteren ama sezon başından bu yana aslında istenileni sahaya sergileyemeyen bir Hoffenheim izliyoruz. Bunu aslında biraz da Fenerbahçe ile kıyaslayabiliriz. Bu konuda da Beşiktaş'ın belki bu Hoffenheim'in bulunduğu ortamı kendi lehine çevirip o özgüvenini, o gelen sonuçlarla birlikte elde edilen özgüveni sahaya yansıtıp belki de önde basarak, zaten İtalyanın felsefesinde bu var, bunu deplasmanda da uygulamak.
1: Sevgili Ali Bilgin'le birlikteyiz. Trabzonspor'un KUPS maçına ne dersin?
0: Yani Trabzonspor'un tabii ki bilhassa teknik direktörlüğü değişiminden sonra bir havaya girdiğini görüyoruz. Galatasaray galibiyeti, son maçta keza yine galibiyet ve alınan galibiyetler farklı ve gollü geçiyor. Trabzonspor'un Avrupa Kupası'ndan ilk turdan Ferencvaros'a elenmişti galiba. Bunu bertaraf etmek isteyecek. Finlandiya takımına karşı bireysel anlamda Trabzonspor'un daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Ama bilhassa oranın İskandinav takımlarının disiplin ve takım gücü yüzünden, takım ruhu üzerinden işlediğini görüyoruz. Buna karşı Trabzon sahaya yansıtması gereken bir mentalite var. Bunu yansıtırsa Trabzonspor'un da bu maçtan galip çıkabileceğini düşünüyorum.
1: Sevgili Ali Bilgin'le birlikteyiz. Saatlerde 9:34'ü gösteriyor. Var mı eklemek istediğin bir şey, burayı da tamamlayalım dediğin bir nokta?
0: Emre abicim teşekkür ediyorum. Zaten hakemler üzerine hiç konuşmamıza gerek yok. Şu anda işleyen bir süreç var. Bakalım Türk futbolu ne tarafa doğru ilerliyor. İnşallah burada üstü örtülen bir şey olmaz. Her şey bütün şeffaflığıyla ortaya çıkar ki önümüzdeki yılları kazanırız. Taraftarların bu konuda en azından acaba şöyle mi oldu, böyle mi oldu diye bir tereddüt yaşamaz. Ondan dolayı bu konuda hakem anlamında şeffaf bir yol izlenir inşallah. Bu süreci de tabii ki ilerleyen zamanlarda göreceğiz.
1: Teşekkürler Ali Bilgin, harikasın. Sana ve bu arada Paris Saint-Germain Akademi'deki o kıymetli görevine de başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun tekrar.
0: Çok teşekkür ediyorum Emre abicim. Sağ ol. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim Ali Bilgin Üstad'la birlikte olduk. Gelen mesajları okuyalım 5 dakikada. Emre abi günaydın. Bir Galatasaraylı olarak benim yorumum, İlk 10 dakikada bir gol yeriz. Galatasaray gol yedikten sonra zaten darma duman oluyor. Biliyor herkes. Bunu Barcelona'da

ki teknik direktör de biliyor. Ondan sonra zaten 4-0 kaçınılmaz son demiş. Harun uçaktan gelmiş. Sevgili Derfin Yunustane'den gelmiş. Üstadım 50 bin kişi kavalda çalsa barçaya sökmez demiş. Emre abi günaydın. Dün eşimin yeğenini antrenmanına götürdüm. Akşam 8.30'da başladı, onda bitti. Ondan sonra başka bir takım antrenmana geldi. Aynı tesiste ve iki kulüpte toplam 60-70 civarı oyuncu var. Nereden baksan saçma bir durum. Altyapı diye bir şey yok bizde demiş. Tesis yok hocam doğru düzgün. Çocukları sahalara sokmuyoruz. Çok doğru bir tanımlama. Emre Bey hayırlı sabahlar. Şu yayıncı kuruluşun Süper Lig'de yayınladığı düşük çözünürlüklü, düşük FPS hızlı... FPS neyse öyle diyelim. Çamur görüntüsüne sosyal medyada çok değiniliyor. İnsanlara bu rezaleti izlettiriyorlar. 2006 yılının kameralarıyla çekildiği iddia ediliyor. Yok hocam ya, 2006 yılının kameralarıyla çekilir mi? O kadar da değil. Ama Türkiye'de ki bir de internet hızı önemli, alış hızı önemli. Şimdi ben size söyleyeyim, benim evimde şimdi 1000 megabit internet var. 1000 megabit diyor, 1000 megabit. Yahu kardeş, ben biliyorsunuz evden yayın yaptım. Yazlıkta evden yayın yaptığımda hız ölçüyorum 8 megabit. Emrullah'la ölçüyoruz hatta, hani buranın teknikçisi, gösteriyorum görüntülü bağlandık. Ya abi bu nasıl bir hız diyor yani. 1000 megabit 8 megabit gösteriyor yani. Bizim internet, biz her yerden çalıyoruz hocam. Bizim en güzel yaptığımız işlerden biri bu bak. İnternet sağlayıcı 1000 megabit satıyor, 10 megabit veriyor. Uçak diyor ki tam zamanında kalkıyor, Türkiye'nin en iyi uçuşları bizde diyor. Yok abiciğim, hiç zamanda kalkma. 1,5 saat rötör oluyor. Sen orada ampul gibi bekliyorsun. Adam bir tane açıklama yapmıyor. Ya özür dileriz kardeş, seni 1,5 saat. Çünkü 1 saat onun için önemli değil. Ama bilmiyor ki 1,5 saatte maç bitiyor. Yani ben 1,5 saat maç anlatıp para kazanıyorum. Ya da 1 saatte doktor en az 2 tane ameliyat yapıyor küçük çapta. Apandisit ameliyatıydı, oydu buydu. Ya da laparoskopik bir operasyon. Sonra dönüyorsun doktora, gidiyorsun hastaneye. Doktor diyor ki çok zaman ayırıyoruz size, devlet hastanesinde 5 dakika ayırıyor. Ama parayı bastırıp 18 bin liraya muayene olduğunda doktor seninle 7 cette 8 sülalenin üzerine kitap yazıyor, muhabbet ediyor. Oradan dönüyorsun, çöpü temizleyen adama bakıyorsun. Abi burayı temizle ya baba, zaten hep atıyorlar diyor. Yani bizim neremizi tutsak elimizde kalıyor kıymetli dostum. Radyocuya bakıyorsun, orada ben diyor zamanı nasıl geçiririm, 7'de başlamayayım, 7'yi 20 geçe başlayayım ben diyor, 2 tane diyor, 10'a 15 kala da bitiririm diyor, işte 3 saat yayın yaptık mı yaptık oluyor diyor. Anladın mı? Gazeteciye bakıyorsun, gazeteci ChatGPT'ye yazıyor, oradan bütün yazılarını gönderiyor. Ya hocam, yani biz 3 kağıdın kitabını yazıyoruz ya. Foncu orada patlıyor. Mesela bir arkadaşım mesaj atmış şimdi. Abi diyor, küçük yatırımcının ödesinler bari diyor. Dedim ki fonda olan paranın, dedim, hiçbir şekilde biliyorsun devlet garantisi yok. Nasıl olmaz abi diyor. Dedim aç bak araştır. Allah Allah diyor. Anlatabildim mi? Yani hep kendimize yontma çabasındayız. Hep kendimizi kollama gayretindeyiz. Emre Bey, siz Göztepe Spor'u... Göztepe Spor diye bir takım yok arkadaşlar. Göztepe Spor diye bir takım yok. Göztepe var. Göztepe Spor değil bizim takımın adı. Göztepe ya. Komik duruma. Karşıyaka Spor var mı? Yok öyle bir takım. Karşıyaka var. Bazı Galatasaray Spor mu diyorsun sen? Yani daha tuttuğum takımın ya da ligde dönen takımın adını bilmiyor arkadaş ama yazmış. De bizi kandırıyor olabilir misiniz? Hiç bu kadar Göztepe için metiyeler dizmedin Galatasaray'a yaptığın kadar demiş. Göztepe Şampiyonlar Ligi'ne çıktı. Orada oynuyor. Orada mücadele edecek, benim mi haberim yok? Ya da Göztepe 4 yıldır üst üste şampiyon oldu. Ya da şampiyonluk kariyerinde Göztepe'nin 26 şampiyonluğu var. Ya da işte Sadullah abilerden ya da işte Gürsel Tekinlerden o güne bugüne esen rüzgara baktığımızda, bir 60'ların sonunda oynadığımız Fuar Şehirleri Kupası yarı final dışında kupamız var, benim haberim mi yok? Ya hocam yani, ya diyorsun ki ya Ben Q'dan gelmiş, Ben Q17'den. Yani ben bir şey yazayım. Bu Emre'yi bir sinirlendim. Yok hocam bak, sinirlenmiyorum artık. Hakikaten kızmıyorum da. Çünkü kendimi ıslah ettim. Yani Prozac'a gerek yok. Ben radyodaki bazı sevgili, bazı diyorum bak, oranın da altını çiziyorum. Bazı sevgili dinleyicilerimle bir arada bana Prozac etkisi yapıyorsunuz zaten. Hiç gerek yok hocam. Vallahi ciddi diyorum. Çünkü ben
şunu çok net anladım. Bu fikirleri, bu bakış açılarını, bu öfkeyi yönetemem ben. Benim ona gücüm yetmiyor hocam. Mümkün değil. Mesela az önce Begüm'le bağlandık. İşte Begüm, ne güzel sorular soruyorsun. Teşekkürler. Adam yazmış, amma Metiye düz dünya. Kendine prim kasmaya çalışıyorsun demiş. Yani hocam ben meslekte 89, bugüne gel kaç yıl ediyor? 37 yıl etmiş. 37 yılda Dünya Kupası anlattım. Avrupa Şampiyonası anlattım. Şampiyonlar Ligi finali anlattım. Avrupa Ligi finali anlattım. Süper Lig anlattım. Türkiye Kupası anlattım. Uluslar Ligi anlattım. Milli maç anlattım. NASCAR anlattım. Indy Racing League anlattım. Formula 1 anlattım. Voleybol, basket, aklına gelebilen NFL, NHL Super Bowl finalleri. Yani ben bu yaşta 55 yaşındaki bir adam prim kasmaya çalışıyorum. Ya hocam bak vallahi çok net söylüyorum ya. Yani birbirimizi böyle kızdırmaya, öfkelendirmeye gerek yok. Ben de artık kızmıyorum zaten. Çok basit bir yöntem yapıyorum, bak çok açık ve net söylüyorum, bu konuda da dürüstüm, engelliyorum hocam. Benden sonra gelen adamlar açıyor olabilir ama önüme bir liste yaptım, son telefon numaralarını da yazıyorum, onları yayına almıyorum, mesajlarını da okumuyorum, engelliyorum hocam. Mesela BenQ da onlardan biri olacak yakında, o daimi dinleyicilerden biri, onu da o klasın içerisine dahil edeceğim. Çünkü sabah sabah hem kendi sinirimi bozuyorum, hem sizin sinirlerinizi hoplatıyorum. Ya Emre abi yine zıplamış, çıldırmış oluyor. Gerek yok. Emre abi günaydın. Akşam zayıf rakibimize acımayacağız demiş. Güzel. Bu ülkenin çocuklarında yetenek de var, potansiyel de. Eksik olan adil fırsat, liyakat ve uzun vadeli yetiştirme anlayışı. Gökhan Göksu ne güzel yazmış. Vallahi çok güzel. Bravo hocam. Devam ediyorum. Ben artık kendi kızımın geleceğinin bile mümkün olduğunca yurt dışındaki fırsatları düşünerek planlıyorum. Çünkü bir baba olarak tek istediğim çocuğumun emeğinin karşılığını alabileceği, hak ettiği fırsatları bulabileceği bir yer. O kadar güzel yazmış ki. Bence bu ülkenin bence en önemli sorusu, emeğin karşılığını alabiliyor muyuz? Ya Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'ta asgari ücret 60 bin küsür lira. 62 mi 63 bin lira mı ne? Kıbrıs'ta ya. Ya benim ülkemde 28-30 bin lira ya. Ya Kıbrıs ya. Elektriği benden alıyor, suyu benden alıyor. Lyon'a elendikten sonra kupa paylaşımım yapıp Türkiye'de bir defa daha geldi diyen Galatasaray'a başarılar dilemek Beşiktaş taraftarına ihanettir. Başarılar dilerim Katalanlara demiş. Beşiktaşlı birinden gelmiş. Emre abi ATV'deki milli maçlarımızla ilgili yazmış. Emre abi yani ahlaksız bir millet miyiz demiş. Ya ben herkes için o tanımlamayı yapamam. Ama ahlaki erozyonumuzun olduğu çok net. Birine ahlaksız diyebilmem için görmem lazım. Allah katında hesap vereceğiz. Bu dünyada işlevimiz bittikten sonra Rabbimize geri döndüğümüzde, emanetimizi verdiğimizde, o yüzden öyle bir şey diyemem. Ama şunu diyebilirim. Çok ciddi toplumun büyük bir kesiminde ahlak erozyonu var. Ve kendimiz gibi istiyoruz. Bak bir deney yapalım. 3 milyonun üzerinde üniversiteye sınava giren çocuklar. Sınavdan bir gün önce arayalım. Diyelim ki sınav soruları var. Kaç para verirsin? İddia ediyorum. Toplumun %90'ı o soruları almak için bir bedel ortaya koyar. Hatta 90'ı da geçebilir de hadi ben 90'da sınıflandırayım. Çünkü biz futbolda da böyle adaleti arayan bir felsefemiz yok. Bizim aradığımız ne biliyor musun? İmtiyaz. Mesela bu emniyet şeritlerine giren arabalara kızıyoruz ya. Aslında o niye emniyet şeridine girdi diye kızmıyoruz. Ulan o adamın bu imtiyazı var da benim niye yok noktasındayız. Çünkü sen bir noktaya geldiğinde o çakarı, o ışığı, o sireni aldığında onu aynı şekilde sen de hayata geçiriyorsun. Çok net. Devam edelim sevgili dostlar. Emre abi günaydın. Gökhan Ayhan ben. Göztepe'de Ali Ağa değil mi? Benim yanlış mı biliyorum? Yo doğru. Yani Göztepe küme düşünce Ali Ağa'dan gitti, takım aldı, oradan yürüdü.
Emre abi, evet haklısın, fon işlerinde devlet garantisi yoktur ama bu normal bir durum değil. Müdahale olduğu için, insanlar battığı için devlet

bunu karşılamayı düşünüyor normal şartta. Bana ne abi, niye karşılıyor Uğurcuğum? Ya mesela o fondan para kazansaydı o arkadaş, şunu diyecek miydi? Ya ben buradan çok para kazandım, şunu da devret.

0: Kim demiş? Aa, Deniz'le ilgili yazmış. Yani ben aynı fikirde değilim. Abi, Emre abi günaydın. Emre abi, gereksiz insanların mesajlarını kafaya takma. Boş yere hayatımızın her yerinde. Evet, işte onun için okumuyoruz hocam. Boş ver. Devam edelim. Emre Bey, siz Okan Hoca'ya Avrupa için yabancı bir direktör. Hayır, yabancı bir mentor diyorum. Direktör demiyorum. Bu futbol sportif direktörü olabilir, başka bir şey olabilir. Keza Jesus ve Mourinho gibi şu an dünyanın en iyi takımlarında olan hocaları devirmiş. Türkiye'de bu hocam, bak, onları yenmesi önemli değil ki. Vizyonel bakış açısı önemli. Bunu Artun Talay ve sevgili Eşref Apak üzerinden anlattım. Ben anlatmak istediğimi anlattım. Anlayan istediği gibi anladı. Siz başka bir şekilde anlamak istiyorsunuz. Abi, Kars 36spor'un neden hiç övmedin? Hep Galatasaray demiş. Güzel. Emre Bey, insanlar yanlış yazabilirler, hatalı olabilirler. Neden sürekli atar gider diye fırça atıyorsunuz? Gerçekten hiç olmaz. Bak mesela Murat da böyle yazmış. Öyle algılıyorsan öyledir Muratçım. Emre Bey, et tüketimi çok önemli. Sizin programda bunu çok iyi anlıyorum demiş. Ben de çok iyi anlıyorum hocam. Protein beyni besleyen en önemli öğelerden biri. Bence biz bu noktada sıkıntılıyız. Çok pahalı et. Galatasaray en önemli yapması gereken bence savunmada eşleşmeler. İstanbul'daki Liverpool maçı gibi bir oyun bence iyi olur demiş. Değerli dostlar, çok telefon var. İnanılmaz telefon diyorum. Mesaj var. Şimdi özleme gideceğim. Hala gidemedim. Bir şu reklama gireyim. Sonra beraberiz.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
1: Aslan evinde İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 22'de evinde Barcelona'yı ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
0: Özlem Koza geldi bizlerle birlikte. Özlemciğim günaydın, mutlu sabahlar.
3: Günaydın Emre, herkese mutlu sabahlar, iyi yayınlar.
0: Yodo ne yapıyor, Yodo?
3: Yodo az önce koşturuyordu, yayın olacak diye hemen koydum. Yattı uyudu zaten, biliyorsun, yatıp uyuyor.
0: Yodo yani, zannediyorum 21 saat falan uyuyor. Bu arada Özlem yeni bir köpek sahiplendi. Onun için bir sen söyle markasını. Markası diyorum, cinsini pardon.
3: Fransız Bulldog.
0: Fransız Bulldog, evet. Ama çok tatlı ya, avuçlarımın içinde böyle minnoş minnoş. Lütfen siz de sahiplenin efendim. Yani sokaktaki o evlatları mutlaka sahiplenin, sıcak bir yuva olun. Neler var bende ya, olaylar dedin, hakikaten hepsi gerçek oldu. İspanya'da, Fransa'da, Almanya'da halk sokağa döküldü, sıkıntılı süreçler oldu. Top sende.
3: Evet, bu sürecin daha da büyüyerek artmasını bekliyorum. Özellikle Avrupa tarafı, hani hep konuşuyorduk ya, önce bu Avrupa'dan gelir diye. Bir de şeyi konuşuyorduk hatırlarsan Emre. Biraz daha böyle 3-5 ay öncesinden İkinci Dünya Savaşı zamanında var olan bir karşıt transit durumu söz konusu. Yine bir Fransız ihtilali durumuyla ilgili olan ta hani döngüsel olarak.
0: 1789 mu?
3: Evet. Aynen öyle.
0: Pasta yesinler kardeşim. Marie Antoinette ablam, evet. Öyle söylüyor.
3: Evet. Hatta bu transitle ilgili ben konuşurken örneği de tam olarak demiştim, Fransız ihtilali mi? Evet demiştim ve orada da yine Fransa'dan başlamıştı hikaye. Yine böyle Fransa'dan başlayan bir hikayeyle toplumsal ayaklanmalar ve bunun da işte bütün dünyadaki aslında hepsi ekonomiye bağlanıyor. Sistemin değişmesi temelinde de ekonomi var. Zaten şu anda da çok ciddi anlamda bir ekonomik krizin içinden geçiyor dünya. Bunlar tetikleniyor olacak. Ancak biz tabii ki hemen önümüzdeki sürece bakalım. Çünkü aslında uzun vadeyi hem yıllık haritada konuştuk hem de mevsim haritasında konuştuğumuz için vakit kaybetmek istemiyorum. Dinleyiciler zaten biliyorlar, dinlediler bunu. O yüzden bu haftaya odaklanmak istiyorum. Çünkü önemli bir hafta bu hafta. Yine hani bu az önce yayını da dinliyorum ben bir taraftan. Fonla ilgili söylediklerim vardı. Hani niye devlet bunu karşılamıyor durumu. Bu biraz daha konuşulacak gibi.
0: Amerika'da böyle bir şey olduğunda hani o borsalara kotasın diye söylüyorum ya da işte ne bileyim, evet. Nippon'da falan olduğunda Japonya'da karşılıyor mu devleti?
3: Hayır, karşılamaz çünkü riskinizi kendiniz alırsınız. Zaten o yüzden bu riskli bir piyasadır. Yoksa herkes gider bankaya parasını faize koyar. Değil mi? Hani öyle seçeneklerimiz var. Hani ne kadar alacağın da belli, ne yapacağın da belli. 32 günlükse gidiyorsun, veriyorsun. Diyor ki sana şu kadar para koydum.

0: 11'im koydum. Ben sana ayın sonunda 11 vereceğim. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Ama biz daha fazla kazanmak istiyorsak eğer, zaten bu spekülatif piyasalar böyle ya, hani bu riskli olan yerler, o zaman sen kendi riskini alıyor oluyorsun zaten. Ben bu riski aldım, bu riske göre de yatırımımı yapıyorum diyorsun. Şimdi aldığımız risk orada önemliydi ya Emre. Malımızı, mülkümüzü, her şeyimizi satarak girdiğimiz yer çok riskliyse zaten ben bunu göze aldım durumudur. Şimdi tabii ki hani devlet karşılığı noktası, canı yanan kişi bunu diyor ama şimdi onu devlet karşılayacaksa benim cebimden çıkacak ya o para. Ben vergi vereceğim, devlet de bunu ödeyecek. Yani riski sen aldın, o zaman ben ödüyorum noktasına gelmiş oluyor. O yüzden böyle bir durum var. Yani onu bir açıklık getirmek istedim bununla ilgili. Bu çok konuşulacak gibi duruyor Emre. Özellikle ben ona da bir baktım. Fon krizi 15 Eylül'de patlak verdi. Bu ayın sonunda bu daha fazla konuşulacak gibi gözüküyor. Ancak şunu da söyleyeyim. Gerçekten devlet, ben bunun birazını karşılıyorum, hatta daha fazlasını da karşılayabilirim noktasına gelebilir.
1: Yani peki bunu karşılarken mesela 25 bin lira emekliye, benim mesela Mehmet Şimşek de diyor ki benim emekliye verecek param yok kardeşim diyor. Yani o zaman da ben de bir emekli olarak, emekli aynı zamanda çalışan bir adam olarak şunu söylemeyecek miyim? Ya niye yok kardeşim? Yani bana niye yok? Yani fon krizinde bu riski alan adama var. Ne kadar, 22 milyar civarında bir para batmadı mı?
0: Çok daha fazlası bile olabilir. Bu bildiğimiz hani 3 aşağı 5 yukarı bir paradan tamam, bahsediyoruz.
1: Tamam, o zaman ona var da, yani 50 lira var da bize yok mu diyorum ben de.
0: Emre çok güzel dedin. Zaten şimdi bir de 7 Ekim'de de biliyorsun bir transfer süreci gerçekleşmişti. Hemen konuları birbirine bağlayacağım. Lütfen unutmayalım bunları. Üst üste koyarak gidiyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı biliyorsunuz AK Parti'ye geçti. O da 7 Ekim'de gerçekleşti bu hikayede. 8 derece Akrep Burcu'nda Merkür ve Venüs. Yan yanalarda Venüs retrosu var. Fon krizi patlak verdiğinde Venüs durağan hareketindeydi ve retro sürecine girecekti ki biz durağan en kritik, en hani sorunlu olduğu yerdeyiz ki çıkışında da bu durağan gerçekleşiyor. Bunu şöyle örneklendirebilirim. Bir arabayı düşünün, vitesli olsun tabii, hani otomatik değil, düz gidiyoruz. Geri gideceğimiz zaman vitesi geriye atıyoruz ya, ortada bir nokta var, ne ileri ne geri gittiğimiz yer, tamamen durması. İş tamamen bir kilitlenme noktasına gelecek. Çünkü evet, emekliler ne olacak? Bir de biliyorsun bir şey olmuştu, hani yaşa takılanlar vardı emeklilikte, EYT problemini çözdük de ama bu sefer de kademeli, o çözüldü, bu çözülmedi durumu. Bir günden ben hakkımı kaybettim durumu söz konusu olacak. Bütün bunların üst üste geldiği bir Ekim sonu Kasım başı sürecini yaşayacağımızı ben öngörüyorum. Ve bu anlamda da bütün bunların hepsinin birikmesi sonucunda da biliyorsun ben hep bir erken seçimin ötesinde bir baskın seçime gidebiliriz noktasındayım. Seçimin tarihi de belli. İşte Kasım ayında bence artık bütün bunlar bir araya gelip bir erken seçim gerçek anlamda artık masaya gelecek gibi duruyor Emre.
1: Bu arada Euro'yu 55.2 TL baz alırsak 13 Ekim itibariyle, biraz SPK'ya girdim baktım, tasfiye kapsamında 131 fonun büyüklüğü 16.1 milyar euro, yani 891 milyar Türk lirası ve etkilenen yatırımcı sayısı 455.758.
0: Ya Emre çok büyük rakamlar bunlar, yani hani söylemesi bile zor olan rakamlar. Tebrik ediyorum seni de bunu böyle çatana diye söyleyebilmiş olman da bu da senin farkın, o yüzden sen yapıyorsun bunun hani yöneten kişi sensin.
1: Ya evet, bana bazen mesaj atıyorsunuz Emre Tile Silivri soğuktur falan da ben Silivri'ye gidecek bir mesaj söylemiyorum. Bu SPK dosyalarına girdiğinizde her yerde olan bir şey ve bunu dile getiriyoruz. Şimdi evet. Bununla mesela 16.1 milyar euroya ne yapılırmış biliyor musun? Bak söyleyeyim sana. Her biri 1 milyar avro bütçeli 16 büyük metro yapılırmış.
0: Çok güzel söyledin.
1: 2. Hastane, tıbbi cihazlar, bakım üniteleriyle dolu en az 3 şehir hastanesi yapılırmış. 2026 net asgari ücret Türkiye'de 28.075 lira kabul ediliyor ya. Evet. 1 avroyu da 55.2 lira alırsak 16.1 milyar avroyla yaklaşık 2.64 evet. milyon kişinin bir yıllık net asgari ücretini ödüyoruz.
0: Çok çok çok büyük rakam.
1: Ya paranın büyüklüğünü düşün.
0: Evet.
1: Bir de Real Madrid'in futboldan örnek vermeden olmaz. 2024-2025 sezonunda 1.1 milyar avroluk yıllık geliri yaklaşık burada 13.9'a katlanıyor. Barcelona'nın da yaklaşık 16.5 kez katlanıyor. Yani 16 tane Barça'mız, o 14 tane de Madrid'imiz olurmuş.
0: Ağlamak istiyorum sayın seyirciler, demek istedim ben de. Diyecek bir şey bulamıyorum Emre. Ama hemen şey demek istiyorum, yani gerçekten bunları çok konuşacağız. Çünkü bu retro Emre, hem Venüs hem Merkür'ün retrosu Türkiye'nin 5. evinde gerçekleşiyor. 5. ev tamamen eğlence, sanat, kültür, çocuklar ve gelecek nesiller, finans, spekülasyon, diplomasi ve prestijle ilgili durumları anlatıyor. Ve biz şu anda seninle radyoyu da dinlerken hep bir böyle hani futbolla ilgili zaten hani ortada sen anlattın, dinleyiciler de ne olduğunun gayet farkında. Bunlar çok konuşulacak, para çok konuşulacak, finans ve spekülasyon dedim, bunlar çok konuşulacak ve diplomasi. Özellikle 5. ev zaten muhalefet tarafında daha fazla anlattığı için 11. ev dünya astrolojisinde ülkelerde meclisi anlatır, 10. ev yöneticileri anlatır. Yani bu anlamda biz bunları çok konuşuyor olacağız Emre. Bu önümüzdeki süreç içinde bunlar gerçekleşiyor olacak. Özellikle mesela ulaşım ve yoldan da örnek verebiliriz. Çünkü bizim 5. evimizde başkaca gezegenler de var. Ama yine bir kez daha söylemek istiyorum, parayla ilgili konular. Ama hani bir daha altını çizmek istiyorum. Genç nesiller, çocuklar, genç kadınlar, bebe, aşk, tutku gibi durumlar çok fazla manipüle edilmeye ve nasıl söyleyeyim, dilim varmıyor ama hani çok çirkin yerlere gelme ihtimali var. Özellikle bir süredir biliyorsunuz okulların önünde ya da okullarda böyle saldırılar vesaireler olmaya başladı. Bir çocuklarımızı anlattığı için bu tekrardan hani önümüze umarım gelmez ama gelme potansiyeli de var. Süre çok kısa kaldığı için hemen ben bir de bugünü de, bu haftayı değerlendirmek isteyenler varsa 15 Ekim günü 16'yı da değerlendirebilirler. Ama özellikle 15 Ekim iş, para ve hukuksal konularla ilgili bir girişimde bulunmak istiyorsanız haftanın en uygun günü olarak gözüküyor. Sonraki süreç gerçek anlamda bir retrolar diyarına doğru gideceğiz. İki ileri bir geri noktası olacaktır. 15 Ekim'i değerlendirebilirler. Hani son şeyler olduğu için varsa sorun, ben hemen onu cevap.
1: Sana sormuşlar Özlem abla, biraz da iyi şeylerden bahset. Mesela bu akşam Barça'yı Galatasaray'ım yener mi demiş.
0: Valla bir ben yayında siz konuşurken dinledim Emre, baktım. Hiç bu konuya da girmek istemiyordum ama eğer Galatasaray disiplini bir şekilde hazırlandıysa, çünkü Satürn sert bir açı alıyor. Ay'da sert bir transitteki ay'da Satürn disiplin demek bu arada. Kurallara uyduysa, disiplini çalıştıysa alacaktır maçı. Ama bu harita çok parlak durmuyor, onu söylemek isterim.
1: Özlem ben yayını kapatayım ya, içim daha bugün seninle konuştuğumuz en güzel şey Yoda'ydı ya, Yoda.
0: Ya ben... Ayın 15'i çok güzel, ayın 15'inde.
1: Maaş mı alıyoruz ayın 15'inde? İlan abi para mı yatırıyorsun?
0: Evet. Zam isteyin 15'inde. Güzel güzel ayın 15'i güzel.
1: Bu arada ben bazen Özlem Koza benim karşı komşum bu arada. Özlem ben eve giderken bazen zillerine basıyorum. Yoda'yı seviyorum. Ama benim bıcırık da oradan çıkıyor. Önce ben modunda. Özlem kucak dolu sevgiler. Harikasın. Evet. Bu arada senaryo var mı yakın zamanda? Var mı böyle güzel senaryo yazdığım şey?
0: Evet, üzerine çalıştığım bir şey var. Hani onu tam bitirmediğim için dillendirmek istemiyorum Emre. Ama bitirdiğimde ilk seninle paylaşacağım zaten.
1: Bu arada biri yazmış. Emre Bey ben Bayram demiş. Biz yatırımcıyız. Risk aldık, evet bunu kabul ediyoruz. Ama devlet fonlara el koyarak karda zararda zarardan satış yapma imkanımızı da elimizden aldı. Alınan risk içerisindeki dolandırılmak da mı dahil? 20 yıllık gurbet birikimimi 2 ay önce buraya soktum. Suçlu muyum? Fonların varlıklarına el konulsun, paralar geri toplansın ve biz yatırımcılara ana paramız verilsin demiş.
0: Bununla ilgili bir şey söyleyebiliyor muyum vaktim varsa?
1: Tabii tabii ben uzatırım. Dün de zaten 10 dakikasını çaldım Doğan'ın, bugün de çalarım. Ne olacak?
0: Yani şu anda buna el konulmasının, hani hiçbir şeyinizin yapamamamızın asıl sebebi, yani ben fonda değilim onu söyleyeyim öncelikle. Hani rahat konuşuyorsun modunda lütfen algılamayın. Kim gerçekten dolandırıcı, kim değil, bunu ayrına varabilmek için yapılmış bir hareket bu. Yani hani şeyi de anlamak lazım. Ben tabii ki hani parasının gitmiş olanın acısını çok iyi anlıyorum. Ama bir taraftan da bu durumu çözmek için de bu böylesi müdahalelerin yapılması gerekiyor maalesef. Yani olayı biraz daha böyle objektif bakabilecek duygusal noktaya geldiğimiz andan itibaren yatırımcısı için söylüyorum anlayabileceğiz. Ama çok büyük paralar yatırıldığı için konuşurken de dikkat etmeye çalışıyorum. Devleti korumak gibi bir niyetim yok. Zaten hani benim korumama da ihtiyacı yok. Sadece
1: devlet her zaman 18 doğru... yaşındadır biliyorsun.
0: Evet.
1: Bunu Binali Yıldırım söylemişti.
0: Ben şimdi bir şey demek istemiyorum çünkü Silivri bana soğuk olacak bu sefer. Eğriyi doğruyu ayırt edebilelim diye yapılmış bir hamle.
1: Hocam
0: bununla ilgili korkak, de bir şey de var.
1: Korkaklar her gün ölür biliyorsun. Cesurlar evet. Bir gün ölür. O yüzden...
0: Tamam birlikte ölelim Emre, hadi yürüyor muyuz?
1: Yok öyle değil ya, biz Atatürk'ün çocuklarıyız ya. Korksaydık öyle. Şu anda Yunan bayrağı altında yürüyor olurduk. O yüzden de öyle. Doğru bir neyse şey yani ahlaki sınırlar... Özür dilerim sözünü kestim. Ahlaki sınırlar, etik değerler, hukuksal felsefe, adaletin ortaya koymuş olduğu normların dışında benim anlattığım hiçbir şeye kulak vermeyin, zaten anlatmam da. Benim esaslarım, kriterlerim bunlardır. Konuklarımla da önceden yaptığım ve seçtiğim konuklarla da bu esasları konuşuruz. Yani Özlem benim 20 yıllık karşı komşum ve çok iyi tanıyorum. Bu hikayeyi de başlatırken, hatta astroloji üzerine de konuşurken bu esaslarla çok uzun sohbetler ettik. Yani bizde önemli olan etik kavramlardır, adalet unsurlarıdır, devlet yaklaşımıdır, bayrak ve bu vatan unsurları bizim için en değerli kavramlardır. Onun aksini iddia eden hiçbir konuğum olamaz, hiçbir yerde, hiçbir ortamda buluşamam. Hele hele Atatürk sevgisi eksik olan biri varsa, radyoda da beni dinliyorsa dinlemesin sen. Sakın dinlemesin. Bak beni çok sakın dinlemesin abi. Atatürk'ü sevmeyeni ben de sevmiyorum abi. O yüzden beni dinleme kardeşim.
0: Dinleme evet, ya. Hatta şöyle yapalım mı Emre, bir dahaki yayında Türkiye'nin haritasını konuşalım. Çünkü Türkiye'nin haritasına baktığımız zaman bu cümleleri tamamen Türkiye haritasında yükselenin yengeçlerinde, bizim ülkemizin yükselenin yengeçtir. Biz vatan millet Sakarya diyen bir milletiniz gerçek anlamda da. Hani böyle diğer taraftan geliyorlar ya, işte savaş çıktı size sığınalım mı durumu. Bizim ülkemizde, bizim topraklarımızda, bizim vatandaşlarımızın buna yatkın olmadığını, hatta kanımızın son damlasına kadar çarpışacağımızı, savaşacağımızın net göstergesi aslında bizim haritamızda var. Çünkü dediğim gibi bir yayında da lütfen Türkiye'nin kendi haritasını sadece konuşalım.
1: Çok teşekkür ediyorum Özlem.
0: Ben teşekkür ediyorum Emre. İyi yayınlar diliyorum.
1: Öpüyorum Yoda'yı.
0: O da seni öpüyor inşallah. Uyuyor şu anda. Görüşürüz. Hoşçakal.
1: Evet hocam biz... Hakikaten bunu tarihin her sayfasında, her noktasında göstermiş bir milletiz. Kıbrıs'taydım işte. Yaşanan hadiseler, son dönemde olan olaylar, 1974 Barış Harekatı falan. Onunla ilgili biraz uçaktayken gittiğim yerlerle ilgili belgeseller izlemeyi seviyorum. Ve bu belgeseller özellikle Soner Yalçın'ın belgesellerinden birine tanıklık ettim. Orada askerlerin anlatıları var. Sonra NTV'nin bir belgeseli var. Benimle de birlikte Kanal D döneminde çalışan çok değerli dostlardan biri yapmış ve o belgeseli de izlerken şunu çok net gördüm. Yani Türk askerinin ne kadar muhteşem olduğunu, yaşanan o sureti, Kocatepe muhribinin vurulması, askerlerin bir kısmının Lefkoşa'ya indirilip bir kısmının Girne limanından, herkesin beklediği Mausa'dan çıkarma yapmayıp Girne'ye çıkarma yapıp daha sonra da Beşparmak dağlarını aşarak nasıl bir araya geldiklerini ve milisleri nasıl mağlup ettiklerini, Rum güçleri ve Yunanlılara karşı, ki onlar da çok iyi sığınak yapmışlarmış. Ama Türk askerinin o cansiperane yaklaşımı inanılmazdı. Yaklaşık 3 günde Kıbrıs'ın tarihini değiştiren bir anlayış vardı. O yüzden ben Türk vatandaşı olmaktan büyük onur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan ve Atatürk'ün şu şiarıyla günü noktalayalım. İnşallah Galatasaray'da bu akşam önemli bir galibiyete imza atar ve Atatürk'ün o şiarında gizli olan kavram var ya, bunu zaman zaman bize Cuma günü bağlanan kıymetli kurmay albayımız Fikret Bayır da anlatıyor. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yani burada kendini

0: Türk gibi gören, bu bayrağın altında yaşamayı, bu sınırlar içerisinde bizimle birlikte ortak bir anlayış ve felsefede hangi mezhepten ve hangi ne diyelim ona, tam doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum, hangi kökten gelirse gelsin hiç önemli değil, bu sevda ay yıldızlı sevdaysa, o zaman benim kalbimde de, aklımda da, mikrofonumda da yeri her zaman olan dostlardır. O yüzden bir kez daha bütün herkese aykırarak veda ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hoşça kalın saygıdeğer dostlar.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
8: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılarla Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bitshuayi'yi kadrosuna kattı. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken Bitshuayi yaşı sayesinde +4 yabancı kuralına uyuyor. Cüssesine göre hızlı olması da oyuncunun öne çıkan özelliklerinden biri. Peki El Shaddai Bitshuayi kimdir, nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bitshuayi'yi inceleyeceğimiz 3 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Fransa'da doğan Bitshuayi 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bitshuayi nasıl bir oyuncu? Bitshuayi'nin en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza sahasına düşen topları uzaklaştırma konusunda tereddüt etmiyor. Bir önceki sezon yalnızca 654 dakikada yaptığı 44 uzaklaştırmada bu yönünü destekliyor. Uzun adımları sayesinde mesafe uzadığında hızlanabiliyor. Yani cüssesine bakıp onu doğrudan ağır bir stoper olarak tanımlamak doğru değil. Gelelim geliştirmesi gereken taraflara. Uzun mesafede hızlansa da ilk adım ve yön değiştirmesi aynı ölçüde kuvvetli değil. Çabuk forvetlere karşı yüzü dönük yakalandığında zorlanabiliyor. Boyu da hava toplarında henüz beklenen karşılığı vermiyor. Geçtiğimiz sezon girdiği hava topu mücadelelerinin %45'ini kazanması, yer tutuşunu ve sıçrama zamanlamasını geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bitshuayi'nin savunması sürekli öne çıkıp rakibe sert baskı yapmak üzerine de kurulu değil. Daha çok alanını koruyor ve rakibi karşısında tutuyor. Bu yüzden Bitshuayi'dan Davinson Sanchez gibi rakibini takip ederek orta sahaya kadar çıkan bir savunmacı beklemek doğru olmaz. Okan Buruk onu öncelikle dörtlü savunmanın solunda kullanabilir. Bu rol Bitshuayi'yi Abdülkerim'in alternatifi yaparken Davinson ya da Singo gibi daha agresif bir stoperle eşleşmesini sağlar. Yanındaki oyuncu öne çıktığında Bitshuayi geride kalıp savunmanın dengesini koruyabilir. Galatasaray topa sahipken sol bek ileri çıktığında Bitshuayi'nin sol ayağıyla kanada veya merkeze vereceği ilk pas çıkışı rahatlatır. İşin öbür yüzünde savunma çizgisi fazla öne kurulduğunda sol bekte kalan geniş alanı tek başına ona bırakmak risk. Önündeki orta sahanın yakın kalması ve yanındaki stoperin hızla yardıma gelmesi gerekiyor. Okan Buruk üçlü savunmaya geçtiğinde Bitshuayi sol stoperde de kullanılabilir. Yanında iki savunmacının bulunması dönüş problemlerini azaltırken onun daha güvenli biçimde pas bağlantısında kalmasını sağlar. Galatasaray hazır bir savunma liderinden ziyade bugünden rotasyona girebilecek ve doğru kullanılırsa gelişebilecek bir stoper aldı. Zira Bitshuayi'nin Galatasaray'a vereceği ilk katkı sert baskı değil, sol ayak, pas güvenliği ve fizik olacak. Sizce Bitshubu Galatasaray savunmasında formayı alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
7: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Emre Tilev'in ardından birlikteyiz her sabah olduğu gibi. Saatler 10'u gösteriyor, 10-11'i gösteriyor. Günlerden salı, 2026'nın Ekim ayının 13'ünü yaşıyoruz. Özel bir gün, güzel bir gün futbol adına. Şampiyonlar Ligi'nde çok keyifli bir mücadele olacak. Barcelona bugün Ali Samiyen'de Galatasaray'ın konuğu olacak Krams Park'ta. İtalyan hakem Guida yönetecek mücadeleyi. Marco Guida daha önce Türk takımlarına karşı yönettiği maçlar falan diye bakmayacağız. Avrupa maçlarındaki hakemler üzerinden de hakem konuşmanın bir anlamı var mı yok mu bilmiyorum. Bugün biraz daha sahanın içinde kalmak gerekiyor. Çünkü Barça'nın ya da Galatasaray'ın elindeki imkanlar, kadro değerleri, kıyaslamalar falan diye. Şimdi bugün bu olayı incelerken bir görmek lazım, bakmak lazım ki bakmak için de aslında biraz balkona çıkmak ya da ne bileyim pencere tarafından şey gibi düşünün, otel odası gibi düşünün. Bir pencere var, deniz manzaralı, işte fiyatı daha yüksek. Bir de arkada dağ manzaralı ya da manzarası olmayan bir oda gibi düşünün. İki açıdan da izlemek lazım, bakmak lazım. Bugün öyle veya böyle 8 maça çıkılmış, 34 gol atmış bir Barcelona'dan bahsediyoruz. Kazandıkları, daha doğrusu bu sezon çıktığı tüm maçları kazanmışlar ve ortalama 4.3 gol atabiliyorlar ki işte Yamal'dan Pedri'ye, Olmo'dan Rodri'ye, Galatasaray'ın 3 katı değere sahip olan bir bakış açısı var. Bugün gazetelere baktım az önce. Sosyal medya hesaplarına baktım. Bir varoluş mücadelesi var. Daha önce de gördük böyle şeyleri, durumu yaşayan bir mantık var. Bir de realist olan taraf var. Yani bugün haddimizi bilerek, iyi bir defans yaparak, onun sonrasında önce durdurup sonra, yani önce yenilmemeyi düşünüp gibi inceleyenler de var. Ya da bugün şu şekilde bakarsa, hani onlar Barça'ysa biz de Galatasaray'ız diyen Okan Buruk gibi camiasını ayakta tutan açıklamalar da var. Şimdi herkese göre favori Barcelona ama en iyisini yapmaya elbet Galatasaray'da çalışacak. Galatasaray gibi oynarsa mantığıyla devam edecek ve geçen sene benzer bir senaryo işte Liverpool maçında yaşanmıştı. Orada da büyük bir fark olacağı iddia ediliyordu. Bu işin bittiğini, tarihi farkın geleceğini, hezimete uğrayacağını, içinden geçecek falan filan muhabbetlerini hatırlarsanız yapmışlardı. Şimdi Galatasaray'ın kendi sahasında oynadığı böyle Avrupa maçlarında verdiği reaksiyon sonrasında dün ne top oynadı be Galatasaray diye yorumları hepimiz hatırlıyoruz aslında. Bugün o günlerden biri mi olacak yoksa her zaman papaz pilav yemez mantığı mı söz konusu olacak? Onun kısmı işte iki farklı pencereden bakmakla ortaya çıkıyor. Şimdi oyuncu, teknik adam, camia kısmında takıma olan güven, aslanlar gibi oynayacağından şüphe yok mantığı da var. Ve burada tabii daha önceki Barcelona maçlarına bakmak lazım. Yani oradaki kadro kalitesi, fiyat performans falan, o kıyaslamalar 2000'li yılların, hani bu dönemlerini geç 90'lı yılların başlarında ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Galatasaray 93-94 sezonunda Barcelona'yı evinde ağırlıyor ve mücadele 0-0 bitiyor. 93-94 kadrosuna bakmak lazım Barcelona'nın. Kimler vardı o zamanlar? Hadi bir diğer karşılaşma, bir de rövanş mücadelesi var tabii. Orada da Barcelona'nın 3-0'lık bir galibiyeti var. 94-95'te yine Barcelona Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. 2-1'lik bir galibiyet alıyor İspanya'da. Rövanşı da Ali Samiyen'de aynı tarife uygulanıyor. Galatasaray Barcelona'yı 2-1 yeniyor. 94-95'te 2001-2002 sezonunda Barcelona Galatasaray mücadelesi İspanya'da 2-2 sonuçlanıyor. Rövanş İstanbul'da Barcelona'nın 1-0'lık galibiyetiyle bitiyor. 2002-2003 sezonunda yine Barcelona Galatasaray mücadelesinde Barcelona deplasmanda İstanbul'da 2-0'lık galibiyet alıyor. Rövanşta 3-1'lik bir galibiyet İspanya'da ve 2021-22 sezonunda Barcelona Galatasaray'la 0-0 berabere kalıyor. İstanbul'da da 2-1'lik bir Barcelona galibiyetiyle bu zamana kadar oynanan maçlar var. Yani kazanabilmiş 3 beraberlik 6 mağlubiyet var ve bu galibiyet Kasım 1994'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da oynanan maçta gelmiş. Gördüğümüz kadarıyla ortaya çıkan işte arşivden bilgiler bu şekilde oluyor. Şimdi pahalı ve genç bir takım. Evet, Barcelona hepimiz tanıyoruz aslında. Hani gelin Barcelona'yı beraber tanıyalım falan gibi böyle bir belgesel yapmanın da bir anlamı yok. Barcelona'yı farklı kılan bu sezon sadece futbolcuların değeri değil aslında. İşte Lamin, diğer taraftan Kubarsi, Espart gibi La Masia'da yetişmiş ve aynı zamanda 20 yaşın altında olan gençlerle yakın geleceğe damga vuracağı, sadece bu sezonla ya da bu dönem için değil, önümüzdeki yıllarda da ambargo koyabilecek bir oluşum içerisinde olan bir Barcelona'dan bahsediyoruz. O yüzden La Masia'da, Espart'ta Dünya Kupası'nı kazanmış, işte Avrupa Şampiyonası geçmişi olan Juan Garcia, Kuande, Eric Garcia, Pedri, Fermin, Gordon'dan oluşan, yaşları 23 ila 25 arasında değişen bir orta yaş grubu var. Takımın bir abileri var 30 yaşında, Rodri. Rafinha gerçi yok ama 29 yaşında. Öyle çok yaşlı da değiller aslında. Türkiye'ye gelseler bir 10 sene daha oynarlar. Ve Lamin Yamal'ın piyasa değeri üzerinden gidiliyor, işte 220 milyon euroluk bir bedel ortaya çıkmış. Onu 150 milyonla Pedri, 110 milyonla Fermin ve 100 milyon euroyla falan Kubarsi falan takip ediyorlar falan. Ama tabii burada hemen akla Montella geliyor. İlk yapmış olduğu açıklamalarla İtalya'nın işte 3 katı piyasa değeri oluşuyla beraber öyle bir yorum yaptıktan sonra, uzun zaman sonra ilk defa medya mensuplarının öyle çok ters köşe yaptırdığı açıklamalar geldi ya. Yani Kosova da aslında bizi çok zorlamıştı, ya da Dünya Kupası'nda ya da bir önceki Avrupa Şampiyonalarında karşılaştığımız rakipleri zar zor yendiğimizde piyasa değerleri bizim sadece bir futbolcumuza eşdeğerdi gibi yorumlar yapılınca, ben öyle demek istemedim ama gibi bir geri dönüş, bir vitesler falanlar filanlar, böyle bir hafif böyle binlerce dan söz var kıvamına falan gelmişti yani konu. Onu da hatırlıyoruz. Burada piyasa değeri değil. Şimdi şöyle bir şey var. Yorumlardan bir tanesini okudum. Orada bir dakika, hani bu kadar da tamam gaza getirme falan var. Olur, bu sefer tekrar yapabilir miyiz? Hadi aslanlar, hadi çocuklar falan gibi öyle bir gaza getirme durumunu ben de çok güzel yaparım. Alasını yaparım, ağababasını yaparım, ayrı konu ama. Şimdi şöyle de bir şey var yani. Şimdi Galatasaray'ın 3 katı değere sahip deyip mesela bugünkü gazetelerden bir tanesinde şöyle yorum yapıyor. Diyor ki Barcelona bu sezon çıktığı tüm maçları kazandı. Ortalama 4.3 gol atıyorlar. Yamal'dan Pedri'ye, olmadan Rodri'ye Galatasaray'ın 3 katı değere sahipler. Ama onlarda olmayan bir şey var. Onlarda yürek yok falan diye böyle. Ah dedim be. Bak buradan vurdun. Ya onlar da işte bizim gibi iman, bizim gibi bayrak, bu topraklar falan deyip hani böyle yüzyıllık geçmişimiz falan deyip hani Hunlardan, işte o Türklerden, Atillalardan falan gibi hani oralara öyle mi gitmek gerekiyor ya? Hani şimdi bu yaklaşım

0: şey var. Yani Galatasaray'ı ayakta tutabilecek bir şeylerin, bir argümanın olması gerekiyor. İşte Okan Hoca ile bu işi başarabilecek. Hani bir dakika orada bir dur falan diyen çıkabilir abi. Hani Okan Hoca evet ama Avrupa'da maalesef olmuyor işte falan diye. Ya bu takımda işte bakıyorsun işte Uğurcan'ın abi işte Uğurcan bu aralar biraz ama bugün patlama yapabilir mi? Neden olmasın Uğurcan? Hadi evlat falan diye. Şalayisi'nin geri döndüğü, Sanchez'in, Abdülkerim'in falan. Abi Abdülkerim biraz hani tamam gel Jakobs'la falan diye. Lemina, Torreira, Batrakov. Batrakov bak biraz ileride etkili olabilir mi? Yersek edersek hani Barış'ın, vay be Barış ne oynadı be falan gibi. Ama tabii Galatasaray'ın umudunun sebebi bir kere Osimhen'in dönüşü. Onu da kabul etmek lazım. Şimdi Okan Buruk'un teknik adamlıklı ya da ne bileyim İrfan Saraloğlu'nun işte çok derin olması, kadrolaşma değeriyle alakalı, bakış açılarıyla alakalı bir şeyler ekleyebilirsin burada. Hani o teknik anlamda kenar yönetimi konusunda bir şeyler parlatabiliriz ama burada tabii bir Osimhen gerçeği var. Ne yapabileceğini kestirmek çok güç. Hiç ummadık yerde sonuca varabilmek. Bir anda hani oğlum ben gidiyorum galiba derken son nefesini verip sana can suyu olması bilmem ne falan. Her şey olabilir. Bugün yağmurlu bir gün mü sanki olacakmış gibi ülke genelinde dünden itibaren belli noktalarda yerel de olsa etkisini sürdüren bir yağmur var. Hafta sonuna kadar da devam edeceği söyleniyor. Meteorolojik bilgilerde böyle aktarılıyor ama bugün maç saatinde yağmurun o bölgede olmayacağı, hava sıcaklığının 17 derecelerde olacağı söyleniyor. Bugün TRT1 ekranlarından maçı izlerken saat 22'de başlayacak ve işte Marco Guida yönetecek İtalyan hakem bugün Ramspart'taki Barcelona maçını, işte Hansi Flick ve öğrencileriyle Okan Buruk ve talebeleri arasındaki kıyasıya 90 dakikanın heyecanı izleyemeyenler için radyo gol farkıyla maç öncesi dakika skor ve maç sonu programlarıyla da sizlere aktarılacak. Bu bilgiyi de aktaralım ama hadi önce durduralım şu parçayı, sonrasında bakarız işimize dediğimiz maçlar olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde günün başka maçları da var. Saat 19.45'te başlayacak sabah Slavia Prag maçı var. Aynı saatte Lens Sporting Lisbon'u ağırlayacak. 22'de diğer karşılaşmalar: Viking Bayern Münih, Inter Bruges, Arsenal Lille, Villarreal Napoli, Leipzig Everton, PSV Eindhoven, Atletico Madrid, Manchester United maçları da saat 22'de başlıyor. Hayırlısı olsun diyelim. Bu tarafı biraz kenara bırakacağım. Gelen mesajlarla beraber düşünceleri, görüşleri, hep beraber maçla ilgili fikirleri de birazdan okumaya başlarız arkadaşlar. Ama Süper Lig'in de 7. haftası tamamlandı. Oraya bakmak lazım. Biraz kendine gelen, ne oluyor dediğimiz, hani sezonun başında ilk 7 hafta oynanacak ve işte 6. haftaya kadar, milli araya kadar Kasımpaşa hiç yenilmeyecek. Eyüp, Samsun, Konya, Göztepe düşme hattında olacaklar. Kocaeli ilk 5 içerisinde olacak. Beşiktaş havlu atmamış olacak falan gibi, hani böyle şeyler, bilgiler falan. Hani bırak arkadaş bu işleri falan, he falan deyip güzel senaryo falan denirdi. Onun sonrasında artık tablo ve tabela yavaş yavaş, look at the tabela dediğimizde ortaya çıkan sonucu görüyoruz. İşte Galatasaray'ın 16 puanla zirvede olduğunu, onu bir puan farkla Beşiktaş'ın takip ettiğini, Beşiktaş'ı bir puan farkla Ahmet'in takip ettiğini, Ahmet'i bir puan farkla Fenerbahçe'nin ve Trabzon'un takip ettiğini, ilk 5 sıranın böyle oluştuğunu hatırlatalım. Galatasaray 16, Beşiktaş 15, Ahmet 14, Fenerbahçe ve Trabzon 13'er puan almışlar. Alanya, Kocaeli, Çorum, Kasımpaşa, Rize Başakşehir diye devam ediyor. Son sırada da 3 puanlı Eyüp, 4 puanlı Samsun, 5 puanlı Konya Spor bulunuyor. 8. haftaya da Cuma günü kısmetse Çorum Rize maçıyla başlayacağız. Ardından Cumartesi Erzurum Eyüp'ü, Ahmet Spor Konya'yı, Gençler Birliği Galatasaray'ı saat 16'da Cumartesi ağırlayacak. Fenerbahçe'de saat 19'da Alanya ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi mücadelelerinden kaynaklı olarak Cumartesi oynuyor. Pazar günü de Kasımpaşa Samsun, Kocaeli Göztepe, Başakşehir Gaziantep maçları var. Tabii bu hafta oynanacak olan Çarşamba Perşembe maçlarından kaynaklı olarak da 19 Ekim Pazartesi Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi oynanacak. Trabzon'da saat 20'de dev maç, 8. haftanın kapanışı olacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Gelelim mesajlara. Fasulyenin faydaları gibi o kısma bakalım neler yazmış bizi dinleyenler. Lyon'a elendikten sonra kupa paylaşımı yapıp Türkiye'ye de bir defa geldi diyen Galatasaray başarılar dilemek Beşiktaş tarafına ihanet olur gibi yapmış. Doğan abi, uzun lafın kısası bu maç Allah'ını seven defansa gelsin maçı olur. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Bizim en önemli noktamız savunmadaki eşleşmeyi doğru yapmak. Sezon başından beri eleştirilen Barış Alper'i sadece Kasımpaşa maçındaki performansına bakarak dünyanın en iyi sağ beki yapan yorumculara inat. Yamal Barış Alper eşleşmesi yapanlar var. Abdülkerim gibi bir stoper eşleşmesi mi yapmak lazım? Hele özellikle de ön alanda baskıyla gerçek Galatasaray budur düşüncesiyle oyun oynarsak geçen seneki Frankfurt maçı gibi paket olabilme ihtimalimiz de var. Bunu söyleyelim diyor. Galatasaray motive olmak istiyorsa Beşiktaş-Barcelona maçını izlesinler. 3-0'lık maçı hatırlatırım ben onlara. Diyor ki 4-5 geliyordu, direkten dönen toplar vardı. İşte Ahmet Dursun'un, Nihat'ın, Nauman'ın falan filan patlama yaptığı maçlardan bir tanesiydi. Onu da söyleyelim. Diğer taraftan günaydın, selamlar, iyi sabahlar mesajları var, sağ olsun. Maç saatinde yağmur bekleniyor demiş. Juventus maçında da kar yağmıştı. Bu bize bir işaret mi acaba? Dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan. Öyle yağmur yağacak ki sel olacak, su basacak, su topu oynanmasına yakın bir saatte maç ertelenecek, ertesi gün devam edecek ve orada işte istenen sonuç olabilir mi? Juventus maçı ne efsane maçtı ya. Snyder'in attığı gol. Ya. Ey gidey. 2 gün maça gitmiştik ya. 600 yıllık Osmanlı Devleti'nin torunlarının Merkez Hakem Kurulu'nu İngilizlere işgal edilmiş olması, boşa gazlamayalım birbirimizi istersen falan Doğan diye devam etmiş. Galatasaray'ın olduğu yerde de umut bitmez, rakip Barcelona olmasa belki bir şeyler söyleyeceğim ama deyip bir noktalama yapmışlar. Sonra bir bakıyorsun 20 dakika 3 olmuş, ne yapacağız diyor. Musa Erdoğan da mutlu sabahlar diyor, malum camianın falan diye yazmışlar, öyle geçmiş. Pahalıdan kastın nedir hocam? Pardon diye yazmış. Osimhen'in maaşı Barcelona'da kaç kişi doyuruyor farkında mısın abim demiş. Aldıkları maaşları söyle hemşerim falan diye yazmış. Bu ülkede resmi, bu bana gelen bir mesaj değil, Hayri içlerin yorumculuğuyla boğayı devirdik, boğayı devirdik diye bağırmıştık. Hatırlıyor musun diye yazmış. Evet Doğan abi, çok iyi hatırlıyorum. Ahmet Konanç Liverpool tek zorlanacağı yer stada girerken virajı alamaması falan diye, otobüs oradan dönerken diye yorumlar yapmıştı. O da bugün İngiltere yolcusu, Birmingham'a gidiyor değil mi Aston Villa maçını izlemek için. Acaba hangi yönetici yolluyor? Sponsorluk kim? Acaba ulaşım, konaklama kim tarafından karşılanıyor? Ahmet Konanç bunlara hep diyor kendi imkanlarımla gidiyorum diye. Ondan sonra Giresun'a giderken vay efendim İrfan 25 bilmem ne falan diye söylüyordu. İrfan da diyor ki bak bakayım diyor, sor bakayım diyor, kim karşılıyormuş diyor otel parasını diyor, ulaşımı bilmem ne falan diye. Biz de kendi aramızda atışıyoruz öyle ama kısmetse İrfan da 11 gibi inşallah bizimle beraber olacak. Hüseyin Mecit ben, hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar Doğan abim. Şükür Rabbimize bizi Ahmet Konanç'tan kurtardı ya bugün. Selamlar olsun, iyi ki sen varsın diye devam ediyor. Bir tane dinleyici şey yazmışlar. Işığı açık gördüm, baktım Ahmet yok, kaldım diyor.
1: Abi Konaş'tan bir şey istesek ya diyor. Barça otobüste stada girerken diyor zorlanabilir mi acaba? Bir oraya baksak mı acaba diyor.
0: Doğan abi Tilev'in yayına bağlanan bir astrolog hanımefendi akşam için Satürn ve Ay'ın sıkıştığından bahsederek Galatasaray'ın akşam yenebileceğini söyledi diyor. İnşallah yener ama teyzenin Barcelona'nın kadrosundan Yamal'dan falan haberi yok galiba diyor. Hala Satürn diyor diyormuş. Ha, gezegenlerin dizilimini gördü de Barcelona'nın dizilimini biliyor mu 4-3-3 şeklinde diye. Ona baktı mı acaba diyor. Oradaki yıldızların diyor hani yıldız nameye baktığında ne name yapacak. Benim borsadaki param ne olacak, yarısı gitti bu fonlar yüzünden deyip. Acaba hani Apara'ya mesaj atarken bana mı attın, ne yaptın bilemedin. Bloomberg mi izliyorsun, beni mi dinliyorsun arada. Günaydın Emre Bey demiş, geçtik mesajı. Ondan sonrasında aynı mesajı bana niye atmış bir de. Sporcu çocuk yetiştirmek için öncelikle baba ya da... Bunlar da bana gelen mesajlar değil. Sonraki mesajlara da baktım, o da bana değil. Bunlar benim ondan sonrasında bakıyorum. Hani ondan sonra... Kimden mesela? Emre'den sonra anlamında mesela. Saat 10'dan sonra mı? Hani Emre'den sonra. Emre'den sonra anlamına geliyor. Dün Okan Buruk'un açıklamasından şunu anladım. Ben takımda dünya yıldızları var ama ben Barcelona'nın altyapısından çıkardığı çocuklardan korkuyorum diyor. Ankara'dan Serkan artık konuk yok mu bu saat diliminde? İyi yayınlar diliyorum demiş. Sen ol Serkan. Bugün de konuğumuz Serkan olsun. Ağırlayalım. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Beni çok üzdün Barcelona Beşiktaş maçında İbrahim Üzülmez demedin ya, oradan yıkıldım diyor. Biraz gol üzerinden gittim de İbrahim Üzülmez'in o günkü performansı Hasan Ali Kaldırım'ın Fransa karşısında aldığımız galibiyetteki performansı gibiydi. İyi yayınlar, mutlu sabahlar, iyi ki varsın. Ne ses var be kardeşim diyor. 600 yıllık Osmanlı Devleti'nin torunlarının Merkez Hakem Kurulu'nu İngiliz işgali falan derken ne güldüm diyor. Barcelona'ya karşı elimizde çok önemli bir koz var. Maça çıkmamak kullanabilir miyiz diye yazmış. Günaydın Doğan abi, bu akşam Ali Sami Yen'deki korku filmini göreceğiz diye yazmış. Doğan abi, ben bir fanatik Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Galatasaray Avrupa'da çok başka oynuyor. Bu akşam bir puan bile alırsa kimse şaşırmasın diye yazmış ki hayırlı sabahlar diliyorum. Ataşehir'den Serdar yazmış. Hacı Osmanoğlu'nun maça gideceği bilgisi geldi mi diye yazmış. Zor bir ihtimal. Abi herkes geçmişte şöyle yaptık böyle yendik, öyle yaptık böyle yaptık falan diyor da rakip öyle bir rakip ki geçmişi falan unutturur diyor. Maalesef şansımızın olmadığını düşünüyorum diyor. Galatasaray motive olmak istiyorsa Liverpool Beşiktaş maçını 8-0 hatırlaması lazım diyor. Okan Burak şu an 2-1 yenilgiyi ver, maça çıkmamayı kabul edebilir demiş. Doğan abi, sizin spor harici sohbetleriniz de güzelmiş. Haftada bir şöyle genel konularda sohbet programın olsa müthiş olmaz mı diye yazmış. Her açığı da ben de mutfak robotu değilim ya, her şeyi yapayım. Galatasaraylı taraftarlar Barça'nın gece kaldığı otelin önünde 2.30 sularında havai fişeklerle hoş geldiniz yapmasına Barça'nın hocası Hansi Flick'in oyuncuların nasıl motive ettiğini merak ediyorum demiş. İyi yayınlar, bugünkü maç için Okan Burak'a ufak bir taktik vermek istiyorum. Kaleye 11 kişi geçirsinler, kaleciyi de direğe bağlasınlar. Hedefimiz 3 puan değil, az hasarlı atlatılan tarihi bir gece madalyası olsun bence demiş. Fondaki paraları görünce futbolcuların aldığı paralar gözümde çok küçüldü bir anda. Altta çalan fonu söyleyebilir misin? Altta çalan, hem çalan hem fon, iki yani iki kelimenin bir cümle içerisinde kullanılmasının beni ne kadar etkileyebileceğini hiç mi düşün? Bana da mı acımıyorsunuz hiç? Altta çalan fon falan diye yani. Öyle şeyler kullanılma arkadaşlar ya. İki kelime bir anda böyle hani takılır ya. Bir yerde dinlense, bizim de amacımız dinlenmek ha, hani bizde bir yer dinliyor mudur falan demek de çok saçma bir radyo olarak. Selam Doğan abi, Galatasaray çok rahat, çok profesyonel, endişeye mahal yok. Zoru sever Galatasaray, Türkiye'dir Galatasaray. Mevlam bugün bize galibiyet nasip etsin inşallah. Sivaslı İlhami Korkmaz Bakırköy'den ben. Oraya şeye bağlarlar hani, o gider konuyu. Kral dördüncü adam arıyoruz, o ki oynayacağız. Yayından sonra sen de gelsene diye yazmışlar. Kahveden bu saatte değil mi? Hani nasıl bir acı geçtiyse gece, sabahın intikamını alacağım deyip masaya oturup, ver orada hani dört çay, üç kişisiniz, gelir birazdan biri, versen. İzmir'den Ercan der ki, geçmişe bir baksınlar diyen Beşiktaşlı kardeşime, Galatasaray'ın şu ana kadar Barcelona ile 10 kez karşı karşıya geldiğini ve bunların 3'ünü Galatasaray'ın kazandığını, 4'üncü Barcelona'nın kazandığını, 3 maçınsa berabere bittiğini hatırlatırım demiş. İstatistik anlamında biraz yanıldığını söylemiştik. Dedik ki bu zamana kadar 10 kez karşı karşıya gelmiş ve 3 beraberlik, 6 mağlubiyet, bir defa Galatasaray kazanmış bu arada. Doğan abi, Avrupa'da mücadele edecek tüm Türk takımlarına başarılar diliyorum. Başarılar Beşiktaş'ım, başarılar Fenerbahçe'm, başarılar Galatasaray diyor. Mesajı yollayan Ömer Hocalar. Bizi hocalar da dinliyor. Sağ olsunlar. Galatasaray 2-1 yenecek Doğan abim, adamsın Ayhan Volkan ben demiş. Süleyman bir mesaj yollamış, onu da okuyalım hemen hızlı hızlı. Doğan abi selamünaleyküm, Süleyman ben, Fenerbahçe taraftarıyım. Gendüzi cezalı mı, yarın oynayacak mı abi diye yazmış. Bütün bilgileri, Fenerbahçe ile ilgili bütün ayrıntıları, her şeyiyle İrfan 25 birazdan gelecek 11 gibi. Önce bir Galatasaray sayfası yapalım, oradaki detayları konuşalım. Ardından yarınki maçlarla ilgili de hem dinleyici de alırız. Son bölümde yarım saat 20 dakika birazdan. Hatta varsa bağlanmak isteyen, bugünkü konuları konuşmak isteyen, düşüncelerini, tahminlerini paylaşmak isteyen, onu da hemen söyleyelim yani. Fenerbahçe ile ilgili olarak şöyle paylaşabilirim. Tabii Lukaku bu zamana kadar Aston Villa'ya karşı 11 maçta forma giymiş ve 8 gol atmış. Belçikalı İngiliz ekibinin belalısı diye geçiyor. Semedo'nun 10 maçta rakibi olmuş Aston Villa. Kante 8 maçtan 5 galibiyet almış. Ake 7 maçta 1 gol kaydetmiş. Asensio da Villa formasını 21 kez terletmiş. Hani Asensio onları iyi tanır diye devam ediyor. Archie Brown'un parlama yaptığı bir dönemde işte Fenerbahçe'nin toparlandığını, işte Lukaku, Semedo, Kante, Ake üzerinden geçmiş Aston Villa gerçeklerini konuşurken, hani oradan biraz şey devam edebilir. Ben bu zamana kadar mesela Ederson'un da City formasıyla 11 kez karşı karşıya geldiğini, Villa'ya karşı da 8-9 galibiyeti olduğunu da ben hatırlatayım hadi. Onu da ben söyleyeyim yani. O bilgileri de paylaşayım. Ama şeyi gördüm. Hani bay bizde nasıl olmaz böyle bir şey durumunu gördüm. Bir tane haber okudum. İki tane teknik adamın kavga etmesiyle alakalı. Nerede yazıyordu? Şuralarda bir yerde yazıyordu. Spalletti, Cagliari Juventus maçının ardından 1-1 bitiyor maç. Teknik direktörler Spalletti ve Pisacane arasında gergin anlar yaşanıyor. Spalletti diyor ki, zaman geçirmekte çok iyisiniz ha diyor. Ondan sonra Pisacane'nin kolundan tutmasıyla da, o da itiyor onu. Pisacane'nin kolundan tutuyor. Spalletti diyor ki, seni burada bir tokatlarım. Bak seni burada senin tam dudağı ve alt dudağı içeri çekip dili biraz öne çıkartıp üst dişlerle bastırdığında seni tokatlarım kısmı, oradaki o mimiği falan herhalde güzel anlattım diye tahmin ediyorum ya. Yani alt dudak, dişler orada seni bu. Bir de içe, o nefesi unuttum ya. O nefesi de ben içe doğru bir çekeceksin ama böyle dişlerle, dille, dudağa sıktığında arada kalan küçük yerden geçecek o hava böyle. Diye böyle, diye böyle çekmeyecek. Seni öyle geçecek. Allah ne verdiyse diye öyle geçecek. Spalletti'ye bak, seni burada bir tokatlarım. Tokatlarım mı? Bak bakayım soyuna. Yeniçerilerden mi geliyor? Mermere vurmuş mu dedeleri falan diye, hani tokatlarım mokatlarım ne diyor. Seni burada bir tokatlarım, iyiymiş ya. Spalletti'ye bak. Bak şu Spalletti'ye. Barcelona eski Barcelona değil diyen çıkmadı mı hala? Bakayım, var.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Hacı Osmanoğlu söylemedi mi diye yazmışlar. Bu arada o çok daha farklı şeylerle ilgileniyor. En sonunda zaten ömür boyu futboldan men ettikleri, sonra da affettikleri, cezasını indirdikleri, işte bir yöneticiyle WhatsApp konuşmalarında hakaret ettiği gerekçesiyle öyle bir şeyler çıkmıştı. Federasyonda istifa rüzgarları devam ediyor. Yönetici Lale Cender de görevi bıraktı. TFF kimsenin aile şirketi değildir. Kurumsallık, liyakat ve bağımsız hukuk olmadan Türk futbolunda reform yapılamaz açıklamasıyla da dikkat çekiyor. Tabi bu açıklamayı daha önce Metin Bey de yapmıştı ama biraz son kullanma tarihi geçmiş açıklamalar bunlar. O aile şirketinde 2,5 yıl çalıştınız hanımefendi ve beyefendi diye de hatırlatmasını yapayım. O zaman mı aile değildiniz? Ne oldu, aile içinde sıkıntı mı oldu? Keşke aile içinde kalsaydı o sıkıntılar, bize yansımasaydı. Biz de bir futbol ailesi olarak dışarıdaki izleyenler, taraftarlar, kulüpler falan diye baktığımızda bizim de büyük bir aile olduğumuzu, hani biz dışarıda aşiret gibi gelebiliriz size. Yani siz güçlü bir ailesiniz belki ama bizim de maşallahımız da, biz de boş değiliz. Yani deyip hani öyle bir konu oluyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu arada Sayın Abdullah Ayaz diye bir isim vardı. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun da yeğeni. Ve o göreve geldiğinde İşte Mecnun Bey, onun sonrasında işte ilk açıklamalar yapıldığında işte Bayram Saral'ın istifa sebeplerinden bir tanesi o dönemki işte içerideki şirketleşme, aile yapıları, kayınço, bacanak, yeğen falan filan gelmesinden dolayı, o orası aile bir şirketi değildir, burası kurumsallık, burası liyakat bilmem ne falan sözleri o yüzden geçiyor zaten. Onunla birlikte şöyle bir şey var. Hacı Osmanoğlu diyor ki, öğrendik bunu da, o bilgi de işte Tahir Kum'dan geldi televizyonda. Öyle bir zenginliğimiz de var sağ olsun, o bilgileri aktarabiliyor. Orada diyor yeni öğrendim diyor, daha önce diyor şöyle bir konuşma geçmiş. Burada diyor alınabilecek kararlar, hatta çalışan görevlilerden bir tanesi diğer yöneticilerin odasına gidip saatlerce kaldığında falan diyor, kimsenin gözünün yaşına bakmam, vallahi kapının önüne koyarım diyor. Burada diyor hiçbir konuş, hiçbir açıklama, hiçbir detay, hiçbir karar Abdullah Ayaz bilgisi dahilinde olmayacak diyor. Atamasından bilmem nesinden, kararlarından, harcamalarından bilmem neye kadar diye devam ediyor. Hani seçilen de biri değil, sonradan göreve getirilen birinden bahsediyoruz. Abdullah Ayaz'la ilgili bunu söylüyor. Hani burada imza yetkisi, burada imza yetkisi olanlar da diyor. Burada Mecnun Ot Yakmaz da yanda oturuyor bu arada yani. Hani orada söylemesi gereken, ben yokken burada işte Mecnun abiniz var, benim de abim sağ olsun falan gibi bir konuşması beklenirken, Abdullah Ayaz'ı söyleyince Mecnun Otyakmaz'a diyor ki anlaşıldı, burada sıkıntı çıkacak. Hani beyler vaziyet alın, buralar karışacak falan diyen ilk kişi Sayın Mecnun Otyakmaz. İşte o soğukluk ondan kaynaklanıyor. Ondan sonra Rivada'ya gelmeyip Beylerbeyi'ndeki ofise gidip hiç diyalog kurmama dönemleri başlıyor. Levent'teki pembe köşk, Beylerbeyi'ndeki ofis, Riva'daki şey falan, tesis, federasyon binası paylaşılıyor. Biri oraya gidiyor, biri oraya gidiyor ki yüz yüze gelmeyelim. Yoksa vaziye beyler buralar karışır durumu oluyor yani. O esnada da işte bu sıkışmalar, işte problemler, sıkıntılar daha da artınca kendi WhatsApp gruplarında Lale Cender hanımefendi bir tane yöneticiye ağır ithamlarda bulunuyor. Vay efendim sen onu nasıl söylersin falan, disipline sevk ediliyor. WhatsApp konuşması sebebiyle ömür boyu futboldan men ediliyor Lale Cender ama sonrasında bu kadar istifalardan sonra tutunulan dal sığınılan liman konumunda. Lale Hanım da diyor ki en sonunda, kaldığınız 8 kişi salt çoğunluğu sağlamak adına ben baktım listede de yokum. O zaman aile şirketiniz hayırlı olsun, ben de gidiyorum diyor. O da istifa etmiş dün. Yedek üyeler de yetiyor mu onu da bilmiyorum. Daha neler yaşayacağız onu da bilmiyorum. Bir günde en sonunda şey yaparız. Dur şu haftayı bir tamamlayalım da sonra sıcağı sıcağına konuşuruz. Telefon hattını açtık arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gelen telefonları alalım. 15-20 dakika boyunca konuşalım. Hızlı hızlı geçelim. Düşünceleri paylaşalım. Gelen mesajlara bakalım. İzmir'den selamlar, Galatasaray bugün kazanacaktır diyor bir dinleyicimiz. Belli bir yerden sonra haddimizi bilip atamıyorsak yememeliyiz. Beraberlik de iyidir. Bayern maçını hatırlatırım. 70'ten sonra dağıldık. Defans yapmalıydık. Sıfırın o dakikadan sonra boşluk vermemeliydik diyor. Merhabalar Doğan Bey, iyi yayınlar. Kurumunuza eleman lazım mı diye yazmış. Biz arkadaş lazım, eleman falan, bizde hiç kimse eleman değil. Dinleyici al canım abim diye yazmış.

0: Önce Fikret Orman'ın söylediklerine baksın, ne demek bu ülkeye bir UEFA kupası neden gelmez ifadesi falan diye yazmış. Bülent, herkes Galatasaray'ı konuşuyor ama Fener 8 tane yiyecek, kimse bundan haberdar değil diye yazmış. Arayanları alırım oradan dedim, o şeye başlarım. Başlarım böyle işe dediğimiz telefon kısmına geldik. Başlarım böyle işe. 50-24. Günaydın.
1: Günaydın Dodo.
0: Nasılsın? İyisin.
1: İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: Sağ olasın. Bilinçli dinleyici.
1: Nasılsın?
0: Bilinçli dinleyici seni. Telefonu da yaklaştırdı. Eyvallah.
1: Aldım kulağıma şimdi.
0: Güzel.
1: Dodo, akşam Galatasaray maçı var. Ben bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray ülke takımına başarılar diliyorum. Biz Fenerbahçeliler olarak, yani Galatasaray'daki bazı şahısları sevmiyoruz sadece. Ülke takımıyla alakalı bir sıkıntımız yok. Hak eden kazansın diyelim.
0: Güzel yorum. Çok fazla o kişiselleşmiş olan sorunları genellememek gerekiyor. Bakış açısını tebrik ederim. Vallahi.
1: Finalde hepimiz aynı ülkeye puan kaptı.
0: Kaldı mı böyle Beşiktaş'ta insanlar
1: olsa,
0: be? Allah'ım,
1: Trabzon'da bana bunu nerede
0: yaşattın falan deyip. Aramızda iyi insanlar var hala. Eyvallah.
1: Dodo, bir de ne soracağım sana. Geçen bir yayında sen şey demiştin. Bir durumlar esnasında son sahnede biz sahnenin bitmediğini fark edip demiştin. Yorum yapmıştık demiştin. O film neydi?
0: Hatırlamıyorum ki ya filmini. Rıza Öz başrolleri paylaşmıştı. Hatırladım onu. Öğrenirim ama ya. Bir DVD basımıydı film ya. Ulan kadın ölmemiş diye arkadan bir ses geliyor.
1: DVD
0: vardı. Oha, ölme. Oha,
1: ben de merak ettim de bulamadım.
0: Denizdeyiz ikimiz de filmin sonunda, onun sonrasında biz kurtuluyoruz iki kişi, nefes nefeseyiz falan falan deyip sonra bitti, rol caption böyle çıktı, çat diye bir ses geldi, bir aha kadın ölmemiş lan dedik biz de ikimiz beraber. Rıza bağırdı daha çok önde, o ses unutulmuş, DVD'nin sonunda var, aha kadın ölmemiş lan diye o ses.
1: Yani, İyi durdum. Ahmet Konancı da buradan çok selamlar. Görürsen benim için selam söyle. Fenerbahçe'mize de başarılar diliyorum Aston Villa karşısında.
0: Ya biraz İngiltere'de akıllı olması lazım. Orası Polonya'ya falan benzemez. Onu orada şey yaparlar yani. Hani adını
1: vallahi gördüm, değiştirip kamerayı diyorlar. Falan koyup sokaklara video çekiyordu. O kamerayı çalmazdı inşallah.
0: İnşallah. Hadi kolay gelsin sana da.
1: Hadi iyi yayınlar. Görüşürüz.
0: Eyvallah. 53-76 sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan abi.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Abi, bugünkü maç hakkında benim şöyle bir görüşüm var. Bir Fenerbahçe taraftarıyım, ismim Kaan. Yani gönlüm ister ki Galatasaray en az 3 atsın. Ama bunlar ortada. Abdülkerim'in ağır kalışı, Oreyra'nın iniş çıkışı performansı, Sané'nin durumu, Sané Türkiye Ligi'ni fazla kavrayamadı galiba ya da önemini alamadı. Avrupa'daki maçlarda da çok güzel oynuyor aslında ama şanssızlığı var. Bu şanssızlığı kıracağını düşünüyorum bugün. Sané'den gol bekliyorum abi.
0: Sen bugün Sané'nin oynayacağını düşünüyor musun?
2: Düşünüyorum abi. Büyük maçlarda büyük adamlar oynayacak abi. Yani, Okan Buruk'un tercihi yok. Psikolojik baskı.
0: Şimdi söyle söyleyeceğim sana. Barış'ı koyar mısın sağ öne?
2: Normalde koyarım abi. Ama bugün Leal solda. Sané sol tarafta. Pardon, tam tersi oldu. Leal sol tarafta. Sané sağ tarafta. Barış'ın olduğu yerde.
0: Yunus yok yani.
2: Barcelona'nın, unuttuyum abi. Yarın da bağlanacağım dediklerim olacak Allah'ın izniyle.
0: İnşallah.
2: Fenerbahçeli olarak güveniyorum Galatasaray'a. O Barcelona seyircinin önünde bugün titriyecek abi.
0: En son Fenerbahçeli olarak dedin ya. O orada mavi ekran veren birçok kişi var biliyorsun değil mi? Hani bu zamana kadar konuştuğunda bir Galatasaray'la önce bu yorumları yapardı. Onun
2: yok abi, ben gönlümde Fenerbahçeliyim. 17 yıl boyunca kombinem vardı, maçlara gidiyordum az yıldırım. Gitti, ben de gittim. Az Yıldırım geldi, kombin alamadım bu sene. Seneye Az Yıldırım kalırsa en az iki tane almayı düşünüyorum abi.
0: Gittikten sonra Fenerbahçe'ye geri dönüşüm biraz geç olmuş gibi yani, şey olmuş.
2: Abi Aziz Baba varsa biz de varız. Aziz Baba yoksa biz de yokuz baba.
0: Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Neyse.

0: Yunus'u koymadın kadroya bugün anladığım kadarıyla. Sen Sané, Leao ve Barış.
1: Ortada Batrakov oynayacak abi diye düşünüyorum abi.
0: Oo, Batrakov'u da koydun, kimse kalmadı, ne yapacağız şimdi?
1: Barış abi hocam. Yani Okan Buruk dün açıklamalarını
0: Yunus da Barış'la yok.
1: O rakipteyken diyor baskıyı ön planda tutacağım diyor. Eğer ki dediğini yaparsa kadro bu olacak diye düşünüyorum.
0: Yunus da Barış da yok o zaman Batrakov'u koyarsan. Sané ile evet. Leao'yu. Batrakov'u
1: koyduğunda... İkinci yarı bizim Türkler girecek abi. Kanımızın son damlasına kadar savaşacaklar.
0: Çünkü Torreira
1: Lenin'e olur. Bu maç en kötü beraber bitecek abi. Barcelona puan alamayacak. Yarın da bağlanacağım abi Allah'ın izniyle.
2: Bekleyeceğim. Yarın bekleyeceğim. Randevuyu aldım. Yazdım. En öne koydum seni. Rezervasyonu yaptım.
1: Tamam. Tamam abi. Teşekkür ederim.
2: En ön masa senin. Teşekkür ettim.
1: Tamam abi. Saygılar.
2: 10.52.
3: Selamünaleyküm abi, iyi yayınlar diliyorum.
0: Aleykümselam, hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi. Abi ben Galatasaray taraftarıyım. Bugün iç sahada oynayacağımız için, ben en çok taraftara güvendiğim için abi Galatasaray'ın galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Bunu geçen seneki Liverpool maçlarında da arkadaş ortamlarında ben böyle söylemiştim. Hani iç sahada Galatasaray kimle oynuyorsa favori Galatasaray'dır diye düşünüyorum. Çünkü taraftar da çok güvendiğim için abi. Yoksa Okan Buruk'un oyun planına, oyun sistemine güvendiğim için değil. Çünkü şunu da demiştim hatta arkadaşlarım. Biz Liverpool'dan 8.
0: Ne yapacak? Yamalı formasından maraton tribün mü çekecek yani? Ne yapacak?
3: Abi inan oradaki ıslık o var ya, o kadar etki ediyor ki o bizim oyunculara gaz bir atıyorum. Barış şöyle oluyor abi, benim gözlemlediğim bu. Atıyorum geri koşmayacaksa bile o tezahürat, o enerjiyle geri koşturuyorsun oradaki şeyi.
0: Hem saha hem tribün oynatıyor diyorsun yani.
3: Gerçekten oynatıyor abi. O kadar çok fark ediyor ki ya. Bir de Şampiyonlar Ligi olması, bunların bilmem kaç milyar kişiye ulaşılabilir olması oyuncuları iyice gaz veriyor abi. Yani. İçerideki her maçta abi favori bence Galatasaray. Bir de Rafinha'nın olmaması abi. Tabii Barcelona bu yani. Rafinha olmazsa başkası olur ama Rafinha da çok büyük bir silah abi. O yüzden Galatasaray'ın bugün...
0: Bak şimdi bugün mesela yazdım. Futbol sever anlamında dünya genelinde bu maçı öyle saat kurup falan izleyecek olan da çıkabilir. Öyle Barcelona hayranları da olabilir. Evet. Yurt dışındaki Galatasaraylı evet. gurbetçilerimiz de zaten saat kurarlar. Avustralya'dan, Amerika'dan izleyecek olanlar evet. mutlaka şey yapacaklardır. Yani saat farkı 22 olmasına rağmen gündüz saatlerine falan denk gelebilir. Sabah erkene denk gelebilir ya da çok evet. şey, yani o dönemlerde karşı karşıya. Neyse şöyle bir şey olabilir. 1 milyar kişi izliyorsa, örnek veriyorum sana, çok mu abarttım bilmiyorum evet. ama hani 1 milyar kişi izliyorsa ilk yarı Galatasaray üstünlüğüyle tamamlansın, ikinci yarı 1,5 milyar insan seyreder maçı.
3: Doğru diyorsun abi. Doğru işte ben
0: oraya çeker reyting yani. Oha sonuca bak falan deyip böyle hani Barcelona ne oldu ya, ilk maçında yenilecek. Ya bu sezon ilk çıktığı, ya daha doğrusu bütün maçları kazanmış. Gol ortalaması 4.3 bir takımdan bahsediyoruz yani.
3: Evet abi, şimdi şöyle bir psikolojik durum da var yani. Şimdi ben atıyorum bir Galatasaraylı futbolcu olsam onu da düşünürüm. Ya bu sene Barcelona ilk mağlubiyetini tattırmak için atıyorum geri koşmayacaksam bile ayaklarım, bunu düşünerek de bir motivasyon kaynağı da olabilir abi. Ters motivasyon da olabilir.
0: Olabilir.
3: Motivasyon da olabilir. Ben burada
0: ya dün bir tane dinleyici şöyle bir yorum yaptı. Galatasaray, örnek veriyorum, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir rakibe nasıl gidiyorsa Barcelona Galatasaray'a öyle geliyor dedi. Dedim ki bu kadar küçümsemeyelim. Evet. Yapmayalım yani. Hani
3: bu kadar ama şey olarak, güç olarak öyle abi. Doğru yani. Hani güç olarak öyle. Biz
0: hatta
3: öyle
0: ne örneği ya? Ziraat Türkiye Kupası demedi. Hani Galatasaray Eyüp maçına nasıl çıkıyorsa Barcelona da Galatasaray maçına öyle çıkacak dedi mesela. Ha, öyle bir yorum yaptı.
3: Abi ama bu doğanın kanunu gerçekten bu. Çünkü şimdi adamlar her sene yarı final kupa alan takımlar. Şimdi Galatasaray yani bizim biraz çok gerçekçi olmamız gerekiyor. Biz de atıyorum dediğiniz gibi Eyüp Spor'la oynarken öyle düşünüyoruz. Adamlar da öyle düşünüyordur. Ben de olsam Barcelona'yı da öyle düşünürüm yani. Ama inşallah bugün Galatasaray, yarın Fenerbahçe, ondan önceki sonraki günde Beşiktaş'ımız puanları alıp, ülke puanlarını alıp yolunda devam etmeliyiz. Hepsine başarılar diliyorum abi.
0: Sen de mi?
3: Çünkü ben çok çok çok koyu Galatasaraylıyım. Fenerbahçe aslında şey olarak, futbol olarak hiç sevmem ama şey olarak, takım olarak çok güzel bir rekabet var aramızda. Hani Galatasaray şampiyon olmuyorsa Fener olmasın da kim olursa olsun diyen taraftarlardım ama Avrupa'da abi bence bu birliği beraberliği yakalamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü neden? Biz her sene yarı final final yapan takımlarımız yok abi. Yani biraz ülke puanı lazım. Her sene iki ön eleme, üç ön eleme oynamayalım diye tutuyorum yani. Yoksa Fenerbahçe çok sevdiğimden değil abi. İkincisi abi, dün sana bağlanamadım abi. Çok güzel bir sen tartışma konusu açmıştın. Onu da söyleyemedim. İçimde kalmasın diye söylüyorum. Arda Turan gelmeli mi gelmemeli mi demiştin hatırlıyorsan dün yayınında.
0: Şaktar izin vermiyormuş bu arada öğrendik.
3: Vermiyoruz abi, ben bilmiyorum ama bence zaten gelmemeli abi, iki sebepten dolayı gelmemeli. Birincisi abi, Arda Turan kendini geliştiren şu anda hani ay yılda 50-60 maç yapan bir hoca ya, Türkiye maçına gelip de 8-10 maçta yılda kendini köre etmemeli. İkincisi de Hacı Osmanlı'nın dediği tarihin en karakterlisi işte milli takımı falan filan demişti ya abi, bir de ondan sebep gelmemeli zaten bence, yani öyle düşünüyorum abi.
0: Ya şimdi çok, o kadar teşekkür abi. Ederim. Ha, sağ buyur, olasın. Buyur, o kadar ince bir konu ki aslında. Ben Tahir Kum'la ilk defa tartıştığımı söyleyebilirim bu konuda. Ses tonumuz falan yükseldi yani. Hani Ömer Faruk Ünal, ben Ali Naci falan böyle şey, yani Arda'nın gelmemesinden yanayız. Çünkü sebebi bunun milli takımla alakalı değil. Diyor ki milli takım çağırdıysa gelmek zorunda falan deyip öyle söyledi. Dedim ki yani burada milli takım çağırması diye bir şey yok. Elbette herkes tabii ki milli duygular falan hani orada damara mamara basma, oradan şey yapmaya çalışma, bana bunlarla gelme diyorum yani. Sakın ha Arda gelme abi. Demiyorum tabii ki. Burada bir kariyer planlaması varsa önce ona bakarım. Kesinlikle. İkincisi abi, ben bu yönetime gelmem. Anladın mı? Koca milli takımsa, sen milli takımı bu yönetimi emanet ediyorsan sen ülkeye hata haksızlık ediyorsun, o zamana döndüm ben de. Anladın mı şimdi?
3: Abi zaten onu diyorum. Aynen öyle. Zaten onu diyorum ya. Bir de önceki milli takımların hepsine laf çakmış bir yönetim var yani. En karakterlisi, en karakterlisi demiş bir yönetim var. Ben zaten bu yönetime gelmem. Zaten yönetiminde bir sürü şeyleri çıkıyor zaten. Her gün bir skandal. Bütün as üyeler istifa etmiş. Yedek üyeler as olmuş bilmem neler. Zaten bir kargaşa var. Ben buna, zaten bu yönetimin altında hoca olunmaz zaten
0: ya
3: bence.
0: En yakın arkadaşları yarı yolda bırakmışlar, ayrılmışlar, gitmişler. Ben mi sahip çıkacağım ya?
3: Aynen öyle kısmına abi. Kesinlikle öyle yani.
0: Neyse ya. Evet. Peki. Beni öyle sinirlendirme sabah sabah. Sinirlendirmeyin beni sabah sabah. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak kardeşim. Eyvallah.
3: Allah abi yayınlar.
0: Hadi. Herkes haddini bilecek. Herkes bilecek falan diye böyle kısa kelime. Tahir Kum, sana sesleniyorum falan. Gel. Gel, yeni telefonlar gel. 19.02. Sana da günaydın. Seninle de konuşacağız.
4: Alo, merhaba.
0: Seninle de konuşacağız. 19.02. Gaza geldim biraz. Evet.
4: Merhaba. Ben Galatasaray taraftarıyım. Ya bu akşam şey olacağını düşünmüyorum ben. Mesela Galatasaray'ın tam kadro olduğu zaman, kendi evinde oynadığı zaman ben öyle çok büyük farklar yediğini hatırlamıyorum. Bugüne kadar hatırlamıyorum. Aşağı yukarı 30-40 yıl seyrederim.
0: O beklentiye girildi ya, o hava yaratıldı, o algı biraz reyting yüksek şu an listenin bir numarasında ya. Tarihin en iyi Barcelona'sı, çıktığı bütün maçları kazanmış, Yamalı, Petrisi, evet. Olmos'u, Rodri'si falan gibi hani böyle yorumlanıyor ya. Biraz da tabii Uğurcan'ın performansının düşük oluşu, Abdülkerim'in Lukaku ile girdiği mücadele, biraz öne atılan şeyler bunlar, malzemeler. Torreira'nın performans düşüklüğü, Sara çok kötü, Lemina mı, Barış mı, Yunus mu falan derken orada tabii tartışma bundan kaynaklanıyor ama Osimhen'sizken Galatasaray'dı. Şimdi burada da tek bir gerçek var. Hani Galatasaray'ın umudu Osimhen deyip noktayı koyuyorum ben. Sana bırakayım.
4: Ya şimdi şöyle de bir durum var. Biz mesela Fransa maçında, ondan sonra Roma maçında, Fenerbahçe'nin Roma ile yapacağı maçta, Roma da yenilgisiz geliyordu. Gelene geçene 3-5 atıyordu falan. Aynı hava vardı gene. Abartılıyor. Sonra maç oynanıyor. Aa diyor, biz bunu nasıl yenemedik ya da biz buna yenebilir miydik falana geliyor olay. Yani biz aşırı derecede fazla abartıyoruz. Biraz şöyle bakmak lazım. Mesela Barcelona, evet, çok iyi bir kadrosu var. Çok da genç bir kadrosu var. Güzel oyuncuları var. Ama Galatasaray'ın da Ramsfark'ta gerçekten oynamak çok zor. Yani bunu defalarca yaşadık. Real Madrid Galacticos kadrosuyla geldi. Onları yendik biliyorsunuz. Barcelona'nın en son Terim zamanında hatırlıyorum ben. Taştan vakit geçiriyorlardı tur atlamak için. bir gol fark vardı arada. Ona yatmak için taştan vakit geçirmeye
0: biraz uğraşıyorlardı. Biraz Kasımpaşa maçı nerede sorun olduğunu gösterdi mi acaba Okan Hoca'ya ya da İrfan Hoca'ya?
4: Ya şimdi Okan Hoca 5 yıldır, 4,5 yıldır bu takımın içinde. Herkesten, şuradan Türkiye'deki her

0: herkesten daha iyi bilir. Kimin ne zaafı var, kimin ne şeyi var. Mesela Kasımpaşa maçını seyrettik biz. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Galatasaray 10 kişi kaldı. 1-1 oldu. Ondan sonra Okan Hoca değişiklikler yaptı. Sonra maçı 3-1'e getirdi. Mesela bunu Tedesco ya da İtalyano yapmış olsaydı şu an övülür müydü, deha ilan edilir miydi, edilmez miydi mesela?
1: Yani.
0: Biz skor odaklı bakıyoruz her şeye. Mesela bugün oynanacak maça da ya Barcelona geliyor. Bakın dünyanın en iyi takımı. Şu an prestij. Ya bunun bir zevkini çıkaralım. Bununla oynamanın bir şeysine varalım. Biz yok 3 mi yeriz, 5 mi yeriz? Sadece skor ne olur onu düşünüyoruz. Bununla oynayacağımız, alacağımız tecrübe ya da alacağımız keyfi hiç düşünmüyoruz. Skor ne olur? Kaç yeriz ya da kaç atarız? Bunu düşünüyoruz yani. Biz biraz futbola bakmaktan ziyade daha çok skora bakıyoruz. Eleştirilerimiz de öyle. Ondan sonra futbola bakış mantığımız da öyle. Ya Yamal geliyor, Rodriguez geliyor. Şimdi bütün dünya bunu konuşacak. Ve biz bunu konuşmuyoruz. Kaç gol yeriz onu konuşuyoruz. Yani olumsuzun olumsuzunu düşünüyoruz
1: Tabii.
0: biz de.
1: Artık o
0: Abartarak
1: kronik bir
0: düşünüyoruz.
1: rahatsızlık bizde canım o.
0: Gerçekten öyle. Yani biz mesela milli takımda da aynı şeyi yaşadık. Ya biz Fransa ile, İtalya ile, Belçika ile oynayacağız. Bırakın skordan bağımsız. Bizim bunlarla oynamamız bile
1: Ya burada
0: kaç
1: altı
0: yılda bir
1: atan
0: maç.
1: İspanya orada ne yapmaz ki bize dendi. 2-2 bitti maç. Düşün yani.
0: Aynen. Aynen öyle
1: Peki bu
0: oldu.
1: arada
0: Yani biz
1: Galatasaray
0: biraz
1: az önce bir dinleyicimizin dediği gibi 3. bölgesini, şimdi 3. bölgeyi o kadar çok konuşuyoruz ki Galatasaray'ın bu maçta 3. bölgesi mi konuşulmalı? Yani Osimhen'i kendi
0: Ya
1: haline bırak, onun sonrasında çıkışlarını kontra ataklar üzerinden yapsan, geri dönüşlerde ya karşında Barcelona gibi bir rakip varken nasıl bir oyun sence sahaya yansıtmalı?
0: şu anda bakın Galatasaray'da bir Leao var sol ileride ve Barcelona'nın sol şeyse Biki çok açık veren bir bek. Bütün golleri de zaten genelde oradan yiyorlar. Şu anda da
1: Konselo'nun olduğu
0: Barcelona her
1: yerden.
0: maç gol yiyor. Yani oynadığı takımlar da öyle üst seviye takımlar değil. Atletik Bilbao'ymuş. Ondan sonra İspanya'nın son 16'nın altında olan takımlarla oynadılar. O kadar şey değil. Barcelona tamam iyi takım, çok iyi güzel, çok basit goller atabiliyor ama çok da güzel goller yiyor. Bizim bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ben Leo akşam baya bir oradan ilerleyecek diye düşünüyorum. Osimhen zaten başlı başına bütün defansın dikkatini
1: Sağ
0: dağıtan bir
1: kanadın
0: insan.
1: nedir? Sané mi? Barış mı?
0: Ya ben ne kalsa ben Sané'yi oynatırım ama o konaca büyük ihtimal Barış'la Salah ile sağ tarafı dolduracak. Çünkü defansı düşünecektir biraz. Ama bana kalsa ben direkt Osimhen, Leo, Sané üçlüsüyle çıkarım. Orta ya da Lemina, Torreira ya Saray'ı koyarım ya da Batruku ya da Yunus'u koyarım üçünden biri. Üçlü bir orta sahayla çıkarım. Defansta bizim o kadar şey değil. Konsantre olunduğu zaman çok hata veren bir defansımız yok bizim. Mesela Kasımpaşa maçında da gördük. Çok az pozisyon verdik. Ondan önceki maçta da gene aynı çok az pozisyon verdik. Sadece Trabzonspor maçında erken bir gol gelmesi, ondan sonra paniklenmesi, biraz baskı
1: Bugün
0: yapılması ve
1: erken bir gol.
0: kontrata da evet çok da kontrata iyi çıkan bir takım. Çünkü Salah var yani karşısında. Salah'ı bir kere tutmak mesele. Hele hele geriye düştüğüm bir maçta çok büyük bir mesele. Mesela Liverpool maçında yaşadık. Salah 60. dakikada çıkmıştı çünkü gol atamamışlardı. Sıkışan oyunda durdurabiliyorsun ama açıldığı zaman Galatasaray gol atmak zorunda kaldığı zaman bunu dengeli yapmadığı zaman o zaman farkı yiyebiliyor. Üçüncü, dördüncü golü yiyebiliyor. Onu da çok yapa yapa tecrübe kazandılar açıkçası. Ben valla o kadar ümitsiz değilim bu akşam.
1: Peki hayırlısı olsun, 22'den sonra zaten maçı seyredeceğiz. 90 dakikanın sonucunda da
0: ya
1: ertesi
0: keyfini
1: sabah
0: çıkaralım diyorum ben
1: bugün
0: yani.
1: detaylarını
0: Bugün
1: konuşuruz.
0: skordan
1: Teşekkür
0: ziyade.
1: ediyorum. Sana da
0: Evet.
1: sağ olasın.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olasın. Bak bir dinleyici şey yazmış. Abi o kadar çok telefon alma, sonunda fon var diye yazmışlar. Teleyi meleği geçtik hani fonu deyip oradan bağlamış. Yapmayın arkadaşlar böyle şeyler. Bir saat başı yapalım, reklama gidelim. Reklamdan sonra telefonlara devam edelim. Ayrılmayın, az sonra buradayız.
3: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
4: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
3: Reklam bitti. Reklam.
5: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
6: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Reklam bitti. Reklam. Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr. Reklam bitti.
7: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
8: Galatasaray orta sahasına beklenen eklemeyi yaptı. Ancak bu sefer yıldız bir ismi değil, Avrupa'nın büyük kulüplerinin takibindeki bir potansiyeli kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılılar, Portekiz ekibi Casapia'da sergilediği performansla dikkatleri çeken Renato Naga'yı renklerine bağladı. Galatasaray yönetimi 19 yaşındaki genç yetenekle beraber orta saha rotasyonuna taze bir kan ekledi. Avrupa kulüplerinin radarında bulunan genç Dinamo bundan böyle Galatasaray için mücadele edecek. Renato Naga'yı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Renato Naga 27 Mart 2007'de Afrika ülkesi Guinea-Bissau'da dünyaya geldi. 15 yaşında Casapia'nın altyapısına transfer olmak için Portekiz'e taşındı. Futbol gelişimini Portekiz'in köklü kulübü Casapia çatısı altında sürdürdü. Robert Platek'in satın almasından sonra hızla lig yükselmeye başlayan kulüp veri odaklı bir kadro yapılanma stratejisi benimsiyor. Genç takıma katılan Naga henüz reşit değilken bile fiziği ve oyun olgunluğuyla yaşıtlarından ayrıldı. Casapia'nın alt yaş kategorilerinde orta sahanın merkezi ve savunma önündeki hakimiyetiyle gözlemcilerin dikkatini çekti. Son yıllarda revaçta olan atletik ve teknik merkez orta saha profilinin en genç temsilcilerinden biri olan Naga kariyer basamaklarını hızla tırmandı. 18 yaşında A takımı yükselen oyuncu ilk profesyonel maçına geçtiğimiz sezonun sonunda çıktı ve 2025 yazında kulüp onu A takım kadrosuna aldı. Bireysel yeteneğe önem verdiği belirtilen teknik adam Portekiz futbolunun üzerine düşmesi gerektiğini söylediği oyuncusunu ilk 11'de kullanmaya başladı. Naga bu sezon çıktığı 21 maçta 2 gol ve 1 asist oynadı. Portekiz'in büyük takımları başta olmak üzere Avrupa kulüpleri ve Trabzonspor Spor'la da ismi geçen oyuncu artık Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek. Peki Renato Naga nasıl bir oyuncu? O tam anlamıyla bir dinamo. Orta sahada hem bir kesici hem de bir oyun kurucu gibi davranabiliyor. Yani merkez orta saha olmasına karşın defansif yönünde bulunan bir isim. Genç yaşına rağmen gelişmiş fiziksel direnci Portekiz'in taktiksel eğitimiyle birleşmiş durumda. Top kapma becerisi yüksek, ikili mücadelelerde ayakta kalan bir oyuncu. Ancak onu asıl özel kılan topu kazandıktan sonra kafasını kaldırıp attığı isabetli uzun pasları ve ok gibi fırladığı dribbling linkleri oldu. Yani takımın temposunun yükselmesinin gerektiği anlarda önemli bir rol üstleniyor. Galatasaray'ın fizik kalitesi teknik seviyesi kadar elit düzeyde olmayan orta saha rotasyonunda hem savunmaya yardım eden hem de oyunu geriden kuran bir yardımcı aktör rolü için gelecek vaat eden bir isim. Haliyle 2007 doğumlu bir oyuncudan bahsettiğimiz için bazı doğal riskler de var. Naga'nın en büyük sınavı Süper Lig'in sertliği ve baskısı olacak. Casapia'nın 2500 kapasiteli stadından Galatasaray'ın o yüksek adrenalinle ve hata kaldırmayan atmosferine geçişte mental bir adaptasyon süreci yaşayacaktır.
3: Taraftar Kulübü devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar. Bir nefes aldık. Çayları, kahveleri tazeledik. Onun sonrasında İrfan'ı karşıladık. İrfan'ım hoş geldin bu arada.
9: Hoş bulduk.
2: Hem dinleyicilerimizle buluşuyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Telefon attığımızda onlar var. 47-71 ile devam edeceğiz. Hem Galatasaray maçı üzerinden hem de Avrupa arenasında takımlarımız üzerinden gidiyoruz. Hoş geldiniz 47-71.
10: Kolay gelsin Ramazan Bey.
2: Hoş geldiniz, buyurun.
9: Ya ben bu bugünkü maç için konuşacaktım da.
2: Buyurun.
9: Bu yıllar ya hani 4-5 yer, 6 yer daha kadar. Bu milli takım Fransa maçında da aynısıydı. Fenerbahçe Roma maçında da aynıydı. Ama isminde iyi oynadı. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Vallahi aynısını söyledik. Bu reaksiyonlar çok farklı. Bir vitrin maçı, futbolcuların kendini göstermek adına iyi bir fırsatı. O yüzden bunu değerlendireceklerini düşünüyorum ben de.
9: Evet, yani Türk takımlarında öyle bir şey var. Mesela Beşiktaş'ta ilk Avrupa maçında işte yenilir diyorlardı ama reaksiyon verdi gene de.
2: Evet, Mijlent maçı için de aynısı söyleniyordu. İki maçı da kazandı Beşiktaş.
9: Evet, evet. Bu arada 25'e de selamlar.
10: Selamlar.
9: Galatasaraylı
10: olarak. Eyvallah. Teşekkür ederim.
2: Bak, peki. Teşekkür ettik. Sağ olun. Başarılar diliyoruz size.
9: Teşekkürler.
2: Sağ olun.
9: İyi yayınlar.
2: 28.08 sana da günaydın.
11: Günaydınlar İrfan Beyciğim. Günaydınlar.
10: Günaydın.
11: Hepinize. Nasılsınız? İstanbul Eyüp Sultan'dan Erkan'dan.
2: Erkan Doğan diyemedi farkındaysan. Bak. İrfancığım dedi sana.
10: Eyüp Sultan'dan. Evet, ben evet,
2: mahalle arkadaşım.
10: Mahalle arkadaşım söyledim. Ben de merhabalar diliyorum.
11: Nasılsınız? İyi misiniz?
10: İyiyiz. Bugün maçı bekliyoruz. Evet, biz de dört gözle Galatasaray-Barcelona maçını. Güzel bir maç olacak.
11: Sadece Galatasaray minvali üzerinden konuşmayalım. Bu hafta Türk takımlarımızın haftası. Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş. İnşallah hepsi göğsümüzü kabartacak skorlar alır.
2: İnşallah.
11: Ben şundan bahsetmek istiyorum, izin verirseniz altyapıya gireceğim. Bugün Barcelona'nın az kadrosunda 5, yedek kadrosunda yani kulübesinde 3 tane La Masia eseri futbolcusu var. Peki size bir soru sormak istiyorum, hadsizlik yapmayacağımı sayarsanız müsaadenizle. Bu 8 futbolcunun kadro değerinin ne kadar yaptığını biliyor musunuz?
2: Yani zaten karşımıza rakamlar üzerinden hep o çıkıyor. Değer anlamında ortaya çıkartılıyor ama tam rakam olarak bilmiyorum. Burada yazıyor zaten önümde de. O bu kadar, o şu kadar. Hepsinin değerleri belli.
11: Hadsizlik saymazsanız söyleyeyim. Yamal'ınkisi ne kadar Barcelona kulübü biliyor?
2: 220 milyon euro Lamine Yamal. Pedri 150 milyon.
11: Biz sadece transfer market üzerinden görebiliyoruz. Bence o 8 futbolcunun değeri 1 milyar euroyu aşkın. Şu anda işte oynayacağımız takım böyle. Ama az evvel kritik bir laf söyledim farkındaysanız. Altyapı, La Masia dedim. Hı hı. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Bütün kulüpler olaraktan altyapıya önem vereceğiz Doğan Beyciğim, İrfan Beyciğim. Haksız mıyım?
10: Doğru. Yani şimdi altyapıya önem vereceğiz ama bizim Türkiye'de başarı kriteri tek şampiyonluk olduğu için çok fazla buna önem verilmiyor.
2: Ya da teknik adam o cesareti gösteremiyor.
10: Veya altyapıda çalışan teknik adamlarımız ne yazık ki asgari ücrete çalışıyorlar. Yani ve yani şimdi onlara, teknik adamlara yeterli değeri vermiyorsun ki o teknik adamların yetiştireceği genç oyunculardan yani ileriye A takıma bir oyuncu çıksın.
2: Ancak biraz işte, torpil de dönüyor tabii çocuklar. Ama işte veliler şeyden, üzerinden
10: şeyden
2: gidiyor.
10: Şeyden dolayı dönüyor işte. Altyapıda teknik adamın maaşı çok düşük. Neyse asgari ücret seviyesinde tabii maaşlar alıyorlar. Dolayısıyla bunun içerisinde menajerler devreye giriyor. Zengin aileler devreye giriyor. Ondan sonra işte torpil devreye giriyor. Aradan da işte tamam, Arda Güler gibi çok yetenekli bir oyuncu çıkacaktı.
11: Yani altyapılar kötü. Kulüplerin güncel borçları açıklanıyor. 3 sene 5 sene sonra 4 tane büyük kulübün borcu 100 milyar TL'yi geçecek. Daha sonra devlet bunların üstünü bu sefer kalem çekemeyecek ve üzgünüm ama kulüplerimiz zengin iş adamlarına, belki de Arap milyarderlere satılacak. Sizce iyi bir şey mi olacak?
10: Hayır, yani kesinlikle doğru söylüyorsun. Yani şu aşamada kulüplerin o mali sürdürülebilir finansal anlamda sürdürebilmesi için bir kere Şampiyonlar Ligi'ne sürekli katılman lazım. Artı Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi başarılar elde etmen gerekiyor. Çünkü Süper Lig yayın gelirleriyle şu anda bir futbolcunun sadece bir yıllık maaşını ancak karşılayabiliyor. Onun dışında dediğiniz gibi altyapıdan oyuncu bulman gerekiyor. Sadece altyapı değil, yurt dışında işte genç, gelecek vaat eden oyuncuları bulup 17, 18 ya da 19 yaşında oyuncuları kadroya katıp ondan sonra o oyunculardan yararlanman gerekiyor. Mesela Diomende diye bir oyuncu geldi Fenerbahçe'nin altyapısına. Altyapıda belli bir süre kaldı. Ama daha sonra yurt dışına gitti ve adam şu anda çok ciddi rakamlar bonservis bedeliyle gitti. Yani Fenerbahçe'ye geldi, bir 3-4 ay falan Fenerbahçe'de kaldı oyuncu.
11: Nerede oyuncu şu anda? Real Madrid'de.
10: Evet, onu diyorum işte. Yani demek ki aslında bulabiliyorsun bu oyuncuları. Önemli olan bu oyuncuları tutabilmek elinde. Ve oyunculara şans vermek.
11: Onun zamanında Kaka'yı beğenip getirdiğini, bundan futbolcu olmaz deyip de yollandığını da
2: biliyorum. En sevdiğim konuya geldin ya. Yıllar önce Türkiye'ye gelmiş, beğenilmemiş, şimdi Avrupa'da adından söz ettiğimiz efsanelerden.
10: Şu var, şimdi şöyle de bir şey var. Biraz da kendimize yani öz eleştiri yapmamız lazım. Çünkü şimdi bu oyuncuyu Fenerbahçe diyelim ki bir tane oyuncu aldı. Diomende'yi diyelim ki A takıma dahil etti. Sezon başında yani taraftar veya şey camiye baskısını düşünebilir misiniz? Yani diğer oyuncu, bir başka bir yıldız oyuncu aldı. Fenerbahçe dedi ki ben Diomende'yi aldım. İşte başka 2-3 tane genç oyuncu ile devam edeceğim. Ya orada daha sezon başlamadan yönetime çok ciddi baskı yapılır. Ve dolayısıyla aslında biz sarmalın içerisinde. Şimdi genç oyuncuyu, gelecek vaden genç oyuncuyla sezona başlarsın. Bu oyuncuların her zaman çok verim alamayabilirsin. Bazen verim alamadığın oyuncular da olacaktır. Mesela Fenerbahçe Diouf diye bir oyuncu var. Çok yetenekli, çok gelecek vadeden bir oyuncu. Ama oyuncu ciddi anlamda zaten bir sakatlık geçirmişti.
2: Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Parası verilen, gelecek vaat ettiği söylenen isimlerden bir tanesi. Dün Şerif'in kaçırdığı bir gol var.
10: Evet.
2: Sosyal medyada düşmüş. İnanılmaz, sana attım, gördüm.
10: Gördün mü? Hayır, şöyle bir şey var. Ama Şerif'in attığı golü gördün mü sen?
2: En zorunu başarmış, en kolayını kaçırmış. Şimdi, hayır, o da saç baş oradan yolduruyor zaten.
10: Şöyle söyleyeyim şimdi. Golü attı. O golü attı diye herkes tepki gösteriyordu, tamam mı? Hani yönetim Aziz Yıldırım'a. Sonra kaçırdığı golü görünce... yani boş kalede kaçırdık onu.
2: Öyle. Peki, teşekkür ediyoruz. Olarak, başarılar diliyoruz. Son olarak,
11: sormak istiyorum. Çok özür dilerim. Son olarak. İki sene önce neredeyse Avrupa Kupası'nı bir puandan kaçırıp Avrupa Kupası'na gidemeyen Eyüp Spor, yani şimdiki isminden Kayyum Spor hakkında ne düşünüyorsunuz?
10: Valla bu sadece Eyüp anlamında değil. Mesela ben Giresunlu olarak da mesela Giresun Spor'da geldi.
2: Ama İzmir takımları sayabilirim ama sana. Şu anda zamanında Kocaeli Sporlar, Sakaryalar hepsini, Bursa'nın gelmiş olduğu durum, şampiyonluk yaşamış bir camiadan bahsediyoruz.
10: Asansör gibi Giresun şu
11: anda. Ama bu anlattığınız camiaların hiçbir tanesine kayyum atanmadı.
2: Evet, yani orada aslında ki sebep ilişkilerine bakmak, sebep sonuç ilişkileri.
11: Eyüp Spor demedim en son lafımda. Kayyum Spor dedim. Evet. Neden kayyum yönetiyor Eyüp Spor'u?
2: Tabii yöneticilerinin, başkanlarının karışmış olduğu işlerden kaynaklı olarak oluyor zaten. Kayyumun atanma sebepleri
11: arasında. Satılmışken Eyüp Spor niye satılmadı? Cüzi bir rakama da olsa satılmalıydı bence.
2: Yani o da bir şirket yönetimi. O yüzden da
10: futbol Ayşe olduğu için şey yapmıyor. Evet, Ayşe.
2: Ondan kayyum atanabiliyor zaten.
11: Seviyorum. Peki, değerli vaktinizi aldım. Güzel sohbetti. Teşekkür ederim. Helal
2: sağ olun.
11: Kendinize iyi bakın. Yayınlar diliyorum.
2: Eksik olmayın. Sağ olun. Tabii burada değerlere bakıyoruz. Rodri'nin değeri budur. Lamine Yamal'ın değeri budur falan diye. Yanımda da en son yayıncı kuruluşundan, kendi yayıncısından almış olduğu parayla değeri ortada olan bir İrfan 25 var. Onun da değerini açıklar mısınız? Masak devreye girer mi olacak? İrfan abinin değeri ne kadar, tazminatı ne kadar?
10: Hala da o konuşuluyor.
2: Para bizde en çok konuşulan konu, bilmiyoruz. Olsa da olmasa da.
10: Valla birisiyle çok fazla para var zannedip kaçıracak bizi.
2: Hayatı tehlikede, korumayla geziyor. Elinde çanta varken hani namussuz namuslu var ya, her şeyin önüne... Oraya dönecek, elde çanta var, kesin para vardır bunda diye. Nereye koydun paranı? Hoş geldiniz. 43-67.
12: İyi yayınlar Doğan abi.
2: Hoş geldin.
10: İyi yayınlar.
12: Hoş bulduk. Abi reklamdan önce Barcelona maçını değerlendiren arkadaş en son şey diyecek zannettim. Ya bu Barcelona ile Kasımpaşa arasında ne fark var ki? Niye bu kadar korkuyorsunuz diyecek zannettim. Yani her şeyi abartıyoruz. O yok işte 5 atarlar 6 atarlar derken, bunu abartılı bulurken kendisi de öyle bir anlattı ki Barcelona'yı. Yani diyecek, en son diyecek ki zannettim Kasımpaşa'yla ne farkı var ki diyecek zannettim. Yani bunlar büyük takımlar. Ne kadar bu futbolun doğal akışında zayıf takım güçlü takımı yenebiliyor. Bu sürprizi bekleniyor yani. Muhtemelen Galatasaraylar bu sürprizi bekliyor. Yoksa normal şartlarda Barcelona Galatasaray'dan tabii ki de çok daha üstün bir takım. Ama tabii şu tedirginlik de var. Yani sahada Halit Umut Meler olmayacak. Ozan Ergünler olmayacak. Mehmet Türkmenler olmayacak. Osimhen rakibe dirsek atamayacak. Tokat atamayacak. Ve bunun tedirginliği de var Galatasaraylı arkadaşlar. Bu manada bir destek de alamayacaklar. Muhtemelen ben farklı bir mağlubiyet alacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Düşüncelerim bunlardır. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ettik. Sağ olun. 30.46 sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun.
13: Günaydın Doğan abi.
2: Hoş geldin.
13: Hoş bulduk. İrfan abi selamlar. Nasılsın?
10: İyiyim. Selamlar.
13: Ben şu an çalışıyorum. Hemen kısa kestim.
2: Peki.
13: İrfan abi sence yarın nasıl bir kadro çıkarız? Neler yapabiliriz yani?
2: Peki. Çok ses geliyor arkadan. Ben... İrfan abin sana yorumlasın tamam. O zaman. Teşekkür tamam. Ettim sana.
13: Kolay
2: sağ olasın.
13: Abi.
2: Eyvallah eksik olma.
10: Benim beklediğim muhtemel 11 şu şekilde. Kalede Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Arşi, Brown. Hemen onların önünde Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci.
2: Guendouzi oynayacak mı diye soruyorlardı. Sebebi nedir?
10: Oynayacak. Şöyle söyleyeyim. Cezası vardı biliyorsun. Hı hı. Cezası iki maç ceza... yok ceza yani iki maç ve artı ertelemeli ceza almıştı. Daha sonra Fenerbahçe bununla ilgili tahkim kuruluna itirazda bulundu. Ve cezası indirildi.
2: UEFA'nın getirmiş olduğu kriterlerden dolayı o
10: cezası indirildi.
2: Şey pardon, Guendouzi'nin cezası Lyon maçıyla alakalıydı.
10: Evet, Lyon maçında aslında ceza almıştı. Yani iki maç ceza almıştı.
2: En-Nesyri'den dolayı kaynaklanan şey parayla ilgili olan bir kısıtlama bilmem ne falan öyle bir şey yok orada.
10: Yok.
2: Çünkü onu da yazanlar olmuş. Yani konuyu o kadar saptırıyor ki insanlar.
10: Ceza.
2: Burada Lyon maçı dolayısıyla bir Greenwood'a bir de Guendouzi'ye bir ceza durumu vardı.
10: Evet, Lyon ve Guendouzi'ye yani Lyon maçında ceza görmüştü. Ve dolayısıyla orada ertelemeli bir cezası vardı. İki maç artı ertelemeli ceza söz konusuydu. Tahkim kuruluna gitti Fenerbahçe ve ceza indirildi. Dolayısıyla Aston Villa maçında Guendouzi sahada olacak.
2: Olacak.
10: Kante Guendouzi orta sahası. Onların önünde İrfan Can Kahveci bekliyorum. Sağda Greenwood, solda Oğuz Aydın, ileride ise...
2: Asensio'suz başlıyorsun.
10: Ben Asensio'yu oynatacağını düşünmüyorum yani. Asensio'suz başlıyorum.
2: Bu kadar Asensio hani...
10: Vedat ya da Lukaku'dan ikisinden bir tanesi.
2: Aston Villa deyince hani Asensio deyince daha öncesinin geçmişi falan... Bu kadar en iyi tanıyan isim olması camiayı...
10: Şimdi Asensio sakatlıktan yeni çıktı. Yani ve cumartesi günü bir maç oynadı. Ve oyuncunun maç eksiğinin olduğu yani maç eksiği var.
2: Çok net ortada değil diyorsun.
10: Çok net ortada. Şimdi üst üste hemen ardından da bir Alanya Spor maçı var Fenerbahçe'nin. Aston Villa maçının hemen ardından. Yani 2,5 günlük bir dinlenmeye çıkacak. Orada taktik idman yapmadan Alanya Spor maçına çıkacak. Ya ben Aston Villa maçında Asensio'nun yedek soyunup sonradan oyuna dahil olmasını, Alanya Spor maçında da ilk 11 başlamasını bekliyorum. Yani bu maç içerisinde zaman zaman böyle değişiklikler olacak. Aslında ideal 11'i Fenerbahçe'nin belli artık. Çok fazla değişiklik olmaz ama 1-2 değişiklik ya da 3-4 değişiklik maç içerisinde bazı maçlara göre rotasyon yapmak zorunda kalacak. Çünkü çok yoğun bir periyot bekliyor Fenerbahçe.
2: Peki yarının tahmini 11'i de bu şekildeydi.
10: Şunu söyleyeyim, nasıl bir maç?
2: Bu arada Lukaku mu Vedat mı?
10: Yani başlangıç Lukaku'yla başlayabilir hoca, onu söyleyeyim. Lukaku'yla başlayıp.
2: Bir orası kaldı çünkü.
10: Tabii Lukaku'yla başlayabilir. Yarın Lukaku'yu
2: görebilir. İrfan deyince konuyu tamamen bir anda Asensio'ya çevirdik.
10: Evet.
2: Yani birçok Fenerbahçeli benim gibi düşünmüştür. Yani Asensio varken İrfan mı? Hani.
10: Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi bu oyuncunun hem Eyüpspor maçı hem de ardından sonradan oyuna dahil olduktan sonraki maçı Fenerbahçe'nin Rize maçında ortaya koyduğu futbol. Ben burada İrfan Can Kahveci'yi de ilk 11 başlama ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Asensio'da maç eksiği fazlasıyla dikkat
2: ediyor. Biraz ilk hamleye bakınca sanki Oğuz'muş gibi gözüküyor. Sen Kerem'i de koymadın.
10: Yok Oğuz. Ben Oğuz'u koydum. Oğuz'un
2: yani. Oğuz'u mu koydun?
10: Evet, Oğuz'u koydum. Yani Oğuz'u da başlayacağını düşünüyorum yani. Çünkü
2: İsmail Hoca'yı tanıyorsam Kerem'den vazgeçmez desem.
10: Hayır, bence Oğuz'la başlayacak bu sezon.
2: bu maça Oğuz tercihini kullanacak diyorsun. Beni şaşırtır.
10: Ama ben Oğuz tercihiyle başlamasının çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum, öyle söyleyeyim.
2: Peki, öyle
10: düşünüyorum. Ama da bir de Aston Villa'nın, Fenerbahçe'nin en azından sahadan puanla ayrılmasını bekliyorum ben. Yani en kötü ihtimal Fenerbahçe puanla ayrılacaktır.
2: En azından beraberlik diyorsun.
10: Tabii tabii, en
2: kötü ihtimal. Yenilmeyecektir Fenerbahçe desek.
10: Ben Fenerbahçe'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum.
2: Peki, 75-92, sana da günaydın.
14: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Doğan abi.
2: Hoş geldin.
14: Hoş bulduk. Ben de öncelikle bir Galatasaraylı olarak İrfan abiyi beğendiğimi söylemek istiyorum.
10: Teşekkür ederim.
14: Zarif bir insan. Onun gibi yorumcular daha fazla takdir aldıklarına ben inanıyorum.
10: Çok teşekkür ederim.
14: Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben özellikle federasyonla ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Yani şu andaki mevcut federasyon başkanımızın istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu kadar çok sıkıntının içerisinde bütün yöneticilerin istifa ettiği, güven kaybının çok yüksek olduğu bir ortamda futbolu rahatlatmak adına iyi bir karar olabileceğini düşünüyorum. Bir de yani sanki böyle bütün bu takımlarımızın, yani sanki böyle bir ortamda şöyle bir durum hissediyorum. Yani bu federasyon başkanının farklı konularda takımların, bu futbolcularının bu bahis olaylarıyla ilgili farklı bilgilere sahip olduğunu, görevi bırakmamak için böyle bir neşteri tam vuramıyoruz. Yani açıkçası onu söyleyeyim. Yani bu neşter tam vurulup beyaz bir sayfa açılabilirse potansiyelimiz var. Ülke futbolu olarak da takımlarımızda çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. İyi yayınlar diliyorum size.
2: Teşekkür ettik, sağ olasın.
10: Bir son dakika şeyi söyleyeyim. Bugün Fenerbahçe'nin biliyorsun antrenmanı vardı. Burada yapıyor Fenerbahçe antrenmanı. İngiltere'de yapmayacak. Son antrenmanı burada yapıp ondan sonra İngiltere'ye gidecek. Lukaku da Rizespor maçında bir darbe almış ve darbe nedeniyle ağrılar varmış. Dolayısıyla bugünkü antrenmanda, son antrenmanda takımda birlikte çalışmamış ve salonda çalışmalar. Son antrenmanda salonda çalıştı. Kadroda olmasını bekliyoruz.
2: Ama ilk 11'de Vedat olacak.
10: O zaman ilk 11'de Vedat olma ihtimali yüksek. Çünkü son antrenmanda durumuna bakılacak. Şey,
2: bu gece mi çıkıyor yola?
10: Evet, Fenerbahçe bu akşam yola çıkıyor.
2: Tamam. O bilgiyi de almış olduk. Son antrenmanı
10: öğleden sonra
2: tesislerde yapıyor.
10: Öğleden sonra çıkacak ve orada da İngiltere'de zaten basın toplantısı var. Basın toplantısı orada yapacak.
2: Evet, Ahmet Konaş'tan önce bu bilgiyi bizle paylaşan... Ama İngiltere'de tabii bilgi alamazdı. Burada daha bilgi geldi hemen.
10: Yani Ahmet Konaş şu anda İngiltere'de kendisi.
2: Ulaşımı, konaklamayı kim karşılıyor diye.
10: Ya Allah yarabbim. Ben boğazıma kaçtı.
2: Seni bekliyordum bu konuyu açmak için. 47-13, sana da günaydın.
15: Abi günaydın.
2: Hoş geldin.
15: Abi ben bir daha sonra taraftarıyım. Vallahi izinle bu akşam 1-0 olsun, bizim olsun diyorum.
2: İnşallah.
10: Bak ben de Fenerbahçe'yi takip ediyorum ama bak gönülden Galatasaray'ın en azından buradan beraberlikle ayrılmasını istiyorum.
15: Çünkü
10: neden biliyor musun? Yani Türk takımlarının puanı ihtiyacı var. Ve Avrupa'da biz ne kadar takımla üst düz, yani hep mesela Beşiktaş Avrupa Ligi'nde çıksın, Trabzon Konferans Ligi'nde,
2: biraz kalıcı olmak lazım bir
10: Fenerbahçe'de, evet. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, çünkü arkadan Yunanistan çok ciddi geliyor bak. Bizim şu anda evet. Bir sonraki yıl şeyimiz Yunanistan ve biz sıralamamızı kaybedebiliriz ve dolayısıyla bu sezon mesela bizim lig liderimiz direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor.
2: Mesela iyi bir Galatasaraylı bizi dinleyenimiz şu an telefon bağlantısında, isminizi de öğrenirsem diyalog kurmak adına.
15: Adım Devran, oğlumun ismi de Aslan.
2: Oh, çok güzel. Eyvallah. Şimdi Devrancığım, Galatasaray gibi oynamalı mı Barcelona'ya karşı? Öncelikle durdurmayı mı hedeflemeli? Senin düşüncen nedir?
15: Ya bence ilk 30 dakika çok önemli burada. Çünkü adamlar son maçında izlediğinde 2-4-8 yani sürekli atıyor. İlk 30 dakika çok baskı kuruyorlar. Ya bizim ilk 30 dakika Pintorello'nun ağzından kaçırdı. Baskı yapacağız dedi. Oradan hoca tekrar onu göz göze geldiler. Ya benim tahminim ön alan baskısıyla kıracaklar Barcelona'yı ama inşallah o ara gol yemeyip ilk yarı 0-0 bile olsa abi ya bizim için çok iyi olur. Çünkü biz ben gol atabileceğimize inanıyorum. Ya bir güzel bir forvetimiz var, iyi bir forvetimiz var. Ya senede 40 maçtan 18-19 maçı çıkıyor ama olsun, forvetimiz iyi.
1: Yani bugün Garcia'sı, bunlar... Kubarsis'i, Martin'i herhalde Osimhen'e bir önlem alacaktır. Yani o açıdan da bakmak yani... lazım. Ya bugün Osimhen Yamal ziyafeti izleyeceğiz de öyle gözüküyor.
10: Yalnız şöyle bir şey var. Ya, çok iyi pas yapan bir
15: takım. Erken kartta görmezsek iyi olur abi bence. Çünkü kartı da çok yöneltiyor artık sporcuları. Yani bilekleri çok iyi. Barış inşallah kart görmez.
1: Endişeler de biraz arkasından şöyle geliyor diyorsun.
10: Şöyle söyleyeyim. İleride baskı yaparak başlayacak ya. Yani Barcelona çok iyi pas yapıyor. Hızlı pas yapıyor.
1: Çok hızlı çıkıyor.
10: Ve yani ileride baskı yaparken çok az adam da savunmada da yakalanabilir. Yani çünkü adamlar...
1: Zaten hedefi o. Rakiplerine karşı bu üstünlüğü sağlıyor. Kapalı defansa karşı etkili olması, işte çok kısa alan, dar alanda iyi paslaşmalar yapması ve çok hızlı olmaları, ayaklarına, bileklerine çok hakim olması oyuncuların.
10: Çok sakin oynuyorlar. Ediyoruz. Çok sakin oynuyorlar.
1: Defansın da sakin abi, kalması gerekir
15: bir
1: aslında.
15: Bir şey daha yani. Soracaktım abi size. Çok özür dileyerekten.
1: Buyursunlar.
15: Abi havada yağışlı olacak ya. Şimdi zemin de yeni. Acaba zeminin bozulma ihtimali var mı? Bu yağıştan dolayı.
10: Yok zannetmiyorum. Yani zemin oturduğu
1: zaten için... drenajlarıyla şeyiyle falan yeni bir stat olduğu için, zemin de yeni olduğu için bugün halı gibi müthiş bir
10: süper kupa maçı orada oynanacağı için yani o yüzden o zemin kolay kolay bozulmaz yani. Eğer şey olsaydı, bozulma ihtimali söz konusu olsaydı maç oynatmazlardı veya başka bir yerde oynardı.
1: Evet.
15: Abi son bir şey soracağım özür dileyerekten. Vaktinizde çok almak istemiyorum.
1: Hızlı olsun lütfen.
15: Abi şimdi biz akşam stada gideceğiz. Şimdi ben kara kara düşünüyorum. O yokuşu nasıl çıkacağım? Oğluma gitsem mi gitmesem mi? Avaray'da zaten ana baba günü. Yani yönetim buna bir türlü bir çare bulamadı.
1: Yokuş dediğin vadi tarafından çıkmak... çıkacaksın o zaman büyük bir ihtimalle.
15: Evet.
1: Metro tarafından gelsen daha rahat olacaktın belki ama
15: hani aracımızla gidiyoruz maalesef ki araçla gidiyoruz gece geç saatte çıkacağımız için
1: problem araç yaşıyoruz. Tarafından şöyle olabilir yani, daha erken gidip Seyrantepe taraflarında köprü üzerine doğru orada arka yoldan gelip aracı park edip yürüyerek çocukla beraber oradan daha sağlıklı olabilir
10: bence de
15: abi keşke yani senin
1: ya da,
15: kadar
1: ya da Levent tarafına doğru bir yerde arabayı bırakıp metroyla stada gelmek çok daha mantıklı olabilir.
15: Vallahi abi bilmiyorum ama biz kara kara skordan çok arkadaşlar şimdi gruptan yazıyoruz.
1: Ya bu arada ya. İş çıkışıyla maç çıkışı yani maç başlayış saati arasında yaklaşık olarak 4 saat var. Yani 18 gibi işten çıksan 22'de başlayacak olması
10: ama trafik.
1: Oradaki trafiği biraz rahatlatır gibi geliyor. Hani iş ya. Değil mi? Orada tam tem bağlantısı hem Maslak tarafından hem Levent tarafından geldiğinde büyük değil mi o taraftan? Oradan sıkıntı olmaz.
10: Aslında şöyle baktığın zaman Galatasaray stadı ulaşım anlamında en kötü stat.
1: Sıkıntı büyük sıkıntı. Çünkü
10: çok ulaşım anlamında çok kötü. Yani mesela Beşiktaş stadına bakıyorsun her anlamda ulaşım anlamında rahat. Fenerbahçe stadı da yine öyle. Metrobüsle, Marmara'yla, vapurla geçebiliyorsun falan.
1: En sağlıklısı erken gitmek.
10: Erken gitmek.
1: Öyle bir imkan varsa, çocuk da varsa abi, hani 20 gibi oralarda olsan rahat gidersin.
10: Evet en mantıklısı o.
15: Abi zaten ne kadar erken giderse o yokuş var ya, çıktınız mı bilmiyorum ama evet, yani inanılmaz kötü bir yokuş. Yani nasıl yapmışlar? Yani bir de otobüsler de geliyor tam o rampaya.
1: İşte o yokuş bir de askerliğini yapanlar bilir. Manisa 40 ağaçta var öyle bir yokuş zaten. Oradan sonra acemilik bitiyor zaten. Oraya o yokuş çıkınca direkt
10: usta oluyorsun.
1: Usta birliğine geçiyorsun zaten oradan.
15: Abi güzel sohbetiniz için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim kardeşim
15: de fanatik bir Fenerbahçeli Ali Rızgar. Onda da çok selamı var.
1: Ona da selamlar olsun eyvallah. Hmm. Eksik olmasın. 93-18 sana da günaydın. İyi oluyor değil mi dinleyiciyle böyle buluşmak ara
10: güzel
1: ara.
10: Oluyor güzel oluyor.
1: Hoş geldiniz, tanıyalım sizi, buyurun.
16: Abi ismim Görkem, Galatasaray taraftarıyım.
1: Hoş geldin Görkem. Bak dedik ya az önce Torreira dedi. Torreira ağzından kaçırdı dedi az önceki arkadaş. Şu anda dünyanın en iyi takımıyla oynayacağız ama kazanmak için sahaya çıkıyoruz dedi. Yaktı diyor hocayı diyor.
16: Ya ben şöyle düşünüyorum, benim
17: futbol mentalitem şöyle söylüyor. Yani Barcelona gibi bir takıma karşı dünyada herkes zaten savunma yaparak oynuyor. Bunlar adamlar da herkese atıyor zaten. Yani o kadar da savunma yapmaya çalışmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani
1: çok da açılmamak mı lazım acaba diye de bir insan düşünüyor tabii. Bu kadar
17: tabii
1: da rahat
17: bırakmamak. Kafası savuk saldırmayalım ama.
1: Evet.
17: Ya adamlar zaten bunu istiyor. Yani adamların farkı bizimkilerden daha akıllı futbolcular, daha doğru oynuyorlar. Sen de savunma yaparsın ama belli bir yere kadar yani. Adamların Rodri'yi alma sebebi bu. Hani
2: iyi bir oyun kurucu, bir abilik yaparsın. Yapıyor tabii.
17: Evet.
10: Abi bir şey söyleyeceğim. Aslında
17: Liverpool'a yapıyorsun bunu ama Barcelona'ya bence yapamazsın.
10: Abi şöyle söyleyeyim. Bence aslında yapamalısın. Oyun şeyi Rodri üzerinden kurgulanıyor. Herkes mesela
2: tabii 12
10: Rodri,
2: demek gerekiyor.
10: Abi Rodri üzerinden oyunu kuruyorlar. Hatta Rodri milli takımda da çok fazla gol de atmamış hani şeyinde ama adam şeyin en değerli oyuncusu seçilmişti yani.
2: Tabii.
10: İnanılmaz bir oyuncu.
2: En son o şey ya değil işte. Ballon d'Or değil
10: öyle,
2: miydi?
10: Öyle olmasa yani gol atmamıştı biz ama yani bütün oyunu onun üzerinden kuruyorlar. İnanılmaz bir adam.
2: Bir de çok sakatken yeni döndü evet, falan evet, bayağı bir sıkıntı yaşamıştı. Ama bu arada tabii
17: ya abi İzlediğin zaman bakıyorsun yani Rodri 3 kişiye geçmiyor, 5 kişiye geçmiyor, 40'tan vurmuyor ama adam öyle bir oynuyor ki gerçekten hani nasıl bir kurguyla çıkmalıyız? Ben olsam Batrakov'u çıkartırım diyeceğim ki Batrakov sen şut da atmayacaksın, pas da vermeyeceksin, sen sadece bunu kovala. Sadece bunu kovala.
2: Batrakov'un şey görevi yani. Rodri'yi engellemek, adam adama mücadele diyorsun yani.
17: Ben öyle düşünüyorum. Hatta yani gerekirse Goçukbu'yu bile koyarım sadece ona ama yani. Boş köne bile olsa vurmayacaksın diyeceksin. Yani senin tek işin Rodri'yi kovalamak. O adamı bozarsan benim fikrim yani mesela Yamal tabii ki Yamal ama Yamal iyi günü de olmaya da biliyor yani zaman zaman.
1: Ya ben onu söyleyecektim. Hani böyle büyük maçlarda çok fazla baskı gördüğünde küsen oyunculardan bir tanesi gibi geliyor bana Yamal.
17: Ya yani topu evet, çok geri döndürüyor. Evet. Üçüncüye zorlamaz bence.
10: Çözüm Yamal'ın karşısında kim oynayacak?
2: Jacobs.
10: Jacobs. Jakobs'a çok büyük iş düşüyor.
2: Çok düşüyor tabii. Yani yıldırdığında küsebiliyor diyorum bak.
10: Evet, bu,
2: bunu iddialı konuşuyorum yani.
10: Ya burada birkaç
17: ben
10: tane oyuncu var.
17: Ben de düşünüyorum. Lafınızı keseyim. Jakobs'a yani karşısındakini yıldırabilen, konsantre olduğunda yıldırabilen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum yani. Eğer o da günündeyse karşısındakini çok pes ettiriyor, gözünü korkturduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
10: Şöyle söyleyeyim. Galatasaraylı oyuncuların hepsinin çok iyi gününde olması lazım. Yani en iyi performansını ortaya koyması
2: yani
10: gerekiyor.
2: Yani aslında Galatasaray'ın bir sloganı var ya konsantrasyon evet, diye. Evet. Bugün en çok ihtiyacı olduğu şey o.
10: Ya şöyle söyleyeyim. Taraftarın zaten desteği arkasında. Yani çok orada statta Galatasaray stadında inanılmaz bir atmosfer oluyor. Onu kabul etmek gerekiyor. Büyük etki oluyor.
2: Ya ne kadar 80 bin kişilik sahada da oynasalar o etkiyi vermiyor.
10: Ondan sonra ama İspanya'da. Ama şöyle söyleyeyim. Ya her o oyuncunun kaptı. Yani 11 oyuncunun 11'inde yani tüm tam anlamıyla %100 konsantrasyonuyla sahada olması gerekiyor. Bir tanesi o dişçiden bir tanesi aksarsa o zaman sıkıntı yaşar. Çünkü karşısındaki ekip dünya yıldızlarıyla dolu. Çok Avrupa'nın en önemli, en büyük kulübü.
1: Peki kulübü. Teşekkür ettik size. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Başarılar
17: rica
1: diliyoruz.
17: Rica ederim abi. Takımımıza da diğer takımımıza da başarılar diliyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Eksik olmayın. 29.08 günaydın.
18: Günaydın Doğan abi.
1: Hoş geldin.
18: Abi çok güzel bir maç bizi bekliyor. Tarihi bir maç. Galatasaray'ın bence hakeme biraz çalışması gerekirdi. Hani ikili mücadelelerde sertliğe ne kadar izin veriyor? Hani dediniz ya yıldırması lazım. Hı hı. Tatlı sert böyle faul yapmamız lazım. Bu Liverpool maçında olduğu gibi.
1: Biraz İtalyan hakem sertliği de seven bir yapı aslında. İtalyanlar defansif anlamda da sert futbol ve hocaları da her şeye çalan hocalar değil. Yani bizim geçen maça baktığında Kasımpaşa maçında 46 dakika sahada kalmış top. 46 dakika izlemiş. Yani bir ilk yarıyı seyretmişiz, ikinci yarı yok. Öyle düşün yani. Her şeye zırt pırt zırt pırt zırt pırt. Zıvana'da eskiden polisler vardı bilir misin? Kutunun içerisinde böyle sağa sola her şeye düdük çalarlardı. Basketbol hakemi gibi zırt zırt zırt zırt diye. Bu sefer biraz daha herhalde müsamaha gösterecek gibi gözüküyor sertliği İtalyan hakem. Bakalım ne olacak Guida?
18: Abi adam adama oynamamız lazım. Hani Hürriyet vardı. Alex Lavabo'ya gitse bile peşinden gidiyordu diyordu ya. O şekilde oynamamız lazım. Taraftara çok büyük iş düşüyor bence. Yani her futbolcuya artı bir güç olmalıyız. Akşam ben de statta olacağım inşallah.
2: Hadi bakalım.
18: Yani abi büyük bir maç, tarihi bir maç olabilir. Ama ben şurada biraz ayrı düşünüyorum. Yani ülkenin 4-3 abi el birliğine vermiş Galatasaray tarihi bir fark etse de bir yaygara koparsak makara geçsek. Ya Avrupa'dayız ya. Bu kadar bence olmamalı. Zaten Türkiye'de birbirimizi yiyoruz. Ligin kalitesi ortada. Avrupa'da bence daha biraz daha vizyoner olmalıyız. Çok vaktinizi almayacağım. Teşekkür ettim.
2: Tolgacığım ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Görüşmek üzere. 16.56 gördüm.
19: Orada mısınız?
2: Evet, evet buradayız. Gel, sese gel.
19: İban 25'e bir şey söylemek istiyorum. Bu Şile yolunda Total var Ömerli'de. Orada Emin var bir tane. Lukumku lukumku lukumku lukumku yiyor beni ya. Şunun bir olmasını bir şeyini getirsin ona lukumku da oynayacak diye söz verdim. Sevinsin çocuk ya. Çıldırtıyor beni her gün ya. Lukumku lukumku.
10: Abi,
19: oynayacak mı oynamayacak mı bu adam? İban 25'e söyle de.
2: Valla yeni bilgi verdi. Sıcak bilgi verdi.
10: Son antrenmana katılmadı. Şöyle söyleyeyim. Çaykur Rize maçında bir darbe almış. O yüzden son antrenmanda bireysel olarak çalıştı.
2: Yarın... Ne ara aldı o da? Son 15 dakika oynadı
10: abi
2: zaten.
10: Demek ki vuruyorlar abi. Lukaku çok sert ya. Durdurmak için de acayip sert müdahalede bulundu.
2: 3 kişi birlikte vurman lazım o adamın darbe alması için.
10: Darbe aldı ve dolayısıyla son antrenmanda yoktu.
2: 3 kişinin darbesiyle olmaz o işi. Lukaku'yu bir kişi yıkabilir.
10: Ama şöyle söyleyeyim.
2: Emin Lukaku yok Lukumku.
10: İlk 11'de oynamayabilir.
19: Var oynayacak göreceksiniz. Hala. Şey Aston Villa'yı da darmadağın edecek.
2: Hadi bakalım.
10: İnşallah inşallah.
2: Teşekkür ediyoruz.
19: Galatasaray'da 16 tane yiyecek inşallah.
2: Çift yapma öyle şeyler deme öyle şeyler peki.
10: Değil mi abi de.
2: Sağ olasın. 0908 seni de gördüm. Orada olduğunu biliyorum 0900.
20: Alo merhaba abi.
2: Hoş geldin.
20: Doğan abi iyi günler diliyorum. İrfan abi iyi günler diliyorum. İyi günler. Galatasaray olarak İrfan abi içeriyorum. Yorumlarını beğeniyorum.
10: Teşekkür ederim.
20: Sesim iyi geliyor mu?
2: Güzel yoksa... geliyor. Müthiş geliyor. Albüm bile yapar bu sesi. Ya,
20: ya bu Fenerbahçeli arkadaşlar lütfen. Ben canı gönülden Fenerbahçe'yi destekliyorum. İnşallah Fenerbahçe çok güzel bir galibiyetle ayrılır sağdan. Ya ülke takımıdır ya destekleyelim ya. Boş yerden artık bak zaten batmışız batacağımız kadar. Lütfen bari Avrupa'da bir şeyler yapalım ya. Bir de ben kısa bir şey okuyacağım abi size.
10: Tabii.
20: Eğer müsaaden varsa Doğan abi.
2: Lütfen.
20: Aslanlar bugün sahaya sadece futbol oynamaya değil, tarih yazmaya çıkıyoruz. Karşımızda Arsenal olabilir, isimler büyük olabilir, yıldızlar çok olabilir. Ama bizim de arkamızda milyonlarca yüreğin sesi var. Kulağımızda koca bir tarih. Kalbimizde Galatasaray sevgisi var. Burası Galatasaray. Burası pes etmeyenlerin, son zübeye kadar savaşanların, inşaatısı inancı düştürenlerin yeri. Bugün her çok işle savaşacağız. Her ikili mücadele karakterimizi göstereceğiz. Her dakika armanın hakkını vereceğiz. Çünkü bu forma sıradan bir forma değil. Bu forma bir sevda, bir mücadele, bir miras. Unutmayın sahaya isimler çıkabilir ama maçı yürekler kazanır. Haydi Cimbom diyorum. Çıkın ve dünyaya Galatasaray'ın kim olduğunu gösterin. Son dünyaya kadar inanın. Son saniyeye kadar savaşın. Korkma çünkü sen Galatasaray'sın. Takım değil bir inanç. Bir forma değil bir sevda. Bir maç değil bir tarih meselesi. Saldır Galatasaray'ı diyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
2: Peki güzel gaz. Yani olması gereken. Bunu camia seviyor ve taraftarların hoşuna giden şeylerden bir tanesi. Ben de şeyi hatırlıyorum. Sanırım Ali Samiye'nin kapanışında Ali Kırca okumuştu bir şiir, hatırlıyor musun? Galatasaray ile ilgili düşüncelerini ses diye bir şeydi hatırladığım kadarıyla. Hatta unutamadım şarkısı eşliğinde falan Barış Manço'nun bir şiiri, bir mektubu paylaşmıştı. O gazı verenler var. Ondan sonra Fetih Marşı çalıyordu, dualar ediliyordu falan. O konsantrasyon, motivasyon bizim sevdiğimiz şeyler bunlar ama burada şeye baktım. Ben severim böyle benzetmeleri biliyorsun İrfan. Galatasaray yardımcı antrenörü İsmail Garcia'dan bir benzetme geldi. Dün yapmış bunu. yardımcı antrenör İsmail Garcia. Bugünkü rakipleri Barcelona'nın çok güçlü bir rakip olduğunu ama Galatasaray olarak Sport gazetesine vermiş olduğu röportajda Garcia diyor ki Barcelona'ya karşı oynamak dişçiye gitmek gibidir. Canının acıyacağını bilirsin ama yapmak zorundasın. Bak çok güzel değil mi ya? Bayıldım. Yemin ederim.
10: Vallahi çok iyi benzetme ya.
2: 0144 sana da günaydın.
10: Aslında söyledim başına geleceğini biliyorsun ama yapacak yapmayacağım.
2: O ağrıyı kesmek zorundasın yani. Tabii. Kanal tedavisi şart yani. Hoş geldin. 0144.
0: Abi günaydın, nasılsın?
2: Teşekkür ederiz, sağ olasın, iyiyiz.
0: İrfan abi de saygılar, sevgiler abi.
10: Teşekkür ederim. Aynı şey.
0: Bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ımıza başarılar dilerim. Galatasaray'ın amacı Türk olmaya takılmayı yenmek ama abi

0: ettim, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
0: Ama abi içimizdeki İrlandalıları bir yani Avrupa'da yakasınlar bari abi. Az önceki abi inşallah Galatasaray'ı yer falan. Yani bunlar hoş bir şey değil abi. Yarın da

0: Doğan bilir beni mesela. Her Avrupa maçından önce bunu söylüyorum. Ya bizim tam kendi ligimizde zaten rekabet üst düzeyde. Ya bununla ilgili her türlü şey
1: Evet
0: yapıyoruz.
1: abi.
0: Ama Avrupa'da bir desteklememiz lazım. Niye desteklememiz lazım? Şimdi ülke puanı anlamında çok önemli maçlara çıkıyoruz. Ve neden bizim iki tane
2: Ya
0: takımı
2: Beşiktaş'ın Galatasaray'a, Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Trabzon'a herkese ihtiyacı olan bir
0: abi şöyle
2: kulvar
0: söyleyeyim.
2: burası.
1: Yani
0: şu anda
1: sevilmediğimiz doğrudur. Çünkü Galatasaray Avrupa'ya atılan kulüptür. Yani Türk olmayan takımı hep yenmiştir.
2: abi
1: İnşallah
2: bak
1: yenecektir de.
2: burada bir söz var
1: Vaktimizi
2: ya.
1: çok almıyor,
2: Aramız
1: almayacağım
2: bozuk.
1: abi. Galatasaray bize başarı dileriz abi.
2: Aramız
1: Kolay
2: bozuk,
1: gelsin
2: kanımız
1: diyelim.
2: değil diye bir söz var ya. Tam bugüne özel söz
1: Evet
2: yani.
1: abi
0: Şöyle
1: maalesef.
0: bak Fenerbahçe'de
1: Ama Fenerbahçelilere bunları anlatamayız abi. İrfan abiye saygı duyuyorum, onu tenzih ediyorum ama bunu Fenerbahçeliler anlamaz abi. Kusura
2: Yani
1: bakmasınlar.
2: bunu kişiselleştirmemek lazım. Bunu Fenerbahçe'de bir kişi, şu kişi, o kişi anlayamaz ama genelleşmemek lazım.
0: Doğru
2: Bir sürü Fenerbahçeli de söylüyor. Bir tane dinleyici çok güzel söyledi. Ben Galatasaray'ın başarılı olmasını istiyorum. Galatasaray'da sadece birkaç kişinin başarılı olmasını istemiyorum dedi. Cuk oturdu yani, anladın mı? Zaten bunlar var. İletişimcileri var. Bazı yöneticileri var iki kulübünde, anladın mı? Çok sivri ve ön plana çıkabiliyorlar
1: Evet
2: zaman
1: abi.
2: zaman. O yüzden söylüyorum.
1: Herkes
2: Yoksa
1: sizin
2: bir
1: gibi düşünse
2: Galatasaray,
1: abi
2: bak
1: çok
2: bir
1: güzel
2: Galatasaray
1: olacaktı.
2: olmayınca
1: Maalesef olmuyor.
2: Fenerbahçe'nin konuşacak mı? Ahmet Konaş nereden para kazanacak? Anladın mı Galatasaray olmasa? Öyle düşün yani.
1: Ahmet Konan Galatasaray düşmanı abi.
2: İşte olmasa diyorum nereden para kazanacak? Fenerbahçe'yi konuşsa kim takacak Ahmet'i?
0: Ya bu şöyle
2: Olmaz.
0: bu şey değil ki cip taptı. Galatasaray'da Fenerbahçe'yi konuşuyorlar
2: Tabii,
0: işte.
2: tabii canım.
1: Yani,
2: teşekkür ettim. Sağ ol kardeşim sana da. Rekabetin ötesine geçtik. Biraz çok çirkinleşti artık ya İrfan bazen yani. 12-24.
0: Ya bak ben de eleştiriyorum. Yani ben de zaman zaman
1: Alo.
0: Tepki gösteriyorum biliyorsun kararlarla ilgili. Ama bunu saygı çerçevesinde yapmak lazım.
2: Kesinlikle onu kaybettiğimizde bitiyoruz zaten. Hoş geldin kardeşim.
3: Merhaba Doğan abi, günaydın.
2: Günaydın hepimize.
3: Ben Sarıyer'den Fırat abi. İyi bir Galatasaray taraftarıyım.
2: Hadi bakalım. Ne kadar iyisin?
3: İnşallah akşam maça gidiyorum abi.
2: Tamam.
3: Öyle Galatasaraylıyım.
0: Bilet fiyatları çok pahalıydı.
3: İnşallah,
0: Hangi şeyden aldın?
3: İnşallah akşam zayıf rakibimize acımayacağız abi.
2: İşte böyle gel bana, bunlarla gel ya. Kilo vermiş anlamında söylüyor. Zayıf derken diye.
0: Çok
3: Aynen,
0: dayıttı
3: kilo,
0: ama
3: zayıf,
0: anlamı
3: kilo,
0: lazım.
3: Kilosuz. Ya işte şey,
2: evet.
3: Filinta gibi çocuklar abi.
2: Çok zayıflar ya. Çocukların hepsi jokey gibi ya. TCK alır bunları. Ben sana söyleyeyim 45 kilo da hepsi.
3: Aynen abi, doğrudur. İrfan abi de işte. İrfan abiyi de seviyorum. İrfan Avakçeli olduğu halde seviyorum yani.
0: Teşekkür ederim.
3: Az önce Ömerli'den arayan arkadaş da Ömerli'de havalar biraz serindir. Camlarını yatarken kapatsın abi.
2: Üşütmesin.
3: Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür
2: Teşekkür
3: ederim
2: ettim.
3: Abi.
2: Sarıyer, Sarıyer benim için çok kıymetli bir yerdir. Hem Bahçeköy tarafı hem Sarıyer Maden tarafına kadar oradan Zekeriyaköy'e gidene kadar merkezi çok çok severim ya. Sarıyer benim için çok ayrıdır.
0: Tabii denize yakın ya o yüzden yani.
2: Yani tabii Karadeniz'dir aslında, tamam mı?
0: İşte ben
2: yani
0: de Karadenizliyim.
2: İnsanı da zaten çoğunlukla Karadenizli. Bir muhacirler vardır ağırlıklı. Bir de Karadenizliler çok fazladır Sarıyer tarafında. Zaten Bahçeköy'de Karadeniz mahallesi vardır girişte hemen surların arka tarafında.
0: Bizim Bulancak'ta da 25 mahallesi var işte.
2: Şeye doğru da Zekeriyaköy'e doğru da muhacirlerin olduğu daha çok yerler vardır. Mübadele döneminden sonra gelen Bulgaristan göçmenlerinin ağırlıklı olarak kaldığı yer.
0: İşte bak ben mesela Karadeniz, mesela Karadeniz'i zaten denize yakın yerleri tercih ediyor. Çünkü
2: yeşilliğiyle
0: orada
2: falan
0: tabii
2: zaten.
0: Ve denize yakın, tamam mı? Orada denizler uzaklaştığı zaman zaten sıkıntı yaşıyorsun.
2: Vallahi şöyle söyleyeyim ben sana. Sarıyer tarafından çıkıp Molla Fenari eski İstanbul yolundan devam etsen oradan Zonguldak'a kadar gidiyorsun zaten biliyorsun. Yani oradan devam et, o Karadeniz sahil yoluna çıkıyorsun. Hiç bozmazsın yani, anladın mı? Sarıyer'den bir çıksan Hopa'ya kadar gidersin, Artvin'e kadar yani.
0: O güzel.
2: Yani çok uzun sürer yol ama.
0: Bir deneyelim aslında.
2: Ama coğrafi olarak hiç aynı yerde gider misin gibi hissedersin.
0: Tabii
2: yani.
0: Tabii.
2: 10.81 sana da günaydın. Sevgiler saygılar olsun.
4: Günaydın Doğan Bey.
2: Hoş geldiniz.
4: İrfan Bey size
0: günaydın.
4: Günaydın.
0: Günaydın.
4: Ben İstanbul'dan arıyorum. İsmim Halil İbrahim İnir. Fenerbahçe taraftarıyım. Sizi dinliyorum severekten.
2: Sağ olun.
4: Şimdi ben şunu söylemek istiyorum Galatasaraylı arkadaşlara. Şimdi içinizdeki hainler diyorlar. Yani bu Fenerbahçe'ye itham edildi aslında. Galatasaray'ın işte başarılı olmasını istemiyorlar diye. Hani vatan millet Sakarya, evet. Aynı düşüncedeyim. Fakat 2010-2011 sezonunda İlham Elbacılar, Lütfü Arıboğanlar, bunlar UEFA'ya, FIFA'ya

0: Fenerbahçe üzerinden gideceksiniz.
1: Kendi taraflarıyla, kendi camiasıyla organize ettirdiler. Bunlar federasyondaydı o zaman. Şikayet ettiler. Daha sonra bunlar nasıl bir hikmetse Galatasaray yönetimine geçtiler. Bir tane de bir bayan vardı. İsmini şu an unuttum. Hatırlamak da istemiyorum. Ebru Göksal mı olacak? Bir şey olacak. Yani bunlar bir düzen. Düzenin içinde çok iyi işlerini görüyorlar. Ama ondan sonra kendi aleyhlerine geldiği zaman hiç gıkları çıkmıyor. Yani bu ne demek oluyor? O zaman siz hainsiniz yani. Bunu,
0: onu öyle demeyelim. Dedi. Kişiselleştirmeden dolayı kaynaklanan sıkıntıları dile getirdik zaten. Hani burası da rehabilitasyon, rahatlama yeri değil. Herkes yaşananları biliyor. Unutulmaması gereken gerçekleri de biliyor. Bununla ilgili olarak hukuka saygı duymamız gerekiyor. Alınacak kararlar ve sonrasında zaten isimlerinin ortaya çıkmasının sebebi bazı şeylerin kanıtlanmasından kaynaklandı zaten.
2: Zaten yüzden, sonda duruş şeyi devam ediyor Lütfü.
0: Hala Arvan devam ediyor bu arada.
2: Lütfü Arvan ceza bir şey değil. Adli kontrol ediyor. Ceza
0: ev hapsi ceza devam ediyor yani.
2: Orada o kumpas süreciyle beraber.
0: Burada biraz daha şey hani var, İrfan'ın dediği gibi hani hiç olmazsa bir beraberlik Galatasaray'ın, hani öyleyse eğer Fenerbahçe'nin gene oradan puan alması, ülke puan açısından kısmına bakalım.
2: Fenerbahçe kısmına gelirse ben Fenerbahçe'nin ilk 16 içerisinde kalmasını yani kalacağını düşünüyorum ve gönülden de istiyorum. İlk 16'ya kalırsa zaten Fenerbahçe ciddi anlamda bir gelir de elde edecek. 11 milyon euro gibi bir gelir.
0: Bu arada
2: gelir.
0: Kapatmadım telefonu. Yani, hala şey diyen hemen
2: 11 milyon euro gelir elde edecek.
1: Dinliyorum artık.
2: Evet. Mesela Fenerbahçe'nin mesela son açıkladığı rakamda da Fenerbahçe inanılmaz bir kar etti. Bu 3 aylık bilançoyu açıkladılar. Az Yıldırım geldikten sonra 4 büyükler arasında en yüksek kar açıklayan Fenerbahçe. O da 1.49 milyar TL. Tabii buradaki en önemli şeylerden payından bir tanesi Şampiyonlar Ligi'ne kalmaz.
0: Çok uzun zaman sonra sen 18 yıl sonra aldın bu geliri.
2: Ya şöyle söyleyeyim, işte ben o yüzden diyorum. Yani neden bizim iki takımımıza Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesin?
0: Mesela burada şundan dolayı söyleyeceğim. Siz de Fenerbahçe, isminiz neydi?
1: Halil İbrahim.
0: Şimdi Halil İbrahim Bey, Fenerbahçe'nin bundan 5 seneye kadar sürekli ikinciliklerle ilgili olarak dile getirdiği şikayetleri Süper Lig'i bağlıyor ya. Keşke Şampiyonlar Ligi'nde evet kalsaydı o zaman da, Süper Lig'de eli daha güçlü olsaydı ekonomik anlamda, belki daha iyi transferler yapabilseydi, o hataya düşmeseydi, ekonomik anlamda rahatlaması camiayı da rahatlatabilecekti. Yani burada buradaki sıkıntıların yansıması da diyebilirsin belki, ama hani neden ilk defa kaç yıl sonrasında?
2: 18 diyebilirim.
0: Hani iki takım Şampiyonlar Ligi düşünüyor.
2: İlk defa uzun yıllar sonra iki takımımız da Şampiyonlar Ligi gruplara
0: şimdi
2: değerli.
0: Buradaki sıkıntı ama bitiyordu, şeye dönüyordu. Galatasaray Avrupa'da aldığı kart sayısına bakalım. Fenerbahçe'ye gördün mü işte hakemler kaç tane kırmızı sarı bilmem ne.
2: Abi şu var ama.
0: Bu bitmiyor yani.
2: Lig'de şimdi baktığın zaman Fenerbahçe son yıllarda Avrupa'da çok ciddi başarılar elde etti. Yani şimdi bir takımımız şu anda Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyorsa, Fenerbahçe'nin son yıllarda Avrupa'da elde ettiği başarıdan dolayı bunu göz ardı etmemek lazım. Fenerbahçe son yıllarda en fazla puan toplayan takım Avrupa'da. Yani ülke puanına en fazla katkıda bulunan takım. Bunu göz ardı etmemek lazım. Evet. Fenerbahçe'de artık...
0: Valla bu konuda Başakşehir'i çok suçladım. Evet, Abdullah Avcı döneminden itibaren başlayan, sürekli rotasyonlu çıkıp da ligi düşünen, ligde de bir şey yapamayan.
2: Sadece o değil ki, Trabzonspor döneminde onda orada önceden Avrupa Ligi işte küçümseniyordu. Sonra ne oldu? Bir ara çok gerilere gidip bizim şampiyon takımımız bile iki ön eleme oynuyordu. Bak.
0: Ya arkadaşlar, gerçekten şöyle söyleyeyim. Konferans liginde topladığımız puanlarla, UEFA'da topladığımız puanlarla biz Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz.
2: Evet.
0: O yüzden çok kıymetli yani. Her puanın önemi çok fazla.
2: Bir de şöyle düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi
0: mesela... Peki sizin son sözünüzü de alalım. İnşallah daha yapıcıdır.
1: Size yayın hayatınıza başarılar diliyorum. Çok İrfan Bey'e de.
0: Sağ olun.
1: Severek dinliyorum. Teşekkür ederim.
0: Eksik olmayın. İnşallah. Sağ olun.
2: Teşekkür ederiz.
0: Tabii burada hemen kişiselleştirdiğimiz zaman konuları, ayrıntıları...
2: Ya şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe taraftarının ben isyanını anlıyorum. Çok net bir şekilde isyanını anlıyorum. Aslında birçok isyanında da haklılık payları var. Çünkü bak bizim...
0: Ben
2: bak,
0: de o isyanı da şuna bağlıyorum. Şu var, niye yani, biliyorum, Şampiyonlar Ligi'ne gitseydin.
2: Yok şu niye biliyor musun? Bu neden insanlar tepki gösteriyor? Bak bizim ülkemizde bu özellikle yorumcular, YouTube'da yorum yapanlar, işte sosyal medyanın yorum yapanlar, televizyona çıkıp yorum yapan insanlar... Mesela Fenerbahçe'nin bir maçı vardı. Ivan Bebek'le, tamam mı? İnanılmaz, tabii, tabii. İnanılmaz kötü bir maç yönetti. Fenerbahçe'nin hakkı
0: Benfica maçı. Benfica maçı mı? Ne maçıydı?
2: İşte, herhalde öyle. Pereira dönemi. Ve inanılmaz kötü bir maç yönetti. Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Haksız
0: Aykut Kocaman Benfica dönemi değildi değil mi?
2: Yok, Pereira dönemi. Pereira dönemi. Ondan sonra çıktılar. Bizim ülkemizde eski hakem yorumcuları çıktı, dedi ki ya, dedi, görüyorsunuz dedi, işte Avrupa'da hakemler gördüğünü çaldığı için Fenerbahçe elendi. Yani orada bile şeyi tutmadı. Ya şimdi taraftar da diyor ki lan isyan ediyor. O zaman benim arkamda durmuyorsunuz. İşte hakem hatalarını orada çok ciddi de Fenerbahçe'nin hakkı yenmesine rağmen.
0: Braga maçı.
2: Braga maçı. Şimdi Braga maçında
0: 2016.
2: Sonra, evet, ve çok ciddi hakem hataları. Ve o hakemin daha sonraki bütün şeyleri, pislikler ortaya çıktı.
0: Mehmet cezadı. Topal, Alper Potuk, Volkan Şen kırmızı kart.
2: Tabii, tabii. Ve haklı dediler, işte şöyle dediler, bilmem ne dediler. Şimdi orada da isyan ediyor işte taraftar, Fenerbahçe taraftarı. Ya diyor ki niye kardeşim, hani o zaman mesela her şey ülke şeyi ise.
0: 17.37, sana da günaydın. Orada isyanı hatırlıyorum, onu da dile getirdim. İnşallah o son telefonu almayacaktın kısmına gelmeyiz. İnşallah seninle, hoş geldin.
1: Yok, gelmezsiniz inşallah.
0: Sağ olasın, inşallah iyiyiz. Daha da iyi olacağız inşallah.
1: Geliyor mu sesim?
0: Harika geliyor.
1: Çok güzel. Ben Ahmet Konant'ı aramıştım ama.
2: O Birmingham'dan. İngiltere'de o.
1: Evet. Öncelikle iyi programlar diliyorum. İlk defa bağlanıyorum.
0: Hoş geldin.
1: Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Sağlıklı bir Galatasaray diliyorum.
0: Diyalog amacıyla ismini öğrenelim. Senin de.
1: Celal benim adım.
0: Celal'cim, peki.
1: İstanbul'dan arıyorum. Şu anda 15 Temmuz Köprüsü'nde seyir halindeyim. Hava kapalı. Ben de diyorum akşam yağmur yağacak. Muhtemelen Barcelona bu akşam bize haddimizi bildirecek diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin puan alacağını düşünüyorum. Bir beraberlik en kötü Fenerbahçe alacağını düşünüyorum. Bütün taraftarlara aklı selim davranmaya davet ediyorum. Birbirimizi yemekten vazgeçelim. Seyrini yapıp keyfini çıkarıp ondan sonra herkes huzurluysa huzurlu, hüzünlüyse hüzünlü biçim evlerine gitsin kardeş. Birbirimizi yemek nedir yani?
0: Tabii canım.
1: İlk defa oyun işte... değil mi bu? Eğlence değil mi yani? Bu
0: mağlubiyet şey nedir? Bana mı anlatıyorsun? Ben Beşiktaşlıyım sonuçta yani. Hani Avrupa'da alınan mağlubiyet daha rekor kırılamadı. O kadar imkan geldi. Direkten döndü yani kaç tane top. Ya şu şundan bir kurtulsak, üzerimizden bir atsak biz de rahatlayacağız ama... Ülkede de en iyi Şampiyonlar Ligi performansı Beşiktaş sayesinde yaşandı. Gruptan lider çıkmak, bir maç öncesinde bunu garantilemek falan, yenilgisiz.
1: Yani onu böyle sonrasına yaymaya gerek yok. Onu söylemeye
0: çalışıyoruz. Tabii tabii.
1: Hep birbirimizin kötülüğü, özellikle son zamanlarda çok değişim uğradı karakterimiz. Herhalde ekonomik sebepler çok fazla sebep oldu. Yani tadını çıkaralım. Futbol dediğim şey eğlence ise orada eğlenelim. Tamam, galip gelirse galip geldi. Yenilirse yenildi. Tamam. Mevzu bitsin yani. Bunu güncel hayatımıza yiyip de birbirimizi yemenin anlamı yok ki. Niye Fenerbahçe yenilsin diye ben isteyeyim ki?
0: Vallahi
1: yani
0: iyi ki almışım o son
1: ama
0: telefonu.
1: Niye yenilsin ki? Türk takımın istesin de. Beşiktaş niye yenilsin isteyeyim?
0: Ağzına
1: yenilsin. Trabzonspor niye kötü olsun isteyeyim? Hepsi iyi olsun.
0: Sağ olasın. Teşekkür yani, ederiz.
1: Ben bunu söylemek istiyorum. Peki kendinize iyi bakın.
0: Başarılar
1: diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Senin nezdinde bütün taraftarlara, bütün dinleyenlere güzel bir akşam diliyorum. Seyir zevki yüksek olsun. Çok gol olur mu olmaz mı bilmiyorum. Tabii gidişata göre erken yenilebilecek bir gol. Bazen dakika 2'de 3'te bir gol atılınca oba bu maçta çok gol olur diyorsun. Maç öyle bitiyor. Çok enteresan. Futbol çok ilginç bir oyun. O yüzden öngörmek, kestirmek çok zor. Tabii ki favoriler var. O yüzden insanlar biliyorsun büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Kaç ocak söndü? Altılı Ganyan'da bütün favorileri yazdığında para kazanmıyorsun biliyorsun. Değil mi İrfan? Altılı Ganyan'da bütün favorileri yazdığında para kazanamıyorsun mesela. Sürpriz olması lazım.
2: Yatırdım parayı, anladım. Daha hazır alabilirsin.
0: Ekonomik anlamda da zaten şöyle söyleyeceğim size arkadaşlar.
2: Ama bahis futbola girdikten sonra aslında
0: manipülasyon
2: o şey,
0: dediğin o konu şey biliyorsun illegal bahisin başındaki adam dedi ki ya ben dedi Alman 2. ligini, Türkiye'yi bilmem neyi falan niye bakayım? Para kazanacaksam Premier Lig'e bakarım, NBA'ye bakarım dedi.
2: Tabii şey dedi.
0: Şimdi manipüle etme durumu. İstersem Şampiyonlar Ligi'ni manipüle ederim dedi.
2: Finalini
0: yani. Manipüle ederim dedi. Dedi. Finalinden bahsetti.
2: Evet, finalinden.
0: Yani burada o sürprizler olmadıkça anladın mı? İnsanlar para kazanamıyorlar ve şöyle bir şey var. Yani bugün bilmiyorum Galatasaray'ın Barcelona karşısında oranı kaç? Galibiyette mesela.
2: Bakalım mı?
0: Ne kadar bir oranı var mesela, anladın mı? İşin içine para girince çok farklı şeyler olabiliyor çünkü.
2: Vallahi Galatasaray hani galibiyete hani kesin bir evi yatırır.
0: Yani 8-10 falan herhalde öyle bir şey midir? Ya 5 civarında mıdır? Hiç bilmiyorum mesela. Bu kadar konuşulduğuna göre, anladın mı? Mesela 1-0-5 mi 1-15 mi Barcelona'nın galibiyeti? Bilmiyorum arkadaşlar, yazarlar ederler, hemen gönderirler. Zaman da doldu. Cihan biliyordur ya. O da şey yapmaz, o taraklarda onun da bezi yoktur da.
2: Vallahi bulamadım.
0: Ben de tam bilmiyorum da neyse, tahmini rakamlardır herhalde. 4, 5, 6 falan o civarlardadır herhalde Galatasaray'ın galibiyet oranı. 2.45 falan değildir yani.
2: Yok canım, o kadar da değildir ya.
0: Şeyde mesela anlayabiliyorsun, mesela oranlara baktığında iki takıma da 2.45 veriyor. Bu maç sabaha kadar berabere biter diye bağırıyor zaten oranlar yani. Ve genelde de öyle bitiyor maçlar.
2: Mesela şey var abi, işte o da belli olmuşlar. Roma maçında Fenerbahçe şey gözükmüyordu. Favori
0: değildi.
2: Roma kesin favoriydi. Roma çok formdaydı.
0: Elinden kaçırdın ya.
2: Abi son atsa Vedat Muriç karşı karşıya atsa veya işte direkten dönen.
0: 7.35-1.20'ymiş geldi.
2: 7.35 mi? İyi, oran çok iyi.
0: Galatasaray'ın galibiyetini 7.35 veriyor. 1.20 Barcelona'ya veriyormuş. Sağ olun arkadaşlar. 7.45 diyen var. Belli sitelerde ona göre herhalde oran yükseltme durumu yani, ya da Galatasaray... hani illegali atmayın arkadaşlar, öyle şeyler değil.
2: 1000 lira zaten... Sen 1200 lira alıyorsun, iyiymiş 200 lira falan. Galatasaray yani Barcelona 1.20 iyi yine.
0: 1.20 iyi oran da garanti kuponlara falan yazılır yani, doldurmak amacıyla falan gibi
2: yazılır.
0: O da galibiyete.
2: Ben hayatım hiç oynamadım, biliyor musun?
0: Ben de hiç oynamadım mesela. Hani
2: harbiden ha, hiç daha oynamadım.
0: O kadar bir kez, bak, büyük, Efe bir kez, Uysallar, bir kez Can oynadım. Tongolar, işte öbür taraftan Genco Boranlar falan ilk çıktığı yıllarda Radyo Spor'dayız o zaman. Hani Eyüp Yıldızlar falan filan, basketbolundan bilmem nesine, her şeyle inanılmaz. Hani sürekli olarak şey diyorum ben, 5 liram var kaç lira yaparsınız? 10 liram var kaç? O zamanlar daha fon falan da yok hani falan. Teşekkür ettim. Konu bu kadar. Görüşmek üzere.
2: Şimdi bir soğuk durma.
0: 12.04 yaptık Galatasaray'a. Yarın Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a başarı dileklerimizi sunalım. Ayrıntıları, detayları konuşmak üzere. Yarın tekrar buluşalım.
3: Bu federasyon için...

0: Reklam.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
0: Reklam bitti.
2: Kim ne dedi?
3: Abi müsaadenle geride kaldı ama çok gitgelli bir maç oldu. Galatasaray'ın 10 kişi kaldı ama günün sonunda Galatasaray 3 puan almayı başardı. Maçla alakalı söyleyeceklerim varsa seni dinleyelim.
4: Ya tabii ki milli takım arası sonrasında sahaya çıkmak, iyi bir oyun sergilemek ve galibiyet almak kolay değil. İşte Davinson Sanchez tek antrenmanla, Lucas Torreira tek antrenmanla oynadı. Şelai yoktu. Osimhen sadece bir tane yüksek eforlu antrenman yaptığı için yedek kulübesindeydi. Ve nitekim de Galatasaray gerçekten bu ligde şu ana kadarki performansıyla saygıyı hak eden ve cuma günkü karşılaşmaya kadar da namağlup unvanını taşıyan tek takım olan Kasımpaşa'ya karşı önemli ve mental olarak da çok artıların 90 dakika sonunda ön plana çıktığı bir karşılaşmaya imza attı. Özellikle tabii ki Barış Alper Yılmaz sağ bek performansıyla çok ayrı bir oyun ortaya koydu ki işte Galatasaray'ın ikinci golünde sol beki Jakobs ortaladı. Sağ beki Barış Alper Yılmaz golü attı. Ben Batrakov'u çok beğendim. Gerçekten de daha tabii ki gidecek çok yolu, kazanacak çok tecrübesi var ama mertensvari bir oyun sergiledi Batrakov. Hem takım savunması anlamında, hem kilit pas anlamında, hem oyun zekası anlamında gerçekten de Galatasaraylıları heyecanlandıran isimlerin başında geliyordu. Tabii ki kırmızı kart geldikten sonra ve akabinde Galatasaray beraberlik golünü yedikten sonra herkes eyvah dedi. Bu bir gerçek. Fakat Galatasaray'da öyle bir oyuncu var ki Victor Osimhen. Bence Avrupa'da ve dünya futbolunda Osimhen'in bence eşi benzeri yok. Yani sadece golcülüğü değil, santraforluğu değil, takıma sağladığı katkı, yaptığı pres, kazanma iştahı, hırsı, tutkusu bambaşka bir olay Victor Osimhen. Yani hani derler ya tek başına dev kadro diye. Victor Osimhen öyle bir adam. Ve sahaya girdikten sonra sanki Galatasaray 10 kişi kalmış gibi değil, 11-11 gibi oyunu dengeledi Kasımpaşa karşısında. Ve Osimhen girdikten sonra 15 dakika içinde tek başına yarattığı gol beklentisi Galatasaray'da XG 0.67. Ya bu çok değerli bir olay. Ve Victor Osimhen'in bence oyuna girmesi, her ne kadar skorlarda, tabelada Osimhen'in ismi yok ama çok büyük bir katkısı olduğu düşüncesindeyim. Maçı kopardı. Zaten bir sonraki iç saha maçının da Fenerbahçe derbisi olduğunu düşünürsek Galatasaray çok büyük bir kazanım sağladı bu karşılaşmadan. Tabii ki maç içinde yaşanan da birçok olay vardı. Onu da konuşalım ister.
3: Konuşalım tabii abi. İstersen direkt orada sözü sana vereyim ben. Hakem kararları zaten olduğu gibi tartışılmaya devam ediyor, ne yaşanırsa yaşansın. Sen neler söyleyeceksin?
4: Şimdi bana göre tabii ki maç bittikten sonra hakem Halil Umut Meler'in Lucas Torreira'ya gösterdiği kırmızı kart çok fazla gündem konusu oldu. İşte Lucas Torreira Galatasaray kariyerinde ilk kez gördü. Kırmızı kart gördüğü için bu konu güzel şekilde işlendi. Özellikle rakip takım taraftarları ve yorumcuları tarafından.
0: Şimdi reklam.
1: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
0: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak Futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek programı açalım. Yani Doğan abi de programdan çıkınca direkt Ali Naci'yi basıyor. Abi 30 saniyede benim stüdyoya girip koltuğa oturma ihtimalim %0. Yani böyle 2-3 dakikalık bir şeyler atarsa daha makul olur değil mi? Biraz Doğan abime de sallayayım. Nasılsınız dostlar? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii bugün İstanbul'da dev bir randevu var. Bilmiyorum siz bu randevuya hazır mısınız? Nasıl geleceksiniz? Ailenizle mi gideceksiniz? Nerede izleyeceksiniz? veya izlemeye kalbiniz dayanacak mı? Galatasaray-Barcelona mücadelesi, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta mücadelesi bugün saat 22'de yayınlanacak. Şifresiz olarak izleyebileceğiz TRT ekranlarından. Bilmiyorum tabii, daha önce herhangi bir Süper Lig takımı bu kadar formda bir takımla bu seviyede karşılaşmış mıdır? Evet, yani Galatasaray, Paris Saint-Germain'le, Real Madrid'le, Bayern Münih'le, Liverpool'la, City'yle, yani bu gibi takımlarla son dönemlerde karşı karşıya geldi ama hiçbiri bana göre şu anki Barça gibi formda değildi. 9'da 9 yapmış ama yani bu 9'da 9 normal bir seri değil. Her maç 4 tane 5 tane atıyorlar. Rakibi adeta sindiriyorlar. Rakip oyundan düşse bir anda böyle 7-8 tane atabilecek potansiyeli olan bir takım. Yani baktığınızda oyuncu bakınca dünyanın belki de en iyi takımı değil ama oynadığı oyuna bakınca şu an itibariyle dünyanın en iyi takımı konumunda gözüküyor. Son Dünya Kupası'nı alan İspanya'nın da büyük bölümünün bu kadrodan oluşması takımı ekstra motive ediyor gibi gözüküyor. Paris Saint-Germain dahil olmak üzere bana göre şu an dünya üzerinde daha korkutucu bir takım yok gibi gözüküyor. Dün tabii basın toplantıları vardı. Hem Galatasaray'da Okan Buruk ve Torreira'nın, diğer tarafta da Hansi Flick ve Kubarsi'nin basın toplantıları vardı. İşte Galatasaray'ın kalitesini biliyoruz şeklinde konuştu Kubarsi ama daha çok anladığım kadarıyla biz bu işi tribünle halletmeye çalışacağız gibi gözüküyor. Çünkü genel olarak işte Rams Park'ın atmosferiyle ilgili konuştular. Gerek Hansi Flick, gerek Kubarsi, işte bu stadı tüm dünya biliyor. Yaptıkları baskıdan herkesin haberi var. Takım arkadaşı Pedri stadyumla alakalı olarak kendisine söylemiş. Onun burada 5 yıl önce oynadığını dile getiriyor. Ve karışık bir atmosfer olduğunu Kubarsi'ye anlatmış. Onlar da kazanmak için birlikte hareket etmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Kubarsi Galatasaray'ın kalitesini biliyoruz dedi. Tabii maç önü konuşmaları hepimizin böyle gururunu okşuyor. Hoşumuza giden konuşmalar. Mesela Hansi Flick'e Real Madrid soruldu. Şu an dedi önümüzde Galatasaray var. Galatasaray'la ilgili konuşacağız dedi. Ya bu kadar ciddiye almasanız mı ya? Bu kadar kasmasanız mı acaba? Değil mi? Betis deplasmanı falan var. Ardından Madrid'e falan gideceksiniz. Yani bu kadar önemsemeseniz mi acaba? Ya bilemiyorum tabii nasıl olacak. Ben bir şey istemiyorum açıkçası arkadaşlar. Yarınki Aston Villa maçı için de aynısını söyleyeceğim. Fenerbahçe için. Bugün Galatasaray Barcelona maçı için de aynısını söyleyeceğim. Ben sözelciyim. Eşit ağırlık okumadım. Direkt sosyal okudum. Yani böyle önümde bir türev görünce, bir integral görünce ışık görmüş tavşan gibi kalıyordum. Umarım Galatasaray'da Barcelona karşısında türev ve integral görmüş sözel bir öğrenci gibi kalmaz. Tek isteğim bu. Oynamaya çalışır. Bir şeyler yapar. Yani sahada o taraftarın hakkını verecek oyunu ortaya koymaya çalışır. Mesajlarınıza döneceğim ki Barcelona tarihi boyunca bu topraklarda çok da hezimete uğramış bir takım, imkansız değil. Beşiktaş geldi, Kluivert'lı, işte o dönemli muazzam, yani Beşiktaş, Barcelona'nın müthiş kadrosunun olduğu takıma gitti. 3 tane attı. Yine keza Galatasaray'da yendi Barcelona'yı. Hatta Trabzonspor bile yendi değil mi? Doğru hatırlıyorum. Ya futbol sonuçta, bilmiyorum, Formula 1 sever misiniz arkadaşlar? F1. Ben eskiden çok severdim. NTV'de falan. Okay Karacanlı dönemler. Emre Televli dönemleri falan yetişemedim. Okay abiden itibaren çok izlerdim öyle. Sabah saatlerinde kalkardım falan. O zamanlar böyle TRT'de Dallas filmleri falan olurdu. Rahmetli babam, babacığıma derdim ya şunu aç da bir F1 izleyelim falan. Yani futbol bir mekanik değil yani. Formula 1 yarışı gibi değil. O yüzden soruyorum. Yani bu mantıkla bakıldığı zaman o zaman bizim Türk takımları da gitsin işte Lozan'ı yensin, Young Boys'ı yensin, Hapoel'i yensin. Ya bu takımlara karşı yenilmemesi gerekiyordu kağıt üzerinde ama ne oldu? Yenildiler. Ya futbolda da her şey matematik değil. Evet, istatistikleri seviyoruz. Bizim için muazzam. Yani bir bakarsın Yeşilburun Adaları İspanya'ya gol atıyor mesela. Ya bir bakıyorsun Yunanistan Avrupa şampiyonu oluyor. Avrupa'da da yani kasaba takımı dediğin küçük bütçeli, amiyane tabirle tırnak içinde elin oğlu diyoruz yani, işte 30 milyonluk 20 milyonluk takımlar nasıl bizim Türk takımlarımıza karşı başa baş oynayıp bize eliyorlarsa biz de cesur oynamalıyız, disiplinli oynamalıyız. Hani başaramayacağız diye bir şey yok. Evet, çok iyi Barcelona, acayip oynuyorlar, muazzam oynuyorlar ki Okan Buruk da büyük ihtimalle geçen seneki içerideki Juventus ve ikinci Liverpool maçı şablonuyla oynayacak. Sağ beke Şalai'yi atacak. Hani Singo olsaydı, Singo sakat olmasaydı yüksek ihtimal Singo yapardı. Sağ açığa Barış Alper, 10 numaraya Yunus Akgün. Yani Batrakova herkesin aksine ben 11 almayacağını düşünüyorum. Hani birçok yerde Batrakova 11'de yazılıyor ama ben merkezi de Torreira, Lemina yapacağını düşünüyorum ki Yunus 10 numarada olunca Osimhen'le birlikte muazzam bir ön alan baskısı yapıyorlar. Sağ kenardan da Barış buna destek verince o noktada rakibin çıkması zor oluyor. Ama rakibin çıkması zor oluyor. Barcelona'nın çıkması zor olur mu? Onu bilemiyorum. Yani çünkü Barcelona bu baskıyı kırmasını bilen dünyadaki en iyi pasör takım. Gün boyu kafamda Pedri, Olmo, İşte Rodri, Pedri, Olmo, Rodri, bu üçgenler dönüp durdu arkadaşlar. Hani bloklar arasında gezme var ya, bu adamlar bloklar arasında fellik fellik geziyorlar yani. Gezmeye bırakın, hızlı top çeviriyorlar, böyle ayakta uyutup o bölgede o boyuncuyla beraber ileri çıkan kim olursa da hemen topu böyle arkasına gönderiyorlar. Orada Gordon var, Olmo var, Cancelo var, onlar bir dalıyorlar içeri. Rahatça pozisyona girebiliyorlar diyelim. Konuşacağız tabii ki ama sizlerin mesajları da bizler için kıymetli. Onları da birazcık göz atalım. Rams Park'taki tribündeki ses sistemi ne demiş? Rams Park'taki tribünlerdeki ses sistemi takılıyor akşam maçı için. Şeye mi gönderme yaptın? Islık mıslık. Yani öyle düşünebilirsin. Abi sen Rodri Pedri deyince Arap spiker aklıma geldi. Evet hatırlıyorum, çok editler yapılıyor bununla ilgili olarak. İşte Pedri olma, Pedri olma falan diye. Arap spiker adeta böyle tekelleme gibi sürekli tekrar etmişti. O da benim zihnimde kaldı. Belki de hani bilinçaltı. Ben olsam kontra atakla işi bitiririm. Defans yapmaya gerek yok demiş. Var mı başka çaren? Akşam makine düzeninde oynayan takımla oynayacağız. Allah yardımcısı olsun Galatasaray'ın demiş Derfin. Yunus Dane, Ümit Pehlivan hoş geldin diyor. Sağ ol Ümitciğim, sen de hoş geldin. Amca oğlum Gökhan da dinliyor, ona selam söyler misin? Amcaoğlu selam olsun. Akşamki maç için ne diyorsun? Yani bilmiyorum. Ne diyebilirim ki? Yani son 7 maçta 150 gol girişimi var Barcelona'nın. 321 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuşlar. 26.56 da gol beklentisi oranı oluşturmuşlar. Buna karşılık 23 tane de kaçan net pozisyonları var. 33 tane de gol atmışlar. 7 maçta da 7 galibiyetleri bulunuyor. Barcelona'nın yani alan daraltmak, sert oynamak, hızlı çıkmak, Barcelona'nın offside taktiği takıntısı, savunmayı önde tutması, elbette Galatasaray analizcileri bunları iyi analiz etmiştir. Benim tek umudum ne biliyor musunuz? Yani sorduğunuz ya, o yüzden söylüyorum. Stoperler atletik değil. Yani Barcelona'nın evet ön alan muazzam ama stoperler hiç atletik değil. Şimdi diyeceksiniz ki ya bizimkiler atletik mi abi? Ya değil tamam ama yani orada fiziksel olarak bir tek Osimhen'le Konde baş edebilir. O Konde de zaten sağ bek oynuyor. Orada çok böyle birebir değişiklikleri falan düşünmüyorum. Galatasaray'ın defansı ağır. Tandem ağır. Dönene kadar mevsim değişiyor. Arkaya akıl almaz toplar kaçırıyorlar. Karşındaki takım da yani İspanya'da da izliyoruz. Ceza sahasına otobüs çeken 11 kişilik beton bloklara karşı bile öyle bir top çeviriyorlar ki, öyle bir alışkanlıklı top çeviriyorlar ki o boşluğu eninde sonunda milimetrik bir pasla bulabiliyorlar ki yani Şampiyonlar Ligi seviyesinde en imkansız organizasyonları şey izler gibi, böyle yani halı sahada jeneriklik gol izler gibi izleyebiliyorsunuz Barcelona'yı. Bir anda o golü bulabiliyorlar. En büyük kost tabii ki klasik olacak ama Victor Osimhen, burada da şeyden korkuyorum. Yani Victor Osimhen konusunda, yani Osimhen'in en bariz falsosu biliyorsunuz ki çok fazla offside'a kalması. Bir de böyle bazen kaçırdığı goller var net olmasına rağmen, ama tabii attıkları bunu karşılıyor. Barcelona'da Opta verilerine ve UEFA'nın maç verilerine baktım yayına girmeden önce. Avrupa'nın 5 büyük liginde rakiplerini açık ara, altını çiziyorum, açık ara en fazla offside'a düşüren takım arkadaşlar. Maç başına böyle 7 kere falan rakip takımı offside'a düşürüyorlar. Hani belki de Osimhen'i de bu şekilde kitleyebilirler. Osimhen de çok fazla offside'e düştüğü için hani zihnimde sürekli senaryoları canlandırmaya çalışıyorum. Cihan, F1 dedin de motor hacimleri fındık motor hacmine geldiğinden beri izliyorum. İzlemiyorum. Aslan kükremesinden sinek vızıltısına dönüştü demiş. Vallahi ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de bayağıdır izleyemiyorum. Aslında çok severdim. Hislerini de çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü o V10 ve 12 dönemlerindeki o okyanus gibi kükrüyordum. Ne o böyle şey gibi uuu falan böyle. Hani kulak zarını titretiyordu. O vahşeti izliyordun. Seni anlayabiliyorum. Şimdi şey gibi zız zız zız, o senin hoşuna gitmiyor, anladım. Yani %100 haklısın. %100 haklısın ama yine de o eski şeyi alamıyorsun ya. Şey derdik ya, ne kimin tabiriydi o, mekanik canavar tabiri vardı bir spikerin, unuttum şimdi. Onun o kükremesi, o ruhu %100 başkaydı. Güzel yere parmak basmışsın. Cihan, akşam oynarız, yeniliriz. Yeniliriz, niye bu kadar büyütülüyor mevzu anlamadım. Yani hayatında Barcelona ile maç yapmamış taraftarlar bize ahkam kesiyorlar. Fatih Terim'in dediği gibi biz sizinle aynı seviyede değiliz. Seviyemize çıkın, şu takımlarla oynayın, ondan sonra bize ahkam kesin demiş. Kim ahkam kesti Ozan sana durduk yere? Dur bir maç oynasın da ondan sonra bir atar gider ya. Hani beraber falan biterse oradan kurtarırsın. Ya şöyle olabilir. Hani yıllardır hepimiz Radyo Gol dinliyorsanız futbol izliyorsunuzdur ki ben de izliyorum. Yani Avrupa maçlarında bir takımın ağır favori olup maç öncesinde farkların konuşulduğu bir ortamda oynanan maçlar, hani genellikle beklentinin hep aksi şekilde sonuçlanıyor. Umarım bu gece de öyle bir sonuç olur. Yani dün de söyledim, geçen seneki İspanya milli takımı yürüyerek bizim milli takımımız 6 gol atmıştı. Yani İspanya milli takımının şu an böyle ilaçlı hali gibi Barcelona, birazcık da ondan çekiniyorum işin açıkçası. Rahat olun, Osi Baba çözer demiş. Vallahi şöyle düşün, karşındaki 11 kişiden kaleciyi sayma, stoperleri sayma hadi onları. Hani 6'sı, 6 oyuncu, hepsi Osimhen gibi ve Osimhen'den bir tık daha yetenekliler. Öyle düşün ama Osimhen de oyuna ağırlığını koyunca, ki bence hiçbir stoperin Osimhen'den çekinmeyerek oynayacağını düşünmüyorum. Çünkü stoperler biraz kendisinden çekiniyor ve sürekli Osimhen'le birebir de kalmaya çalışıyorlar. Belki hani Osimhen'e çok fazla yakın oynarsalar o noktada o boşlukları bulabiliriz diye düşünüyorum ki aslında benim Leao'dan falan da umudum var. Yani Barcelona'nın gerçekten ben stoper tandemini falan hiç beğenmiyorum. İşte o Conde açık oynuyor. O Conde'ye kim denk gelecek? Yani orada maç içinde tabii ki mevkiler değişecektir yüksek ihtimal. Yani oraya da çözebilirse gol bulma şansı yüksek olabilir ki akşam yağmur da bekleniyor. Yani bir Juventus maçı gibi, orada kar yağmıştı gerçi. Şöyle güzel bir yağmur yağarsa fena da olmaz diye düşünüyorum. Cihan merhaba, nasılsın? Ön alan baskısı bu maçta intihar olur. Full savunma, sadece kontra atak planında oynamalıyız. Nacizane fikrim demiş Sadullah. Vallahi Sadullah, ben de öyle düşünüyordum. Ama dün Okan Buruk'u dinledikten sonra hani biz ön alan baskısı yapacağız şeklinde, yani kendi oyunumuzu oynayacağız dedi. Hani biz de Galatasaray'ız, Galatasaray gibi oynayacağız dedi. Senin dediğin de yapamıyor ki Galatasaray. Yani o işi beceremiyor. Ben defansta durayım, kontralarla çıkayım, gol bulayım işini çok fazla beceremiyor. En azından önde bastığında bir gol bulabilir. Dün ben de seninle aynı fikirdeydim. Yani Galatasaray pres yaparsa topu çok zor kapar Barcelona'dan ve yorulup gol yiyebilir. Yani sanki tek çözüm savunmada bekleyip kontrayı kovalamak gibi gözüküyor. Ama Galatasaray bunu yapamıyor, açık oynuyor. Bir de mesela ilk 10 dakika önde pres yapıp topu alamadığını gördüğünde taraftar umarım susmaz. Şimdi 10-15 dakika Barcelona'dan top almak biraz zor iş. Onlar yüksek ihtimal önce bir yıldırmaya çalışacaklar. Senin bir sinir uçlarınla bir 10-15 dakika oynayacaklar. Taraftar da topu alamadığını görüp biraz böyle sessizleşirse durum sıkıntı, ama 15. dakikada çok da sessizleşeceğini düşünmüyorum. Galatasaray'a 10.000 bassak sürpriz olur mu sence demiş İsmail. Vallahi İsmail bilmiyorum. Yani yatırım tavsiyesi değildir, para senin para. Kaç Galatasaray'ın oranı, 8 mi? Yapma ya öyle şeyler. Hani seni üzmeyecek bir rakamsa yap, bilmiyorum. Yani aylık kazancın 200 bin liraysa 10 bin lira basabilirsin. Ama aylık 60-70 bin lira kazanıyorsan 10 bin basma tabii ki. Üzücü bir rakam olur senin için. Futbolda her şey var yani. Erken bir kırmızı kart gelir. Bir bireysel savunma hatası olur. Ne bileyim, rakibin katı savunma bloğu gibi faktörlerin değişkenliği olabilir. O yüzden çok bu toplara ben girmiyorum. O senin bileceğin iş. Yani Galatasaray'ın Barcelona'nın oranı 1.20. Daha farklı oranlara yönel. Kornerlere yönel. Abart böyle işi, anladın mı? İlk yarı KG VAR'a falan yönel. Ya öyle değişik yüksek oranlara git, takımı oynama. Selamun aleyküm diyor. Ankara'dan Eşref. Merhaba Eşrefciğim. Aleykümselam. Ben bugün Abdülkerim'den çekiniyorum. Çok ağır kalıyor defansta. Bir de Sané'nin oynaması gerekmez mi demiş. Vallahi yüksek ihtimal Leroy Sané'yi oynatacak Okan Buruk. Ben öyle olacağını düşünüyorum. Yani bir tarafta Barış'ın, diğer tarafta Leao'nun oynayacağını söylüyorlar muhtemel 11'lerde. Ama bence de ben tekrar Barış Alper'i bekte oynatırdım. Ama Okan Buruk Juventus ve Liverpool'daki 11 ile çıkacak gibi gözüküyor yani. Şalai bir kanada, az önce söyledim ya, o diğer tarafa Jakobs koyar. Zaten Davinson Abdülkerim'i değiştirmeyecektir. Orta alanında Torreira ile Lemine yapar. Hani Batrokov falan yazılmış. Ben imkansız olduğunu düşünüyorum. Batrokov'u bu maçta hayatta oynatmaz. Bir kanada Barış'ı koyar. Diğer tarafa Leao'yu koyar. Okan Buruk hoca. En ileri ucuda zaten Osimhen olur. Sara'yı da biraz böyle 10 numara gibi oynatır. Hani üçlü değil de yani Torreira Lemina Sara değil de Torreira Lemina, o ortada da Sara olur. Biraz daha böyle inceleri gördüğü için. Hani Barcelona'ya bakıyorsun. Kubarsi, Martini, Cancelo, Garcia, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi ve Jesus olacak. Barcelona'da da Zingo sakatlığı sebebiyle zaten oynayamıyor. Devler Ligi'nde de son 10 iç saha maçında 4 galibiyet aldı Galatasaray. 2019 tarihinde Belçika ekibi Kulüp Brugge'la 1-1 kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında 4'er galibiyetle beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 18 gol attı Galatasaray. 14 golde kalesinde gördü. Okan Hoca bizi perişan etmezse diyor, 2-1 kazanırız demiş. Ya benim tek beklentim, yani daha önceki maçlarda herkes böyle şeyler söylüyordu işte, o takım 5 atar, o takım 4 atar. Genel itibariyle böyle beklendiği gibi olmuyor. İşte bazıları şey diyor, tabii bunlar tabii tamamen uçuk düşünceler. İşte bahis baronları devreye girdi falan diyordu. Ben öyle bir şeyler düşünmüyorum. Yani Galatasaray orta sahaya kadar çıkartıp alanı daraltabilirse, topu o baskadan defansın arkasına atabilirse hızlı oyuncularla skoru bulabilir. Ben bunun bir hayal olmadığını düşünenlerdenim ki ya zaten ya bu maçı kaybetse de çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Hazırlayayım kendimi, azıcık durun. İşte içeride şey diyor, İrfan 25 ile konuşuyorum. Ya diyor, arkadaşlarımın hepsi 5 yeriz 5 yeriz diyor, konuşuyor diyor. Yarın geldiklerinde işte Galatasaray 5 yerse diyor. Zaten böyleydi deyip kendilerini tatmin edecekler diyor. İrfan abi dedim, bunu yayında söyledim mi temennini falan, bilmiyorum. Söyledim ya diyor, çok şey değil diyor. Tabii ki yenilmesini istemem Galatasaray'ın diyor, işte Avrupa puanı falan, ama diyor İçini söylediğinle diyorum, kalbin düşüncesi aynı mı falan. Tabii herkes, ben ki gerçekten hani burada birbirimize çok sallıyoruz. Tek yayınlarımda öyle itici bir tipim olmaz. Hani mikserlik yapmam, ortalığı çok karıştırmam, ama karşımdaki insan böyle, bana böyle elle tutulur bir veri vermediğinde onunla tartışabiliyorum. Ondan sonra bazı takımdaş dostlar veya aynı takımdan olmayan arkadaşlar bize kızabiliyorlar, ama ben umuyorum. Yani bugün Galatasaray'ın ben yenilmeyeceğini düşünüyorum. Açık ve seçik bunu söylüyorum yani. Belki bir duygusal düşünce olabilir. Belki beklentilerin Barcelona'dan yana olduğu için olabilir. Yenilmeyeceğini düşünüyorum ki yarın da Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bu maçın böyle bol gol falan bekliyorlar ya, Roma Fenerbahçe maçına benzetiyorum. Öyle bir maç olacak. Roma Fenerbahçe maçının özeti gibi bir maç olacak. Galatasaray Barcelona mücadelesi. Abi Okan Buruk bizi yakmazsa ben de kafa kafaya oynayacağımızı düşünüyorum demiş. Maltepe'den Gurbetçi Bayram. Sezonun ilk Galatasaray Çorum maçının başlamasından 45 dakika önce tüm deplasman seyircisi içeri girmişti. Biz tezahürat yaptığımız anda Galatasaray tribünlerinde 1000 kişi bile yoktu. Bir ıslık açıldı, sanki stat full doluymuş gibi. Kesinlikle o statta hoparlör iyilisi var. Bu da bunun kanıtıdır diyor. O zaman yapmış olabilirler Bayram. Yani statta kimse yokken, hani rakip takım taraftarlarının rahatsız etmek için maalesef bu yapılıyor. Biz yıllarca radyodan da söyledik, farklı mecralarda da söyledik, derbilerde de yapılıyordu işte. Deplasman tribününe gidiyorlardı, hoparlör falan koyuyorlardı. Yapılmaması gereken bir şey. Yani maç içinde öyle bir şey yani olacağını ben düşünmüyorum ki, zaten atmosferi de görüyorsun yani. Barcelona ile Liverpool'la falan oynayınca, mesela Kasımpaşa'yı küçümsemek için söylemiyorum, Süper Lig takımlarına saygım var, ama mesela Kasımpaşa maçındaki o gırtlaktan çıkan sesle Barcelona maçındaki gırtlaktan çıkan ses aynı mı olur? Mesela bölük komutanın sana tekmil ver dediğinde evet bağırıyorsun ama yani ne bileyim tabii bir albaya falan tekmil vermiş misinizdir bilmiyorum, denk gelmiş midir ama o bir tekmil verdirse size mesela, değil mi, bir taraflarını böyle yırtarsın amiyane tabirle. İşte Barcelona da üst düzey bir takım olduğu için yani taraftar orada bir bağıracağına üç bağırıyor. Ya yüksek ihtimal hepsinin eve gittiğinde sesi kısılacak. Yarım iş yerinde böyle konuşacaklar. Ne haber, nasılsın falan. Öyle olacak yüksek ihtimal. Bıktım ben bu Okan Buruk'tan, artık gitsin. Bugün beş yer, umarım gider diyor. Şey mi bu? Milli maçtaki Montella düşüncesi. İnşallah yenilir, Montella gider. Beş yerse de ben Okan Buruk'un gideceğini düşünmüyorum. Şimdi Okan Buruk savunucusu gibi oluyorum burada da yani yıllardır. Bu adamcağızın sebepsiz eleştirildiğini düşünüyorum. Yaptığı hatalar var mıdır? Evet, biz izleyici olarak görüyoruz. Vardır, inadı var mıdır? Vardır. Ama mesela eline verilen yıldızlar var, değil mi? Mesela o yıldızların hiçbiri performans yıllarında gelmedi. Şimdi açık konuşalım. Mesela Osimhen, değil mi? Müthişti. Ama mesela kulübüyle mental açıdan vahim durumda geldi. Atıyor muydu? Atıyordu. Ama Napoli ile kavgalıydı, tartışıyordu falan. Yine keza Mertens. Ya işte yaşlı dendi vesaire. Icardi. Değil mi? O da mesela kadro dışı falan kalıyordu. Sanchez, Torreira, değil mi? Davinson toplumda problemler yaşıyordu. Torreira Arsenal'da sıkıntılar yaşıyor. Ya bu çocukların hiçbiri böyle yüzde yüzüyle gelmedi aslında baktığınızda. Hani Sara'dan da alabileceği max verimi almaya çalışıyor. Kerem'i, Kerem Aktürkoğlu'nu oynattı. Barış Alper Yılmaz 50 milyon falan konuşuluyordu ki ben çok edeceğini düşünmüyorum. Ki şu an performansıyla zaten imkansız ama... Değil mi, kattım ya geçen sene mesela Liverpool'un bekine mevki değiştirdi bu çocuk. Ya bu sene oynuyor mu oynayamıyor, o başka bir şey. Son vuruşları kötü mü, kötü. Ama geldi yine Kasımpaşa maçında kurtardı. Demek ki bu çocuk fizik olarak üst düzey. Performansı kötü mü? Şu an kötü. Oyun olarak hataları var mı? Elbette var. Ama mesela kimde vardı? Zaha'da, Ziyech'te, Tete'de. Bunlar kumardı, tutmadı. Ama bu kumarı sadece Galatasaray oynamıyor ki. Beşiktaş'ta oynuyor, Fenerbahçe'de oynuyor. Hadi bunları geçtim. Majör takımlarda oynuyor. United, Chelsea. Chelsea'yi hatırlayın ya, 2 yıl önce takımda 40 kişi vardı. Adamlar oyuncuları göndermek için neler yaptılar. Belki Barça oynamıyordur. Madrid bile oynuyor. Barça'nın oynamasına gerek yok. La Masia'dan kendi çıkarıyor zaten de. O bile yaptı bak. Aklıma geldi şimdi. İbra'yı, Henry'yi tutturamadı ya. İbra, değil mi? O dönemde. Ya baktığınızda bazen olabiliyor. Bazen bu tarz şeyler maalesef yaşanabiliyor. Ben hani Okan Buruk savuncusu olmak için söylemiyorum. Birazcık da çok da hakkını yemeyelim diye söylüyorum. Dinleyici alacağım. 12.40'da Uğur Hocam'ı alacağım. Uğur Hocam'dan sonra biraz sohbet ederiz. Olur mu? Fatih Akçay. Barcelona 2 veya 3 farklı yeneceğiz. Lütfen mesajımı oku, iyi yayınlar demiş. Yani 2 fark 3 fark bilemiyorum. Yenebilecek mi? Galatasaray yenemeyecek mi? Ama ben yenilmeyeceğini düşünüyorum en azından. Ben Roma maçı gibi olacağını düşünüyorum. Beraberlik. Bu akşam kaç yeriz? Selamünaleyküm Cihan kardeşim. 1-1 bitecek ya. Ben öyle inananlardanım. En az 5 tane atar Barcelona. Hoparlörlü olacak iş değil bu demiş. Sedat Aydın yazmış. Bizim tek korkumuz Uğurcan. Çekilen her şut bu sene gol oluyor diyor. Barcelona Hetafe maçını izledim. Çok zevksiz bir maçtı. Birden baktım 3-0 olmuş. Bu nasıl oluyor anlayamadım diyor. Yani dediğim gibi Barcelona bir anda böyle uyutuyor. Rakibi de yoruyor. Taraftarı da yoruyor. Hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorsun. Bir de Galatasaray hızlı dağılan bir takım. Ya bunun örneklerini çok fazla gördük. Çünkü oyuncular yani 4 yıldır şampiyon takım, değil mi? Kemik kadro neredeyse duruyor. Ve bu oyuncular kendilerini... Şey gibi düşünüyorlar ya, hiç kaybetmiyoruz biz, üst düzeyiz ki evet üst düzeyler, Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsalar profesyonel oyuncular üst düzeyler ama yani bir anda böyle bir iki tane falan yedikleri zaman ne oldum diyorlar, dağılıyorlar ki yani Barcelona'da bu tarz bir maç oynayabilir bugün. Ben 15-20 dakika topu Galatasaray'a vereceğini düşünmüyorum. Abi dün ortaya çıkan Bein Sports kameralarını gördün mü? 50 yıllık kameralarla maç yayını çekiyorlar demiş. Gördüm yani. Yani o kameralar Şansal Büyükaya görmüş olabilir. Maratonda falan kullanılmış olabilir. Ya işin esprisi, ben kameradan anlamam bu arada. Şeye falan sordum eskiden işte. Kültür Radyo Televizyonu'nda çalıştığım dönemler, o zaman sesçilik yaptığımız dönemler, kameraman arkadaşlarıma sordum. Değil mi? İşi bilene sormak lazım. Mikrofon olsa, ses olsa cevap vereyim. Ya dedi ki, Cihan kameranın eski olmasının tabii etkisi vardır ama hani naklen yayın için onların özel mercekleri, özel camları var. Onlar zaten güncelse çok fazla görüntü kaybı olmaz dedi. Ki yani olabilir, yani sektörde 20 yıl uzun bir süre olamayabilir. Şu an önümde benim Electro Voice denilen bir mikrofon var. R20 diye geçiyor. Belki 2001-2002'de falan çıkmıştır bu mikrofon. Gidin en üst düzey radyo istasyonlarına, yurt dışına bile söylüyorum, öyle söyleyeyim size, en iyi yerlere bu mikrofon vardır. Bunun ötesi çıkmadı. Mesela yıl 2026, Electro Voice. Sesi en iyi alan, yayıncılık için en iyi mikrofon bu. Yani o kamerada 2021 yılında çıkmış olabilir. Ama lensleri değişmiştir, farklı şeyler olmuştur. Bilmiyorum. Yani yayıncı kuruluş da sevmem ha bu arada. Şimdi yayıncı kuruluşu övüyormuş gibi olmam ama çizgi kamerası olabilir, offside kamerası olabilir. Bilmiyorum. Ki Shure diye bir mikrofon var, o mesela İbrahim Yavuz'un konuştuğu şu çaprazımda, SMB diye geçiyor. Yani 1995'in mikrofonu falan herhalde, ki muazzam bir mikrofondur. S'ler, P'ler falan hayatta patlatmaz onları. O yüzden çok kameralara falan takılmamak lazım ki bunlar pahalı zaten. Hani 2000 yılında çıktı diye ya bunlar eski değil, güncel. Show Radyo'da bunu kullanıyor, Kral FM'de bunu kullanıyor. Ne bileyim işte birçoğu bunu kullanıyor. O yüzden bir şey diyemeyeceğim kamerayla ilgili bilgim olmadığı için. Ama yüksek ihtimal ya offside kamerasıdır, ya lensi farklıdır, merceği farklıdır. Zaten birçoğunu Saran Holding'den kiralıyorlar, yayıncı kuruluş. Saadettin Saran kameraları hepsi zaten. Sağ ol Hüseyin'cim, selam olsun. İlk yarı 2,5 üst olur mu? Olmaz. Olmaz olmaz. Yatırım tavsiyesi değildir. İlk yarı KG oyna, ikinci yarı gol olmaz oyna. Okan Hoca bizi perişan etmezse 2-1 kazanırız diyor. Ben çok öyle galibiyet falan beklemiyorum da beraberlik tarafındayım. Bir anda ne oldu ya, Galatasaraylılar dün şey yazıyordu. İşte abi umarım 4 tane yeriz, 6 olmaz falan. Çıkmasak mı maça? Arda Turan'a selamlarımızı söylesek, Bayrampaşa'dan Barcelona bizi affeder mi falan diye. Maç günü yaklaştıkça şey oluyor değil mi? Bu taraftarlık ruhu, işte inanmayan otobüse binmesin ruh hali bir anda böyle bütün taraftarı kaplıyor. Bir de dün Hans Flick'le Kubarsi'nin konuşmaları falan iyice böyle şey aldık değil mi? Hani şımardık, Kubarsi taraftarı övdü falan böyle. O da gerçekten inanıyor mu Galatasaray taraftarı? Bence gerçekten inanıyor. Çünkü önceki dönemlerde Liverpool ve Juventus için de aynısı söylenmişti. Ramsfark farklı bir yer. Yani gitseydi Camp Nou'da falan olsaydı benim de hiç umudum olmazdı. Seyircinin desteği çok önemli. Burası farklı bir nokta. Yani bir anda böyle ambele oluyorlar, şaşırıyorlar. Ne oldum diyorlar. Belki bunun etkisiyle bir şeyler olabilir. İtalyan hakem var. Guida yönetecek. Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt'tan 5-7 maçtaki maçın hakemi. Gerçi o maçta çok hakemlik bir şey de yoktu. Galatasaray öne de geçmişti Yunus'un golüyle. Bir anda böyle tak tak 2-1-3-1 böyle hızlı hızlı golleri yemişti. Tamam o zaman bugün Galatasaray'ın offside'larından parayı vuruyoruz. Mesela Emrah, değil mi? Bak ben konuşuyorum, buradan çekip alabilirsin. Barcelona en çok rakiplerini offside'a bırakan takım ve en yakın rakibinden açık ara üstün, yani 4-5 kat daha fazla offside'a bırakıyor. Yani Galatasaray 7 kez offside'da kalır falan veya 5 kez offside'da kalır, bilmiyorum öyle bir oran açıldı mı, bu tarz maçlarda açılıyor ama o tarz şeyler yapabilirsin diye düşünüyorum. Hemen bir Uğur Dalkıran hocama da bakayım. Müsaitlik durumu ne? Kendisiyle de bağlantı kurmaya çalışacağız. Dün sözleşmiştik kendisiyle. Dün bağlantı kuramadık ama bugün kendisiyle bağlantı kurmaya çalışacağız. 0212-273-1010'dan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok kısa bir aram var. 30 saniyelik. 30 saniyesi bekleteceğim. Hemen geliyoruz, olur mu?

0: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
1: Reklam.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor.
4: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Formasına reklam almayan en asil duyguların takımı sokak futbolundasınız. Ben Cihan Dişli. Galatasaray Barcelona maçı ağırlıklı gidiyoruz tabii. Akşam önemli bir mücadele olduğu için şimdi de teknik direktör Uğur Dalkıran hocamızla sohbet edeceğiz. Saat böyle 13'ten sonra telefonları alalım, olur mu? Şu an arıyorsunuz, görüyorum 81-67-79-69-80-88 falan. Lütfen hatta boşuna beklemeyin. Ben anonstan sonra ararsanız sizi almaya çalışacağım. Önce bir Uğur hocama selamlarımı ileteyim. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz.
5: Teşekkür ederim Can. Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin?
4: Sağ olun kıymetli hocam. Dün kavuşamadık, bugün kavuştuk. İstanbul'da da yağmurlu bir hava vardı. Ben stüdyoya gelirken, bilmiyorum şu an siz dışarılarda mısınız? Nasıl bir hava var? Kapalı mı?
5: Evet, şu anda çok kapalı bir hava var. Yağmur yok ama kapalı bir hava var.
4: Akşam işimize yarar mı bu yağmurlu hava vesaire hocam? Bir Barcelona yorumu alabilir miyim sizden?
5: Hemen onu söyleyeceğim. Öncelikle Radyo Gol dinleyicilerine buradan selamlarımı iletiyorum. Gerçekten bizim için, yani ülkemiz adına akşam harika bir görsel şölen olacak. İspanya'nın devi Barcelona ile oynuyoruz. Ya bugün çok önemli bir futbol gündemini konuşuyor olacağız Cihan. Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki sınavı çok önemli. Ama burada şu var Cihan, iki büyük takımın mücadelesi var burada. En önemlisi, acaba Galatasaray'ın farklı futbol anlayışını ortaya koyabilecek mi durumu? Bir de Barcelona şu anki temposuna, Barcelona şu anki oynadığı oyuna karşılık nasıl bir şey gösterecek? Bir tarafta topa sahip olan bir takım var. Diğer tarafta da her zaman ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde ruhunu ortaya koyan bir takım var. Barcelona yani söyleyecek çok şey var bu takım için. Çünkü
4: hocam,
5: genç bir jenerasyon.
4: Unutmadan araya gireceğim. Yani şimdi dün hem Hansi Flick, Barcelona'nın hocası, hem de Kubarsi genelde böyle buradaki atmosferden bahsettiler. Yani bu atmosfere hazır olmalıyız. Dünyanın en iyi atmosferlerinden biri burada oluşuyor dediler. İşte yüksek bir seviyede atmosfer var diyorlar. Yani Barcelona'nın çekincesi Galatasaray'dan ziyade atmosfer mi size göre?
5: Tabii ki, yani burada tüm takımlar için bu geçerli Cihan. Neden bunu söylüyoruz? Liverpool'da gördük bunu, Bayern Münih'te gördük, Juventus'ta gördük. Bizim işte kıymetli spikerimiz Erdem Taner abi, hatırlarsan Schneider'in atmış olduğu goldeki o şeyi söylemi, Allah'ım gol durumu. Atmosfer yine orada devreye girmişti. Liverpool maçında da yine atmosfer devreye girdi. Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray oynarken gelen rakiplerin tamamı Galatasaray'ın sahasındaki o atmosferden etkileniyorlar. Yani bunu akşam da mutlaka göreceğiz. Burada örnek görüyorum, işte çok rahatlıkla bunu söyleyenler oluyor. İşte Barcelona Galatasaray'ı rahat beğenecek, fark atacak gibi söylemlerde bulunuyorlar. Ama bu böyle olmayacak. Barcelona için eğer galibiyet olacaksa da bu kolay bir galibiyet olmayacak. O atmosferden mutlaka etkilenecekler. Hatta ben şöyle bir tezde bulunuyorum. Barcelona genç bir jenerasyon, genç işte takımdan oluşan bir kadroya sahip olan bir takım. Burada bu oyuncuların bu atmosfere işte Welcome to Hell, işte cehennem dediğimiz bu atmosfere nasıl bir tepki gösterebilecekler? O anki reaksiyonları nasıl olacak? Bunu zaten akşam göreceğiz ama bence buradaki durumda Barcelona oyuncular sıkıntı yaşayacağı gibi duruyor şu an için Cihan, bu atmosferden.
4: Evet, Uğur Dalkıran hocamızla beraberiz ki biraz da gerçeklere yönelelim. Evet, atmosfer, Galatasaray farklı oynuyor Şampiyonlar Ligi'nde, Juventus Liverpool maçları bunların en büyük örneklerinden biri, ama Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı 10 maçta şu an için tek bir galibiyeti var. En son galibiyette 32 yıl önce alınmış kıymetli hocam. 93 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde 0-0 beraberlikle ayrılıyor Galatasaray. Sonrasında Barcelona ile 9 kez karşılaşıyor ve bu maçlardan bir galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrılıyor. Barcelona'yı yenen takımlarımız var. Tabii sadece Galatasaray değil, Beşiktaş, Trabzonspor da Barcelona'ya karşı evet, galibiyet aldı ki Beşiktaş Kluivert dönemde almıştı. Galatasaray'ın da ben bugün sizin düşündüğünüz gibi düşünüyorum. Yani öyle 4-0'lar, 5-0'lar ezilmeyeceğini düşünüyorum. Ben bir galibiyetten ziyade Fenerbahçe Roma mücadelesi gibi olacağını düşünüyorum. Sıkışacak oyun birbiri. Bilmiyorum, siz daha mı farklı
5: düşünüyorsunuz? Ben de öyle bekliyorum Can. Burada özellikle Galatasaray'ın yani Barcelona karşısında savunma yapma durumu değil. Biraz daha böyle hani hep şunu söylüyorlar. Baskı, preste Barcelona bunu kolay kırıyor ve iki topla hemen ceza sahasında topla buluşup gole dönebiliyor. İşte bu Galatasaray'da işleyemiyor olabilir. Çünkü biz bunu daha önceki maçlarda da gördük. İşte Bayern Münih maçında da gördük. Juventus maçında da gördük. Baskı pres oynamamıza rağmen defans hattında da doğru kurgularla, doğru markajlarla biz bunu kırabiliyoruz aslında. Burada en önemli husus da aslında Okan Buruk'un akşamki 11'ini doğru planla çıkartması olacak. Önceki şeyde maçta da Kasımpaşa maçında da işte Barış Alper'in sağ bekte oynaması, sonrasında işte Eren'in oyuna dahil olması, bir rotasyon kadro ile beraber Osimhen'in ve Leroy Sané'nin sonradan oyuna girmesi durumu söz konusu. Bugün doğru 11 ile eğer sahaya çıkarsak bence hani kendi sahamızda oynamamız, taraftarımızın işte bize vereceği destekle beraber Barcelona'nın o oyun planındaki kurgularını biraz daha yıkabilir ve işte o oyunun farka gitme durumunu, istatistiklerin göstermiş olduğu işte maç başına gol ortalamasının 20'lerde işte olması, 27'lerde olması durumunu bence kırabilir durum söz konusu olabilir. Her şey akşamki Okan Buruk'un doğru çıkaracağı 11'e bakıyor Cihan açıkçası. Burada defans hattında işte Jakobs, Abdülkerim, Sanchez'le beraber Barış Alper Yılmaz'ı ben bir geri dörtlü olarak bekliyorum açıkçası. Çünkü Barış Alper Yılmaz sağ bekte oynayabildiğini gösterdi ve oynarken de İleri hatta da güzel bir destek sağlayarak sağ bekte oynadığını gösterdi. Şalay'ın sağ bek başlaması Galatasaray için bir dezavantaj olabilir. Bu maçta onu söylemiş olalım. Abdülkerim'in performansı burada çok çok önemli, çok çok kıymetli olacak Cihan. Lemina eğer oynarsa Abdülkerim'in açığını kapatması durumunda orada da yine güzel bir defans kurgusu bence Barcelona'nın ileri hattındaki durumunu biraz daha böyle tökezletebilir.
4: Evet, Uğur Dalkıran hocamızla beraberiz. Dün Okan Buruk basın toplantısında şöyle bir ifade kullandı. Yamal'ı durdurmak için bazı planlarımız var dedi Uğur hocam. Yani Lamine Yamal'ı da biliyoruz, işte içeri kat etme becerisi var ve içeri kat ettiğinde sol ayağıyla yarattığı muazzam tehlikeler var. Yani Okan Buruk'un burada planı ne olabilir? Sol bekle sağ stoper arasındaki boşluğu mu kapatacak? Daha farklı bir plan mı olabilir? Yani burada ne demek istedi? Yani sadece savunma yapmayacağız demek istiyor. Onu anlayabiliyorum ama hani buradaki plan ne olabilir acaba? Böyle sesli düşünmeye çalışıyorum.
5: Şimdi burada şöyle Can, Lamine Yamal çok yetenekli. Çok beğendiğim bir oyuncu. Yani dünya üzerinde şu an genç yetenekli.

0: Yani şöyle Arap hastaları kendisine top geldiği zaman birebir adam geçmesi, onun haricinde gol yollarının etkili olması, son vuruşlarının çok etkili olması durumu zaten aşikar ortada olan bir şey. Okan Buruk'un aslında burada söylemek istediği olay şu: biraz daha işte Jakobs'un birebir markajdaki etkili oyunu bence söz konusu olmuş olacak. Bir de Rafael Leão'nun ön bölgede oynayıp defans hattına biraz daha yardım etmesi durumu söz konusu olacak. Çünkü hani sprinter özelliği olduğundan dolayı top kendisine geldiğinde o da birebir markajda veya birebir adam geçmede çok etkili olması hasebiyle Leão'nun biraz daha defansif özellikli bir oyun kurgusuna çıkacağını, Jakobs'un da Yamal'la birebir markajda oynaması durumu ortada olacak. Yani Okan Buruk'un söylemek istediği olay şu: bence Jakobs Yamal'la birebir oynayacak, Rafael Leão da oradaki Jakobs'un açığını kapatmış olacak düşüncesini söylemiş olabilir bence Okan Buruk.
1: Bir sürpriz görebilir miyiz? Yani daha önceki dönemlerde de yapmıştı. Barış Alper Yılmaz'ı bekte oynatmıştı. Son maçta da Kasımpaşa maçında da Barış Alper'i bekte gördük. Acaba Lamin Yamal'ı durdurmak için Barış Alper'in süretinden yararlanma gibi bir fikri olabilir mi? Okan Buruk'un bazı planlarımız var derken bunu kastetmiş olabilir mi? Hani ben çok böyle düşünmüyorum. Yine orada Şalay'ı Jakobs yapacak diye düşünüyorum ama hani bazı planlarımız var deyince acaba mı diye bir düşündüm.
0: Ama burada şu var, yani şimdi Jakobs'un hani performans düşüklüğü yok. Yani şu an Jakobs'un da performansı üst düzeyde. Zaten bunu önceki maçlarda Zeksel-Yurt maçında Salah'ı durdurmasıyla görmüştük biz bunu. Diğer tarafta şimdi Jakobs'un performansı üst düzey olduğundan dolayı Lamin Yamal'ı orada markajlama konusunda Jakobs'un başarılı olabileceği düşüncesindeyim ben. Diğer tarafta ise yani Şalay ilk 11 başlaması burada uygun olur mu? Bence Barış Alper'in sağ bekle başlaması daha mantıklı geliyor bana. Çünkü hani görüyoruz fiziksel üstünlüğünün olması, işte kademeye girmesi, aynı zamanda topu alıp ileriye giderken de sağ bek özelliklerini ortaya koyması Barış Alper Yılmaz'ı da sağ bekte oynayabilecek, oynatabilecek düzeyde olduğunu gösteriyor. Bence Okan Buruk Barış Alper Yılmaz'la sağ bekte başlaması Galatasaray açısından, kendisi açısından çok çok daha iyi olacaktır düşüncesindeyim. Çalay'ın maç performansı olmadığından dolayı Barcelona maçında ilk 11 başlaması bence bir dezavantaj oluşturabilir. Barış Alper sağ bekte başlaması çok daha uygun olacaktır. Sol bekte Jakobs'a başlaması uygun olacaktır diye söylemiş olalım.
1: Bu offside taktiğiyle alakalı olarak bir şeyler söylemek ister misiniz hocam? Yani Barcelona offside taktiğini muazzam uygulayan takımların en başında geliyor. Takımlardan biri değil, en iyisi yani. Listenin birinci sırasında ve rakiplerine göre açık ara bu taktiği uygulayan en iyi takımlardan bir tanesi ki Osimhen'in de falsosunun çok offside'e düşmek olduğunu biliyoruz. Yani burada Osimhen'i bu şekilde durdurabilirler mi?
0: Ya burada şöyle Osimhen baktığımızda yani çok farklı bir reaksiyonla çıkıyor maçlara. Oyun esasını göstermiş olduğu performans da gerçekten böyle bazen bize sürprizleri de oluşturuyor. Evet, Osimhen'in işte ileri ucum hattında son vuruşlarının iyi olduğunu, baskı presi iyi yaptığını ve işte araya koşullarının iyi olduğunu biliyoruz. Ama Osimhen bazen işte geçen senin de yayında bahsettiğin gibi vücudunu kullanamama durumu ön plana çıkıyor. Ama burada Osimhen biraz daha böyle dikkatli olup vücudunu doğru kullanıp işte offside taktiğinden biraz daha sıyrılıp daha olgun bir oyun oynayacağını ben düşünüyorum. Bence Barcelona Osimhen konusunda çok çok zorlanacaktır. Buna Rafael Leão'nun katkısı, eğer Yunus oynarsa veya Leroy Sané oynarsa sağ tarafta da biraz daha böyle şey olabilecektir. Osimhen için de destek olabilecektir. Barcelona defans hattı bence Osimhen konusunda offside taktiğinde biraz sınıfta kalabilir bu konuyla alakalı. Ama en önemlisi burada Can şu, dinleyenlerimize mutlaka katılacaktır. Osimhen'in biraz daha sakin olup takımı yönlendirirken ki söylemlerinde de sakin olup biraz daha olgun bir oyunla geceyi geçirmesi gerekiyor. Çünkü Osimhen Galatasaray'ın çok çok önemli bir oyuncu. Onun yokluğunda Galatasaray'ın yaşamış olduğu sıkıntıları zaten hepimiz biliyoruz. Osimhen bence vücudunu 90 dakika ve 90 artı dakikalara kadar yayması gerektiği düşüncesinde.

0: olası bir sakatlık durumunda Galatasaray için bir facia olabilir. Biz yani burada işte beraberliği bekliyorken, Galatasaray'ın işte hezimete uğramamasını bekliyorken bir anda o mağlubiyete gidip hezimetli bir mağlubiyete oluşma durumu olabilir. Osimhen Galatasaray için çok çok önemli bir oyuncu. Burada Barcelona'nın yapacağı offside taktiğinde biraz sıkıntı yaşayabilir. Osimhen de olgun bir oyunla beraber Galatasaray için güzel bir silah olabilir diye söyleyeyim Osimhen'le alakalı.
1: Tabii evet, hep iyi senaryoları konuşuyoruz. Bunların olması gerektiğini, yani sinerji yaymanın ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ama Hansi Flick'in bir sözü vardı 7-2 kazandıkları maçın ardından. İşte daha yeni ısınıyoruz biz dedi. Asıl gücümüzü Şampiyonlar Ligi'nde göreceksiniz demişti. Bir lig maçının ardından bunu söylemişti. Ve oyuncularının kendisine söz verdiğini, bir Şampiyonlar Ligi maçında da 10 gol atacaklarını dile getirmişti. Bu kendi oyuncularına bir güven aşılamak için söylediği bir şey miydi? Ya da bunun gerçekleşmesi durumunda nasıl bir senaryoyla karşılaşırız? 10 gol yani tabii bence bir hayalcilik.
0: Amatörde de olsak, profesyonellikte de olsak her zaman için şunu söylüyoruz. Biz çocuklarımızı veya oyuncularımızı veya işte profesyoneldeki takım oyuncularını hep böyle motive edici sözler sarf ediyoruz. Yani sonuçta da Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'de baktığımız zaman işte futbolun Dünya Kupası'ndan sonraki kulüpler karmasında, kulüpler aşamasında zirve olan bir tanesi. Ondan dolayı Hansi Flick'in de burada oyuncularını motive amaçlı, oyuncularını biraz daha böyle işte ne olursa olsun tamam biz bir galibiyet serisi yakaladık, biz bir iyi oyun serisi yakaladık ama bunu hiçbir zaman şey yapmayacağız, kendimize hani rakibi küçümseme durumuna düşmeyeceğiz. Öngörüsüyle bence motive amaçlı oyuncularına söylemiştir. O bir Şampiyonlar Ligi maçında 10 gol atacağız söylemi de Galatasaray maçı değil. Onu ben öncelikle söylemiş olayım. Galatasaray'a bu denli o 10 gol atma gibi bir durum söz konusu olamaz. Ki burada şöyle yani futbol sürprizleri gibi olan bir durumdur. Baktığımızda evet real gerçekler var ama futbol ne olursa olsun 3 skorlu bir durumdur. Yani baktığımızda galip de gelebilirsiniz, beraber de kalabilirsiniz veya mağlup da olabilirsiniz. Yani burada en önemlisi işte takımların o anki atmosferden nasıl etkilendikleri, o anki hazırlıklarını sahaya nasıl yansıttı. Hansi Flick oyuncularını mutlaka motive etmiştir. Galatasaray maçını da hazırlanmışlardır. Ama burada hani Galatasaray'la alakalı şunu söyleyemiyoruz. Evet, belli başlı mevkilerde sıkıntıları var. Bunu biliyoruz ama Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başka oynuyor. Kırılmayı yaşamadığı sürece Cihan senin söyleminle beraber Galatasaray çabuk kırılan bir takım. Eğer o kırılmayı yaşamazsa mutlak surette ben de yine Roma-Fenerbahçe maçı gibi bir 1-1'lik bir skoru ben de akşam bekliyorum açıkçası. Burada eğer doğru markaj, doğru 11, doğru yapılanmayla beraber işte 3. bölgede ve 2. bölgede topu doğru kullanmayla beraber belki de Galatasaray için bir galibiyet neden olması baktığımızda. Yani biz burada bunu söylerken de hani bir şey dağıtmıyoruz işte ne derler ona?
1: Umut dağıtmıyoruz.
0: Hayalperest.
1: Hayal satmıyoruz.
0: Umut dağıtmıyoruz gibi aynen öyle. Yani burada önemli olan Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısı. Galatasaray'ın Avrupa maçlarında göstereceği performans. Barcelona var karşımızda. Burada da dediğim gibi 11 eğer doğru çıkartırsanız ve maç esnasında doğru kurguyla oynarsanız karşınızdaki rakip kim olursa olsun galip gelebilirsiniz. Böyle bir durumda söz konusu var açıkçası.
1: Evet Uğur Dalkıran hocam, son sorum olsun. Size Galatasaray'ın muhtemel 11'ini söyleyeyim. Ya olmasaydı şu olabilirdi hani veya bu 11'e okey miyiz cevabını da alabilirim. Şalay ve Jakobs beklerde, Davinson Abdülkerim tandemi var. Defansta Torreira Lemina, 6-8'de Barış Alper bir kanat, Leao bir kanat, Osimhen yenilir uçta ve Gabriel Sara da 10 numara da gözüküyor. Bazı yerlerde Sara yerine Batrokov gözüküyor. Hangisi olursa yüksek ihtimal bu kadroyla çıkacak ama Sara ve Batrokov biraz böyle kafaları karıştırıyor. Sizce hangisiyle çıkacaktır Okan Hoca?
0: Yani şöyle, Batrakov'un biraz daha böyle işte hani hızlı olması, çabuk olması durumu söz konusu ama hani Şampiyonlar Ligi maçı Cihan, burada biraz daha tecrübe olacağından dolayı Gabriel Sara Batrakov'a göre biraz daha tecrübe, biraz daha ayağına hakim olma, biraz daha top tutma durumu olduğundan dolayı bence Gabriel Sara Batrakov'un yerinde oynayacaktır. Ama ben akşam Çağlay ile Barış Alper arasında kalan bir teknik direktör olarak da şunu söylüyorum. Ben olmuş olsaydım Çağlay yerine Barış Alper Yılmaz'la sağ bekte çıkardım açıkçası. Çünkü biliyorsun Barcelona ataklarını Lamin Yamal tarafından geliştirirken aynı zamanda sol bekten çıkıp da sol açıkta beraber atağı olgunlaştıran bir Barcelona hücumu genelde görüyoruz. Bence Barış Alper Yılmaz sağ bekte oynaması çok çok daha iyi olacaktır. Eğer öyle olursa da Yunus veya Leroy Sané'yi de biz sağ açıkta görüyor olacağız. 11'e katılıyorum. Yakup, Abdülkerim, Sanchez, Barış Alper. Önde Torreira, Lemina. Sol tarafta Rafael Leao. Sağ tarafta Yunus veya Leroy Sané. Gabriel, Lemina ve Torreira'nın önünde. En önde de Osimhen'le çıkacaktır düşüncesindeyim ben açıkçası. Eğer böyle çıkarsa bence Galatasaray için, Okan Buruk için çok çok daha ideal olacaktır Cihan.
1: Uğur Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. Yarınki Aston Villa Fenerbahçe karşısında Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Onu da bir sonraki programda eğer maç önü, maç sonrası tekrardan konuşuyor oluruz. Dinleyenlere de buradan selamlarımı iletmiş olayım ben Cihan'a.
1: Onu da Perşembe günü konuşuruz hocam, olur mu? Dikkat edin.
0: Saygılar, görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın, çok sağ olun, görüşmek üzere. Evet, o mücadele de önemli tabii, gün gün hepsini konuşmaya çalışacağız. Az sonra da sizlerin telefonlarını alacağım. 0212 273 10'undan bizleri arayabilirsiniz arkadaşlar. Hattı açtım. Birkaç mesaja bakarken orada da sizin aramalarınız gelir diye düşünüyorum. Barcelona'yı durdurmanın taktiksel olarak en mantıklı yolu kaldıkları otelde yedikleri yemeğe müsil ilacı katmak olabilir demiş. Manisa'dan Yenal böyle bir espride yapmış. Yani yıllardır işte Guardiola bitirdi tabii ama bu işleri işte Mourinho'sudur falan böyle Barcelona'yı nasıl durdururuz diye. Boşuna saç başı olmuş Yenal'cığım. Meğer çözüm Manisa'daymış. Manisa'dan Yenal çözümü buldu. Otel mutfağından geçiyormuş. Yani 3-5-2 otobüs çekmek, alan savunması falan hepsi hikaye diyorsun argo tabirle. O işte geçti artık. Bakalım neler olacak. Günün yorgunluğu üzerine böyle şeyler yazılıyor tabii. Esprili mesajlar da geliyor. Apo Abdülkerim yerine Bichu abi olmaz mı? İhtimali hiç mi yoktur demiş. Bir şey söyleyeyim mi yani? Bence ihtimali vardır. Ki Okan Buruk Hoca da genelde bu tarz denemeleri Şampiyonlar Ligi maçında yapıyor. Ardından da eleştirilerin odağında kalıyor. Ya işte kardeşim diyorlar ya, Süper Lig'de bir sürü maç oynanıyor. Bu denemeleri neden Süper Lig'de yapmıyorsun, Şampiyonlar Ligi'nde yapıyorsun diyorlar. Yani Okan Buruk gelip de bir şuyla falan çıkarsa ilginç işler olabilir. Kamp kadrosunda var mıydı onu da bilmiyorum. Çok detaylarına bakmadım ama zannetmiyorum ya. Herhalde bu seviyede öyle bir risk alacağını düşünmüyorum. Ama mesela Abdülkerim özellikle arkaya atılan uzun toplarda işte böyle tempolu ve çabuk santrafor eşleşmelerinde ciddi dezavantaj yaşayabiliyor. Hatta kendisiyle ilgili de sosyal medyada yapay zeka ile espriler yapıyorlar. İşte Abdülkerim'e 50 cc motor veriyorlar. 50 cc ile yetişemiyor. 600'lük motor veriyorlar. 1000'lik motor veriyorlar. Espriler de vardı. İşte dün Okan Buruk kendisini bir motogaleriye götürüyor. Orada 1000 cc'lik motor falan oluyor. Evet yani bir şu hem fizik duvarı hem de geniş alandaki atletizmiyle belki o arka alanı sigortalayabilir ama hiç izlemedik ki yani, deneyimlemedik. Nasıl bir oyun anlayışı var, ne yapıyor? Hani Okan Buruk daha bize bir şeyi izletmedi, öyle söyleyeyim. Devam edelim. İstanbul'dan Serdar, adamları fazla kızdırmadan uslu uslu 4-5 yiyip göndersinler, yoksa Beşiktaş'ın rekoru değişebilir. Barış kırmızı kart görebilir demiş. Barcelona'yı bugün parça pinçik edeceğiz. Ben olsam Batrakov'la çıkardım diyor. Yani çok da parça pinçik olayına ben olacağını düşünmüyorum da düşünceler o yönde tabii. Geçen sezon Real Barça karşısında neredeyse ağlayacaktı offside yüzünden, açılırsa bakarım demiş. Yani evet, inanılmaz bir offside taktiği uyguluyorlar. Rakip takımlar artık bıkıyor. Yani yeter kardeşim diyor, biz bu kadar offside'a neden düşüyoruz diyor. Bunu da inanılmaz uyguluyorlar yani. Özel olarak artık nasıl çalışıyorlarsa herhalde günlük böyle 2 saat falan offside taktiğine falan çalıştıklarını düşüneceğim. Sadece Real Madrid değil yani, diğer takımları da ağlatıyorlar, öyle söyleyeyim ben sana. Telefonda sorun var, arayamıyorum mu? Bir saniye bakayım bir. Olabilir. Tekrar anonslayayım. Açtım. 0212 273 1010 0212 273 1010 11'i tuşladığınızda şu an bağlanacaktır diye düşünüyorum. Bir sorun yoksa. Jim Bomb iki farklı yener. Yarın Karaboğa 4 yer. Sen de Perşembe'ye bayram yaparsın demedi deme demiş. Yok canım ya, bir bayram yapacağımı falan düşünme. Benim öyle bir düşüncem yok. Cihan abi selamlar, biliyorum Galatasaray'ı konuşuyorsun ama dün Sadıkçı Şerif muazzam bir performans sergiledi. Biz bu oyuncuları neden oynatamıyoruz? Bizim elimizdeyken kayboluyorlar demiş. Vallahi ben de izledim Coventry maçını. Bir gol yaptı Şerif, bir de asist yaptı. Yok, penaltı mı aldırdı? Penaltı, özür diliyorum. Ama bir tane de çok net gol kaçırdı ya. Ya ben şeye bakıyorum genelde santraforun. Yani kaleciyle karşı karşıya pozisyonda nasıl bir tercih yaptığını değerlendiriyorum. İşte bunlardan en iyisi de efsane Ronaldo Nazario Lima. Biliyorsun o muazzamdı. İkinci değerlendirmem de hani attığından çok kaçırdıklarıyla alakalı oluyor bir tık. Yani Szymański de Fransa'ya gitmişti. Hatırla, Eda'yı bir şey yapamadı. Sonra bir gol attı. Ardından taraftarlar ya bu adam gönderilir miydi falan dedi. Şimdi herkes Sıdık için aynı şeyleri söylüyor. Ben çok beğenemiyorum tarzını. Canlı da izledim kendisini. Ama Newcastle maçında bir gol attı. Bir de penaltı kazandırdı. 19 yaşında belki gelişecektir. Sonuçta Premier Lig ekibi boşa transfer yapmaz. Hani sanki çocuk kendisini zorla Fenerbahçe'ye transfer etmiştirdi de öyle gönderildiği bir hissi uyandırdılar Sıdık ile alakalı olarak. Hazırlandı, fırsatını buldu ve performansını verdi. Coventry maçında da fena değildi ya. Yine deliğinden geçirdi topu. 67-96. Evet, alalım ufaktan telefonları. Bakalım neler söylüyor dinleyenlerimiz. Merhaba, selamlar.
2: Aleykümselam. Galatasaray taraftarıyım. Bünyamin adım.
1: Hoş geldin Bünyamin.
2: Bu akşam Barcelona'yı yeneceğiz. Galatasaray gibi oynarsa yener. Ama korkarak çıkarsak, gözümüzü büyütürsek yeniliriz. Ben bunu söylemek istedim.
1: Ya, taraftarın etkisiyle de diyorsun alacağız. Peki, sağ ol Bünyamin. Evet. Var mı başka eklemek istediğin bir şey? Okan Buruk da senin gibi düşünüyor. Galatasaray gibi oynayacağız. Tamam, sağ ol, görüşürüz. Dikkat et kendine.
2: Sağ olun.
1: Evet, tabii şimdi herkes yemek molasında. Yüksek ihtimal saat 13. İnsanlar da hızlıca söylediklerini söyleyip kapatmak istiyor. 81-67, merhaba, selamlar.
3: Merhabalar, iyi günler.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
3: Ben Fenerbahçeli olarak bu hafta dört takımımıza da Avrupa'da başarılar diliyorum. Yani inşallah hepsi yener. Hani yenemiyorlar da beraber kalsınlar ama yenilmesinler. Bu çünkü ülke puanı adına çok önemli maçlar. Hani ilk maçlar biraz böyle daha şey, iştahlı oynayacağımız maçlar. Onun için dört güne de başarılar diliyorum. Yani bugün her şey olur. Bugün olmayacak bir şey yok. Her şey olur. Öyle bir hava sıcaklığı 45 derece olabilir. Kar yağar, yolları kapatır. Dolar 1 liraya düşer. Mazot 2 liraya düşer ama bir şey olmaz yani.
1: Galatasaray mı kazanamaz yani, diyeceksiniz?
3: Kazanamaz. Hani belki bir beraberlik iyidir.
1: Bence de beraberlik ama, süperdir bana göre.
3: Beraberlik iyidir. Yani onun için de çok fazla 3 atarız, 5 atarız falan. Hani 10 bin liralar, 20 bin liralar. Gerek yok bence. Yani evet, makul mantıklı seviyelerde oynasın insan. Yani 10 bin lira yola at. Yani şimdi belki birisi hayır işine yarayacak bir adamın eline geçer, daha büyük sevap kazanırsın. Yani.
1: Peki, teşekkür ederim. Buyurun.
3: Yani söyleyeceğim bu kadar. İnşallah dördü de başarılı.
1: Sağ olasın. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Hoşça kal. Zor bir karşılaşma tabii yani. Düşünsene yani, Galatasaray taraftarı çünkü takımını destekliyor, gönülden bağlı. İster istemez kazanmak istiyor. Yani bence de hani böyle 4 atarız, 5 atarız biraz hayalcilik olur. Hayalcilikten öteye gitmek olur hatta. Abartı olur ama benim yine kendi düşüncem yenilmeyeceği yönünde geldi. Berabere kalacağı yönünde. Hatta ilk yarıdan bence goller olacak. Sonra oyun biraz sıkışacaktır. Bir de yani düşünsenize, Barcelona 2-0 bile yapsanız, İlk yerden 2-0 bile yapsanız maçı yeneceğinizin garantisi var mı? Bence yok. İnanılmaz bir takım, muazzam bir takım. Yani 2-0'da bile rahat edemezsiniz diye düşünüyorum. 89-73. Merhaba.
4: Cihan abi merhaba, nasılsınız?
1: Sağ ol canım kardeşim, sen nasılsın? Ben iyiyim.
4: Sağ olun. Allah razı olsun abi. Galatasaray taraftarıyım. Abi umarım bu akşam iyi bir sonuçla ayrılırız ama sonuç ne olursa olsun inşallah ezilmeden, yenilsek bile yani ezilmeden yenilelim. Bir en azından bir mücadele olsun. O şekil yeniliyorsak da o şekil yenilelim. Sonuçta bu Barcelona, yenilsek de 4-0 5-0 da yenilsek benim gözümde bir şey yok da yani ezilmeden yenilmek var. İnşallah o şekil olur. Bir de bizim abi, ben Uğurcan'a hiç güvenmiyorum. Uğurcan aşırı kötü. Umarım Abdülkerim de bugün biraz formunda olur. Yoksa Abdülkerim'le Uğurcan kötü olursa sonuçta çok kötü olur diye düşünüyorum. İnşallah öyle bir şey olmaz.
1: Peki, sağ ol, dikkat et kendine. Bağlandığın
4: için teşekkür. Bir de son bir şey söyleyeceğim abi.
1: Tabii söyle.
4: Bu hafta sonu bir maç oldu abi, Beşiktaş'ın maçı. Hatalar oldu. Yani bizde de oluyor ister istemez. Ama Beşiktaş'ın kalecisi abi adamın ayağını tuttu. Bariz gol şansını engelledi. Bu Doğan abinin bir tane programı var televizyonda.
1: Evet.
4: İsmini dahi söylemek istemiyorum. Yes. Bir Fenerbahçeli yorumcu var orada, bir de Beşiktaşlı. İkisinden tiksiniyorum resmen. Abi ikisi orada Beşiktaş'la Fener'in bir olmuşlar. Galatasaray'ı cephe almışlar. İkisi Beşiktaşlı Fener'in açığını kapatıyor. O da Beşiktaş'ın açığını o kadar normalleştirdiler abi o programda. Yani ben sinir krizi geçirdim. Allah'tan bizim oradaki abi biraz konuştu da. Yani abi ikisi birleşmiş orada.
1: Bunun çaresi var. Bunun çaresi izlememek ya da hani ben sana bir şey yapamam abi, buradan. Cevap veremem ya da Doğan Öncel'e mesaj atacaksın. Doğan abi diyeceksin ya böyle bir şey var. Ali Naci de biraz konuşsun. Bak bizim takıma bir eziyorlar falan diyebilirsin. Anlıyorum. Sen sistemini bana dile getirdin. Teşekkür ediyorum, olur mu güzel kardeşim?
4: Rica ederim abicim.
1: Dikkat et kendine, sağ olasın. Evet, böyle şeyler var tabii. Mesela bana da bağlanıyor. Ya sabah yayında şöyle bir şey söylemiş. Vallahi evet can dostlar, hani sabah biz de Radyo Gol'ü dinliyoruz ama sürekli bütün yayınları dinleme ihtimalimiz tabii ki yok. Siz de kızıyorsunuz. Böyle bir fırsatı bulduğunuzda da o sisteminizi dile getirmeye çalışıyorsunuz ama benim ona yapacak bir şeyim yok yani. Oradaki bütün aslında yorumcular kendi takımının fanatik yorumcuları. Mesela Ali abi konuştuğunda da belki Fenerbahçeli kızıyordur, Beşiktaşlı kızıyordur. Bülent Uslu konuştuğunda Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı kızıyordur. Ne bileyim, Ahmet Ercanlar konuştuğunda Galatasaraylısı kızıyor. Onun gibi bir şey. Ya programın zaten amacı o gibi bir şey. Her takımdan bir tane yorumcu koymuşlar. Ortada da bir de Doğan abim var. Moderatör olarak işini de hakkıyla yapan abim. Her işini de hakkıyla yapar. İdare etmeye çalışıyordur. Zor bir ekip. Yani idare etmesi çok zor bir ekip. Abi beraberliği iyi diyenler şaka mı yapıyor? Beraberlik versinler. Sahayı düşünmek bile vatana ihanettir demiş. Ben beraberliğe direkt razıyım. Hiç yani dediğin gibi. Bunun çaresi izlememek diyor. Başka çaresi yani, değil mi? Bir şey sinirinizi bozuyorsa, keyfinizi kaçırıyorsa, izledikçe daha da öfkeleniyorsanız izlemezsiniz, hiç sinirlenmezsiniz. Kafaya takmazsınız ama anlıyorum, insan da işte takılı kalıyor bazen. Radyoda bir şey duyuyor veya televizyonda bir şey diyor. Birazcık bakayım diyor. Hoşuna da gidiyor. Bazen insanların bu kaostan beslenme durumu hoşnut bir durum. Hoşuna da gidiyor. Ya diyor, biraz şunu ben de bulayım bir yerlerden, ben de sallayayım diyor. Benim yapacak bir şeyim yok. Sadece dinlerim saygıdeğer dostumu. 35.06. Merhaba. Hoş geldin.
5: Cem merhaba, nasılsın?
1: Çok teşekkür ediyorum.
5: Taraftarıyım.
1: Sağ olasın. Sen nasılsın?
5: Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Yani radyonuzu sürekli dinliyorum. Yani şimdi bugün Galatasaray'ımızın maçı var. Galatasaray demek Türkiye demek. Bir kere önce onu söyleyeyim. Çünkü yabancı takımları en çok yenen, başarılı olan bir takım. Günün sonunda bunu herkes kabul edecek. Öyle ya da böyle. Taraflı ya da tarafsız. Şimdi sabahleyin yaş olarak ben 45 yaşındayım. Yani bir abimiz katıldı. Yani 16-0 yenilir gibi inşallah gibi bir cümle kullandı. Ya şimdi şöyle düşünüyorum. Diyorum ki hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Hepimiz bir şekilde birbirimize kan bağımız var. Selamlaşıyoruz. Ya sen bunu nasıl söyleyebiliyorsun? Yani ben de buraya takıldım. Şimdi diyeceksin ki ya takılmayın, boş ver. Ama üzülüyor insan yani, öyle söyleyeyim. Yani bizim aramız bozuk. Hani bu da yöneticilerden, ne bileyim, futbol artık yani inanılmaz bir noktaya geldi. Yani futbol futbolluktan çıktı. Tamamen paraya döndü yani, öyle söyleyeyim. Ama biz bunu bir İngiliz gibi, ne bileyim bir Alman gibi sadece seyir zevki olarak izleyebilsek, Yani günün sonunda yenilmek de var. 3 tane skor var zaten. Yani 4. yok. Ama yani yenilse ne olacak bugün Galatasaray? Dünyanın sonu mu? Ya da yense ne olacak? Dünyanın sonu mu? Ya da berabere kalsa. Ama onu biz bir şey olarak, yani bir kafa dağıtma olarak izleyeceğiz. Günün sonunda hepimiz işimize gücümüze dağılacağız. Ya da evimize döneceğiz. Anlatabiliyor muyum?
1: Öyle tabii. Öyle tabii. Kesinlikle sana katılıyorum ya, %100 yani. Baktığında ya futbolun içinde böyle tatlı rekabetler var. Hani argo tabiri, arkadaş arasında makara dediğimiz makaralar elbette olur ama
5: kesinlikle.
1: Hani
5: kesinlikle,
1: seviyeyi ve saygıyı kesinlikle bu kadar düşürmek hiç kimseye bence de çok fazla bir şey kazanmıyor. Çünkü rekabetin de tarihinde yani bir ağırlığı var.
5: Kesinlikle, kesinlikle. Yani günün sonunda bu bir şey gibi, yani bir seyir zevki olan bir şey. Şimdi insanlar, herkes bir taraf olmak zorunda da değil. Yani ben atıyorum, şimdi yurt dışına da gidip geliyorum. Oradaki insanlara bakıyorum. İnan o kadar böyle keyifli ki, keyif alıyorlar ki her şeyden. Biz her şeyde bir kaos arıyoruz. Her şeyde bir problem arıyoruz. Yani sevinmemizi de abartıyoruz. Üzülmemizi de çok abartıyoruz. Yani benim gördüğüm, yani ülkenin durumu inanılmaz sıkıntılı. Yani gülüyorum çoğu zamanda. Yani diyorum ki, yani arkadaş, yani bir sakin olun ya, sakin. Ya biz burada bir deşarj olduğumuz bir nokta, biz mutlu olduğumuz bir nokta ya da üzüldüğümüz bir nokta. Bunu abartmaya gerek yok ama bunu düşmanlığa da getirmeye bir gerek yok. Yani anlatabiliyor muyum? Zaten ekonomiksel olarak problemlerimiz var. Yani sosyolojik olarak problemlerimiz var. Yani bırakın futbolda bari mutlu olalım ya. Yani en azından birbirimize saygı duyalım, öyle söyleyeyim.
1: Peki, sağ olasın.
5: Cihaz, seni de takip ediyorum, aynı zamanda seni seviyoruz kardeşim.
1: Sağ olasın, çok teşekkür ediyorum, eksik olma, görüşürüz, sağ olasın.
5: Hoşçakalın.
1: Ya tabii bunlar rekabetle alakalı şeyler, ne diyeyim ki yani, herkes birbirine bir şey söyleyebilir. Sonuçta sahaya çıkan takım kim olursa olsun, bizim temsilcimiz durumunda. Yani kulüp taassubuyla Avrupa'da hezimiyeti temenni etmek, günün sonunda Türk futbolunun marka değerine zarar veriyor. Bindiğimiz dalı kesmekten farksız oluyor. Olabilir canım. Ya yani burada da söyleyebilirsin. Öyle istiyordur. Yani ne diyeceksin ki, ben çok bir şey diyemiyorum. Ya bu noktada normalde mesela bana eleştiri gelmiyor mu? Geliyor. Zekice yapılmış bir eleştiriye veya mantıklı bir eleştiriye gerçekten şapka çıkarıyorum. Muazzam. Çok da güldüğüm anlar da oluyor. Çok katıldığım anlar da oluyor. Mesela dün Oğuz Altay bağlandığında şey dedi. Skriniar'la ilgili olarak 77 maçtır kart görmüyor dedi. Bir dinleyenimiz de yazmış oradan. Abi işte Oğuz Bey'e söyle, yanlış bakmış, 47 maçtır görmüyor. Hatta işte milli takımdaki istatistiğini söyledi falan diye. Onu söylemiş mesela, bakmış, girmiş, bakmış. Sonra ben de girdim, baktım. Dinleyenimiz doğru söylüyor. Süper Lig'de 77 maça çıkmamış. Hatta bunu Oğuz Altay'a da söyledim. Abi dedim, gidip YouTube'da falan bunu söyleme bak. 46 maça çıkmış Süper Lig'de 77 maç. Aa öyle mi, tamam hemen bunu düzeltelim falan diyor. O yakalamalar da çok önemli. Onlar da benim çok hoşuma gidiyor. 55-76. Merhaba, selamlar. Alamadım mı?
6: Sefa Köy'den.
1: Hoş geldiniz. Sefa Köy'ü duydum. İsminizi alamadım ama.
6: Sefa Köy'den Fatih ben diyecektim. Orada programdan çıkartıldınız diye bir ses geldi de.
1: Yok, çıkartmam. Ben de öyle bir şey duyamazsın. Buyur, hoş
6: yok,
1: geldin.
6: Yok, hayır. Bir hanımefendi böyle otomatik mesaj gibiydi.
1: Ha, olabilir. Belki bu IP üzerinden geldiği için, herkes şu an konferansta olduğu için belki arkadan bir şeyler söylüyordur yapay zekadaki hanımefendi. Buyur, yayındasın. Anladım. Bir problem yok.
6: Teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin öncelikle Can?
1: Çok şükür Fatih. Sen nasılsın? Fenerbahçeli Fatih mi? Doğru mu hatırlıyorum? İyi.
6: Hayır, ben Galatasaraylıyım.
1: Tamam,
6: Galatasaray.
1: Yo, bir tane de
6: sürekli de mesaj atarım ama.
1: Bir tane de Fenerbahçeli Fatih var da, o yüzden söylüyorum. O da böyle.
6: Yok, ben Galatasaraylıyım. Daha demin de bir mesaj yazmıştım. Bayağı bekledim belki okursun diye ama bir yere de gelmem lazımdı 5-10 dakika. Yani dinleyemedim. Bilmiyorum okudun mu? Geleyim mesajıma. Bugün biz Barcelona'yı yeneceğiz Cihan, inşallah. Hatta Barcelona'yı 2 ya da 3 farkla yeneceğiz Cihan. Bu söylediklerim lütfen kayıt altına alınsın. Barcelona'ya soğuk duş etkisi geliyor bu akşam İstanbul'da. Herkes hazırlıklı olsun. Tüm futbol severlere duyurulur. Barcelona oyuncuları ve Hansi Flick kendilerine şunu söyleyecekler. Demek ki biz çok iyi takım değilmişiz. Yani ligde, Avrupa'da bir sürü maç yaptık, hiç yenilmedik. Hepsini kazandık. İşte 4 gol ortalamamız var ama öz eleştiri yapacaklar. Biz iyi bir takımla oynamamışız diyecekler hatta bu mağlubiyetten sonra. Lütfen bu söylediklerim dediğim gibi kayda alınırsa çok memnun olurum. Muhtemelen yarın dalga konusu olacağız Radyo Gol'de ama yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım, canımız sağ olsun.
1: Peki Fatih, görüşürüz. Dikkat et kendine. Hoşça kal. Ağzına
6: sağlık.
1: Görüşmek
6: üzere. Kendine çok iyi bak. İyi yayınlar.
1: Sağ olasın. Evet, yani Barcelona'nın savunma hattını önde kurma alışkanlığı savunma arkasında zaman zaman ciddi boşluklar bırakıyor. Orada işte ön alan Galatasaray'da bir hareketlilik yaratırsa, doğru zamanlama arayışlarına girerse Barcelona defansında gafil avlayabilir. Soğuk duş aldırır mı bilmiyorum. Tekrar edeceğim, hani Barcelona gelecek, cehennemi burada yaşayacak ama yanar mı yanmaz mı onu da bilmiyorum. O işin ayrı bir boyutu. Benim tekrar söylediğim gibi, ben öyle Galatasaray'ın kazanacağını çok düşünmüyorum ama kaybedeceğini de düşünmüyorum. Hani şey de ya, Cihan ne kadar politik söylüyorsun falan diyenler olabilir. Tamamen kendi düşüneceğim, yani çevreme de bunu söylüyorum. Ben maçın beraberlikle sonuçlanacağına inananlardanım. 80-45. Merhaba, hoş geldiniz. Selamlar.
7: Selam sevgili Cihan. Ultra Aslan Olcay.
1: Hoş geldin.
7: İkiteli'den. Nasılsın, iyi misin?
1: Çok şükür Olcay, ben iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Hazır mı pankartlar?
7: Çok şükür her şey hazır. Çok güzel sürprizler olacak. Yani şimdi ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçeli Beşiktaşlı dostları çok seviyorum. O apayrı bir şey. Arkadaşlarımız var. Beraber maç izlediğimiz dostlar. Onları apayrı koyuyorum. Ama şimdi bir şey çıkartmışlar, bu Fenerbahçeli Beşiktaşlı holigan yazar abilerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Galatasaray sırrını ıslık çalıyor. Ya bu böyle bir şey yok ya. Ya böyle bir şey yok ya. Tamamen atmosferi yaratan bizleriz. Yani sana ıslık çıkarttılar. Ben bilmiyorum ama nasıl bir kafa, nasıl bir düşünce, nasıl bir yapıdalar, ben hala çözmüş değilim. Neyse, konumuz o değil ama akşamleyin gerçekten güzel sürprizlerimiz var. 90 dakika kesinlikle hiç kimse sosyal medya kullanmayacak. Telefonlar herkesin cebinde olacak. Biz cehennemi yaşatalım. Galatasaray kendi istediği futbolumuzu oynarsak, ben beraberlik de demiyorum. Ya biz burada Barcelona yiyeceğiz. Ben 48 yaşındayım. Neşetler, Samaksları, Galatasaray 3-0'dan 5-0 hatırlar mısın bilmiyorum ama yani herkes işte burada da 5 yeriz, 6 yeriz. İşte Manchester United maçında burada da Galatasaray elenir. Burada bu kadar yeriz. İşte ilk maçta 3-3 kaldığımız maçta, sonra İstanbul'a istemeyen 2 maçta. Galatasaray istediği zaman yenemeyecek hiçbir takım yok. Kimseyi abartmaya da gerek yok. Büyütmeye de gerek yok sevgili Cihan. Galatasaray serisi bu akşam biz kendimize düşeni yapacağız. Futbolcu arkadaşlarımız, kardeşlerimize kendi düşeni yaptığı sürece Galatasaray Barcelona, bence çok abartmayayım. Tabii ki Barcelona bize 3 de atabilir, 5 de atabilir ama biz yeter ki kendi oyunumuzu oynayalım. Biz bu akşam 90 dakika Kuzey Alt Ultra Aslan Güney ile beraber, batısıyla hep beraber inşallah 90 dakika Galatasaray sahaya çıktığı zaman kesinlikle susmak yok. Top rakipteyken ıslık, top bizdeyken tezahürata devam edeceğiz. İnşallah bugün güzel bir galibiyet alacağız. Yarın akşam da Fenerbahçe'ye gönülden başla diyorum.
1: Sağ ol. Akıllı,
7: aklı başındaki Fenerbahçe'ye dostlara selam ediyorum. Hepsini çok seviyorum. Çok güzel arkadaşlarım var. Tribünde güzel dostlarım var. Onları apayrı koyuyorum. İnşallah Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta yarın ömür gün ülke puanına katkı sağlarız. İlk bize başlar. Fenerbahçe Beşiktaş Trabzon'da gider diye düşünüyorum. Sana da selam, saygılarımı sunuyorum.
1: Son bir yani soru sorayım inşallah. Sana bari, bir koreografi falan olacak mı? Dün Oğuz Altay'a da sordum, şu an için öyle bir şey mümkün değil dedi ama sürprizler olacak ama bir koreografi yok herhalde Ultra Aslan tarafında.
7: Yok.
1: Peki.
7: Evet. Yani yine kendimize has güzel pankartlarla beraber akşam görüşmek üzere diyorum.
1: Sağ olasın, dikkat et kendine, görüşürüz, hoşçakal.
7: Teşekkür ederim canım, hoşçakal.
1: Yani zaten hani bu ıslık durumu önceden çok konuşulmuştu. Yaklaşık bir geçen sene ortaya atılmıştı. Bu Bodo Glimt karşılaşmasında ortaya atılmıştı. Yabancı bir basın mensubu sosyal medyada işte rakip taraftar tarafında kimse yok, böyle bir ses var denmişti. Bir anda böyle Türkiye'de de çok konuşulmaya başlanmıştı. Zaten öyle bir şey yapamazlar. Yani maç esnasında hoparlörden, yani dijital ıslık veya ne bileyim rakibi rahatsız edecek bir yapay zeka vermek yasak. Yani UEFA kuralları çerçevesinde bir suç. Evet, hani bir kere yaparsın bunu, olabilir, bir para cezası alırsın. Ama bunu ikilersen ve sıkıntı yaşarsan tribün kapatmaya kadar gidiyor. Seyirci almamaya kadar gidiyor. O yüzden ben kulüplerin böyle bir riske gireceğini düşünmüyorum. Hangi stadyum olursa da olsun, o yüksek desibelli ıslık sesleri bence de tamamen tribündeki taraftarın canlı reaksiyonundan ibaret olduğunu düşünüyorum. Olabilir, bu tarz şeyler zaman zaman ortaya atılabiliyor. 29.73 alacağım. Hemen bir saniye. WhatsApp'tan da beni arıyorsunuz ama.
8: Selam abi, geldi ama.
1: Hoş geldiniz, selamlar.
8: Hoş bulduk. Ben Yunus Balyer. Nasılsın abi Yunus'un?
1: Yunus'cum hoş geldin. Sağ ol. Ben çok iyiyim. Sen nasılsın?
8: Hoş bulduk abi. Anca nasip oldu bağlanmak. Ben şey demek istiyorum. Dün Oğuz abi demişti ki Galatasaray birkaç takım hariç herkesi yenebilir Ramsbach'ta Ali Sami'nde diye. Bence bu birkaç takımdan birisi de yani Barcelona. Yani çok ben de biraz karamsar bakıyorum olaya. Yani orada bir madeni bulduğu zaman hemen işleyecekler diye düşünüyorum. Bir de ilk golü biz atmayalım. Şu yüzden geçen de Lisbon maçında galiba ilk golü biz attık. Sonra 3 yedik. Frankfurt maçı vardı Almanya'da. İlk golü biz attık. Yunus atmıştı galiba. Sonra bir konsantrasyonu bizi kaybediyoruz. Ona bir 5 yedik. Ama Münih maçında mesela ilk golü onlar attı. Sonra biz yetiştik. Icardi sonra mesela devreye girdi. O da biraz daha iyi oluyor. Herhalde biraz gaza geliyoruz. Bir de şey dikkatini çektim abi. Mesela Kasımpaşa maçında Osimhen girdikten sonra bütün futbolcular kendine bir şekilde düzen verdi böyle. Yani daha mantıklı oynamaya başladı. Mesela Juventus maçında da öyleydi. Gol attıktan sonra bile sevinmedi. Mesela arkadaşlarına kızdı. Çok kötü oynadık dedi. Ben yine Osimhen'e burada çok iş düşeceğini düşünüyorum. Bu takımı da yönlendirecek olur diye aklıma geliyor yani. Teşekkür ederim abi. İyi yayınlar.
1: Sağ ol Yunus. Dikkat et kendine. Teşekkür ediyorum. Evet yani Osimhen'de yani sürekli tekrarlayan aslında kronik bir sakatlığı yok Osimhen'de ama bazen böyle ilginç şekilde sakatlanıyor. Acaba hani bu çok absürt sakatlanmaları var ama oyuna girince de evet takım arkadaşlarına daha doğrusu verdiği özgüveni hepimiz hep beraber görebiliyoruz. Herhalde o sahada olduğunda onun hırsıyla beraber daha mı farklı oynuyor oyuncular bilmiyorum ya da onun hırsını görüp ya bu adam bu kadar çabalıyor argo tabirle yırtınıyor. Bizim de buna ayak uydurmamız lazım deyip daha mı üst düzey bir performans ortaya koyuyorlar bilmiyorum. Ama dediğin gibi sahaya adımını attığı an Galatasaray'da takım olarak bambaşka bir oyun sergiliyor. Radyo dinlerken şu anda yorum yapan arkadaşa destek amaçlı şunu söylemek istiyorum. Az önce geç okudum mesajı. 2000 yılında Almanya'da futbol oynuyorum. Hoffenheim'la çok güzel bir gol attık. Yaklaşık 20 bin kişilik komple bizi alkışladı. Belki de bizim 1000 tane seyircimiz var. Şaşkınlığımı gizleyemedim. Maçtan sonra sorduğumda bana şöyle söylediler. Burada güzel olan herkes alkışlanır, her şey alkışlanır. Biz de o günleri görür müyüz acaba? Sanmıyorum demiş Maltepeli Sezgin. Bizde de oluyor bazen. Dikkat etmişsindir. Mesela senin takımın 2-1, 3-1 geride. Rakip takım 4. golü attığında protesto amaçlı alkışlıyorlar. Golün güzel olup olmaması önemli değil. Ama protesto amaçlı bir alkış oluyor. Koreografi olayını anlamıyorum demiş. Türkiye'de bu işi şaha kaldıran sensin. O Fatih Terim'iz bir sezonda müthiş işler yaptılar. Sonrasında birden kesildi. Sebebi nedir sence demiş. Bilmiyorum. Yani bu aralar Galatasaray çok koreografi yapmıyor. Yani belki hani Sebahattin Şirin'le falan alakalıdır. Onunla ilgili bir durum olabilir. Hani o varken de gerçi o çok koreografi yapmıyorlardı. Ama yani o şaşalı dönemler tamamen tribün emekçilerinin böyle omuz omuza veren inançlı insanların ortak eseriydi. Güzel işlerdi. Yani bizler de o coşkuya zamanında yapılırken ortak olmuştuk. Gerçekten hani maliyeti de çok fazla. İşte kartonlar, boyalar, ip sistemleri, vinç kiralamaları, metrelerce kumaşın maliyeti, döviz kuruna ve enflasyona bağlı olarak. Yani gerçekten bu işler böyle astronomik rakamlara ulaştı. Ya diyeceksin koskoca Galatasaray işte bunları kompanse edemiyor mu? Yardımcı olmuyor mu? Demek ki öyle bir sıkıntı söz konusu. Bilgim yok. Tamamen şu an afaki söylüyorum ama ucuz bir şey değil yani. Çok maliyetli bir şey. Bunlar genelde işte tribün grupları kendi aralarında küçük aidatlar toplarlar veya işte küçük çaplı bağışlar alırlar. Ama da herhalde bir süre sonra bu böyle devasa bütçelere denk geldiği için bunu karşılayamıyorlar sanırım. Bilmiyorum. Hani sadece parayla da bitmiyor ki. Yani stada günler önce gelmen lazım. İzin alacaksın, malzemeleri taşıyacaksın. Yani çok emek isteyen işler. Emektar tabii ki Galatasaray taraftarı ama demek ki başka bir problem vardır. Ya öğrenirim bunu da. Neden yapmıyorlar sorusu değil mi? Güzel bir soru. 8258. Merhabalar, selamlar, hoş geldiniz.
9: Merhaba Cihan, iyi yayınlar.
1: Sağ olasın. Buyurun.
9: Ben Çekmeköy'den. Galatasaray taraftarıyım. Instagram'dan da takipleşiyoruz.
1: Sağ olasın Mehmet.
9: Cihan'ı takip edin, takip yapıyor.
1: Evet, yaparım. Söz verdiğim gibi.
9: Valla Cihan, akşam için heyecanlıyız. Hanım akşam kayınpederler memleketten geliyor. Akşam oraya gidiyor. Dedim bugün hiçbir yere gidemeyiz. Gidiyorsan dedim metro ile git. Ben de bugün hiçbir yere gidemem. bugünkü günümüz Galatasaray'a ayrıldı. Bir an önce akşam olsa da maçı izlesek diye şu anda o hayali kuruyorum. Şampiyonlar Ligi tabii ki kolay maç değil. Yani Barcelona'nın nasıl olduğunu görüyoruz zaten. Bence bu maç o kadar herkesin karamsar gördüğü kadar görmeyeceğim. Çünkü biz bunu daha önce Liverpool maçlarında, Juventus maçlarında, Bodoglit maçlarında da gösterdik. Çünkü bu maçın havası farklı, atmosfer farklı olacak. Futbolcular ona göre inanıyor. Ayrıca Lemina oynayacak. Ben ona en çok güveniyorum. Böyle maçlarda gerçekten çok iyi oynuyor. Lemina'ya güvenim tam. Bence akşam hani öyle 5-6 vesaire açıp atıp tutuyorlar. Ben öyle bir şey olacağına inanmıyorum. Ama yenilebiliriz. Çok normal. Ama bence parakor bir mücadele olacak. Oyunumuzdan ödün vermezsek zaten taraftar gerekeni yapacak. Dün sanırım Kubarsi miydi? Kunle mi? Hangisi bilmiyorum. Kunle'ydi galiba. En çok taraftarları hani konuşuyorlardı. Aslında daha çok odaklandıkları nokta taraftar olmuş. Bence bu onlar için bir dezavantaj olacak diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Dikkat et kendine, olur mu?
9: Rica ediyorum.
1: Sağ olasın. Kubarsi'ydi bu arada.
9: Kendinize iyi bakın.
1: Görüşürüz. Hoşça kal. Sağ olasın. Kubarsi ile Hansi Flick'in basın toplantısıydı. Evet, yani genelde hem Hansi Flick hem Kubarsi taraftarlarla ilgili yorumlarda bulundular. Atmosferin ne kadar sıkıntılı olduğunu söylediler. Hatta Kubarsi Rodri'nin burada 5 yıl önce oynadığını ve nasıl bir atmosfer olduğunu onlara da anlattığını dile getirdi. Bakalım sadece Kubarsi atmosfer işe yarayacak mı? Elbette çok önemlidir ama tabii hanımın da kalbini çok kırma. Galatasaray maçı, maçtan sonra sen sonra gönlünü alırsın. Genelde birçok kişi bugün bütün planlarını iptal ediyor. Ki Kasımpaşa maçında da zaten tribünleri görebildiniz. İnsanların genelde böyle ya işte evet, çalışma hayatı, aile hayatı, kendine göre problemleri var. Bazen böyle bazı maçı es geçebiliyorlar, gitmeyebiliyorlar. Ya diyorlar işte tercihimi ben Barcelona'dan yana kullanmak istiyorum. Bir daha Kasımpaşa maçına gidip işte bir daha sonuçta oraya gitmek de boş bir iş değil. İşte benzin yakıyorsun, yemek yiyorsun vesaire, zaman geçiriyorsun. Az önceki dinleyenimiz gibi hanımdan izin alma durumları falan da oluyor, hanımcılık durumları da oluyor. O sebeple bugün ayırmış olabilirler. Önemli durumlar saat 10'da yüksek ihtimal Galatasaraylılar için saat duracak. Hemen alacağım telefonları, bir saniye, birazcık da mesajlara bakalım da onlar da arada kaynamasın. Cihan, şeyi gördün mü, güya kolu sakat biri dürüm söylüyor, kurye kapıya getirince içeri getirir misin diyor. Yok, görmedim Salihciğim. Salihciğim görmedim, bunu şimdi radyoda okuyamam yani. Öyle bir mesaj atmışsın ki. Az önce konuşan ve Doğan Öncel'in programında Fenerbahçe ve Beşiktaşlı yorumculardan beğenmiyorum diyen arkadaş gitsin Oğuz Altay'ı, Gökhan Dinç'i ve Haluk Yürekli'yi dinlesin demiş. Biz de onları dinleyemiyoruz diyor. Mesela, yani isimden ziyade olabilir. Osimhen kendini çok parçalıyor. Doğru, bu da sakatlıkları getiriyor. Allah korusun, uzun süreli olmasın inşallah demiş Yunus. Galatasaray Avrupa'da başka oynuyor. Ben bu akşam Galatasaray'ın yenileceğini düşünmüyorum demiş. 83-79 merhaba.
10: Cihan Bey merhaba.
1: Hoş geldiniz. Selamlar.
10: Hoş bulduk. İstanbul'dan Serdar ben. Birçok Galatasaraylı arkadaş, bir Fenerbahçe olarak bağlandım ben de.
1: İyi yaptın. Hoş geldin Serdar.
10: Hoş bulduk. Ya ben biz de akşamı iple çekiyoruz. Güzel bir maç olacak diye düşünüyoruz. Galatasaraylı arkadaşların özgüvenine de hayran kaldım. Bakalım bekledikleri gibi olur diye umuyorum. Bakalım inşallah herkesin. Yalnız bir 4 veya 5 telefon önce bir arkadaş bağlandı. İşte bu Galatasaray Türkiye'dir. Bunu herkes kabul edecek, şöyle yapacak, böyle yapacak diye bir söylemde bulundu. Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'nde ve Galatasaray'ın üst sırasında olduğunu unutmasınlar. Orada temsil eden hani bir Türk takımı daha var. Ben bunu söylemek istiyorum. İkincisi, belki sen de hatırlarsın Cihan. Bizim yaşça benden küçük olduğunu düşündüğüm için 48 yaşındayım Cihan dedim, kusura bakma. Mesela Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanacağı zaman ben Ramsark'a gelmiştim. Şimdi maçın, Galatasaray bizi yenmişti o gün ama hangi maç olduğunu tam hatırlayamıyorum. Fakat biz sürekli bu ön elemelerden eleniyorduk. Gidemedik bir türlü Şampiyonlar Ligi'ne yıllar boyunca. Ve Galatasaray maçından önce normalde Galatasaray marşı çalar takımlar sahaya çıkarken. Sen de bilirsin Ramsark'ta, lig maçlarında. Bize Şampiyonlar Ligi'mizi dinlettiler. Siz ne zamandır dinlemiyorsunuz, özlemişsinizdir diye. Hani bizi o kadar aşağıladılar ki orada.
1: Ama bak güzel.
10: Şimdi
1: aşağılama değil ya, esprili olmuş bence ama kötü, çok yüksek sesle mi dinlettiler ya? Kulakları patlatır derecede mi? O kötü. Bazen böyle çok abartıyorlar. Hoparlör koyuyorlar.
10: Sahaya çıkarken takımlar maça, seremoniye çıkıyorlar ya. Orada normalde Galatasaray marşı çalar böyle. Ben gidiyorum çünkü Galatasaray deplasmanlarına çok.
1: Evet.
10: Orada Şampiyonlar Ligi müziği çaldı falan filan. Hani şimdi bunları yaşattığınız insanların hani yarınki akşamdaki maç, pardon bu akşamki maçta hani Barcelona'na, hani diyorlar ya arkadaşlar işte 5 atacaklar 6 atacaklar bekliyorlar falan diye. Şimdi hani haksızlar mı beklemekte Fenerbahçeler? Ben onu merak ediyorum, size bir Galatasaray olarak sormak istiyorum. İkincisi de bir arkadaş bağlandı şeyden, Ultrastan'dan. Ben Ultrastan'ın lara dildiğini duymuştum en son ama o ne oldu onu da bir dinlemek istiyorum sizden veya bağlanırsa Ultrastan üyesi arkadaşlardan. Kendinize iyi bakın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşürüz, dikkat et kendine, sağ olasın. Yani bence o fena olmamış o yani. Esprili bir yaklaşım olmuş. Normalde rakipler sizi yendiğinizde yapıyorlar mesela. Ben tasvip etmiyorum. Hiç de hoşuma gitmeyen bir şey ama mesela Galatasaray'da kaybettiğinde işte Sinan Ay çalınıyor. Galatasaray'da öyle bir espri yapmış. Şampiyonlar Ligi müziğini çalmış. Ya tabii yani işte Galatasaray, Fenerbahçe, ben de böyle polyanlıcılık yapmayayım ama işte Beşiktaş, Trabzonspor, bunlar başta olmak üzere köklü kulüpler hepsi, hepimiz rekabeti yansıtıyoruz. Herkesin kültürü birbirinden farklı. Her kulübünde işte kendine göre has tarihi var. Ülkeye kattığı ayrı bir değer bulunuyor. Galatasaraylı, o Galatasaray Türkiye'dir demiş. Kendi düşüncesi. Fenerbahçe, sen de bağlandın şimdi az önce. Sayın dinleyenimiz de bağlandı. O da dedi ki biz de Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Biz de üst sıradayız. Biz de Türkiye olduğumuzu düşünüyoruz falan. Yıllardır bu böyle gidecek ya. Kuşaktan kuşağa devrediyoruz bu o forma aşkını, mahalle kültürünü. Öyle bir değişik bir yer futbol. Ben bunu söylediğimde hatta ceza alır mıyım diye çok korkuyordum. Yani futbol bizim afyonumuz maalesef. Yani güzel bir cümle değil bu ama hani anlaşılabilmesi açısından bunu söylüyorum. Her şeyi bir anda unutabiliriz. Yani bugün yer yansa içine girsek, yer yarılsa içine girsek, Galatasaray amiyan, yani şu afaki söylüyorum, Barcelona'ya 5 tane atsın, şu an ülkedeki hiçbir gündem konuşulmaz. Sadece Galatasaray Barcelona maçı konuşulur. O yüzden yani futbolun aslında ne kadar kıymetli bir şey olduğunu da farkına varmamız lazım. Zaten dikkat edin. Artık yani son 10 yıla baktığımızda, hatta çok 10 yıla da gitmeyelim, 5 yıla baktığımızda neredeyse böyle YouTube'da spor yayını yapan sayfaların sayısı 20 kat falan artmış olabilir. Değil mi? Belki de 50 kat falan arttı. Bu kadar çok olunca da içlerinden böyle seçip alman gerekiyor hangisini dinleyeceğim vesaire diye. Şimdi spor radyolarına bakıyorsun ki spor radyosu gerçekten diğer radyolara göre daha fazla ödeme yapman gereken bir yer. Çünkü her saate talk radyo olduğu için, konuşan radyo olduğu için konuşan bir kişi bulmak zorundasın. Müzik radyosunda gidiyorsun sabah 7-10'a birisini koyuyorsun. Akşam 5-8'e birisini koyuyorsun. Zaten 3 şarkıda 4 şarkıda bir anonsa giriyor 45-50 saniyelik. Fazlası yasak, ceza. Eskisi gibi böyle şarkıların ortasına konuşan radyocu arkadaşlarımız da var tabii. O işin aşkı ayrı bir boyutu ama kurumsal radyolarda bunu çok fazla yapmıyorlar. Spor radyoculuğunda da şimdi bakıyorsun var değil mi? Mesela Lig Radyo var, Radyo Spor var, Radyo Gol var. Şimdi yeni spor radyoları da gelecek. Aramızda kalsın, açacaklar, onlar var. Fenerbahçe gitti, Radyo Fenerbahçe'yi kapattı. Mesela Saadettin Sarı'nın bence yaptığı en büyük hatalardan biri oydu. 5 yılına başka yere kiraladılar. Ne olabilir ya? Radyonun bir çanak kirası var. Hani orada gönüllü olarak yayın yapacak profesyonel yayıncılar da vardır. Bence Aziz Yıldırım da zaten bunu eleştirmişti. Galatasaray'ın Galatasaray TV'yi kapatmasını ben eleştirmiştim. Bazı takımlar için bazı yerler sadece kar gütmemeli. Yani mesela bir AVM'de büyük mağazaları olan bir şirketin böyle kenar mahalle diye adlandırdığımız, hiçbir mahalle benim için kenar mahalle değildir, her yerin ayrı bir kültürü vardır da anlaşılabilmesi için söylüyorum. Kenar mahallede de bir mağazası var mesela. Orayı prestij olarak açıyor. Bence bu işler prestij işleridir. Ben tekrar Galatasaray'ın da televizyonunu açması gerektiğini düşünüyorum. Hatta radyosunu açması gerektiğini. Fenerbahçe'nin de tekrar radyosuna kavuşması gerektiğini. Yine keza Beşiktaş'ta aynı şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Ama buradaki emekçilerin de maaşlarını ödesinler yani. Çalışırken ben çok gördüm. 3-4 ay maaş alamayan emekçiler vardı. Futbolculara milyon dolar verilirken o emekçilerin de aldığı 3-5 kuruşa göz dikmesinler. 17.30. Merhabalar, selamlar, hoş geldiniz.
11: Evet, tekrar radyosuna kavuşması gerek.
1: Duyabilecek mi acaba bizi?
11: telefon buradaki.
1: Biraz şöyle altta kalsın. Yüksek ihtimal bizi radyodan dinliyor. Yaklaşık 9 dakika 35 saniyede beklediği için oraya geçmiş yapmak. 17.30 tekrar bir sesleneyim size. Çünkü bu kadar geriden geliyor mu ya? 45 saniye değil mi? Peki seni beklerken birkaç mesaj okuyayım. Heh, geldiniz peki. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurun.
12: Cihan Bey nasılsınız? İyisinizdir inşallah.
1: Çok şükür. İyi olmaya çalışıyoruz. Halimiz vaktimiz yerinde. Bir problem, bir sıkıntı yok. Siz
12: bugün
1: değilsiniz.
12: Fazla fanatik değilsiniz.
1: Ben genelde iş değilim ya. Bakmayın karşımda yok. Fanatik biri olunca yok, yok. Fanatikleşiyorum.
12: Gam teninize basıldığı zaman fanatiğiniz evet. Ortaya çıkıyor da.
1: Doğru, doğru, doğru.
12: Abi ben İstanbul'dan, Mehmet, Adıyaman Spor taraftarıyım.
1: Ha ne güzel. Selam olsun Adıyaman'a da.
12: Dört büyükleri hiç haz etmiyorum. Onu da söyleyeyim.
1: Adıyaman dışında başka bir takım tutmuyorsunuz yani?
12: Yok.
1: Ne güzel.
12: Milli takımı tutuyordum. Son 4 senede de milli takımı da bırakmışım. Olan şeylerden dolayı. Bir halatı sormak için aradım sizi. Sizi dinlemek güzel. Radyo golü dinlemek güzel.
1: Çok sağ olasın. Adıyaman'da
12: her zaman böyle devam etsin.
1: Adıyaman'da durumlarda kaçıncı sırada, ne yapıyor ligde yani? Bizim de eksiğimiz, hiç bilmiyoruz. İyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor? Biliyor musun? Bilgin var mı?
12: Ben hiç anlatmayayım orayı. Gümbür gümbür birinci lige gelecektik seneler önce. Bu arada benim yaşım 50. İşte zenginlerimiz el vermedi. Dibe vurduk yani. Öyle diyeyim.
1: Anlıyorum.
12: İşler acısı durum yani.
1: Umarım düzelir diyelim.
12: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. İyi yayınlar.
1: Sağ olasın. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Evet. Evet ben de şimdi sen konuşurken biraz baktım Adıyaman FK'ya. Evet durumlar çok da iyi değil. Selam olsun, sadece sohbet etmek için aramış. Güzel. İyi günler. Barcelona maçı takımlar üstü bir karşılaşma. Tadını çıkarmak gerek. Bir Galatasaraylı olarak televizyon kanalında dolaşırken görsem Barcelona'yı tutarım. Bunu herkes böyle bilsin. Selamlar demiş. Bir de böyle bir kavga var değil mi işte. Katalanlar mı işte diğer tarafta Madrid mi? La Masia mı? Yoksa parayı basıp alan Madrid mi? Bir de bunun kavgası var işte, Ronaldo'cular, Messi'ciler vesaire. Yani Barcelona, baksana Muaz kesin katılıyorum, ben de açsam izlerim Barcelona yani. Oynadığı futbolla değil, yani adamlar ortaya koyduğu felsefeyle zaten hepimizin gönlünde taht kurdu. Estetik futbol oynuyorlar ya. Estetik futbol artık çok fazla kalmadı. Şimdi böyle hargür futbolcular, biraz daha düz oyuncular var ama Barcelona'dan o estetik futbolcular her zaman çıkıyor ki benim önüme de düşüyor. Bu La Masia'da yetişen Hugo diye bir çocuk var. Messi'nin bildiğiniz kopyası. Attığı paslar, çalımlar, yani bildiğiniz adamlar yeni bir Messi yaratmışlar. Adı da Hugo. Bir de santraforları var. 7 numara siyahi bir kardeşimiz. Onun adını hatırlamıyorum şimdi. Bakmıştım onun da adını. Bu ikisi mesela. O 7 numara Osimhen gibi bir çocuk. Yani o 13'te oynuyor. Neredeyse 1.80 falan boyu var yani, o kadar uzun ve teknik, öyle düşünün yani. Osimhen gibi kalıp, neredeyse Osimhen'in kalıbında yani o yaşta. Ayrıca teknik, bir de Hugo diye bir çocuk var. Bunlar çıkarıyorlar yani o noktada. Barcelona'yı izlemek ayrı bir keyif ya, tadını çıkarmak lazım. Yani burada da takımlar üstü bir şölen, söylediğin gibi lezzet almaya bakmak lazım. İyi bir yemek yiyormuşsun gibi. Biz gitmezsek sanki onlar ayrı marşı dinletmeyecek, o anki espri demiş. Bence de dinletir ya. Düşünsene Galatasaray işte 14 yıldır 16 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gitmiyor. Fenerbahçe'de, Kadıköy'de dinletirler ya. Bence güzel bir şey, kötü bir şey olmamış. Ben o esprileri seviyorum. Sadece şeyi sevmiyorum. Özellikle böyle deplasman tribününe eziyet çektiriyorlar ya mesela. Tek kapı açıyorlar. Tek işte aralardan geçiriyorlar, tünel gibi yerlerden. Deplasman türbinin önüne böyle hoparlör koyuyorlar, rahatsız ediyorlar. Bunlar gerçekten de yani sağlık açısından da zararsız. İnsanın böyle psikolojisi de bozulur. Ki zaten bizde de bozulacak psikoloji kalmadı bu şartlarda. Herkes yaşayabiliyorsa herkes herhalde bunun üstesinden gelebilecek durumdadır. Ben bunu sevmiyorum ama bu diğer esprilere karşı değilim. Mesela boynu bükükler falan çalıyor. Ciddi söylüyorum, bu çok hoşuma gidiyor. Galatasaray'da Şinanay çalıyorlar, ne yapalım yani arkadaş ya, bunlar oluyor maalesef. Fenerbahçe Radyosu'nu geri mi aldı? Vallahi haberim yoktu. 5 yılına kiralamışlardı. Hiç haberim yoktu. Öyle bir şey varsa süper. Yani Aziz Yıldırım'ın icraatlerinden bir tanesi. Açıkladı mı peki bunu açık açık? Normalde bir sözleşme durumu vardı. 97.0 frekansındaydı Radyo Fenerbahçe. devredilmişti. Geri aldıysa muazzam. Bilgim yoktu. Şu an Radyo Fenerbahçe olarak mı devam ediyor yani? Cihan bir skor versene. Geçen maç vermiştin 3-1 demiştin, bilmiştin diyor. 1-1 Hasan. 1-1 bitecek maç. Tahminim öyle değil. Düşüncem de öyle değil. Direkt sana sonuç verdim. Fenerbahçeliyim. Şinan Ay şarkısını Okan Buruk hafızaları kazıdı demiş. Ya işte maalesef. Keşke olmasa ama oluyor, ne yapacaksın arkadaş yani, futbol bu. Keşke olmasa, keşke. Ama yapıyor taraftar. Bir Fenerbahçeli olarak bu akşam Leao, Sané, Osimhen, Sanchez, Jakobs gibi büyük maçları iyi oynayan futbolculardan çok iyi bir performans bekliyorum demiş. Ya ben Leao'dan bu akşam bir performans bekliyorum. Evet, Leroy Sané de oynarsa, ki bence Leroy Sané'yi yedik başlatacak. Hem Leao hem Sané yapmaz yüksek ihtimal. Orada Barış ve Leao ikilisiyle başlayacak gibi gözüküyor. Ama kağıt üzerinde baktığında rakipte Leao olsa, Leroy Sané olsa, Osimhen olsa bir tık çekinirsin. Yani kim olursa olsun, Barcelona'da olsa çekinir. Kötü bir kadro yok. İyi oynarsalar, iyi bir performans verirseler ben kötü bir sonuç alacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın. Sahaya koyacağı karakter önemli. Yıldızların performansı önemli ve bence de onların performansı bu hafta uzun süre konuşulacak. Yarın da zaten burada oluruz. 5 tane yersek de ben Rütük kaydını silerim, siz hatırlatmayın bana diye. İyi yayınlar, ben Ahmet. Galatasaray Fenerbahçe deplasmanına gidince Konferans Ligi müziği çalınsın. Biz de o müziği hiç duymadık stadyumumuzda demiş. Ya, Konferans Ligi de bir acayip bir lig ya. Yani UEFA'yı çok seviyorum. Güzel, hala bir şey var bende. Yani UEFA kupası ile Şampiyonlar Ligi'ni alan Süper Kupa oynuyor, o da güzel. Ya, Konferans Ligi'ni alan ne oynuyor abi? O şey, garip garip gibi kalmış orada yani. Yani Konferans Ligi'ni kazananın da bence bir şey oynaması lazım. Yani şimdi UEFA'yı alanla Şampiyonlar Ligi'ni alan bir şey oynuyor. Konferansı alan ne oynuyor? Bir ara Inter Toto falan vardı. Onun bir gelişmiş hali gibi düşünebilirsin. 80-45, merhabalar, hoş geldiniz.
11: Cihan, tekrar merhaba. Olcay ben. Bana bir söz hakkı doğdu. Utras'tan aklıma. Bir Fenerbahçe arkadaş bir soru sordu da.
1: Olur,
11: bir cevaplayayım ben istiyorsan.
1: Tamam, o zaman şöyle yapalım. Çok kısa olsun, olur mu? Çünkü aynı anda...
11: Çok yayın... kısa, yok.
1: Tamam.
11: Hayır, çok kısa. Tamam. Yoksa meşgul etmezdim. Utras'tan dimdik ayakta hiçbir sorun yok. Orada yapılan bir ironi vardı. Anlamak isteyenler kendi çapına nasıl çektiyse öyle anladı, düşünüyorum. Biz ayaktayız ya, sıkıntı yok Utras'tan da. Çok merak ediyorsa arkadaşlar, Fenerbahçe derbisinde görüşürüz diyorum Kadıköy'de. Selam, saygılar, görüşmek üzere.
1: Evet, sağ olsun Olcay, ilginç. Evet tabii, ben de önceki numaraları bilmediğim için normal yani, söz hakkı doğdu kendisine, o da söz hakkını kullansın. Şimdi diğer dinleyenimiz de bağlansın, o da söz hakkını kullansın falan, böyle hep aynı dinleyenler etrafında da yani normaldir. Ultra Hasan ayaktaymış, herhangi bir problem yokmuş. Olcay da bunu aktarmış oldum. Cihan kardeşim, o siyahi arkadaşın kaç yıl mağarası vardır diyor. Bilmiyorum, bu Atakan Kurt'un tabiri. Siyahi arkadaşlarla ilgili, evet biraz geç yazılma gibi durumları var o arkadaşların. Mağarası var mıdır yok mudur, hani bir tık olabilir, 2-3 yıl olabilir ama iyi bir performans ortaya koyuyor. Barcelona'dan işte yakın zamanda, şu an 2026 yılındayız, U13 olsa Barcelona 17 yıl yaşında A takıma monte etmeye başlar yavaş yavaş. 2030 yılında kendisini görürüz herhalde ya. 2030-2031 yılında Hugo'yu biraz zor, Hugo'yu biraz böyle 2031'de falan görürüz. Aynı Messi gibi, o da kütücük bir şey. Aziz Yıldırım geldiği gibi radyo frekansını geri aldı ve yaklaşık 4-5 gün sonra Radyo Fenerbahçe olarak yayınlara başladı demiş. Helal olsun Aziz Yıldırım'a. Bak, bu da bizim eksikliğiymiş. Bilmiyormuş. Yani düşünsene ne kadar yani. Radyonun aylık gideri, yayıncıları olmasa çanak parası falan 300 bin lira falan, 250 bin 300 bin lira bir gideri var. Yani yayıncılara da çok bir şey vermiyorlardır diye düşünüyorum. Hadi versin. Yani çok bir gideri yok. Hani kiralık olarak bir ofis tutmaya çalışsa, hani stadyumda falan da bir ofise kursalar, mikserleri, ekranları falan, orada bile yayın yapabilirler. Helal olsun. Onu bilmiyordum geri aldığını. 34-59. Merhabalar, hoş geldiniz.
13: Cihan Bey, iyi yayınlar öncelikle.
1: Sağ olun. Fişek gibi girdiniz yayına vallahi, gür sesinizle. Buyurun.
13: Evet. Fanatik Galatasaray taraftarıyım. Öncelikle bu akşam takıma başarılar diliyorum.
1: Ne Rabbim bekliyorsun?
13: Utandırmayacak inşallah bizi bu akşam. Ben sonuç ne olursa olsun takımımızı destekliyorum. Ve onlardan yani tek dileğimiz ve tek isteğimiz sonuna kadar mücadele etmeleri, sona düdüğe kadar şeyleri bırakmamaları olacaktır. bizim elimizden gelen bu. Sonuna kadar destekleyeceğiz. Statta olacağız inşallah. Biz de taraftar olarak destekleyeceğiz abi.
1: Teşekkür ediyorum.
13: Bir katılıyorum.
1: İyi yaptın.
13: Kusura bakma biraz.
1: Yok. Hep beklerim seni. Ya rahat olabilirsin. Sonuçta burada bir dostane sohbetimiz evet. var. Skor da alabilirim senden. Nasıl evet. bir skor bekliyorsun? Sonuç ne olursa olsun dedin ama içinden geçeni alayım. İlk kez bağlanıyorsun. Senin şansın olsun o da.
13: Abi ben 3-1 falan biteceğini düşünüyorum. İnşallah yeneceğiz abi. 3-1.
1: Peki. Teşekkürler. Sağ ol. Dikkat et kendine.
13: İyi günler olsun abi.
1: Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum.

3-1'lik bir skor dedi ama yani bakıyorsun işte Pedri, Olmo, pas trafiği, onlar oyunu yönlendiriyor, genişletmek isteyecekler, nasıl olacak, savunma çizgisini oldukça orta sahaya yakın kuruyor Barcelona, rakibi birinci bölgeye hapsediyorlar ama bunu yaparken de arka tarafta inanılmaz boşluklar bırakıyorlar. Yani burada tek koz, yani Galatasaray'ın Barcelona'ya bıraktığı, ben de şey gibi telaffuz ettim Galatasaray'ı, Hansi Flick gibi. Şey K ile söyledi ya, Galatasaray falan diye çok gündem oldu. Ya burada Galatasaray'ın en büyük kozu Barcelona'nın bıraktığı bu savunma arkası boşlukları, ön alandaki hareketli oyuncularla, hızlı oyuncularla cezalandırmak olacak. Victor Osimhen de stoperleri yüksek ihtimal yıpratacaktır her zaman yaptığı gibi. Kanat geçişleriyle de belki bu işi halledebilirler. Ben de çok böyle olumsuz düşünmüyorum açıkçası, dinleyenimizin düşündüğü gibi. Kaç bir demiş. Cihan, 3 fark senin olsun. Yemeğine iddiaya girsek diyor. Böyle bir şey var. İddiaya girmeyelim ya yemeğine. Şöyle bir şey, ne olursa olsun biz yine yemeğimizi yiyelim, ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Ben bir de şöyle bir şey var. Ben eskiden beri çok fazla böyle iddia yorumları yaptığım için, işte Mistikom'da yazdık, farklı noktalarda yazılar yazdık. Ben biraz daha böyle maçları iddianın açtığı oranlara göre yorumluyorum. Barcelona'ya 1-20 açıldığı için o sebeple biraz daha Barcelona'nın kazanamayacağını düşünüyorum. Ben oranlar üzerinden okumayı çok sevdiğim için bu işleri, yani daha farklı bir şey açılsaydı daha farklı düşünebilirdim. O sebeple bir beraberlik bekliyorum. Sarıyer'den Erkan Kambur selamlarını iletmiş. Sağ ol Erkan. Kolay gelsin sana da. Cihan, torpil var, torpil diyor. Nerede torpil var? Galatasaray'ın hiç şansı yok demiş. Sence Galatasaray ne diyor? Artı 31, vallahi anlamadım. Emoji atmışsın. Cihan demişsin, emoji atmışsın. Trabzonspor'un 5 attı ama 4 sayılan Galatasaray'a Barcelona ne yapmaz? İnşallah Galatasaray yener. Umudumuz o şekilde demiş. Ya işte her maçın hikayesi farklı, yorumu var yani, böyle klasik bir yorum olacak, klasik bir hikaye olacak. Ama futbol bir işte, ne olacağı belli olmuyor. İşte Trabzonspor'un maçındaki o inanılmaz senaryodan sonra insan acaba demeden geçemiyor. Bunu böyle bir parantezi kapatalım. Orada işte topun direkten döndüğü, varın havada uçuştuğu dönemden sonra Şampiyonlar Ligi. Burada atmosfer de farklı. Oyuncuların psikolojisi de farklı oluyor. Hansi Flick'in Barcelona'sı var. Form durumu ortada. Ama Rams Park'ta da taraftarın arkasına alacağı rüzgarla Galatasaray'ın neler yapabildiğini biliyoruz. Hani Galatasaray genetiği diyorlar ya Avrupa'da. Şimdi bunu söyleyeceğim, hemen bana şeyler gelecek. Galatasaray'ın son 30 yıldaki Şampiyonlar Ligi'ndeki aldığı sonuçlar gelecek ama mesela son 2 yıla bakalım. Geçen sene iç sahada bir kere kaybetti Galatasaray, değil mi? Union Saint-Gilloise'a kaybetti. O yüzden bu Galatasaray genleri Rams Park'ta işe yarıyor. O büyüleyici direnç falan devreye girince o favori takımlar vesaire alt üst olabiliyorlar. Akşam içinde maça gidecek taraftarların şu an ses tellerini korumasını istiyorum. Nefis bir futbol gecesi bizi bekliyor. Biz yayınlara hazırlanacağız. Yayınlarımız devam edecek. Taraftarlar da tribünde Galatasaray'a destek vermeye devam edecektir. Alacağım telefonu. Hemen bakacağım. İzmir'den Ercan. Merhaba Ercan. Sence Şalai ileride Barış Bek'te olsa olmaz mı demiş. Olmaz Ercan. Yani Şalai tam bir asker oyuncu ama hani Barış Bek'te, Sané önünde, diğer tarafta da Jakobs Bek'te, Leo önünde olsa olur diyebilirim ama bu sefer de çok ofansif olur. Yani ne Leroy Sané defansa yardıma geliyor, Bek'e yardım ediyor. Bek'in artık dili dışarı çıkıyor. Ne Leo gidip Bek'e yardım ediyor. Yani bunlardan birinden vazgeçecektir Okan Buruk yüksek ihtimal. Leo Barış yapacaktır. Çünkü Lamine Yamal'ın olduğu kanada işte orada Barış'ı koyar ki bekler ve stoperler yardım etsin diye. Yani ikisini birden oynattığında çok ofansif oluyor ve bu çocuklar bazen gamsız olabiliyorlar yani. Gelmiyor. Barcelona maçı olsa da Leroy Sané'yi geri getiremiyorsun yani. Çok muazzam bir futbolcu. Evet. Bitiriciliği, topu ayağına aldığında büyüleyiciliği ama bazen de oynayamıyor. Sadece hayalet gibi geziyor. Şalay bek dışında oynamaz. Zaten o çocuk açık oyuncusuydu. Galatasaray'da bek'e evrildi. Yani transfer edildiğinde açık olarak evrilmişti. Uğurcan, Osimhen gününde olursa, gönlünü ferah tut, o Kamburuk odaklanırsa kaybetmez demiş. Evet, kaleci faktörü de çok önemli. Ama burada ben kaleciden ziyade stoperlerin de gününde olması tarafındayım. Sonuçta kaleci,
Yani.

0: 6 pasın içinde kendisine gelen topa çok fazla yapacak bir şey olmuyor. Evet, önemli, atanın tutanın yorumuna katılıyorum ama burada da kaleye top gelmesini önlemesi gerekiyor. Stoper tandeminin, orta alan tandeminin, o 6-8'in birazcık daha Barcelona'lı oyuncuları önünü kesmesi gerekiyor. Şu an özetleri izliyorum mesela. Hetafe maçı var Barcelona'nın. Yani kafayı yersiniz, öyle söyleyeyim. Adeyemi orada çok kötü bir gol kaçırıyor. Şimdi de Jesus kaçırdı. Yani sürekli bir gol kaçırma durumu var özette. Hetafe'nin hiçbir şeyini izlemiyoruz. Rafinha yoksa Barcelona çok zor demiş. Rafinha yoksa Olmo var, Rodri var, Lamine Yamal var, Jesus var. Var da var yani sadece. Ama Rafinha'nın olmaması bir artı, söylediğin gibi. 2086, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Alo, iyi günler, nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Ben de sesim net geliyordu inşallah.
0: Çok naif geliyor. Çok net olması da duyabiliyorum. Buyurun.
1: Bir dakika o zaman.
0: Çok dinlendirici bir ses tonu yok mu dinleyenimizin? Bana mı öyle geldi?
1: Şimdi geliyor mu?
0: Evet, şu an daha iyi. Teşekkür ediyorum. Buyurun.
1: Kulaklıkla konuşuyorduk da o yüzden söyledim.
0: Şu an daha iyi.
1: Yani tamam. Şimdi şöyle anlatayım ben. Rafinha falan eksik falan olmasını şey yapıyoruz ya, işte Barcelona'nın bir eksiği var falan. Peki Rafinha Barcelona'nın en iyi oyuncularından biri olarak, yani form olarak şu an gözüküyor. Peki Osimhen mesela Galatasaray'da olmasa bu maçta, örnek veriyorum. Ya da Rafinha'da şeyde yok, Barcelona'da yok. Peki Galatasaray daha çok etkilenir Barcelona mı?
0: Tabii ki Galatasaray etkilenir. Osimhen olmayınca. Barcelona çok etkilenmez
1: Yani
0: Rafinha'nın yokluğunda.
1: Rafinha'nın yedeği bile ne? Şu an gelsin Türkiye liginde Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta banko oynar ve yıldız olarak gözükür. Mesela örnek veriyorum. Ama tabii ki bence bu maçların keyfini çıkarmak lazım. Giden arkadaşların, televizyonda izleyen bütün seyircilerin bu maçın keyfini çıkarması lazım. Çünkü Barcelona gibi dediğimiz takımlar Türkiye'ye binde bir geliyor. Mesela 10 tane maç yapmışız Barcelona'yla kaç sene boyunca. Yani bence bunun keyfini çıkarsınlar, gitsinler orada güzel bir şekilde takımımızı desteklesinler. Seyirciler de, televizyonda izleyenler de dualarıyla Galatasaray'ın yanında olsunlar. Yani ben bu da düşünüyorum. Çünkü böyle takımlar her zaman kendi sahamıza gelmez, İstanbul'a gelmez. Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun, ve Galatasaray olsun, Trabzon olsun. Hani Şampiyonlar Ligi'ne giden, Avrupa'da oynayan, Avrupa Ligi olsun, Konferans Ligi'nde oynayan takımların böyle büyük takımları evinde davet ettiği zaman bence keyfini çıkarsınlar. Tabii ki yenilmesinler, tabii ki galip gelsinler iyi bu futbolla. Keyfini de çıkarsınlar, ben öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Ya Rafinha evet önemli bir oyuncu. Normalde yani sağ kanatta oynayan, çok böyle biliyor muydunuz, hani vasat demeyeyim de çok popüler bir oyuncu değildi. İlk Hernandez herhalde denemişti onu sol kanatta, hani biraz böyle ışık vermişti ama yine olmadı. Sonra Hansi Flick aldı adamı, acayip bir şeye evirdi ya. Sol kanatta oynarken onu hep böyle iç koridorda kullandı ve bu bölgede sürekli ceza sahasına dalan, boşluk kovalayan bir futbolcuya evrildi. Yani şimdi de neredeyse yani santraforlara taş çıkartacak derecede golcü kimliği kazanmış durumdaydı. Kötü bir tabir mi, iyi bir tabir mi bilmiyorum şimdi. Her yaştan bizi birileri de dinliyor ama böyle askerden yeni gelmiş gibi oynayan bir futbolcuydu. Ve bu zamana kadar da bir boş maçı yoktu. Muazzam, yani gördüğüm son dönemde izlemesi en keyifli futbolcuydu. Atletizmi de yani doruk noktasında yaşıyor adam. Elbette etkiler Barcelona'yı ama az önce dinleyenimizin söylediği gibi Osimhen'in olmaması mı Galatasaray'ı daha çok etkiler, yoksa Rafinha'nın Barcelona'da olmaması mı daha çok etkiler? Tabii ki Osimhen olayı. Ama olmaması da iyi bir şey. Öyle söyleyebiliriz yani. 51-33. Döneceğim, mesajları kapatırken onlara bakacağım. Hoş geldiniz, selamlar. Son telefonu da alayım, kusura bakmayın. Buyurun.
2: İyi günler, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
2: Benim maç hakkındaki yorumum olacak birkaç tane sizinle beraber.
0: Dinliyorum tabii ki.
2: Ben de koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Öncelikle bunu belirteyim tabii ki. Gönlümüzden geçen ülkemizin takımının kazanması. Ama yürekten ziyade matematiksel ve bilimde katarsak favori belli. Şimdi iki
0: evet,
2: takımında gücü belli, şeyi belli ama tabii ki gönlümüzden geçen Galatasaray'ımızın kazanmasından yana.
0: Maçta olacak mısınız? İzlemeye gidecek misiniz yoksa evden mi veya dışarıdan mı izleyeceksiniz? Tribünde misiniz yani?
2: Tribünde değilim, evdeyim. Olsun. Maalesef memleketim tutmuyor. Ben Ordu'luyum, oradan izliyorum sizi.
0: Muazzam, süper. Ordu'ya da selam olsun.
2: Keşke İstanbul'da olsaydım da maça gitmek nasip olsaydı o atmosfer.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. Dikkat edin kendinize.
2: Size de yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun, çok. Ordu'yu da ben çok severim ya. O işte Boztepe'si, teleferiği falan ya, uzun uzun sahilleri var. Ordu güzeldir. Radyo Gol'ün böyle her yerden dinleniyor olması gerçekten muazzam bir şey. Sadece İstanbul'da frekans olmasına rağmen. Tabii artık internet çağındayız. Almanya'dan, Fransa'dan, Amerika'dan. Yani yurt dışından en çok Almanya, Fransa, Amerika'dan dinleyenlerimiz var. Ama Azerbaycan'dan da çok dinleniyoruz. Onun dışında Ankara ve İzmir'den de çok fazla dinleyenimiz var. Yine böyle keza işte zaman zaman Adıyaman, Giresun, Ordu, oralardan da bizleri dinleme fırsatları oluyor. Biraz bekleyin. Az kaldı arkadaşlar. Geleceğiz. Yani 2026, 2027 Mart'a doğru böyle bir 7-8 frekans. Neden olmasın? Peki yavaş yavaş gidiyoruz. Az sonra Efe Yamanlar sizlerle beraber olacak. Efe'yi de dinlemenizi tavsiye ederim. Yaklaşık Efe de bizle 8 gündür beraber, geçen hafta ilk yayınlarına başladı. Bu hafta ile itibaren 5 yayın öyle, 6-7. yayını olacak. Çok da güzel, keyifli isimleri bağlıyor. Bilgilendirici bir yayın oluyor. 3 ya da 4-0 Barça alır. Anthony Gordon 2 tane atar demiş. Bayern'de Diaz'ın sayılmayan ikinci golünü gördün mü? Gördüm, kafayı yersin. Osimhen'den Türk hakemlerine, Türk rakiplerine karşı yaptığı hareketleri bekliyorum. Galatasaray kaybedecektir demiş. Yapacaktır ya, sadece Türk hakemlerine yapmıyor ki onu. Güzel insan. Avrupa'daki maçlarda ya şey gibi düşün. Ya bu çocuğu izledik hepimiz yani. Geçen sene oynadı. Yani Liverpool'a karşı, Juventus'a karşı. Yani neler yaptı, Atletico Madrid vesaire. Yani en azından oraları yıpratıyor. Hani şey gibi. Hani sanki Osimhen yeni gelmiş, hiç Şampiyonlar Ligi maçına çıkmamış gibi. Hani Nijerya'da bu Afrika kupasında da iyi işlere imza attı. Ya iyi oyuncu ya. İyi oyuncunun hakkını vermemiz lazım bana göre. Barcelona'ya başarılar dilemiş. Cihan kardeşim, içimde bir his var. Barcelona'yı 3-1 yeneceğiz diyor. Lukaku'nun Depar'da solladığı Abdülkerim'i Yamal'ı nasıl tutacak? Abdülkerim tutmayacak herhalde. Okan Buruk, Lamine Yamal için bir planımız var dedi. Ben de o planı merakla bekliyorum. İkili sıkıştırma yapacaklar yüksek ihtimal. Göksel'in bize selamlarını iletmiş. Sağ ol Göksel'in. Teşekkürler arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Bugün İstanbul'da dev bir randevu olacak. Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar dileyelim. Şampiyonlar Ligi ikinci hafta mücadelesi saat 22'de oynanacak. Güzel bir karşılaşma olsun. Seyir zevki yüksek bir karşılaşma olsun. Benim gönlümden geçen skoru tekrar hatırlatayım. Ben bir birlik, bir beraberlik bekliyorum. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde İbrahim Yavuz'la burada olacağız. Sizlerin de gelmesini bekliyoruz. Cihan Dişli sosyal medya takip ederseniz söz veriyorum, ben de takip edeceğim. Görüşürüz.
3: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi.
4: Reklam. Reklam. Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
4: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
7: Efe Yamanlar'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Radyo Gol'e hoş geldiniz. Dört büyük gündemde ben Efe Yamanlar sizlerle birlikteyiz. Tabi saat 16'ya kadar gündemi de hep birlikte değerlendiriyor olacağız. WhatsApp hattımızdan da sizlerin soru ve görüşlerini de bekliyor olacağız. Bugün tabi gündemimiz hem Süper Lig olacak hem de Şampiyonlar Ligi. Akşam Galatasaray kendi evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Oldukça kritik bir karşılaşma. Tabii gündem de biraz bu maça kilitlendi. Bakalım temsilcimiz nasıl bir performans gösterecek? Nasıl bir oyun sergileyecek? Barcelona'da dün İstanbul'a geldi ve antrenmanlarını yaptı. Şimdi son detayları almak için Erdem Açıkgöz'e bağlanıyoruz. Erdem hoş geldin.
1: Hoş bulduk Efe. İyi yayınlar. Herkese mutlu günler.
0: Çok teşekkürler. Tabii Galatasaray bugün çok kritik bir rakibi evinde ağırlıyor. Barcelona'yı ağırlıyor. Dün basın toplantısı gerçekleşti ki sen hem Galatasaray hem de Barcelona basın toplantılarına katıldın. Şöyle bir ön bir bilgileri senden alabiliriz.
1: Tabii yani senin de bahsetmiş olduğun gibi aslında Efe. Önce Galatasaray Kemerburgaz'da Barcelona karşılaşmasının son antrenmanını gerçekleştirdi. Öncesinde de teknik direktör Okan Buruk'un basın toplantısı vardı. Önce basın toplantısı, sonra tabii antrenmanı tamamlayarak maça hazırlandı Galatasaray. Barcelona'da aynı gün Galatasaray'ın aslında antrenmanı bittikten yaklaşık bir ya da bir buçuk saat sonra İstanbul'a iniş yaptı. Tam iniş durumlarını yani bütün Barcelona'nın gelişinden otele geçişine kadar tüm anında an olarak takip ettik. Bunu neden söylüyorum? Gerçekten Galatasaray taraftarlarının aslında bu takip esnasında neler yaptığının detaylarını da aktarmak istiyorum. Orayı da değineceğim. Sonrasında tabii Barcelona takımının bir basın toplantısı, sonrasında da antrenmanı gerçekleştirerek aslında kaldıkları otele doğru geçiş yaptılar. Öncelikle Okan Buruk'un basın toplantısıyla başlamak istiyorum. Tabii antrenman detaylarına da değinelim seninle birlikte. Okan Buruk basın toplantısında aslında temkinli konuşmalar yaptı. Barcelona takımının tabii ki gücünün farkında olduğunu bir nevi niteler cinsler ama tabii ki Barcelona'ya karşı oynamaktan da çok heyecanlı olduklarını belirtti aslında Efe. Tabii ki büyük bir maç, Galatasaray için de kritik bir mücadele aynı zamanda. Galatasaray her zaman kimliği açısından ne diyoruz? Büyük takımlara karşı çok farklı refleks gösteriyor dedi. Okan Buruk da basın toplantısında buna değindi. Yani futbolcularımı ben bazı maçlarda motive etmeme bile gerek kalmıyor. Barcelona karşılaşması da aslında öyle bir mücadele olduğunu aktarabilirim dedi. Hiçbir şekilde yani hiçbir oyuncuyu kolay kolay motive etmekle uğraşmadım. Ben zaten bütün oyuncuların hepsi motiveydi bu maça ve %100 konsantre bir şekilde de maça çıkacaklarını ifade etti. Antrenmanına değinecek olursak da Efe, antrenmanda da Singo'nun haricinde bütün takım hazırdı. Singo detaylarına daha önce seninle de değinmiştik. Singo'nun Galatasaray'da kendimi göstereceğim, sonrasında Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir niyetim olabilir şeklinde bir açıklaması olmuştu. Ama ben herhalde bu gidişte Singo'yu biz göremeden Galatasaray'dan ayrılacak gibi olacağını, yani bu şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten Singo'nun sakatlığının sürekli nüksetmesi, farklı sakatlıklarla oyuncunun çok uzun süre takımdan ayrı kalması, ki böyle bir mücadele Şampiyonlar Ligi arenasında dahi takımını yalnız bırakması gerçekten çok kritik öneme sahip. Ama onun haricindeki tüm takım Barcelona karşılaşması için hazırdı. Hiçbir problem yok. Victor Osimhen'le ilgili ki zaten en son karşılaşmada Süper Lig'de görev almıştı son dakikalarda. Sonrasında tabii Lemina, Sallai, bunların hepsi Galatasaray'da hazır hale geldiğini aktarmış olalım. Barcelona takımı da aynı şekilde dediğim gibi Galatasaray'ın antrenmanı bittikten yaklaşık bir 15 dakika sonra, 15-20 dakika sonra İstanbul'a iniş yaptı. Onları da takip ettik. İnanılmaz yüksek güvenlik önlemleri vardı. Geldiğinden itibaren Efe, hatta İspanyol, şöyle bir dipnot da vermiş olayım sana. İspanyol güvenlik görevlileri Türk polislerine bütün güvenliği biz sağlayacağız, siz arkadan gelebilirsiniz şeklinde de talimatı var. Gerçekten ben buna İnanamadım yani duyunca. Teyit de ettirdim. İnanılmaz şekilde bir güvenlik önlemi alındığını, hatta basın mensuplarına dahi çıkış tarafında, yani havalimanının VIP çıkış tarafına dahi yaklaştırmadıklarını, bizi uzaktan takip ettiğimizi aktarmış olalım. İnanılmaz bir güvenlik önlemleri var. Antrenmanlarda da tabii öncelikle basın toplantısında atmosferden bahsetti Hansi Flick. Atmosferin gerçekten çok güzel olacağını ve bu stadyumun özellikle Avrupa'nın en büyük ses çıkaran stadyumlarından bir tanesi olduğunu ve bizler de sabırsızlıkla bu mücadeleyi bekliyoruz şeklinde açıklaması oldu Hansi Flick'in. Kubarsi tabii onun öncesinde bir basın toplantısı gerçekleştirmişti. O da Galatasaray'ın gücünün farkındayız. Biz tüm konsantreyle konsantre şekilde Galatasaray'ın karşısında olacağız şeklinde açıklamalarını yaptı. Sonrasında ne oldu? Onun detaylarına da geleyim. Galatasaray takımı özür dilerim. Barcelona takımı kaldığı otele doğru geçiş yaptıktan sonra gece saatlerinde Galatasaray taraftar grupları Barcelona'nın kalmış olduğu otelin önüne giderek inanılmaz şekilde bir havai fişek gösterisi gerçekleştirdi.
0: Evet.
1: Tabiri caizse Barcelona takımını uyutmadı diyebilirim Efe. İnanılmaz görüntülerdi. Ben de oradaydım. Takip ettim. Ve hani bütün hani içerideki olan, içeriden bir bilgi alamadık tabii ama eminim ki bütün Barcelona'da futbolcular bu durumu şaşkınlıkla karşılamıştır diye düşünüyorum.
0: Yani bu tabii sporun içinde olan şeyler, hani ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bunu tabii tartışırız ama sen şimdi evet, bize açıkçası tüm detayları verdin. Sana şeyi de sormak istiyorum. Osimhen'in ilk 11 çıkabileceğiyle ilgili bir görüş ortaya çıktı. Yani şu önüme bazı muhtemel 11'ler geliyor. Osimhen'in ilk 11'de başlayacak gibi.
1: Doğru istihbarat. Dilersen ben Galatasaray'ın sahaya çıkmasını beklediğim 11'i paylaşayım seninle.
0: Tabii ki.
1: Sonrasında bunun üstüne de konuşmuş olurum. Aslında Osimhen detayı da çok önemli. Ama senin de bahsetmiş olduğun gibi Osimhen'in ilk 11'de olma ihtimali %90 şu anda. Yani 11'de olacak gibi görünüyor. Victor Osimhen'in Okan Buruk'la son antrenmandan sonra bir görüşme gerçekleştiriyor ve ben kendimi 11'de oynamak, yani 11'de oynamak istedi. Barcelona'ya karşı 11'de oynamak istediğini Okan Buruk'a iletiyor. Ve Okan Buruk da bu durumunu Yener İnce ile konuşarak tüm aslında detayları aldıktan sonra 11'de olmasının herhangi bir şekilde bir problem olmayacağını aslında böyle bir karara varıyorlar ve bugün itibariyle son dakikalarda herhangi bir problem olmazsa Victor Osimhen Galatasaray'da 11'de olacak. Dilersen 11'i aktarmaya başlayalım. Kalede Uğurcan'la başlamasını bekliyoruz Galatasaray'ın. Sağ bekte Salah'ı, ki bu bölgede Barış'ın olma ihtimali de çok çok yüksek. En son basın toplantısında aslında buna değinir cinsten bazı açıklamaları da olmuştu. Basın mensubu arkadaşlar da o bölgedeki sağ bekte Barış'ın yüksek bir performans sergilediğini aslında aktarmıştı. Ama Sallai'nin de hazır olduğunu söyleyelim. Sallai ve Barış ikilisinden bir tanesi sağ bekte olacak. Bana kalsa Barış'ın olması sanki daha da iyi olur gibi görünüyor. Defansın ikilisinde, defans hattında Abdülkerim ve Davinson'u göreceğiz yine aynı şekilde. Sol bekte ise Jakobs olacak. Orta sahada Lucas Torreira, Gabriel Sara, 10 numarada Batrakov. Sağ açıkta Yunus, sol açıkta Leao, ileri gol bulma yollarında da Victor Osimhen'in olmasını bekliyorum. Barcelona takımında da kalede Garcia, sağ bekte Erik, defansta Kubarsi ve Martin ikilisi olacak. Kansel olacak sol bekte. Fermin, Rodri, Pedri orta saha üçlüsünü oluşturmuş olacak. Sol açıkta Adeyemi, sağ açıkta Lamine Yamal, ileride de Gordon'la gol bulmayı isteyecek Barcelona takımı. Bu iki takımın 11'inin de bu şekilde olmasını bekliyorum. Barcelona'da, yani Barcelona'yı takip eden İspanyol gazetecilerden aldığımız bilgilerde de yüksek ihtimalle Barcelona takımı da bu 11'e çıkacağını da aktarmış olalım Efe.
0: Tabii şimdi Barcelona sezonun gerçekten en formda takımı. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Sezon başladığından beri sadece Avrupa'da değil dünyada da en etkili futbol oynayan takım. Ama onlarda da işte Rafinha eksik bu maçta. Her ne kadar bu eksiklikleri tamamlayabilecek kapasitesi çok yüksek olsa da ne olursa olsun eksiklik her zaman eksikliktir. Ama şunu söylemek lazım. Dün Hansi Flick'in şöyle bir basın toplantısına göz gezdirdim. Açıkçası yani Hansi Flick'in rakiplerini ne kadar ciddiye aldığını, Barcelona'nın rakiplerini ne kadar ciddiye aldığını da orada açıkçası ben ekran başında hissettim. Sen basın toplantısını yerinden takip ettin. Senin görüşlerin neler bu noktada?
1: Az önce aslında konunun yani görüşmenin en başında da bundan bahsetmek istedim. Senin söylediğin gibi yani aldığın o izlenim tamamen %100 altına imzamı atıyorum. Net olarak bütün yani hiçbir şekilde hatta Real Madrid'le ilgili Efe basın mensupları soru sordu. Hani, önümüzdeki günlerde bir El Clasico da olacak. Evet. Bu mücadeleye bir parantez açmak istedi aslında İspanyol gazeteciler. Tersledi yani. Takımı orada takip eden basın mensuplarını bir nevi tersledi. Çünkü şu anda biz Real Madrid karşılaşmasında değiliz. Biz Galatasaray karşılaşması inanılmaz bir stadyumda, inanılmaz atmosferde, inanılmaz bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bence sadece bunu konuşmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten çok önemli bir mücadeleye çıkacağız şeklinde açıklamaları oldu. En başından beri zaten Hansi Flick'in gerçekten inanılmaz derecede bu maça konsantre olduğunu aktaralım. Galatasaray'ın özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını ve son karşılaşmasını izleyip takip ettiğini söyledi. Ve gerçekten büyük takımlara karşı inanılmaz zorluklar çıkaran bir takım olduğunu ifade etti. Yani kısacası ipin ucunu senin de söylemiş olduğun gibi çok çok sıkı tuttuğunu, çok çok detaylı ve inanılmaz şekilde bu duruma kendilerini verdiklerini aktarabilirim. Büyük bir önem tabii ki sonuçta Barcelona takımının gücünün bizler de farkındayız. Onlar da kendi gücünün zaten farkında. Galatasaray da tabii burada geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı alınmış bir galibiyet var. Bunun de durumu aynı şekilde Barcelona tarafında da yaşanabilir mi? Böyle bir ihtimal tabii ki var. Dileriz ki günün sonunda Galatasaray puan ya da puanlarla Ransfark'tan ayrılır. Ama bunların hepsinin farkında Hansi Flick. Bütün oyuncularına da en başından beri bunları söylüyor. Basın açıklamaları yapan bütün gazeteci arkadaşları da aynı şekilde bunu basın toplantısından sonra durumun ciddiyetini aktardı ki gelen basın mensupları arkadaşlarla da bu arada görüştüğümüz konuştuğumuz zaman da onlar da bunu ifade ettiler. En başından beri aslında bir haftadır Galatasaray maçına inanılmaz şekilde detaylı kanalize hızlı bir şekilde hazırlandıklarını söyleyelim. Şu saatlerde de yaklaşık yarım saat ya da bir saat sonra Efe Galatasaray yöneticileriyle Barcelona yöneticileri bir yemek yiyecekler, bir yemekte bir araya gelecekler maç öncesinde. İki takım arasında yöneticiler anlamında da böyle bir bilgi var. Onu da sana aktarmış olalım.
0: Şimdi tabii Şampiyonlar Ligi farklı bir nokta. Temsilcilerimiz her kim olursa olsun Şampiyonlar Ligi'ne farklı bir motivasyonla çıkıyor. Bunu söylemek lazım. Oyuncuların da keza bireysel anlamda da dünyanın en büyük arenalarından belki de futboldaki en büyük 2-3 arenasından birinde sahaya çıkıyor olmaları her maçta farklı bir hissiyat yaratıyor. Özellikle Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonlardan da hatırladığımız üzere büyük takımlara karşı yani Avrupa'nın devlerine karşı kendi evinde ciddi bir performans sergilediğini biliyoruz. Ben burada bir parantezi de tribüne açacağım. Şimdi ben bu akşam açıkçası Galatasaray taraftarından çok ciddi bir atmosfer bekliyorum ki Hansi Flick olsun diğer tüm Barcelona'la ve İspanyol çevreleri de bu atmosfere çok vurgu yapıyor. Onlar da muhtemelen bu vurguyu onlar da bu atmosferi bekliyorlar.
1: Tabii aynen öyle. Zaten en başından beri bu zaten Türkiye'ye gelmeden önce bile Hansi Flick'in bununla ilgili açıklaması vardı. Geldikten sonra da hem Kubarsi tarafından dün basın toplantısında hem Hansi Flick tarafından bunlar yenilendi ki özel yapmış olduğu yayıncı kuruluş yapmış olduğu açıklamalarda da aynı şekilde bunu yeniledi. Stadyuma gelecek olursak da dilersen anlık detayları da seninle paylaşırım. Tabii ki Galatasaray'da şu anda bilet arayan taraftarlar hala var mı bilmiyorum. Ama şöyle yağmur yağıyor, hava kötü şu anda. Tabii maç saatinde biraz daha yağışın fazla olmasını ben bekliyorum. Ama Galatasaray taraftarı yaklaşık 46 bin, 47 bin kadar taraftarıyla orada olacağını düşünüyorum. Şu anda da bazen yaklaşık, yani aldığım bilgiler, son bilgilerde yaklaşık 1000 ya da 1500 adet kadar Efe biletin hala sistemde olduğu bilgisini aldım yetkililerden. Onu da aktarmış olayım. Gerçekten hani evet, kapalı gişe diyemeyeceğiz. Çünkü gişede şu an için biletler mevcut. 1000 ya da 1500 kadar biletin olduğu söyleniyor. Ama Galatasaray maç saatine kadar taraftarlar bu biletleri tüketecektir. Ve Galatasaray'da, Rams Park'ta Barcelona karşılaşması da yani inanılmaz bir atmosferin olacağını söyleyelim. Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan'ın da maç için özel hazırlığı var. Bir koreografi yok ama şöyle bir bilgi paylaşayım. Günler öncesinden sosyal medya hesaplarından kesinlikle maça gelen taraftarların telefonlarını dahi ellerine almamaları, takımla birlikte atağa çıkıp takımla birlikte defans yapma çağrısı yaptı Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan. Tabii bizler de orada olacağız. İnanılmaz güzel bir atmosfer olacak. Bu sadece Barcelona tarafına değil, gerçekten bu mücadeleyi çok fazla dünya çapında futbol sever bu maçın mücadeleyi takip edecek. Bu da hem Galatasaray için hem de Galatasaray taraftarı için inanılmaz bir deneyim olacağını, ki bunu Galatasaray Avrupa devlerine karşı çoğu kez yaptı, yine aynısını yapacaktır. Yine güzel atmosfer beklediğimi ben de söyleyeyim. Stadyum çevresinde şu an için çok fazla bir hareketlilik yok. Tabii ki dediğim gibi bir yağmur, hafta içi mesai saatleri içerisindeyiz ama saatler böyle 7'yi 8'i gösterdiğinde artık stadyum çevresinde yoğunluğun başlayacağını, trafik yoğunluğunun başlayacağını, özellikle bugünün de trafikte olanlar açısından yağmur yağdığında İstanbul inanılmaz bir kilit oluyor. Maça gelecek taraftarların da böyle hani eğer vakitleri varsa daha önceden stadyuma gelmelerini tavsiye ediyorum en azından.
0: Evet, bu tavsiye de iyi oldu. Tabii ek metro seferleri de var. Hani metro ile bugün yolculuk yapan dinleyeceğimiz belki anonsları da duymuştur. Ek metro seferleri de zaten koyuluyor. Önemli bir karşılaşma, ülkemiz adına, temsilcimiz Galatasaray adına önemli bir karşılaşma olacak. Tabii genel bir erdem, hani Barcelona galibiyetini herkes böyle çok dillendirdi. Hatta çok daha böyle üstten üstten konuşan yorumları da okuyoruz ama genel maçın atmosferini sen nasıl bekliyorsun? Yani Galatasaray'ın bugün nasıl bir performans göstereceğini düşünüyorsun?
1: Galatasaray tabii ki dediğim gibi Barcelona'nın gücünün farkında. Okan Buruk basın toplantısında neler söyledi? Aslında sorduğun soruyu istinaden yeri gelmişken söyleyelim. Biz sadece defans yapmayacağız. Biz sadece Barcelona'yı beklemeyeceğiz. Biz Barcelona karşısında atak da yapacağız. Yani sadece defans oyunu, işte Barcelona'ya topu verelim, Barcelona toplu oynasın, biz defansa yapılalım, tabiri caizse Yunanistan futbolu tarzı, böyle hani bekleyelim, kapanalım, olursa fırsat kontradan çıkıp golümüzü atalım şeklinde değil. Galatasaray oldum olası sürekli olarak büyük takımlara karşı kendinin de büyüklüğünün o farkındalığını büyük maçlarda daha fazla gösteriyor. Şu anda içeriden aldığımız bilgiler Galatasaray'daki futbolcuların özellikle tamamının bu mücadelede, yani 11'de forma giymek için can attığını, son antrenmanda bile hani gerçekten tüm takımın moral ve motivasyonunun çok iyi olduğunu ben kendi gözlerimle gördüğüm için aktarıyorum. Maç sonrasında yapılan basın kendi aralarında yapılan toplantıda, maç toplantısında da aynı şekilde motivasyonlarının çok yüksek ve tabii Galatasaray'ın da sadece defans anlamında Barcelona'yı bekleyeceği bir futbol görmeyeceğimizi ben net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü Galatasaray antrenmanda yapmış olduğu son antrenmanda da taktik çalışmalarında da sadece buna yönelik bir oyun anlayışıyla bir antrenman yapmadı. Barcelona'nın tabii ki Okan Buruk, Barcelona'nın zaafı var mıdır diye burada tabii ki bir şey demeyeceğim. İnanılmaz bir takım. Ama tabii ki her takımın özellikle bazı eksik bölgeleri vardır. Oraya da çok iyi bir şekilde Okan Buruk'un çalıştığını düşünüyorum. Günler öncesinden yaklaşık 10-15 gündür Barcelona mücadelelerini net olarak takip ettiğini biliyorum. O yüzden dolayı da ben sadece geride kapanan bir Galatasaray değil, ileride de Barcelona'yı zorlayacak bazı durumlarda olacağını öngörüyorum. Ben mücadelenin bol gollü olacağını düşünüyorum. Hani böyle bir Juventus maçı havasında. Tabii skor Galatasaray tarafında mı bu gelişir bilmiyorum ama biraz gerçekçi olursak tabii Galatasaray'ın kazanma ihtimalinin biraz zor olduğunu ama imkansız olmadığını, bunu daha önce gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Son itibariyle de yani yapılan son antrenman sonrasında da umutlarım ben bu yönde. Dilerim ki Galatasaray Barcelona karşılaşmasında puan ya da puanlarla Rams Park'tan ayrılır diyelim. Son bugün yaklaşık bir saat, bir buçuk saat sonra da bir öğlen yemeğin diyelim yani böyle akşamüstü yemeği tarzında bir yemek yemiş olacak Galatasaray'da futbolcular. Ve son bir maç toplantısı gerçekleştirilerek stadyuma doğru hareket edilecek. Efe, tüm detaylar şu an için Galatasaray tarafında bu şekilde. Muhtemelen tabii Barcelona'nın kazanmaması için tüm duaları da 55 bin Galatasaray taraftarıyla birlikte bizler de yapmış olacağız.
0: Erdem, çok teşekkür ederiz. Tüm detayları bize aktardın. Sana da akşam için kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Sana da iyi yayınlar dilerim.
0: Çok görüşmeler. Teşekkürler. Evet, Erdem Açıkgöz bizlerle birlikteydi. Galatasaray-Barcelona karşılaşması öncesi tüm detayları da bizlere aktardı. Tabii sizlerden de, değerli dinleyicilerimizden de yorumları da bekliyorum. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Nasıl bir atmosfer olacak? Hepsini de lütfen bize yazın. 212-273-10-10 WhatsApp hattımızdan da yorumlarınızı bekliyoruz. Yenal Bey selam Efe demiş. Umarım sembolik bir rakam olmaz bugün. Mayıslar bizim demiş. Yenal Bey'e de sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Yunus Bey keza selamlar Efe Yamanlar kardeşim. Hoş geldin, keyifli yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ederiz. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz. Tabii biraz önce de söylediğim gibi basın toplantılarını takip ettiğinizde hem Galatasaray tarafında hem Barcelona tarafında oldukça önemli detaylar olduğunu söyleyebiliriz. Bu detayları şöyle ufak ufak sizlere aktarayım. İlk olarak Okan Buruk'la başlayacağım. Okan Buruk şöyle açıklamalarda bulundu. Dilerseniz sizlere de okuyayım. Biraz üzerinden de konuşma fırsatımız olsun. Her maçı olduğu gibi Barcelona karşısında da galibiyet için çıkacaklarını belirten Okan Buruk. Birincisi UEFA Şampiyonlar Ligi maçı oldu. İkincisi Barcelona'ya karşı oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Kendi sahamızda oynayacağız. Kendi sahamızda oynadığımız her Şampiyonlar Ligi maçı bizim için çok heyecanlı geçiyor. Motivasyonumuz çok fazla yükseliyor. Böyle maçlarda bazen oyuncuları en yüksek seviyede hazırlamamız gerekmiyor. Yani burada aslında demek istediği şey bireysel anlamda veya tek tek oyunculara maçı anlatmayı veya maçı önden yaşatmaya gerek olmadığını söylüyor bence Okan Buruk Hoca burada. Çünkü kim olursa olsun, hangi oyuncu olursa olsun Barcelona'ya karşı başka bir motivasyonda, başka bir seviyede oynamak isteyecektir. Burada sadece takım için, kulüp için oynamanın dışında biraz da oyuncunun kendi performansı, kendini göstermesi de önemli. Onu da çok atlamamak lazım. Günün sonunda ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi futbolda, işte Dünya Kupası ile birlikte, Avrupa Kupası ile birlikte en büyük üç organizasyondan biri bence. Dünyanın en çok takip edilen organizasyonlarında da keza ilk 3 sırada yer alıyor. Böyle bir atmosferde Barcelona'ya karşı şu an hali hazırda dünyanın en formdaki takımına karşı oynayacak bir oyuncunun burada kendini zaten tek başınayken bile motive etmesi çok zor olmaz diye düşünüyorum. Okan Buruk'un tabii açıklamaları devam ediyor. Oyuncuların böyle maçlara hazırlanmaları çok daha farklı oluyor. Biraz daha burada açıkçası konuştuğumuz noktaya değiniyor. Barcelona'nın bu sezon çıktığı 9 resmi müsabakayı da kazandığını hatırlatan Buruk, şu anda dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene bütün maçlarını kazandılar. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu, ne oynadığını anlatmamıza gerek yok. Ama karşılığında da biz olacağız. Burada biraz daha böyle bir herkese aslında mesaj da veriyor Okan Buruk. Hedefimiz her zaman olduğu gibi maçı kazanmak. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız ama karşımızda çok önemli bir takım var. Maçın favorisini herkes Barcelona olarak söyleyecek ama burada da o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız dedi Okan Buruk. Tabii bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Açıklamalara devam edeceğim ama şimdi dinleyeceğimizin de yorumları var. Onlara da dönmek istiyorum. Kenan Bey demiş ki ben Beşiktaşlı olarak Galatasaray'a başarılar diliyorum. 2-2 beraberlik bekliyorum. İyi yayınlar. Bence çok rahat maç. Yenilirsen kimse üzülmez. Yenersen dünya seni konuşur. Yani Barcelona'ya yenilmek çok büyük, çok şaşırtıcı. Ya nasıl olur böyle bir şey? Tabii ki de kimse demez diye düşünüyorum. Bunu söylemek lazım. Kazanıldığı takdirde de evet dünyada çok ciddi bir yankı uyandırır. Çünkü bu sezon Barcelona gerçekten yani takip ediyorsanız hem La Liga'da hem Şampiyonlar Ligi'nde veya diğer tüm kulvarlarda oynadığı maçlarda cidden çok iyi bir performans gösteriyor. Keza şu an bugünden bakıldığında Şampiyonlar Ligi'nin de bence en büyük favorisi. Tabii orada Paris Saint Germain'i de yazmadan geçmemek lazım ama şu an güncel performanslarda Barcelona en büyük favori olarak gözüküyor. İlk maçlarında da Feyenoord'u 5-1 ile geçtiler ve Şampiyonlar Ligi'ne de sağlam bir başlangıç yaptılar. Onu söyleyelim. Tabii açıklamaları devam edeceğim ama Şampiyonlar Ligi'nde bugün farklı maçlar da var. Bir araya onu da sıkıştırayım çünkü kritik ve iyi maçlar da var. Tabii bizim gözümüz, kulağımız, tüm odağımız Galatasaray-Barcelona maçında olacak. Ama başka ekranlarda, telefonda veya başka noktalarda açmak istediğiniz maçlar da olabilir. O yüzden ben diğer maçlarda şöyle bir sayayım. Saat 19.45'te Lens Sporting Lisbon maçı var. Yine 19.45'te sabahla Slavia Prag oynayacak. Tabii 22 seansında Galatasaray-Barcelona bizim en büyük odağımız bu karşılaşmada olacak. Gözümüz kulağımız temsilcimizle olacak. 22'de Leipzig PSV, Arsenal Lille ve Atletico Madrid Manchester United maçı olacak. Bence Galatasaray-Barcelona maçı ile birlikte Atletico Madrid Manchester United maçı da günün maçlarına aday olabilecek bir maç. Tabii yine 22'de Villarreal Napoli, Viking, Bayern Münih ve Inter Kulüp Brugge maçları da olacak. Ama şunu da söyleyelim, bizim tabii ki de gözümüz, kulağımız, tüm odağımız Galatasaray-Barcelona maçında olacak. Temsilcimizin neler yapacağını da merakla bekliyoruz. Onu da söylemiş olalım. Tabii dinleyeceğimizden mesajları da bekliyoruz. Neler olacak, neler bitecek hep birlikte göreceğiz. Okan Buruk basın toplantısında bence önemli bir noktaya da değindi. Yani tam böyle sürekli hani Barcelona'ya teslim olacak bir tavır da olmaması veya biraz bunu da gündemde tutması bence kritik. Çünkü aslında teknik direktörler basın toplantılarında sadece medyaya, sadece seyircilere bu mesajları vermiyor. Kendi oyuncularına da mesajlarını veriyor. O yüzden kendi oyuncularına da böyle özgüvenli bir mesaj vermek bence Okan Buruk adına önemliydi. Onu da söyleyelim. Tabii şöyle açıklamalarla devam edelim. Sadece defans yapmayacağız. Hücum da edeceğiz. İkisini birlikte düşünmemiz gerek. Barcelona'ya karşı savunmada ve hücumda en iyisini yapmanız gerekiyor. Rakibi hangi bölgede karşılarsanız karşılayın, en şiddetli baskıyı yapmak gerekiyor. Top rakipteyken tutkulu bir şekilde topu kazanmaya çalışmak önemli. Bu tutkuyu göstermemiz gerek. Ofansif tarafta da sakin olmamız, topu ayağımızda tutmamız gerekecek. Geçen sezon çok fazla gol yediler ama bu sezon o kadar yemediler. Kendi oyunlarını rakibe diretmeye çalışan bir takıma karşı oynayacağız. Önemli oyuncuları var. Az hata yapmamız lazım. Hataları çok kolay cezalandıracak bir takım var. Şimdi burası çok kritik. Ya ben açıkçası burayı çok kritik buluyorum. Neden derseniz, milli takımda olsun, kulüplerimiz olsun, çok basit hatalarla, çok basit pozisyon kaymalarıyla veya başka pozisyon hatalarıyla rakiplerin bizi cezalandırdığını çok görüyoruz. Yani milli takımda da böyle. Keza şu geçtiğimiz Uluslar Ligi'ndeki 4 maçta da yaşadık bunları. Bunun dışında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, diğer tüm Avrupa'ya katılan takımlarımız. Yani bu basit hataları bir türlü sıfırlayamıyoruz veya azaltamıyoruz. Bu konudaki düşüncelerinizi de merak ediyorum. Lütfen bana yazın. Çünkü maçları izlerken yani nedenini bilmediğim bir basit hata sıkıntımız var. Onu söyleyelim. Hüseyin Bey demiş ki hoş gelmesin, hayırlı yayınlar, tüm konuklara selam. Bugün Galatasaray'ıma yürekten başarılar diliyorum demiş Hüseyin Bey. Çok teşekkür ederiz. Aykut Bey demiş ki Barça Feyenoord maçı ölçü alınmamalı bence. Hollanda futbolu kötü bir dönemden geçiyor. Ha, Galatasaray'dan galibiyet beklemiyorum. Fark yemez diye düşünüyorum. Evet, Hollanda yani Barcelona'nın bence şu an karşısında bir ölçüt bilmiyorum. Yani Paris Saint-Germain olabilir. Hani aklıma gelen ilk Barcelona ile kim bu kadar birebir oynayabilecek? İşte Bayern Münih olabilir. Keza bir önlerinde El Clasico var. Hani Real Madrid'e bakacağız. Real Madrid'in de ben çok iyi o noktada olduğunu düşünmüyorum ama Real Madrid'e bakacağız. Yani Barcelona'nın zaten herhangi bir maçını bir ölçüt almak yani çok mantıklı değil. Çok mantıklı değil. Onu söylemek lazım. Tabii Okan Burak'a basın toplantısında sorular da soruldu. Özellikle yabancı basın Batrokov'la ilgili bir soru sordu. Hani Batrokov'un performansıyla ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Okan Buruk da şöyle bir ifade kullandı. Batrokov ilk defa ülkesinin dışında oynuyor. Yaşı çok genç. Buraya geldikten sonra onu adapte etmek için herkes çok yardımcı oldu. Çok iyi futbolcu olduğu için onu transfer ettik. Onun yanında iyi bir profesyonel, çok iyi bir insan ve gelişmeye açık bir oyuncu. Kendini geliştirmeye, takımına katkı sağlamaya çalışan oyuncu ile çalışmak benim için de önemli. Onu çok seviyoruz, oyuncu olarak da beğeniyoruz. Kendisini geliştirmesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ofansif olarak yeteneği çok fazla. Takım savunmasında çok iyi bir şekilde yapmaya başladı. Takımın oyununa çok çabuk adapte oldu. Arkadaşlarıyla takım savunmasında iyi yapıyor. Onun performansından çok memnunuz. Okan Buruk'un da Batrokov ile ilgili fikirleri böyle. Açıkçası tabii Galatasaray'ın daha önceden Barcelona'ya karşı Avrupa'da başka zaferleri de olmuştu. Onu da söyleyelim. Tecrübeli teknik adam 1994'te Galatasaray formasıyla futbolcu olarak Barcelona'ya karşı 2-1 kazandıkları maça çıktığını hatırlatılması üzerine o senelerde Barcelona'yı yenmek çok zordu. 94'te futbolcu olarak sahada yer almıştım. Daha sonra Barcelona ile çok eşleştik. Teknik adam olarak teknik adam olmak farklı bir duygu. Oyuncularıma çok güveniyorum. Onlarla bir tür maçlarda çok iyi işler yapabiliyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle inşallah iyi bir galibiyet daha yaşarız. Zor maç olduğunu söylüyoruz ama elimizden geleni yapacağız. Tabii galibiyet çıkarsa Okan Buruk ne olacağını da açıkçası biraz soruldu veya kendisi de belirtmek istedi. Barcelona bu sezon hiç puan kaybetmedi. Böyle bir takıma karşı olumlu bir sonuç bizi yükseltir. Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz var. Bundan sonra çok daha kritik maçlara çıkacağız. Onun için her puan çok önemli. Geçen sene benzer bir senaryoyu Liverpool maçı öncesinde yaşamıştık. Çok iyi ve favori gösterilen bir takıma karşı oynamıştık ifadelerini kullandı. Şimdi burası kritik. Çünkü Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten işi kolay değil. Yani onu söylemek lazım. Özellikle şimdi son maçı Paris Saint-Germain olduğunu düşünürsek, yani Paris maçı olduğunu düşünürsek Galatasaray'ın son maçının, biraz burada da taktik geliştirmek gerekiyor. Yani bugün olası bir puan zaten Galatasaray'ın müthiş işine yarar. Hani o zaten Galatasaray için müthiş bir senaryo. Ama diyelim ki bir mağlubiyet çıktı. Galatasaray'ın ilerleyen maçlarını da çok kolay olmadığını söylemek lazım. Şimdi Galatasaray Barcelona ile oynadıktan sonra Lille deplasmanına gidecek. Sonra kendi evinde bir Stuttgart var. Sonra Aston Villa ile oynayacak kendi evinde Galatasaray. Sonra bir Ajax deplasmanı var. Ve son olarak da Paris Saint-Germain. Şimdi Lille deplasmanı kolay bir deplasman değil. Bakıyorsunuz Aston Villa kolay bir rakip değil. Stuttgart her ne olursa olsun kolay bir rakip değil. Yani Avrupa'da oynadığınız hiçbir maç aslında kolay değil. Bunu söylemek lazım. Bununla birlikte aralarda çok kritik maçları var Galatasaray'ın Süper Lig'de. Şimdi mesela Lille deplasmanından önce Gençlerbirliği deplasmanı var. Lille'den geri dönecek. Hemen arkasından Galatasaray kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sonra Stuttgart öncesi bir Konyaspor deplasmanı var. Aston Villa maçı öncesinde bir Samsunspor'la kendi evinde oynuyor ki Aston Villa maçının ertesinde Beşiktaş deplasmanı var. Yani fikstür de o kadar zor ki takımlarımız için. Açıkçası burada fikstürü de biraz takip etmek ve orayı da görmeden geçmemek lazım. Bunu söylemek lazım. Şimdi dinleyicilerimizin yorumlarını okuyacağım. Bir dinleyicimiz demiş ki iyi yayınlar, Kasımpaşa'dan basit hata derken gol yediğimiz anı mı diyorsunuz? Gol yerken basit hatalar olsun ki biz de gol izleyelim. Ben basit hatalar yüzünden kaçırdığımız gollere isyanlardayım. Kolay gelsin. Ya burada basit hatadan kastım, gollerin hepsi basit hatalardan gelmiyor bence. Ben bu basit hata noktasını biraz daha Avrupa standardında söyledim. Süper Lig'de zaten dört büyüklere karşı birçok Anadolu kulübümüzün hatalar yaptığını hemen hemen her hafta görüyoruz. Veya zaman zaman dört büyüklerin de hatalar yaptığını görüyoruz. Ama ben genelde bu basit hata konusunu Avrupa için söyledim. Çünkü Avrupa'da yani şunu söylemek lazım. Şimdi rakiplerin temposu, işte Barcelona gibi. Şimdi Fenerbahçe çarşamba günü Aston Villa ile oynayacak mesela. Temposu yüksek bir takım. Şimdi tempo, diğer liglerin temposu bizden yüksek. Bunu kabul etmek lazım. Özellikle 5 büyük Avrupa Ligi'nin, işte İngiltere'si, İtalya'sı, Fransa'sı, Almanya'sı, bunların temposu bizden yüksek. Bizim ligimizden yüksek. O yüzden Avrupa'daki rakiplerle oynarken yaptığımız basit hataların bedeli Süper Lig'deki bedellerden daha fazla oluyor. Veya milli takımda da. Ben açıkçası biraz daha bu basit hata hikayesini Avrupa veya işte milli takım düzeyinde söyledim. Ama tabii Süper Lig'de de bunlar oluyor. Şimdi dinleyicimiz Ayhan Bey demiş ki selamünaleyküm abi, kolay gelsin. Bugün Galatasaray'ın alacağı bir puan bile diğer maçlara çok iyi çıkmasını sağlayacak. Takımlar yenilebilir, kimse yenilmiyor diye bir şey yok. Yenilirken bile burada onlarla gurur duyalım. Bayern Münih maçında nasıl gurur duyduysak bu maçta da son dakikaya kadar mücadele eden bir takım görmek istiyoruz. Bu da kritik bir nokta. Ayhan Bey'in kritik bir noktaya değindiğini düşünüyorum. Barcelona'ya yenilebilirsiniz. Bayern Münih'e yenilebilirsiniz. Paris Saint Germain'e yenilebilirsiniz. Keza diğer Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm takımlara yenilebilirsiniz. Orası Şampiyonlar Ligi. Orası Avrupa'nın en üst seviyesi. O yüzden burada önemli olan mücadele etmek, bir oyun sergilemek ve o oyunu takip etmek. Biz burada nasıl ki geçtiğimiz haftalarda milli takımın grubunun zor olduğunu ama milli takımın oyun açısından hiçbir noktada bizleri tatmin etmediğini söylüyorsak, Avrupa'da da aslında biraz aynı noktaya değinmek lazım. Ya yani takımlarımızın ciddi ciddi mücadelesini göstermesi lazım. Ki tribünler de Ayhan Bey'in mesela yorumunda olduğu gibi o desteği, o inancı, o mücadeleyi sürdürsün diye. Bu arada tabii ki de Galatasaray'ın bugün alacağı bir puan veya bir üç puan, artık alacağı puanlar diyelim, Galatasaray'ın önündeki süreçte ligde ve yine Şampiyonlar Ligi'nde, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'ndeki gidişatını da değiştirir. Çünkü buralarda alınacak önemli pozitif sonuçların yansıması çok ama çok fazla oluyor. Onu söylemek lazım. Şimdi biliyorsunuz Galatasaray'da bir İlkay Gündoğan durumu vardı. İlkay Gündoğan Kasımpaşa maçı sonrasında bir tepki vermişti. Okan Buruk burayı yumuşak geçti. Dün de bununla ilgili bir açıklama yaptı. Onu da söylemek lazım. Ben futbolculuktan geldim. Hepimiz bunları yaşadık. Orada bir duygu var. Oyuncular robot değil. Hepsi insan. Oynamamış, hatta kenarda ısınıp oyuna girmemiş o yaşta tecrübede ve profesyonellikte biri olsanız siz de üzülürsünüz. Bunu belli de edebilirsiniz. Buna takılmamak lazım. İlk ay her zaman antrenmanda en iyi performansı veriyor. Oynamak için hazır bekliyor. Kasımpaşa karşısında çok farklı bir maç oynadık. Bu oyuncuların iyi karaktere sahip olduğunu ve takımlarını çok sevdiğini hepimizin bilmesi lazım. Oyuncularımdan farklı bir şey görmüyorum. Onun yaptığı şeyi yanlış görmemek lazım. İnsani bir üzüntü. Bir soru gelince böyle yanıtlar olabilir. Takılmamak lazım. İlkay takımı için en iyisini yapmaya çalışıyor ve kendisinden çok memnunum. Okan Buruk burayı, bu İlkay konusunu bence fena geçmedi. Onu da araya bir not olarak söyleyeyim. Yani İlkay ne olursa olsun performansını bilmiyorum siz dinleyeceğimiz nasıl buluyorsunuz? İyidir, kötüdür, nasıl değerlendirdiğinizin dışında İlkay şu an Türkiye'nin Avrupa'da en çok tanınan oyuncularından belki de başında gelen isimlerden biridir. Ne olursa olsun İlkay'ın bir kariyer ağırlığı, bir isim ağırlığı da her zaman var. O yüzden Okan Buruk da burada oyuncusuyla farklı noktalara gitmek yerine bunu belli bir çerçevede, belli bir noktada sabit tutması bence mantıklı. Yenal Bey demiş ki, basit hataya çok kızmam ama topu geri kazanma hızı iyi ise beni daha çok motive eder. Evet, işte mesela şimdi Barcelona böyle bir rakip. Barcelona'ya karşı topu kaybettiğiniz anda geriye çok iyi dönmeniz lazım. Veya topu çok hızlı kazanabilmeniz lazım. Ama o topu ne kadar iyi kazanırsınız, işte orası bir soru işareti. Orası bir soru işareti. Çünkü Barcelona İspanya milli takımının oynadığı oyuna benzer bir profille oyun oynuyor. Topu rakibe çok vermeyen, rakibin topu çok görmesini açıkçası istemeyen bir takım. Hani onlardan topu ne kadar geri alabiliriz? Bugün Galatasaray ne kadar geri alabilir? Bunu da göreceğiz. Şimdi şöyle bir gündeme yine bakmak lazım. Biraz Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'in de açıklamalarına gitmek lazım. Ben kıymetli açıklamaları olduğunu düşünüyorum. Özellikle atmosferi çok söyleden Hansi Flick dedi ki, buradaki atmosfere hazır olmalıyız. Dünyanın en iyi atmosferlerinden birisi burada oluşturuluyor. Burada inanılmaz yüksek seviyede bir atmosfer var. Bazı anlarda buradaki ses seviyesi inanılmaz noktalara ulaşabiliyor. Galatasaray büyük bir takım ve büyük bir takım gibi oynuyor. Biz de buna uygun oynamalıyız. Galatasaray kendisini çok geliştirdi. Hücumda çok iyi oyuncuları var. Takım halinde oynamak, özellikle savunma anlamında birlikte hareket etmeliyiz. Şimdi Hansi Flick bu noktada Galatasaray'a da hakkını bir şekilde veriyor açıklamalarıyla. Ki işte aslında rakiplerini ne kadar ciddiye aldığını, rakipleri ne kadar önemsediğini de hocanın bu açıklamalarından görebiliyoruz. Bu sezon tabii 9 maçı da kazandı Barcelona. Bununla alakalı da Hansi Flick, aldığımız sonuçlar antrenmanlarımızın ve çok çalışmalarımızın bir sonucu. Takım olarak soyunma odasındaki atmosferimiz ve birlikteliğimiz de çok yüksek. Ancak her maç farklı. Her maç 0-0 başlıyor. Yarın da aynı şey geçerli. Bizim için zor bir maç olacak. Aynı performansı sahaya yansıtmamız gerekecek. Burada o anın içinde bulunmak ve yaşamak önemli. Futbolda her şey kısa sürede değişebiliyor. Odaklı olmalıyız. Takımımdan yarın bunu görmek isteyeceğim. Özellikle bu stattaki atmosferi düşündüğümüzde konsantrasyonu sahaya yansıtmamız gerekecek ifadelerini kullandı. Şimdi Hansi Flick atmosferin farkında. Yani akşam Galatasaray Rams Park'taki olabilecek atmosferin farkında. O yüzden onu da açık açık söylüyor. Tabii bu 9 maçı kazanmanın nasıl bir etki ettiğiyle alakalı soruya da Hansi Flick, çıktığımız 9 maçı kazanmamız bir baskı değil, ayrıcalık. Her gün çok ve sıkı çalışıyoruz. Sezonun bitişine çok zaman var. Tüm sezona odaklanmalıyız. Tüm maçları aynı mentaliteyle oynamalıyız. Top bizdeyken özgüvenle oynamamız lazım. Bunu 9 maçta gösterdik. Kalan maçlarda da yapabiliriz ifadelerini kullandı. Yani Hansi Flick iyi bir basın toplantısı verdi bence. Mesela şey çok kritikti. Real Madrid maçı hakkında konuşmaması bence aslında bizim de buradan biraz da pay çıkarmamızı da ben gerektiğini düşünüyorum. Yani sonuçta evet, Real Madrid, Barcelona belki de tüm dünyanın beklediği maç, işte milyonlarca izleyiciye ulaşacağı yine söyleniyor. Yani geçen bir sayı gördüm ama tam hatırlayamadım, şimdi yanlış bilgi de vermek istemiyorum ama yani herhalde bir 100 milyona yakın insanın izleyeceği bir karşılaşma, bir derbi oynayacaklar kendi ülkelerinde. Ama işte step step gitmenin, maç maç gitmenin önemi burada. Hansi Flick basın toplantısında dedi ki burada Real Madrid'le ilgili konuşmayacağım. Beklentim Galatasaray maçı ile ilgili sorular. Şimdi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz basın toplantılarında Süper Lig maçlarından sonra enteresan noktalar da oldu. Yani teknik direktörlere sorulan sorular, işte Nuri Şahin'e sorulan soru ki hepimiz yakından takip ettik. Yani biraz buraları da farklı anlamlandırmak lazım. Buraları da bir görmek lazım. Sadece hani futbol üzerinden değil de. Yani basın toplantısında da işte önemli işlerin farklı noktadan olabileceğini de göstermek lazım. Ozan Bey demiş ki, Efe Bey kolay gelsin. Her büyük takımın illaki bir zayıf noktası vardır. Yani her nokta

faturayı teknik direktörlere kesiyor. Mesela daha önce CEO Oliver Kahn'a kesilmişti. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir elenmenin ardından. Bilet mesela Oliver Kahn'a kesilmişti. Hansi Flick noktasında da böyle bir durum olabileceğini düşünüyorum. Bu arada büyük takımların, her takımın zaafı vardır. Yani ben kendi izlediğim kadarıyla söyleyebilirim. Bugüne kadar zaafı olmayan takım hiç görmedim. Tabii ki de var. Ama işte o zaafları ne kadar değerlendirebileceğiniz ve o zaafları değerlendirebilecek noktaları ne kadar bulabileceğiniz çok kritik. İşte Barcelona'nın en büyük zorluğu bu. Yani onu söylemek lazım. Bunu da söylememin sebebi şu: topu ne kadar Galatasaray alabilecek? Yani Barcelona ile veya bir işte İspanya milli takımıyla veya Paris Saint Germain'le, ki orada da bir İspanyol Luis Enrique var. İşte bir dönem Guardiola'nın City'si ile oynarken en büyük zorluk topu yeteri kadar size gelip gelmemesi. Barcelona'nın en sinir bozucu tarafı veya rakibi en yıprattığı nokta bu. Yoksa işte Messi'li, Iniesta'lı, Xavi'li dönemde de benim gördüğüm en iyi futbol takımlarından biridir. Kendi nacizane görüşüm. Hani Messi, Iniesta'nın işte 2009-2011 o civarlardaki Barcelona benim gördüğüm en iyi futbol takımlarından biridir. Ama onların bile zaafları vardı. Şimdi neydi mesela zaafları? Fizik olarak büyük bir takım değildi. Real Madrid mesela onları yenmeye çalıştığında daha çok fiziği ön plana çıkartan, işte daha çok kenar organizasyonları yapan, hava topu organizasyonu yapan bir oyun oynuyordu. Şimdi Barcelona'da o zamanlar bile bir kusuru vardı. Bu zamanlarda da var. Galatasaray bunu ne kadar değerlendirecek, akşam da göreceğiz. Şimdi zaten birazdan yine konuklarımla devam edeceğim. Konuklarımla da Galatasaray maçını konuşmaya devam edeceğim ama genel bir gündeme de biraz bakalım istiyorum. Dün tabii Süper Ligi tamamladık. Göztepe Eyüpspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti ve Süper Lig'de de 7. haftayı da kapatmış olduk. Şöyle çok kısa hemen bir puan durumuna da bakalım, bakmamış olmayalım. Galatasaray 16 puanla lider, Beşiktaş 15 puanla ikinci sırada, Ahmet Sportif Faaliyetler 14 puanla üçüncü sırada, Fenerbahçe 13 puanla dördüncü sırada, yine aynı puanla 13 puanla Trabzonspor da 5. sırada. Alanya 6, Kocaeli 7, Çorum 8, Kasımpaşa 9, Rizespor da 10. sırada. Şu an ilk 10 bu şekilde gözüküyor. Düşme hattında 16. sırada Konyaspor, 17. sırada Samsunspor, 18. sırada da Eyüpspor var. Bence sezonun sonuna doğru düşme hattında da çok ciddi bir yangın çıkacak gibi duruyor. Tabii Göztepe ve Samsunspor'un Göztepe'nin 15. Samsunspor'un 17. olması da şaşırtıcı. Bu iki kulübümüz özellikle son 3-4 sezondur yukarıya oynayan, 4 büyüğü rahatsız eden, 4 büyüklere zorluk çıkaran bir yapıya sahipti ama bu sezon pek öyle başlamadılar. Samsunspor şu an zaten son 5 maçında kaybetti. Göztepe işte Eyüpspor karşısında ilk galibiyetini aldı. Çok iyi durumda değil bu iki takım. Bakalım sezonun devamında neler olacak. Ben mesela ilk sezon başlangıcında Erzurumspor'u da buralarda göreceğimi düşünüyordum. Şu an Erzurumspor biraz olsun durumu toparladı ama tabii ne kadar sezona yayacaklar onu da hep birlikte göreceğiz. Tabii yukarı tarafta şimdi ilk 5'te Galatasaray, Beşiktaş, Ahmet, Fenerbahçe ve Trabzonspor var. Birer puanla diziliyorlar. Burada Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un olması zaten çok şaşırtıcı değil. Tabii 3. sırada Ahmet ne kadar buralarda kalabilecek, ne kadar buralarda direnecek onu da hep birlikte görüyor olacağız. Bir yandan Trendyol Süper Lig'de de sezon devam ediyor. Tabii şöyle bir gol krallığına bakalım. Orban şu an 7 golle lider. Keza 7 golle Salah onu takip ediyor. Vlahovic 6 golle, Shomurodov 6 golle, Vedat Muriç ve Osimhen de 6 golle yoluna devam ediyor.

0: önemli. Yani Süper Lig'de de tempo hız kesmeden devam ediyor. Yukarıda da aşağıda da bence çetin bir mücadele olacak sezon boyunca. Ozan Bey demiş ki Efe Bey yanlış bilmiyorsam düzeltebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla takımın en tecrübeli oyuncusu Rafinha bugün oynamayacak. Evet, Rafinha bugün yok. Ben akşamki maçta Hansi Flick'in de bahsettiği gibi stadyum ortamından Barcelona'lı futbolcunun etkileyeceğini düşünüyorum. Evet, kendi statları da çok büyük ama takım halinde ilk defa bu kadar yüksek desibelli bir statta bulunacaklar. Ben öyle Barcelona üstünlüğüyle gidecek bir maç olacağını düşünmüyorum. Gol bulabiliriz, eğer penaltı olabileceğini düşünüyorum demiş Ozan Bey. Şimdi burada Barcelona kendi evinde Nou Camp'ta oynadığı maçlarda daha farklı bir atmosferde oynuyor. Onu söyleyelim. Yani Nou Camp atmosferi farklı. Evet, 100 bine yakın bir koltuğu var Nou Camp'ın ama orası aslında biraz turistik bir yapısı da var. Yani turistik bir yapısı da var oranın. Onu söylemek lazım. Aynı atmosfer olmayacağı kesin. Yani Nou Camp'la Rams Park'ın atmosferi aynı olmayacak. Şimdi hemen bir konuğumla devam ediyorum. Muhsin Ertuğral bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Efe. Yayınlar sana.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Tabii şimdi artık gözümüz kulağımız akşam Galatasaray Barcelona maçında olacak. Ne düşünüyorsunuz karşılaşma için?
1: Vallahi herhalde bana göre bu sezonun en zorlu karşılaşması diyebilirim. Çünkü karşısında hakikaten biz de bizim ekibimizle, biliyorsun benim TSG Teknik Stadyum Group ekibimizle birlikte sezon başından beri bu kolektif açılarını biraz bir analiz ettik. Sadece bireysel, tabii ki bireysel dışındaki olayların dışında Flick'in parmak izi neler yapıyor. Rodri geldikten sonra takımın yapısı nasıl oldu, neye göre cevap veriyorlar, oyun içindeki kolektif top kaybından sonra kolektif anlarını falan, bunların hepsini biraz inceledik. Bana göre şu anda baktığımızda herhalde dünyanın en iyi, en çok yönlü takımlarından bir tanesi diyebiliriz. Galatasaray'ın hakikaten bu akşam çok ciddi bir sorunla karşılaşacağını düşünüyorum ama çözme imkanı var mı? Var tabii ki.
0: Hocam tabii şimdi dünyanın da gözü kulağı burada. Dün basın toplantısında da Hansi Flick'e de çok soru soruldu. Hansi Flick de buranın atmosferini çok merak ettiğini ve beğendiğini, çok ciddi bir atmosfer olacağını ve Galatasaray'ı da çok önemsediğini ve büyük analizler yaptığını da söyledi. Hatta Real Madrid'le ilgili bir soru geldi Hansi Flick'e. Bu maç, şu an ben Galatasaray'la ilgili soru bekliyorum. Real Madrid maçı gündemimde yok dedi. Ya burada aslında biraz bakış açısının da farkını görebiliyor muyuz sizce?
1: Tabii ki ya, sonuçta bu seviyedeki teknik adamlar Hansi'yi de çok iyi tanıdığımız için şöyle rahatlıkla söyleyeyim, çok detaylı ve tam tipik Alman düşünceli, bütün detaylara çok önem verir, saygılıdır. Dolayısıyla bizden böyle bir, bizim arkadaşlarımız bazen hakikaten geçen hafta da basın toplantısında duyduğum, bazen inanamıyorum böyle sorularsa olması hakikaten biraz bir işten konuşulacak gibi değil. Yani sonuçta çok doğru, centilmence cevaplarını veriyor. Dolayısıyla Galatasaray saygısından dolayı karşıdaki rakibinin de neler yapabileceğini biliyor. Çünkü sonuçta Galatasaray sadece Türkiye'yi temsil ederek değil, Galatasaray dünya futbolunda da damgasını, bugün de ben mesela Güney Afrika'da bile, evet bu akşam Barcelona maçı var, Galatasaray'ın hepimiz şeyden bakıyoruz diyorlar. Dikkatçe karşılaşmayı izleyeceğiz diyen taraftarlar bile burada Güney Afrika'da bunu konuşuyor. Dolayısıyla bizdeki medyada biraz bazen yani arkadaşlar kendine göre bir daha çok analiz etmeleri gerekiyor. Hansi Flick'in de çok detaylı, çok özel bir teknik adam olduğunu, Almanya'dan da ayrılması herkes de zaten şaşkınca bakmıştı. Alman milli takımda biraz bir sorun yaşamıştı ama zannediyorum artık bu gençlerden çok farklı bir boyutları yakaladı diye düşünüyorum.
0: Hocam tabii şunu da söylemek lazım. Yani bu tarz Şampiyonlar Ligi maçları ve temsilcilerimizin büyük rakiplere karşı oynaması da tüm oyuncular için de farklı bir motivasyon. Şimdi Okan Buruk dedi ki Ben oyuncuları tek tek farklı bir motivasyon yapmama gerek kalmıyor böyle maçlar öncesinde. Siz de şimdi çok önemli noktalarda önemli takımları çalıştırdınız. Bir teknik direktör olarak bu açıklamayı nasıl bulursunuz?
1: Hiç bile çok süper. Hiç bile motive etmesine böyle. Yani bu oyuncuların bu seviyede artık çıkması zaten kendi pazarına. Bugün oyuncularımız baktığımızda bunlar orada 25 tane şirket var. O şirketi zaten bir joint venture yapılıyor. Yani hepsi kendine ait bir, bugünkü oyuncuların hepsine kendi ait, arkasında ciddi bir zinciri var. Dolayısıyla ki marketing açısından herkes bir değer. Dolayısıyla burada motive de gerek yok. Çünkü dünyanın en iyi takımlarından karşılaşarak bütün dünya, zannediyorum bütün dünya bu karşılaşmayı izleyecek. Dolayısıyla Okan Hoca haklı. Tabii ki biz de bunu yaşadık. Yani soyunma odasında masaj yerinde masaj odalarında bulunan arkadaşlar bile oradan atlayıp hemen soyunma odasının hazır olduğunu genelde iletirler bu tarz karşılaşmalarda. Çok zor bir karşılaşma olacak tabii ki. Yani sonunda beni hep düşündüren Galatasaray'ın kolektif yani kolektif anları, yani topu kaybettikten sonra o eğer yüksek defans sıfatla oynayacaksa çok büyük bir sıkıntı olur diye düşünüyorum. Yani sonuçta Galatasaray'ın defans sıfatı bana göre bir sıkıntı veriyor. Çünkü baktığınızda Flick hücum organizasyonu, çeşitli hücum organizasyonları var. Yani ne yapmak istediğini şu anda biz bilemeyiz. Nasıl bir 11'den çıktığını ona bakmamız gerekiyor. Ondan sonra ona göre zaten çok yönleri var. Hücum hatlarını da değiştirerek, ama prensipleri değiştirmedi bu sene. Bununla ilgili zaten bir küçük detaylı bir yazı yazmıştım. Biz analizde baktığımızda bir kolektif anlamı şöyle: top kaybettikten sonra baskıları her zaman kurabilen bir takım. Oradan vazgeçmiyor, ama forvet hattında çeşitli oyuncu, orta sahada çeşitli oyuncularla birlikte farklı bir konseptleri olabiliyor. Yani ikinci bölgede mi, üçüncü bölgede mi oynayacak, ona bakacağız bu akşam. Mesela Rodri'nin gelmesini de bekle, Pedri birazdan 10-15 metre hatlar arası daha önde oynayabiliyor. Yamal'ın tabii topu değmeden rakip defansını yönlendiren bir oyuncu var. Burada top değdiği an zaten o tarafa doğru defans hattı yayılmak zorunda ve arkada çok büyük boşluklar oluşuyor. Olmadı bunu çok iyi kullanan bir oyuncu, o alanları görebilen bir oyuncu. Yani ilk 11'e bakmamız lazım, ama Galatasaray önüne basarsa ciddi sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum. Yani daha çok bekleyip onların defans hattının daha yüksek oynaması. Dolayısıyla Galatasaray'ın da burada çok ciddi, çabuk canlı oyuncular var. Osimhen gibi, Leao gibi, Sané gibi. Batakov da bu alanları görebilen bir oyuncu. Yani Barcelona'nın defans hattının arkasında sıkıntılar var tabii ki.
0: Hocam tabii biz sizle çok fazla yayın yaptık ve hep aynı şeyi de konuşuyoruz. Savunma anlamında zaman zaman hem milli takımımızın hem kulüplerimizin Avrupa seviyesinde değişik hataları ve değişik sorunları ortaya çıkıyor. Şimdi Barcelona gibi takımlar da bunları en rahat değerlendirecek ve en rahat çözüme sonuca gidecek takımlardan biri. Bugün işin bu noktasının kıymetli olduğunu düşünüyorum ben.
1: Tabii ki çok kesinlikle bu önemli faktöre değiniyorsunuz. Yani sen bunu saatlerce aslında konuşabiliriz. Bizim futbol anlayışımız maalesef ülkemizde, yani bakıyorum arkadaşlarda, analizlerde bakıyorum, işte sürekli Barcelona'nın arkasını anlatılıyor. Ya arkadaşlar, ya Barcelona'nın arkası çok güzel de o birinci toplar önem kazanıyor. Yani Barcelona topa sahip olacak, seni geriye itiyor. Geriye ittiği zaman ceza sahasının önünde yayılmak zorunda kalıyorsun. Yayılmak zorunda kaldığın zaman birinci toplar, ikinci toplar çok önem kazanıyor. Yani sonuçta bugünkü defans hattaki oyuncular, dünya çapındaki defans hattaki oyuncular top gelmeden önce öyle bir organizasyon alıyorlar ki, yani top geldiği an o baskıdan zaten çıkamıyorsunuz. Maalesef biz bakıyorum arkadaşlarımız hep ofansif açıdan bir takım, ama önce bir defansif anlamı, biz gol yemeyelim. Önce gol yemezsek zaten o zaman Galatasaray ve milli takımımız için de geçerli dediğin gibi. O zaman farklı boyutlara ulaşabiliyoruz, ama bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi o kolektif bireysellik düşüncemiz var, ama kolektif anlarda o birliktelikleri beceremiyoruz. Yani sıra dışı atlamalar yapıyor, ben çözerim diyor. 2-3 metre seni dışarı alıyor, belli bölgede seni çekiyor, oradaki boşluktan faydalanıyorlar. Yani burada o ikinci koşulları, üçüncü koşullara baktığımızda Kerem Yaman'ın toplam buluştuğu zaman arkada çapraz bölgelerde, çeşitli yarım alanlarda kesinlikle Olmo'nun, bugün de bakacağız orta sahada Pedri mi veyahut da Gavi mi, kim oynayacak? Dolayısıyla buna Hakikaten dikkatli izlememiz gerekiyor ama Pedri mesela şöyle söyleyeyim, top kaybetmeden toplan üçüncü alana girerken, üçüncü bölgeye girerken rakibinin Rodri şu anda defansif anlamını düşünüyor. Yani top kaybından sonra hangi alanda bulunacağını düşünüyor. Yani çok özel bir takımla karşılaşıyoruz. Onu demek gerekiyor bence.
0: Evet, bakalım hocam neler olacak, neler bitecek. Akşam tabii saat 22'de Türkiye saatiyle maç başlayacak ve bizler de yakından takip edeceğiz. Şimdi dinleyeceğimizden birkaç tane soru var. Aykut Bey'in sorusu hoşuma gitti. Size bunu da sormak istiyorum hazır sizi yakalamışken. Muhsin hocama selamlar. Hocam, Ajax ve Hollandalı diğer kulüpler artık yıldız futbolcu çıkaramıyor. Nedenini en iyi siz bilirsiniz demiş Aykut Bey. Var mı hocam bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey?
1: Çok teşekkür ederim Aykut Bey. Buradan selamlar. Tabii ki son yıllarda bizde yönetim tabii çok değişti. Ve finansal açıdan baktığımızda biraz bir sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz. Bizim dönemimizle zannediyorum ben 4 kez takımın başındaydım. İşte o projenin başındaydım. Biz yani bir sürü oyuncular çıkarttık ama dünya futbolu çok farklı bir yere geldi artık finansal açıdan da. Hollanda'da artık kısıtlılar. Genelde baktığınızda yabancı oyuncular getirebiliyorlar ama yabancı oyuncuların yüzdeleri açık çok üst seviyede değil. Artık taramalarda da bildiğimiz taramalarda da artık Portekiz olsun, Fransa olsun bu konularda da Ajax'ı geçti. Evet, Ajax önümüzdeki günlerde yeni yönetimle bana göre bu sene çok farklı bir yönetim gene geldi. Dolayısıyla artık biraz daha bu konularda eskimiş oldu. Yani biz bile Güney Afrika'da çok tartışmalarda bulunduk. Yani onların felsefeleri sürekli dünya futbolunu hüküm ettiklerini zannediyorlar ama artık futbol Almanlar da bunu zannederek buralara geldiler. Hollanda için de geçerli bu. Baktığımızda bugün işte Fransa olsun, Arjantin olsun, baktığımızda Portekiz olsun çok farklı boyutlara geldi. Dolayısıyla onlar da kendileri yenilemekle meşguller. Artık o bireysel oyuncuların, o spesifik oyuncuların çıkmadığını görüyoruz. Ama önümüzdeki şöyle U15, U17'ye baktığımızda Hollanda gene o seviyeye yakalayacağını düşünüyorum. Çünkü çok ciddi çalışma ekipleri var. Zannediyorum kendi problemlerini görüp artık daha o kibirli ortamdan vazgeçerek biraz daha dünya futboluna adapte olarak zannediyorum onlar da yakında tekrar eski Ajax'ı görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Bakalım hocam, tabii Ajax Avrupa'nın önemli kulüplerinden biri. Hem başarı anlamında hem yetiştirici anlamında neler olacak hep birlikte görüyor olacağız. Akşam içinde son bir cümle alalım sizden Galatasaray Barcelona maçı için. Sizleri de uğurlayalım hocam.
1: Ya benim işte bir sürü arkadaşlarımız sordu. Önde baskı, Galatasaray önde baskı yaptığı bize ben arkada sıkıntı yaşıyor. Yani o Galatasaray'ın defans hattı yüksek, oynama şansı yok. Dolayısıyla o zaman önde bakmanın, basmanın bir anlamı kalmıyor. Yani oradaki mesafeler açılıyor. Dolayısıyla iki merkezde oynaması lazım. Çünkü Yamal'ın içeri girdiği, kat ettiği zaman oradaki işte herhalde Lemina o alanını kesecek. Dolayısıyla o doğru olur. İkinci merkez oyuncu da Torre'de zannediyorum. Çapraz biraz o yarım alanlara kapatması gerektiğini düşünüyorum. Birinci bölgede daha bekleyip kontra oynaması. Çünkü orada bir Leao, hani Batrakov ve Osimhen gibi kontrol oynayabilen oyuncuları var. Orada da bunları yakalayabiliriz. Yani sonuçta tabii ki Barcelona çok baskılı oynayacak ama Galatasaray'ın da ön hattı bana göre burada yani bakılması değer bir kadrosu var. Arkada bekleyip kontrol yaparsa bana göre Galatasaray'da bir sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum ama tabii ki favori kesinlikle Barcelona.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Tabii ilerleyen günlerde sizlerle de Avrupa'da temsilcilerimizin diğer maçları da oynandıkça yine değerli görüşlerinizi de almak için sizlere bağlantı yapmak isteriz.
1: Şöyle söyleyeyim efendim, ben bu hafta sonu bir çalışma grubumuzla Arjantin'e geçiyorum. Cumartesiden 4 hafta Arjantin'de Arjantin futbolu çok derin bir şekilde gene analiz edeceğiz. Biliyorsunuz 2-3 yılda bir yapıyorum. Orada da iyice çok farklı yetenekler var. Tabii ki Arjantin'den size aktarıp seve seve olup bitenleri de oradan bildirebilirim.
0: Harika hocam. Sizlere de önümüzdeki günler için başarılar diliyoruz. Kolaylıklar gelsin.
1: Sevgiler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler hocam. Evet, Muhsin Ertuğral bizlerle birlikteydi. Değerli hocamız da değerli görüşleriyle bizlere aktardı. Tabii Radyo Gol'de 4 büyük gündem devam ediyor. Ben Efe Yamanlar saat 16'ya kadar sizlerle birlikte olacağım. Ama dilerseniz şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Hemen geri dönüyoruz.
2: Efe Yamanlar'la 4 büyük gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Aslan evinde İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 22'de evinde Barcelona'yı ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
3: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Efe Yamanlar'la 4 büyük gündem devam ediyor.
0: Radyo Gol'de 4 büyük gündemde ben Efe Yamanlar sizlerle birlikteyiz. Tabii tüm gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Evet, bugün Galatasaray Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı var. Biraz tabii bu karşılaşmanın üzerinden gittik ama tüm gündemi de değerlendirmeye de devam edeceğiz. Şimdi yanımda yine çok kıymetli bir hocam var. Müslüm Gülhan bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
6: Merhaba efendim, iyi yayınlar.
0: Hocam tabii artık gözümüz kulağımız şu an Rams Park'a çevrildi. Galatasaray Barcelona maçı akşam saat 22'de. Maç önünde neler söylemek istersiniz?
6: Bana göre çok kıymetli bir maç. Şöyle kıymetli maç. Aynı milli takımın A plus seviyedeki işte İtalya, Belçika, Fransa ile yaptığı maçlarla ilgili. Burada bir şeylerin ne kadar gerçek olup olmadığı üzerine bazı kıyaslamalar yapıyorsun ve bu kıyaslamalar da insanın ayaklarını yere basıyor. Yani C ligi ya da B ligi ya da o klasmandaki kulüp takımlarına baktığın zaman zaman zaman hatalar yapabiliyorsunuz. Aldığınız bir galibiyetle ya da iyi bir skorla döndüğünüz zaman. Ama bu tip takımlarla oynayacağınız oyunlar çok önemli. Sadece maç formatında da bunu düşünmemek gerekiyor. Kulüp bazında da bakmak lazım. Bugün biraz şeye baktım. Barcelona'nın kadro bütünlüğüne baktım. 1 milyar 300 milyon civarında bir değeri var. Bak şimdi Kubarsi, Pedri, Yamal, Lopez'di galiba. Dört tane altyapıdan yetişmiş oyuncunun toplam bonservis değeri şu anda 530 milyon euro. Bak, 4 tane alt La Masia'dan yetişmiş. Diğerlerini saymıyorum. Sadece takımın neredeyse yarısını oluşturuyor bonservis değeri. Yani nasıl bir üretim mekanizması var Barcelona'da? Nasıl bir işletme modeli var ki bunu Cruyff'a borçlular. Hala Cruyff'un gelini bir ara ondan vazgeçip transfere yöneldiler. Aynı Beşiktaş'ın yaptığı gibi iki yakası bir araya gelmedi. Xavi'nin antrenörlüğüyle, Laporte'un başkanlığıyla beraber yine aynı sisteme döndüler ve şimdi aşağıdan inanılmaz derecede oyuncu yukarı doğru geliyor. Birincisi bu, bir işletme modeline sahip, bir prensipler silsilesine sahip, bir felsefeye sahip kulüp olarak. Bunu aynı şekilde Real Madrid için de söylüyor. Onun da başka bir yapısı var. Başka bir felsefesi, başka prensipler silsilesi içinde. Liverpool'a söyleyebilirsin, Manu'ya söyleyebilirsin. Yani bu A plus seviyedeki takımların hiçbiri orada uzun süreli kalmasının tesadüf olmadığını, belirli bir ayrıcalıkları ve belirli prensipler ve bunun içinde ciddi disiplinler çalışmalara maruz kaldığını görüyoruz. Biz de ise tam tersi. Biz biraz zamanın akışını, biraz içerideki etkileşimi, biraz siyasi kurguya, ilişkilere bağlı olarak ve o ilişkiler neticesindeki bir takım manipülasyonlara bağlı olarak bir ligi idare etmeye çalışıyoruz. Ve artık ayyuka çıkan öyle şeyler var ki işler arası bir durum. Diğer tarafa baktığın zaman İspanya, işte Barcelona'ya baktığın zaman bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi bu takımda Galatasaray karşılıklı oynayacak. Bu sahanın dışındaki yapı, Galatasaray'ın borcu, Barcelona'nın da borcu var ama elinde öyle bir değerler var ki, öyle bir değerler silsilesi var ki bu borcun kat be kat üstünde şeye sahip, bonservis bedellerine sahipler. Şu anda kazandıkları para, maç günü statlarını da yine yaptı. Maç günü gelirleri, Şampiyonlar Ligi'nde asılı kalması, ligde şampiyonluk oynaması, her şeye baktığın zaman bu borcu kapatabilecek ciddi şekilde varlıklara sahip olduğunu da görüyoruz. Ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a, Trabzon'a baktığın zaman böyle varlıklara sahip değiller ki. Altyapıyı zaten lave etmişler. Bir üretim mekanizması diyelim. Bir mekanizma tamamen imha edilmiş, oradan yetiştireceğin oyuncuları bu Şampiyonlar Ligi'nde ya da dünya futbol kamuoyuna sunup ciddi bonservis bedeli satma gibi bir lüksün yok. Aksine yüksek yaş grubundan üstad dediğimiz ve son demlerini oynayan oyuncular üzerinde ciddi paralar ve piyasa değerlerinin çok çok üstünde paralar vererek Türkiye'ye getiriyorsunuz ve oynatıyorsunuz. Galatasaray'a baktığınız zaman bugün de öyle bir oyuncu topluluğuna sahip. Yarın Fenerbahçe'de aynı şekilde olacak. Beşiktaş da aynı şekilde olacak. Çünkü bunların giderle gelir arasındaki dengesizlik bu maçlarda da çok net bir şekilde kendini belli edecek. Ama bir de sahaya baktığınız zaman şimdi tartışmalara bakıyorum. Tabii Barcelona'nın oyun sistemi bir İspanya ekolüne sahip. Aslında Barcelona ekolü İspanya futbolunun ekolü oldu. Üçüncü bölgede yüksek pas yüzdesiyle oynanan, içeriye derinlemesine paslarla gelen, ikinci üçüncü koşulları çok iyi yapan ve bunlardan gol bulan bir takımla oynuyorsunuz. Hiçbir şekilde pastan vazgeçmiyor. Ceza sahası kutunun içine kadar devam eden bir takım. Bunu nasıl durduracaksın ya da buna karşı nasıl önlem ya da kendi oyununu buna nasıl kabul ettireceğiz? Galatasaray'ın elinde ne var, Osimhen gibi bir güç var. Ne kadar sakatlıktan diri geldi bunu görmek lazım. Öyle ya da böyle Lea, öyle Sané var. Bunlar da birer kıymet. Orta sahada baktığın zaman Torreira, Lemina ikilisi durdurur mu, durdurmaz mı ki? Bana göre maçın kırılma yerlerinden biri orta üçlüler nasıl olacak? Şimdi Lemina ile Torreira kesin ama orada Sara mı, Yunus mu, Sané mi? Ya da başka birini mi oynatacak? Bu önemli. Çünkü orada Rodri, Pedri ve olmayı düşündüğün zaman, yani 6-8-10 oynadığını düşündüğün zaman orayı bir şekilde durdurmak zorundasın. Çünkü oradaki pas yüzdesinin yüksekliği içeriye derin paslarla Olman'ın ve Pedri'nin, özellikle Olman'ın santrofor arkası koşullarıyla baktığın zaman inanılmaz derecede tehlikeli oluyor. Diğer bir yandan da kanat organizasyonu. Gordon'la Yamal oynuyor. İkisi de çok farklı pozisyonlara sahip. Yamal ikili üçlü sıkıştırmaları bile bertaraf edebilecek yetenekli bir oyuncu. Gordon çok atletik, direkt içeri girebilen bir oyuncu. Şimdi bunlara karşı mecburen önlem almak zorundasın ilk önce. Bunları nasıl durduracağını, hangi bölgede, içinde mi, kutuya yakın yerde mi durduracaksın? Ve diğer bir hususta karşı oyun şartları neler? Buradaki Barcelona'nın zaafları ortaya çıkıyor. Birincisi offside taktiği yapıyorlar. Offside taktiği yaptıkları için arkaya zamanlaması çok iyi toplar ve koşularla pozisyon bulma ayrıcalığına sahip olabilirsin. Birincisi bu. İkincisi pas yüzdesi yüksek olmasına rağmen arkada tutmak, üçüncü bölgede tutup üçüncü bölge pres, ön baskıyı iyi yapmakla ilgili bir strateji biliniyor ama burada çok bir tehlike var. O stratejide pas baskı kırıldığı zaman, arkaya doğru geçildiği zaman da arka tarafta Galatasaray'ın kendi defans bloğunun arkasında sıkıntılar yaşıyor. Burada da çok iyi denge kurmak gerekiyor. Şimdi bunların hepsi maç içinde birbirini tamamlayacak öğeler. Kim daha iyi çalışmış, kim daha iyi bu işi organize ediyorsa maçı kazanır. Burada Barcelona'nın Galatasaray'a karşı bir ayrıcalık düşüncesi olacağını sanmıyorum. Kendi oyununu oynayacaktır. Ama Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı bazı ayrıcalıkları olması gerekiyor. Birincisi orta üçlüdeki oyun kurulusu ve oradaki pas trafiğinin durdurması. İkincisi özellikle Yamal tarafında ikili sıkıştırmanın, hatta zamanlamanın üçlü sıkıştırmaları yapılarak oradan pozisyon bulmasını önlemek. Buradan kapılan toplarında direkt ceza defans ağırlıklarını atmak. Bunların hepsi oyun şablonu. Tabii bunu şeyden sonra göreceğiz. Maçtan sonra daha net konuşabiliriz. Maç içinde de görebiliriz. Galatasaray için bir ayrıcalık ise, Barcelona için her zaman olan bir süreç. Burada Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı oynadığı zaman elindeki oyuncuların motivasyonu ne kulübün ne de takım hocasının vereceği ya da söyleyeceği söylemler ya da vereceği taktikler üzerinde sağlayıcı motivasyonunun kat kat üstündedir. Çünkü buradaki oyuncular biliyor ki dünyadaki çok ülkede bu maç seyredilecek, maçtan haber alınacak, özetler seyredilecek, milyonları bulacak bu baktığın zaman. Şimdi böyle bir ortamda yüksek performans sergilemek ve bu yani bir yerde PR oluyor o oyuncuların, o PR'ı iyi değerlendirmek ve kendi geleceği, futbol gelecekleriyle bir ortamı iyi kullanabilme becerisi burada kendini gösterecektir. Yani ligdeki performansla buradaki performans çok farklı görecek. Ha, bizim yerli oyuncularda burada biraz problem var. Milli takımdan çok kötü gelen Abdülkerim var. Baktığın zaman Barış Öyle'ye de böyle yıpranmış geliyor. Bir tek İtalya maçında takımın en iyi solunumunda çok iyi top oynayan bir Yunus var. Yani o performans devam eder mi? Ya da bugün oynar mı oynamaz mı? Hani 2-6-1-10 riskine girer mi Okan Buruk? Bunu bilemiyorum. Ya da Sané'nin yerini onu mu oynatır? Ki bana göre Sané, Osimhen, Leao onun oynaması bence de çok daha mantıklı. Daha sonraki ikinci alternatif olarak elinde Yunus'un bulunması. Çünkü bu maç 90 dakikasının her dakikasının düşünülerek ve analiz edilerek oynanması gereken bir maç. Burada bir şekilde Barcelona'yı bir yerde tutmak lazım. Oyunu bir yerde kontrol etmek lazım. Oyunu bir yerde kesmek lazım. Eğer burada aksaklık da olursa, yoğun bir baskıda top oynanırsa Galatasaray için problem olur. Hem kuvvet kondisyon bakımından problem olur, hem de skor bakımından. Ama bir yerde oyunu tutarsa, kontrol edebilme becerisini gösterirse avantajı kendine çevirebilir. Hiçbir takım mağlup edilemez diye bir şey yoktur. Bir şekilde burada 90 dakikayı nasıl oynayacağınla ilgili önemli bir ayrıntı var. Buraya hazırlanan bir takım ya da Okan Buruk nasıl hazırlandı bilemiyorum. Çünkü o konuda çok net irade ortaya koyan biri değil. Oyuncular üzerinden sonuç alabilen ve oyuncuların iradesine sahip çıkmaya çalışan bir hoca. O yüzden tamamen oyun oyuncuların üzerine kalıyor ve onların üzerinden devam edecek. Hem maç içinde hem de maçtan sonra göreceğiz süreci.
0: Hocam şimdi şöyle muhtemel 11'ler de hemen karşımda duruyor. Galatasaray'da Lemina, Torreira, Batrokov sizin söylediğiniz orta saha ve geçişteki üçlü olacak gibi duruyor. Tabi Barcelona'da Pedri, Rodri, Olmo orada yine aynı dizilimde bir geçişte olacak gibi duruyor. Bence maçın en kritik noktalarından biri bu orta saha. Çünkü biz şimdi sizle Dünya Kupası'nda da birlikteydik. Özellikle benim hani en çok sevdiğim oyunculardan biri Rodri'dir. Ben Rodri'nin başka bir futbol oynadığını düşünüyorum her zaman. Ki Olmo da Dünya Kupası'nın belli bir noktasından sonra performansını giderek arttırdı. Biraz Galatasaray'ın buraya ekstra bir bakış atması gerekecek diye düşünüyorum. Çünkü Rodri çok böyle gösterişsiz ama çok etkili bir oyun oynuyor.
6: Ya burada onları biliyoruz. Nasıl oynayacağı da belli. Efe'cim. Hı hı. Şimdi mesela Torreira'nın ve Lemina'nın oynayacağı oyun belli. Ne kadar koşup ne kadar mücadele edecekler. Burada Batrokov ne koyacak ortaya? Şimdi o önemli. Yani bir 10 numara olarak düşünüyoruz ama tam bir 10 numara olarak mı oynayacak? Bir 8, hani 2 6 bir 8 gibi mi? Çünkü orayı hani 3'e 2 düştüğün an açık verirsin. Muhakkak 3'e 3 hatta kenardan bazı desteklerini de almak zorunda. Kenardan Leao ile Sané oynuyorsa mesela ya da Yunus, ikisinden birinin muhakkak 4'e gelmesi lazım. Hem yani karşı taraftaki hücum organizasyonu ters kademe dediğimiz bir anlayış var. Onun yani burayı kapatmak lazım. Burayı kapatamadığımız zaman onlar öre öre geliyor çünkü. Pas trafiği çok yüksek. Ve 8 metre 9 metrenin üstüne böyle 12-13 metrelere çıkmıyorlar. Hem savunmaya kaptırıldığı yerde topun savunma açısından mesafeleri kısaltıyor. Hem de pas trafiğinin çok iyi organize edilmesi için mesafeleri kısaltıyorlar. Bunlar önemli ayrıcalıklar. Bir burası, iki Yamal tarafının nasıl tutulacak? Orada Jakob Seren hangisi oynarsa artık kanat organizasyonunda oynayacak oyuncu da muhakkak oraya yardıma gelmesi lazım ve merkezden bir ki 6 numaradan birinin de oraya kayması lazım. Yani bir şekilde orayı kapamaları lazım. Yani oradaki anlık bir açık, bir pozisyon hatası skora neden olacak özelliğe sahip ki keza Gordon'da şu anda takımın en iyilerinden biri, son haftada maçın oyuncusu da seçildi, iyi performans gösterdi. Aynı şekilde orada bir şey var, Rafinha'nın sakat olması Genelde 4-6-0 oynuyorlar Rafinha oynadığı zaman. Biz de bir türlü kabul edemediğimiz santroforsuz oynanır mı futbol gibilerinden laf söyleniyor ama hem İspanya Dünya Kupası'nı kazandı öyle, hem baktığın zaman birçok ülke son derecede başarılı oynuyorlar sanırım 4-6-0. Burada Rafinha'nın olmaması bir handikap. Hem alışılmış oyun tarzının bir şekilde bertaraf edilmesine neden oluyor. Şimdi bir tane oyuncu kompanse edebilirsin hani, ama şimdi Jesus'u oraya koyduğunu düşündüğün zaman ya da başka birini, hiç oynamayan, uzun süredir oynamayan birini koyduğun zaman oradaki öyle

0: böyle bir denge unsuru söz konusu. Orada biraz sarsıntı olduğu zaman orada da problem. Ama buradaki en büyük problem bana göre, eğer önlenmezse, santrafor arkasına, yani o yabancı koşuların yapıldığı alanına arkadan 8'de 10'dan gelecek ikinci üçüncü koşular ya da kenardan gelecek ikinci koşular, burada skor üretme becerisi çok yüksek Barcelona. Yani o yüzden o alanı da çok iyi kapatmak lazım.
1: Hocam, Ali Cemal Bey demiş ki Avrupalılar hakemleri tecrübeli, oyuncuları gençlerden oluşturuyor. Biz ise tam tersini yapıyoruz. En genç hakemler bizde, en yaşlı takımlar bizde demiş. Bence iyi bir bakış açısı bu.
0: Güzel bir konuya temas etti ama o tesadüf olan bir şey değil. Bu biraz da siyasi iklimin yarattığı bir şey. Orada yani neden o yaşlı hakemlerin hepsi bir gecede bertaraf edildi? Neden genç hakemler öne sürüldü? Bu iddianamelerde de belli, yapılan yorumlarda da belli. Netice itibariyle orada futbol amaç, bizde futbol araç, yani ikisi arasında büyük bir fark var. Kişiler üzerinden çok rahat manipüle edilecek bir hale getiriliyor futbol bizde. Böyle olduğu için de artık oradaki kişilerin yönetilebilme becerisine bağlı. Yani kanunlar ve iç yönetmelikler ya da tüzüklerle değil, oranın başında bulunan, sorumluluk alan kişinin inisiyatifi üzerinde hareket edebilecek insanlar tercih ediliyor. O yüzden de genç çaylak insanları baskı kurmak daha kolay olduğu için diğer tecrübeli ve direnecek insanların bertaraf edilmesi gerekiyor. Bütün sorun buradan kaynaklanıyor. Yoksa yetenek ya da yeteneksizlikle ilgili bir problem yok. Diğer bu hususta yine aynı, kulüplerin içinden dışarıya servet transferi yapmak için menajerler üzerinden para manipülasyonunu gerçekleştirmek için de genç oyuncular değil, aşağıda bonservisi çok düşük, çok yetenekli oyunculara sabır göstererek yukarı taşımak değil, aksine 1 liraya mal olacak oyuncu 10 liraya getirerek büyük komisyonların yaratıldığı bir ticaret yapılıyor burada. Bu tercih edildiği için. Bunları da çok iyi analiz etmek lazım, bilmek lazım. Hani hiçbir şey tesadüf değil bu ülkede çünkü.
1: Hocam, şimdi bir dinleyicimiz demiş ki Güner Bey, hocama sormak istiyorum. Okan Hoca'nın ikinci bir planı yok gibi. Gol yediğinde hücum ederse defansa bir açıklık verir, defans yaparsa da daha çok efor sarf edip çok çabuk yorulabilir. Kontra yapmaya çalışırsa ne kadar başarılı olabilir? Barcelona'nın zaten istediği bu olabilir. Sadece Galatasaray'da Barcelona'nın da bir planı vardır değil mi hocam diye size bir soruyu iletmiş.
0: Tamam Güner Bey. İyi analiz etmiş Okan Hoca'yı. Çünkü Okan Hoca'nın yani birinci prensibi takımı sahaya çıkartmak ve yeteneklerin üzerinden beklentiye girmek. İkinci planı ise hakemlerle ilişmek ve hakemleri baskı altına almak ya da hakaret etmek hakemlere. Bunun üzerinden bir strateji belirlemeye çalışıyor. Bu belki bir çaresizliktir, öğretilmiş bir çaresizliktir. Önündeki hocalardan görmüştür, bilemiyorum onu. Netice itibariyle bu maç üzerinden Okan Hoca'nın çok büyük bir saha içi etkisinin olacağını düşünmüyorum. Oyuncuların motivasyonu Okan Hoca'yı çok çok aşar. Yani burada artık sahadaki bütün yüksek performans çıkarsa da ortaya, oyuncular demin söylediğim Şampiyonlar Ligi'nde oynama ve hele hele Barcelona'ya karşı oynama motivasyonu üzerinden hareket ederek kendileri adına çok ciddi bir PR yaratma düşüncesi, ki burada çok fazla kişisel özellikten ziyade biraz daha takımla beraber hareket etme içgüdüsü de mevcut. Çünkü zorunlu. Hani Barcelona'ya karşı bir kişinin çok üst düzeyde bir performans göstermesi mümkün değil. Ama takım içindeki organizasyonu yüksek tutarak, ki Osimhen'de mesela bu özellik var. Zaman zaman Törer'e bunu tetikleyici özelliğe sahip. Leyla Sané çok bireysel kalıyorlar baktığın zaman, ama takım oyunu kurgusunda biraz bu iki oyuncu yüksek tutabiliyor takımı. Buradan bir beklenti çıkarsa çıkar. Yoksa hocanın yapacağı şey kısıtlı bana göre bu maçta.
1: Hocam, tabii şöyle bir nokta var. Biraz konuyu da ufaktan değiştirmek istiyorum. Dinleyeceğimizden Serkan Bey demiş ki, hocamın ağzına sağlık, çok doğru bir cümle kurdu. Bizde futbol araç olarak kullanılıyor ve ticaret olarak kullanılıyor. Bu kulüplerle, bu borçlarla ileride kayyum atılırsa şaşırmayalım. Şimdi son çıkan haberlerde 4 büyük kulübümüzün borcu 108 milyara geçti. Yani çok ciddi bir para bu.
0: Şaşırdık mı buna efendim? Yani oraya geliyordu zaten. Yani netice itibariyle bu bilinçli olarak oraya geliyor. aslında Türkiye'deki ekonomik sistem, ekonomik kurgu neyse kulüpler de aynısını uyguluyor. Tamamen açık verme üzerine borcu yönetebilme, yani borcu kapatmayla ilgili bir sistematik düşünce yok. Borcu yönetebilmeyle ilgili sistematik bir düşünce var. Bunun için yan paydaşları da işte Ziraat Bankası gibi paydaşlar da devreye sokuluyor. O da bir geçici bir süreçti. Bir üretim mekanizması kurmadan, Şampiyonlar Ligi'nde asılı kalmadan, o üretim mekanizması üzerinden katma değer yaratmadan ve Şampiyonlar Ligi'nde asılı kalıp katma değer yaratmadan bu borçlar kapanmaz. Sürekli açık veriyorsunuz, sürekli transfer yapıyorsunuz, sürekli para harcıyorsunuz ve her sene sermaye artırımına gidiyorsunuz. İnsanların paralarını yine borca yatırıyorsunuz. İnsanlardan topladığınız paraları efektif kullanıp borç yapılanması ya da borcu küçültmeyle ilgili değil ya da bir yatırımla ilgili değil, aksine daha büyük borçlar neden olacak? Transferlerde kullanıyor. Bunlar artık çözülemeyecek duruma geldi ve kulüplerin borçları öz varlıklarına geçti. Aslında Türkiye'de çok üst düzeyde bir denetim mekanizması olsa belki birkaç tane kulübün şeyleri işletmesi askıya alınır, transfer yasağı gelir. Hani çok iddialı konuşmak da istemem ama küme düşmeye kadar gidebilecek bir takım uygulamalara maruz kalabilirler. Bunları yapmak mümkün mü? Değil. Siyaseten de bu mümkün değil. Çünkü orası bir topraklama aracı. Bir şekilde kamuoyunu özellikle ekonomik krizde sıkıntı çeken kamuoyunu bir yere reflection diyorlar bunu psikolojide. Yani yansıtma, bir yere yansıtarak o enerjiyi bir yerde boşaltmak gerekiyor. Bu olmazsa olmazdır. Dünyanın her yerinde bu tip sıkıntılı ülkelerde bu kullanılıyor. Maalesef futbol. Bizde de bu böyle devam ediyor. Nereye kadar gider? Tabii ki bir yerde duvara toslayacak. Yani bunun bir çıkışı yok. Çıkışı olması da mümkün değil şu anda baktığın zaman.
1: Hocam tabii gözümüz kulağımız artık akşam Galatasaray Barcelona maçında olacak. Tabii bir yandan diğer kulüplerimiz de Avrupa'da yollarına devam ediyor. Onları da ilerleyen günlerde konuşuyor olacağız. Çok teşekkür ederim sizlere.
0: Ben teşekkür ederim Efe'cim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun hocam. Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Müslüm Gülhan bizlerle birlikteydi. Tabii Galatasaray Barcelona maçını konuşuyorduk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Güncel olarak kulüplerimizin borçları da açıklandı. 4 büyük kulübümüzün 108 milyar borcu olduğu haberi ortaya çıktı. Tabii ciddi bir durum bu. Açıkçası şöyle bir baktığımızda Galatasaray'ın 34.8, Fenerbahçe'nin 31.1, Beşiktaş'ın 27.99 ve Trabzonspor'un da 14.2 milyar borcu olduğu söylendi. Tabii şu an biraz da dinleyeceğimizin yorumlarına da bakıyorum. Biraz Okan Hoca'ya sanırım Müslüm Hoca'nın söylediği şeye karşı sinirlendi dinleyeceğimiz muhtemelen. Açıkçası hani kişisel görüşler tabii burada, onu da söylemek lazım. Herkesin görüşü farklı olabilir veya farklı aktarabilir. Ali Bey demiş ki Okan Hoca oyuncular sayesinde diyoruz da söylerim, hocamız Başakşehir'i şampiyonluk yaşatabilecek kaç hoca var? Kasımpaşa maçında 10 kişiyken yaptığı değişiklikler ile 3 puanı alan Tedesco ya da İtalyan olsaydı taktik dehası ilan edilmez miydi? Akisar'a ve Rize'ye oynattığı oyunları görmezden gelmek biraz tuhaf geldi bana. Ali Bey'in yorumu da bu oldu. Tabii ki farklı başarılar farklı noktalarda değerlendirilebilir. Teknik hocaların, teknik direktörlerin, oyuncuların başarıları veya performansları farklı değerlendirilebilir. Onu da söylemek lazım. Dilerseniz sizlerin de yorumlarınızı okumaya devam edeceğim. Hem bu akşam Galatasaray Barcelona maçı için, hem yarın tabii Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına çıkacak, o maçla ilgili de olabilir. Genel gündemden işte bu borç konusu mesela kritik bir nokta bence. Burayla ilgili de fikirlerinizi de açıkçası merak ediyorum. Yayının sonuna kadar da yorumlarınızı da okumaya devam edeceğim. Şimdi günün biraz farklı haberlerine bakalım isterseniz. Anthony Taylor ile Anthony Taylor'dan tartışmalı kararlar için tek tek açıklama. Bu başlıkta haberi de okuyalım. MHK elit hakem direktörü Anthony Taylor Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonları yorumladı. MHK talimat değişikliğine gidilerek İngilizce hakaretler olarak adlandırıldığını ve kırmızı kartla cezalandıracağını söyledi. Yani bazı kelimeler eskiden cezalandırılmıyorken şimdi cezalandırılacak. Onu söyleyelim. Ve Anthony Taylor da aslında tüm pozisyonları da tek tek açıklamalarını yaptı. Şu ana kadar mesela Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde oynanan derbideki pozisyonları yaptı. Galatasaray-Trabzonspor maçındaki Beşiktaş-Ahmet Sportif Faaliyetler maçındaki tüm bunları da açıkçası Anthony Taylor'dan okuyabilirsiniz. Birçok karşılaşmada da yapmaya devam edecek gibi duruyor. Anthony Taylor biraz daha şu an bu dağılan atmosferi toparlamaya çalışıyor bence ki toparlanması da gerekiyor zaten. Yani burada güvenin düştüğü, güvenin sıkıntıya girdiği noktalarda taraftarların ve futbol severlerin hakemleri eleştirmeye ve hakemleri yoğun eleştirmeye devam edeceğini düşünüyorum ben. Yani bu kaçınılmaz bir son. Bir yerde güven azalırsa o zaman tüm kararlarda da sıkıntı varmış gibi hissettirilir. Yani bu çok enteresan bir durum değil. Şimdi Popescu'nun açıklamaları oldu. Popescu'nun açıklamalarına da biraz bakalım isterseniz. Maç öncesinde Galatasaray-Barcelona maçı öncesinde. Romanya dışındaki en sevdiğim takımlar Avrupa kupalarında bir maçla karşı karşıya geliyor. Galatasaray ve Barcelona en büyük başarılarımı elde ettiğim kulüpler. Bugün İstanbul'da karşı karşıya geliyorlar. Böyle bir maç için tahminde bulunamam. Ancak bu karşılaşmanın izleyicilere muhteşem bir gösteri sunacağına eminim. Barcelona ve Galatasaray ile kazanılan 3 Avrupa Kupası'nı koleksiyonuma eklemeyi başardım. Bu kupalara sahip olmak yaklaşık 30 yıl önce sahada yaşadığım duygulara benzer hisler uyandırdı. Popescu'nun açıklamaları da böyle tabi. Hem Galatasaray'da hem Barcelona'da önemli başarılar elde etmiş bir isim Popescu. Onu da okumadan geçmek istemedim açıkçası. Kenan Bey demiş ki tamam Defe Bey, Barcelona ile oynayacak yorumcu Okan Hoca'yı bir dövmediği kaldı. Hüseyin Bey demiş ki hakemlere sallıyormuş Okan Hoca, öyle diyor yorumcumuz, hakkını aramasın mı? Evet, sizlerin de yorumlarınızı böylelikle okumaya da devam ediyorum. Diğer gündemdeki konular için de yorumlarınızı da bekliyorum. Tabii gözümüz kulağımız artık akşamki maça da kilitlendi. İstiyorsanız ben bir son kez sizlere muhtemel 11'ler üzerinden de bir gidelim. Şimdi Galatasaray, Uğurcan, Jacobs, Abdülkerim, Sanchez ve Barış'la başlayacak. Lemine, Torreira, Batrokov, Yunus, Leao ve Osimhen. Muhtemel 11. Kesin değil. Bu sadece muhtemel 11. Muhtemel olarak Galatasaray'ın böyle çıkabileceğini düşünüyor. Tabii yaygın bir muhtemel 11 olduğu için de bunu da okumak istedim. Barcelona ise Garcia, Koundé, Kubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Olmo, Yamal, Gordon ve Jesus'la ilk 11'de sahada olabilir. Barcelona'nın da muhtemel 11'i bu. Tabii orada Rafinha yok. Önemli bir isim Rafinha. Açıkçası bu Rafinha'nın olmaması Barcelona'yı ne kadar etkileyecek? Onu da hep birlikte görüyor olacağız. Şimdi Caner Bey demiş ki iyi yayınlar. Uğurcan, Barış Alper, Sanchez, Jacobs, Yunus, Torreira, Lemine, Leao, Batrokov, Osimhen. Benim kadrom bu şekilde olurdu. Erken gol yemezse temsilcimiz gollü bir maç bekliyorum. Sevgiler, saygılar. Valla Galatasaray'ın maçı tutabildiği kadar elinde tutması gerekecek. Hani Barcelona nasıl bir tempo ile başlayacak? Onu da ben merak ediyorum. Çok böyle saldırgan bir tempoda mı olacak? Yoksa biraz daha onlar da kontrollü mü başlayacak? Açıkçası maçın başında bunu ben merak ediyorum. Ama hep aynı şeyi söylüyoruz. Yani İspanyol takımları, özellikle Barcelona gibi bir takım, topu ayağında tuttuğu için genelde kararları da onlar veriyormuş gibi hissettiriyor. Ya bazen Barcelona maçı izlerken ben bunu hissediyorum açıkçası. Bütün kararları onlar veriyormuş gibi hissettiriyorlar. Bu tabii onların biraz da başarısı diyelim. Yani oyun mentalitelerini bir şekilde karşı tarafa da kabul ettiriyorlar. Şimdi Laporta'nın açıklamaları oldu. Tabii Barcelona başkanını Joan Laporta. O da maçtan önce bazı açıklamalarda bulundu. Karşılaşma öncesindeki son çalışmayı takip ettiğini anlatan Laporta, iyi hissediyoruz. Dünyanın en iyi kulüp organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde bir maç oynayacağız. İyi bir dönemdeyiz. Dün katıldığımız antrenmanda yoğunluk çok yüksekti ve oyuncular oldukça motiveydi. Bir histen çok istediğimiz katıldığımız bütün organizasyonları kazanmaya aday olmak. Çok rekabetçi ve dengeli bir takımız. Deco ve ekibim büyük bir iş çıkardı. Şu anda beklentiler çok yüksek. Lige iyi başladık. Şubat ayında Süper Kupa için buraya geleceğiz ve Kral Kupası başladığında onu da kazanmaya aday olacağız. Şimdi Laporta güzel bir yere de inmiş, biliyorsunuz. İspanya Süper Kupası dörtlü, yani Final Four diyebileceğimiz İspanya Süper Kupası Şubat ayında İstanbul'da oynanacak. Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid buraya gelecek. Atletico Bilbao olması lazım bir de dördüncü takımın. Ve burada İspanya Süper Kupası'nda izleme şansımız olacak. Onu da söyleyelim. Rüstem Bey demiş ki, Efe Bey bence 10 numara Yunus oynamalı çünkü Batrukov tecrübesiz. Bakalım diğer dinleyicilerimiz ne diyecek buna. Bu aslında kritik bir nokta. Yani 10 numara pozisyonu kritik bir nokta. Tabii Fenerbahçe'de de hazırlıklar sürüyor. Yarın da Fenerbahçe ile ilgili önemli bağlantılarımız olacak maç öncesinde. Fenerbahçe'de uzun uzun konuşuyor olacağız yarın. Avrupa'da 308. maçına çıkacak Fenerbahçe Aston Villa karşısında. Bugün biraz daha Galatasaray üzerinden gittik. Şu an Galatasaray'ın maçına da saatler kaldı. Barcelona karşısında kritik bir maç. Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyen zamanları da çok ama çok ilgilendirecek bir karşılaşma. Gidişatı ilgilendirecek bir karşılaşma. Yayının başında vermiştim ama Şampiyonlar Ligi'nde günün maçlarını dilerseniz bir kez daha vereyim. Saat 19.45'te Lens Sporting Lisbon, yine 19.45'te sabah Slavia Prag, 22'de Galatasaray Barcelona, 22 seansında Leipzig Paris PSV, Arsenal Lille ve Atletico Madrid Manchester United maçları olacak. Tabi diğer yandan Villarreal Napoli ve Viking Bayern Münih maçları da oynanacak. Inter Kulüp Brugge maçıyla da günü kapatacak Şampiyonlar Ligi'nde. İkinci hafta böyle açılıyor. Şimdi Atletico Madrid Manchester United maçı da önemli bir maç. İyi bir maç olacaktır ama tabii saat 22'de o. Bizim gözümüz kulağımız Galatasaray Barcelona maçında olacak. Ama hani dilerseniz başka maçları da yandan takip edebilirsiniz. Güzel maçlar da var. Ali Bey demiş ki, Leo, Sané, Osimhen şu an rakip takımda olsaydı sabahtan akşama nasıl durduracağız diye konuşur dururduk. Biz kendi oyuncularımızı çabuk değersizleştiriyoruz. Galatasaray geçen sene evinde oynadığı 6 maçta sadece 5 gol yedi. Ben açıkçası Barcelona'nın rahat bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir durum var. Leo, Sané ve Osimhen çok yetenekli oyuncular, çok kıymetli oyuncular ama Osimhen'in nasıl olacağı çok önemli. Yani Osimhen'in sakatlıktan dönüyor oluşu bence herkeste bir tedirginlik yaratıyor. Yani ne kadar Kasımpaşa karşısında oynasa da bence Osimhen'in sakatlıktan dönüyor olması herkeste bir tedirginlik yaratıyor. Ali Bey düzeltmiş, düşünmüyorum. Barcelona'nın rahat bir galibiyet alabileceğini düşünmüyorum. Yani futbol oynanmadan sonuca giden bir spor değil. Ben de sahaya çıkmadan, düdük çalmadan çabuk konuşulmasında çok mantıklı bulan biri değilim. Temsilcimiz akşam elinden geleni yapacaktır. Şu an Avrupa'nın, dünyanın en formda takımına karşı oynayacak, evet. Ama bence elinden gelen her şeyi de yapacaktır diye düşünüyorum Galatasaray. Bence taraftarın da beklentisi bu yönde. Taraftar her zaman mücadele ister. Bazen iyi futbol olmayabilir. Ama genel olarak mücadele isteyecektir taraftarlar. Bugün ilk bağlantımızda Erdem Açıkgöz'ün söylediği gibi 47-48 bin kişilere ulaşacaktır Rams Park'ın doluluk oranı. Ki az sayıda da bilet kaldı demişti Erdem, ama yaklaşık bir saat, hatta bir saat iki saat önceydi bağlantımız. O yüzden bilet kalmış mıdır kalmamış mıdır tabii çok emin değilim, ama yoğun bir atmosferde olacağı kesin bu maçında. Bakalım, merakla bekliyor olacağız. Tabii temsilcimize başarılar dileyelim. Bugünü de yavaş yavaş noktalayalım. 4 büyük gündemde ben Efe Yamanlar. Radyo Gol'de pazartesiden cumaya 14 ve 16'da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Yarın yine hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'yi konuştuğumuz, diğer tüm konulara değindiğimiz bir program sizlerle birlikte olacak, ama şimdilik hoşça kalın diyelim.

0: Efe Yaman'larla Dört Büyük Gündem sona erdi.
1: Reklam.
2: Aslan evinde İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin nabzı Nesine de atıyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 22'de evinde Barcelona'yı ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Son dakika. Son dakika.
5: 3 maçta yenilgisiz ve son 6 maçta sadece tek bir yenilgi almış olarak artık rayına oturmaya başladı mı sizce takım? Tünaydın. İki tane de ligde oynadığımız maç var. Evet. Bizim baskı altında olduğumuz ve gerçekçi olduğumuz durum içerisindeyiz, üzerinde çalışıyoruz, ilerliyoruz ama yeterli değil henüz her şey. Birçok takımla konuşmalar yaşıyoruz. Video ile konuşuyoruz, pratik, antrenman yapıyoruz. Her maçta gelişmeler göstermeye çalışıyoruz. Villa Park'ta henüz bir galibiyet almadık. O yüzden çok önemli bizim için bunu nasıl yapabileceğimizi ve geliştirebileceğimizi öğrenmek ve kazanmaya yaklaşıyor olmak. Yarın çok büyük ve iyi bir imkan bu. Bir adım daha ileriye ve ileriye giderek bu gelişmeleri göstermemiz için. Oyuncular açısından da onların da kendisini rahat ve kendine güvenli hissetmeleri önemli. Villa Park bizim için çok özel bir yer. Buradayız. Bu özel yere nasıl ulaştık ve taraftarlarımızla bizim kalemiz bu nasıl ileriye gittik, her zaman kendi sahamızda rahat hissettik ve rekabet gösterecek her takımla gücü hissettik. Yarın yeni bir rekabet içerisinde olacağız ve bunu gösterme fırsatımız olacak. Villa Park'tan bahsedersek son

0: unutulmaz Avrupa geceleri yaşadınız, inanılmaz atmosferlere sahne oldu Villa Park. Şu anda stadyumun sadece üst tribünü açık olsa da yarın gece yine evet o coşkulu desteği vermesi ne kadar önemli.
1: Huge.
0: Çok
1: challenge.
0: Büyük bir rekabet bu.
1: We can share in Villa Park.

0: dünyanın en iyi şeyi bunu burada yaşamak. Kendimize 82'yi hatırlatıyoruz. Aston Villa'da bu kupayı kazandığını hatırlatıyoruz. 2 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde nasıl keyif aldığımızı ve en yüksek seviyelerde nasıl rekabet gösterebildiğimizi gösteriyoruz. Şu anda da aynı. Motivasyonum çok yüksek, çok heyecanlı hissediyorum ve bunu da oyuncularımla paylaşmak istiyorum ve taraftarlarımızla yine motivasyonumuzu paylaşmak istiyorum. Yarın Villa Park yine ihtiyacımız olan enerjiyle dolu olacak.
1: One handicap is
0: bir
1: less
0: engelimizde durumundan dolayı daha az taraftarımız olacak sahada, stadyumda. Fakat bunun ileride tabii ki çözümünü bulup geliştireceğiz. Bu bir bahane değil. Birlikte olmayı denemeliyiz. 70 bin taraftar olmadan, Villa Park'taki normal sayımız olmadan futbol oynamalı ve futbol oynamaya devam etmeliyiz. Yapacağımız Villa Park'ta hep futbol oynamak, daha iyi oynamak öncesinden rekabeti daha iyi rekabete çevirmemiz. Bu noktalar çok önemli. Bir tribündense normalde tabii bize yardımcı olan tribünlerin olmamasından daha önemli dediğim. Günay, birkaç şey soracağım. Sakatlanmalarla ilgili Yücüri ne kadar? Leon Goretzka yarın oynamaya hazır olacak mı örneğin? Bazı oyuncular için olumsuz durumlar var. Jerry sakatlanması var. Ne kadar süreceği belli değil ama yaklaşık olarak haftalar sürecek. Bir aydan fazla olacak, forma giyemeyecek. Çözümler bulmaya çalışıyoruz. Madsen de yine yarın için hazır değil. Ama iyileşme durumunu göz önüne alırsak birkaç gün içerisinde, belki de 1-2 hafta içerisinde bize katılma durumu olabilecek. O yüzden bu olumlu ilerleme. Goretzka yarınki kadroda yer alıyor. Yine ağrıları olduğu için yarın oynayamayacak. Cumartesi belki oynayabilir, gelebilir geri. Onana'yı düşünürsek, evet, bizimle antrenmanlara başladı. Şampiyonlar Ligi'nde oynayamamıştı Taylor gibi. Harwood, Magus da aynı şekilde, o da bizimle antrenmanlara başladı ve umuyorum yarın olmasa da cumartesi için oynamaya başlayabilecek. Bazı oyuncular sakatlanıyor, devam ediyor sakatlık, bazıları geri dönüyor. Ama yeterli sayıda olmalı, yani gelişmeleri yeterli seviyede olmalı. Yarın için daha iyiye, ilk maç olduğu için daha iyi gelişmeyi umuyoruz. Bazı oyuncularla özellikle sol tarafta oldukça mutlu durumdayız. Jackson'ı peki düşünürsek, son 5 maçında 3 gol attı. Sizce ne kadar ilerledi son oynadığından beri ve daha potansiyeli ileriye geldi diye düşünüyorsunuz? Bizimle uyum sağlamak için tabii ki kazanmamız gerekiyor. Nasıl hareket edeceğini anlaması lazım. Kendi gücünü anlaması, hızını anlaması lazım. Becerilerinin farkında olmalı. Güçlü kendini hissetti. Diye pozisyonlarda son maçta bize gösterdiği gibi, çünkü rakip tarafa tehdit ortaya koymuştu ve buna daha fazla oyuncular eklememiz gerekiyor. Brian Maggio gibi yine forvetleri eklememiz gerekiyor. Bu beceride olan ve yine bizim istediğimiz şekilde ilerlemesi olan

0: konular hızı, arkada koşabilmesi, oyuncularla paylaşım içerisinde bulunması, bu hızı bize verebilmesi için Camacho gibi, Alisson gibi bu oyuncular daha kanat oyuncuları, ama bazı oyunlara uyum sağlaması daha gerekiyor ve onların yani kendi stil ve kalitelerinde rahat oyun gösterebiliyor olması lazım.
1: Merhaba, Erhan Alvaroğlu, Fotoğrafçı Şok Gazetesi.
0: This is from Shock Newspaper.
1: Türkiye'deki son yıllardaki Avrupa'da en başarılı takım Fenerbahçe. Onunla Fenerbahçe ile karşılaşıyorsunuz.
0: Fenerbahçe has been the most
1: ekip ve sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak şunu da ekleyeyim. Deplasmanda da iyi oynayan bir takım özellikle. Roma maçını izlemişsinizdir. Fenerbahçe için taktiksel analiz yaptığınızda önlem almayı düşündüğünüz en önemli pozisyon ya da oyuncular hangisi olabilir?
0: Okay, which specific players or positions are you planning to take precautions against?
2: I don't have the translation.
3: Yeah, no, me neither. Tom, there's no translation here.
1: Should I ask again?
2: Yes, now it's late.

0: Oké, okay, Fenerbahçe is...
1: evet, Fenerbahçe büyük bir kulüp, büyük bir tarihe sahip. Tabii ki Türkiye'de de çok önemli ve çok uzun zamandır var olan. Geçen sene evet oynadık, çok zor bir maç oldu İstanbul'da. Şimdi burada kendi sahamızda oynayacağız. Bazı oyuncular tabii değişti, farklı antrenör var onlarda da şu anda. Biz şu anda analiz yapıyoruz, yeni teknik direktörle taktik olarak onların oyunlarını analiz ediyoruz. Ve Roma'da evet, kendi sahalarında oynadılar ama Roma'da çok çok iyi bir takımdı. Yarın farklı bir maç, çok farklı bir maç bekliyorum. Olympione'yi yendiler daha önce, elemelerden önce, grup elemesinden önce. Ve sanıyorum iyi oyunculara sahip olmaları, iyi teknik direktöre sahip olmaları ve yine Avrupa'da iyi bir takım kulüp olmaları. Tabii ki ben... Oyuncular bu saydıklarım çok iyi oyuncular, harika yine gol, kaleci ve oyunculara sahipler. Kalite olarak tabii ki oyuncular da çok yüksek. Rekabet edebilme Avrupa içerisinde o seviyede çok iyiler. O yüzden çok saygı duyuyoruz ve yarın için biz de kendi oyun planımızı ve fikirlerimizi ortaya koymaya çalışacağız yarın. Bir
2: Premier Lig'e belki iyi başlayamadınız ama Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir oyun oynuyor takımınız. Premier Lig daha mı zor yoksa Avrupa'ya daha iyi odaklanan bir Aston Villa mı var sizce?
1: Sadece bir maç oynadık Şampiyonlar Ligi'nde. Evet, yendik doğru ama yarın tabii yine bir test olacak bizim için. Bir kulüple karşılaşınca Premier Ligi çok zor. Belki de farklı sebeplerle dünyada en zor liglerden birisi. Şu anda tabii değil belki konuşmayarı ama gerçekten cumartesi günü çok zor bir maç vardı. Yani her şey çok çok zor Premier Lig'inde. Çok iyi oyuncular çünkü var, çok iyi taktik fikirleri olan teknik direktörler var ama Avrupa çok farklı, çok çok farklı. Premier Ligi Avrupa ve Şampiyon Ligleri ile karşılaştırdığımızda çok fazla Avrupa'da takım var Premier Lig'de en üst düzeyde oynayabilecek ve Premier Ligi için rekabet gösterebilecek. Onun zamanında onlar da Premier Lig'de çok başarılılar. Sadece 5 takım gibi değil ki Avrupa takımdaki rekabetimiz gibi, çok daha tabii ki farklı. Premier Lig'de ve Avrupa Ligi'nde çok farklı rekabetler içerisinde karşısında kalıyorsunuz. Premier Lig'de en üst düzeyde kalabilmek, sıralarda kalabilmek çok zor. En iyi olabilmek, ilk 3'te bitirebilmek tabii en iyi sonuç. Gruplar içerisinde bunu başarabilmek gerçekten zor. Nasıl bunu başardık 2 sene önce? İlk 8 içerisinde olmak gerçekten inanılmaz bir başarı bu.
3: Taraftar Kulübü sona erdi. Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Kim ne dedi?
6: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Ali Naci Küçük'le beraberiz. Abi hoş geldin.
7: Teşekkür ederim. Hoş bulduk Muzaffer.
6: Nasılsın abi?
7: Heyecanlıyız. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nin yarattığı o stres.
6: Stres, heyecan.
7: Hem stres hem heyecan. Açıkçası şu an top seviyeye ulaşmış durumda. Tabii ki Avrupa'nın en formda takımlarından bir tanesiyle karşılaşacak Galatasaray. Ama bir gerçek var. Sevgili Yupp Derwall'in sözüyle programa başlayayım. Galatasaray'ın adının olduğu her yerde umut vardır. Galatasaray büyük maçlarda büyük oynar. İnşallah onlardan bir tanesini izleriz yarın.
6: Avrupa'da tüm temsilcilerimize başarılar dileyelim. Barcelona maçında konuşacağız tabii ki ama bir Kasımpaşa maçıyla başlayalım istiyorum abi müsaadenle. Geride kaldı ama çok gitgelli bir maç oldu. Galatasaray'ın 10 kişi kaldı ama günün sonunda Galatasaray 3 puanı almayı başardı. Maçla alakalı söyleyeceklerim varsa seni dinleyelim.
7: Ya tabii ki milli takım arası sonrasında sahaya çıkmak, iyi bir oyun sergilemek ve galibiyet almak kolay değil. İşte Davinson Sanchez tek antrenmanda, Lucas Torreira tek antrenmanla oynadı. Şelai yoktu. Osimhen sadece bir tane yüksek eforlu antrenman yaptığı için yedek kulübesindeydi. Ve nitekim de Galatasaray gerçekten bu ligde şu ana kadarki performansıyla saygıyı hak eden ve cuma günkü karşılaşmaya kadar da namağlup unvanını taşıyan tek takım olan Kasımpaşa'ya karşı önemli ve mental olarak da çok artıların 90 dakika sonunda ön plana çıktığı bir karşılaşmaya imza attı. Özellikle tabii ki Barış Alper Yılmaz sağ bek performansıyla çok ayrı bir oyun ortaya koydu ki işte Galatasaray'ın ikinci golünde sol beki Jakobs ortaladı. Sağ beki Barış Alper Yılmaz golü attı. Ben Batrakov'u çok beğendim. Gerçekten de daha tabii ki gidecek çok yolu, kazanacak çok tecrübesi var ama mertensvari bir oyun sergiledi Batrakov. Hem takım savunması anlamında, hem kilit pas anlamında, hem oyun zekası anlamında gerçekten de Galatasaraylıları heyecanlandıran isimlerin başında geliyordu. Tabii ki kırmızı kart geldikten sonra ve akabinde Galatasaray beraberlik golünü yedikten sonra herkes eyvah dedi. Bu bir gerçek. Fakat Galatasaray'da öyle bir oyuncu var ki Victor Osimhen. Bence Avrupa'da ve dünya futbolunda Osimhen'in bence eşi benzeri yok. Yani sadece golcülüğü değil, santraforluğu değil, takıma sağladığı katkı, yaptığı pres, kazanma iştahı, hırsı, tutkusu bambaşka bir olay Victor Osimhen. Yani hani derler ya tek başına dev kadro diye. Victor Osimhen öyle bir adam. Ve sahaya girdikten sonra sanki Galatasaray 10 kişi kalmış gibi değil, 11-11 gibi oyunu dengeledi Kasımpaşa karşısında. Ve Osimhen girdikten sonra 15 dakika içinde tek başına yarattığı gol beklentisi Galatasaray'da XG 0.67. Ya bu çok değerli bir olay. Ve Victor Osimhen'in bence oyuna girmesi, her ne kadar skorlarda, tabelada Osimhen'in ismi yok ama çok büyük bir katkısı olduğu düşüncesindeyim. Maçı kopardı. Zaten bir sonraki iç saha maçının da Fenerbahçe derbisi olduğunu düşünürsek Galatasaray çok büyük bir kazanım sağladı bu karşılaşmadan. Tabii ki maç içinde yaşanan da birçok olay vardı. Onu da konuşalım ister.
6: Konuşalım tabii abi. İstersen direkt orada söz sana vereyim ben. Hakem kararları zaten olduğu gibi tartışılmaya devam ediyor, ne yaşanırsa yaşansın. Sen neler söyleyeceksin?
7: Şimdi bana göre tabii ki maç bittikten sonra hakem Halil Umut Meler'in Lucas Torreira'ya gösterdiği kırmızı kart çok fazla gündem konusu oldu. İşte Lucas Torreira Galatasaray kariyerinde ilk kez gördü. Kırmızı kart gördüğü için bu konu güzel şekilde işlendi. Özellikle rakip takım taraftarları ve yorumcuları tarafından. Şimdi kırmızı kart mı? Bence %100 kırmızı kart. Gole giden adamı indirdi Lucas. Alacağı ceza da belli zaten. İFAB kuralları gereğince bir maçlık bir ceza alacak Lucas Torreira. Ama şimdi tabii ki bizim ülkemizde her zaman bir isim sivrilince, bir takım başarılı olunca ya da bir ekip gerçekten de üst düzey işlere imza atınca hep bahane aranır. Ya işte onun torpili vardır derler. O kayrılıyor derler. Ya da kaybedişlerine bir bahane ararsın. Ya küçükken mesela ödevlerimizi sorduğunda ilkokula gittiğimizde bizim ülkemizde ne derdik? Ya elektrikler kesikti.
6: Sular
7: kesikti. Yok efendim onu unuttum bunu. Hep bir bahane ararız.
6: Tabii.
7: Şimdi ben Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Galatasaray'la alakalı kaybedişlerine bahane aramasını buna benzetiyorum. Hani elektrikler kesikti, sular kesikti olayına benzetiyorum. Galatasaray kollanıyor. Galatasaray işte MHK yanında yok yapı var. Bunların hepsi o ilkokuldaki ödevlerimizi unuttuğumuzda yaptığımız bahanelere benziyor. Bizim ülkemizde alkışlamak, takdir etmek, örnek almak diye bir kültür ne yazık ki yok. Ne yazık ki gelişmedi. Avrupa'da var bu. Mesela Almanya'da Bayern yıllardır şampiyon oluyor. Borussia Dortmund'un yapı var dediğini zannetmiyorum mesela. Ama bizim ülkemizde Galatasaray şampiyon olunca ve başarılara bir anlamda damga vurunca bunu herkes söylüyor. Şimdi buradan Lucas Torreira'ya geleceğim. Arkadaşlar, Lucas Torreira sadece Türkiye'de forma giymedi. Kariyerinde Lucas Torreira Arsenal'de, yani İngiltere'de oynadı. İtalya'da 3 farklı kulüpte oynadı. İspanya'da Atletico Madrid'de forma giydi. Lucas Torreira'nın İspanya'da gördüğü kırmızı kart sayısı 0. İtalya'da tam 234 maça çıkmış Torreira. İtalya Serie A'da gördüğü kırmızı kart sayısı 0. Arsenal kariyeri Premier Lig'de de sadece 1 tane kırmızı kart görmüş. Galatasaray'da gördüğü kırmızı kart sayısı bu maçla birlikte
6: 1 oldu.
7: 2 oldu.
6: 2 oldu.
7: Bir efendim. De Avrupa'da görmüş.
6: Doğru.
7: Toplam 2 kırmızı kart görmüş Lucas Torreira. Şimdi Lucas'ı konuşanlara bir başka istatistikte de karşılık vermek istiyorum. Milan Škriniar, namı diğer dirsek reis olarak ben tanımlıyorum Škriniar'ı. Ama takdir de ediyorum. Çünkü çok zekice ve sinsice dirsekleri atıyor. Ama işte günümüzde kameralar bunları yakalıyor. Škriniar'ın mesela Osimhen'e attığı çok sert bir dirsek benim aklımda. Škriniar'ın mesela daha yeni Vlahović'e attığı dirsek benim aklımda. Ya da birçok Anadolu takımına karşı attığı dirsekler aklımda. Ama mesela Milan Škriniar'ı hiç kimse konuşmuyor. Milan Škriniar Fenerbahçe formasıyla 47'si lig olmak üzere 77 maça çıkıyor. Yani Türkiye Süper Ligi'nde tamam 47 maça çıkıyor. Gördüğü kırmızı kart sayısı 0. Archie Brown daha yeni Rize maçında rakibin ayağına bastı. Net. Sarı kart. Kart almadı. Kart almadı. Gözünün önünde hakemin foul verdi hakem. Kartı göstermedi. Archie Brown'un Fenerbahçe'de gördüğü kırmızı kart sayısı 0. Şimdi o yüzden belli başlı oyuncuları ön plana çıkıp sakız yaptığınızda ben sadece buna kompleks diyebiliyorum. Ya da Beşiktaş'a geleyim ya buradan.
6: Hani bence Beşiktaş'a
7: burada mı konuşayım ya da Beşiktaş'a
6: Beşiktaş'a gelince konuşalım. Çünkü orada daha şey konular var. Özellikle Selçuk Hoca'nın bazı açıklamaları var. Onun üzerinden sormak istiyorum sana. Tabii. İstiyorsan buradan devam et. Sonrasında bir Barcelona maçını konuşalım istiyorum.
7: Ya Lucas konusu bu şekilde. Kırmızı karttı ve kırmızı kartı gördü. Ha daha önce görebileceği kartlar vardı, pas geçildi mi? Abi bu sadece Galatasaray olmuyor. Bu sadece Galatasaray. Biraz önce saydım sana. Škriniar dedim, Archie Brown dedim. Bunu çok fazla örneklendirebilirim.
6: Peki.
7: Ama Galatasaray'ın başarılarını işte kartlara falan bağlayanlar. Abi sen yıllardır Victor Osimhen'e imreniyorsun. Sen yıllardır Muslera'ya imreniyordun. Sen yıllardır bir Icardi'm olsa keşke diye bekliyordun. Sen yıllardır bir Fatih Terim yok diyorsun. Sen yıllardır bir Okan Buruk'umu bulamadım diyorsun. İşte başarıların sırrı burada. Buralara çalışmaları lazım. Algılara değil.
6: Peki. Buradan bir Barcelona maçını detaylı konuşalım istiyorum abi. Tabii. Girişte konuştuk ama nasıl bir 11'le sahaya çıkar? Nasıl bir oyun anlayışı olur Galatasaray'ın? Merak edilen konular bunlar tabii ki. Sen neler söylersin?
7: Şimdi Okan Buruk kolay kolay rakip kim olursa olsun Galatasaray'ın oyun felsefesinden taviz vermeyen bir teknik adam oldu. Bayern'e karşı da aynı oynadı. Tottenham'a karşı da aynı oynadı. İşte Liverpool'a da Juventus'a da. Ben Galatasaray'ın açıkçası Barcelona ile oynadığı için oyun felsefesinden ve taktiksel planlamadan taviz vereceğini ya da değişikliğe gideceğini zannetmiyorum. Şimdi biraz önce dediğim gibi program başında Galatasaray'ın adının olduğu her yerde umut vardır. Zaten Barcelona karşısında yenilmek kolay, puan almak kolay. Yenmek demiyorum. Puan almak dahi büyük bir başarı. Çünkü Barcelona'yı rakamlarla söyleyeyim. La Liga'da attıkları gol sayısı 34. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta Feyenoord'a 5 attılar. 39 gole ulaştılar. La Liga'da Atletico Madrid'in yanlış hatırlamıyorsam 19, Real Madrid'in 18 golü var. Düşün yani en ezeli rakiplerini daha ikiye katlamışlar. Hemen hemen La Liga'da. Çok formdalar. Avrupa'nın en formda takımı ifadesini kullanabiliriz.
4: Berk Sayar'la parantez. Başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi birlikte konuşacağız ki gündem şüphesiz Şampiyonlar Ligi ikinci haftası ve Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray'ımızın Barcelona ile karşılaşacağı bu akşam saatler 22'yi gösterdiğinde oynanacak karşılaşmada heyecan dolu anlarda öncesinde ne oluyor ne bitiyor'yu konuşacağımız bir gündeyiz esasında. Gündemimizde şüphesiz orası. Serkan Çetiner'le konuşacağımız bir parantez programı olacak. Zamanımız olursa Okan Buruk dün neler söyledi oraya döneriz. Okan Hoca'nın açıklamalarını dinleriz. Bir diğer tarafta haber masasındaysa saatler 18-20 arasını gösterdiğinde İrfan 25'te şöyle bir yarına hani küçücük bir parantezimiz olacak Fenerbahçe özelinde. Ama sonrasındaki 9 konuğumuzda Galatasaray'ı, sadece Galatasaray'ı konuşacağız. İbrahim Yavuz'la 18-20'de, Aykut Erçetin'le, Galatasaray'ın eski futbolcularından Aykut Erçetin'le, yine İbrahim Yavuz gibi bir eski futbolcu Aykut Erçetin'le konuşacağız 18-30'da. Emre Eren 18-40'da bizlerle olacak. 19-05-19-10 civarında Ömer Faruk Özcan Hatay Spor'dan bizlerle olacak. Radyo Gol'ün kıymetli ismi Can Genç yine 19-15'te bizlerle olacak. Bir farklı isim olacak ki 19-25'te de yine eski futbolculardan Engin Baytar'a gideceğiz. Galatasaray'ın Barcelona maç önünü böyle yaşayacağız, bu heyecanla yaşayacağız. 19-35'te ne oluyor ne bitiyor öğreneceğiz. Biraz Yakup Çınar'dan, Yakup abiden, Radyo Gol'ün kıymetli isimlerinden Yakup Çınar'dan Galatasaray'daki detayları alacağız. 19-45'te de Voley'nin kıymetli ismi, Neospor'un kıymetli ismi, YouTube'un kıymetli ismi Berk Göl, o bizlerle birlikte olacak. Berk abi bizlerle birlikte olacak ve herhalde ilk defa bir adaşımı konuk alıyorum. Orada da Berk abi demek biraz böyle bir ilginç oldu benim için, öyle söyleyeyim. Berk Göl bizlerle birlikte olacak. Berk Göl'le geçtiğimiz yıllarda Haber Global Spor Servisinde de birlikte çalışmıştık. Fatih Demirkol, Onur Tuğrul, Berk Göl, Emre Akçay, herkese selamlar, saygılar diyeyim. Bekir abimi de unutmayayım tabii. Şimdi Sokrates'te dedik ve Serkan Çetiner'e döndük. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Haber masası kalabalık ama parantezde tek kişilik dev kadro. Serkan Çetiner var sadece konuğumuz ve uzun uzun seni bir konuşturmaya başladığımızda abi kolay kolay susmadığını bildiğim için sadece sana ayırdığımız bir 16-17 seansımız oldu. Buradaki program saatimiz oldu. Galatasaray Barcelona'yı bekliyor. Barcelona tarafında detaylar, Galatasaray tarafında detaylar dünden bugüne konuşuluyor. Singo'nun ve Günay'ın olmadığı Okan Buruk tarafından söyleniyor. Bir diğer tarafta dünkü basın toplantısında o söyleniyordu. Bir diğer tarafta tabii milli takım gündemi de var. Yok değil. Francesco Calzona ismi, İtalyan teknik rektör. Yine bir İtalyan teknik rektör. Hani diyordum ya, neden hep İtalyan diye bak. O isim bugün çıkmaya başladı, konuşulmaya başladı. Bir diğer taraftaki gündemde durum böyle. Fenerbahçe yarın Aston Villa ile karşılaşacak. Galatasaray bugün Barcelona ile karşılaşacak derken gündemimiz böyle Serkan Çetiner. Henüz yeni çıktığımız ve Samsun Spor'un da esasında dün 3-0'la şöyle bir nefes aldığı, aynı zamanda oradaki fikstürü de rahat kapattığı, düzeltiyorum, Göztepe ile Samsun orta aynı noktaya koyuyoruz ya, hani geçen yıl çok iyilerdi, bu yıl kötü başladılar diye. Her ikisinde ayrı ayrı nefes aldığı ki ligi de Göztepe'nin kapattığı 4-0'la Eyüp'ü geçerek Göztepe'nin dün 7. haftayı kapattığı bir akşamdan çıktık. Gündemimiz böyle ama şüphesiz öncelikle bir Galatasaray diyeceğiz. Senin Galatasaray yorumun, Kasımpaşa maçı sonrasında Barcelona maçı yorumun nasıl olur? Neler söylersin söylediklerimin de böyle bir nezdinde?
1: Ya Galatasaray şu anda Avrupa'nın en formda takımı Barcelona ile karşılaşacak. Şimdi Barcelona'nın yıldızları Yamal'dan ziyade ben farklı bir konuya parantez açayım. Yani karşımızda çok komplike bir takım var. Yani takım olma üyetinin tam bir resmi var. Çünkü omurgalarına Pedri, Gavi gibi yıldızları varken orta sahada Rodri gibi bir ismi eklediler ki dünyanın tartışılmaz bir ismi. Ben bugün aynı statta Basquez'in Galatasaray'ı ne kadar çaresiz hale getirdiğini gözlerimle şahit olmuştum. Hani hatırlarsınız ki UEFA Kupası'nda bir 1-0 önde olduğumuz maçta, Marcão'nun kafa golüyle attığımız maçta 2-1 mağlup olmuştuk ve koskoca bir 50 dakika bizi paralize etmişti orta sahada Fernando Basquez. Ben Rodri'nin de bugün öyle bir efekt vereceğini korkuyorum. İnşallah veremez ama bu oyuncu da bu tarz bir oyuncu. Çok düz bir oyuncu. Çok yani Batrokov'u hafta içi çok övdük yani top gelirken nereye atacağını biliyor diye. İşte bu onun world class seviyesi. Yani gelinebilecek en world class seviye neyse Rodri de hem Manchester City'de hem daha öncesinde Atletico Madrid'de ve şimdi de Barcelona'da bunu gösterecek bir oyuncu. Bu maçta bize denk gelmesi bence talihsizlik, özellikle ikinci maçta olması. Hani belki son haftalara denk gelse belki altyapıdan oyuncularla çıkabiliyorlardı. Çok fazla asılmıyorlardı bu maçlara. Ama bu maç Barcelona'nın da isteyeceği, 3 puan isteyeceği bir maç. Ve maalesef Galatasaray'ın da hem yeni transferleri daha takıma oturmamış durumda, hem eski oyuncularının performans anlamında geçen seneyi arattıkları bir ortamda. Ben bugün yani karnımıza ağrılar gireceğini düşünüyorum maç içinde. Çünkü kronik, Galatasaray'ın kronik rahatsızlıkları var. Ve ne üzücüdür ki yaklaşık 4 sezondur bu kronik rahatsızlıklara çare bulunacak transferleri yapmadılar. Yazın burada ben çok bağırdım çağırdım biliyorsun. Yani bugün Şampiyonlar Ligi'nde olmayan Juventus'un transferlerine baktığımızda yaklaşık 20-22 milyon euroya Lusumi ile Papsar'ı aldılar. Biz 30 milyona sadece bir oyuncuya verdik. Ve bu iki oyuncu bugün Galatasaray'da olsaydı, biri Davison'un partneri Kolombiya milli takımından, diğeri Tottenham'ın wonderkid anlamında çok gittili geldili maçlarda o aranan kandı aslında Galatasaray'ın. O hani istenilen oyuncuydu. Yıllarca hasret olduğumuz o Badou Ndiaye tarzında onun iki tık üstü bir oyuncuydu. Çok heyecanlandırırdı ve o transferleri ben bu maça istiyordum ki dediğim gibi 22 milyon gibi komik bir ücrete, yani 20 milyon euroyu 18-20 milyon gibi bantta Lusumi'yi aldı. Sezonun %50 maçlarının fazlasında oynarsa da 30 milyon euro gibi bir rakama da kiralama yaptı. Hiç de para ödemeden yani. Bu iki oyuncuyu alsaydı bugün daha ümit verici konuşurdum ama ne yazık ki Galatasaray'ın bugün ilk 11'ine baktığımızda Rafael Leao hariç, Batrokov hariç ki bu oyuncular da yani senin net oyuncuların mı? Değil. Yani bugün Barcelona'yı zorlayacak oyuncuların mı? Değil. Kim zorlar? Bu maçta olsa olsa gene Osimhen ve fiziki anlamda Kasımpaşa maçında bizi ümit veren Barış Alper, Avrupa maçlarında daha farklı oynadığı için, daha fiziki anlamda ayakta kaldığı için benim gözüme iki oyuncudan bunlar çarpıyor ve Uğurcan'ın da eline bakacağımız bir maç gerçekten. Hani burada neden Apokerim'in önüne oyuncu almamız gerektiğini söyledik ve neden bu maçların karşısında şu anda üzülerek ve yani favori değiliz, hatta favorilikten de öte yani Galatasaray bugün sürprizi başarmak zorunda. Ama Galatasaray iç sahası 75 milyon euro bir forveti olan Galatasaray'ın iç sahasında bugün Barcelona'ya için sürpriz olmaması gerekiyordu Barcelona'yı yenmek. Çünkü senin futbol tarihinde vermediğin bir bonservisle dünyanın da kabul ettiği bir forvet oyuncusu var. Ve bu oyuncu Barcelona'da yok. Ama maalesef bir takım değiliz. Bir takım olgusu içinde hareket edemiyoruz. Osimhen varsa top oynuyoruz ki o da kaos futboluyla, hücum presle oluyor. Ama teknik taktik açıdan takımın daha hala bu sene bize gösterdiği hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmadan gol yiyebilen bir takımın da bugün Barcelona karşısında galip gelmesini hayal etmek dediğim gibi ancak hayalcilik olur. Birazcık karamsarım bu konuda. Nasıl Sporting maçında da karamsardım. Çünkü Galatasaray'ın dediğim gibi yani bandajlaması gereken noktalara transfer yapmayıp taraftarın gözüne şirin gelecek transferler yaptılar. Çok üzücü. Bu paraların ödenip de Galatasaray'ın yani hani o rüya kadro diye dedirtebilecek bir kadro bize kuramamış olmalarının sonunda gelinen noktada bu maçı da sıfırla geçip Lille maçında Şampiyonlar Ligi'nin bizim Şampiyonlar Ligi'mizin Lille maçında başlayacağını düşünenlerdenin ilk iki haftayı karavana zaten kura çekiminde ben 0-0 yazmıştım. Bugün de böyle bir maç izleyeceğimi düşünüyorum. Çok kesin konuşuyorum birazcık hani Galatasaraylılar da kızabilir bana. Daha oynanmadan neden? İşte Galatasaray'ın zaten böyle sürprizleri vardır ama Galatasaray'ın arkadaşlar kronik sorunları var. Yani bugün Apokerim'in ben 2x seviyede oynayacağını düşünemiyorum. Yani maalesef düşünemiyorum. Davinson Sanchez'in mental problemleri baş gösterdi. Aklı bence komoda kaldı. Bireysel hata yapmadan bu maçı tamamlayabileceğini düşünmüyorum. Singo yok. Oraya muhtemelen Kasımpaşa maçını referans alarak Barış Alper'i koyacak hoca. Kasımpaşa maçı Barcelona maçına referans olabilir mi? Bence olamaz. Jakobs o da formsuz. Lemina sakatlıktan döndü. Torreira iki maçtır zaten sahada yok. Batrokov bugün ilk kötü bir skor yaklaşımında ya da 2-0 olduğunda biliyor ki Batrokov kendi çıkacak. Leo ne olduğu belli değil. Valla Zaha geldi ilk iki hafta bana bir şeyler verdi ama Leo hala bir şeyler veremedi. Yunus var yok. 3 maç var 1 maç yok ya da 1 maç var 3 maç yok. Elimizde bir Osimhen var. Osimhen dedi bu maçı kazanmak hayalcilik olur. Bu kadar değil.
0: Peki gelen mesajlarda sana eleştiri de var. Serkan Çetiner'den farklı bir yorum beklemezdik zaten diyen bir Mehmet Bey var. Onun yanında bugün de mi eleştiriyorsun Serkan Çetiner demiş ama bunu anlayamadım mesela. Yani bugün çok mu farklı bir şey konuşuyoruz?
1: Bugün eleştirmiyorum ben.
0: Taraftarın geneli çok mu farklı bakıyor olaya Barcelona karşısında mesela?
1: Ben de birazcık böyle istiyorum. Yani keşke bir ümit olsa da yani vardır bir ümittir yaşamak insanı. Yani arkadaşlar ben gerçekten yani o Twitter'da yani ikisi sabahlara kadar hashtaglerin altına şu Matarsal'ı alın, şu Lusimi'yi alın, bu takım ya bir sıkıntılı bir tarafına düzgün bir transfer yapın mücadelesindeydim. Ama yapmadılar yani bunu şimdi beni eleştireceğinize bence bir bakın. Biz bu maça geldiğimizde neden iyi bir kadromuz varken bu kadroyu geliştirmedik de bu kadronun gerisinden gelecek oyunculara yatırım yaptık. Yani bu takımın Apo bu takımda aksıyordu yani. Abdülkerim Bardakçı bu takımda aksamıyor muydu? Yani yavaşlığından konuşulmuyordu. Capsler yapılmıyor muydu? Neden onun önüne alınmadı? İşte bu maçlar için alınması gerekiyordu ve alınmadı. Şimdi bu maçlar dediğim gibi zaten formsuz başlanan bir dönemeçte Barcelona'yı yeneceğiz gibi bir yaklaşım ki bak teknik anlamda da biraz konuşayım. Şimdi Okan Hoca'nın en iyi bildiği şey ne? Hücum pres değil mi? Hücum presin karşılığını üretmiş bir takıma karşı oynuyoruz. Yani bizi orta sahada bypass ederlerse bu maç 3 minimum olur. Bakın orta sahada bypass edilmememiz gerekiyor. Çünkü bu oyuncular da yani Pedri, Rodri, Fermin ya bu oyuncular üst düzey yani hem fiziki anlamda hem de teknik anlamda üst düzey oyuncular ve yani 3 pasla rakip kaleciyle karşı karşıya pozisyonlar izleyebiliriz bugün. Yani inanılmaz zor bir maç. Bak ne yani gerçekten Paris Saint-Germain'le oynasak belki ihtimal vardı bugün. Çünkü onlarda bazı problemler var ama bu takımda şu ana kadar izlediğim Barcelona'da gerçekten bize çok antiters bir takım şu anda. Ya bizim o kaos futbolu, hücum presimize karşı bir vücut olmuş bir takım yani. Ne anlatabilirim ki yani? Hani beni eleştireceksiniz, kızacaksınız ama maç sonunda gene hak vereceksiniz. Çünkü ya keşke ben burada yanılayım yani. Ama bu takım o ışığı vermiyor. Ne diyeyim yani? Hani siz Bayern Münih maçındaki o 60 dakikayı bugün Barcelona'ya yapma şansımız yok arkadaşlar. Neden? Çünkü adamlarda Rodri diye bir dinamo var yani. Dolayısıyla onu orada ayağını titretme şansımız yok. Keşke olsa. Keşke bu dediğim hikaye olsa yani. Ama Okan Hoca'nın bence bugün çıkacağı kadro defansı beşleyip Leao ile Osimhen'i hücuma gönderip hücumada uzun toplarla etkili olmaya çalışmak. Başka çıkışımız yok. Yani hücum pres yapalım da işte Barcelona'yı kendi silahıyla vuralım falan gibi böyle hayalci, böyle takımın bütün stamina yani bütün gücünü 60-45 dakikada bitirip aynı Sporting maçındaki gibi bir durum izlemekte artık ben de bu yoruldum yani. Hani
0: Sporting maçında da ilk etapta sen haksız çıkmıştın. Öyle görülüyordu. Devre evet, arasında ne oldu evet. Serkan Çetiner mesajları geliyordu sana. Sadece mesajlarla kalmıyor. Ben de oraları biraz kaşıyordum. Hatırlıyorum abi.
1: Evet.
0: Oradan geliyordum yani soru anlamında. Ama
1: işte sonunu beklemek gerekiyor.
0: Dediğin gibi.
1: Ben bu hikayeyi çok
0: sürdürülebilirlikte yani. Bitiyor iş ama evet. Ben biraz da şu açıdan bakmak gerektiği tarafındayım. Galatasaray geçen yıl çok kolay maçlarda ligde problem yaşayarak, örneğin Kocaeli maçı sonrasında Avrupa'da ne düşündük? Hatırla lütfen. Serkan Çetiner. Yani ya, Kocaeli maçı sonrasında Avrupa'da zor bir rakibe karşı iyi oynayıp kazanmak. Bu tarz maçlarda bu tarz durumları öne çıkartan bir takımdı temsilcimizdi.
1: Ya ben sana şöyle bir tespit yapayım.
0: Yapalım abi.
1: Bayern Münih maçında Galatasaray mükemmel bir 60 dakika oynadı değil mi? Kaç yıl önce oldu bu maç?
0: 3 yılı var. 3 yılı var evet.
1: 3 yılı var.
0: Hala oradaki Galatasaray'ın 20 dakikalık, evet. 10 dakikalık oyununu konuşuyoruz burada. Evet. Evet.
1: Sporting Lisbon maçında da aynı, benzer bir performans sergilendi. O ne zamandı? 2 hafta önce. Ya Galatasaray
0: 1 ay. Evet.
1: 1 ay önce. Ya Galatasaray 3 yıldır futbolun üzerine hiçbir şey koyamaz mı arkadaş? Ya bak, oradaki tadı aldık değil mi? Hepimiz o futbola aşığız değil mi? Ya bu takım bunu Şampiyonlar Ligi'nde ya niye 80 dakikaya çıkartamıyor bunu? Neden bu? Yani bir mesaj var, bir şey var ama ya bunun bir B planı neden yapamaz? Neden hep aynı tip mağlubiyetler? Yani Avrupa'da baktığın zaman skorlar hep 3-1 Bayern Münih yazıyor. Burada Galatasaray çok iyi oynadı. Benim için bir şey ifade etmiyor. Yani bugün 10 yaşında bir çocuk 20 yaşına geldiğinde o skora baktığı zaman orada Galatasaray iyi oynadığı ibaresi olmayacak. Skor görülecek. Ya futbol bir skor oyunudur. Kendimizi kandırmayalım. 1-2 bize orada ümit veren futbol skordan ziyade biz bunu geliştirebiliriz vardı. Ama geldiğimiz noktada Galatasaray ki evet. Geçen sene son 16'ya kaldık. Bu sene bu futbolun, geçen seneki futbolun da gerisindeyiz. Ya üzücü nokta o. Yani ben geçen sene bu takım daha büyük şeyler vaat ediyordu. Ama bu sene ya durup dururken gol yiyoruz ya. Durup dururken yani. Hani basit goller yedik cümlesi vardır ya, kronik bir şey yani. Ama bu sene onun artık vücut bulmuş haliyiz yani. Hani hem bir şanssızlık var hem de çok basit goller yiyoruz. Defansta çok basit konsantrasyon hataları yapıyoruz yani. Ve çok top kaptırıyoruz. Ya kanatlar top tutamıyor ya Galatasaray'ın. Galatasaray gibi bir takımın hani hedef Şampiyonlar Ligi son 16. Şampiyonlar Ligi'ni geçtim. Ligde 5. şampiyonluk. Yani ne Sané'yi tanıyabiliyoruz ne Saray'ı tanıyabiliyoruz. Ya top kontrolünde izafiyeti olan bir takım haline geldi yani. Son 10 maça baktığımızda yani. Ya bu sene Galatasaray hiç iyi hazırlık görmedim. Bir gene yazacaklar bana Galatasaray geç form tutuyor diye. Ya o zaman Haziran'da idman yapsınlar ya. Profesyonel oyuncular ya, ben bunları izlemek zorunda mıyım ilk 2 ay? Ya bu ayların parasını almadan mı oynuyorlar? Alıyorlar bizden bunların parasını. Herkes maaşını tıkır tıkır alıyor. O zaman bir zahmet de hazır olsunlar ya. 5 yıldır Galatasaray geç form tutuyor diye bir şey söylenebilir mi yani? Olabilir mi yani? Ya bunun arkasına sığınılabilir mi yani? Transfer doğru yapamıyoruz. Antrenman düzenimiz eksik. Geç form tutuyormuşuz tabiri caizse. Ne olacak abi? Nasıl başaracağız? Nasıl başarılı olacağız Avrupa'da? Ya bu 16'ya çıkar mı bu takım? Bak bu bir de yani abi, verdiğimiz maaşlar, ödediğimiz bonservisler 3 büyükler, 4 büyükler için geçerli. Biz şu an ödediğimiz paralarla son 16'nın garanti olması lazım. O seviyedeyiz. Var mı abi? Kimin Osimhen'i var ya Avrupa'da? Bugün Manchester United'ın Osimhen'i var mı yani? Koyar mısın? Net koyarsın ya. Ama Galatasaray Osimhen'in etrafını dolduramadı. Hacı'nin etrafını doldurdu.
0: Serkan abi rahat olun siz demiş. 1-0 alır Galatasaray demiş dinleyicimiz Serkan Çetiner. Ya Serkan Çetiner sen ne anlatıyorsun demiş. Ramspark'ta böyle büyük maç izledin mi demiş.
1: Ya ben Ramspark'ta daha büyük maçları izledim. Asıl siz ne?
0: Nedir mesela?
1: Benim anlatmak istediğim ya benim yani Liverpool maçları var ya. Hatta şöyle söyleyeyim, daha geriye gideyim. Juventus maçları var. Maçın tatil olduğu. Yani o sorunlu kadro, o zamanlar Drogba'lı, Schneider'li kadroları izledik yani. Evveliyatına gideyim 2000'ler. Yani bana maç izledik falan anlatıyorsunuz da bu takım namağlup UEFA kupasını aldı. Akabinde UEFA kupasında madara ettiği Leeds United bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi finali aldı. Her takıma içeride dışarıda 2-0'dan 3-2 geriye gelip Real Madrid maçını kazandı. Asıl siz ne gördünüz ki o zamanki takımları bilmiyorsunuz da şu anki takım eş değer değil yani. O seviyenin futbolunu oynamıyoruz yani. Galatasaray bir dönem, şunu söyleyeyim size, dünyanın en iyi 5 takımlarından biri seviyesine gelmişti yani. İçeride dışarıda yani İtalyan kulüplerinin İtalyan kulübü olduğu dönemde Milan'la Juventus'ta top oynuyorduk yani. Juventus bizimle aynı Türkiye'de maç yapmayı terör olaylarından dolayı İzmir'e falan çekiyordu. Öyle korkuyorlardı yani. Ben o dönemleri yaşadığım için şu dönem bana böyle şey gelmiyor yani. Hani şu anda kadromuz iyi değil arkadaşlar. Futbol anlamında maalesef. Ya maalesef ya, ben şimdi niye Galatasaray taraftarıyla karşı karşıyayım? Buraya anlatayım. Diğer bir sürü YouTube programlarına girin. Herkes galip gelmenin formüllerini anlatıyor. Ne anlatıyorsunuz? Galip gelmenin ne gibi bir formülü var? Crystal Palace diyorum. Sporting Lisbon maçında da gördük. Yok abi, iki tane maçı sıfır yazacağız. Bunu biz transfer yaparken kaybettik. Biz transfer sezonunda kaybettik bu 3 puanı, 6 puanı. Biz Galatasaray yönetimi bu yola çıktığında biz dedi transferi son dakika yapacağız. O zaman Galatasaray'ın bu kurada çektiğinde Sporting Lisbon Barcelona maçını eksi 6 puanını yönetim yazdırdı. Bana kızacağınıza da birazcık yönetime vurun bunu yani. Diyorum ya bak, Juventus Şampiyonlar Ligi'nde değil, o iki aldığı oyuncuyu Galatasaray alsaydı, Leao'yu falan değil, Lusumi ile Pape Sarı alsaydı bugün bambaşka bir şey konuşuyorduk ya. Kafa kafaya top izleyecek. Belki gene yenilirdik ama o taraf bizi döverdi, biz de o tarafı döverdik yani. Buna bir fiziki olarak karşılık verebilirdik. Torreira ile nasıl fizik? Ya 6 Kasımpaşa maçında 6 ikili mücadeleye girip bir tanesini kazanamamış ve kırmızı kart görmüş Torreira ile maça sahaya çıkıyoruz ya. Ne anlatıyoruz yani? Hikaye yani. Hani herkes hayal kuruyor yani. Lemina yavaş. Ne yani, bu kadro hızlı bir kadroyla oynuyoruz yani. Ya ben kızmıyorum, bu oyuncuların da kapasitesi bu kadar artık yani.
0: Şimdi tamam, bir dinleyicimiz var ama. Bir dinleyicimizin mesajı var. Kimdir hemen bakalım. İsrafil Özcan bize mesajını iletiyor, Galatasaraylı bir dinleyicimiz. Yarın bakalım ne diyecek Serkan Çetiner bu yorumları için demiş. Bu kadar da gömülmez İnşallah. Bu takım demiş.
1: İnşallah.
0: Bak ama dinle İnşallah. Dinle, sonu geliyor. 16:22'de bunu diyor. 8 dakika geçiyor üstünden, ne diyor biliyor musun? Senden özür diliyorum, gerçek söylüyorsun demiş. Gerçekleri söylüyorsun demek istemiş. Dinledikçe hak veriyorum demiş mesela o da.
1: Ya ben Galatasaray düşmanı değilim. Ben de bir Galatasaraylıyım arkadaşlar. Yani ben doğru olanı söylüyorum yani. Hani bu takım buraya eğer sol bekin Barış Alper'se Barcelona maçında iç sahada sağ bekin Barış Alper'se bana kızmayacaksınız. Galatasaray yönetimine kızacaksınız. Yani eğer bu takım Şampiyonlar Ligi kadrosuysa Batrakol 10 numaran, sağ bekin Barış Alper, orta sahan gene Lemina Torreira, stoper tandemin Davinson Sanchez, Abdülkerim'se ve senin tek fark yaratacak transferin Leao'ysa biz yanmışız ya. Çünkü biz 100 milyon euro para harcadık. 60 milyon euroya Rodri'yi aldılar arkadaşlar. 60 milyon euro, dünyanın en iyi orta sahasını bugün izleyeceğiz orta sahada. Anlatabildim mi? Yani ve ben 20 milyon euroya yapılabilecek bir Şampiyonlar Ligi kadrosunu ıskarta geçtik. Niye? Yönetimin futbolu bilmemesinden, kibirden, o kendini beğenmişlikten dolayı bugün bu kadroyla oynayacağız yani. O yüzden beni suçlamayın yani. Maalesef ben burada bugün çok güzel polyanacılık yapardım. İşte aman hücum yapalım, basalım falan. Sen bu takımı basarak yenemezsin arkadaş. Bu kadar net. Bunu deneyen bütün takımlar yedilik oluyor. Maalesef öyle. Göreceğiz. Bugün de izleyeceğiz. İnşallah ben de yanılırım. Ben Galatasaraylıyım. Ben buna çok sevinirim. Yani
0: Serkan Çetin'e özellikle yarın da yayına katılmanı isteyenler var.
1: Ya inşallah konuşuruz. Yarın da konuşuruz yani. Bakın bugün Galatasaray'ın fark yememesi için Uğurcan'ın da ayrıyetten Liverpool maçındaki performansı göstermesi gerekiyor. Onu da söyleyeyim yani.
0: İyi ki futbolcular dinlemiyor demiş. Serkan Çetin'e onu dinleseler demiş.
1: Niye dinlesin? Ya benim futbolcular derdim yok arkadaşlar. Ya bugün kadronun muhtemeline bak. Benim anlatmak istediklerimi anlarsın yani.
0: Serkan Çetiner çok haklı. Biz mahalle takımı görüntüsü veren Sporting'i yenemedik. Bu sezon önüne gelene 4-5 atan namağlup Barcelona'yı hiç yenemeyiz diyen olumsuz bakanlar var. Buradan bakıyorlar Serkan Çetiner gibi bazı dinleyicilerimiz de, ama ben senin biraz karşındayım Serkan Çetiner. Onu söyleyeyim. Çok karşında değilim. Rakip Barcelona, işte az önce söylenenleri de kulak ardı etmemek gerekiyor. Sezon başından bu yana nasıl gidiyor onu da görmek gerekiyor ama yani tamamen senin gibi düşünemiyorum. Tamam, ne yapalım, oturup karalar mı bağlayalım? Bunalttınız bizi. Yemin ediyorum bunalttınız demiş farklı bir dinleyicimiz. Sana gelen mesajlarda ortası yok, onu söyleyeyim. Onur Bey böyle derken çok haklı diyen bir dinleyicimiz de var mesela. Biri çok diyor haklı diyor. Diğeri bunalttın diyor. Yani yorum anlamında.
1: Ya
0: ortası yok
1: zaten. Gerçekler bu seviyede. Ben mesela bugün benim skordan daha ziyade şunu söyleyeyim. Sakatlıktan korkması gerekiyor Galatasaray taraftan. Yani Lemina ile Osimhen'in sakatlıktan dönerek izleyeceğimiz bir maç mesela. Çok fazla hırpalayıp sakatlanmamaları benim için skordan daha önemli. Çünkü bak tekrar ediyorum, ben realist futbolu az çok realist bir şeyden bakıyorum, çerçeveden bakıyorum ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi daha başlamadı diyorum. Yani burada beni eleştirebilirsiniz ama Lille maçıyla başlayacak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi. Burada neden bu cümleyi kuruyorum? Yönetimden dolayı kuruyorum yani. Beni burada Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında değil, üçüncü haftasında ligi başlatmaları tamamen yönetimin suçu. Hani başkan demişti ya, bunlara mı transfer yapacağım ben diye. Yaptığın transferler ortada başkanım yani. Ve 100 milyon euro para bağladın. Anladın mı? Bir tane net oyuncumuz yok. Bak, bir tane Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde futbolunu değiştirecek net bir oyuncusu yok. Yok abi. 100 milyon euro para harcadınız ya. Yazıklar olsun ya. Vallahi 100 milyon euroyu verseniz iyi bir sportif direktöre takımın çehresini değiştirirdi ya. Hakikaten üzücü yani. O güçe büyümüş. İşte yani neyse, hadi yani gireceğim şeye, ikinci kanala geçeceğim.
0: Goçuk'u. Yani. Peki. İkinci kanala geçeceğim vesaire. Serkan Çetin'e böyle insanların akıllarına da böyle frekans ayarlarıyla oynamayı getirecek cümleler kurmayalım lütfen. Radyo Gol'de kalın.
1: Yok,
0: İkinci kanala geçeceğim falan. Biliyorum, ben anladım senin söylediğini de. İkinci kanala geçeceğim şimdi. Sana bu kadar tepki geliyorken onu da hatırlatma dinleyicilerimize yani şimdi Serkan Çetin'e. Tamam. Çok fazla destekçin var ama ikinci kanala geçeceğim falan olmuyor öyle şeyler yani.
1: Yok yok, ben gerçekler için tepki çekmeyi göze alırım. Peki. Dayak yemeyi göze alırım. Ben
0: abi,
1: bu konuda şeyim yani. Evet, hani,
0: WhatsApp hattımız ankete döndü, onu söyleyeyim sana. Serkan Çetiner haklı, Serkan Çetiner haksız. Serkan Çetiner öyle, Serkan Çetiner böyle. Onu söyleyeyim.
1: Ya bu benim bir düşüncem yani. Ben kızıyorum. Yani ben burada yani çok güzel konuşurdum işte. Yani Kasımpaşa maçındaki istatistiklerle Barcelona'ya karşı ne şansınız olurdu. Bunları anlatırdım yani, de gerek yok yani. Hani bir realite var yani ortada yani. 10 kişi seni Kasımpaşa yenemedi ve sen durup dururken 10 kişi kalıp gol yedin yani. Durup dururken bak, Sporting maçında bir bak ya takıma. İlk golü yedik. İlk yarı top oynadık. Berabere bitti ya. Mükemmel top oynayıp berabere biter mi abi ilk yarı? İkinci yarı ikinci golü yedik ki bence penaltı, dandik bir penaltı. Hakem yani en lanet hakem bize denk geldi şansımıza. Haksız bir penaltıyla 2-1 oldu. Maç bitti abi orada ya. Maç bitti. Ya koskoca Galatasaray'ın 500 milyon euro, 400 milyon euro trans yani şeyi olan, değeri olan bir takımın 35 dakikasını izledik yani. Bak yani inanamıyorum yani. Galatasaray'ın gerçekten bu sene sadece sorunu transferde değil, teknik heyet de formsuz. Ya Galatasaray'da bir formsuzluk var. Öyle ölü toprağı var. İnşallah atılır. Bu bak, lig böyle bitmez yani. Hani yani hakemlerin kötülüğü işte öyleydi böyleydi falan. Galatasaray bunlara sığınacak bir takım değil. En azından taraftarı böyle şeyleri sevmiyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın bir an önce şapkayı önüne koyup hedef maçlarını seçip doğru düzgün top oynaması gerekiyor. Okan Hoca bunun yaptıracak kişi ve kendisi de artık şu formsuzluğu atması lazım. Yani bir şeyler artık görmek istiyoruz. 4 yılın sonunda bir B planını görmek istiyoruz yani.
0: B planı yok diyorsun. Transferlerde yok. Zamanında söylemiştik diyorsun. Kaldı ki söylemiştim demiyorsun. Camia olarak, taraftar olarak biz bu tepkiyi boşuna vermedik diyorsun.
1: Verdik.
0: Bunları söylüyorsun. Özetle bugün baktığında Sporting maçında ne gördüm ki bugün umutlanayım diyorsun. Kasımpaşa maçında ne oynadın ki bugün beni olumlu düşündür diyorsun. Galatasaray'da yani Galatasaraylıyım dediğin noktada bu akşam Barcelona maçı öncesinde Galatasaray'da yorumun, görüşün, düşüncen böyle. Esasında net bir muhalif duruş var Serkan Çetiner tarafında. Sizlerden gelen mesajlar bize katkı verecek. Farklı düşünenler yazın lütfen. Farklı düşünenler susmayın. 0212-273-1010. Abi Serkan abinin dediği gibi çeşmeye süzgeçle gidersen delik deşik olursun diyor dinleyicimiz.
1: Çok katılıyorum. Ya bak, ben Lucescu'nun en böyle bizim Florkinler, Radular, Radunikalescu'lar falan böyle vardı. Galatasaray'ın bir fetret devri vardı böyle. Hakikaten çöküş vardı. Transfer yapamıyordu. Sağdan soldan ismini bile bugün benim zihnimde hapsolmuş Florkin mesela. Yani kendisi bile duysa şu an gurur duyar. Ben bu oyuncuları ezberledim ve Lucescu Roma deplasmanında Florkin'le forvete Florkin falan koyuyordu bak. Adam stoper oynuyordu, ön libero oynuyordu. Forvete 10 numaraya Florkin'i falan koyuyordu. Ezber bozuyordu. Anlatabildim mi? Ve müthiş bir taktisyendi Lucescu Hoca. Eldeki malzemeyle seni Barcelona'da 2-2 deplasmanda kazandırıp ya yani bir puanı alıp geri dönüyordun ki 3 puan da kaçıran taraf Galatasaray oluyordu. 2-0'dan 2-2 oluyordu maç. Yani Okan Hoca'da bu yok abi. Yok. Ya bugün mesela bir ezber boz bana değil mi? Ya mesela biz kadro açıklandığında Nagay'la Batrakov arkalarına Lemina'yı görelim mesela. Alman diyelim.
0: Peki.
1: Torreira kesilir mi diyelim. Kızalım. Şimdi, maç içinde Okan Hoca'yı alkışlayalım. Yok
0: işi,
1: abi.
0: İşi şuraya getireceğim. Yok. Oğuz Altay'la da dün konuştuk. Oğuz abiyle de dün yayındaydık. Ve Sporting maçı kaza. Tamam. Galatasaray-Barcelona maçı zor. O da tamam. Ama Oğuz Altay der ki ondan sonra Galatasaray'la eşdeğer takımlar var der. Paris Saint-Germain'i ayrı tutar. Aston Villa'yı da belki biraz deseydik ya abi onu da ayrı tutmak gerekmez mi deseydik ona da ayrı tutarım derdi ama şey Lille maçı, Stuttgart maçı, AEK maçı, Feyenoord maçı bu maçlardan çok da zorlanmayacak bir Galatasaray. En azından Barcelona maçı gibi bize maç önünde bunları konuşturmayacak bir Galatasaray haftası görürüz gibi konuştu. Sen katılıyor musun buna? Sadece Barcelona özelinde mi bu olumsuzluğu?
1: Katıldığımı söylüyorum. Evet Galatasaray Lille dedim ya zaten. Lille
0: dedin,
1: maçında
0: Galatasaray oradan yola çıktım ben de zaten. Yani Stuttgart'a, AEK'ya, işte Almanya'ya, İngiltere'ye gidelim istedim ben.
1: Yok bak Galatasaray her takıma zorlanır. Çünkü Galatasaray mental olarak kafasının sahada olmayan futbolcuları var. Diyorum ya bak Kasımpaşa maçında bile zorlanan bir takımı Şampiyonlar Ligi'nde hangi takıma zorlanmadan yenebilir bu takım? Bu takım ortada fol yok, yumurta yokken gol yiyebilen bir takım. Hangi takımı yenebilir net?
0: Serkan Çetin Oğuz Altay'ı andık, Oğuz Altay aradı ya. Telefonumun sesi evet. Gelmiştir arkadan. İlginç, çok ilginç. Hem de andığım anda aradı yani Oğuz Altay. Üzerinden geçti, duydu da aradı desem. Ha, bu arada tamam saniyeler sonra yoldaymış duymuş aramış Oğuz Altay selam olsun dinliyormuş selamlarını iletiyor ama Oğuz abi dinliyorsan eğer haliyle şu an hemen bir bağlantının ardından tekrardan konuşalım diyeyim bitince konuşalım diye sana buradan da selamlarımızı iletmiş olayım. Serkan Çetiner bölmüş oldum özür dilerim.
1: Estağfurullah yani katılıyorum Lille maçından sonra Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveni başlayacak. O yüzden bugünkü maçta sakatlık vermemek Galatasaray'ın en büyük sorunu bence sakatlık vermemesi. Yani bugün Osimhen'i kaybetmek bence Barcelona maçını kaybetmekten daha büyük sorun bizim için. Hani dolayısıyla Lille maçından sonra alabileceğimiz seri bir 3 puan yani 9 puanla belki 12 puan bile çıkabilir yani bu şeyden ama dediğim gibi Okan Hoca'nın kendini vermesi lazım. Okan Hoca'nın şapkadan tavşan çıkartması lazım. Lucescu örneğini niye verdim demin? Yani Florkin'i 10 numarada oynatan adamın amacının Florkin 10 numara değildi ama şapkadan tavşan deniyordu yani. Bugün orta sahada hala Galatasaray'ın eksikleri varsa yani mesela Jakobs'u Abdülkerim Bardakçı'nın yerine düşünüyor. Bence Sporting maçında bu tuttu. Yani bu plan tuttu. Ama yani Jakobs'u sezon boyunca belki stoper olarak çalıştırsaydınız bazı golleri yemezdik. Daha ceza sahasında daha hızlı olabilirdi. Daha ayağını koyabilirdi. Çünkü orijini stoper değil oyuncunun. Ama ya bunları deneyecektik. Neden bunları denemek zorunda bırakılıyoruz? O da ayrı bir eleştiri noktada. Burada da yönetime işte kızıyorum. Ama artık böyle yani senin yönetimin sana transfer yapmıyorsa sen de deneyeceksin hocam. Aynı kadro, aynı sürekli aynı kadroyu deneyerek bir yere varamıyoruz yani. Olmuyor yani. 40 dakika iyi oynuyoruz. Ama yetmiyor yani. Futbol 90 dakika yani. Dolayısıyla peki. Bir B planı Galatasaray'a lazım. Bugün de inşallah kapanan bir Galatasaray görürüz. Aklı başında bir Galatasaray görürüz. Ya Allah bismillah deyip hücum eden, pres yapan, top kapıp gol atacağımız noktada böyle bir maç bizi üzer yani. Bitiremeyiz o 90 dakikayı. Çünkü bu adamların temel mantalitesi zaten bu. Gelsinler biz bunları pas yoralım. Sonra zaten gardı önce istediğimiz kadar gol atıyoruz diyorlar. Yani o yüzden Galatasaray bugün gücünü kısıtlı kullanacak. Alan bırakmayacak. Özellikle Apo'nun arkası gerçekten Kasımpaşa maçında inanamıyorsun yani. Adam sadece adamların sağ beki ve sol stoperi Apo'nun arkasını gözlüyor. Ya oraya diagonal paslar atarak arka tarafa her topu kaçırıyor yani. Dolayısıyla bugün yani öyle pozisyonları izlersek ki adamın Kemal Ademi, Gordon ve Yamal. Yani bu oyuncuları zaten yakalamak mümkün değil. O yüzden arka tarafa adam kaçırtmaması gerekiyor. Bilmiyorum. Keşke beşlese defans. Yani Apo Kerim, Davison Sanchez, Jacobs, Eren Elmalı.
0: Öyle bir keşke beş. Öyle bir keşke beşlese dedin ki. Ne diyor dedim? Hayır ama keşke beşlese dediğin farklı yani. Orada Barcelona fark atar mıların da konuşulduğu bir yerde insanı farklı yere götürüyor. Ne oluyor dedim.
1: Hayır defansı beşlese.
0: Biliyorum anladım abi de öyle bir dedin ki yani birçok kişide de bunu uyandırmışsındır bu kadar eleştirinin üzerine. Keşke beşleseler Galatasaray'ı. Ya öyle şey olur mu diyecektim kendi kendime. Dur abi o kadar da değil diyecektim.
1: Berk'im sen savunma var ya bak tam bak Fenerbahçeli yorumların benim yorumlarımı çarpıtarak. Yani radyoyu abi, şu anda açanlar beni Galatasaray inşallah 5 yer demeye çalışıyorum
0: ya,
1: anlatıyor
0: gibi. Bunu uyandırmıyor mu? Dinle, o anket yapıyorum. İlk 5 yorumu
1: ben
0: okuyacağım.
1: Yapıyorsun
0: abi ilk 5 yorumu okuyacağım. Keşke 5 deseler dediğinizde ilk aklınıza ne geliyor mesela? Bu kadar eleştirin ardına. Keşke 5 deseler. Hayır, bak 5 dese diyorsun. 5 dese diyorsun pardon.
1: Ya,
0: yani, yok.
1: O defansı 5
0: değil. Çoğu 2 yok. Abi öyle ama o geliyor akla yani.
1: Bu maçın hemen, hakkı 5 defans 3 orta saha 2 tane de forvet, 1 tane de 10 numara. Ben bugün öyle çıkardım yani. Öyle söyleyeyim. Leao ile Osimhen'i
0: skoru tutmak. Defans... Ya, skoru yani. Tutmak diyorsun.
1: Ya skoru tutmak. Yani hem skoru tut hem oyunu tut. Bir kere oyunu tut. Adamlar zaten senin orta sahanı hızlı geçerlerse yandı. Yani stoperlerin çok formsuz. Çok bireysel hata yapıyorlar. Dolayısıyla orayı kalabalık tut. Hücum zaten Leao ile Osimhen hızlı oyuncular. Defansın arkasında şişir. Yani Kurbasi ile Martin şey değil yani 19 yaşında çocuklar yani. Anladın mı? İki sert vurur, omuz atar, alır o topu yani. Osimhen ısırır onları yani. Teslim etmez yani. Onun artık yani burada Galatasaray pas yapayım, topa hakim olayım falan oralara girmemesi gerekiyor. Haddimizi bileceğiz. Tamam taraftarı da
0: bu arada gaza getirmemesi takım 12 yani. Kişi oldu diyor.
1: Yok o zaman sen 10 numarayı silelim yok. Evet. 5 defans, 3 orta saha, 2 tane de forvet.
0: Bak gelen mesajlarda bir tane senin tarafında olan mesaj yok biliyor musun? Ben de öyle anladım diyor. Keşke Galatasaray 5'lesi anladım diyor. Ben Barça'nın 5'lemesini istediğini anladım diyor. Zaten 5'lemeyecek mi diyor. Zaten 5'lemeyecek mi kısmına katılmıyoruz. Keşke 5'leseleri duyunca abo dedim Berk demiş bak dinleyicimiz. Hilmi Bey demiş ki Berk, keşke 5'lesi anladım
1: damarı
0: demiş.
1: Buluyorsunuz, damarı abi, buluyorsunuz.
0: Ben çarpıtmıyorum abi. Sen çarpıtılacak cümleler kuruyorsun demek ki bak. Benim yok, bir suçum yok burada yani.
1: Defansı 5'leseler dedim yani.
0: Tamam abi inşallah defans 5'lenir yani. Başka 5'lik görmeyelim. Ben de öyle umuyorum. Temsilcimiz Berk, Galatasaray özelinde.
1: Allah büyük. Yapma bugün böyle Galatasaray şeyler. Maçı yarın Aston Villa maçı var. Bana böyle subliminal mesaj vererek burada keyiflisin. Tamam mı?
0: Keyifli değilim abi. Ben bu akşam maçı Galatasaraylıların arasında izlemekten keyif alacağım. Öyle bir ortamda izleyeceğim. Yani arkadaşlarımıza Galatasaraylı bir ortamda Galatasaraylı davet edildiğimiz bir yerde ama yani onun havasına da giriyoruz. Onun havasını da yaşıyoruz kendimizce. Hatta son dediğine katılıyorum. Yani oyunu tutabilen bir Galatasaray. Savunmada en zaaf yanı ne şimdi? Osimhen'den bahsediyorsun. Leao, Yunus, Batrakov, Lemina, Torreira diyorsun. Problem var mı buraya kadar? Bence yok. Uğurcan diyorsun. Bence yine orada da problem yok. Ama bir diğer tarafta Jacobs, Abdülkerim, Sanchez, Barış dediğin yerde Kasımpaşa maçında olan problem Barcelona karşısında nasıl olmasın? Yani. O yüzden senin dediklerine katılıyorum oyunu tutma kısmına.
1: Bir dönem Beşiktaş'ın şeyi vardı ya. İlk 11'ini sayıyorlar. Kalede Allah'ım sol bek sen bize yardım et. İşte sağ bek yardım et. Ondan sonra kadronun orta sahadan başlıyorlardı isim vermeye. İşte Orkut evet. Falan öyle şey vardı. Bizim de şu anda arka dörtlümüz öyle yani. Allah'ım sen bize yardım et.
0: Biraz öyle ama yani ileride de tabii Osimhen gibi bir golcün yani Avrupa'da hala bak o sakatlığından çıktı form tuttu mu tutmadı mı ayrı konular. Osimhen her zaman Osimhen. Ama Avrupa'da hala ilk 5'e ilk 10'a

0: yazacağın, çok rahat bir şekilde yazacağın bir isim.
1: Osimhen
0: seni taşıyabilecek bir isim.
1: Osimhen varsa umut vardır ama işte ben Osimhen çok fazla asılan bir oyuncu.
0: Böyle maçlara özellikle bak mesela.
1: Evet evet ama işte sakatlık sorunu var yani. İşte sakatlanmaması gerekiyor. Osimhen'in hedef
0: abi maçımız kötüyü düşünme. Ben Osimhen diyorum. Tek umut diyoruz. Onu konuşuyoruz. Sakatlanmasın diye orayı çağırıyorsun mesela. Ya da ister istemez
1: yok,
0: çağırıyorsun
1: orayı. Yok yok ben kendim, ya şimdi

0: Batshuayi, bir Batshuayi bu diye isim geliyor Batshuayi'yi anarken. Batshuayi, Morata, Icardi, Osimhen. Böyle bir rotasyonun vardı senin orada bir ara.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Ama
0: Osimhen dediğin gibi.
1: Icardi bu maçta oynasa oynar mı yani? Onu yani Icardi bu maçta de yani o da aynı yorumları yapardık. Ben evet. Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılmasına bir şey demiyorum yani. Orada doğru bir veda bence. Yani
0: peki.
1: Orada bak yönetimi destekliyorum yani.
0: Peki sevgili kardeşlerim cesur ölmek mi korkak ölmek mi demiş dinleyicimiz mesajında.
1: Ya abi ya inan Barcelona olmasa cesurca savaşalım gidelim ama hani ya değil yani hani
0: sonra savunma beşlemelerinden bahsetmezsin Allah korusun Allah muhafaza. O hakikaten de anlaşıldığı gibi olmasın o yani. Sen çok fenasın abi demiş yine aldın cımbızladın lafı demiş dinleyicimiz.
1: Evet.
0: Berk ne yaptın öyle demiş farklı bir dini. Ya ben bir şey yapmadım. Serkan Çetiner'in o söylediğini herkes öyle anlamış. İlk gelen 5 yorumu okuyacağım dedim. 10 yorum geldi. 10 kişi de öyle anlamış. Benim anladığım gibi anlamış. İlk etapta bir korktum yani. Hani dinleyicimiz diyor ya abo ne duyduk diye. Bir abo olmasak da abi yayında tamam mı? İçten içe ne diyor Serkan Çetiner? Dedik yani. İşin esprisi bir yana. Ama güzel şeyler düşünelim artık. Serkan Çetiner bu kadar eleştiri yeter.
1: Ya belki de niye öyle diyorsun? Ben ters psikoloji yapıyorum, totem yapıyorum.
0: Abi senin totemlerin zaten o da senin zaten elindeki kozun. Hem tam tersi oluyor. Totemdi zaten. Bir kere yaptın onu ben hatırlıyorum. Böyle bir zor bir maçta. Hangi evet. Maç bilmiyorum şimdi. Bir kere yaptın ama onu yani.
1: Genelde yaparım ya. Galatasaray zaten ben işte Lucescu dönemlerinde biz kesin 5 yiyeceğiz dediğimiz maçlara giderdik işte. Evet. Ümit Karan'ın 2 golüyle 2-2 berabere kalır dönerdik yani. Çocukluğumuz Galatasaray'ın böyle efsane dönüşleriyle meşhurdur yani. İlk yarı 2-0 Real Madrid'e mağlubuz. İkinci yarı çıkıyor Fatih Akgel. Bir top oynuyorlar. 3-2 öne geçiyoruz falan yani. Hani oluyor Galatasaray bunları yapıyor yani. Hatta Türkiye'de en fazla bize bunları gösteren takım ama ya yani genel resme baktığım zaman çok yani ümit vermiyor yani. Yani birazcık eleştirmemin sebebi de ya Osimhen'i bulmuşsun. Tarihte denk gelmiş. Yani kuş taşa çarpmış. Elimizde kalmış. Parasını ödemişiz. Ya yapın şu oyuncuya düzgün bir kadro da şu erkinleyelim yani Avrupa'da anladın mı? Bu hani 75 milyon euronun karşılığını alalım yani. Ama yok. Yani gidiyoruz hala. Peki. Milan'ın çıkmak istediği Leao'yu alıyoruz. Neymiş? Biz onu kazanacağız. Ya sen de var zaten arkadaş. Sen de Osimhen var ya. Sen Osimhen'e göre transfer yapacaksın. Kanatta senin Ronaldinho'ya ihtiyacın yok ki. Yıldızın var senin zaten yani.
0: Peki.
1: O oyuncu, o takımı düzgün bir asker oyuncular alması gerekiyordu. Yapmadılar yani.
0: Serkan Çetiner eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda.
1: Yok.
0: Seni sosyal medyada nereden takip edebilirler diye sorayım.
1: Yani YouTube kanalımız var. Orada canlı yayınlar yapacağız.
0: Evet.
1: Emin Serkan Çetiner adında. Oradan takip edebilirler. Orada beraber bir şeyler yapacağız inşallah.
0: Oradan da aynı zamanda sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Sayar belki Instagram'dan da buradan ulaşmaya çalışıp ulaşamadığınız konularda Sayar belki Instagram hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. Bu arada senin otel hediyeni soruyorlar Serkan Çetiner. 2 kişilik tatil hediyeni. Serkan Çetiner kendi otelinde ağırlayacak demiştik ama bugün değil tabii daha bir kar yağsın. Orası kışlık bir yer Erciyes dağın başı.
1: Evet.
0: Şu an oraya gittiğinizde sadece üşürsünüz. Kar yok bir şey yok. Yanlış bilmiyorsam Serkan Çetiner sezon açılmadı.
1: Şu anda hiçbir şey yok.
0: Evet. Bak onu hatırlıyorlar ama. Unutmuyorlar. Görüyorsun dinleyicilerimiz.
1: Yok yapalım.
0: Ben de gol dinleyicisi ya. İşte be.
1: Yapalım Berk'cim.
0: Peki
1: yani
0: yapalım.
1: Yani canlı yayında seni takip etsinler. Sen bir çekiliş yap. Beni de takip şey. Kanalı da takip etsinler. Hatta bizim kanalda da yapalım.
0: Peki. Kanal bir üzerinde.
1: Bir dinleyicimize şey kayak turizmine bir katkımız olsun yani.
0: Peki tamam. Serkan Çetiner dinleyicilerimizi unutmuyor zaten. Sağ ol var ol. Ağzına sağlık. Bayağı da bir mesaj geldi. Okuyamadığımız her mesaj için ayrıca özür dileyim. Rating yüksek demek mesajların çok olması bir tarafta da. O
1: evet.
0: Zaman hızlıca hızımı al hızımı kesmeden.
1: Şu an Galatasaray Stadı'nın etrafında hem erken gideyim arabayı park edeyim.
0: Tabii,
1: orada
0: tabii.
1: Aşağıda yemeğimi yiyeyim. Yukarı doğru şimdi yağmur yağıyor. Yani orada bile sistemde eleştirilecek çok şey var da neyse
0: kesinlikle.
1: Oraya da girmeyeyim yani. Gerçekten
0: girmeyelim.
1: Galatasaray
0: peki.
1: Taraftarına girmeyelim. Allah sabır versin ya. Yönetimler
0: Amin.
1: Tarafından
0: Amin.
1: Sınanıyor yani.
0: Teşekkür ediyorum Serkan Çetiner.
1: Evet.
0: Tekrar görüşmek üzere diyeceğim. Özellikle yarın.
1: Görüşürüz.

0: sözünü aldım. Dinleyicilerimiz aldı, ben değil. Yarın da katılsın, tamam. Ne diyecek bakalım diye soruyorlar dinleyicilerimiz. Sağ ol, var ol.
1: Hadi inşallah ben yanılayım.
0: Bakalım.
1: Öyle çok isterim
0: İnşallah.
1: Ki.
0: Ağzına sağlık. Sağ ol, var ol.
1: Sağ ol.
0: Sağ ol. Serkan Çetiner, Emin Serkan Çetiner sosyal medya hesaplarından ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Sayar Belki Instagram hesabımdan da beni takip etmeniz memnun eder. Oradan da yazabilir, eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Bu arada az önce ne dedik? Böyle bayağı bir mesaj geldi. Bayağı da bir dinlenen andayız herhalde diyerek bağlamıştık konuyu. Samimi olayım, tam da o ana denk getirdiğimiz bir tanıtıcı reklama gidelim. Sponsorumuz Flora Grand Hotel'e selamlar ve teşekkürler.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Florya Grand Hotel spor haberlerini sunar.
0: Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. haftasında bugün saat 22'de Rams Park'ta Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yarın saat 22'de oynanacak Aston Villa maçının kamp kadrosunu açıkladı. Sarı lacivertlerin İngiltere kafilesinde Lukaku yer alırken sakatlığı bulunan Mert Müldür kadroya dahil edilmedi. A milli takımda Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından teknik direktör arayışları devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'na İtalyan teknik adam Francesco Calzona'nın önerildiği belirtildi.
3: Florya Grand Hotel spor haberlerini sundu.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Bir tanıtıcı reklam dedik, bir tanıtıcı reklam dedik ve geri döndük. Tanıtıcı reklam ve aynı zamanda orada bir diğer tarafta spor haberleri bültenimiz sizlerle birlikte olmuş oldu. Sponsorumuza da teşekkürlerimizi iletelim, Florya Holding'e, Florya Grand Hotel'e. Instagram'dan cevap yazmadın belki demiş dinleyicimiz. Hemen yazalım. Adınızı bilmediğim için hitap edemedim. Burada da yazmıyor ama oradan ne sorarsanız her daim ulaşmaya çalıştığınızda cevaplarım tabii. Sayar Belki Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Sayar Belki Instagram hesabından yazabilirsiniz. Orada günlük olarak Radyo Gol Instagram hesabımızda olduğu gibi orada da günlük olarak böyle zaman zaman bazen gün gün değişiyor haftanın bazı günlerine denk gelen bölümde. Sizlerle akışımızı, günlük akışımızı paylaşıyoruz. Oradaki program akışını paylaşıyoruz. Programlara ilişkin detaylarımızı paylaşıyoruz. Lütfen Sayar Belki Instagram'dan da takip edin diye ricam olsun. Belki kolay gelsin. Milli takım hocası olarak kimi görmek istiyorsunuz demiş. Haber bülteninde detaylandırdık. Görmek istediğimizden ziyade biraz da sorgulayacağımız isimler üzerine yine gidiliyor. Yine bir İtalyan isim mesela. Ne dersiniz bilemem. Ahmet ben demiş dinleyicimiz. Peki Ahmet Bey yazın. Oradan da yanıtlayayım, oradan da konuşalım lütfen. Bir sorunuz varsa Instagram Sayerberg'den. Abi kayak takımı var mı yoksa poşetle mi gelelim demiş. Kazanalım da önce Ayhan Ünal. Önce bir kazanın, gelin o günkü çekilişe katılın lütfen. Size çıksın. Benim temennim Ayhan Ünal dinleyicilerimiz arasında. Ben sizciyim Ayhan abi. Size çıksın oradaki bilet. İki kişilik tatilimiz. Tabii kış sezonuna denk gelen bölümde tatil bu. Hızlıca Serkan Bey'e selamlar demiş farklı bir dinleyicimiz. Peki reklama gidiyorum. Reklamın ardından Oğuz Altay'la uygun olması halinde Oğuz Altay'la konuşacağız.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Aslan evinde İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin nabzı Nesine de atıyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 22'de evinde Barcelona'yı ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
1: Radyo Golf. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam. Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
8: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Reklam bitti.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oğuz Altay'la birlikteyiz. Oğuz Altay hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk ama yani ben biraz önce Serkan Çetiner kardeşimizi perişan ettin ya. Adam abi, ne söyledi ne sen nereye çektin?
0: Abi ne yaptım? Dinleyicilerimiz de benimle aynı şeyi düşünüyor. Beşleme dedi. Bak çok fazla bunu konuşmayalım Serkan Çetin'den. Oğuz Altay, Serkan Çetin'den. Siz de bunu çok fazla konuşunca bu akşam o beşin enerjisini, sinerjisini çekmeyelim abi. Yani.
1: Ya biz bu hem bu akşam konuşuruz hem yarın akşam konuşuruz. Peki. Fark etmez ama peki. Ben de bir dinleyici olarak arabada dinliyordum. Ama ben Serkan Çetiner'di değil mi? Serkan
0: evet,
1: Çetiner.
0: Serkan Çetiner.
1: Kardeşimin söylediğini hiç öyle beşlemeyi öyle anlamadım. Cümlenin içinden cımbızla çektin aldın. Perişan ettin adamı.
0: Abi zaman zaman seninle de oluyor öyle şeylerimiz ya.
1: Oluyor evet.
0: Sen
1: oluyor.
0: Ama sen abi yani orada gerçekten o cümleyi kuruyor oluyorsun mesela. Ben bir yere çekmiyorum onu yani.
1: Ben sana bu konuda hiç hak vermiyorum. Sen gayet peki. Güzel içinden çekip alıyorsun. Çok tebrik ederim seni. Bu konuda hünerlerin var.
0: Abi yani bir saat boyunca övüldüğümüz tek tarafta o yani. Öyle bir şey. Ya, o da çok hoş yani, bir şey değil yani onu söyleyeyim.
1: Radyoculukta ve televizyonculukta senin yaptığın konu çok değerli. Güzel bir şey. Ama Serkan şey Çetiner değil. Orada Galatasaray defansını beşlemesi lazım diye açıklama yaparken taktik anlatırken çocuğu perişan ettin yani. Çocuğu diyorum da kaç yaşında olduğunu da bilmiyorum Serkan.
0: Senden ya. Belki Serkan abi 5 yaş 6 yaş ufaktır abi en fazla.
1: Bilmiyorum aranızda çok.
0: Bu arada yaşa girdin abi bak sen ama istedin oralara girmeyi. Oğuz Altay
1: kaşındım.
0: Oğuz Altay dedeymiş bunu biliyor muydunuz? Oğuz Altay
1: evet,
0: dede Oğuz dede.
1: Ben dedeyim evet.
0: Abi şaşırdım ya. Hiç sen de hiç o anlamda yaşını göstermiyorsun mesela. Oğuz Altay ya. Dede demem yani ben mesela. Dede o da bir torun sahibi demem abi dışarıda gördüğümde Oğuz abi.
1: Tam da dün konuştuk değil mi?
0: Dün bunu konuştuk abi bak sen taşıdın ama buraya konuyu yaştan.
1: Ama ben dede olmaktan mutluyum.
0: Peki Oğuz dede.
1: Eski dedeler gibi 80 yaşında değiliz yani.
0: Doğru diyorsun abi. Zaman değişti artık biraz daha erken oluyor diyorsun dedelik. Torun evet. Sahibi. Allah hayırlısıyla nasip etsin tüm böyle içinde torun sevgisi olanlara, çocuk
1: çok
0: sevgisi
1: güzel,
0: olanlara.
1: Çok diyelim. Güzel. Çok güzel. Herkesin yaşaması gereken bir duygu. Aynı Galatasaraylı olmak gibi, aynı Galatasaray'ın başarılarını konuşmak gibi deyip seni konuya çekeyim
0: abi. Konuya çek abi ama dinleyicimiz diyor ki Oğuz dede mi diyeceğiz artık diyor mesela bak.
1: Diyebilir.
0: Peki desinler. Oğuz dede demiş.
1: Ya bugüne kadar reis dendi, Oğuz başkan dendi, Oğuz abi dendi. Hayat insanı Oğuz dedeye kadar getiriyorsa ne âlâ ne güzel ben yaşıyorum demek.
0: Medyada Oğuz dedeye geçişin Berksayar'la parantez programında oldu. Hayırlı olsun abi. Alkış. Peki abi bu kadar benim gevezeliğim çok uzun sürdü ben gevezeliğimi keseyim senin dediğin gibi Galatasaray tarafına döneyim bu akşam ne bekliyorsun senin görüşün Serkan Çetiner'den farklı mı nasıl görüyorsun karşılaşma önünü?
1: Serkan Çetiner'in son şeylerini dinledim yani transfer döneminden bahsetti o konuda Galatasaray taraftarı biraz buruk kaldı onu kabul edebilirim. Daha da kadroyu güçlendirebilirdi ama Serkan Çetiner genel kurul üyesi mi bilmiyorum. Tüm kulüplerde olduğu gibi Galatasaray'ın da çözmesi gereken çok önemli mali sorunları var. Yani bunu böyle her sene 21 milyon Osimhen'e, 10 milyon Leao'ya, 12 milyon Sané'ye vererek devam ettirebilmek mümkün değil Türkiye şartlarında. Onun için biraz daha seçici davrandılar. Yönetimi burada kurtarmak için konuşmuyorum ama bahsettiği konularda Galatasaray taraftarının beklentileri yerine gelmedi. Çünkü transfer edilen oyunculardan Leo dışında Ugo Chukwu ve Bichuabi henüz görmedik. Performanslarını bilmiyoruz. Geçen seneki kadro Leo'yu takviye edip devam ediyorsun gibi duruyor. Bir de Deniz Gül. Onun için Serkan Çetiner de orada ya, kendince sistemde bulunmuş. Beklentilerini dile getirmiş. Doğru bu akşam ne bekliyorum? Şimdi bak bu akşam maçın favorisi Barcelona dediğimiz zaman Galatasaraylar bize kızmaz. Çünkü Barcelona bütün bildiğimiz takımlar içerisinde birinci sıradaki bir takım bana göre. Oynadıkları futbol itibariyle. Ellerinde önlem alınamayan oyuncular var. Yani Yamal'a önlem almak mümkün değil. Yani bütün önlemleri kişisel becerileriyle aşıyor. Son vuruş becerisi çok yüksek. Çalımları var, şutları var. İnanılmaz bir oyuncu. Onun dışında esasında Yamal'ı herkes söylüyor ama burada Barcelona'nın bütün ritmini veren sıfır pas hatasıyla oynayan tüm baskılara rağmen ve orta sahayla hücum organizasyonlarında bağlantıyı kuran Pedri var. İspanyol milli takımında da seyrettik. Ne kadar baskı yaparsan yap, oyun görüşü o kadar yüksek ki, önceden oyunu o kadar iyi görüyor ki, hani Türk dinleyiciler burada daha iyi anlasın diye, eskiden bir Alexis de Souza'nın çevre kontrolünü yaptığı gibi, bir George Hagi'nin yaptığı gibi, Wesley Schneider'in yaptığı gibi, yani bu oyuncular top daha gelmeden etraflarını çok iyi şey yapan, süzen ve boştaki doludaki arkadaşlarını bilen oyuncular olduğu için Pedri bir futbol profesörü. Bakın bu akşam herkes seyretsin. Böyle oyuncuları seyretmek her zaman kısmet olmuyor. Galatasaray'ın burada topa mümkün olduğu kadar fazla sahip olması lazım. Topa sahip olmanın yollarından bir tanesi de en başta fazla pas yapabilme becerisini ortaya koyabilmesi bir takımın. Yani bu akşam özelinde Galatasaray'ın. Bunu yapabilirsen çok önemli. Onun dışında her zaman benim bu söylediğim Okan Hoca yapmayacaktır diye düşünüyorum. Ama her zaman ön alan baskısını üst seviyede kullanan Galatasaray'ın bugün ön alan baskısını çok fazla kullanmak yerine zaman zaman pozisyon içerisinde yapıp ikinci topları da kapmak anlamında bunu hayata geçirmesinin yanı sıra esas olarak biraz topun arkasında bekleyip çabuk adamlarını Barcelona defansının arasına ve arkasına kaçırabilmesinin çok daha doğru olacağı düşüncesindeyim. İlk defa ben de böyle bir şey söylüyorum. Çünkü Galatasaray'ı Galatasaray yapan oyun sisteminin dışında bir şey söylemiş oluyorum. Onun için çok genç bir takım Barcelona. Takımı da gençleştirdiler. Bu akşam Galatasaray stadının Hansi Flick'in de basın toplantısında söylediği, dünyanın en gürültülü ortamına gidiyoruz dediği, her gelen takım teknik direktörünün, Liverpool'un, Juventus'un, Bayern Münih teknik direktörlerinin, Manchester'ın teknik direktör ve futbolcularının böyle bir atmosfer bugüne kadar görmedik dediği, yani bunu zorla söyletemezsin. Hepsinin aynı şekilde söylediği bir ortama çok iyi bir takım ama aynı zamanda da genç bir takım olarak Barcelona gelecek. Acaba genç oyuncuları bu şartlardan olumsuz etkilenir mi diye oradan da bir düşünce içerisine girmemek mümkün değil. Ama benim gördüğüm tablo Barcelona'da bugün Galatasaray'dan gol yiyecektir. Galatasaray'ın gol yedikten sonraki gol attıktan sonraki dakikalarda topun arkasında olması, hele ki ilk golü Galatasaray bulursa topun arkasında olması ve hızlı geçişler yapabilmesi maçın kilit anları olur. Dişe diş kora kor bir mücadele olur. Ama maçın favorisi Barcelona, yani bunu söylerken hiç imtina etmiyorum belki.
0: Tabii bu böyle ama dediğim gibi senin de az önce söylediğin detaylar var. Barcelona tarafında konuşulacak çok güzel şeyler var. Galatasaray'da da böyle büyük maçlar özelinde iyi bir hafızamız, iyi bir arşivimiz var. O yüzden o hafızayı bugün Galatasaray'ın sahada hatırlayacağını ben düşünen taraftayım. Yine işin o tarafında baktığımda. Çünkü biz Kocaeli maçından sonra tamam haliyle skor odaklı kötü bir maç geçmedi Kasımpaşa'da ama çok kötü bir Galatasaray beklenene göre vardı bence Kasımpaşa karşısında.
1: Bir dakika, bugün Kasımpaşa karşısında Galatasaray'ı sen kötü olarak mı?
0: Ben kötü değerlendirdim. Beklenenin altında en azından. Beklenenin altında değerlendirdim.
1: Ben %100 senden farklı düşünüyorum.
0: Olabilir abi.
1: Tabii ya, futbol böyle bir şey. Herkes aynı oyunu 80 bin kişi seyreder. Herkes farklı bir yorum çıkarabilir. Zaten futbol bunun için güzel. Herkes farklı düşünüyor. Ama şunu söyleyebilirim. Ben Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın diğer oynadığı 5 maça göre oyun oynama isteği ve yavaş yavaş geri dönmeye başladığının sinyallerini gördüm. Yani rakip takım kalecisinin de 8 tane net kurtarışa imza attığını unutmamak lazım burada.
0: Peki. Bugün de Galatasaray'ın biraz o hafızayı hatırlayabileceği taraftan ben değerlendiriyordum. Oradan görmek gerekiyor diyordum. Onu göreceğimizi düşünüyorum. Bu arada stadyum etrafında görüntüler de güzel. Yağmurlu ve soğuk bir hava. Sıcak bir hava yok dünden önceki güne göre.
1: Tam
0: futbol havası. Köfteler, ayranlar da ayrı ayrı böyle dumanlar.
1: Her çok güzel ayrı ayrı dumanlar çıkar. O dumanın kokusu, köftelerin geçerken, kokusu çok güzeldir.
0: Gelirken harika. Oradan geçtim. O koku evet biraz sarmış etrafı abi yani.
1: Durup 2 dakika yani, bir yarım ekmek alsaydın kendine kardeşim.
0: Abi yayına geç kalırdım. Zaten 45 geçe anca girdim ofise. 15 dakika öncesinde. Biraz da hazırlık olması gerekiyor tabii. Bugün yağmurdan dolayı o hazırlığı da kısa tutmuş olduk. Serkan Çetin abi aslında, direkt yayına girdik.
1: Evet, iyi yapmışsınız. Ben de dinledim. O sırada tanıklık ettim. Hı hı. Hem de sana bağlanıp katkı vermek de programı
0: sağ
1: istedim.
0: Sağ ol.
1: Siz var olun, sağ olun. Yani şimdi Galatasaray'ın tarihinde sen söyledin ya, bazı geceleri vardır. Yani bazı derken sık sık yaşanan bazı geceleri vardır. O gece özeldir Galatasaray için. Yani bütün şu anda etrafımda 9-10 tane motorlu şey var. Arabanın sensörü ötüyor. Ses geliyor mu?
0: Peki. Geliyor abi. Gelmez olur mu? Sana o gelen ses. Peki. Serkan Çetiner ile konuştuk. Oğuz Altay ile konuşuyoruz derken programı kapatmaya yakın böyle bir o otopark sesinin gitmesini bekliyoruz Oğuz Altay. Evet. Şimdi daha iyi.
1: Ondan sonra evet Galatasaray.
0: Kaza yapmadı abi. Yani kaza dediğimiz zaten park anında dokundurma yani tamponları birbirine.
1: Yani tam benim hastalığımı evet. Söylüyorsun. Benim dokundurma huyum
0: var. Abi yapma abi. Yapma abi aman. Orada sonra sanayiye. Neredeydin? ET Spor'daydın. O uzakta kalır bak sanayi şimdi bu trafikte sana.
1: Ya bir çözüm sanayi buluruz. Sanayide yerde evet. Peki. Bir çözüm buluruz. Eyvallah. Ama senin söylediğin yerden gideyim. Kendimi bildiğimden beri Galatasaray'ın çok özel akşamları olmuştur. Bu akşam öyle bir akşam olursa da kimse de şaşırmasın. Bak Barcelona peki. Karşısında bile eğer biz bunu söyleyebiliyorsak, Galatasaray bize bunu söyleyebiliyorsa zaten işin güzel kısmı Galatasaraylılar açısından bol olmalı diye
0: öyle düşünüyorum. Duruyor.
1: Çünkü karşıdaki rakip Barcelona. Çok fazla konuşulacak bir tarafı yok.
0: Peki.
1: Bilinen bir takım.
0: Peki. Teşekkür edeceğim. Oğuz Altay eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye soracağım. Teşekkürden hemen önce.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar olsun.
0: Ağzına sağlık. Selamlar. Oğuz Altay'la konuştuk ve HT Spor yayın öncesinde bize hemen detayları verdi. Kendi düşüncelerini aktardı. Öncesinde Serkan Çetiner'le birlikteydik. Tabii biraz da bu beşleme kısmına çok takıldınız dinleyicilerimiz sizler. Aynı zamanda yazan birçok isim WhatsApp'tan da özelden de birçok mesaj okudum bununla ilgili. Çok fenasın mesajları var yok değil. Ama orada yani hepimiz öyle anladık gibi gördüm ben. Yani işte defansı beşlemek değil skoru beşlemek gibi öyle olmasın. Oralara gitmesin konular. Oraları çok hala mesajlarınız geliyor. Radyo Gol WhatsApp hattına da ayrıca. Oraları çok fazla böyle sinerji enerji olarak çekmeyelim. Güzel şeyler bekleyelim. Oğuz Altay'la son konuştuğumuz yerden yaklaşalım. Son konuştuğumuz kısımda ne dedik? Biraz da orada Galatasaray kendi büyüklüğünün, kendi böyle büyük maçlardaki gösterdiği performansın hafızasını hatırlayarak çıkan bir Galatasaray olsun sahaya. Öyle gördüğümüz bir Galatasaray olsun sahada dedik. Buradan ilerler, buradan konuşur, buradan değerlendiririz. Ve Barcelona maçı öncesinde yine sizlerle birlikte 18-20 arasında sizlerle birlikte olacağım. Orada 18-20 arasında da konuk listemiz bir hayli kalabalık, onu söyleyelim. Konuk listemizde şöyle bir hızlıca listeyi de kontrol ediyorum. İrfan 25 bizlerle olacak. İrfan 25'in hemen ardından Fenerbahçe'yi biraz konuştuktan sonra İbrahim Yavuz'la Galatasaray'ı, Aykut Erçetin'le Galatasaray'ı, Emre Eren'le yine Galatasaray'ı konuşacağız. Ömer Faruk Özcan, Can Genç, İngin Baytar, Yakup Çınar ve Berk Göl gibi kıymetli isimler yine bizlerle olacak. 18-20 arasında tam bir maç önü olacak esasında. Erken maç önü de diyebiliriz ona. Asıl maç önü de saatler 21 civarını gösterdiğinde Göksel'in Çağrısı Araç yayında olacak maç önünde ve sonrasında maç anında, maç sonunda sizlerle olacak diye hatırlatmış olayım. O zaman 18-20 arasında görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim. Sayar Berk Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Memnun olurum. Oradan da ulaşabilirsiniz diye ekleyeyim. Sayar Berk Instagram'dan yazın, takip edin lütfen. 18-10-20 arasında görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
3: Radyo Gol.
4: Reklam.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
7: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
8: Tep o kadar iyi ki Tep.
9: Reklam bitti.
10: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Radyo Gol.
10: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Görüşelim, devam edeceğiz. Sonrasında sizlerin sorularını alacağız. Evet hocam, maçla ilgili neler söylemek istersiniz?
9: Evet, öncelikle tabii ki oyuncularımızla birlikte birincisi Şampiyonlar Ligi maçı oynamaktan dolayı çok heyecanlıyız. İkincisi tabii ki Barcelona'ya karşı oynamaktan dolayı çok heyecanlıyız. Kendi sahamızda oynayacağız. Bir kere her kendi sahamızda oynadığımız maç, Şampiyonlar maçı özellikle bizim için çok heyecanlı geçiyor. Motivasyonumuz tabii ki çok fazla yükseliyor. Böyle maçlarda aslında çok fazla bazen oyuncuları en yüksek seviyede hazırlamanız gerekmiyor. Belki lig maçında bunu yaşayabilirdik ama bu maça hazırlanmalar özellikle oyuncuların çok daha farklı oluyor. Şu anda dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene bütün maçlarını kazandılar. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu anlatmamıza gerek yok. Ne oynadığını anlatmamıza gerek yok. Ama karşılarında da tabii ki biz olacağız. Biz en iyimizi yaptığımızda, en iyisini yaptığımızda, kendi en iyimizi yaptığımızda bence oyuncularımla birlikte gerçekten bu statta önemli başarılar imza attık. Bazen maç kazanmasak bile oyun olarak çok iyi işler yaptık. Bazen bu maçları kazandık. Hedefimiz tabii ki her zaman olduğu gibi her çıktığımız maçı kazanmak. Burada da kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Ama tabii ki karşımızda çok önemli bir takım var. Maçın favorisini herkes tabii ki Barcelona olarak söyleyecek. Ama dediğim gibi burada da onların karşısında oynayacak, o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız.
2: Yes, Lucas. What do you want to say about the game?
11: Bueno, yo primero que nada, buenas tardes.
12: Her şeyden önce iyi günler. Bilmiyorum ben hocam kadar konuşacağım mı? Gelecekte antrenör olduğum zaman biraz daha kendimi iyi ifade edebileceğim ama şu an oyuncu olarak biraz daha kısa tutacağım. Hocamın söylediğini üzerinden biraz ekleyeceğim. Şu anda dünyada en iyi takıma karşı mücadele edeceğiz ve onunla karşı galip olmaya çalışacağız. En iyi maçımızı oynamamız gerekiyor. Kendimizin en iyi haliyle olmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi gecesinde daha önceki yıllarda gösterdiğimiz performanslar var. Ben takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Yıllardır sağlam bir takım olduğumuzu, birlik olduğumuzu gösterdik ve zorluklara karşı nasıl mücadele ettiğimizi gösterdik. Şimdi Barcelona gibi bu kadar büyük bir takıma karşı da iyi bir akşam geçireceğimize inanıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağımız ve taraftarımızın da arkamızda olduğu. Evde oynamak çünkü çok önemli ve çok motiveyiz. Hocamın da söylediği gibi bazen o kadar motivasyona ihtiyaç yok. Yani kendi kendinizi motive edebiliyorsunuz yarınki gibi maçlarda. Büyük bir gece olsun ve taraftarımızı mutlu edelim istiyoruz yarın.
2: Ferhat Bey.
13: Ferhat Kızıltaş. Hocam yarın için başarılar dilerim. Sorum size olacak. Barcelona sizin de söylediğiniz gibi dünyanın şu anda en formda takımı. 1 milyar euro kadro değerine sahip. 8'e 8 yaparak başladılar. Şampiyonlar Ligi maçını da kazandılar. Siz de geçen sene Öran baskısını yaparak gayet başarılı olmuşuz ama orta sahasında Olmo, Rodri, Pedri sahip olan bir takım için sadece ön alan baskısının bir sonuç getireceğini düşünüyor musunuz? Yoksa Barcelona'ya karşı daha farklı bir planınız var mı?
9: Şöyle, birincisi tabii ki yani sadece defans yapmayacağız. Hücum da yapacağız. İkisini birden düşünmek lazım. Burada hangi kararı verirsek rakibimize karşı nasıl savunma yapmamız gerekiyorsa üçüncü bölgede olur, ikinci bölgede olur, birinci bölgede olur. Bunları en iyisini yapmanız gerekiyor. Yani burada en şiddetli baskıya yapmanız gerekiyor. Hangi bölgedeyseniz, hangi nerede karşılıyorsanız rakibi en yüksek şiddette yapmanız gerekiyor. Burada da bir şeye tabii ki yani o top rakipteyken de sizin o tutkulu bir şekilde topu rakipten almaya çalışmanız takım halinde bu çok önemli olacak. O yüzden bu tutkuyu göstermemiz lazım bence. Yani sadece yani rakibimize biz nerede bekleyeceğiz, kalemizin önünde mi bekleyeceğiz veya işte en önde mi basacağız? Yani bunların hepsi tabii ki oyun içerisinde birçok şey var, birçok karar var. Ama hangi kararı verirsek bunu en güçlü şekilde yapmamız gerekiyor. Onun yanında da dediğim gibi yani bunun bir de ofansif tarafı var. Ofansif tarafta da hem sakin olup hem topun bizde kalması gerekiyor. Ama rakibimizin de yine onlar da yüksek hatta oynayan bir takım. O yüksek hata karşı da her takım plan yapıyor zaten. Yani bunu geçen sene de birçok maçta bunu gördük. Yani çok fazla gol yediği bir sezondu belki geçen sene Barcelona, ama bu sene bu kadar çok gol yemedi. Ama onlar da kendi oyunlarını rakibe diretmeye çalışan bir takım. O yüzden önemli bir takıma karşı oynayacağız. Önemli ayaklara karşı oynayacağız. O yüzden az hata yapmamız gerekiyor. Çünkü hata yaptığınızda daha kolay cezalandıracak takım var.
14: Çağatay Bey. Hocam başarılar diliyorum. Sıkışık bir fikstürü var Galatasaray'ın. Barcelona gibi rakiplere karşı her zaman ekstra bir efor da gerekiyor aslında, ama milli takımlarından yorgun dönen oyuncular oldu. Sakatlığı bulunan oyuncular vardı. Bunlarla ilgili özellikle Osimhen, Singo, işte Torreira çok uzun bir seyahatten geldi, keza Davinson. Son durumları nedir, bilgi alabilir miyiz?
9: Tabii ki aslında en zor maçımız belki Kasımpaşa maçıydı. Çünkü milli takım dönüşü, Lucas uzaktan geldi, 3 gün önce oynadı. Davinson uzaktan geldi, 2 gün önce maç oynamıştı. Batrakov 3 gün önce maç oynamıştı, 3 tane maç oynamıştı. Yani hepsi çok fazla maç oynadı. Bizim de milli takımdan dönen oyuncularımızı saydığımızda, yani Türk milli takımının da aslında yani belki en yorgun dönen oyuncular Türk milli takımdaki oyunculardı. Çünkü biliyorsunuz yani maç kaybetmek, 4 tane maç kaybetmek aslında fiziksel olarak değil mental olarak yorgun bir milli takımdan dönen oyuncular vardı elimizde. Kasımpaşa bu anlamda daha zordu. Sakatlıktan dönmüş, daha oynamamış, işte ilk maçına çıkacak oyuncular, yani biraz daha zordu. Ya bundan sonraki bölüm şu anda tam kadroyuz. Singo yok. Günay'ın bu hafta antrenmanları çıktı, o olmayacak. Onun dışında tam kadroyuz. O yüzden şu anda bundan sonraki dönem için yani her maçı oynayacağız. Arada da 4 gün ara var. Yani uzun bir ara var. Dinlenme süremiz de var. Bence kazanınca, insan kazandıkça daha mutlu oluyor ve fiziksel olarak daha çabuk yenileniyor. O yüzden maçları kazanmamız lazım.
15: Safa Bey.
16: Safa Kaan Öztürk. Hocam yarın için başarılar öncelikle. Şunu sormak istiyorum. Rakibiniz Barcelona şu anda ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde totalde 4 gol ortalamasının üzerinde hücum eden bir takım. Galatasaray ise geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde 6 iç saha maçında aslında sadece 5 gol yedi. Bu anlamda iç sahada çok iyi bir savunma takımı oldu. Ancak bu sene sanırım biraz daha yükseldi bu istatistik. Bu verilere bakacak olursak yarın savunma özelinde oyuncu olarak veya diziliş olarak herhangi bir değişiklik düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
9: Demin de söyledim tabii ki burada rakibinizin geldiği oranla bazen gol yeme sayılarınız değişebiliyor. Yani bazen hani bu hafta mesela bir kere bir tane ilk yarı geldi top kalemize. İkincisi de ikinci yarı işte Davinson'a çarptı, önünde kaldı. Yani iki şuttan bir tane gol yedik. Yani gol yeme sayınızla verdiğiniz pozisyon sayısı değişebiliyor. Demin Barcelona örneğini verdim. Geçen sene mesela oyunu oynayıp çok fazla gol yiyen bir Barcelona vardı. Bu sene daha az gol yiyor. Bu sayı rakibin kalitesine ve bitiriciliğine göre de değişebiliyor. Ama bizim burada bugün son antrenmanımızı yapacağız tabii ki. Yani burada planlarımızı daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Ama dediğim gibi yani biz Galatasaray'ız, kendi sahamızda oynayacağız. O yüzden rakibe karşı hangi sistemle oynarsak oynayalım, hangi dizilişle oynarsak oynayalım, rakibi nerede karşılarsak karşılayalım, dediğim gibi yani agresif olmamız gerekiyor. Kendi sahamızdayız, o agresifliği gösterip kalemizi gole kapatmaya çalışacağız. Zaten bunu yapabilecek oyuncularımız var, çok iyi bir kalecimiz var. Burada da yani rakibe gol attırmamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onun yanında ama bizim de gol atmamız gerekiyor.
15: Hazal Hanım.
17: Hazal Palavar, en son haber. Benim sorum Lucas olacaktı. Kulaklığı takıyor zaten. Pedri ve Rodri top ayındayken çok rahat görünen iki oyuncu. Sen de rakibine pek rahat vermeyen bir futbolcusun. Yarın akşam onlara rahat bir gece yaşatacak mısın?
11: Sí, sabemos que en mitad de la cancha
12: biliyoruz ki orta saha olarak en iyi oyuncular onlarda ve topa sahip olmak orada çok önemli onlar için ve rakibi yormaya çalışıyorlar ve rakibi yorduktan sonra da zarar vermeye çalışıyorlar. Yarın Barcelona'da olabilir rakibimiz. Bizim her zaman aynı mantaliteyle oynayacağız. Bizim kimliğimiz değişmeyecek. Biz her maçı kazanmak istiyoruz ve savunma gerektiğinde savunma, topu çalmak gerektiğinde topu çalacağız ve ileride oynamaya çalışacağız.
15: Mavili beyefendiye verebilirsek.
18: Igor Rabiner, Q Sport. I'd like to ask you both about Alexei Batrakov.
12: İkinize de Alexei Batrakov'la ilgili soru sormak istiyorum. Birinci soru hocaya.
18: In the team and in the league. And,
12: takıma ve lige nasıl adapte oluyor?
18: To play in the starting lineup with such a game as against Barcelona.
12: Barcelona'ya karşı böyle bir maç var ve ilk 11'de oynayacak seviyede mi şu anda, hazır mı sizce? Bilmiyorum, biliyor musunuz ama hayali bir gün Barcelona'da oynamakmış çocukluğundan beri.
18: And it can inspire him for the great performance.
12: Sizce iyi bir performans çıkarmasını sağlayabilir mi yarın için?
18: The question for Lucas.
12: Lucas için olan soru da, takım arkadaşın olarak konuşabilir misin? Antrenmanlarda nasıl seni etkiliyor mu? Oynadığı maçlarda nasıl performans oldu veya daha fazlasını mı bekliyordun? İlk senin izlenimlerin neler yani genel olarak?
19: Bir kere tabii ki Alexei ilk defa ülkesinden çıkmış bir oyuncu, çok genç yaşında ve buraya geldikten sonra tabii ki başta Lucas olmak üzere diğer arkadaşlarıyla birlikte onu buraya adapte etmek için herkes çok yardımcı oldu ve bir kere tabii ki iyi futbolcu, yani çok iyi futbolcu olduğu için zaten onu transfer ettik. Zaten milli bir oyuncu. Son 3 tane milli maçta da oynadı. Onun yanında iyi bir profesyonel, iyi bir insan ve kendini çok geliştirmeye çalışıp gelişmeye açık ve çalışmaya açık bir oyuncu. O yüzden yani bu tür bir oyuncuyla çalışmak benim için de önemli, değerli. Yani bu kadar kendini geliştirmeye, takımı için katkı sağlamaya çalışan bir oyuncuyla gerçekten çalışmak benim için önemli. O yüzden hepimiz onu çok seviyoruz, oyuncu olarak beğeniyoruz ve ona kendini geliştirmesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki ofansif olarak zaten yeteneği çok fazla olan bir oyuncu. Ama burada takım savunmasını da çok iyi bir şekilde yapmaya başladı geldikten sonra. Tabii burada takımın oynadığı oyuna çok çabuk adapte oldu ve arkadaşlarıyla birlikte bence takım savunmasını da çok iyi bir şekilde yapıyor. Yani onun performansından çok memnunuz. Yarınki maçla ilgili tabii ki bugün son denememizi yapacağız. İlk 11'i belirleyeceğiz. Ondan sonra da tabii ki yarın daha net bir şekilde göreceksiniz.
11: Bueno, a mí en lo personal me sorprendió muchísimo.
12: Ben şahsen çok sürpriz oldu benim için. Hem kişilik olarak hem oyuncu olarak ne zaman biri gelse bu takıma onlara destek olmak ve onlara hoş geldiğini hissettirmek istiyorum. Çok büyük bir kulüp bu ve çok fazla baskı altında olacaklardır mutlaka. Çünkü geldiklerinde kapıyı birinin açması çok önemli. Alex'le ve diğerleriyle de aynı şey oldu. Alex'le ilgili ona çok yakın oldum bu dönem içerisinde. Ona çok yardımcı olmaya çalıştım. Sadece saha içinde değil, saha dışında da. Şehri tanıması, ailesiyle çok konuştum. Ailesini anlattım. Gün gün kendini geliştiriyor ve hücumdaki gibi aynı zamanda savunmada da hocamın da söylediği gibi yani iyi işler yapıyor. Çok kaliteli bir oyuncu. Zaman geçtikçe çok daha rahat hissedecektir kendini ve takımımızda Alex gibi fark yaratacak oyunculara ihtiyacımız var, hem hücumda hem defansta. Şahsi olarak ben çok mutluyum bizim takımımıza katıldığı için ve umarım çok keyifli anlar yaşayacağız.
20: Hocam, yarınki karşılaşma için başarılar. Kasımpaşa maçında sağ bekte tercih ettiğiniz Barış attığı golle, performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Yarınki çok önemli bir maç ama ben tercihiniz değil şunu soracağım. Bir teknik adam gözüyle teknik olarak açıklarsanız Barış'ın sağ bekte oynaması hem takıma hem kendine pozitif anlamda nasıl bir fark yarattı?
19: Şöyle, Barış tabii ilk defa oynamadı aslında. Yani iki sezon önce biliyorsunuz hem sağ bekte hem sol bekte çok fazla maç oynadı ve bizim belki sol bek mevkinde en sıkıştığımız dönemde sol bek olarak da takıma önemli bir katkı verdi. Aslında belki Barış'ın performansının yükselişini o sene içerisinde de, yani ondan önceki dönem Barış tabii ki takımın önemli oyuncularından biriydi ama performansının yükselmesinde de o bekten gelip ön tarafa gitmesi o seneki yükselişinde önemli bir rol oynamıştı. O yüzden Barış o mevkiyi bilen bir oyuncu, oynayan bir oyuncu. Tabii ki bazı maçlar rakip yaralandı daha çok oluyorsunuz. Yani Kasımpaşa maçı gibi Barış'ı daha yüksekte kullandık. Yani Yunus'un içe girmesiyle Barış'ın yüksekte oynaması orada hem sağ açık hem sağ bek gibi oldu zaman zaman. Bu maç tabii ki daha farklı bir maç. Ama yani hem gol atması, hem iyi oynaması, hem İkili mücadeleleri kazanma yüzdesi, savunmadaki geçişlerdeki yardımları burada bu oyunu oynayabileceğini, bu rolü oynayabileceğini gösterdi.
15: İrem Hanım.
21: İrem Ceyda Öztürk. Öncelikle hocam başarılar diliyorum. 23 Kasım 1994'te Galatasaray Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nin grup maçlarında ilk defa Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atmıştı. Siz de o maçta sarı kırmızılı formayı giymiştiniz. Yarın sizin için farklı bir heyecan. Teknik direktör olarak Barcelona karşısına çıkacaksınız. Bu perspektiften nasıl değerlendirmelerde bulunursunuz? Teşekkürler.
19: Tabii ki o seneler için tabii ki Barcelona'yı yenmek çok daha zordu ve 94 senesi bir galibiyetimiz vardı. Orada futbolcu olarak yer almıştım. Birçok sene Barcelona'yla eşleşmiştik. İçeride beraberliklerimiz var, dışarıda oynadığımız maçlar var. Bu sene de Barcelona'yla eşleştik. Tabii ki teknik adam için farklı bir duygu. Ama burada hep söylüyorum, ben oyuncularıma çok güveniyorum. Oyuncularımızla birlikte bu tür maçlarda iyi işler yapabildiğimizi düşünüyorum. Bunu da oyuncularımla birlikte taraftarımızın desteğiyle yarın en iyimizi yapacağız. Yani inşallah bir daha bir galibiyet yaşarız. Tabii ki hep söylüyoruz, yani kolay maç değil, zor maç, çok önemli bir takım ama biz elimizden gelenin en fazlasını yapacağız.
15: Arkadaşlar soru talepleri devam ediyor ama bildiğiniz gibi antrenmanımız var. O nedenle kusura bakmayın, son soruyu alıyoruz. Nevzat Bey.
22: Nevzat Dindar Milliyet. Hocam Barcelona karşısında alınacak bir galibiyetin Galatasaray'ın Avrupa'daki ve dünyadaki imajına ne gibi katkılar olacağını düşünüyorsunuz? Bir de Kasımpaşa maçından sonra İlkay'ın bir çıkışı olmuştu. İlkay Gündoğan'ın oynamıyorum ki neden hazır olayım şeklinde kameralara yansıyan. Siz bunu gördüğünüzde ne hissettiniz?
19: Birincisi tabii ki yani Barcelona'ya karşı, yani bu sene hiç maç kaybetmemiş, hiç beraberlik bile almamış takıma karşı olumlu bir sonuç bizi çok mutlu eder, yükseltir. Şampiyonlar Ligi'nin hedeflerimiz tabii ki var. Bundan sonra birçok maçta oynayacağız. Yani bu maçta bitmiyor. Bundan sonra çok daha bizim için kritik maçlara da çıkacağız. Yani o yüzden puan çok önemli. Geçen sene benzer bir senaryo Liverpool maçı öncesi burada yaşamıştık. Yani çok iyi bir takıma karşı oynuyorsunuz. Favori burada Liverpool oluyor, Barcelona oluyor tabii ki. Ama siz de elinizden gelen en iyisini yapıp burada bir puan almaya çalışıyorsunuz. Sonuç almaya çalışıyorsunuz. Rakibinizi yenmeye çalışıyorsunuz. Onun dışında yani bu tür şeyleri ben futbolculuktan geldim. Yani hepimiz bunları yaşadık. Yani bu, orada bir duygu var. Yani bu oyuncular robot değil. Hepsi insanlar yani. O yüzden oynamamış. Hatta yani kenarda ısınıp oyuna da girmemiş. Yani o yaşta, yani o tecrübede, o profesyonellikte bir insan olsanız yani üzülürsünüz. Bunu bazen belli edebilirsiniz. O yüzden yani böyle şeylere çok fazla takılmamak lazım. İlkay her zaman antrenmanda en iyi performansı veriyor. Oynamak için hazır bekliyor. Tabii ki çok farklı bir maç oynadık yani. Geçen hafta 10 kişi kaldık. İşte değişiklikler yaptık. İşte ofansif değişiklikler yaptık. Yani burada da birçok oyuncuyu oynatmama şeyimiz oluyor. Yani yedek kulübesindeki oyuncu sayısına göre. O yüzden yani bu oyuncuların gerçekten iyi karakterler olduğunu, iyi insanlar olduğunu, takımını çok sevdiğini hepimizin bilmesi lazım. Ben onun dışında oyuncularımdan farklı bir şey görmüyorum. O yüzden yani onun yaptığı şeyi yanlış anlamamak lazım. O bir tabii ki insani bir üzüntü. Yani o üzüntü her zaman olabilir. Orada yani bir anda bir soru gelince o tür şeyler olabilir. O yüzden buraya takılmamak lazım. Yani o takım için en iyisini yapmaya çalışıyor. İlkay ve İlkay'dan çok memnunum.
15: Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler.
0: Radyo Gol.
1: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
23: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
24: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
25: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
26: Mediamarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
27: Reklam bitti.
28: Kim ne dedi?
29: Digifutbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Ali Naci Küçük'le beraberiz. Abi hoş geldin.
30: Teşekkür ederim. Hoş bulduk Muzaffer.
29: Nasılsın abi?
30: Heyecanlıyız. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nin yarattığı o stres.
29: Stres, heyecan.
30: Hem stres hem heyecan. Açıkçası şu an top seviyeye ulaşmış durumda. Tabii ki Avrupa'nın en formda takımlarından bir tanesiyle karşılaşacak Galatasaray. Ama bir gerçek var. Sevgili Yupp Derval'in sözüyle programa başlayayım. Galatasaray'ın adının olduğu her yerde umut vardır. Galatasaray büyük maçlarda büyük oynar. İnşallah onlardan bir tanesini izleriz yarın.
29: Avrupa'da tüm temsilcilerimize başarılar dileyelim. Barcelona maçında konuşacağız tabii ki ama bir Kasımpaşa maçıyla başlayalım istiyorum abi müsaadenle. Geride kaldı ama çok gitgelli bir maç oldu. Galatasaray'ın 10 kişi kaldı ama günün sonunda Galatasaray 3 puanı almayı başardı. Maçla alakalı söyleyeceklerim varsa seni dinleyelim.
30: Ya tabii ki milli takım arası sonrasında sahaya çıkmak, iyi bir oyun sergilemek ve galibiyet almak kolay değil. İşte Davinson Sanchez tek antrenmanla, Lucas Torreira tek antrenmanla oynadı. Şelai yoktu. Osimhen sadece bir tane yüksek eforlu antrenman yaptığı için yedek kulübesindeydi. Ve nitekim de Galatasaray gerçekten bu ligde şu ana kadarki performansıyla saygıyı hak eden ve cuma günkü karşılaşmaya kadar da namağlup unvanını taşıyan tek takım olan Kasımpaşa'ya karşı önemli ve mental olarak da çok artıların 90 dakika sonunda ön plana çıktığı bir karşılaşmaya imza attı. Özellikle tabii ki Barış Alper Yılmaz sağ bek performansıyla çok ayrı bir oyun ortaya koydu ki işte Galatasaray'ın ikinci golünde sol beki Jakobs ortaladı. Sağ beki Barış Alper Yılmaz golü attı. Ben Batrakov'u çok beğendim. Gerçekten de daha tabii ki gidecek çok yolu, kazanacak çok tecrübesi var ama Mertensvari bir oyun sergiledi Batrakov. Hem takım savunması anlamında, hem kilit pas anlamında, hem oyun zekası anlamında gerçekten de Galatasaraylıları heyecanlandıran isimlerin başında geliyordu. Tabii ki kırmızı kart geldikten sonra ve akabinde Galatasaray beraberlik golünü yedikten sonra herkes eyvah dedi. Bu bir gerçek. Fakat Galatasaray'da öyle bir oyuncu var ki Victor Osimhen. Bence Avrupa'da ve dünya futbolunda Osimhen'in bence eşi benzeri yok. Yani sadece golcülüğü değil, santraforluğu değil, takıma sağladığı katkı, yaptığı pres, kazanma iştahı, hırsı, tutkusu bambaşka bir olay Victor Osimhen. Yani hani derler ya tek başına dev kadro diye. Victor Osimhen öyle bir adam. Ve sahaya girdikten sonra sanki Galatasaray 10 kişi kalmış gibi değil, 11-11 gibi oyunu dengeledi Kasımpaşa karşısında. Ve Osimhen girdikten sonra 15 dakika içinde tek başına yarattığı gol beklentisi Galatasaray'da XG 0.67. Ya bu çok değerli bir olay. Ve Victor Osimhen'in bence oyuna girmesi, her ne kadar skorlarda, tabelada Osimhen'in ismi yok ama çok büyük bir katkısı olduğu düşüncesindeyim. Maçı kopardı. Zaten bir sonraki iç saha maçının da Fenerbahçe derbisi olduğunu düşünürsek Galatasaray çok büyük bir kazanım sağladı bu karşılaşmadan. Tabii ki maç içinde yaşanan da birçok olay vardı. Onu da konuşalım ister.
29: Konuşalım tabii abi. İstersen direkt orada sözü sana vereyim ben. Hakem kararları zaten olduğu gibi tartışılmaya devam ediyor. Ne yaşanırsa yaşansın. Sen neler söyleyeceksin?
30: Şimdi bana göre tabii ki maç bittikten sonra hakem Halil Umut Meler'in Lucas Torreira'ya gösterdiği kırmızı kart çok fazla gündem konusu oldu. İşte Lucas Torreira Galatasaray kariyerinde ilk kez gördü. Kırmızı kart gördüğü için bu konu güzel şekilde işlendi. Özellikle rakip takım taraftarları ve yorumcuları tarafından. Şimdi kırmızı kart mı? Bence %100 kırmızı kart. Gole giden adamı indirdi Lucas. Alacağı ceza da belli zaten. İFAB kuralları gereğince bir maçlık bir ceza bir alacak Lucas Torreira. Ama şimdi tabii ki bizim ülkemizde her zaman bir isim sivrilince, bir takım başarılı olunca ya da bir ekip gerçekten de üst düzey işlere imza atınca hep bahane aranır. Ya işte onun torpili vardır derler. O kayrılıyor derler. Ya da kaybedişlerine bir bahane ararsın. Ya küçükken mesela ödevlerimizi sorduğunda ilkokula gittiğimizde bizim ülkemizde ne derdik? Ya elektrikler kesikti. Sular kesikti. Yok efendim onu unuttum. Bunu hep bir bahane ararız. Tabii. Şimdi ben Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Galatasaray'la alakalı kaybedişlerine bahane aramasını buna benzetiyorum. Hani elektrikler kesikti, sular kesikti olayına benzetiyorum. Galatasaray kullanıyor. Galatasaray işte MHK yanında yok yapı var. Bunların hepsi o ilkokuldaki ödevlerimizi unuttuğumuzda yaptığımız bahanelere benziyor. Bizim ülkemizde alkışlamak, takdir etmek, örnek almak diye bir kültür ne yazık ki yok. Ne yazık ki gelişmedi. Avrupa'da var bu. Mesela Almanya'da Bayern yıllardır şampiyon oluyor. Borussia Dortmund'un yapı var dediğini zannetmiyorum mesela. Ama bizim ülkemizde Galatasaray şampiyon olunca ve başarılara bir anlamda damga vurunca bunu herkes söylüyor. Şimdi buradan Lucas Torreira'ya geleceğim. Arkadaşlar Lucas Torreira sadece Türkiye'de forma giymedi. Kariyerinde Lucas Torreira Arsenal'de yani İngiltere'de oynadı. İtalya'da 3 farklı kulüpte oynadı. İspanya'da Atletico Madrid'de forma giydi. Lucas Torreira'nın İspanya'da gördüğü kırmızı kart sayısı 0. İtalya'da tam 234 maça çıkmış Torreira. İtalya Serie A'da gördüğü kırmızı kart sayısı 0. Arsenal kariyeri Premier Lig'de de sadece 1 tane kırmızı kart görmüş. Galatasaray'da gördüğü kırmızı kart sayısı bu maçla birlikte
29: 1 oldu.
30: 2 oldu.
29: 2 oldu.
30: Bir de Avrupa'da görmüş.
29: Doğru.
30: Toplam 2 kırmızı kart görmüş Lucas Torreira. Şimdi Lucas'ı konuşanlara bir başka istatistikte de karşılık vermek istiyorum. Milan Skriniar, namı diğer dirsek reis olarak ben tanımlıyorum Skriniar'ı. Ama takdir de ediyorum. Çünkü çok zekice ve sinsice dirsekleri atıyor. Ama işte günümüzde kameralar bunları yakalıyor. Skriniar'ın mesela Osimhen'e attığı çok sert bir dirsek benim aklımda. Skriniar'ın mesela daha yeni Vlahovic'e attığı dirsek benim aklımda. Ya da birçok Anadolu takımına karşı attığı dirsekler aklımda. Ama mesela Milan Skriniar'ı hiç kimse konuşmuyor. Milan Skriniar Fenerbahçe formasıyla 47'si lig olmak üzere 77 maça çıkmış. Yani Türkiye Süper Ligi'nde tamam 47 maça çıkmış. Gördüğü kırmızı kart sayısı 0. Archie Brown daha yeni Rize maçında rakibin ayağına bastı. Net. Sarı kart. Kart almadı. Kart almadı. Gözünün önünde hakemin foul verdi hakem. Kartı göstermedi. Archie Brown'un Fenerbahçe'de gördüğü kırmızı kart sayısı 0. Şimdi o yüzden belli başlı oyuncuları ön plana çıkıp sakız yaptığınızda ben sadece buna kompleks diyebiliyorum. Ya da Beşiktaş'a geleyim ya buradan.
29: Hani bence Beşiktaş'a
30: burada mı konuşayım ya da Beşiktaş'a ayrı
29: Beşiktaş'a gelince konuşalım. Çünkü orada daha şey konular var. Özellikle Selçuk Hoca'nın bazı açıklamaları var. Onun üzerinden sormak istiyorum sana. Tabii. İstiyorsan buradan devam et. Sonrasında bir Barcelona maçını konuşalım.
30: Ya Lucas konusu bu şekilde kırmızı karttı ve kırmızı kartı gördü. Ha daha önce görebileceği kartlar vardı da pas geçildi mi? Abi bu sadece Galatasaray olmuyor. Bu sadece Galatasaray. Biraz önce saydım sana. Skriniar dedim, Archie Brown dedim. Bunu çok fazla örneklendirebilirim.
29: Peki.
30: Ama Galatasaray'ın başarılarını işte kartlara falan bağlayanlar. Abi sen yıllardır Victor Osimhen'e imreniyorsun. Sen yıllardır Muslera'ya imreniyordun. Sen yıllardır bir Icardi'm olsa keşke diye bekliyordun. Sen yıllardır bir Fatih Terim yok diyorsun. Sen yıllardır bir Okan Buruk bulamadım diyorsun. İşte başarıların sırrı burada. Buralara çalışmalar lazım. Algılara değil.
29: Peki. Buradan bir Barcelona maçını detaylı konuşalım istiyorum abi. Tabii. Girişte konuştuk ama nasıl bir 11'le sahaya çıkar? Nasıl bir oyun anlayışı olur Galatasaray'ın? Merak edilen konular bunlar tabii ki. Sen neler söylersin?
30: Şimdi Okan Buruk kolay kolay rakip kim olursa olsun Galatasaray'ın oyun felsefesinden taviz vermeyen bir teknik adam oldu. Bayern'e karşı da aynı oynadı. Tottenham'a karşı da aynı oynadı. İşte Liverpool'a da Juventus'a da. Ben Galatasaray'ın açıkçası Barcelona ile oynadığı için oyun felsefesinden ve taktiksel planlamadan taviz vereceğini ya da değişikliğe gideceğini zannetmiyorum. Şimdi biraz önce dediğim gibi program başında Galatasaray'ın adının olduğu her yerde umut vardır. Zaten Barcelona karşısında yenilmek kolay, puan almak kolay. Yenmek demiyorum. Puan almak dahi büyük bir başarı. Çünkü Barcelona'yı rakamlarla söyleyeyim. La Liga'da attıkları gol sayısı 34. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta Feyenoord'a 5 attılar. 39 gole ulaştılar. La Liga'da Atletico Madrid'in yanlış hatırlamıyorsam 19, Real Madrid'in 18 golü var. Düşün yani en ezeli rakiplerini daha ikiye katlamışlar. Hemen hemen La Liga'da. Çok formdalar. Avrupa'nın en formda takımı ifadesini kullanabiliriz. Ama benim özellikle Barcelona maçına en fazla güvendiğim nokta Galatasaraylı futbolcular ve Galatasaray teknik adamı, Galatasaray taraftarı büyük takımlara karşı bambaşka bir kenetlenmeye, bambaşka bir motivasyona, Umotto'sunda olduğu gibi bambaşka bir konsantrasyona sahip oluyor. Hele ki iç sahada. Sahadaki 11 oyuncu, kenardaki Okan Hoca ile birlikte açıkçası Galatasaray taraftarının bu karşılaşmada çok güçlü bir performans sergileyeceğine inanıyorum ben. Galatasaray'ı biraz tanıyorsam. İnşallah da haklı çıkarım. 11'den bahsedeyim.
29: Evet, o önemli yani. Özellikle Osimhen başlayacaktır diye düşünüyoruz.
30: Zaten Okan Hoca basın toplantısında biz yayını yaklaşık olarak saat 4'te çekiyoruz. Evet. Okan Hoca basın toplantısında Wilfred Tsingo dışında tüm takımın antrenmanda yer alacağını açık. Bu güzel bir olay. Niye güzel bir olay? Çünkü sadece Osimhen değil, Mario Lemina'nın da Barcelona maçında hazır bir şekilde ilk 11'de olacak olması Galatasaray için çok büyük bir artı. Çünkü Mario Lemina Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında çok özel performans sergileyen kilit bir oyuncu ve Galatasaray'ın deyim yerindeyse savunma defolarını en iyi bilen, o açıkları en doğru şekilde kapatan bir oyuncu profilinde Mario Lemina. O yüzden Lemina'nın sahada olacak olması çok büyük bir artı ve ilk 11'de de başlayacak. Gelelim Victor Osimhen'e. Victor Osimhen sadece bir antrenman yapmıştı Kasımpaşa maçı öncesi. Bugün geldiğimizde 4 antrenmanla, 4 yüksek eforlu antrenmanla Barcelona karşısında ilk 11'de başlayacak uzun süre sonra. Barış Alper Yılmaz gerçekten de çok özel bir sağ bek performansı sergiledi ki hep söylüyorum zaten bu yeni değil. 102.99 puanlık sezonda da Barış Alper'den sağ bekte çok özel bir katkı almıştı Galatasaray. Barcelona maçında da Barış Alper Yılmaz'ın sağ bekte başlayacağını söyleyebiliriz. Muhtemel 11, belki sürprizler olacaktır. Hı hı. Zaten maç günü kadro paylaşmayacağımı özellikle belirtmiştim. Evet, eğer ki yeni gelişmeler olursa, ama benim bugün itibariyle beklediğim 11, kalede Uğurcan, defans dörtlüsü Barış Alper Yılmaz, Davinson Abdülkerim, Jakobs, onların önünde Lemina, Lucas Torreira ikilisi, forvet arkası Batrokov, kanatlar Leao, Yunus, en ileride de Victor Osimhen 11 ile Galatasaray'ın sahaya çıkmasını bekliyorum. Bir de istersen sen sormadan geleyim. Mali Genel Kurul'daki mağazacılık gelirleri tablosuna.
29: Buyurun abi.
30: Ve taraftarın katkısına. Şimdi ne dedim? Barcelona maçında sahadaki futbolcu kadar ben Galatasaray taraftarının yaratacağı ambiyansa ve o atmosfere, o baskıya çok ama çok güveniyorum. Galatasaray taraftarı çok büyük bir kitle ve burada takdir etmek gerekiyor. Hep yıllardır dile getirdiğim bir şey var. İstanbul'da 3 büyük kulüp arasında stada ulaşımı en zor, en fazla cefa çeken taraftar Galatasaray taraftardır. Çünkü Kadıköy çok kolay bir lokasyon.
29: Metrobüste.
30: Tık bir metrobüste Marmaray'la ulaşıyorsun. Dolmabahçe İstanbul'un merkezinde, hani karadan, denizden, her yerden ulaşabiliyorsun Dolmabahçe stadına. Abi Rams Park'a ulaşmak için Galatasaray taraftarının o çektiği sıkıntıyı, otopark sorunu falan bir maç günü vloglarında izleyin ve
29: metro
30: görün
29: var
30: dedik
29: abi.
30: Size.
29: Seyran Tepe metrosuyla tık
30: sen
29: diye gidiyorsun.
30: Sen maça bir saat kala o metroya bin, ben seni bir göreyim bakayım.
29: Metrobüs de aynı. Yani,
30: şey ne diyorlar, klostrofobi yaşıyor musun yaşamıyor musun?
29: Tabii.
30: O yüzden ben Galatasaray taraftan çok özel bir yere koyuyorum ve Barcelona maçında onların katkısı çok ama çok değerli olacak. Gelelim mağazacılık gelirlerinde Galatasaray'ın Avrupa'ya damga vurmasındaki Galatasaray taraftarının büyük başarısına, büyük desteğine, büyük fedakarlığına. UEFA'nın yayınladığı Avrupa Kulüpleri Finansal Raporu'nda Galatasaray 8. sırada. Ve yanlış anlamayın, Euro ile satış yaparak değil, TL ile satış yaparak Galatasaray Avrupa'da 8. sırada mağazacılık gelirlerinde. Ve aynı zamanda bir alt sırasındaki takım kim biliyor musunuz Galatasaray?
29: Kim?
30: Paris Saint-Germain. Şampiyonlar Ligi'nde son 2 senedir kupayı kazanan, Amerika'dan uzak doğuya kadar satış yapan Paris Saint-Germain'i geride bırakmış durumda Galatasaray kulübü. Galatasaray taraftarı daha doğrusu. Bu çok değerli ve önemli. Ve biraz rakamlardan da bahsetmek istiyorum o noktada. Çünkü başarıyı bir anlamda takdir etmek ve gerçekten de öne çıkarmak gerekiyor. Galatasaray Galatasaray mağazacılık gelirlerinde Avrupa'da 8. sırada. Maç başına bilet gelirlerinde 13. sırada. Toplam gelirlerde 23. sırada. 126 milyon euro ile mağazacılık tarihinde rekor kırdı. 2024-25 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü'nün sattığı forma adedi 925. 2025-26 yılında da Galatasaray Türk futbol tarihinin rekorunu

0: yapar. 5.1 milyon adet satılan toplam ürün ve 4 senede bu 3 katına çıkmış. Ve bir anlamda da karlılık anlamında EBIT de diyorlar. Karlılıkta da Galatasaray son 4 senede bu rakamı tam 2'ye katlamış. Ve 2025-26 hasılatta Galatasaray'ın totalde 480 milyon euro. Gerçekten de bu taraftar sadece alkışlanır. Galatasaray taraftarını takdir ve tebrik ederken bu organizasyonu kuran ve bir anlamda rakamların bu noktaya gelmesini sağlayan Galatasaray taraftarının ilgisini ile birlikte Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek ve mağazacılığın başındaki Sayın Hakan Kemal Sarıöz'ü de ayrı bir tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten bunlar çok değerli ve takdir edilesi bir tablo.
1: Peki şimdi Mali Genel Kurul demişken oraya bir ufak parantez açalım abi. Söylediğin istatistikler cidden çok değerli ve Galatasaray adına olumlu şeyler. Ama Galatasaray Divan Kurulu'nda her zaman olduğu gibi yine 4 yıllık üst üste şampiyonluk olmasına rağmen, Şampiyonlar Ligi'nde işte son 16'lar olmasına rağmen yine ciddi bir eleştiri kültürü kaldığı yerden devam ediyor. Nasıl yorumlarsın olağan genel kurulu nasıl değerlendiriyorsun açıklamaları?
0: Galatasaray Lisesi bu ülkenin en önemli ilim irfan yuvası ve Galatasaray Lisesi sayesinde de Galatasaray Spor Kulübü kuruldu. Galatasaray Kulübü'nü de her zaman ortak akıl yönetir. Ve Galatasaray Kulübü'nde hangi başarıyı elde ederseniz edin her zaman daha iyisi istenecek. Ya da Galatasaray'da hiçbir futbol adamı gitme sana muhtacız ifadeleriyle karşılanmayacak. Galatasaray'da eleştiri kültürü esastır ve bunun en önemli faktörü de Galatasaray'ın daha iyi noktada olma isteği ve çabası. O yüzden de ben açıkçası Mali Genel Kurul'da yapılan eleştirilerinde çok doğal, çok yerinde olduğu kanaatindeyim. Zaten Sayın Başkan Dursun Özbek de her zaman bu tip eleştirileri aldım, kabul ettim der ve gerekli dersleri de çıkarıp ona göre hareket eder. Ama düşünün ki Galatasaray'da 4 yıl üst üste şampiyon olmuş, başkanlık sürecinde, başkanlık dönemlerinde, yöneticilik dönemlerinde toplam 10 kupa kazanmış. Gomis'i, Icardi'yi, Osimhen'i başta olmak üzere birçok önemli flaş transfere imza atmış. Bugün Aslantepe Vadisi projesi başta olmak üzere birçok önemli Galatasaray'ın geleceği adına projelere imza atmış Sayın Dursun Özbek dahi eleştiriliyor Galatasaray. Doğru, net doğru. Çünkü hepimiz eleştiriyoruz zaman zaman Galatasaray'da. Sayın Başkan bunlardan zaten rahatsız olmuyor. Daha iyisini yapmak adına kamçılıyor. Galatasaray'ın kültürü bu. Ama aynı başarılar ezeli rakiplerinde olsaydı, bir Beşiktaş'ta, bir Fenerbahçe'de, bak o başkanın, yanlış anlama, büstünü dikerler.
1: Bir de sportif direktör meselesi var Naci abi. Sen geçen hafta bir İlkay Gündoğan isminden bahsetmiştin. Orada son durum ne? Galatasaray sportif direktörde kiminle anlaşacak?
0: Şimdi ben çok uzun süredir bu sportif direktör konusuna dikkat çekiyorum. Ama orada Galatasaray birçok eski futbolcusuyla da görüştü. Mesela yazın kimle görüşmüştü? Mertens'le görüştü.
1: Evet.
0: Yardımcı antrenörlük ya da sportif direktörlük olarak Mertens bir anlamda emeklilik hayatına devam etmek istediğini dile getirdi. Teşekkür et. 21 Nisan tarihinde Digifutbol ekranlarında dikkat çektiğim bir isim vardı.
1: Evet.
0: 3-4-3'te de söylemiştim. Buffett'in bir Gomis. Gomis ismi Galatasaray Kulübü'nün masasında yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Ve yanlış hatırlamıyorsam Gomis geçen yıl Galatasaray'ın hemen hemen Şampiyonlar Ligi maçlarının çoğuna gitmişti. Manchester City deplasmanı, Liverpool deplasmanı, Juventus deplasmanı, Monaco deplasmanı, içerideki birçok karşılaşma Gomis adım adım Galatasaray'ı takip etti. Bugün de Sayın Başkan Dursun Özbey'in ve Sarı Kırmızı Yönetimi masasında sportif direktör adayı olarak potansiyel en güçlü isimlerden bir tanesi Gomis olarak duruyor. Artı eksi gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bunu göreceğiz ama çok güçlü bir isim olarak Gomis masada. Nisan ayında da ismini söylemiştim. Ben açıkçası İlkay Gündoğan eğer ki kariyerine devam etmezse
1: evet,
0: Galatasaray için çok doğru bir tercih olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki Galatasaray Kulübü'nde başkanlık sistemi vardır. Yani başkanlık sistemiyle yönetilir. Ortak
1: başkan
0: akıl yönetilir
1: ne
0: ama başkan son kararı verir. Sayın Başkan bunun kararını verecek. Bekleyip göreceğiz. Ama Gomis şu anda hatta yarınki karşılaşmaya da geleceğini söyleyebilir. Hı-hı. Gomis'in. Bekleyip görelim.
1: Peki. Abi buradan Beşiktaş-Kocaeli Spor maçına geçmek isterim. Özellikle Selçuk İnan'ın önemli açıklamaları oldu maçtan sonra. Bana dedi saha içiyle alakalı, yani maçla alakalı bir şey soracaksanız cevap vermeyeceğim. Hakemi konuşmak istiyorsanız hakemi konuşabiliriz dedi. Sert açıklamalarda bulundu. Ben de direkt sana sorayım. Maçı nasıl değerlendiriyorsun? Beşiktaş tarafının da isyanı var bununla alakalı. Vlahovic'e yapılan pozisyon pozisyon ve bununla alakalı Beşiktaş'ın da bir paylaşımı oldu, yoruma açık değil diye. Kocaeli Spor'un aynı şekilde Nübel'in pozisyonunda bir itirazı oldu bu konuya. Sen neler söyleyeceksin?
0: Şimdi önce bir Selçuk İnan'la başlayayım.
1: Buyurun.
0: Çünkü ben Selçuk İnan'ın

0: Teknik adam olarak Türk futbol kamuoyunda yeteri kadar takdir edilmediğini ya da sergilediği başarı ve performansın çok iyi şekilde alkışlanmadığını düşünüyorum. Neden bunu söylüyorum? Rakamlarla ve bilgiyle Selçuk İnan'ın neleri başardığını göstereyim ben size. Beşiktaş karşısında sahaya çıkan Kocaelispor takımının toplam yıllık aldığı gelir 4 milyon euro.
1: Bütün tak ya, o ilk 11'in.
0: Bütün takımın toplam yıllık kazancı 4 milyon. Yanlış anlamayın, Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da neredeyse şu anda asgari ücret 4
1: Tabii.
0: milyon. Ya biraz mübalağa yapıyorum ama.
1: Yo ama öyle düşününce hakikaten.
0: Yani çok büyük bir olay bu. Çok büyük bir olay, çok büyük bir başarı. Zaten Kocaelispor, ben bunu 2 senedir söylüyorum. Bir teknik adam ve sistem takımı. Bu Selçuk İnan'ın çok büyük bir başarısı. Bu bütçelerle Kocaelispor'un bu performansı, bu oyunu ortaya koyması, düşme potasının her zaman uzağında yer alması falan çok büyük bir başarı. Düşünün, bu bütçelerle, bu mütevazi kadrolarla Selçuk İnan teknik adam olarak ve yaşadığı haksızlıklara rağmen, hakem hatalarına rağmen bu oyunu sergilemesi bence çok büyük bir başarı. Selçuk İnan'ın açıklamalarına gelince ya da Beşiktaş Kocaelispor maçlarında yaşananlar ve akabinde de Beşiktaş'ın sürekli olarak son dönemde mağdurum ben mağdurum isyanlarına biraz rakamlarla, istatistiklerle dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bir kere bana göre Nübel'in yaptığı hareket %100 penaltı, hatta kırmızı kart. Ya bunu ben belki hani Galatasaray tarafı olduğum için, yani ama Galatasaray tarafıyım ama anti Beşiktaşlı falan değilim yani ben. Benim etrafımda, özel hayatımda Beşiktaş'ta var, Fenerbahçeli'de var. Onlar benim canlarım, aile dostlarım vesaire. Ama herkesin gönül verdiği şey renk farklıdır. Evet. Fakat şu var, bak doğru tektir, doğru tektir. Ve yanlışlar da renklere göre farklılık göstermemelidir. Şimdi bu penaltıyı Galatasaray maçında yaşansaydı ve Galatasaray'ın rakibine bu penaltı verilmeseydi, bugün Türk futbolunda ortalığı yıkıyorlar, yapı var yapı var diye megafonla geziyorlardı. O derece söyleyeyim. Ya da bu penaltı Beşiktaş'a verilmeseydi, aynı penaltı, yine aynı yangın yerine çevrilmiş. Ya arkadaş, Nübel herhalde ayak numarasını merak etti Metehan'ın. Tuttu bırakmadı. Neyi? Bir de masumlaştırma çabası. Metehan tabanını kaldırıp geliyormuş kaleciye de Nübel o yüzden engellemiş. Eylem gerçekleşmedi abi. Gerçekleşirse Metehan kırmızı kartı görürdü. Gollük pozisyonu kesti mi Nübel? Kesti. Penaltı kırmızı kart. Dakika 48. Futbolda kronoloji diye bir olay vardır. 48'de Beşiktaş 10 kişi kalsaydı ve penaltı verilseydi o maçın hikayesi bambaşka olurdu. Belki de Vlahovic'in pozisyonu yaşanmayabilirdi. Ha, Vlahovic pozisyonunda yaşananlar o da penaltı mı? Bence o da penaltı.
1: Bence de.
0: Şimdi o da penaltı.
1: Bence aynı fikirdeyim. İkisi de penaltı.
0: Penaltı kırmızı kart. Evet. Peki, peki. Şimdi geçen seneye dönelim mi? Ben sana yayından önce bahsederken Kocaelispor o pozisyonu paylaştım.
1: Evet, onu paylaştım.
0: Abi hani Ndidi geçen yıl İnönü'de oynanan karşılaşmada, Beşiktaş Kocaelispor maçında Balok'a öyle bir dirsek atıyor ki, öyle bir dirsek atıyor ki, işte o da mesela penaltı kırmızı kart. Ama vermedi hakem. Vermedi hakem. Şimdi bu Beşiktaş'ın son dönemdeki isyanlarına geleceğim. Rakamlarla geleceğim. Beşiktaş'a bu sezon tam 3 penaltı verildi. Galatasaray 1, Fenerbahçe 1, Trabzonspor 1. En çok penaltı alan takım kimmiş abi?
1: Beşiktaş.
0: Beşiktaş. Toplu pakette söyleyeceğim, hani Galatasaray kullanıyor diyorlar ya. Galatasaray'ın 2026 yılında gördüğü kırmızı kart sayısı 5. Fenerbahçe Fenerbahçe'nin 1, Trabzonspor'un 1, Beşiktaş'ın 1. Ya bu sezon Galatasaray 7 haftada 2 kez kırmızı kart görmüş. Hala Galatasaray daha sayılıyor. Ya arkadaş, ne olur ya. Bir kere de başarıyı takdir edin ya. Bir kere de amalara fakatlara sığınmayın diye ben düşünüyorum. Ha bir de şunu söyleyeyim. Bak şimdi. Rozier. Beşiktaş'ta eski Rozier.
1: Evet, Rozier.
0: 2025 Mayıs ayında bir röportaj vermişti. Neyse ki görüntülü röportaj. Hani belge çok açık ortada. Rozier ne diyor biliyor musun?
1: Ne demek?
0: Beşiktaş'a gittiğim ilk sezonda deli gibi sert oynuyordum. Abartısız söylüyorum. İlk gittiğim yılda rakibe yumruk atsam dahi kırmızı bile çıkmazdı. O kadar rahat. Yani Beşiktaş'ın yıllardır hakkı yeniyor falan. Buyurun. Beşiktaş'ta yıllarca forma giymiş Valentin Rozier'in açıklaması. Sonra şuna gelmek istiyorum aynı zamanda. Tayfur Bingöl. Bak ben hiçbir şekilde bu futbolcuların kötü niyetli olacağını düşünmüyorum. Çünkü sahaya çıktığın zaman iş değişir. Arkadaş, Selçuk İnan geçen yıl Galatasaray'dan 5 puan aldı. Arda Turan Eyüp'teyken aldı. Bülent Korkmaz efsane kaptan Gençler Birliği'ndeyken, Erciyes'teyken aldı. Şimdi oraya çıkınca teknik adam olarak, futbolcu olarak iş değişir. Ama geçmişte o kadar çok Galatasaray'la eski oyuncunun günahını aldılar. Emre Kılınç'a aklıyla kalbi çelişti dedi ya Samsun Spor Başkanı. Sonra kaptan yaptı o Emre. Okan Koçak'a neler söyledi. Şimdi Tayfur konusunda belki denk gelmiştir. Ama abi Tayfur da öyle alıp yere atıyor ki Beşiktaş'ta Jalo'yu. Yani aynı şeyi 2024 yılında Eyüp forması giyerken yine son dakika 90+2'de penaltı yaptırdı. Eyüp Spor maçı 2-1 kaybetti yanlış hatırlamıyorsam. Kocaeli maçı maç 1-1 yine bence alenen bir penaltı. Yine kendi takımı 2-1 kaybetti. Hatta bana şimdi bir rakam yolladılar. Tayfur Bingöl 372 resmi maça çıkmış ve kariyerinde 2 penaltı yaptırmış abi.
1: İkisi de Beşiktaş.
0: Ya bilmiyorum ya, bunlar
1: yine
0: dikkat
1: çeken. Yine de suçlamamak lazım
0: ama abi. Suçlamıyorum. Evet. Yani suçlamak istemiyorum
1: yani ama. İstatistiği veriyorsun anlıyorum
0: Tayfur
1: ama.
0: Tayfur gibi Beşiktaş da olabilir.
1: Evet.
0: Gönül verdiği takım Beşiktaş olabilir. Ama bunlar üst üste gelince de dikkat çekiyor ki sevgili Erol Bulut'un bir açıklaması vardı 2024 Mayıs'ında Tayfur'la alakalı. Alanya'da kadro dışı bırakmıştı. O da ayrı bir olay.
1: Peki.
0: Bir de son olarak şunu da söyleyeceğim.
1: Söyle abi.
0: Çünkü üst üste Beşiktaş geldiği için, Beşiktaş çok hakkının yendiğini söylediği için. Arkadaşlar, büyük takımlar her zaman hakem kararlarında artıdadır. Onu bir kere cebimize koyalım abi. Real Madrid maçını izledin mi bu hafta?
1: Yok,
0: Vinicius
1: bakamadım.
0: Vinicius Junior golü attı.
1: Ha şeyi diyorsun, o saç çekme
0: tamam,
1: meselesi.
0: Tamam, saçı çekti. Evet. Skor 2-0. VAR'a gittiler.
1: Gol iptal edildi.
0: Vinicius Junior kırmızı kart gördü. Bu sezon Süper Lig'de bu pozisyonun benzeri nerede yaşandı? Beşiktaş Eyüp maçında.
1: Calo'nun.
0: Calo çekti.
1: Evet, Calo'nun.
0: Kart gördüm abi Calo.
1: Gördüm.
0: Abi mağduruz edebiyatını bırak. Bu kadar.
1: Peki. Abi son olarak da sana şunu sormak istiyorum. Ümit Özat'ın bugün çok dikkat çeken bir açıklaması oldu. Bu açıklamada şuydu. Dört büyük takımlarımızdan bir tanesinin altyapısında doping olayı var. İsim vermeyeceğim. 1,5 yıl ceza alacaklar diye bir açıklama yaptı. Tabii bu açıklamayı yapan da Ümit Özat olunca, Fenerbahçe'nin kaptanlarından birisi olunca akıllara doğal olarak hemen bu oyuncu acaba Galatasaraylı mı, Galatasaray'da mı, bir Galatasaray mı ceza alacak noktasına geldi insanlar. Bunu bir sana sormak istiyorum. Buradaki konu, mevzu nedir?
0: Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii ki genç bir kardeşimiz olduğu için benim oğlum da bir Süper Lig kulübünde, daha doğrusu profesyonel bir ligde altyapıda forma giyiyor. Sayın Ümit Özat'ın oğlu da bir büyük kulübümüzde forma giyiyor altyapıda. Konu gençler olduğu için, konu çocuklarımız olduğu için ben forma giydiği yaş grubunu söylemek istemiyorum açıkçası. Ama evet, böyle bir olay var. Bu konuyu da biliyorum. Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde, Fenerbahçe altyapısında oynayan bir kardeşimizle alakalı böyle bir durum söz konusu. Yani Galatasaray değil, Fenerbahçe altyapısında oynayan bir oyuncuyla alakalı bu durum söz konusu. U19, U17 takımı değil. Ama daha fazla detay vermeyeyim. Çünkü gençlerimizi korumamız lazım. Yanlış bir hata yapabilirler.
1: Evet.
0: Bir buçuk yıl civarında bir ceza alması söz konusu. Doping testine de girmeyi reddetmiş ama daha sonrasında böyle bir olay ortaya çıkıyor. Fenerbahçe Kulübü'nün dahli olmadığını biliyorum ben bu konuda. Geçmiş olsun.
1: Peki, geçmiş olsun dileyelim. Var mı abi eklemek istediğin?
0: Teşekkür ediyorum. Bütün temsilcilerimize başarılar diliyorum. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde inşallah da Galatasaray Liverpool'u yendiği gibi, Juventus'u yendiği gibi, Tottenham'ı yendiği gibi, Manchester United'ı yendiği gibi Okan Buruk döneminde bir de Barcelona galibiyeti ekler. Bu arada son bir şeyi unutuyordum. Okan Hoca'nın takıma söylediği bir şey var. Bayern maçını forma giymeyen futbolcuları izlettiğini, hatta Sané'de rakip de o zaman. Bayern maçında Galatasaray çok iyi mücadele etti.
1: Evet.
0: Okan Hoca Bayern maçındaki mücadele istiyor. Galatasaray taraftarı da alkışlayacaktır. Sonuç ne olursa olsun Bayern maçındaki mücadele yeterli Barcelona karşısında.
1: Bütün dediğimiz gibi temsilcilerimize başarılar dileyelim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Kim ne dedi? Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
8: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
2: Reklam bitti.
9: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
10: Radyo Gol.
9: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı. Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılarla Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bichevu'yu kadrosuna kattı. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken Bichevu yaşı sayesinde +4 yabancı kuralına uyuyor. Cüssesine göre hızlı olması da oyuncunun öne çıkan özelliklerinden biri. Peki El Shaddai Bichevu kimdir, nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bichevu'yu inceleyeceğimiz 3 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Fransa'da doğan Bichevu 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bichevu nasıl bir oyuncu? Bichevu'nun en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza sahasına düşen topları uzaklaştırma konusunda tereddüt etmiyor. Bir önceki sezon yalnızca 654 dakikada yaptığı 44 uzaklaştırmada bu yönünü destekliyor. Uzun adımları sayesinde mesafe uzadığında hızlanabiliyor. Yani cüssesine bakıp onu doğrudan ağır bir stoper olarak tanımlamak doğru değil. Gelelim geliştirmesi gereken taraflara. Uzun mesafede hızlansa da ilk adım ve yön değiştirmesi aynı ölçüde kuvvetli değil. Çabuk forvetlere karşı yüzü dönük yakalandığında zorlanabiliyor. Boyu da hava toplarında henüz beklenen karşılığı vermiyor. Geçtiğimiz sezon girdiği hava topu mücadelelerinin %45'ini kazanması yer tutuşunu ve sıçrama zamanlamasını geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bichevu'nun savunması sürekli öne çıkıp rakibe sert baskı yapmak üzerine de kurulu değil. Daha çok alanını koruyor ve rakibi karşısında tutuyor. Bu yüzden Bichevu'dan Davinson Sanchez gibi rakibini takip ederek orta sahaya kadar çıkan bir savunmacı beklemek doğru olmaz. Okan Buruk onu öncelikle dörtlü savunmanın solunda kullanabilir. Bu rol Bichevu'yu Abdülkerim'in alternatifi yaparken Davinson ya da Singo gibi daha agresif bir stoperle eşleşmesini sağlar. Yanındaki oyuncu öne çıktığında Bichevu geride kalıp savunmanın dengesini koruyabilir. Galatasaray topa sahipken sol bek ileri çıktığında Bichevu'nun sol ayağıyla kanada veya merkeze vereceği ilk pas çıkışı rahatlatır. İşin öbür yüzünde savunma çizgisi fazla öne kurulduğunda sol bekte kalan geniş alanı tek başına ona bırakmak risk. Önündeki orta sahanın yakın kalması ve yanındaki stoperin hızla yardıma gelmesi gerekiyor. Okan Buruk üçlü savunmaya geçtiğinde Bichevu sol stoperde de kullanılabilir. Yanında iki savunmacının bulunması dönüş problemlerini azaltırken onun daha güvenli biçimde pas bağlantısında kalmasını sağlar. Galatasaray hazır bir savunma liderinden ziyade bugünden rotasyona girebilecek ve doğru kullanılırsa gelişebilecek bir stoper aldı. Zira Bichevu'nun Galatasaray'a vereceği ilk katkı sert baskı değil, sol ayak, pas güvenliği ve fizik olacak. Sizce Bichevu Galatasaray savunmasında formayı alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
12: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
13: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
14: Berk Sayar'da Haber Masası başlıyor.
15: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber Masası'nda gündemi birlikte konuşacağız, birlikte değerlendireceğiz. Parantezden çıktık. Saatler 16'yı gösterdiğinde parantezdeydik ve 17.20'ye kadar parantezde kaldık. 17.20 itibariyle bitti parantez programımız ki Haber Masası'nda da günün gündemini konuşmaya devam edeceğimizi hatırlatmıştık. İrfan 25'te önce Aston Villa maçı öncesinde Fenerbahçe gündemini alacağız. Onunla konuşacağız. Oralara bir gideceğiz. Sonrasında İbrahim Yavuz'la Galatasaray'a, Aykut Erçetin'le yine Galatasaray'a, Emre Eren, Emre Tilev, Ömer Faruk Özcan, Can Genç, Engin Baytar, Yakup Çınar ve Berk Göl gibi isimlerle yine Galatasaray'a gideceğimiz, bol bol Galatasaray'ı konuşacağımız bir gün olacak. Barcelona maçı öncesinde Galatasaray'da olacağımız, sürekli Galatasaray'ı konu alacağımız bir gün olacak demiştik. Tam da programın içerisindeyiz, tam da programın içindeyiz. Sizlerin de mesajları 0212 273 10'dan gelsin lütfen. 0212 273 10-10'dan mesajlarınızı bize iletmeniz halinde her birini okuyacağız, değerlendireceğiz, yorumlayacağız yeri geldiğinde. Belki aynı fikirde, belki karşıt görüşte olacağız ama her birini konuşacağız. Bu da Radyo Gol'ün, Radyo Gol frekanslarının samimiyeti ve aynı zamanda güzelliği zaten burada sizlerle birlikte yaptığımız yayınlarda. İrfan 25'ten önce Fenerbahçe gündemini öğrenelim. Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde durum ne diyelim? Orayı bir konuşalım ki Galatasaray'ı şöyle uzun uzadıya konuşabileceğimiz, bu akşam uzun uzadıya konuşabileceğimiz bir zamanımız da olacak zaten önümüzde. İrfan 25, hoş geldin, selamlar. Önce bir Fenerbahçeli gözüyle Galatasaray maçı için düşüncelerini merak ederek başlayayım mı? Fenerbahçe'yi konuştuğumuz noktada bile Galatasaray'ı soruyor diyecek dinleyicilerimiz belki ama...
1: Valla şöyle söyleyeyim, tüm Avrupa'da mücadele edecek rakiplerimiz umarım iyi performansa giderler ve ülke puanına katkıda bulunurlar. Çünkü çok önemli. Zaten şimdi burada ülke puanına baktığımızda özellikle Yunanistan geriden çok ciddi bir şekilde geliyor. Ve aradaki puan farkını kapattı. Yani Yunan takımları elde etti galibiyetleri. Bu aradaki puan farkını kapatabilir. Dolayısıyla burada bu sezon özelinde bu sene alacağımız puanlar çok önemli. O yüzden Galatasaray'da umarım puan ya da puanlar alır. Fenerbahçe yarın Aston Villa'yı yener umarım. Beşiktaş ve Trabzonspor'u da aynı şekilde. Yani onların alacağı, elde edeceği her başarı ülke puanına katkı anlamında çok önemli.
0: Peki bu arada bir son dakika haberi, sıcak haber. Arda Turan'dan milli takım açıklaması geldi İrfan 25. Biliyorsunuz Arda Turan milli takımda çok anılıyordu. Anıldıktan sonra birçok haber yine yapıldı, çıktı ama en çok konuşulan, en çok konuşulan kısım da Shakhtar Donetsk'in mevcut takımının, Ukrayna temsilcisinin bu ayrılışa, Arda Turan'ı bırakmaya çok da sıcak bakmadığı yönündeydi. Arda Turan'dan oraya ilişkin açıklama geldi. Milli takımla anılmak onurdur ama ülkemi temsil etmenin başka yolları da var dedi Arda Turan. Teknik direktör Arda Turan deyince de böyle biraz yaş aldığımızı hissediyorum. Çünkü Arda Turan'ı izlemiş bir nesil olarak bir diğer tarafta da mesela kimler geldi geçti, hepsi de aynı şeyleri hissettirdi. Arda Turan'da durum böyle. Milli takımla anılmak onurdur ama ülkemi temsil etmenin başka yolları var diyor Arda Turan. Kaldı ki çok farklı hayallerini konuşturan bir Arda Turan, çok farklı hayallerini konuşturan ve oralardan bahsettiren bir Arda Turan, Atletico Madrid'den bahsettiren bir Arda Turan var. Böyle bir taraftan da bakabiliriz. Bunu hatırlatıyor biraz da Arda Turan yaptığı açıklamada. Bir basın toplantısında, Shakhtar Donetsk'in basın toplantısında konuştu. Ve haliyle Shakhtar Donetsk tarafında da yarınki Avrupa maçı öncesinde yapılan bir basın toplantısıydı bu. Bunu da hatırlatalım, bunu da sizlerle paylaşalım. Yarın 22'de, şöyle bir hemen baktım, 14 Ekim. Çarşamba AYK ile karşılaşacaklar. Galatasaray'ımızın, temsilcimizin bir diğer rakibi AYK ile karşılaşacak. Shakhtar Donetsk, aynı zamanda Shakhtar Donetsk derken yine bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'mizin rakibi de olacaklar. 25 Kasım'da böyle bir takvim de var. Bunu da hatırlatalım ama basın toplantısında da sorulan bir soruydu bu. İrfan 25, Fenerbahçe'deki detayları senden alalım. Son dakika haberi biraz orada bizi bölmüş oldu ama söz sende.
1: Şimdi Fenerbahçe'de tabii bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve İngiltere'ye hareket etti. Akşam saatlerinde de teknik direktör İsmail Kartal ve bir futbolcu basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. Fenerbahçe'de Mert Müldür dışında eksik bulunmuyor. Menisküs operasyonu geçirmişti Mert Müldür biliyorsunuz ve dolayısıyla şu anda bireysel olarak tedavisini sürdürüyor ve Mert Müldür dışında eksik bulunmuyor. Lukaku bugün sabah yapılan antrenmanda takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı. Salon çalışması gerçekleştirdi kendisi için azından özel program doğrultusunda. Sorduğumuzda da Rize maçında bir darbe aldı ve darbe nedeniyle riske edilmediği ve bu nedenle de antrenmanda bireysel olarak çalıştığı vurgulandı. Maç kafilesinde yer alıyor. Teknik heyetin görev vermesi halinde ise yarınki mücadelede forma giyebilecek. Tabii Fenerbahçe'de bunun dışında dediğim gibi eksik bulunmuyor. Gendouzi'ye biliyorsunuz cezası UEFA tarafından bir maç indirilmişti. Normalde iki maç ve ertelemede ceza almıştı. Eğer cezası indirilmeseydi bugünkü maçta da yarınki maçta da forma giyemeyecekti. Fenerbahçe'nin takvim kurulu UEFA takvimine yaptığı itiraz kabul edildi ve Gendouzi'nin cezası indirildiği için Gendouzi de maç kadrosunda yer alacak. Fenerbahçe'nin nasıl bir 11'de sahaya çıkar yarınki mücadelede? Teknik direktör İsmail Kartal'ın 10 maçtaki 11'den 1-2 değişiklik yapmasını bekliyoruz. Kalede Ederson, savunmada Semedo, Şikrin, Yarake, Arşi Buran. Onların önünde Kante, Gendouzi ve önlerinde İrfan Can Kahveci. Sağda Greenwood, solda Oğuz Aydın. İleride ise Vedat Muriç muhtemel 11'ini bekliyoruz. Tabii burada Kerem yerine Oğuz ya da Kerem yerine Oğuz'un oynamasını bekliyoruz. Kerem de son haftalarda beklentilerin biraz altında performans sergiliyor. Ama teknik direktör İsmail Kartal ondan vazgeçmiyor. Tabii onu sürekli oynatmasının bir nedeni de savunmaya daha fazla yardım etmesi. Özellikle orta sahaya gelerek sahipsiz top kazanma anlamında Kerem istatistikler anlamda ön sırada yer alıyor. Belki de hocanın Kerem'i tercih etmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi bu olabilir. Diğer taraftan Lukaku'yu da yarın 11'de görebiliriz. Aslında muhtemel 11'de ben Vedat'ı söyledim ama Lukaku'yu da 11'de görebiliriz. Yani çok ciddi bir sorun yok. Sakatlığı çok ciddi değil. Teknik direktör İsmail Kartal görev verirse o da forma giyebilecek.
0: Peki Fenerbahçe özelinde Mert Müldür'ün kadroya dahil edilmediği haberini, Lukaku'nun kadroya dahil edildiği haberini yine öğle saatlerinde öğrenmiş almıştık. Haricinde söyleyeceğin farklı bir detay var mı? Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde neler söylersin diye İrfan Yılmaz son kısımda sorayım sana.
1: Öyle söyleyeyim. Zaten Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne çok önem veriyor ve her maç için ayrı prim belirledi. Fenerbahçe Aston Villa maçında alınacak galibiyeti de bir prim belirledi. Tabii burada neden önemli? Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'de en azından en kötü ihtimalle 2-4 içerisinde yer almak ama hedef ilk 16 içerisine girebilmek. Burada çünkü ilk 16 içerisine girdiği takdirde Fenerbahçe 11 milyon euro gibi bir gelir elde edecek. Dolayısıyla bu kulübün finansal anlamda daha rahat ermesi artı mental hem de prestij anlamında Şampiyonlar Ligi'nde başarı çok önemli. Şampiyonlar Ligi'ne Sayın Arçadır'ın çok önem veriyor. Sezon başında birçok kişi işte Şampiyonlar Ligi önemli değil, hani lige daha fazla konsantre olsun diye ifadeler kullanıyordu. Ancak Sayın Arçadır her zaman şunu dile getiriyordu. Şampiyonlar Ligi'nde bu takım kalacak. Şampiyonlar Ligi'nde de başarı olacak demişti. Ve bu doğrultuda da Fenerbahçe'nin hedefi yarınki mücadelede en kötü ihtimalle beraberlikte sahadan ayrılmak. Ama neden bir galibiyet olmasın? Fenerbahçe bunu başaracak güce ve kaliteye sahip. Aston Villa şu aşamada biraz bu sezon beklentilerin uzandı. Rakibini böyle yakalamışken Fenerbahçe'nin sahadan galibiyet ayrılma ihtimalinde olduğunu düşünüyorum ben.
0: Peki. Teşekkür edeceğim. İrfan 25 Fenerbahçe tarafında aktardıkların için, parantez için. Sağ ol, var ol.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yanlar. Şunu da söyleyeyim diyebiliriz. Buyur. Sayın Aziz Yıldırım da İngiltere deplasmanında takımı yalnız bırakmayacak. O da İngiltere'ye gitti ve Aston Villa maçında takımın yanında yer alacak.
0: Her maçta olduğu gibi geleneği orada da sürdürüyor Sayın Başkan Aziz Yıldırım. Peki teşekkür ediyorum İrfan 25. Ben ağzına sağlık. Perşembe günü görüşmek üzere İrfan abi. Sağ ol, var ol. İrfan 25'le konuştuk. İrfan 25'ten detayları aldık. Radyo Gol'ün kıymetli isimlerinden İrfan 25 bizlerle birlikteydi. Şimdi bir şöyle bir hızlıca bakayım. Aram var mı yok mu? Peki soğutmadan hiç bu arayı hızlıca nereye dönelim? İbrahim Yavuz'a dönelim. İbrahim Yavuz'dan detayları alalım. Galatasaray gündemine doğru geçelim. Galatasaray'ın tek gündemi Barcelona maçı. Galatasaraylı'nın gündemi şu an varsa yoksa trafik. Bir anda Windy Radar'dan şöyle bir hızlıca hava radarından hava durumuna da bakmak gerekir. Yağmur bulutlarına da bakmak gerekir ki İstanbul'un dört bir yanına yağmur bulutları etki ediyor efendim. Onu söyleyeyim. Yaklaşık bir saat içerisinde yine aynı olacak. Çok da bir şey değişmeyecek. Yani özellikle Ramspark çevresine, oralar biraz daha fazla yağmur olabiliyor biliyorsunuz ki. Oralarda biraz daha fazla yağmurun olabileceğini hatırlatmış olalım. Sizlerle paylaşalım efendim. Ve İbrahim Yavuz'a gireceğiz. İbrahim Yavuz'a detaylandıracağız ama yolda olan Galatasaraylılar için. Yoldaki Galatasaraylılara gelsin. Yollarda stadyuma doğru giden trafikle boğuşan ki trafik de var. Oradaki Galatasaraylı dinleyicilerimize gelsin, dostlarımıza gelsin. Adanmış hayatların umudu diyelim. Şöyle bir maçın havasına birlikte girelim.

0: Galatasaray diye geldik değil mi? Hepimiz böyle bir eşlik etmedik mi? Ettik ya. Galatasaray'la ol ya da olma şimdi. Barcelona'yla karşılaşıyor. Senin ülkede hani dışarıda temsilcimiz dediğin ülkende rakibin olsun. Fark etmeksizin ya. Böyle biraz böyle bu akşamı merak etmiyor musun? Sen de ediyorsun, sen de bizdensin, gel. Dedik Fenerbahçelilere, Beşiktaşlara, Trabzonsporlara, onlara da ayrıca selamlar. Zira yani şimdi Galatasaray marşıyla girdiğimiz Şampiyonlar Ligi akşamında önemli bir maçı beklediğimiz bir anda sizlerden gelen mesajlar. Abi her konuğuna geçerken farklı bir marşa git demişsiniz mesela. O kadar marş olmaz, 10 tane ayrı ayrı marş şimdi eleyip çıkartmak gerekecek. Bulursun tabii ama yani çok da eskilere gideriz. Ama böyle dozunda bırakıp ara ara bunu bugün yapacağım. Bugün yapacağım sözünü verdim. Söz benim için kıymetli. O yüzden bunu bugün yapacağım dedim ve İbrahim Yavuz'a böyle geldik. İbrahim Yavuz'a böyle döndük. Adanmış hayatların umudu diyen taraftar bugün yollarda. İbrahim Yavuz'la az önce tam da marşı dinlerken sizler telefonda konuşuyoruz. İbrahim Yavuz İstanbul dışından döndü. İstanbul'a döndü ve çamura yağmura geldik dedi. Ama yağmur çamur demeden bir de o yollarda olup trafiği çeken taraftarlar var. Onlara selam olsun diyerek her şeyden önce başlayalım. İbrahim Yavuz hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk Berk. Selamlar. Nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Girdik mi havaya abi?
1: Girdik. Girdik. Tabii ki girdik yani.
0: Girmemiştin. Yeni mi giriyorsun? Yoksa girdin zaten.
1: Yok,
0: ya
1: girdim,
0: ne marş
1: girdim.
0: Böyle
1: yani şöyle diyorsun? Zaten spora geldim ben. Berk evet. Spor'da zaten burada sürekli konu futbol olduğu için buradaki abilerimiz, dostlarımız onlar zaten yani moda girmeme şansı bırakmıyor sana. İyi de Galatasaraylı abilerim var bunlar. O yüzden çok fazla nasıl olur, nasıl biter? Evet. Biz daha, yani biraz önce maçın analizini hep beraber burada yaptık.
0: Çok da çok biz, da çok da üzerine alınma diyorsun yani. Senin programınla girmedik o maçta.
1: Yok estağfurullah
0: ya.
1: Yok. Senin programında marşla girdik de bu başka bir durum. Ben mesela her gittiğim statta bütün maçlardan acayip etkileniyorum. İşte biraz önce Galatasaray maçına gittim de, Beşiktaş maçına gittim de, işte Fenerbahçe maçına gittim de acayip etkiliyor. Acayip seyirciyle beraber seni işin içine çekiyor tabii ki.
0: Öyle İbrahim abi, sen şimdi böyle senin programınla o havaya girdik deyince benim sana mahallede İbrahim Yavuz'la, İbrahim abiyle aynı semtteyizdir. Bayrampaşalı'dır İbrahim Yavuz'la. Sana kahve sözüm geldi abi aklıma. Semtteki. Bak şimdi sen öyle deyince senin programın havaya girdi.
1: Bence hayata geçir ya.
0: Geçirelim aklına abi, doğru diyorsun.
1: Ötesine geçsin artık.
0: Sözüm abi geldi aklıma, bak doğru diyorsun şimdi. Birden sen öyle program parantezi ya. Övünce, haber masasını övünce. İşin esprisi bu akşam neler bekliyorsun İbrahim Yavuz? Galatasaray nasıl bir Galatasaray olur? sahada.
1: İşin gerçeği var belki yani son zamanların en organize özellikle hücum organizasyonu konusunda hem üretme konusunda skor konusunda en güçlü takımlarından biriyle oynayacak Galatasaray. Ama geçmişte bunun gibi benzer bir durumlar var. Şimdi teknik taktik olarak çok fazla bir şey söyleyemiyorsun. İhtiyacın olan şeyini en iyi performansına ihtiyacın var. Neredeyse bütün oyuncuların aslında ben şeye çok katılmam yani bireysel anlamda Galatasaray'ın elinde öyle arada makas olacak oyuncular olduğunu düşünmüyorum. Aslında güçlü oyunculara sahip Galatasaray organizasyonu ama oradaki temel fark onlar sistemle var ediyorlar oyuncuları. Yani daha düne kadar tanımadığın oyuncu Barcelona'nın güçlü sistemiyle beraber çok önemli oyuncu haline geliyor. Sen daha çok hazır oyuncularla bir oyun inşa etmeye çalışıyorsun ki bizimle onlar arasında bence temel fark bu. Yani bireysel anlamda oyuncu kalitesiyle bir şeyler halletme şansın tabii ki var ki hepimizin aslında sığındığı konu ne bu akşam? Ya Osimhen'in performansı diyorsun değil mi? Ya da işte Leao'nun performansı, Sané'nin performansı, işte oynarsa Batrakov, Yunus neyse yani oyuncu bireysel oyuncu üzerinden anlatıyorsun. Onlar daha çok sistem üzerinden bir şey anlatıyor. Evet. Yani eksik oyuncuları olduğu durumda bile onlar ya tamam orada bir eksiği var ama sistemiyle o problemi halleder diyorsun. Bence bizlerle onlar arasındaki temel farkın ben bu olduğunu düşünüyorum. Ya biraz önce söylediğim en iyi oyuncu performansına ihtiyacımız olduğu bir akşam. İşin gerçeği ne olursa olsun Galatasaray herhalde tarihinde hiç olmadığı kadar savunma konusunda problem yaşıyor değil mi? Herhalde son 30 yılın en çok gol yediği dönemiymiş Galatasaray'ın. Bu da acayip bir istatistik onlar adına ama bu tabii bugünün analizi değil. Geçtiğimiz sezondan başlayan bu takım savunmasıyla ilgili ciddi problemleri vardı Galatasaray'ın. Bu sene artık bu gün yüzüne çıkmaya başladı ve bu Galatasaray'ın başına belki Süper Lig'de işi açmıyor. Çünkü attığından yediğinden fazlasını burada rahat atabiliyor. Ama oralarda işte Lizbon maçını hatırlayalım değil mi? Ya atıyorsun ama bir şekilde tutamıyorsun oyunu. Çok kısa sürede
0: burada sürdürülebilirlik desek özetlemiş olur muyuz söylediklerini?
1: Tabii şart yani. Hani çünkü buralarda problem değil. Buralarda çok fazla bireysel oyuncu yeteneğiyle bu işi çözüyorsun ama işte Şampiyonlar Ligi, UEFA organizasyonlarında oradaki sistem sana çok müsaade etmiyor. Bu kadar savunmada hata yapmana, bu kadar gol yemene. Oralarda o fark kapanıyor ve burada bulduğun kadar o özgürlüğü sana oralarda vermiyorlar. Ben belirgin farkın bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani sığındığımız tek şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Sen ne yapılabilir? Yine bütününden düşünüyorum. Bugüne kadar izlediğimiz Galatasaray oyunlarını ya da Barcelona oyunlarını. Şimdi burada dün de basın toplantısında benzer sorular soruldu. Şimdi herkesin kafasında merak ettiği şey şu: Galatasaray öne mi çıkacak rakibine karşı? Çünkü eğer öne çıkarsa o baskıyı en rahat kırabilecek takımlardan biri değil mi Barcelona? Yani hem dar alanda hem geniş alanda. Yani öne çıksan bir dert. Arkaya yaslansan, hani takım boyunu mümkün olduğunca kısa tutalım, kendi yarı sahamıza yakın oynayalım, onlara alan zaman vermeyelim düşüncesiyle, kazandığımız toplarla hızlı oyun oynayalım düşüncesi. Bu da problem, bu da Galatasaray üzerinden okunması gereken problem. Çünkü Galatasaray takım halinde bile savunma yapamıyor. Yani ceza sahasının üstünde kalabalık olduğu aksiyonlarda bile rakip daha az olduğunda Galatasaray Süper Lig'de bile bunun problemini yaşıyor. Hele hele bu takımlara karşı, dar alanda bu kadar iyi oynayan oyunculara karşı onun da çok zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden bana en mantıklı oyunu ikinci bölgede karşılamak. Yani mümkün olduğunca kalene uzak, ama çok öne çıkarsan da ciddi arkanda boşluk olur ki Abdülkerim'in biliyoruz biz geniş alanlarda yaşadığı sıkıntıları. Yani böyle bir oyun planlaması gerektiğini, bunun üzerine yani maçın başından sonuna kadar en üst konsantrasyonla taktik disipline sadık kalmanın hiç olacağı kadar önemli olduğunu düşündüğüm bir karşılaşma belki. Yani ama ya bu imkansız diye bir şey asla. Zaten bence bu kadar insanı oyunun peşinden sürükleyen temel hadisenin de bu bilinmezliği olduğunu düşünüyorum. Yani mesela basketbolda bu kadar fark olmuyor. Çünkü orada hem sayısal olarak işte 5 kişi oynuyor. 5 kişi de 4 kişi çok baskın olduğunda arada ciddi anlamda fark oluyor ve oralarda çok fazla sürpriz olmuyor. Ama futbolda işte bu diğer konu ciddi anlamda fark yaratabiliyor ve içinde bir sürü sürpriz

0: barındırıyor. Ne kadar güçlü takım olursa olsun orada o fark açılabiliyor. O yüzden insanları bu kadar peşinden sürüklüyor. Yani böyle bir şeyin olabileceğini düşünüyorum açıkçası ben. Yani futbolda bu ihtimal de var. Umarım olur. Biraz da temenni tabii ki benimkisi. Çünkü ülke puanı olarak da hepsinin alacağı puana, galibiyete ihtiyacımız var. Umarım öyle bir akşam olur bizim adımıza. Ama çok zor tabii. Yani bunu söylemeye gerek yok tabii.
1: İbrahim Yavuz'a sorar mısınız lütfen? Galatasaray'ımız bu akşam Vatan Millet Sakarya sisteminde mi oynayacak? Yoksa bir şey daha demiş ama o pek okunmaz gibi be. Yani bir şarkıdan yola çıkmış. Nasıl oynamalı demiş. Onu soruyor Gürbüz Önder. Onu da konuştuk zaten.
0: Ama yani biraz önce söylediğim yani öyle şey yok. Yani duygular çok önemlidir ama yani öyle duygulara yenilmek de çok sağlıklı bir durum değildir. Yani duygunu kaybetme ama duygularına da yenilme maçı olur diye düşünüyorum. Yani hani burada böyle biz seviyoruz ya o işleri böyle. O öyle olmuyor maalesef yani. Yani duyguna yenilirsen burada darmadağın olursun. Hep aklıma şu örnek geliyor. Belki umarım olmaz. Hep bu maçla ilgili kafamda oyunu oynadığımda İspanya-Türkiye karşılaşmasına benzer bir karşılaşmaya yani sistem anlamında aday. Hatta yani Sports Digital'de Aydın'la yaptığım yayında şöyle bir ifade kullanmıştım. Yani Kamburuk'un yerinde olsam, o Kamburuk'un yerinde olsam İspanya-Türkiye maçını çok iyi analiz ederdim. Yani hani benzer bir oyunla bizi çok zor durumda bırakırlar. Yani o gün Montella'nın planlamasını yaparsak bir takım ciddi anlamda problem yaşamıştı. Galatasaray'da problem yaşar. Hani o maçın analizinin aslında bu maç için çok değerli olabileceğini söylemiştim. Öyle düşünüyorum. Tabii ya düşüncemin dışında bambaşka bir şey de ortaya çıkabilir. O yüzden ben o maça çok benzer bir maç bekliyorum. Belirleyici olan da Okan Hoca'nın sistemi. İşte oyuncuların biraz önce söylediğim maksimum ihtiyacı oldukları performans.
1: Berk Bey selamlar. İbrahim Bey ile kahve sohbetinize ben de gelebilir miyim? Gazi Osman Paşa'da yaşıyorum. Çok uzak sayılmam.
0: Olur. İkinizi de hemşerimiz o da aynı mahalledeyiz. Evet. Tabii ki gelebilirim.
1: İkinizi de severek dinliyorum demiş bak abi. İyi denk gelmiş. Peki eyvallah. Tamam yazın lütfen. Bana hatırlatın lütfen. Söz olsun sizler için. Merhabalar, iyi yayınlar. Konuğumuza bir sorum var. Galatasaray sadece defans düşünerek oynarsa beraberliği zorlayabilir ya da atakla gol atabilir mi demiş. Kontra atak.
0: Ya defans düşünmek dediğin ya bir de şöyle olmuyor zaten. O senin düşüncenle alakalı bir durum değil. Sistem ya rakip seni oraya itiyor. Yani senin düşüncen şu olmuyor. Ben defans yapacağım diye çıkmıyorsun. Senin gücün olmadığı için oyun seni oraya itiyor. O yanlış anlaşılmasın. Yani sanki bunu yani Galatasaray talep ediyormuş gibi değil. O yüzden şimdi oyun onu belirleyeceği için o defans yapacak düşüncesi de mümkün olduğunca kalenden uzak olması lazım. Bence belirleyici olan o olacak. Kalene yakın olursan çünkü mesela başka bir takım için farklı bir yorum yapabilirdim ama Galatasaray için bunu söyleyemiyorum. Galatasaray kendi sahasında kalabalık olduğu oyunlarda bile savunamıyor. Takım savunması konusunda ciddi problemleri var Galatasaray'ın.
1: Berk selamlar, en sevdiğim Fenerbahçeli sensin kardeşim nokta demiş. Nokta yazmış selamlar demiş. Marş çaldık diye bak İbrahim Yavuz nerelere geliyor konu. İbrahim abi bu akşam Galatasaray hangi kadroyla nasıl bir 11 ile çıkmalı? 11'ini verir misin lütfen demiş.
0: Şöyle klasik ya bak şöyle eğer ben teknik direktör olsaydım bu akşam tabii şimdi oyuncularla antrenman yapmadığımız için son durumlarını fiziksel bilmiyorum ama mesela bu maçta çabuk savunmacıların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Mesela Singo olsa bu maç için çok ideal bir oyuncu olabilirdi. Mesela herkes Barış Alper'in bugün sağ bek oynaması konusunda bir plandan bahsediyor. Yani işin pozisyon bilgisi konusunda çok eksik bir oyuncu Barış Alper. Önde oynarken de değil mi? Pozisyon bilgisi konusunda ama enerji konusunda, kuvvet konusunda şahane. Enerjisinden faydalanmak üzerine bir şey inşa etmeye bir itirazım olmaz ama pozisyon bilgisi konusunda adam alan falan derken çok ciddi problem yaşayabilir. Yani daha iyisi olmadığı için Şallay, Abdülkerim, Sanchez, Jakob olacak gözüküyor. Mesela Singo'ya çok ihtiyacı vardı bence Galatasaray'ın bu karşılaşmada. Merkezde yine Torreira, Sara, Lemina yani bu üçten vazgeçme şansı yok Galatasaray'ın. Hele hele bu tarz karşılaşmalarda yani hem beceri hem atletizm konusunda. Diğer ön tarafta da işte Barış Alper, Leao bir de Osimhen. Yani orada tabii Yunus'u da bu sistemde dışarı bırakmak da kolay değil. O da son dönemlerin en formda oyuncusu bence Galatasaray'da. Ama bunlardan birini tercih edecek. Leao'yu çok merak ediyorum. Yani bugüne kadar beklentinin çok altında kalmış bence Leao. Bu maç onun için ayağa kalkma maçı mı olacak, yoksa gerçekten yani onu çok daha zor duruma itebilecek bir karşılaşma da olabilir. Onu da çok merak ediyorum açıkçası. Performansını çok merak ediyorum. Benim 11'im böyle olurdu.
1: Peki. Merhaba, bugün duyduğum en mantıklı yorum İspanya-Türkiye maçının bir benzerini görebiliriz bugün. Okan Hoca'nın bunu düşündüğünü sanmam ama demiş dinleyicimiz, en büyük de Beşiktaş demiş. Ve onun haricinde şu mesaj daha da dikkatimi çekti. Yunus Balyer. Varlığımızdan bile haberi olmayan 11 tane adam demiş. 3 saat sonra evimizin huzurunu belirleyecek demiş Yunus Balyer. Abi düşünsene, bulutlu, yağmurlu bir günde evinde izliyorsun maçı. Dediği açıdan bakar mısın Yunus Balyer'in? Ya varlığından, senin benim varlığımdan böyle bir nebze belki, tamam medya senin varlığından haberi vardır. Sen eski futbolcusun abi, ayrı konu, ama bir futbol sever olarak, futbol sever gözünden baktığında tatlı tatlı maçı izliyorsun ama bir bakıyorsun abi, yani kötü bir sonuç da olmasın tabii de Yunus Bey, çok da şey yere çekmişsiniz konuyu.
0: Ya şöyle, ama bu kadar evinizdeki yüzünde sizinle alakalı bir durum. O kadar da şey yapmamak lazım.
1: Satın ya, alma diyorsun hani, yani. O kadar
0: yok
1: da satın
0: ya,
1: alma.
0: Yok ya, o kadar da onu da satın. O kadar olumsuzluğu alma yani. Tamam, üzülelim. Peki. Beraber üzülelim, beraber sevilelim. Ama mesela şu olmuyor. Futbolcu da üzülüyor. Yani senin evinde bir hüzün varken onun evinde de bir hüzün var. Onun hayatı, tamam biz böyle onları iyice şey yaptık. Nedir o? Robotlaştırdık sürekli maç oynata. Değil mi? Yani çok maç oynuyorlar. Evet. Robotlaştı oyuncular. Aslında biraz da direniyorlar öyle olmadıkları. Ama işin duygu tarafı, yani sen evinde Galatasaray kaybettiğinde sen evinde nasıl bir huzursuzluk yaşıyorsan, aynı durum oyuncuların da evinde var. Yani onlar da çok keyifli uyumuyorlar yani.
1: Katılıyorum, peki.
0: Yani yine ortak duyguyu yaşıyorsunuz yani.
1: Evet, İbrahim Yavuz, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diyeceğim.
0: Kolay gelsin. İyi yayınlar
1: diliyorum. Bu arada biz sana. Şimdi umarım... kahve muhabbetine girdik ya abi.
0: Evet.
1: Kahve dediğim kahvehane Atınmak muhabbetinden bahsetmiyoruz. Kahve içmek konusuna girdik ya. Bayrampaşa'da Kamu Bankası müdürüyüm. Hepinizi şubemde kahve içmek için ağırlayayım. Saygılar demiş.
0: Eyvallah, selamlar.
1: %0 kredi, %0 faizli bir kredi bizi bekliyor İbrahim Yavuz. Gidiyor muyuz?
0: Eyvallah.
1: İşiniz sürsün. İşiniz sürsün.
0: Eyvallah.
1: Peki, teşekkür ediyorum abi.
0: Görüşmek
1: sağ ol.
0: Üzere, çok sağ ol.
1: Ağzına sağlık. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Kamu Bankası demeseniz, gerçi adınızı da okumadım, çok problem olmaz ama. Kamu Bankası demeseniz daha güzel esprilerim vardı da, pek öyle kurtardınız durumu. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Selamlar demiş, saygılar demiş dinleyicimiz. Berk kardeşim, 2-0 yine kabul etmeyecek bir Galatasaray. 2-0'ı kabul etmeyecek bir Galatasaray'da düşünemiyorum demiş. Kötü yandan bakmayın, o taraflardan bakmayın. Kötü yanından düşünmeyin olayı dedik ve... bu duygularımı belirtirken senin Fenerbahçeliliğinden zerre şüphem yok demiş bir dinleyicimiz. Neden öyle demiş acaba? Nihat Ünal der ki, Berk Bey iyi akşamlar. Bizim Türk medyamızdaki nedir bu Galatasaray sevdası? Ya bir marş çaldık diye ne Galatasaray sevdalısı olduk? Niye hemen oralara çekiyorsunuz? Yarın da çalacağız mesela. Bu tarz maçları Fenerbahçe'mizin maçlarının olduğu zamanlarda neden çalmıyorsunuz? Sözüm sizin şahsınıza değil, kurumunuza demiş. Radyo Gol Kurumu, tamam ben de şahsım adına konuşmayayım, kurumumuz adına en azından naçizane burada söz almış olayım. Sizin oraya çekmenizle konuyu. Yani Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra çıkan Fenerbahçe'nin yayın kaydını atayım size. Aynı şeyleri söylemezsiniz. Aynı yayında ben vardım. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde olan Fenerbahçe'de neler neler yaptık ya. Keşke o gün de dinleseydiniz. Denk gelmemiş olabilir ama tabii. Nihat Bey teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Aykut Erçetin bizlerle. Galatasaray'ın kıymetli futbolcularından, eski futbolculardan, eski kalecilerden Aykut Erçetin bizlerle. Aykut Hocam hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Flora'ya selamlar mı diyeyim? Oradan mı takip ediyoruz?
2: Yok yok, stadın direkt karşısındayım. Biraz sonra televizyon yayınımız var.
1: Ha, Etespor, doğru.
2: Evet, orada da.
1: Etespor'da.
2: Senin gibi kıymetli arkadaşlarına destek vereceğiz.
1: Estağfurullah, sağ ol.
2: Türk futbolu güzel şeyler konuşacağız işte.
1: Bugün Ömer Faruk Özcan oradaydı senden hemen önce, Aykut Erçetin. Etespor yayınında onu takip ettim. Kıymetli kardeşim Ömer Faruk az sonra bizlerle birlikte olacak ama şimdi o da şemsiyeyle yayın yapıyordu. Böyle çok romantik bir ortamda yayın yapıyorlar. Galatasaray'ı konuşuyorlar. Haliyle duygusallıktan da kaçamıyorlar gibi geldi bana orada. Ömer Faruk'un yorumları özelinde. Ama senin bugünkü Galatasaray öngörü nedir, ne değildir merak ederim. Oradan bağlayayım. Madem stadın karşısında izledin, oradan devam edeyim konuya.
2: 5 dakika önce arasaydın zaten, ondan beraberdik. Hatta öyle bana mi söylemişti, biraz sonra sana bağlanacak diye.
1: Evet.
2: O da benim gibi aynı şeyi konuştuk. Yani şimdi sen de biraz önce bahsettiğin gibi yağmurlu havadan beni de en fazla rahatsız eden konu aslında bu diye demiştim onu. Çünkü bu yağmurlu hava aslında tam hızlı, tek pas, çabuk pas oynayan takımlar için çok lehine bir durumdur. O yüzden keşke bu yağmur olmasaydı de biraz demem gerekiyor. Çünkü hepimiz biliyoruz. Yani bu Avrupa futbolunda değil de belki dünya futbolunda en iyi tek pas, çabuk pas oynayan takım bu aralar açık ara Barcelona'dır ve bu hava, bu yağmurlu hava biliyorsun çimin üzerindeki topu hızlandırıyor ve bu tarz takımların çok çok önem farz ediyor. Hatta çoğu maçlarda maçtan önce biliyorsun normalde sahalar sulanması gerekiyor. Özellikle Barcelona gibi böyle çok pas yapan takımlara karşı ev sahip takımda sahaları sulamamaya çalışıyor ama tabii ki gördüğün gibi bu akşam baya bir sulu bir zemin üzerinde oynanacak diye bu Barcelona'nın çok hoşuna gidecek diye düşünüyorum.
1: Öyle duruyor tabii, bu Barcelona tarafında öyleyken biz tarafında özellikle oyuncularda biraz da en yakından sen anlarsın. İbrahim Yavuz anlar, eski futbolculardan Engin Baytar anlar. Şimdi radyoya bağlayacağımız parantez programında ayrı, haber masasında ayrı ayrı konuşacağımız eski futbolcular biraz da o psikolojiyi anlar. Şu an ne oluyordur soyunma odasında büyük maç öncesinde Galatasaray'da Aykut Erçetin?
2: Ya en güzel şöyle ifade edebilirim büyük ihtimalle, tatlı bir heyecan. Hep şu örneği veriyorum. Sezon başında fikstür çekildiğinde ligdeki acaba derbiler ne zaman hangi hafta oynanacak diye herkes ona bakar. Galatasaray Fenerbahçe derbisi, Galatasaray Beşiktaş derbisi vesaire. Böyle içerideki dışarıdaki büyük maçlar. Ya şimdi Şampiyonlar Ligi kuralı çekildiğini biliyorsun. A torbadan iki tane büyük deve dişi rakip gelecek ve bunları dört yazıdan tabii ki bekliyorsun. Şimdi baktın, evet, bir Lisbon deplasmanına gittin ve içerideki Barcelona maçı. Hep şunu ifade etmeye çalışıyorum. Galatasaray gerçekten çok büyük bir değişime gitti. Yani artık dünya çapında bir hücum hattımız var. İsim olarak bakıldığında bir yandan Osimhen var, bir yandan Leao var, bir yandan da diğer kanatta Sané var. Yani isim olarak bahsettiğim oyunculardan. Şimdi bazılarını tabii ki istediğimiz verimi çok iyi alıyoruz. Osimhen tartışmasız. Sen de bana büyük ihtimalle katılırsın.
1: Evet.
2: Ama sanki
1: özellikle böyle maçlarda.
2: Tabii ki. Ama bazı oyuncuların hala da bu patlama mı diyeyim ya da beklentinin altına kalındığı düşündüğümüz futbolcu, yani şu maçlar için siz aslında alındınız. Yani Leao gibi olsun, Sané gibi olsun. Yani siz bu kadar bir maaş farkı bu oyuncuları ne bileyim Rizespor'da deplasmanda iki gol atsın diye almıyorsunuz. Böyle büyük takımlara karşı size destek olsunlar, siz bu tarz büyük maçlarda fark yaratsınlar diye. O yüzden bu oyuncularda hissettiğime göre yani şu maça artık ekstra bir motivasyona gerek yok ama artık bir beklentiyi de karşılamaları gerektiğini diye düşünüyorum. Ha, Sané konusu büyük ihtimal biraz daha zor olacak çünkü ben onu kesinlikle bir konuyla beklemiyorum. Leao biz büyük ihtimalle bir kanatta göreceğiz ama Galatasaray taraftarı ve camiası tabii ki bu oyunculardan artık bir geri dönüşte bekliyor performans anlamında.
1: Berk Bey merhaba demiş. Fenerbahçeli bir dinleyicimiz sana takılıyor Aykut Erçetin. İzninle okuyacağım mesajı. Aykut Erçetin böyle havaları iyi bilir. Alex'in frikini hatırlatırım ona demiş. Yağmurlu bir günde demiş Aykut Erçetin. Ben hatırlayamadım mesela bak onu.
2: Var tabii ki Fenerbahçe taraftarı böyle şeylerden çok geliyor.
1: Evet.
2: Ben de böyle şeyleri tatlı hiç kınmıyorum.
1: Evet, tatlı takılmalı.
2: Tatlı takımlar. Sonuçta sayılan şampiyon olduğumuz 2008 senesinde.
1: Güzeli hatırlamaz mesela değil mi?
2: Onu tabii ki hatıradan silmeye çalışıyorum ama bunlar güzel şeyler. Yani burada hiç kimse alınmaması gerekiyor. Biz bu tarz şeylerden hepimiz birbirimizi anıyoruz, hatırlatıyoruz. Yani güzel anılarımız var futbolun içerisinde.
1: Şunu sormuş sana. İşin esprisi bir yana demiş dinleyicimiz. Fenerbahçeli dinleyicimiz. İşin esprisi bir yana, zorlanırken bol gol olur mu? Kaleciler çok zorlanacak bugün demiş. Sorar mısın demiş. Son sorumuz bu olsun Aykut Erçetin.
2: Ya aslında iki tane çok yüksek performansı sergileyebilecek kaleci bugün sahada göreceğiz. Barcelona tarafına Garcia gerçekten ayak pasları, teke tek pozisyonları çok iyi çözen bir kaleci. Ve diğer tarafta Türkiye'nin en iyi, geçen sene Şampiyonlar Ligi damga vurmuş Uğurcan Çakır'ı izleyeceğiz. Umuyorum ki bu sene başından beri izlediğimiz Uğurcan değil, daha fazla geçen sene bize gösterdiği performansı tekrar yakalayan bir Uğurcan'ı izleriz. Çünkü bu tarz büyük maçlarda özellikle iyi bir kaleciye ihtiyacımız var.
1: Evet. Ve Uğurcan da böyle maçlarda öne çıkartabilecek bir kaleci. O yüzden ona da güveniyoruz bu akşam özelinde. Teşekkür ediyorum Aykut Erçetin. Eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye sorayım.
2: Yok, hep aynı şeyleri söylüyorum. Evet, hatta biraz önce yayına girmeden önce sen aslında onu çok güzel dile getirmişsin. Bugün Galatasaray'ın günü değil. Yarın da Fenerbahçe günü değil. Perşembe Beşiktaş günü değil. Bunlar Türkiye futbol
1: temsilcilerimiz.
2: Tabii temsilcilerin günleri. Bunları bütün Türk futbol severler, hı-hı, takımların arkasında olması gerekiyor. Peki. Hatta bugün de Arda Turan çok güzel birkaç tane açıklaması vardı. Onlara da belki hepimize güzel bir mesaj olsun.
1: Arda Turan da önemli açıklamalarda bulundu. Haklısın. Orayı tekrardan hatırlatacağım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol.
2: Sağ ol. Teşekkürler.
1: Yayınlarında kolaylıklar dilerim. HT Spor'a. Sağ ol abi. Aykut Erçetin'le konuştuk. Tabii ben HT Spor yayınını unutarak Aykut Erçetin'in hemen Florya'da oradan mı bağlanıyorsun diye bir bağlantı yaptık Aykut Erçetin'le. Galatasaray kültüründe hala Florya kültürü var yani. Galatasaraylılar bugün Barcelona karşısında çok tarihi bir zafer elde etse mesela, yani bir 2-0'lık, 3-0'lık, 4-0'lık vallahi söyletiyordur belki, bilmiyorum. Keşke olsa öyle şeyler de, hani böyle bir şey olsa mesela, yine bir Florya kültürü olacak, orada toplanma olacak. Ya da son 16'ya kalsa bunu kutlayacak olan bir Galatasaray taraftarı 5 hafta sonra Şampiyonlar Ligi'nde yine Florya'ya gidecek. O yüzden Aykut Erçetin'le de çok denk gelirdi orada bağlantılarımız, orada yaşadığı için. Emre Eren bizlerle. Emre Eren, hoş geldin, selamlar.
0: Berk, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ama sende bir değişiklik var yani. Bu sene özelinde gerçekten bir değişiklik var yani.
1: Estağfurullah abi, ne oldu? Niye üzdüm seni?
0: Yani şöyle söyleyeyim sana.
1: 6 dakika geç aradım.
0: 6 dakika, 7 dakika falan filan.
1: Abi ya geçen sene de vardı.
0: Sende normalde yaşanmazdı bunlar, bu problemler, ama demek ki sen de artık şeye uydun yani, trende uydun herhalde.
1: Medya böyle mi diyorsun hep? Abi siz yani, futbolcular, eski futbolcular, medyada gazetecileri, spikerleri hep abi eleştire bu konularda, ama yayınlarda hiç eleştirmiyorsunuz.
0: Asla eleştirmem. Niye eleştireyim yani? Ben
1: abi başladınız ama siz eski futbolcularda böyle gazetecileri beğenmeme durumları var ya.
0: Asla
1: yani.
0: Öyle bir şey olamaz. Ben onları hepsine
1: nasıl olayı hemen sana çevireyim.
0: Ben özellikle gazetecilere ve basın mensubu, evet, arkadaşlarıma son derece saygı duyuyorum.
1: Peki.
0: Onları gerçekten şey yapıyorum yani, onlar bu işin çok önemli yerlerinden gelmişler. Evet. Haber detaylarını çok iyi biliyorlar. Biz sadece futbol oynadığımız için, hı-hı, sahadaki gördüklerimizi anlatmaya gayret gösteriyoruz. Doğru. Ama onlarla birlikte çok güzel perçinleşiyor diye düşünüyorum. Ama peki, sen geçen seneye kadar mesela saat 18'de bağlanacağım abi dediğin zaman, yazdığın zaman, evet, 18'e 1 dakika kala hep arardım. Ben futbolculuk zamanımda da bunlara çok dikkat ettim mesela. Antrenmanlarda erken gelmeye, maç yemeklerine, toplantılara, çok arkadaşım böyle geç kalırdı. Sen de biraz böyle bu konuda sana çok fazla bir sebebi şey söylemek ne? İstemiyorum. Tabii o oraya kayıyor, öbür yorumcu biraz daha fazla konuşuyor falan derken, evet, yani, ben de mesela, evet, ben de mesela, hı-hı, 6 dakika gecikmeli bir şekilde konuştuğum zaman bu sefer ne olacak? Benden sonraki arkadaşlara da
1: yok, onu ayarlıyorum abi. Neden öyle oldu biliyor musun?
0: Neden?
1: Abi işte sebebi burada. Bir marş çaldık abi. Marşa gittik. Böyle bir geçiş yaptık. Havaya girdik. Öyle olunca öyle oluyor. Bir de Emre Eren, şöyle bir şey var. Geçen seneden örnek verdiğin noktada hep 3-4 konukla ilerlediğimiz programlar oluyordu. Bu sene şu an 11 konuk sayıyorum mesela.
0: Şimdi
1: 2 saate sığdırdım.
0: Benden sonra Ömer Faruk Özcan var kardeşim.
1: Emre Tilev var.
0: Çok değerlidir. Evet. O bağlanacak. Onun da dakikasından almak istemem yani.
1: Yok, Emre Tilev var. 18.55. Bir 6 dakikalık.
0: 18.55 Emre, evet, Tilev. Ondan sonra Ömer Faruk Özcan. Sonra, evet, Engin Baytar, Yakup Çınar, Berk Göl falan devam ediyor.
1: Tabii
0: yani.
1: Can yani Genç.
0: Bugün çok heyecanlı. Güzel bir akşam. Yani, evet, şöyle söyleyeyim. Türk futbolu adına çok önemli bir akşam. Hı hı. Barcelona gibi bir takımı İstanbul'a getirebilmek, işte burada taraftarın karşısına çıkartabilmek, dünyanın en değerli oyuncusu bence. Lamine Yamal'ı orada görebilmek de bence maçın çok önüne geçebilecek pozisyonlardan biri diye düşünüyorum. Çok değerli ve önemli bir takıma karşı Galatasaray bugün, evet, inşallah yüzümüzü gerçekten karartmayacak bir futbol oynar ve tarihine yakışır bir 90 dakika sonucunda taraftarlarını mutlu edecek bir skor alır. O da bizi canı gönülden mutlu eder. Yani hiç ben mesela hep biliyorsun yani, ben hani Beşiktaş'ta futbol oynamışım. Beşiktaş yorumcusuyum diye geçiyorum ama bu takımlar hepimizin takımı kardeşim. Galatasaray da bizim, Fenerbahçe'si de bizim. Ben hiç o gözle bakmam yani.
1: Ne güzel dedin.
0: O gözle bakmam. Evet, tabii ki camiamın hakkı yendiği zaman mutlaka bazı gerçeklerle insanları yüz yüze getirebilirim. O başka bir şey ama
3: Galatasaray'ın da hakkını yedikleri zaman, Fenerbahçe'nin de hakkını yedikleri zaman, Anadolu takımlarının, Trabzon'un da hakkı yendiği zaman bizler çok net bir şekilde o yorumlarımızı doğru yapmalıyız. Yani biz toplumu doğru bilgilendirmeliyiz açıkçası. Onu söylemek lazım.
1: Ne güzel dedin Emre Eren. Senin bugün Galatasaray'da muhtemelin ya da dönen dönmeyen oyuncular, Singo yok, Günay yok haliyle bu açıklandı.
3: Ama benim muhtemelim yani biraz böyle değişik düşünüyorum. Ben biraz enteresan düşünüyorum. Yani bu normal bir kadro çıkartmışlar bugün. Ama evet, Barış Alper'i sağ bekte bekliyorum. Çünkü onun önünde büyük bir ihtimalle ya Deyim oynayacak, ya Gordon oynayacak. Yani önemli bir oyuncu oynayacak. Rafinha'nın olmaması tabii Galatasaray için büyük bir avantaj mıdır? Avantajdır bence. Lemina Torreira, evet, verilen muhtemelde, ben tamamım orada. Davinson, Abdülkerim, Jakobs, evet. Yani savunma yedilisine

0: tane Yunus, Leao, ön tarafta Osimhen beklentim var benim. Yani her şekilde bu Şampiyonlar Ligi müziğini çok duymuş. Bu arenalarda çok daha önemli işler yapmış bir Sané'nin yani bu maçta oynaması gerektiğini düşünenlerdenim. Hani Batragov mu Sané mi arasında kalmıştım. Evet, Batragov oyunu 3. bölgede yakalarsan işte orada final paslarında çok doğru işler yapabilmeye çalışan çok genç, daha bu tarz müzikleri fazla dinlememiş bir oyuncu olarak ben biraz Batragov'un kenarda kalıp Yunus'un Osimhen'in arkasında oynayıp Sané, Leao kenar açıkların olmasını, topu kaybettikleri anda da içeri kat edecekler diye düşünüyorum. Özellikle oyunu 2. bölgede oynamaları gerektiğini düşünüyorum. Osimhen'in liderliği çok büyük ve değerli olabilir Galatasaray takımına. Çünkü biz geçen sene bu filmi görmüştük. Bir Liverpool maçı oynamıştı içeride Galatasaray. Bir de özellikle Juventus maçında gerçekten büyük bir aidiyet ortaya koymuş bir Osimhen ve topluluğu vardı. Yani arkadaş grubu vardı. Bence burada güzel bir 90 dakika bizi bekliyor. Keyifli olsun, heyecanlı olsun. Biz fazla pozisyonlara biz girelim, onlar giremesinler. Fazla gol sesi onlardan duymayalım, bizden duyalım. Yani bugün başka bir gün. Yani Galatasaray Avrupa macerasını, evet, Türk milletine çok doğru bir şekilde yaşatan bir kulüp. Onu söylemek lazım. Yani bu Yup Derbellerle başlayıp Feldkamp'larla devam edip Mustafa Denizli, Fatih Terimlerle birlikte o yolun gerçekten açılmasına, o Avrupa'daki o önemli bir oyun oynamasına, bu denli önemli takımlara karşı çok net galibiyetler almasını çok gördük biz. Yani Arsenal gibi bir devi o zaman kadro yapılanmasına baktığımız zaman Galatasaray'ın çok üzerindeydi. Yani çok devi yendi Galatasaray, özellikle iç sahada. Ya bugün neden olmasın? Çok zor, kolay değil. Evet, yani maçın net favorisi baktığımız zaman Barcelona. Evet, Barcelona şu anda dünyanın en değerli takımı ama en değerli takımı. En önemli oyunculara sahip mi? En önemli oyunculara sahip ama futbol bir birlikteliktir, bir sinerjidir, bir enerjidir. Gününde olan takımın da enteresan işleri yapabileceği bir oyundur. Yani her zaman favoriler kazanmaz. İnşallah bugün de favori kazanmasın bekliyorum yani. Onu bekliyorum.
1: Favori kazanmasın diyeceğimiz noktada Galatasaray'ın hafızası da güçlü. Temsilcimiz Galatasaray'ın hafızasını hatırlayarak bunları şüphesiz bu cümleleri kuruyorsun Emre Eren. Bence ayrıca teşekkür ediyorum bunları bize hatırlattığın için 6-7 dakikalık bu yorumlarında. Katılmadığım tek bir şey yok Emre abi. Hani en son İbrahim Yavuz'la beraber programınızda Emre abiye katılmıyorum dedim ya.
0: Tam tersi. Işte, A-Spor'da bile bize ulaşıyorsun ne güzel kardeşim. Yani gerçekten seni seviyorum, çok seviyorum. İbrahim Yavuz da bizim için çok önemli bir yorumcu kardeşimiz. İbrahim Yavuz tabii o anda bana deyince, ben sana katılmıyormuş deyince canlı yayında ben de dedim ki yani normal ya. Değil mi? Bana katılmaması normal dedim ama bugün bana gülmekten katılmıyorsundur inşallah.
1: Abi ben hayır normal katılıyorum bugün. Onu da telafi etme amacım falan yok, biliyorsun ben doğruya doğru senin gibi konuşuyorum.
0: Sen,
1: abi.
0: Evet,
1: sen de zaten ama, o yüzden anlaşıyoruz biz abi.
0: Ama şimdi tabii ki biraz da gerçekçi de konuşmak lazım gerekirse. Yani baktığın zaman Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon'lar, Rodri'ler, Pedri'ler, Lopez'ler, Cancelo'lar, Garcia'lar, yani enteresan bir takım. O yüzden oyunun genelinde 90 dakika genelinde yani çok doğru bir savunma yapabilen ve bireysel hatayı çok az yapabilen bir Galatasaray kurgusu görmemiz lazım ki oyundaki o bütünlüğü sağlayabilsin. Yani Galatasaray Barcelona ile kafa kafaya oynar mı? Oynar kardeşim. Ben sana söyleyeyim. Oynar yani, bu Galatasaray takımı öyle ligde yok savunma zafiyeti veriyor falan. Ya o başka bir şey. Ama böyle takımlara karşı Galatasaray ne oynamasını bilen çok önemli bir takım. Okan Buruk için büyük bir şans. Türk futbolu için büyük bir şans. Oyuncular için bence büyük bir şans. Büyük bir vitrin. Yani Barcelona Galatasaray maçını dünyadaki çok sayıda milyonlar izleyecek bugün. Yani çünkü Barcelona bir ekol takımı olduğu için Türkiye'nin ekolü de Galatasaray olduğu için onu perçinleştirecekler. Çok sayıda izleyici olacak. Yani burası da büyük bir arena olduğunu düşünüyorum. Hem oyuncular adına hem taraftar adına, ki taraftar Galatasaray taraftarını ben kutluyorum. Gerçekten kutluyorum. Özellikle Avrupa maçlarında yani rakibe o kadar ciddi bir baskı altına alma ıslıkları var ki o bence çok heyecanlı ve önemli oluyor. Yani bir takım için, içeride oynayan oyuncular için çok önemlidir yani. Tribündeki adamın işte senin arkanda olduğunu gösterebilmesi rakibe çok ciddi hatalar yaptırabilir. Yani Galatasaray'ın ben bu savunmaya karşı, yani ben savunmalarını açık ve net söyleyeyim. Hani Kubarsi ile Martin'i ben

0: beğenmiyorum. Açık ve net söyleyeyim. Yani burada çok ciddi hatalar yapıyorlar. Evet, ileride futbol hayatları boyunca çok tap yapacaklar. Çok önemli iki tane stoper ama zaman zaman bunlar öyle pozisyon hataları yapıyorlar ki hani ön taraf diyorsun hani şişhane, arka taraf tophane diye bir kelime var hatırlayacak olursan. Yani ön taraf o kadar büyük özellikli oyunculara sahip ama arka taraftaki o genç oyuncuların zaman zaman deneyimsizlikten dolayı yapmış olduğu hatalar var. İşte burada Osimhen'e çok büyük görev düşüyor. İşte burada orada Yunus oynarsa ya da Batragov oynarsa ona büyük görev düşüyor. Leao bugün ilk kez Osimhen'le oynayacak. Birbirlerini çok yakinen tanıyorlar. Bence bugün performans bekliyorum. Sane oynarsa da bence bugün artık Galatasaray taraftarı şunu bekliyor Sane'den. Ya Sane, evet, sen o kadar önemli işler yaptın ki Avrupa'da. O kadar büyük düğümler açtın ki. O kadar büyük maçlarda skor ürettin ki. Galatasaray'da niye yapamadın bugüne kadar? Niye yapamıyorsun? Yani bugün çık artık bunu yap dercesine bekliyor insanlar. Güzel bir maç olsun. Sonucu Galatasaray'ın puan ya da puanlar alabileceği. Ama puan ya da puanlar alamıyorsa da en azından Barcelona'nın karşısında Galatasaray gibi çok güçlü, çok yürekli bir oyuncu grubu var olduğunu gösterebilmek bile bence bizim Türk futbolunun marka değeri adına çok değerli ve önemli olacak.
1: Kesinlikle. Sevgili. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Emre Eren sinirlenmeye çok müsait demiş bak, bir mesaj geldi şu an.
0: Ya beni sinirlendirmek çok, ya ben istediğim zaman sinirlenirim. İstemediğim zaman asla sinirlenmem, onu söyleyeyim.
1: Emre Eren sana trip attı resmen demiş farklı bir dinleyicimiz.
0: Estağfurullah. Biz abi kardeşiz. Zaman zaman böyle şeyler olur.
1: Evet. Emre abim benim için candır. Kıymetlidir.
0: Sağ olsun,
1: var olsun. Seninle yayın yapmak abi çok değerli benim için.
0: Kardeşim, Galatasaray camiasına, tüm Türk futbol, evet, paydaşlarına da başarılar dileklerimi
1: istiyorum.
0: İnşallah sonucunda gülen taraf Türk futbolu olur. İnşallah. Galatasaray olur. Biz de bunda gurur duyarız. Sevgili ben iyi yayınlar diliyorum.
1: Selamlar saygılar. Sağ ol var. İzmir'e selamlar abi. Emre Eren'le konuştuk. Onunla değerlendirdik. Hızlıca Emre Tilev'e döneceğiz. Emre Eren'den Emre Tilev'e döneceğiz. Emre Tilev'le konuşacağız ki oradan hemen sonrasında Ömer Faruk Özcan'a geçeceğiz. Onunla konuşacağız. Yani yayın akışımız yoğun. Gündem yoğun. Emre Tilev bizlerle. Emre abi hoş geldin. Selamlar.
2: Hoş bulduk Berk. Merhabalar. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ediyorum. Ben yayının vardır diye düşündüm KRT'de ama hani o yüzden böyle bir temkinli yazmıştım. Tam da güzel denk geldi esasında. Yayının yokmuş.
2: Evet. Yayınım saat 19.30'da.
1: Ha, peki tamam. Bugün öyle. Ben daha erken biliyordum abi. Galatasaray Barcelona ile karşılaşacak. Senin yorumunu bugün bu sabah saatlerinde uyandırma servisinde çokça dinledi sabah dinleyen dinleyicilerimiz. Ama bir diğer tarafta Radyo Gol'ün kıymetli isimlerinden Emre Tilev ile birlikteyken ben Galatasaray maçı özelinde maç saatine yaklaştığında neler düşündüğünü merak ederim. Sormak isterim. Sana bırakırım sözü abi.
2: Bence çok zorlu bir maç olacak sevgili Berk. Özellikle iki takım Avrupa kupalarında daha önce 10 kez karşılaşmış ve Barcelona'nın 6 galibiyeti var. Galatasaray bir kez kazanmış. 3 maç berabere bitmiş. Ligde özellikle bu sene çok başarılı bir Barcelona var. Yaklaşık 4.25 gol ortalaması yakalamış. 34 gol atmış. İlk maçında rakibini 5 golle adeta boğmuş. Ve son dönemde de çok verimli olmayan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Avrupa kupalarında iç sahada oynadı. 11 maçta bir kez mağlup olmuş Galatasaray ama genel hatlarına baktığımızda Galatasaray'ın özellikle son lig mücadelesi bana çok verimli bir görüntü ortaya koymadı. Özellikle Abdülkerim'in savunmada yapmış olduğu majör hatalar. Eğer Barcelona gibi bir takım karşısında bu tip hatalar yaparsan seni asla affetmezler görüntüsünü ortaya koyuyor. Müzmin sakat Wilfried Tsingo'nun kas yaralanması hala geçmedi. Roland Salah'ın üst adele yırtığı var. Osimhen ya sakatlıktan yeni çıktı, ne kadar antrenman yaptı ve ne kadar hazır olacak. Bunların hepsi çok önemli kilit sorular ama bu sorulara rağmen Galatasaray'ın bir Avrupa'da farklı esintisi var ve bu esintinin yansımasının ne olacağını bence bu akşam oynanacak maçın ilk 15 dakikası belirleyecek. Yani ilk 15 dakikada iki takımın ortaya koyacağı performans maçın kaderinin tam bir biçimlenmesi olacak. Tabii burada Marco Guida'nın ortaya koyacağı hünerler de önemli. Karşılaşmanın hakemi nasıl bir maç yönetecek, neler yapacak, verdiği kararlar nasıl olacak? Çünkü bazen ciddi anlamda sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorsunuz hakemlerin vermiş olduğu kararlarda. Özetle ben genel hatlarıyla baktığımda bu mücadeleyi Galatasaray'ın oyunda özellikle ilk 45 dakika bir direnç göstermesi halinde

0: Barça karşısında çok da kötü bir skorla ayrılmayacağını düşünüyorum. Ama eğer ilk 15 dakika içerisinde Galatasaray, ki gününde olmayan bir Uğurcan'la karşı karşıya kalırsak, Abdülkerim'in ben çok ağır kaldığını düşünüyorum.
1: Bence
0: dönüşlerde
1: de
0: özellikle çok büyük problemler yaşıyor. Evet, onlarda Rafinha'nın yokluğu var, Frank de Jong yok, Christensen yok, ama onların çok önemli isimleri var, çok hızlı oyuncuları var. Örneğin orta alanda Rodri, Pedri, Dani Almo veya Fermin Lopez oynuyor ya da Gavi. Yani bu adamlar o kadar hızlı adamlar ki, Lamin Yamal şimdi bindirme yaptığında onu Barış karşılayabilecek mi? Ya da işte kim karşılayacak? Adeyemi içeri kalktığında ya da Jesus arkaya atılan hızlı bir hücumda nasıl bir tavır ortaya koyacak? Bir de makine aksam var. Şimdi sabahleyin birazcık analiz yaptım ben. Bu anlamda bilgi vereyim. 5 tane Le Masia okulundan birlikte yetişmiş oyuncular var. Le Masia okulundan birlikte yetişmek demek şu demek: bu adamlar 7 yaşından beri beraber oynuyorlar. Yani en gece 19 yaşında olduğu düşünülürse, bu adamların 12 yıldır birlikte oynadıkları bir aksiyon planından bahsediyoruz. Evet, 19 yaşında genç diye tanımlıyorsun ama 12 yıldır birlikte oynuyor. İşte Lamin Yamal 7 yaşında gelmiş Le Masia Futbol Okulu'na. 5 tane oyuncu sahada direkt oyuna müdahale ediyor. 4 tanesi dışarıda, 9 tane nereden bakarsan bak Le Masia Futbol Okulu'ndan çıkmış adamları var.
1: Bunu şu acı ki, bence bölüyorum Emre abi ama dediğin çok değerli, çok kıymetli bir şey. Şu acı, bunu Dünya Kupası'nda İspanya'yı tanımlarken de konuştuk. Temmuz'da, Ağustos'ta, Haziran'da daha doğrusu. Şimdi bir Ekim ayında da karşımıza çıkıyor mesela. Yani gençliğinden bu yana birbirini tanıyan oyuncular ve bu sisteme adanmış bir teknik direktör hayatı ve işte onun getirisi olan senin söylediklerin. Çok doğru.
0: Ya biz yaşamın içerisinde de primitif düşünüyoruz. Yani ilkel düşünüyoruz. İlkel bakıyoruz. İlkel hareket ediyoruz. İlkel tanımlıyoruz. Hiçbir zaman bilimsel verilerin gerçekliği içerisinde bir döngünün yüzen elemanları değiliz. Biz bambaşka bir seyrin içerisindeyiz. Yani biz mesela işte yörüngede olan bir tane uydu olsak ya da yörüngenin içerisinde olan bir gezegen olsak, ya bizim burada ne işimiz var, ben yörüngeden çıkıyorum deriz. Biz öyle bir noktaya geliriz ki, ya Satürn'e acaba uydu mu olsak biz deriz. Anlatabildim mi? Ya bu noktada bir bakış açısı var futbol takımlarımızın. Ve hep böyle dışarıdan gelen kişilere karşı ciddi bir teveccühlerinden bahsetmek mümkün. İşte Galatasaray'a mesela Sané geldi. Ya mesela sizi çıldırtmıyor mu Sané'nin oyun içerisindeki vurdum duymazlığı, topu kaptırdıktan sonra pres yapmaması ve Jürgen Klopp'un onu milli takıma da ya almaması? Ama bu mücadele belki de onların da kendilerini gösterecekleri bir maç olacak. Çünkü Leao'nun ben son Portekiz maçını anlattım. Jesus şans bile vermedi. Yani şimdi Leao'nun tekrar Portekiz milli takımına dönme çabası, Sané'nin belki de Jürgen Klopp'un şans vererek tekrar oynama gayretleri, Davinson'un ortaya koyacağı, Torreira'nın, Lemina'nın sakatlıktan döndükten sonra ortaya koyacakları değerlendirmeler çok önemli olacak. Ama burada temel problemimiz şu: bizim bir futbol ekolümüz yok. Yani biz, ki bunların içerisinde ben de varım, Okan Buruk'u çok sert eleştiriyoruz. Şunun için eleştiriyorum. Kardeşim, sen 1994 yılında ilk kez bu takımı 2-1 yendiğimiz maçtan bugüne kadar Galatasaray'ın içerisindesin. Yani bu yaklaşık 40 yıllık, 30 yıllık bir periyottan bahsediyoruz. 32 yıllık. 32 yıllık periyodun içerisinde Galatasaray'da, ya kardeş biz altyapılardan bir üretkenlik sağlayamadık. Bu üretkenliği sağlayamayınca acaba nasıl bir yol haritası benimsemeliyiz diye bir hareket mekanizması geliştirdi mi sevgili Okan Buruk? Geliştirmedi. Hep şöyle yapıyoruz: dışarıdan al. Kimi al? Leao'yu al. Kimi al? Lemina'yı al. Torreira'yı al. Yetmedi Mertens'i al. Dön Feguli'yi al. Oradan arkaya gelsin. Yani hep bir al al al. Fatih Terim'de de bu vardı. Bugün Okan Buruk'ta da bunu görüyoruz ve bu beni rahatsız ediyor. Evet. Türk futbolunda sadece Galatasaray üzerinden okunan bir hikaye değil bu. Fenerbahçe'de de var. Beşiktaş'ta da var. İşte Vlahovic geldi. O yetmedi. Hadi başka bir ismi daha getirelim. İtalyan'a teknik adam geldi. Öteki tarafa Vedat Muriç'i gönderdik ama bir daha alalım falan. Hani hikaye. Sonra da diyoruz ki biz Avrupa'da başarılı olur muyuz? Olamayız abi, çünkü paran bir noktadan sonra bitecek ve biten o paranın yerine koyabileceğim bir hamle yok. Arda Güler'den sonra başka bir oyuncu çıkartabildik mi? Arda Turan, Arda Güler, 3-5 tane futbolcu. Bir çırpıda Türkiye'nin Avrupa'da temsilcilerini sayabilecekken, bir bak bakalım Arjantin'e, bir bak bakalım Brezilya'ya, bir bak bakalım Portekiz'e.

0: Bir bak bakalım İspanya'ya. Ve bu adamlar bunu nasıl başarıyorlar? Yani senin Amerika'yı yeniden keşfetmene gerek yok ki. Ben hatırlıyorum. Estevan Kalzade gelmişti. La Masia Futbol Okulu'nun müdürüydü. Galatasaray'la burada bir sürü temaslarda bulundu. Hatta Galatasaray o dönemde Gana'dan 6 futbolcu getirdi. Onları eğitmeye çalıştı. Sistemin içerisine dahil etmeye çalıştı. Ama biz buna tahammül eden bir felsefede değiliz. Yani burada sadece suçladığımız kulüpler, kulüplerin yöneticileri, teknik direktörleri ve kulüplere o güne kadar hizmet vermiş bireyler olmamalı. Taraftar da burada suçlu. Taraftar da sabretme noktasında ciddi patolojileri var. İşte tüm bunların ışığında bu maça bakarsak, bu maç kolay bir maç olmayacak. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. 10. dakikaya kadar Barcelona'nın baskılı oyunu majör hatalar yapan bir anlayış ve felsefe içinde şekillenirse bu oyun tarihi farklardan birine gidebilir. Yani Beşiktaş'ın o Liverpool karşısında aldığı farklı mağlubiyetlerden birine ne yazık ki biz tanıklık edebiliriz. Ve hani televizyonu da 60. dakikada kapatıp hadi ben artık uyuyorum ya bu ızdırabı çekemem diyenlerin sayısı da hayli fazla olur. Ama direnç gösterirse ki ben Galatasaray'ın genlerinde o direncin olduğuna inananlardanım. Yani Galatasaray'ın kuruluş aşaması 1905 yılında Adli Samiyen tarafından ne diyor abi? Bizim amacımız Avrupa takımlarını, yurt dışı kökenli takımları, yabancı takımları yenmek diyor. E tezahüratında ne diyor? Avrupa Avrupa duş sesimizi bu gelen cimbomun ayak sesleri diyor. Şimdi böylesine bir anlayış ve felsefede ekstra bir motivasyona ihtiyaç duymayacak. Yani orada Okan Buruk hocam ekstra bir motivasyon yapmayacak. Ama şu çok önemli. Sayın Okan Buruk'un bir bakış felsefesi ortaya koyma ve bu bakış felsefesini de Avrupa'yı düşler içerisinde şekillendirmek gibi bir zorunluluğu var. Bunu bugüne kadar yapabildi mi? Maalesef yapamadı. O yüzden hep bütün yayınlarımda söylüyorum. Diyorum ki lütfen ama lütfen Okan Buruk'a bir yol gösterici, bir mentor ihtiyacı var. Bu konuda Okan Hoca'yı besleyin diyorum. Destek olun diyorum. Ama maalesef ne o desteği görebiliyoruz, ne o beslenmenin karşılığını görebiliyoruz sevgili Berk.
1: Maalesef Emre Tilev, bilimsel yaklaştın. O kadar patolojiden girdin. Bir diğer tarafta bilimin farklı bir tarafından çıktın abi. Hakikaten öyleydi. Yani
0: ya patoloji dediğimiz sağlıksız yani. Sağlıksız bir görüntü. Hani doğru. Bu tıpta da çok kullanılan bir ifadedir. Kesinlikle. Yani bu şimdi hani atıyorum patolojiye gönderirler senin ilk tahlilini, acaba bu habis midir, melin midir, nedir, ne değildir diye. O yüzden aslında bizim Türk futbolunu çok acil bir şekilde laboratuvara sokup patolojik yönlerimizin ayrıştırılarak nereye hangi ilacın verilmesi lazım. Yani bizim Türk futbolu kanser olmuş durumda hocam ve öyle bir noktaya gelmiş ki artık kemoterapi, radyoterapi, akıllı ilaç teknolojisi falan bunların hiçbiri iş yapar mı yapmaz mı sorularını beraberinde getiren bir döngüyü şekillendiriyor. Çok zor bir süreci şekillendiriyor. Ve bizim için Türk futbolunda kurtuluş reçetesini yazacak bireyler de eksik. Yani orada biz bu kurtuluş reçetesini yazarız diyenlerin sayısının da öyle çok deli gibi olduğunu düşünmüyorum. Sonuç itibariyle biz baktığımızda kendi çıkarlarımız ve amaçlarımız uğrunda şekillenen bir felsefe var. Yani bugün Barcelona dünyanın en büyük kulübüyle oynuyoruz. Taraftar teveccüh göstermiş mi? Göstermiş abi. 2025-2026'ya bak. 2024-2025'e bak. 2 milyon forma satmış Galatasaray'a. Yani franchising'ler vermiş, merchandising gelirlerine bak, inanılmaz bir seviyeye gelmiş. Taraftar buna teveccüh etmiş mi etmiş, gelir gelmiş mi gelmiş. Muazzam milyon euro ve 50 milyon euroya yakın gelir elde edilmiş, geri döngüsü var. E o zaman senin bunu aktif ve dinamik kullanacak bir altyapı düzenini de şekillendirmen lazım. Ama işte o taraftar bu konuda teveccüh gösterirken genç oyuncuya destek vermek anlamında da biraz çekinik kalıyor. Zor maalesef bir maç. Öyle. Bir de yağmur var tabii İstanbul'da.
1: O da zor. Yani son olarak ona değinelim. Çok kısa bir süremiz kaldı abi.
0: Ya hava durumu da çok olumsuz. Yani zemin futbolcuların ayakta durmalarını zorlaştırabilir, kayabilirler, sıkıntı yaşayabilirler. Yani beni düşündüren, yani Okan Hoca'ya şunu soruyorum ya. Hocam sen Singo'nun sakat olacağını ya da sakat olduğunu hep bas artık. Sen niye bir tane daha stoper alıp orayı beslemedin? Nelson'la niye papaz oldun? Niye o eksikleri gidermedin gibi böyle sorulacak on binlerce soru var. Ama o soruları sormuyoruz hocam ya da sorma noktasında imtina ediyoruz.
1: Maalesef. Çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah o zaman detayları senden alacağız abi.
0: İnşallah yarın sabah Galatasaray güzel marşı çalarak açarız.
1: Abi inşallah. İnşallah.
0: Coşkuyu yaşarız.
1: Abi, yoksa en azından etkisi. Evet, en azından yarın çalamayacaksan da hani bugün seni onunla mesela böyle bir bağlantıyı kapatalım, uğurlayalım ki yarına da hani en azından güzel bir enerji yollamış olalım. Ne dersin?
0: Bence stada gönderelim. Bütün gönderelim Galatasaraylıların abi ruhuna. Peki, gönderelim o enerjiyi.
1: Dedik.
0: Ki yani onlarda da, çünkü ben hani sabah yayınlarında burada sohbetlerde de endişeli bir hava olduğunu seziyorum.
1: Maalesef.
0: Ama inşallah güzel olur her şey. Güzel düşünelim,
1: i̇nşallah.
0: Güzel olsun.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Emre Telef. Sağ ol, var ol.
0: Saygılar sunarım.
1: Selamlar, saygılar abi. Sağ ol. Ve Emre Telef'i de şeref duysanız sevmekle lay lay lay lay lay lay. Çocukluk aşkımsın Galatasaray'la. Çocukluk aşkımsın Galatasaray'la uğurluyoruz. Bir diğer tarafta tabii sadece o da değil. Yani daldan dala geçersin ya. Öyle heyecanlı bir gün olur senin için. Taraftarlarımızı, Galatasaraylıları anlayarak ne yapalım? Buradan hızlıca

0: Ve yine bir Galatasaray, yine bir Galatasaray'ı hatırlatan, Galatasaray'la yatıran, Galatasaray'la kaldıran belki de marşlardan, hani öyledir ya. Böyle önemli günlerde onunla yatar, onunla kalkarsın, o marşlardan. Efendim, onunla Ömer Faruk Özcan'a dönüyoruz. Hayatın anlamı Galatasaray'la. Hayatın anlamı Galatasaray, la la la la la la kısmına geçiyor ya, tam böyle en güzel yeri de bence orası. Onunla Ömer Faruk Özcan'a dönüyoruz. Ömer Faruk Özcan, hoş geldin, selamlar.
1: Teşekkürler Berk, hoş buldum. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Ya ne güzel.
1: Çok heyecan dorukta ama ıslandım, evet, biraz.
0: Abi onu diyeceğim, ne güzel yayınlar yapıyorsun ET Spor'da. Selam olsun tüm çalışma arkadaşlarına bu arada. Şemsiyeler altında, böyle arka tarafta Ramspark görüntüsü, trafik bir yandan akıyor. Ama biraz o şemsiye sana romantizm katmış. Yorumlarında da o duygusallığı gördüm, söyleyeyim sana bak. Yani.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Vallahi...
0: Şemsiye çok güzel bu arada. Benim şemsiyem bugün kırılıyordu az daha rüzgarda.
1: Hemen alayım sana şemsiye. Eyvallah. Benim değil ama aynısını alabilirim.
0: Peki abi, teşekkür ediyorum. Söz sende. Detaylar sende Ömer Faruk Özcan.
1: Vallahi bugün çok önemli bir gün. Sabahtan beri aslında hep yayınlardayız. Az önce de biraz ıslandım yayın alanında, stada geçerken arabayı stada bıraktığım için. O yüzden biraz yorucu bir gün ama bence izlediğimiz karşılaşmanın bu yorulmalara, bu uğraşlara değeceğini düşünüyorum. Bu kadar taraftar şu anda trafikte, stada gelmeye çalışıyor. Yağmur var, trafik var. Ama herkesin yüzü gülüyor. Çünkü herkes Şampiyonlar Ligi'de Galatasaray'ı izlemek istiyor. Geçen sene Liverpool'da nasıl izlediysek, Juventus'ta nasıl izlediysek, evet, aynısını görmek istiyor Galatasaray
0: peki,
1: taraftan.
0: Peki ama kısa zamanda nasıl anlatırsın? Nasıl bir Galatasaray kısmını sorsam sana?
1: Hemen anlatayım. Öncelikle şunu söylemek lazım. Galatasaray şu anda 2 senedir Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü takımıyla karşılaşacak. Barcelona çok formda, çok güçlü geliyor. 8'de 8 Şampiyonlar Ligi'yle beraber 9'da 9 yaptı. Ve Galatasaray'ın burada etmesi gereken önemli şeylerden bir tanesi Barcelona'nın geçişli pas oyununu çok iyi oynayan hücum attı. Bunu çok iyi karşılayabilmesi lazım. Tabii ki ona göre o konu camileler yapmıştır ki sol stoperde Abdülkerim yerine Jakobs değişikliğine girecek ki muhtemelen solda Eren Elmalı, sağda Barış Alper gibi hızlı çıkabilecek, hızlı dönebilecek bir takım kurgusu bekliyorum Galatasaray'dan. Ama Barcelona bu pas oyununu çok iyi oynuyor diyoruz ya, buna bir de bir de kontraya kattığı için çok önemli bir takım haline geldi. Galatasaray burada biraz daha Barcelona'nın savunma çizgisinin önünde kuracağını düşünürsek, eğer bu taktik anlayışından taviz vermezse ki Hansi Flick, Galatasaray Osimhen'le beraber, Leao ile beraber o savunma arkası koşularını yapabilecek duruma gelirse pozisyonları bulabilir. Ama Sporting maçında yaşanan kırılganlıklar, Kasımpaşa'da yaşanan, bir önceki maçlardaki kırılganlıkları yaşamaması lazım. Nedir bu kırılganlık? Gol attıktan sonra ya da gol yedikten sonra biraz daha performans anlamında düşmesi, savunmaya geçmesi, özellikle değişikliklerde hatalar yapması, bu kırılganlıkları yaşamazsa gol yiyebilir, gol atabilir. Galatasaray 90 dakikaya mutlaka performansı yayması gerektiğini düşünüyorum. İyi savunma, doğru savunma, doğru yerleşim, çizgiyi çok da önde tutmama, takım boyunu uzun kısa tutabilir ancak bunu ikinci bölge ile üçüncü bölge arası değil de 1 ile 2 arası yapmak, Osimhen'le hücum hattındaki hızlı oyuncularla kontrayla belki pozisyon araması Galatasaray'ın işine yarayabilir. Çünkü son olarak şunu ekleyeyim. Dün Okan Hoca şu açıklamayı yapmıştı. Biz hücum da yapacağız demişti. Aslında bugün Galatasaray'dan hem doğru savunma, çünkü Jakobs, Davinson, Barış, Eren hızlı bir savunma attı. Eren, Lemina ve Torreira'yla kesilebilir bir merkez orta saha ki Pedri Rodri'ye karşı bu biraz zor olacak ama yapmaya çalışacak olan bir orta saha. Ve hücumda da bulduğu pozisyonları değerlendirebilecek bir Galatasaray bekliyorum. Çünkü Sporting maçında Leroy Sané'nin pozisyonu hatırlayın. Gole çevirmiş olsa belki Galatasaray Sporting maçını kazanmış bir şekilde buraya gelecekti. O yüzden bulunan pozisyonların değerlendirilmesi çok değerli.
0: Ve bununla beraber ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda. Ömer Faruk Özcan, bulunan pozisyonlar, yağmurlu hava ve aynı zamanda Barcelona'nın form durumundan da bahsettik.
1: Rafinha'nın olmaması bence bizim için önemli. Gabriel Jesus'a tamam diyorum ki Gabriel Jesus noktasında savunma hattının daha rahatlayabileceği kanaatindeyim. Lamine Yamal, Eren eşleşmesi ki burada kanat oyuncularının beke yardımı çok önemli. Sporting maçında bunu göremedik ama Leo ve Yunus'tan bugün bunu görebileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki 11 net belli olmadığı için muhtemel üzerinden konuşuyorum. Keza Beko, diğer tarafta da Anthony Gordon'la Barış Alper'e eşleşmesi ki ben bugün en çok izleyeceğimiz ve zevk alacağımız eşleşmenin Anthony Gordon Barış eşleşmesi olacağını düşünüyorum. Çünkü Barış Kasımpaşa maçıyla beraber ben teknik olarak belki beklentileri karşılayamazsam da ki gol attı ama sol ayağıyla. Fizik anlamında, hız anlamında o bekteki hem savunmayı hem de hücum indirmelerini karşılayabileceğini düşünüyorum. Bugün tabii ki merkezde oynanacak biraz Rodri, Pedri, Lemina, Torreira ikilisini izleyeceğiz ama Barış Alper, Antonio Gordon'un eşleşmesine bir dikkat çekmek istiyorum.
0: Ve orayı da özellikle ayrıca farklı bir gözle bakacağız, izleyeceğiz o zaman. Yarın da uygunsan tabii 16'da parantezde yeniden bu konuştuklarımızı değerlendirmek isterim seninle Ömer Faruk.
1: Seve seve. Sen yeter ki isterdin.
0: Şemsiyemi de beklerim. 5 gün yağmur bekleniyormuş İstanbul'da, onu da söyleyeyim abi.
1: Beni bir gün size konuk edersen şemsiyemi alıp geleceğim.
0: Peki abi, teşekkür ettim. Sağ ol, var ol.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Sağ ol. Ömer Faruk Özcan'la konuştuk. Kıymetli kardeşim. Aynı zamanda kıymetli yorumculardan. HT Spor yorumlarında da çok fazla takip eder, dinlerim Ömer Faruk Özcan'ı. Bugün Radyo Gol'de bizlerle birlikte olması da çok kıymetliydi benim için. Bir diğer tarafta hemen hızlıca Can Genç'e dönüyorum. Can Genç'le konuşuyorum ve Can Genç'le konuştuğum noktada da biraz şöyle bir hem bugüne dek anlattığı Galatasaray maçlarından, Dakika Skor'da, Radyo Gol'ün kıymetli ismi biliyorsunuz, Dakika Skor'daki Galatasaray maçlarından yola çıkarak bugüne bakış açısını soracağım. Bizden bir bağlantı, Emre Tilev'le yaptığımız bağlantı gibi, İbrahim Yavuz'la yaptığımız bir bağlantı gibi, zira Yakup Çınar'la yapacağımız bir bağlantı gibi mesela. Can Genç bizlerle, hatta öyle ki daha az bildiğimiz ismi Asil Can Genç diyeyim ben. Asil Can Genç bizlerle, öyle mi diyelim? Can, hoş geldin.
2: Olur abi, çalışır.
0: Selamlar, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Berk.
0: Ve senin biraz da Dakika Skor'da izlediğin, Dakika Skor'da aktardığın, oralarda nabzı ölçtüğün, dinleyicilerimiz özelinde mesajlarla nabzı ölçtüğün ve aynı zamanda değerlendirmelerde bulunduğun noktadan ele alarak bu Galatasaray'ı nasıl değerlendirdiğini merak ediyorum, merak ederim, sormak isterim. Galatasaray-Barcelona karşısında Can Genç, Radyo Gol'ün kıymetli ismi bizlerle, söz sende.
2: Açıkçası çok zor bir maç öncelikle. Yani Avrupa'da hangi takımla oynamak istemezsiniz diye bir soru sorulsa bana, yani temsilcilerimiz açısından belki de en zorlu takımla oynuyoruz. Yani şöyle söyleyelim, sezonun başından bu yana 39 tane gol atmış bir takımdan bahsediyoruz. Evet, Rafinha yok. Bunların 14 tanesini Rafinha kaydetmişti. Rafinha'nın olmaması ama şöyle aslında bize artı, ancak Barcelona bir sistem takımı. Yani Galatasaray hakkındaki kısımlara gelmeden önce ufak da bir Barcelona analizimi de paylaşmak isterim. Sonrasında tabii ki Galatasaray'la toparlayacağım sorunu belki. Yani Barcelona birazcık sistem takımı. Yani şöyle söyleyeyim, zaten herkes farkında. Barcelona'nın nasıl bir futbol oynadığının, çağ ötesi bir oyun oynadığının herkes bilincinde. Bildiğimiz tiki-taka oyunundan ziyade artık Hans Flick'le beraber biraz daha gegenpres, yani ön alan presiyle oynayıp orada orijinal bir 9 numara olmadan çok yönlü hücumcularla oynayan bir takımdan bahsediyoruz ki Galatasaray'ın bugün yapması gereken şey nedir diye soracak olursam Berk, aynı zamanda yani bir kere çok derinde savunma yapılmaması gerekiyor. Çünkü bu takım o şekilde de aşabiliyor. Yani bu golleri bulurken çok derin savunmalara karşı da bu golleri bulabilen bir takım. Birazcık daha tam kendi oyunundan da ziyade, yani çok ilerideki o pres oyunundan da ziyade biraz daha orta blokta oynanması gereken, yani ikinci bölge dediğimiz orta saha civarında bir pres şemasıyla oynanması gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bu maç nezdinde notlarıma bakacak olursam Arda, bir kere Abdülkerim'in kesinlikle oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eşleşmelere bakılınca Abdülkerim'in biraz sezona fiziksel dezavantajlarla girdiğini söyleyebilirim. Abdülkerim'in ilk 11 oynadığı senaryoda pek parlak görmüyorum açıkçası, onu söyleyeyim. Umarım yanılırım, yani her şeyden önce onu söyleyeyim. Yani tabii ki Galatasaray'ın kazanmasını her şeyden çok istiyoruz ama yani Abdülkerim'in oynadığı senaryoda öyle bir tablo görmüyorum diyeyim en azından ilk etapta.
0: Ve tabii Galatasaray'da tüm bunları değerlendiriyorken eski futbolcusundan medyada gazetecisine, spikerine hepimizin aynı noktada buluştuğunu görüyorum ben esasında. Yani Galatasaray'da, yani taraftarına, camiasına, Galatasaray'da arka tarafta stoper tandemi ve aynı zamanda bekler alarm veriyor. Bu da bekler tarafında yıllardır alarm veren bir sorunu zaten hatırlatıyor bana ama Abdülkerim Sanchez ikilisinin uyumu, aynı zamanda sürdürülebilir bir futbolu, artık yavaş yavaş sorgulanabilir bir futbola doğru evrildiğini görüyoruz. Senin de yorumuna yansıyor bu Can Genç.
2: %100 katılırım Berk. Yani bir kere zaten ya Okan Hoca'nın da sezon içerisinde, hatta geçtiğimiz sezonda da çok fazla örneğini gördük. Yani Lemina'yı bile stoper kullanmaya çalıştığı denklemler gördük ki yani bu maçın nezdinde belki Lemina'nın stoper oynaması çok daha mantıklı olabilir gibi geliyor bana. Eşleşmeler kaynaklı olarak. Yani bu şu demek değil. Eğer ya Abdülkerim hiçbir zaman oynamamalı demiyorum. Abdülkerim Barcelona karşısında oynaması bence sıkıntı yaratır gibi düşünüyorum. Yani orijinal bir 9 numarayla oynamadığı için Barcelona, Abdülkerim'in orada oynamasının ben çok fazla elzem olduğunu düşünmüyorum. Ama yani şöyle söyleyelim, hocanın da belli konularda eli kolu bağlı. Yani Gabriel Sara çok formsuz, orta sahada onunla çıkarsa diye düşünüyorum. Uge Çukur'un maç ritmi biraz az. Ki ben yine de söyleyeyim, çok fazla belki lince uğrayabilirim ama yani bu maçın nezdinde Uge Çukur oynaması gerektiğine inanıyorum kendi çapımda. Onun haricinde ya tabii ki Barış çok önemli bir rolde olacak. Sağ bek mi sağ ön mü oynayacak onu çok merak ediyorum. Yani zaten kadrolar açıklanınca onu biraz göreceğiz ama yani Roland Şallahi'nin durumu nasıl? 90 dakika oynayabilecek bir durumu var mı? Ya bunlar aslında biraz daha kadrolar geldikten sonra anlayabileceğimiz durumlar. Ama yani sözün özü yani umarım kazanırız ya da umarım puan alırız diyelim. Ama ya çok zor. Belki yani çok çok zor gibi gözüküyor şu şartlarda en azından.
0: Peki eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda ben de sana Can Genç.
2: Ekleyeyim tabii ki yani şöyle söyleyeyim Berk. Yani kazanmak için yapılması gerekenler ikinci bölgede orta blokta oynamak. Rakibimizin offside taktiği yaptığını söyleyelim. Yani çok net bir offside taktiği yapıyor Barcelona ve bu offside taktiğini yaparken ister istemez riskler alıyor. Bizim de arkaya sürekli boş koşular atmamız gerektiğine inanıyorum. Bu boş koşular çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu boş koşularla beraber belki böyle birden fazla bile gol bulabiliriz. Ama birden fazla gol bulmak da Barcelona için kazanmak için yeterli olmaya da bilir diyorum. Ama bunları denemek lazım. Yani rakibin offside taktiğini mutlaka görmezden gelemeyiz ki maç anında bence bütün izleyenlerin hırsı anlayacaklar ve görecekler bunu. Ya enteresan bir maç olur. Umarım mağlup olmayız ama ben gol de bulacağımız lakin maalesef mağlup olacağımız bir maç bekliyorum diyeyim belki.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Can Genç
2: ben
0: o zaman. Bu arada Hakan Güneş der ki hatırım kalır lütfen selamımı ilet der. Can dostum Can'a çok selamlar der Hakan Güneş.
2: Sağ olsun sevgiler.
0: Sağ ol, ağzına sağlık Can Genç, tekrar görüşmek üzere Can, sağ ol.
2: Görüşürüz belki, sağ ol.
0: Can Genç'le konuştuk. Radyonun kıymetli isimlerinden Can Genç bizlerle birlikteydi. Şöyle bir hızlıca Engin Baytar'a döneceğiz o zaman. Engin Baytar'la konuşacağız o zaman diyeceğim ama aramız var, reklamlarımız var. Reklamlarımız çok birikti. Reklama gidelim. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Engin Baytar, Yakup Çınar ve Berk Göl bizlerle birlikte olacak. Radyonun kıymetli isimlerinden. Yakup Çınar, eski Galatasaraylı futbolcu Engin Baytar ve voley aynı zamanda Neospor'dan Berk Göl bizlerle birlikte olacak. Onunla değerlendireceğiz, onlarla değerlendiriyor olacağız ama reklam. Reklamın ardından buradayım.
3: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
4: Reklam.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
9: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
10: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
11: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
12: Tep o kadar iyi ki Tep.
4: Reklam bitti.
13: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
14: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık.
4: Reklam.
14: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. Turbo marş.

0: Bakü. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
2: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Go.
3: Reklam.
0: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
3: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
7: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Reklam bitti.
1: Berk Sayar'da Haber Masası devam ediyor.

0: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve Berk kardeşim, bu yaptığının aynısını yarın Aston Villa maçı öncesinde bekliyoruz demişti. Peki tamam, marşlarla orada da birlikte olacağız. Berk selam, ne güzel bağladınız marşı demiş. Berk kardeşim, kahve içtiğinize ben de gelmek istiyorum diyen var. Berk kardeşim, Berk kardeşim diye başlayan mesajlar şöyle devam etmiş. Berk Bey, Kavacık'tayız. Bu trafikte öyle iyi geldi ki program. Program sonuna kadar konuşmasan, marş çalsan kalırım, kapatmam yayını. Selamlar Johnson gerçekten demiş dinleyicimiz. Peki, sağ olsun, var olsun. Ve bunları yazan dinleyicilerimiz, hatta şöyle yazan bile olmuş. Berk, sen marş verdikçe Fenerbahçeliyim. Sarıyer'den Ercan ben. Hayatta tutmam dediğim Galatasaray'ı tutasım geliyor bu akşam demiş. Başarılar Galatasaray demiş. Gaza geldim demiş. Sarıyer'den Ercan Bey'i gaza getirmişiz. Kimleri gaza getirdik? Onu da söyleyelim tekrar tekrar. Onu da lütfen bize iletin. Yakup Çınar bizlerle. Yakup abi selamlar. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Sen 19.35'ten sonra ararsan açmam dedin. Espriyle karışık. Ben de 19.35'ten önce aradım Yakup Çınar. Özellikle.
1: Hayır. Sana şöyle söyleyeyim.
0: Evet.
1: Rams Park'ta
0: açamam. Oldu.
1: Kendimizi tamam. Öyle ayarlıyoruz ki, anladın
0: doğru.
1: Mı?
0: Evet. İşin esprisi
1: tabii canım. O yüzden stada girmeden aramam lazım. Stada girdiğinde genelde biliyorum. Müzik sesi oluyor. O yüzden bağlantı sağlıklı olmayacak.
0: Bir de otoparkta çekmiyor bazen. O da problem tabii.
1: Evet, doğru. Evet. O yüzden en orada sağlıklısı.
0: Atmosfer nedir, ne değildir? Detayları senden almak isterim. Radyo Gol'ün kıymetli isimlerinden Yakup Çınar bizlerle. Galatasaray denildiğinde akla gelen isimlerden Yakup Çınar'la Galatasaray'ı konuşacağız. Barcelona maçı öncesinde. Söz sende Yakup abi.
1: Belki şöyle söyleyeyim, Şampiyonlar Ligi tarihinin de diyebilirim, abartıyor diyebilirsin ama gerçekten öyle bir ilgi vardı bu maça. Şu anda sakinlik var, ben de yeni geldim stada. Saat 7'den itibaren Galatasaray taraftarları stadyuma girmeye başlayacak. Maç saat 22'de başlayacak. 3 saat var. Biraz önce geldim, şu anda daha tribünlerde çok az sayıda taraftar var ama dediğim gibi tarihin en önemli atmosferlerinden bir tanesi olacak. Belki dünyanın en iyi kadrosuna sahip değiller, dünyanın en iyi takımına sahip değiller ama dünyanın en formda takımıyla Galatasaray bugün karşılaşacak. O yüzden zor bir mücadele, önemli bir mücadele. Herkes bugün burada statta olmayı isterdi. 55 bin Galatasaray taraftarı bugün Galatasaray'ın arkasında olacak ve o vereceği destekle daha önce Liverpool'ları, Manchester United'ları, Real Madrid'leri burada mağlup etmişti. Bugün de Barcelona'yı mağlup etmeye çalışacak ama gerçekçi olmak lazım. Ligde 8'de 8 yapan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Feyenoord'u 5 golle geçen Barcelona oldukça formda geliyor buraya. Galatasaray'a baktığımız zaman evet ligde işler iyi gidiyor. Şu an lider durumda ama Şampiyonlar Ligi'nde ilk başlangıç yapamamıştı. Onun ötesinde Galatasaray'da sakatlığı geçen oyuncuların bugünkü maçta 11'de olacak olması Galatasaray adına avantaj. Dedim ya dünyanın en iyi kadrosu değil ama şöyle de söyleyeyim. Osimhen gibi bir forvetleri yok. Galatasaray'ın bugün en büyük kozlarından bir tanesi Osimhen olacak. Maçtan önce Kubarsi, Barcelona'nın en önemli savunma oyuncularından bir tanesi Osimhen'e dikkat çekti. Yine teknik direktör Hansi Flick Osimhen'e dikkat çekti ve bu maçı hani küçümsemediklerini biliyoruz çünkü hani buradaki basın, Hansi Flick'in basın toplantısını yerinde takip eden biri olarak söyleyeyim. Bizdeki Galatasaray-Fenerbahçe muhabbetinin kat be katı onlarda Barcelona Real Madrid muhabbeti olarak dönüyor. Ki bir hafta sonra El Clasico oynayacaklar. Bir hafta ya da 10 gün sonra. Galatasaray maçı dışında özellikle Real Madrid maçını sormaya çalışan İspanyol basın mensuplarına Hansi Flick, biz yarın Galatasaray'la oynayacağız. Bizim rakibimiz Galatasaray. Real Madrid maçını konuşmak için daha bir haftaya ihtiyacımız var dedi. Aynı zamanda Batragov sorulduğunda da mesela Batragov'un son Kasımpaşa maçındaki performansını hepimiz görmüştük. Geldiği günden bu yana en iyi performansını göstermişti. Hani öyle biz Galatasaray'la karşılaşacağız, gidelim oynayalım havasında değil. Gerçekten işi sürprize bırakmayan, dersine iyi çalışmış ve buraya ciddi anlamda galibiyet için gelen bir takım olacak. Ama dediğim gibi Galatasaray'da kendi sahasında özellikle Şampiyonlar Ligi arenasında taraftarının desteğiyle bu tarz takımlara karşı genelde zorluk çıkartıyor. Bakalım biz de bugün zorluk çıkartmasını bekleyeceğiz. Kadroya gelecek olursak son maçta Barış Alper Yılmaz'ı sağ bek mevkisinde görmüştük. Bugün belki bir değişiklik yapabilir Okan Hoca. Salahi önüne Barış Alper Yılmaz çünkü fiziksel kalitesi en yüksek takımla sahaya çıkmak isteyecek. Bugün özellikle Okan Buruk da basın toplantısında dikkat çekmişti. Rakibin oyunu bozmamız lazım, rakibi şaşırtmamız lazım. Daha fazla efor sarf etmemiz lazım demişti. O yüzden hani fiziksel kalitesi en yüksek takımla çıkmaya çalışacak. Beklediğim 11'i de söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Kalede Uğurcan Çakır, sağ bek Salahi, stoperler Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, sol bekte Jakobs, önlerinde Lemina Torreira, ikisinin önünde Batragov, sağda Barış Alper Yılmaz, solda Leao, forvette de Osimhen 11'ini bekliyoruz. Baktığımız zaman da fiziksel olarak da işin savunma tarafına hani belki yardım etmeyecek oyuncu biraz Leao olabilir, ama Osimhen eğer sahadaysa, mücadele edecekse, savunmaya geri gelecekse Leao'nun da mutlaka etmesi gerekecek. Öyle bir 11 ile sahaya çıkmasını bekliyoruz Galatasaray'ın.
0: Peki Yakup Şunar, eklemek istediğin, oradan aktarmak istediğin farklı bir detay var mıdır diye sorayım son kısımda.
1: Vallahi yok açıkçası. Hani ciddi bir beklenti şu yönde. Evet, Barcelona çok formda, ortalama 4-4.5 gol atıyor. Bugün de öyle bir maç olur mu diye. Sanmıyorum. Okan Hoca genelde böyle maçlara iyi hazırlanıyor. Tabii ki maçın sonucunu önceden tahmin etmek çok kolay değil ama hani Ali Samiyen cehennemi diye bir terim var. Bence bugün Galatasaray taraftarı hem takım hem de oyuncularla bu cehennemi Barcelona'ya yaşatmaya çalışacak diyelim. Sözü İnşallah. Sana bırakayım, iyi yayınlar.
0: İnşallah diyeyim ben de bu temennine. Sağ ol, var ol. Yakup Çınar, ağzına sağlık. Selamlar.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ ol. Yakup abiyle konuştuk. Yakup Çınar'la değerlendirdik. Hızlıca şimdi Engin Baytar'a döneceğiz. Galatasaraylı eski futbolculardan Engin Baytar bizlerle birlikte olacak. Onunla konuşacağımız bir bölüm olacak ki oraya da şöyle, şereftir seni sevmekle geçelim mi?

0: Galatasaray dediğimiz anlarda, Galatasaray dediğimiz dakikalardayız. Maç önündeyiz. Maç önünün de önündeyiz esasında. Saatler 21'i gösterdiğinde, 21 civarını gösterdiğinde Göksel'in çağrısı araç maç önünde. Maç anında ve maç sonunda sizlerle olacak. Engin Baytar ve Berke Öl bizlerle olacak son kısımda. Haber masasının son bölümünde ama Engin Baytar'a ulaşmakta bir zorluk çekiyorum. Hani şu iPhone kullanan insanların telefonlarında aradığında meşgul düşüyor ve ona ulaşamıyorsun ya, işte sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakın ya da işte meşgul çalıyor ya orada. Bu arada da marşla anlatılacak şeymiş tam bu. Arka fonda marş. Ben Android ile iPhone'un arasındaki bu farka değiniyorum. Peki, yani o zaman zaman yaşadığımız, ben Android kullanıcısıyım, o yüzden iPhone kullanıcısı olmadığım için de bilmiyorum, belki iPhone'la başlasak, onunla devam etsek orada o tarafta böyle bir farklı bir görüşümüz olacaktı ama yani hani arka tarafta biri arıyor kısmını göremiyorsunuz ya, onun mutlaka ayarı vardır ama genellikle iPhone'larda böyle oluyor diye biliyorum. Aradığında direkt meşgul çalıyor, göremiyor karşı taraf vesaire, onlardan birini yaşıyoruz. İrfan abimle de onu çok yaşarız mesela. Yani telefonda bizim aradığımızı görmez ve işte saatin geçtiğini de haliyle insan unutur önemli telefon geldiğinde. Onları yaşarız zaman zaman, onlardan birini yaşıyoruz galiba. Engin Baytar'a ulaşmakta biraz problem yaşadık. İlerleyen dakikalarda, dakikalar sonra bir diğer tarafta Berkör'le konuşacağız. Berkör'le değerlendireceğiz ve İrfan 25'le başladığımız yayında İbrahim Yavuz'la devam ettik. Aykut Erçetin'le, Emre Eren'le, Emre Tilev'le, Ömer Faruk Özcan'la, Can Genç'le, Yakup Çınar'la devam ettik ve Berköl dakikalar içerisinde bizlerle birlikte olacak. Onu hatırlatalım. Berk, iyi yayınlar, bu plaka sana gelsin demiş dinleyicimiz. 34 gol 375, peki çok güzel. Çok keyifli. Uzaktan okuyamadım. Böyle dilim de sürçtü okurken. 34 gol. Evet. Yani plaka sahibine ulaşıp böyle bir plakayı alıp kenara koymak, direkt böyle arabaya anlaşıp böyle almak, ne bileyim, direkt arabayı almak her şeyden öte. Menekşe sahil yolundayım. Bu araç önümde gidiyor demiş. Lütfen anons eder misin demiş. Bu plakaya ulaşalım demiş. Peki. 34 gol. 375 sağ çek. 34 gol 375 sağ çekin. Sağ çekin lütfen. Hemen size ulaşmak isteyen bir dinleyicimiz var. Belki de arabayı sizden satın almak isteyecek. Belki de plakayı çok sevdi. Alacak, sonra radyo gole getirecek. Diyecek ki bak, aracı olacak yani aslında. Diyecek ki işte tam da sizlik aslında. Neden almıyorsunuz? Radyonun neden böyle bir arabası yok gibi. Değil mi? Öyle bir şey olacak sanki. Ne diyorsun? Ve devam ediyoruz.
1: Dinlemede kal, tamam.
0: Merkez dinlemede kal. Bak oraya kadar gitti değil mi iş? Yani iş, hemen böyle bir siren sesleri. Doğan abimin o polis siren seslerini buldum bir yerlerden. Bak nerelerden neleri bulduk, nereleri karıştırdık.
1: 92.2 dinlemede kal, tamam.
0: 92.2 dinlemede kal. Radyo gol plakası bulduk. Dinle bizi. 34 gol, 375 sağ çek demiyoruz tabii. O işler bizim üzerimize düşen işler değil. Derdik ama, demek isterdik ama bir trafik polisi olsaydık. Selamlar, saygılar, sağ olun, var olun. Güzel bir tebessüm ettik. Güven Express Kargo demiş. Peki. Ergün Bey. Ergün Bey yazdı. Ergün abimiz yazdı. Ergün Basat, selamlar, saygılar. Berk merhaba, iyi akşamlar. Güzel yayınlar olsun. Ben Ergün, Avrasya Tesisat'tan başarılar diliyorum. Avrasya Tesisat başarılar diler demiş. Görüşmek üzere demiş. Görüşürüz. En kısa zamanda görüşmek üzere Ergün abi. Onlara da selamlar diyelim. Abi ararken meşgulse yönlendirme yapman lazım demiş. İşte o yönlendirmeyi Android'i ararken yapmıyorsun. Oradaki ayrıcalıktan bahsediyorum. Teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar diyeyim ben de size. Mesaj katkınız için. Hızlıca şöyle bir Berköl'e dönüyoruz. Berköl'le konuşacağız. Onunla değerlendireceğiz ki son kısımda belki hemen ardından Engin Baytar'a ulaşabiliriz. Onunla da değerlendirdiğimiz bir bölüm olur. Nereden geldik buraya? Galatasaray marşlarıyla geldik buraya. Galatasaray marşlarından döndük buraya. Oralardan geldik buraya. Bugün güzel şeyler dinledik esasında. Ama Fenerbahçelileri de bir tık kızdırdık gibi radyomuzda, radyo gol frekansında. Yarın aynısı Fenerbahçe'de olacak. Öyle düşünmek gerekiyor. Oralardan yürüyelim lütfen. Yani adanmış hayatların umudunu dinlediniz diye kızmayın hemen. Berk Göl bizlerle, Berk abi bizlerle ve Haber Global spor yayınları sürecinde, Haber Global spor servisinde birlikte çalışmaktan keyif aldığım, bana da çok şey katan bir isim Berk Göl bizlerle. Berk abi selamlar, hoş geldin.
2: Selamlar Berk'im, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Keyfin yerindedir umarım.
2: Keyif yerinde, maç saatini bekliyoruz artık. Onda işte problem yok.
0: Havaya girdik mi?
2: Girdik tabii, yani iki gündür zaten basın toplantılarıyla başlayan o sürecin artık sonuna doğru geliyoruz yani, maç saatine doğru geliyoruz. Tabii keyfine varmak lazım yani. Barcelona'yla maç yapmak, Şampiyonlar Ligi maçı yapması takımlarımız, bunlar güzel şeyler. Biraz takımın isminin korkusu bu keyfi almanın önüne geçiyor gibi görüyorum, ama beni üzüyor yani. Sonuç itibariyle bir Şampiyonlar Ligi maçı kaybetmek, kazanmak, dünyanın sonu değil, kaybetmek, kazanmak da her şeyi kazanmak değil. Biraz bunlara oynuyor olmanın keyfini çıkarmak gerekiyor bence.
0: Kesinlikle. Tam da bunun yanında en zayıf halka tarafını konuştuk bugün çokça, ama seninle en güçlü tarafını konuşmak isterim Galatasaray'ın. Öyle başlayalım isterim. Hı-hı. Bugünkü kozunu konuşalım isterim. Hep bir defanstan ilerledik tüm konuklarımızla, ama seninle farklı bir yerden başlayalım isterim Berk abi. Berk abi.
2: Yani pres, bugüne kadar gördüğümüz Şampiyonlar Ligi maçlarındaki özellikle iç sahada taraftarın coşkusuyla birleşen o pres gücünü yine sahada görmek isteyecektir Galatasaray. Yani bence Galatasaray'ın yapabileceği, Barcelona karşısında en kendini hissettirebileceği özelliği pres olacak yine. Bunu yaptığı zaman ancak kazanma şansı olabilir diye düşünüyorum. Bunu yapabilecek oyuncular var. Zaten bunu yapabilen oyunculardan kurulu bir takım olduğu için Galatasaray geçen sezon son 16'ya kadar yükseldi. O sezon önderliğinde bunu yapacak birçok oyuncu var. Yine benzer bir oyun anlayışıyla sahada olacaktır Galatasaray. Ya bu Barcelona için yeter mi? Barcelona'yı yenme yeter mi? Çok iyi bir pres takımı olmak, bunu çok iyi yapabilmek. Onu bilmiyorum. Bunu biz maçta göreceğiz. Ama Galatasaray'ın yapabileceği bence en önemli şey bu ki son Barcelona Sevilla maçında mesela gol yerken ön alan baskısında kaybettiği bir topla gol yedi. Yani ona yanıt veremedi. Ve işte başka pozisyonlar da verdi. En çok onları zorlayan Sevilla'ydı. Şeyden bir hafta önce, yani ondan bir hafta önce, son 3-0 galibiyetten bir hafta öncesinden bahsediyorum. Ve hani Sevilla maçında bu onlara zoranlar yaşattılar bu şekilde.
0: Ve tüm bunları konuşurken tabii bir tarafta Galatasaray'ın olumlu olumsuz taraflarına bakınca bir hafızayı da hatırlıyoruz esasında. Yani Süper Lig'de maçlar nasıl giderse gitsin, geçen yıla baktığımda böyle büyük maçlardan alnının akıyla çıkan ya da en azından senin az önce söylediğin gibi pres oyunu dedin ya, çok güzel bir yerden girdin Berkgöl. En azından Galatasaray'ın bu öne çıkan pres oyununu gördüğümüz, ya böyle oynasın, yenilecekse de böyle yenilsin dedirten bir oyunu gördüğümüz bir Galatasaray izledik hep. Hafızada bu yatıyor, ne dersin?
2: Evet, yani bu ilk bizim karşımıza Okan Buruk yönetiminde aslında Bayern Münih maçıyla çıktı. O maçlarla beraber başlayan bir anlayış bu. İşte Juventus'a kadar, Liverpool'a kadar devam etti. Liverpool maçları biraz daha farklıydı. Orada biraz daha blok halinde de hareket eden bir Galatasaray gördük. Birebir bir oyun yoktu. Ama Bayern Münih maçından beri, işte Juventus maçında olduğu gibi, bence bugün de bunu göreceğiz. Direkt birebir bir oyun göreceğimizi düşünüyorum. Birebir baskı. Yani her Barcelona esasında bir Galatasaray'da olacak şekilde bir yerleşim bekliyorum ben Galatasaray'dan. Bence bunu da göreceğiz. Ve tabii ki bu arada Galatasaray'da bir şey oldu. Kültürel'de geldi der. Yani
0: evet.
2: Galatasaray iç sahada bunu oynar diyorsun artık. Yani Galatasaray iç sahada Şampiyonlar Ligi'nde tanımlanabilir bir oyun haline geldi bu.
0: Peki bugün ekleyeceğin farklı bir detay olur mu? An itibariyle Berköl'le birlikteyiz. Vole Spor Müdürü Berköl bizlerle birlikte. Hem Neo Spor'da hem Vole'de yıllardır çok kıymetli yayınlarını izlediğimiz Onur Tuğrul'la birlikte, aynı zamanda kıymetli yayınlarını izlediğimiz Berköl bizlerle birlikte.
2: Teşekkür ederim Berk'cim güzel sözlerin için. Valla başka bir detay yok. Yani burada taraftarın tabii ki reaksiyon, oyuna katılımı önemli olacak. Atmosferi hissettirmesi önemli olacak. Galatasaray'ın presi önemli olacak. Tabii bir de
0: evet.
2: Neyi ne kadar iyi yaparsan yap, sonuç itibariyle bu oyun top oyununa ve hücum etmen gerekiyor. Galatasaray topu ayağına aldığında skor üretmesi beklenen, işte yaratıcılık bekleyen oyuncuların, Leao gibi, oynarsa Sané gibi, Osimhen gibi, onların bireysel performansı, yani artık orada onların belirleyici olacağı bir oyun olacak. Yani o top Galatasaray'a geçtiğinde onlar bu topu ne şekilde kullanacak, skor yapabilecekler mi, yapamayacaklar mı, o kısım en önemli detay olacak. Yani hep Barcelona üzerinden konuştuk, hı hı, ama bu topun Barcelona'da olduğu sekanslar üzerinde geçerli bir durum. Topu aldıktan sonra, top Galatasaray'dayken Galatasaray nasıl üretecek,
0: evet,
2: nasıl Barcelona'yı tehdit edecek, bu kısım belirleyici olacak. Bu tamamen bireysel yeteneklerle olabilecek bir şey. Onları kullanması gerekiyor Galatasaray'ın.
0: Oynarsa Sané dedin bir diğer tarafta. Kimler oynamalı, ne olmalı, oynamalı mı Sané? Diğer tarafta nasıl değerlendiriyorsun rotasyon oyuncusu vallahi olması gerekenleri ve 11'i?
2: Ben sağ kanatta Barış Alper Yılmaz oynayacak gibi hissediyorum. Sağ önde, bekle değil ama önde. Çünkü orada koşucu bir oyuncu tercih edecek Rokan Buruk gibi geliyor bana. On numarada da baskı kalitesi daha iyi olduğu için bence Yunus oynayacak. Solda Leao bekliyorum. İşte o kritik nokta yani Galatasaray'ın baskısızlığı oyun dedik. Pes oyun dedik. Ya buna ne kadar uyum sağlayacak? Ona bakacağız. Çünkü mesela Galatasaray Bayern Münih'le oynadığı maçlarda Zaha ile oynamıştı bu oyunu. Şimdi Leao var.
0: Doğru.
2: Oynayabilecek mi, oynayamayacak mı? Bunu gösterecek. O numarada dediğim gibi Batrokov normalde Yunus'tan çok daha iyi bir 10 numara bence. 10 numara olarak ama baskı kalitesi, geçen sene Juventus maçında Locatelli'yi oyuna sokmaması, işte Bodo maçında Osimhen'le beraber o presi tamamlayan oyuncu olması nedeniyle ben Yunus'un oynayacağını tahmin ediyorum. 10 numarada. Onun dışında orta saha Lemina Torreira şeklinde bir kurgu var benim kafamda. Sabit Beşala iyi. Abdülkerim Dönüşon Sanchez'in stoper ikilisini bu maçta bulacağını düşünmüyorum Okan Burun. Sobrette de İsmail Yakup şeklinde kalede vuracağını zaten. Bir 11 olabilir gibi geliyor bana.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Berköl. Aynı zamanda ben bugün özelinde yayının varsa Berk abi bugün özelinde onu da nereden dinleyicilerimizin de takip edebileceğini senden öğrenmek istiyorum.
2: Sports YouTube kanalında izleyen partimiz var. Maçı eş zamanlı olarak izliyoruz. Peki. Orada yorumlarda buluşuyoruz. Çok da keyifli oluyor. Evet. Beklerim herkes Sports YouTube kanalına.
0: Mutlaka dinleyicilerimizin

0: bir isim ve onunla birlikte çalışmak da benim için aynı zamanda çok güzeldi. Ve şu anda da an itibariyle Sports'ta, Vole'de ve Neo Spor'da Sezer'le birlikte Vole Spor Müdürü Berk Kör'le birlikteydik son olarak. Şimdi Engin Baytar'a yeniden dönmeyi deneyeceğiz. Tabii bir az önce bağlantı problemi yaşadık. Ulaşamadık. Şimdi ulaşabileceğiz mi kısmını merak edip sorgulayacağım. Tekrardan arayacağım ki ulaşabileceğiz gibi duruyor galiba. Ulaşabileceğiz gibi duruyor galiba. Engin Baytar bizlerle. Engin Baytar hoş geldin, selamlar.
1: Alo.
0: Engin Baytar hoş geldin, selamlar. He, Radyo Gol yayınına.
1: Hoş bulduk, selamlar, kolay gelsin.
0: Keyfin yerindedir umarım.
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bir 10 dakika ben, bir 10 dakika sen derken 20 dakika röterli konuştuk. Ama şükür kavuşturana dedik ve aynı zamanda Galatasaray'ı yorumlama kısmına geçtim. Nasıl bir 11 tamam. bekliyorsun, nasıl bir oyun bekliyorsun Barcelona tarafında Engin Baytar? Eski futbolcu olarak bugünün havasıyla, atmosferiyle, tam olarak yağışıyla, yağışı dahi hepsini bir arada sorduğumda bugün psikolojisini oyuncular özelinde nasıl değerlendirirsin?
1: Şöyle bir şey var, yani böyle maçlar tabii her zaman oynanmıyor. Bu öncelikle futbolcular için bir avantaj. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı oynayıp berabere kalıp ya da kazandıkları takdirde hem kendi özgüvenleri, hem taraftarın, hem de ilerleyen dönemlerde, önümüzdeki günlerde çok daha farklı etki edecektir. Lige de olsun, kupaya olsun, tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne. Ama tabii kolay mı? Hiçbir şekilde kolay değil. Sonuçta karşınızda Barcelona var. Öyle herkesin 2-3 atabileceği bir takım değil. Ama Galatasaray her zaman olduğu gibi çok böyle maçtan önce Galatasaray bu maç fark yer gibi konuşma tarzları oluyordu. Ama Galatasaray çıkıp neler yapabileceğini her zaman saha içerisinde en net şekilde gösterdi. Bunun örneği geçen sene Liverpool'u iki kere yendi. Özellikle ilk maç tesadüf dediler. İkinci maçta kazandı. Bu sefer herkese tesadüf olmadığını gösterdi. Yani Galatasaray'ın bugün ben şu yönde şanslı Galatasaray. Öncelikle taraftarından dolayı bir kere şanslı oyuncular. İkincisi Osimhen'in iyileşmesi, tam kadro bu maça çıkabilmemiz, bu bizim için büyük bir avantaj. Bugün oyuncular mutlaka bir heyecan olacaktır. Ama ben bugün Galatasaray'ın puan ve puanlar alabileceğini düşünüyorum açıkçası. İçimden geçen his bu. Aklımda olan da bu. Umarım inşallah güzel bir akşam yaşarız bugün.
0: Umarım. Tabii oyuncuları ve 11'i nasıl değerlendirirsin? Kimler oynamalı? Nasıl bir 11 olmalı? Engin Baytar, senin söyleyeceklerin kıymetli.
1: Yani kimin oynadığı aslında önemli değil. Oynayacak olan her oyuncuya bizim güvenimiz tam. Tabii özellikle Osimhen'in, işte Leao'nun, Sané'nin, Barış'ın, işte Demirbaşların oynaması ama evet. Bugünkü bu maçta kim olursa olsun çıkıp sahada en iyisini vermek zorunda. Benim tahminim Okan Hocam fazla bir sürpriz yapmayacaktır. Belki sadece sağ bekle bir sürpriz olabilir. Şimdi geçen hafta Barış Yılmaz inanılmaz bir performans sergiledi. Hani herkesin de ortak bir noktası vardı Barış'ın sağ bek pozisyonunda oynadığı maçtan sonra. Bundan sonra Barış sağ bek oynasın. Çünkü hem gücü açısından hem temposu açısından çok olumlu bir görüntü sergiledi. Bana sorarsanız da ben Barış'ı sağ bek oynatırım. Çünkü Barış sprinter bir oyuncu. Gücünü daha çok geride rakibiyle kullanıp ileride hücumda daha fazla alan olup deparı oraya atmasını ben çok isterim. Bunu da Barış çok güzel gösterdi geçen hafta. Ama tabii Okan Hoca Barış'ı ileride de kullanmak için isteyecektir. İnşallah en iyi kadroyla Okan Hoca bu maça çıkıp bu akşam yüzümüzü güldürür.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Engin Baytar. Ağzına sağlık diyeceğim.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Radyo Gol'de katılımın çok değerli benim için. Sağ ol, var ol.
1: Teşekkür ederim. Selamlar. Ben teşekkür ederim.
0: Sağ ol abi. Kendinize iyi bakın. İyi sağ ol. Engin Baytar'la konuştuk eski futbolculardan, onunla değerlendirdik son kısımda ve Galatasaray'a yürekten başarılar diliyoruz. Şampiyonlar Ligi sahnesinde bu müziği duyacağımız ve belki de sonrasında en azından iyi bir sonuçla işi şuraya götüreceğimiz bir akşam neden bizim olmasın diyeyim. Öyle tamamlayayım. Teşekkür edeyim. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde parantezde. Saatler 18'i gösterdiğinde haber masasında yine ben sizlerle birlikte olacağım. Yarın parantez ve haber masası özelinde görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim. Ama tabii Sayar Berk Instagram hesabından da takip etmenizi rica ederek yayını bitireyim. Sayar belki Instagram hesabımdan

takip edebilirsiniz. Oradan da bana ulaşabilirsiniz diyeyim. Belki hem Fenerbahçeliyim hem Barcelona taraftarıyım ama ezber bozarak şunu söylemek istiyorum bu akşam. İnşallah Galatasaray yener demiş. Özcan Yağcı'nın mesajı böyle. Bir Fenerbahçeli'nin mesajı böyle. Özcan Bey teşekkürler. Sağ olun. Bunda yayının etkisi oldu mu bilmiyorum ama bu birleştirici güce ihtiyacımız var. Birleştirici güç haber masası bugünlük bu kadar. Sona eriyor. Bir saat sonra aşağı yukarı Göksel'in çağrısı sizlerle olacak. Yaklaşık bir saat boyunca da birebir programının tekrarı Cihan Dişli sizlerle birebir programda sokak futbolunda buluşacak. Orada Galatasaray maçını gün içerisinde konuklarıyla değerlendirdiği, detaylandırdığı bölümde sizlerle birlikte olacak. Hatırlatalım. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde görüşünceye de hoşça kalın. Bana ulaşmaya çalıştığınız programımızla ilgili olumlu olur, olumsuz olur eleştiri, yorum kısmında erişmeye çalıştığınız her noktada Instagram Cyberberk'ten erişebilir. Oradan takip edebilirsiniz diyeyim. Hoşça kalın. O zaman böyle bitirelim.

0: Mert Sayar'da Haber Masası sona erdi.
1: Reklam. Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: Tep o kadar iyi ki Tep.
4: Aslan evinde İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor, Şampiyonlar Ligi'nin nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 22'de evinde Barcelona'yı ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek programı açalım. Yani Doğan abi de programdan çıkınca direkt Ali Naci'yi basıyor. Abi 30 saniyede benim stüdyoya girip koltuğa oturma ihtimalim %0. Yani böyle 2-3 dakikalık bir şeyler atarsa daha makul olur değil mi? Biraz Doğan abime de sallayayım. Nasılsınız dostlar? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabi bugün İstanbul'da dev bir randevu var. Bilmiyorum siz bu randevuya hazır mısınız? Nasıl geleceksiniz? Ailenizle mi gideceksiniz? Nerede izleyeceksiniz? Veya izlemeye kalbiniz dayanacak mı? Galatasaray-Barcelona mücadelesi, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta mücadelesi. Bugün saat 22'de yayınlanacak. Şifresiz olarak izleyebileceğiz TRT ekranlarından. Bilmiyorum tabi daha önce herhangi bir Süper Lig takımı bu kadar formda bir takımla bu seviyede karşılaşmış mıdır? Evet, yani Galatasaray, Paris Saint Germain'le, Real Madrid'le, Bayern Münih'le, Liverpool'la, City'yle, yani bu gibi takımlarla son dönemlerde karşı karşıya geldi ama hiçbiri bana göre şu anki Barça gibi formda değildi. 9'da 9 yapmış ama yani bu 9'da 9 normal bir seri değil. Her maç 4 tane 5 tane atıyorlar. Rakibi adeta sindiriyorlar. Rakip oyundan düşse bir anda böyle 7-8 tane atabilecek potansiyeli olan bir takım. Yani baktığınızda oyuncu bakınca dünyanın belki de en iyi takımı değil ama oynadığı oyuna bakınca şu an itibariyle dünyanın en iyi takımı konumunda gözüküyor. Son Dünya Kupası'nı alan İspanya'nın da büyük bölümünün bu kadrodan oluşması takımı ekstra motive ediyor gibi gözüküyor. Paris Saint Germain dahil olmak üzere bana göre şu an dünya üzerinde daha korkutucu bir takım yok gibi gözüküyor. Dün tabi basın toplantıları vardı. Hem Galatasaray'da Okan Buruk ve Torreira'nın, diğer tarafta da Hansi Flick ve Kubarsi'nin basın toplantıları vardı. İşte Galatasaray'ın kalitesini biliyoruz şeklinde konuştu Kubarsi ama daha çok anladığım kadarıyla biz bu işi tribünle halletmeye çalışacağız gibi gözüküyor. Çünkü genel olarak işte Rams Park'ın atmosferiyle ilgili konuştular. Gerek Hansi Flick, gerek Kubarsi, işte bu stadı tüm dünya biliyor. Yaptıkları baskıdan herkesin haberi var. Takım arkadaşı Pedri stadyumla alakalı olarak kendisine söylemiş. Onun burada 5 yıl önce oynadığını dile getiriyor. Ve karışık bir atmosfer olduğunu Kubarsi'yi anlatmış. Onlar da kazanmak için birlikte hareket etmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Kubarsi Galatasaray'ın kalitesini biliyoruz dedi. Tabi maç önü konuşmaları hepimizin böyle gururunu okşuyor. Hoşumuza giden konuşmalar. Mesela Hansi Flick'e Real Madrid soruldu. Şu an dedi önümüzde Galatasaray var. Galatasaray'la ilgili konuşacağız dedi. Ya bu kadar ciddiye almasanız mı ya? Bu kadar kasmasanız mı acaba? Değil mi? Betis deplasmanı falan var. Ardından Madrid'e falan gideceksiniz. Yani bu kadar önemsemeseniz mi acaba? Ya bilemiyorum tabii nasıl olacak. Ben bir şey istemiyorum açıkçası arkadaşlar. Yarınki Aston Villa maçı için de aynısını söyleyeceğim. Fenerbahçe için. Bugün Galatasaray Barcelona maçı için de aynısını söyleyeceğim. Ben sözelciyim. Eşit ağırlık okumadım. Direkt sosyal okudum. Yani böyle önümde bir türev görünce, bir integral görünce ışık görmüş tavşan gibi kalıyordum. Umarım Galatasaray'da Barcelona karşısında türev ve integral görmüş sözel bir öğrenci gibi kalmaz. Tek isteğim bu. Oynamaya çalışır. Bir şeyler yapar. Yani sahada o taraftarın hakkını verecek oyunu ortaya koymaya çalışır. Mesajlarınıza döneceğim ki Barcelona tarihi boyunca bu topraklarda çok da hezimete uğramış bir takım, imkansız değil. Beşiktaş geldi, Kluivert'lı, işte o dönemli muazzam, yani Beşiktaş, Barcelona'nın müthiş kadrosunun olduğu takıma gitti, 3 tane attı. Yine keza Galatasaray'da yendi Barcelona'yı, hatta Trabzonspor bile yendi, değil mi? Doğru hatırlıyorum. Ya futbol sonuçta, bilmiyorum, Formula 1 sever misiniz arkadaşlar? F1, ben eskiden çok severdim, NTV'de falan, Okay Karacanlı dönemler, Emre Televli dönemleri falan yetişemedim. Okay abiden itibaren çok izlerdim, böyle sabah saatlerinde kalkardım falan. O zamanlar böyle TRT'de Dallas filmleri falan olurdu. Rahmetli babam, babacığıma derdim ya şunu aç da bir F1 izleyelim falan. Yani futbol bir mekanik değil, yani Formula 1 yarışı gibi değil, o yüzden soruyorum. Yani bu mantıkla bakıldığı zaman, o zaman bizim Türk takımları da gitsin işte Lozan'ı yensin, Young Boys'u yensin, Hapoel'i yensin. Ya bu takımlara karşı yenilmemesi gerekiyordu kağıt üzerinde, ama ne oldu? Yenildiler. Ya futbolda da her şey matematik değil. Evet, istatistikleri seviyoruz. Bizim için muazzam. Yani bir bakarsın Yeşilburun Adaları İspanya'ya gol atıyor mesela. Yani bir bakıyorsun Yunanistan Avrupa şampiyonu oluyor. Avrupa'da da yani kasaba takımı dediğin küçük bütçeli, amiyane tabirle tırnak içinde elin oğlu diyoruz yani. İşte 30 milyonluk, 20 milyonluk takımlar nasıl bizim Türk takımlarımıza karşı başa baş oynayıp bize eliyorlarsa, biz de cesur oynamalıyız, disiplinli oynamalıyız. Hani başaramayacağız diye bir şey yok. Evet, çok iyi Barcelona, acayip oynuyorlar, muazzam oynuyorlar. Ki Okan Buruk da büyük ihtimalle geçen seneki içerideki Juventus ve ikinci Liverpool maçı şablonuyla oynayacak. Sağ beki Şelay'ı atacak. Hani Singo olsaydı, Singo sakat olmasaydı yüksek ihtimal Singo yapardı. Sağ açığa Barış Alper, 10 numara Yunus Akgün. Yani Batrakova herkesin aksine ben 11 almayacağını düşünüyorum. Hani birçok yerde Batrakova 11'de yazılıyor ama ben merkezde Torreira, Lemina yapacağını düşünüyorum ki Yunus 10 numarada olunca Osimhen'le birlikte muazzam bir ön alan baskısı yapıyorlar. Sağ kenardan da Barış buna destek verince o noktada rakibin çıkması zor oluyor. Ama rakibin çıkması zor oluyor. Barcelona'nın çıkması zor olur mu? Onu bilemiyorum. Yani çünkü Barcelona bu baskıyı kırmasını bilen dünyadaki en iyi pasör takım. Gün boyu kafamda Pedri, Olmo, işte Rodri, Pedri, Olmo, Rodri, bu üçgenler dönüp durdu arkadaşlar. Hani bloklar arasında gezme var ya, bu adamlar bloklar arasında fellik fellik geziyorlar. Yani gezmeye bırakın, hızlı top çeviriyorlar, böyle ayakta uyutup o bölgede o boyuncuyla beraber ileri çıkan kim olursa da hemen topu böyle arkasına gönderiyorlar. Orada Gordon var, Olmo var, Cancelo var, onlar bir dalıyorlar içeri, rahatça pozisyona girebiliyorlar diyelim. Konuşacağız tabii ki, ama sizlerin mesajları da bizler için kıymetli, onları da birazcık göz atalım. Rams Park'taki tribündeki ses sistemi ne demiş? Rams Park'taki tribünlerdeki ses sistemi takılıyor akşam maçı için. Her şeye bir gönderme yaptın. Islık mıslık. Yani öyle düşünebilirsin. Abi sen Rodri Pedri deyince Arap spiker aklıma geldi. Evet, hatırlıyorum. Çok editler yapılıyor bununla ilgili olarak. İşte Pedri olma, Pedri olma falan diye. Arap spiker adeta böyle tekelleme gibi sürekli tekrar etmişti. O da benim zihnimde kaldı. Belki de hani bilinçaltı. Ben olsam kontra atakla işi bitiririm. Defans yapmaya gerek yok demiş. Var mı başka çaren? Akşam makine düzeninde oynayan takımla oynayacağız. Allah yardımcısı olsun Galatasaray'ın demiş. Derfin Yunus Dane. Ümit Pehlivan hoş geldin diyor. Sağ ol Ümit'ciğim, sen de hoş geldin. Amca oğlum Gökhan da dinliyor. Ona selam söyler misin? Amca oğlu selam olsun. Akşamki maç için ne diyorsun? Yani bilmiyorum. Ne diyebilirim ki? Yani son 7 maçta 150 gol girişimi var Barcelona'nın. 321 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuşlar. 26.56 da gol beklentisi oranı oluşturmuşlar. Buna karşılık 23 tane de kaçan net pozisyonları var. 33 tane de gol atmışlar. 7 maçta da 7 galibiyetleri bulunuyor Barcelona'nın. Yani alan daraltmak, sert oynamak, hızlı çıkmak, Barcelona'nın offside taktiği takıntısı, savunmayı önde tutması, elbette Galatasaray analizcileri bunları iyi analiz etmiştir. Benim tek umudum ne biliyor musunuz? Yani sorduğunuz ya, o yüzden söylüyorum. Stoperler atletik değil. Yani Barcelona'nın evet ön alan muazzam ama stoperler hiç atletik değil. Şimdi diyeceksiniz ki ya bizimkiler atletik mi abi? Ya değil, tamam, ama yani orada fiziksel olarak bir tek Osimhen'le Konde baş edebilir. O Konde de zaten sağ bek oynuyor. Orada çok böyle birebir değişiklikleri falan düşünmüyorum. Galatasaray'ın defansı ağır. Tandem ağır. Dönene kadar mevsim değişiyor. Arkaya akılanmaz toplar kaçırıyorlar. Karşındaki takım da, yani İspanya'da da izliyoruz. Ceza sahasına otobüs çeken 11 kişilik beton bloklara karşı bile öyle bir top çeviriyorlar ki, öyle bir alışkanlıklı top çeviriyorlar ki, o boşluğu eninde sonunda milimetrik bir pasla bulabiliyorlar ki, yani Şampiyonlar Ligi seviyesinde en imkansız organizasyonları şey izler gibi, böyle yani halı sahada jeneriklik gol izler gibi izleyebiliyorsunuz. Barcelona'yı bir anda o golü bulabiliyorlar. En büyük kost tabii ki klasik olacak ama Victor Osimhen, burada da şeyden korkuyorum. Yani Victor Osimhen konusunda, yani Osimhen'in en bariz falsosu biliyorsunuz ki çok fazla ofsayta kalması. Bir de böyle bazen kaçırdığı goller var net olmasına rağmen, ama tabii attıkları bunu karşılıyor. Barcelona'da Opta verilerine ve UEFA'nın maç verilerine baktım yayına girmeden önce. Avrupa'nın 5 büyük liginde rakiplerine açık ara, altını çiziyorum, açık ara en fazla ofsayta düşüren takım arkadaşlar. Maç başına böyle 7 kere falan rakip takımı ofsayta düşürüyorlar. Hani belki de Osimhen'i de bu şekilde kitleyebilirler. Osimhen de çok fazla ofsayta düştüğü için hani zihnimde sürekli senaryoları canlandırmaya çalışıyorum. Cihan, F1 dedin de motor hacimleri fındık, motor hacmine geldiğinden beri izliyorum, izlemiyorum. Aslan kükremesinden sinek vızıltısına dönüştü demiş. Vallahi ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de bayağıdır izleyemiyorum. Aslında çok severdim. Pistlerini de çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü o V10 ve V12 dönemlerindeki o okyanus gibi kükrüyor, değil mi? Ne o böyle şey gibi falan böyle. Hani kulak zarını titretiyordu. O vahşeti izliyordun. Seni anlayabiliyorum. Şimdi şey gibi zız, o senin hoşuna gitmiyor, anladım. Yani %100 haklısın. %100 haklısın ama yine de o eski şeyi alamıyorsun ya. Şey derdik ya, ne, kimin tabiriydi? O mekanik canavar tabiri vardı bir spikerin, unuttum şimdi. Onun o kükremesi, o ruhu %100 başkaydı. Güzel yere parmak basmışsın. Cihan, akşam oynarız, yeniliriz. Yeniliriz. Niye bu kadar büyütülüyor mevzu, anlamadım. Yani hayatında Barcelona ile maç yapmamış taraftarlar bize ahkam kesiyorlar. Fatih Terim'in dediği gibi biz sizinle aynı seviyede değiliz. Seviyemize çıkın, şu takımlarla oynayın, ondan sonra bize ahkam kesin demiş. Kim ahkam kesti Ozan sana durduk yere? Dur bir maç oynasın da ondan sonra bir atar gider ya. Hani beraber falan biterse oradan kurtarırsın. Ya şöyle olabilir. Hani yıllardır hepimiz Radyo Gol dinliyorsanız futbol izliyorsunuzdur ki ben de izliyorum. Yani Avrupa maçlarında bir takımın ağır favori olup maç öncesinde farkların konuşulduğu bir ortamda oynanan maçlar, hani genellikle beklentinin hep aksi şekilde sonuçlanıyor. Umarım bu gece de öyle bir sonuç olur. Yani dün de söyledim, geçen seneki İspanya milli takımı yürüyerek bizim milli takımımız 6 gol atmıştı. Yani İspanya milli takımının şu an böyle İlaçlı hali gibi Barcelona, birazcık da ondan çekiniyorum işin açıkçası. Rahat olun, Osi baba çözer demiş. Vallahi şöyle düşün, karşındaki 11 kişiden, kaleciyi sayma, stoperleri sayma hadi onları, hani 6'sı, 6 oyuncu, hepsi Osimhen gibi ve Osimhen'den bir tık daha yetenekliler. Öyle düşün, ama Osimhen de oyun ağırlığını koyunca, ki bence hiçbir stoperin Osimhen'den çekinmeyerek oynayacağını düşünmüyorum. Çünkü stoperler biraz kendisinden çekiniyor ve sürekli Osimhen'le birebir de kalmaya çalışıyorlar. Belki hani Osimhen'e çok fazla yakın oynarsalar o noktada o boşlukları bulabiliriz diye düşünüyorum ki aslında benim Leao'dan falan da umudum var. Yani Barcelona'nın gerçekten ben stoper tandemini falan hiç beğenmiyorum. İşte o Konde açık oynuyor. O Konde'ye kim denk gelecek? Yani orada maç içinde tabii ki mevkiler değişecektir yüksek ihtimal. Yani orayı da çözebilirse gol bulma şansı yüksek olabilir ki akşam yağmur da bekleniyor. Yani bir Juventus maçı gibi, orada kar yağmıştı gerçi. Şöyle güzel bir yağmur yağarsa fena da olmaz diye düşünüyorum. Cihan merhaba, nasılsın? Ön alan baskısı bu maçta intihar olur. Full savunma, sadece kontra atak planında oynamalıyız. Nacizane fikrim demiş Sadullah. Vallahi Sadullah, ben de öyle düşünüyordum. Ama dün Okan Buruk'u dinledikten sonra hani biz ön alan baskısı yapacağız şeklinde, yani kendi oyunumuzu oynayacağız dedi. Hani biz de Galatasaray'ız, Galatasaray gibi oynayacağız dedi. Senin dediğinde yapamıyor ki Galatasaray. Yani o işi beceremiyor. Ben defansta durayım, kontralarla çıkayım, gol bulayım işini çok fazla beceremiyor. En azından önde bastığında bir gol bulabilir. Dün ben de seninle aynı fikirdeydim. Yani Galatasaray pres yaparsa topu çok zor kapar Barcelona'dan ve yorulup gol yiyebilir. Yani sanki tek çözüm savunmada bekleyip kontrayı kovalamak gibi gözüküyor. Ama Galatasaray bunu yapamıyor, açık oynuyor. Bir de mesela ilk 10 dakika önde pres yapıp topu alamadığını gördüğünde taraftar umarım susmaz. Şimdi 10-15 dakika Barcelona'dan top almak biraz zor iş. Onlar yüksek ihtimal önce bir yıldırmaya çalışacaklar. Senin bir sinir uçlarında bir 10-15 dakika oynayacaklar. Taraftar da topu alamadığını görüp biraz böyle sessizleşirse durum sıkıntı, ama 15. dakikada çok da sessizleşeceğini düşünmüyorum. Galatasaray'a 10.000 bassak sürpriz olur mu sence demiş İsmail. Vallahi İsmail, bilmiyorum. Yani yatırım tavsiyesi değildir, para senin para. Kaç Galatasaray'ın orada, 8 mi? Yapma ya öyle şeyler. Hani seni üzmeyecek bir rakamsa yap, bilmiyorum. Yani aylık kazancın 200 bin liraysa 10 bin lira basabilirsin. Ama aylık 60-70 bin lira kazanıyorsan 10 bin basma tabii ki. Üzücü bir rakam olur senin için. Futbolda her şey var yani. Erken bir kırmızı kart gelir, bir bireysel savunma hatası olur. Ne bileyim, rakibin katı savunma bloğu gibi faktörlerin değişkenliği olabilir. O yüzden çok bu toplara ben girmiyorum. O senin bileceğin iş. Yani Galatasaray'ın Barcelona'nın oranı 1.20. Daha farklı oranlara yönel. Kornerlere yönel. Abart böyle işi, anladın mı? İlk yarı KG VAR'a falan yönel. Ya öyle değişik yüksek oranlara git, takımı oynama. Selamun aleyküm diyor. Ankara'dan Eşref. Merhaba Eşref'ciğim. Aleyküm selam. Ben bugün Abdülkerim'den çekiniyorum. Çok ağır kalıyor defansta. Bir de Sané'nin oynaması gerekmez mi demiş. Vallahi yüksek ihtimal Leroy Sané'yi oynatacak Okan Buruk. Ben öyle olacağını düşünüyorum. Yani bir tarafta Barış'ın, diğer tarafta Leao'nun oynayacağını söylüyorlar muhtemel 11'lerde. Ama bence de ben tekrar Barış Alper'i bekte oynatırdım. Ama Okan Buruk Juventus ve Liverpool'daki 11'le çıkacak gibi gözüküyor yani. Şalai bir kanada, az önce söyledim ya, o diğer tarafa Jakobs koyar. Zaten Davinson Abdülkerim'i değiştirmeyecektir. Orta alanında Torreira ile Lemina yapar. Hani Batrokov falan yazılmış. Ben imkansız olduğunu düşünüyorum. Batrokov'u bu maçta hayatta oynatmaz. Bir kanada Barış'ı koyar. Diğer tarafa Leao'yu koyar. Okan Buruk hoca. En ileri ucuda zaten Osimhen olur. Sara'yı da biraz böyle 10 numara gibi oynatır. Hani üçlü değil de, yani Torreira Lemina Sara değil de, Torreira Lemina o ortada da Sara olur. Biraz daha böyle inceleri gördüğü için. Yani Barcelona'ya bakıyorsun, Kubarsi, Martini, Cancelo, Garcia, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi ve Jesus olacak. Barcelona'da da Zingo sakatlığı sebebiyle zaten oynayamıyor. Devler Ligi'nde de son 10 iç saha maçında 4 galibiyet aldı Galatasaray. 2019 tarihinde Belçika ekibi Kulüp Brugge'la 1-1 kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında 4'er galibiyetle beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 18 gol attı Galatasaray. 14 gol de kalesinde gördü. Okan Hoca bizi perişan etmezse diyor, 2-1 kazanırız demiş. Ya benim tek beklentim, yani daha önceki maçlarda herkes böyle şeyler söylüyordu, işte o takım 5 atar, o takım 4 atar. Genel itibariyle böyle beklendiği gibi olmuyor. İşte bazıları şey diyor, tabii bunlar tabii tamamen uçuk düşünceler. İşte bahis baronları devreye girdi falan diyordu. Ben öyle bir şeyler düşünmüyorum. Yani Galatasaray orta sahaya kadar çıkartıp alanı daraltabilirse, topu o baskadan defansın arkasına atabilirse, hızlı oyuncularla skoru bulabilir. Ben bunun bir hayal olmadığını düşünenler dedim ki ya, zaten bu maçı kaybetse de çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Hazırlayayım kendimi, azıcık durun. İşte içeride şey diyor, İrfan 25 ile konuşuyorum. Ya diyor, Arkadaşlarımın hepsi 5 yeriz 5 yeriz diyor, konuşuyor diyor. Yarın geldiklerinde işte Galatasaray 5 yerse diyor. Zaten böyleydi deyip kendilerini tatmin edecekler diyor. İrfan abi dedim, bunu yayında söyledim mi temennini falan bilmiyorum. Söyledim ya diyor, çok şey değil diyor. Tabii ki yenilmesini istemem Galatasaray'ın diyor, işte Avrupa puanı falan, ama diyor. İçinin söylediğinle diyorum, kalbinin düşüncesi aynı mı falan. Tabii herkes, ben ki gerçekten hani burada birbirimize çok sallıyoruz. Tek yayınlarımda öyle itici bir tipim olmaz. Hani mikserlik yapmam, ortalığı çok karıştırmam, ama karşımdaki insan böyle, bana böyle elle tutulur bir veri vermediğinde onunla tartışabiliyorum. Ondan sonra bazı takımdaş dostlar veya aynı takımdan olmayan arkadaşlar bize kızabiliyorlar, ama ben umuyorum. Yani bugün Galatasaray'ın ben yenilmeyeceğini düşünüyorum. Açık ve seçik bunu söylüyorum yani. Belki bir duygusal düşünce olabilir. Belki beklentilerin Barcelona'dan yana olduğu için olabilir. Yenilmeyeceğini düşünüyorum ki yarın da Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bu maçın böyle bol gol falan bekliyorlar ya. Roma Fenerbahçe maçına benzetiyorum. Öyle bir maç olacak. Roma Fenerbahçe maçının özeti gibi bir maç olacak. Galatasaray Barcelona mücadelesi. Abi Okan Buruk bizi yakmazsa ben de kafa kafaya oynayacağımızı düşünüyorum demiş. Maltepe'den gurbetçi Bayram. Sezonun ilk Galatasaray Çorum maçının başlamasından 45 dakika önce tüm deplasman seyircisi içeri girmişti. Biz tezahürat yaptığımız anda Galatasaray tribünlerinde 1000 kişi bile yoktu. Bir ıslık açıldı, sanki stat full doluymuş gibi. Kesinlikle o statta hoparlör iyilisi var, bu da bunun kanıtıdır diyor. O zaman yapmış olabilirler Bayram. Yani statta kimse yokken, hani rakip takım taraftarlarının rahatsız etmek için maalesef bu yapılıyor. Biz yıllarca radyodan da söyledik, farklı mecralarda da söyledik, derbilerde de yapılıyordu. İşte deplasman tribününe gidiyorlardı, hoparlör falan koyuyorlardı. Yapılmaması gereken bir şey. Yani maç içinde öyle bir şey yani olacağını ben düşünmüyorum ki, zaten atmosferi de görüyorsun yani. Barcelona ile Liverpool'la falan oynayınca, mesela Kasımpaşa'yı küçümsemek için söylemiyorum, Süper Lig takımlarına saygım var, ama mesela Kasımpaşa maçındaki o gırtlaktan çıkan sesle Barcelona maçındaki gırtlaktan çıkan ses aynı mı olur? Mesela bölük komutanın sana tekmil ver dediğinde evet bağırıyorsun, ama yani ne bileyim, tabii bir albaya falan tekmil vermiş misinizdir bilmiyorum, denk gelmiş midir, ama o bir tekmil verdirse size mesela, değil mi, bir taraflarını böyle yırtarsın amiyane tabirle. İşte Barcelona da üst düzey bir takım olduğu için yani taraftar orada bir bağıracağına üç bağırıyor. Ya yüksek ihtimal hepsinin eve gittiğinde sesi kısılacak. Yarım iş yerinde böyle konuşacaklar. Ne haber, nasılsın falan. Öyle olacak yüksek ihtimal. Bıktım ben bu Okan Buruk'tan, artık gitsin. Bugün 5 yer, umarım gider diyor. Şey mi bu? Milli maçtaki Montella düşüncesi. İnşallah yenilir, Montella gider. 5 yerse de ben Okan Buruk'un gideceğini düşünmüyorum. Şimdi Okan Buruk savunucusu gibi oluyorum burada da yani yıllardır. Bu adamcağızın sebepsiz eleştirildiğini düşünüyorum. Yaptığı hatalar var mıdır? Evet, biz izleyici olarak görüyoruz. Vardır, inadı var mıdır? Vardır. Ama mesela eline verilen yıldızlar var, değil mi? Mesela o yıldızların hiçbiri performans yıllarında gelmedi. Şimdi açık konuşalım. Mesela Osimhen, değil mi? Müthişti. Ama mesela kulübüyle mental açıdan vahim durumda geldi. Atıyor muydu? Atıyordu. Ama Napoli ile kavgalıydı, tartışıyordu falan. Yine keza Mertens. Ya işte yaşlı dendi vesaire. Icardi, değil mi? O da mesela kadro dışı falan kalıyordu. Sanchez, Torreira, değil mi? Davinson toplumda problemler yaşıyordu. Torreira Arsenal'da sıkıntılar yaşıyor. Ya bu çocukların hiçbiri böyle %100'üyle gelmedi aslında baktığınızda. Hani Sara'dan da alabileceği max verimi almaya çalışıyor. Kerem'i, Kerem Aktürkoğlu'nu oynattı. Barış Alper Yılmaz 50 milyon falan konuşuluyordu ki ben çok edeceğini düşünmüyorum. Ki şu an performansıyla zaten imkansız, ama değil mi, kattım ya yani. Geçen sene mesela Liverpool'un bekine mevki değiştirdi bu çocuk. Ya bu sene oynuyor mu oynayamıyor, o başka bir şey. Son vuruşları kötü mü, kötü, ama geldi yine Kasımpaşa maçında kurtardı. Demek ki bu çocuk fizik olarak üst düzey. Performansı kötü mü? Şu an kötü. Oyun olarak hataları var mı? Elbette var. Ama mesela kimde vardı? Zaha'da, Ziyech'te, Tete'de. Bunlar kumardı, tutmadı. Ama bu kumarı sadece Galatasaray oynamıyor ki. Beşiktaş'ta oynuyor, Fenerbahçe'de oynuyor. Hadi bunları geçtim. Majör takımlarda oynuyor. United, Chelsea. Chelsea'yi hatırlayın ya, 2 yıl önce takımda 40 kişi vardı. Adamlar oyuncuları göndermek için neler yaptılar. Belki Barça oynamıyordur. Madrid bile oynuyor. Barça'nın oynamasına gerek yok. La Masia'dan kendi çıkarıyor zaten de. O bile yaptı bak, aklıma geldi şimdi. İbra'yı, Henry'yi tutturamadı ya. değil mi? O dönemde ya baktığınızda bazen olabiliyor, bazen bu tarz şeyler maalesef yaşanabiliyor. Ben hani Okan Buruk savuncusu olmak için söylemiyorum, birazcık da çok da hakkını yemeyelim diyor diye söylüyorum. Dinleyici alacağım, 12.40'da Uğur hocamı alacağım. Uğur hocamdan sonra biraz sohbet ederiz, olur mu? Fatih Akçay, Barcelona 2 veya 3 farklı yeneceğiz, lütfen mesajımı okuyun yayınlar demiş. Yani 2 fark 3 fark bilemiyorum, yenebilecek mi, Galatasaray yenemeyecek mi, ama ben yenilmeyeceğini düşünüyorum en azından. Ben Roma maçı gibi olacağını düşünüyorum, beraberlik. Bu akşam kaç yeriz? Selamünaleyküm Cihan kardeşim. 1-1 bitecek ya, ben öyle inananlardanım. En az 5 tane atar Barcelona, hoparlörlü olacak iş değil bu demiş. Sedat Aydın yazmış. Bizim tek korkumuz Uğurcan, çekilen her şut bu sene gol oluyor diyor. Barcelona Hetafe maçını izledim, çok zevkli bir maçtı. Birden baktım 3-0 olmuş, bu nasıl oluyor anlayamadım diyor. Yani dediğim gibi Barcelona bir yanda böyle uyutuyor, rakibi de yoruyor, taraftarı da yoruyor, hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorsun. Bir de Galatasaray hızlı dağılan bir takım. Ya bunun örneklerini çok fazla gördük. Çünkü oyuncular yani 4 yıldır şampiyon takım değil mi? Kemik kadro neredeyse duruyor ve bu oyuncular kendilerini şey gibi düşünüyorlar. Yani hiç kaybetmiyoruz. Biz üst düzeyiz ki evet üst düzeyler. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsalar, profesyonel oyuncular üst düzeyler ama yani bir anda böyle bir iki tane falan yedikleri zaman ne oldum diyorlar, dağılıyorlar ki yani Barcelona'da bu tarz bir maç oynayabilir bugün. Ben 15-20 dakika topu Galatasaray'a vereceğini düşünmüyorum. Abi dün ortaya çıkan Bein Sports kameralarını gördün mü? 50 yıllık kameralarla maç yayını çekiyorlar demiş. Gördüm yani. Yani o kameralar Şansal Büyükaya görmüş olabilir. Maratonda falan kullanılmış olabilir. Ya işin esprisi, ben kameradan anlamam bu arada. Şeye falan sordum eskiden, işte Kültür Radyo Televizyonu'nda çalıştığım dönemler, o zaman sesçilik yaptığımız dönemler, kameraman arkadaşlarıma sordum. Değil mi? İşi bilene sormak lazım. Mikrofon olsa, ses olsa cevap vereyim. Ya dedi ki Cihan, kameranın eski olmasının tabii etkisi vardır ama hani naklen yayın için onların özel mercekleri, özel camları var. Onlar zaten güncelse çok fazla görüntü kaybı olmaz dedi. Ki yani olabilir, yani sektörde 20 yıl uzun bir süre olamayabilir. Şu an önümde benim Electro Voice denilen bir mikrofon var. R20 diye geçiyor. Belki 2001-2002'de falan çıkmıştır bu mikrofon. Gidin en üst düzey radyo istasyonlarına, yurt dışına bile söylüyorum, öyle söyleyeyim size, en iyi yerlere bu mikrofon vardır. Bunun ötesi çıkmadı. Mesela yıl 2026 Electro Voice. Sesi en iyi alan, yayıncılık için en iyi mikrofon bu. Yani o kamerada 2021 yılında çıkmış olabilir. Ama lensleri değişmiştir, farklı şeyler olmuştur. Bilmiyorum. Yani yayıncı kuruluş da sevmem ha bu arada. Şimdi yayıncı kuruluşu övüyormuş gibi olmuyor mu? Çizgi kamerası olabilir, offside kamerası olabilir. Bilmiyorum. Ki Shure diye bir mikrofon var, o mesela İbrahim Yavuz'un konuştuğu şu çaprazımda, SMB diye geçiyor. Yani 1995'in mikrofonu falan herhalde, ki muazzam bir mikrofondur. S'ler, P'ler falan hayatta patlatmaz onları. O yüzden çok kameralara falan takılmamak lazım ki bunlar pahalı zaten. Hani 2000 yılında çıktı diye ya bunlar eski değil, güncel. Show Radyo'da bunu kullanıyor, Kral FM'de bunu kullanıyor, ne bileyim işte birçoğu bunu kullanıyor. O yüzden bir şey diyemeyeceğim kamerayla ilgili bilgim olmadığı için. Ama yüksek ihtimal ya offside kamerasıdır, ya lensi farklıdır, merceği farklıdır. Zaten birçoğunu Saran Holding'den kiralıyorlar, yayıncı kuruluş. Saadet'ten Saran kameraları hepsi zaten. Sağ ol Hüseyin'cim, selam olsun. İlk yer 2.5 üst olur mu? Olmaz. Olmaz. Yatırım tavsiyesi değildir. İlk yarı KG oyna, ikinci yarı gol olmaz oyna. Okan Hoca bizi perişan etmezse 2-1 kazanırız diyor. Ben çok öyle galibiyet falan beklemiyorum da beraberlik tarafındayım. Bir anda ne oldu ya, Galatasaraylılar dün şey yazıyordu. İşte abi umarım 4 tane yeriz, 6 olmaz falan. Çıkmasak mı maça? Arda Turan'a selamlarımızı söylesek, Bayrampaşa'dan Barcelona bizi affeder mi falan diye. Maç günü yaklaştıkça şey oluyor değil mi? Bu taraftarlık ruhu, işte inanmayan otobüse binmesin ruh hali bir anda böyle bütün taraftarı kaplıyor. Bir de dün Hans Flick'le Kubarsi'nin konuşmaları falan iyice böyle şey aldık değil mi? Hani şımardık, Kubarsi taraftarı övdü falan böyle. O da gerçekten inanıyor mu Galatasaray taraftarı? Bence gerçekten inanıyor. Çünkü önceki dönemlerde Liverpool ve Juventus için de aynısı söylenmişti. Ramsfark farklı bir yer. Yani gitseydi Camp Nou'da falan olsaydı benim de hiç umudum olmazdı. Seyircinin desteği çok önemli. Burası farklı bir nokta. Yani bir anda böyle ambele oluyorlar, şaşırıyorlar. Ne oldum diyorlar. Belki bunun etkisiyle bir şeyler olabilir. İtalyan hakem var. Guida yönetecek. Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt'tan 5-7 maçtaki maçın hakemi. Gerçi o maçta çok hakemlik bir şey de yoktu. Galatasaray öne de geçmişti Yunus'un golüyle. Bir anda böyle tak tak 2-1-3-1 böyle hızlı hızlı golleri yemişti. Tamam, o zaman bugün Galatasaray'ın ofsaytlarından parayı vuruyoruz. Mesela Emrah, değil mi? Bak ben konuşuyorum, buradan çekip alabilirsin. Barcelona en çok rakiplerini ofsayta bırakan takım ve en yakın rakibinden açık ara üstün, yani 4-5 kat daha fazla ofsayta bırakıyor. Yani Galatasaray 7 kez ofsaytta kalır falan veya 5 kez ofsaytta kalır, bilmiyorum öyle bir oran açıldı mı, bu tarz maçlarda açılıyor ama o tarz şeyler yapabilirsin diye düşünüyorum. Hemen bir Uğur Dalkıran hocama da bakayım, müsaitlik durumu ne, kendisiyle de bağlantı kurmaya çalışacağız. Dün sözleşmiştik kendisiyle, dün bağlantı kuramadık ama bugün kendisiyle bağlantı kurmaya çalışacağız. 0212 273 1010'dan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Formasına reklam almayan en asil duyguların takımı sokak futbolundasınız. Ben Cihan Dişli. Galatasaray Barcelona maçı ağırlıklı gidiyoruz tabi. Akşam önemli bir mücadele olduğu için şimdi de teknik direktör Uğur Dalkıran hocamızla sohbet edeceğiz. Saat böyle 13'ten sonra telefonları alalım, olur mu? Şu an arıyorsunuz, görüyorum 81-67-79-69-80-88 falan. Lütfen hatta boşuna beklemeyin. Ben anonstan sonra ararsanız sizi almaya çalışacağım. Önce bir Uğur hocama selamlarımı ileteyim. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz.
8: Teşekkür ederim Can. Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin?
7: Sağ olun kıymetli hocam. Dün kavuşamadık, bugün kavuştuk. İstanbul'da da yağmurlu bir hava vardı. Ben stüdyoya gelirken, bilmiyorum şu an siz dışarılarda mısınız? Nasıl bir hava var? Kapalı mı?
8: Evet, şu anda çok kapalı bir hava var. Yağmur yok ama kapalı bir hava var.
7: Akşam işimize yarar mı bu yağmurlu hava vesaire hocam? Bir Barcelona yorumu alabilir miyim sizden?
8: Hemen onu söyleyeceğim. Öncelikle Radyo Gol dinleyicilerine buradan selamlarımı iletiyorum. Gerçekten bizim için, yani ülkemiz adına akşam harika bir görsel şölen olacak. İspanya'nın devi Barcelona ile oynuyoruz. Ya bugün çok önemli bir futbol gündemini konuşuyor olacağız Cihan. Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki sınavı çok çok önemli. Ama burada şu var. Cihan, iki büyük takımın mücadelesi var burada. En önemlisi, acaba Galatasaray'ın farklı futbol anlayışını ortaya koyabilecek mi durumu? Bir de Barcelona'nın şu anki temposuna, Barcelona'nın şu anki oynadığı oyuna karşılık nasıl bir şey gösterecek? Bir tarafta topa sahip olan bir takım var. Diğer tarafta da her zaman ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde ruhunu ortaya koyan bir takım var. Tabii. Barcelona yani söyleyecek çok şey var bu takım için. Çünkü hocam, genç bir jenerasyon.
7: Unutmadan araya gireceğim. Yani şimdi dün hem Hansi Flick, Barcelona'nın hocası, hem de Kubarsi genelde böyle buradaki atmosferden bahsettiler. Yani bu atmosfere hazır olmalıyız. Dünyanın en iyi atmosferlerinden biri burada oluşuyor dediler. İşte yüksek bir seviyede atmosfer var diyorlar. Yani Barcelona'nın çekincesi Galatasaray'dan ziyade atmosfer mi size göre?
8: Tabii ki, yani burada tüm takımlar için bu geçerli Cihan. Neden bunu söylüyoruz? Liverpool'da gördük bunu, Bayern Münih'te gördük, Juventus'ta gördük. Bizim işte kıymetli spikerimiz Erdem Taner abi, hatırlarsan Schneider'in atmış olduğu goldeki o şeyi, söylemi, Allah'ım gol durumu. Atmosfer yine orada devreye girmişti. Liverpool maçında da yine atmosfer devreye girdi. Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray oynarken gelen rakiplerin tamamı Galatasaray'ın sahasındaki o atmosferden etkileniyorlar. Yani bunu akşam da mutlaka göreceğiz. Burada örnek görüyorum, işte çok rahatlıkla bunu söyleyenler oluyor. İşte Barcelona Galatasaray'ı rahat beğenecek, fark atacak gibi söylemlerde bulunuyorlar. Ama bu böyle olmayacak. Barcelona için eğer galibiyet olacaksa da bu kolay bir galibiyet olmayacak. O atmosferden mutlaka etkilenecekler. Hatta ben şöyle bir tezde bulunuyorum. Barcelona genç bir jenerasyon, genç işte takımdan oluşan bir kadroya sahip olan bir takım. Burada bu oyuncuların bu atmosfere işte welcome to hell, işte cehennem dediğimiz bu atmosfere nasıl bir tepki gösterebilecekler? O anki reaksiyonları nasıl olacak? Bunu zaten akşam göreceğiz ama bence buradaki durumda Barcelona oyuncular sıkıntı yaşayacak gibi duruyor şu an için Cihan bu atmosferde.
7: Evet, Uğur Dalkıran hocamızla beraberiz ki biraz da gerçeklere yönelelim. Evet, atmosfer, Galatasaray farklı oynuyor Şampiyonlar Ligi'nde, Juventus Liverpool maçları bunların en büyük örneklerinden biri ama Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı 10 maçta şu an için tek bir galibiyeti var. En son galibiyeti 32 yıl önce alınmış kıymetli hocam. 93 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde 0-0 beraberlikle ayrılıyor Galatasaray. Sonrasında Barcelona ile 9 kez karşılaşıyor ve bu maçlardan bir galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrılıyor. Barcelona'yı yenen takımlarımız var. Tabii sadece Galatasaray değil, Beşiktaş, Trabzonspor da Barcelona'ya karşı evet, galibiyet aldı ki Beşiktaş Kluivert dönemde almıştı. Galatasaray'ın da ben bugün sizin düşündüğünüz gibi düşünüyorum. Yani öyle 4-0'lar, 5-0'lar ezilmeyeceğini düşünüyorum. Ben bir galibiyetten ziyade Fenerbahçe Roma mücadelesi gibi olacağını düşünüyorum. Sıkışacak oyun birbiri. Bilmiyorum ki, siz daha
8: büyük ihtimalle ben de öyle bekliyorum Can. Burada özellikle Galatasaray'ın yani Barcelona karşısında savunma yapma durumu değil. Biraz daha böyle hani şunu söylüyorlar. Baskı preste Barcelona bunu kolay kırıyor ve iki topla hemen ceza sahasında topla buluşup gole dönebiliyor. İşte bu Galatasaray'da işleyemiyor olabilir. Çünkü biz bunu daha önceki maçlarda da gördük. İşte Bayern Münih maçında da gördük. Juventus maçında da gördük. Baskı presi oynamamıza rağmen defans hattında da doğru kurgularla, doğru markajlarla biz bunu kırabiliyoruz aslında. Burada en önemli husus da aslında Okan Buruk'un akşamki 11'ini doğru planla çıkartması olacak. Önceki şeyde maçta da Kasımpaşa maçında Beşi Barış Alper'in sağ bekte oynaması, sonrasında işte Eren'in oyuna dahil olması, bir rotasyon kadroyla beraber Osimhen'in ve Leroy Sané'nin sonradan oyuna girmesi durumu söz konusu. Bugün doğru 11 ile eğer sahaya çıkarsak bence hani kendi sahamızda oynamamız, taraftarımızın işte bize vereceği destekle beraber Barcelona'nın o oyun planındaki kurgularını biraz daha yıkabilir ve işte o oyunun farka gitme durumunu, istatistiklerin göstermiş olduğu işte maç başına gol ortalamasını 20'lerde işte olması, 27'lerde olması durumunu bence kırabilir durum söz konusu olabilir. Her şey akşamki Okan Buruk'un doğru çıkaracağı 11'e bakıyor Cihan açıkçası. Burada defans hattında işte Jakobs, Abdülkerim, Sanchez'le beraber Barış Alper Yılmaz'ı ben bir geri dörtlü olarak bekliyorum açıkçası. Çünkü Barış Alper Yılmaz sağ bekte oynayabildiğini gösterdi ve oynarken de İleri hatta da güzel bir destek sağlayarak sağ bekte oynadığını gösterdi. Şalay'ın sağ bek başlaması Galatasaray için bir dezavantaj olabilir. Bu maçta onu söylemiş olalım. Abdülkerim'in performansı burada çok çok önemli, çok çok kıymetli olacak Cihan. Lemina eğer oynarsa Abdülkerim'in açığını kapatması durumunda orada da yine güzel bir defans kurgusu bence Barcelona'nın ileri hattındaki durumunu biraz daha böyle
7: çökezletebilir. Evet, Uğur Dalkıran hocamızla beraberiz. Dün Okan Buruk basın toplantısında şöyle bir ifade kullandı. Yamal'ı durdurmak için bazı planlarımız var dedi Uğur hocam. Yani Lamine Yamal'ı da biliyoruz, işte içeri kat etme becerisi var ve içeri kat ettiğinde sol ayağıyla yarattığı muazzam tehlikeler var. Yani Okan Buruk'un burada planı ne olabilir? Sol bekle sağ stoper arasındaki boşluğu mu kapatacak? Daha farklı bir plan mı olabilir? Yani burada ne demek istedi? Yani sadece savunma yapmayacağız demek istiyor. Onu anlayabiliyorum ama hani buradaki plan ne olabilir acaba? Böyle sesli düşünmeye çalışıyorum.
8: Şimdi burada şöyle Can, Lamine Yamal çok yetenekli. Çok beğendiğim bir oyuncu. Yani dünya üzerinde şu an genç yetenekler arasında ilk sıraya yazabileceğimiz oyuncu Lamine Yamal. Yani şöyle ara pasları, kendisine top geldiği zaman birebir adam geçmesi, onun haricinde gol yollarının etkili olması, son vuruşlarının çok etkili olması durumu zaten aşikar ortada olan bir şey. Okan Buruk'un aslında burada söylemek istediği olay şu, biraz daha işte Jakobs'un birebir markajdaki etkili oyunu bence söz konusu olmuş olacak. Bir de Rafael Leão'nun ön bölgede oynayıp defans hattına biraz daha yardım etmesi durumu söz konusu oldu. Çünkü hani sprinter özelliği olduğundan dolayı top kendisine geldiğinde o da birebir markajda veya birebir adam geçmede çok etkili olması hasebiyle Leao'nun biraz daha defansif özellikli bir oyun kurgusuna çıkacağını, Jakobs'un da Yamal'la birebir markajda oynaması durumu ortada olacak. Yani Okan Burun söylemek istediği olay şu: bence Jakobs Yamal'la birebir oynayacak, Rafael Leao da oradaki Jakobs'un açığını kapatmış olacak düşüncesini söylemiş olabilir bence Okan Burun.
7: Bir sürpriz görebilir miyiz? Yani daha önceki dönemlerde de yapmıştı. Barış Alper Yılmaz'ı bekte oynatmıştı. Son maçta da Kasımpaşa maçında da Barış Alper'i bekte gördük. Acaba Lamine Yamal'ı durdurmak için Barış Alper'in süretinden yararlanma gibi bir fikri olabilir mi? Okan Buruk'un bazı planlarımız var derken bunu kastetmiş olabilir mi? Yani ben çok böyle düşünmüyorum. Yine orada Şalay Jakobs yapacak diye düşünüyorum ama yani bazı planlarımız var deyince acaba mı diye bir düşündüm.
8: Ama burada şu var, yani şimdi Jakobs'un hani performans düşüklüğü yok. Yani şu an Jakobs'un performansı üst düzeyde. Zaten bunu önceki maçlarda Zekseliyurt maçında Salah'ı durdurmasıyla görmüştük biz bunu. Diğer tarafta şimdi Jakobs'un performansı üst düzey olduğundan dolayı Lamine Yamal'ı orada markajlama konusunda Jakobs'un başarılı olabileceği düşüncesindeyim ben. Diğer tarafta ise yani Salah'ın ilk 11 başlaması burada uygun olur mu? Bence Barış Alper'in sağ bekle başlaması daha mantıklı geliyor bana. Çünkü hani görüyoruz fiziksel üstünün olması, işte kademeye girmesi, aynı zamanda topu alıp ileriye giderken de sağ bek özelliklerini ortaya koyması Barış Alper Yılmaz'ı da sağ bekte oynayabilecek, oynatabilecek düzeyde olduğunu gösteriyor. Bence Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'la sağ bekte başlaması Galatasaray açısından, kendisi açısından çok çok daha iyi olacaktır düşüncesindeyim. Çalay'ın maç performansı olmadığından dolayı Barcelona maçında ilk 11 başlaması bence bir dezavantaj oluşturabilir. Barış Alper sağ bekte başlaması çok daha uygun olacaktır. Sol bekte de Jakobs'a başlaması uygun olacaktır diye söylemiş olalım.
7: Bu offside taktiğiyle alakalı olarak bir şeyler söylemek ister misiniz hocam? Yani Barcelona offside taktiğini muazzam uygulayan takımların en başında geliyor. Takımlardan biri değil. En iyisi yani. Listenin birinci sırasında ve rakiplerine göre açık ara bu taktiği uygulayan en iyi takımlardan bir tanesi ki Osimhen'in de falsosunun çok offside'e düşmek olduğunu biliyoruz. Yani burada Osimhen'i bu şekilde durdurabilirler mi?
8: Ya bu şöyle, Osimhen baktığımızda yani çok farklı bir reaksiyonla çıkıyor maçlara. Oyun esasını göstermiş olduğu performans da gerçekten böyle bazen bize sürprizleri de oluşturuyor. Evet, Osimhen'in işte ileri ucum hattında son vuruşların iyi olduğunu, baskı presi iyi yaptığını ve araya koşullarının iyi olduğunu biliyoruz. Ama Osimhen bazen işte geçen seninle yayında bahsettiğim gibi vücudunu kullanamama durumu ön plana çıkıyor. Ama burada Osimhen biraz daha böyle dikkatli olup vücudunu doğru kullanıp işte offside taktiğinden biraz daha sıyrılıp daha olgun bir oyun oynayacağını ben düşünüyorum. Bence Barcelona Osimhen konusunda çok çok zorlanacaktır. Buna Rafael Leao'nun katkısı, eğer Yunus oynarsa veya Leroy Sané oynarsa sağ tarafta da biraz daha böyle şey olabilecektir. Osimhen için de destek olabilecektir. Barcelona defans hattı bence Osimhen konusunda offside taktiğinde biraz sınıfta kalabilir bu konuyla alakalı. Ama en önemlisi burada Can şu, dinleyenlerimize mutlaka katılacaktır. Osimhen'in biraz daha sakin olup takımı yönlendirirken ki söylemlerinde de sakin olup biraz daha olgun bir oyunla geceyi geçirmesi gerekiyor. Çünkü Osimhen Galatasaray'ın çok çok önemli bir oyuncu. Onun yokluğunda Galatasaray'ın yaşamış olduğu sıkıntıları zaten hepimiz biliyoruz. Osimhen bence vücudunu 90 dakika ve 96 dakikalara kadar yayması gerektiği düşüncesindeyim. Olası bir sakatlık durumunda Galatasaray için bir facia olabilir. Biz yani burada işte beraberliği bekliyorken, Galatasaray'ın işte hezimete uğramamasını bekliyorken bir anda o mağlubiyete gidip hezimetli bir mağlubiyete oluşma durumu olabilir. Osimhen Galatasaray için çok çok önemli bir oyuncu. Burada Barcelona'nın yapacağı offside taktiğinde biraz sıkıntı yaşayabilir. Osimhen de olgun bir oyunla beraber Galatasaray için güzel bir silah olabilir diye söyleyeyim, Osimhen'le alakalı.
7: Tabii evet, hep iyi senaryoları konuşuyoruz. Bunların olması gerektiğini, yani sinerji yaymanın ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ama Hansi Flick'in bir sözü vardı 7-2 kazandıkları maçın ardından. İşte daha yeni ısınıyoruz biz dedi. Asıl gücümüzü Şampiyonlar Ligi'nde göreceksiniz demişti. Bir lig maçının ardından bunu söylemişti. Ve oyuncularının kendisine söz verdiğini, bir Şampiyonlar Ligi maçında da 10 gol atacaklarını dile getirmişti. Bu kendi oyuncularına bir güven aşılamak için söylediği bir şey miydi? Ya da bunun gerçekleşmesi durumunda nasıl bir senaryoyla karşılaşırız? 10 gol tabii bence bir hayalcilik.
8: Amatörde de olsa, profesyonellikte de olsa her zaman için şunu söylüyoruz. Biz çocuklarımızı veya oyuncularımızı veya işte profesyoneldeki takım oyuncularını hep böyle motive edici sözler sarf ediyoruz. Yani sonuçta da Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'de baktığımız zaman işte futbolun Dünya Kupası'ndan sonraki kulüpler karmasında, kulüpler aşamasında zirve olan bir sahnesi. Ondan dolayı Hansi Flick'in de burada oyuncularını motive amaçlı, oyuncularını biraz daha böyle işte ne olursa olsun tamam biz bir galibiyet serisi yakaladık, biz bir iyi oyun serisi yakaladık ama bunu hiçbir zaman şey yapmayacağız, kendimizi hani rakibi küçümseme durumuna düşmeyeceğiz öngörüsüyle bence motive amaçlı oyuncularına söylemiştir. O bir Şampiyonlar Ligi maçında 10 gol atacağız söylemi de Galatasaray maçı değil. Onu ben öncelikle söylemiş olayım. Galatasaray'a bu denli o 10 gol atma gibi bir durum söz konusu olamaz. Ki burada şöyle yani futbol sürprizleri gibi olan bir durumdur. Baktığımızda evet real gerçekler var ama futbol ne olursa olsun 3 skorlu bir durumdur. Yani baktığımızda galip de gelebilirsiniz, beraber de kalabilirsiniz veya mağlup da olabilirsiniz. Yani burada en önemlisi işte takımların o anki atmosferden nasıl etkilendikleri, o anki hazırlıklarını sahaya nasıl yansıttı. Hansi Flick oyuncularını mutlaka motive etmiştir. Galatasaray maçını da hazırlanmışlardır. Ama burada hani Galatasaray'la alakalı şunu söyleyemiyoruz. Evet, belli başlı mevkilerde sıkıntıları var. Bunu biliyoruz ama Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başka oynuyor. Kırılmayı yaşamadığı sürece Cihan senin söylemiyle beraber Galatasaray çabuk kırılan bir takım. Eğer o kırılmayı yaşamazsa mutlak surette ben de yine Roma Fenerbahçe maçı gibi bir birlik bir skoru ben de akşam bekliyorum açıkçası. Burada eğer doğru markaj, doğru 11, doğru yapılanmayla beraber işte 3. bölgede ve 2. bölgede topu doğru kullanmayla beraber belki de maç esnasında doğru kurguyla oynarsanız karşısındaki rakip kim olursa olsun galip gelebilirsiniz. Böyle bir durumda söz konusu var açıkçası.
7: Evet Uğur Dalkıran hocam, son sorum olsun. Size Galatasaray'ın muhtemel 11'ini söyleyeyim. Ya olmasaydı şu olabilirdi, hani veya bu 11'i okey miyiz cevabını da alabilirim. Şalay ve Jakobs beklerde, Davinson Abdülkerim tandemi var. Defansta Torreira Lemina, 6-8'de Barış Alper bir kanat, Leao bir kanat, Osimhen inilir uçta ve Gabriel Sara da 10 numara da gözüküyor. Bazı yerlerde Sara yerine Batrokov gözüküyor. Hangisi olursa yüksek ihtimal bu kadroyla çıkacak ama Sara ve Batrokov biraz böyle kafaları karıştırıyor. Sizce hangisiyle çıkacaktır Okan Hoca?
8: Yani şöyle, Batrakov'un biraz daha böyle işte hani hızlı olması, çabuk olması durumu söz konusu ama hani Şampiyonlar Ligi maçı Cihan, burada biraz daha tecrübe olacağından dolayı Gabriel Sara, Batrakov

0: kafama göre biraz daha tecrübe, biraz daha ayağına hakim olma, biraz daha top tutma durumu olduğundan dolayı bence Gabriel Sara Batragol'un yerinde oynayacaktır. Ama ben akşam Şanay ile Barış Alper arasında kalan bir teknik direktör olarak da şunu söylüyorum. Ben olmuş olsaydım Şanay yerine Barış Alper Yılmaz'la sağ bekte çıkardım açıkçası. Çünkü biliyorsun Barcelona ataklarını Lamine Yamal tarafından geliştirirken aynı zamanda sol bekten çıkıp da sol açıkta beraber atağı olgunlaştıran bir Barcelona hücumu genelde görüyoruz. Bence Barış Alper Yılmaz sağ bekte oynaması çok çok daha iyi olacaktır. Eğer öyle olursa da Yunus veya Leroy Sané'yi de biz sağ açıkta görüyor olacağız. 11'e katılıyorum. Jakob Abdülkerim, Sanchez, Barış Alper. Önde Torreira, Lemina. Sol tarafta Rafael Leao. Sağ tarafta Yunus veya Leroy Sané. Gabriel Sara, Lemina ve Torreira'nın önünde. En önde de Osimhen'le çıkacaktır düşüncesindeyim ben açıkçası. Eğer böyle çıkarsa bence Galatasaray için, Okan Buruk için çok çok daha ideal olacaktır Cihan.
1: Uğur Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. Yarınki Aston Villa Fenerbahçe karşısında Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Onu da bir sonraki programda eğer maç önü, maç sonrası tekrardan konuşuyor oluruz. Dinleyenlere de buradan selamlarımı iletmiş olayım ben Cihan'a.
1: Onu da Perşembe günü konuşuruz hocam, olur mu? Dikkat edin.
0: Saygılar, görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın, çok sağ olun, görüşmek üzere. Evet, o mücadele de önemli tabii, gün gün hepsini konuşmaya çalışacağız. Az sonra da sizlerin telefonlarını alacağım. 0212 273 10'undan bizlere arayabilirsiniz arkadaşlar. Hattı açtım, birkaç mesaja bakarken orada da sizin aramalarınız gelir diye düşünüyorum. Barcelona'yı durdurmanın taktiksel olarak en mantıklı yolu kaldıkları otelde yedikleri yemeğe müsil ilacı katmak olabilir demiş Manisa'dan Yenal. Böyle bir espri de yapmış. Yani yıllardır işte Guardiola bitirdi tabii ama bu işleri işte Mourinho'sudur falan böyle Barcelona'yı nasıl durdururuz diye. Boşuna saç başı olmuş Yenal'cığım. Meğer çözüm Manisa'daymış. Manisa'dan Yenal çözümü buldu. Otel mutfağından geçiyormuş. Yani 3-5-2 otobüs çekmek, alan savunması falan hepsi hikaye diyorsun argo tabirle. O işte geçti artık. Bakalım neler olacak. Günün yorgunluğu üzerine böyle şeyler yazılıyor tabii, esprili mesajlar da geliyor. Apo Abdülkerim yerine Bichu abi olmaz mı? İhtimali hiç mi yoktur demiş. Bir şey söyleyeyim mi? Yani bence ihtimali vardır. Ki Okan Buruk Hoca da genelde bu tarz denemeleri Şampiyonlar Ligi maçında yapıyor. Ardından da eleştirilerin odağında kalıyor. Ya işte kardeşim diyorlar, ya Süper Lig'de bir sürü maç oynanıyor. Bu denemeleri neden Süper Lig'de yapmıyorsun, Şampiyonlar Ligi'nde yapıyorsun diyorlar. Yani Okan Buruk gelip de bir şuyla falan çıkarsa ilginç işler olabilir. Kamp kadrosunda var mıydı onu da bilmiyorum, çok detaylarına bakmadım ama zannetmiyorum ya. Herhalde bu seviyede öyle bir risk alacağını düşünmüyorum ama mesela Abdülkerim özellikle arkaya atılan uzun toplarda işte böyle tempolu ve çabuk santrafor eşleşmelerinde ciddi dezavantaj yaşayabiliyor. Hatta kendisiyle ilgili de sosyal medyada yapay zeka ile espriler yapıyorlar. İşte Abdülkerim'e 50 cc motor veriyorlar, 50 cc ile yetişemiyor, 600'lük motor veriyorlar, 1000'lik motor veriyorlar. Espriler de vardı işte, dün Okan Buruk kendisini bir motogaleriye götürüyor, orada 1000 cc'lik motor falan oluyor. Evet yani bir şu, hem fizik duvarı hem de geniş alandaki atletizmiyle belki o arka alanı sigortalayabilir ama hiç izlemedik ki, yani deneyimlemedik. Nasıl bir oyun anlayışı var, ne yapıyor? Hani Okan Buruk daha bize bir şu izletmedi, öyle söyleyeyim. Devam edelim. İstanbul'dan Serdar, adamları fazla kızdırmadan uslu uslu 4-5 yiyip göndersinler, yoksa Beşiktaş'ın rekoru değişebilir, Barış kırmızı kart görebilir demiş. Barcelona'yı bugün parça pinçik edeceğiz, ben olsam Batrakov'la çıkardım diyor. Yani çok da parça pinçik olayına ben olacağını düşünmüyorum da düşünceler o yönde tabi. Geçen sezon Real Barça karşısında neredeyse ağlayacaktı offside yüzünden, açılırsa bakarım demiş. Yani evet, inanılmaz bir offside taktiği uyguluyorlar, rakip takımlar artık bıkıyor. Yani yeter kardeşim diyor, biz bu kadar offside'a neden düşüyoruz diyor. Bunu da inanılmaz uyguluyorlar yani, özel olarak artık nasıl çalışıyorlarsa herhalde günlük böyle 2 saat falan offside taktiğine falan çalıştıklarını düşüneceğim. Sadece Real Madrid değil yani, diğer takımları da ağlatıyorlar, öyle söyleyeyim ben sana.

0: tekrar anonslayayım, açtım. 0212 273 1010, 0212 273 1010, 11'i tuşladığınızda şu an bağlanacaktır diye düşünüyorum, bir sorun yoksa. Jim Bomb iki farklı yener. Yarın Karaboğa 4 yer. Sen de perşembeye bayram yaparsın demiş. Yok canım ya, bir bayram yapacağımı falan düşünme. Benim öyle bir düşüncem yok. Cihan abi selamlar, biliyorum Galatasaray'ı konuşuyorsun ama dün Sadıkı Şerif muazzam bir performans sergiledi. Biz bu oyuncuları neden oynatamıyoruz? Bizim elimizdeyken kayboluyorlar demiş. Vallahi ben de izledim Coventry maçını. Bir gol yaptı Şerif, bir de asist yaptı. Yo, penaltı aldırdı, özür diliyorum. Ama bir tane de çok net gol kaçırdı ya. Ya ben şeye bakıyorum genelde santraforun. Yani kaleciyle karşı karşıya pozisyonda nasıl bir tercih yaptığını değerlendiriyorum. İşte bunlardan en iyisi de efsane Ronaldo Nazario Lima, biliyorsun o muazzamdı. İkinci değerlendirmem de hani attığından çok kaçırdıklarıyla alakalı oluyor bir tık. Şimanski de Fransa'ya gitmişti, hatırla, Eda'yı bir şey yapamadı. Sonra bir gol attı. Ardından taraftarlar ya bu adam gönderilir miydi falan dedi. Şimdi herkes Sıdık için aynı şeyleri söylüyor. Ben çok beğenemiyorum tarzını, canlı da izledim kendisini. Ama Newcastle maçında bir gol attı, bir de penaltı kazandırdı. 19 yaşında, belki gelişecektir. Sonuçta Premier Lig ekibi boşa transfer yapmaz. Hani sanki çocuk kendisini zorla Fenerbahçe'ye transfer etmiştirdi de öyle gönderildiği bir hissi uyandırdılar Sıdık ile alakalı olarak. Hazırlandı, fırsatını buldu ve performansını verdi. Coventry maçında da fena değildi ya. Yine deliğinden geçirdi topu. 67-96. Evet, alalım ufaktan telefonları. Bakalım neler söylüyor dinleyenlerimiz. Merhaba, selamlar.
1: Aleykümselam. Galatasaray taraftarıyım. Bünyamin adım.
0: Hoş geldin Bünyamin.
1: Bu akşam Barcelona'yı yeneceğiz. Galatasaray gibi oynarsa yener. Ama korkarak çıkarsak, gözümüzü büyütürsek yeniliriz. Ben bunu söylemek istedim.
0: Yani taraftarın etkisiyle de diyorsun alacağız. Peki, sağ ol Bünyamin. Evet. Var mı başka eklemek istediğin bir şey? Okan Buruk da senin gibi düşünüyor. Galatasaray gibi oynayacağız dedi. Tamam, sağ ol, görüşürüz. Dikkat et kendine. Evet tabii, şimdi herkes yemek molasında, yüksek ihtimal saat 13. İnsanlar da hızlıca söylediklerini söyleyip kapatmak istiyor. 81-67, merhaba, selamlar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, hoş geldiniz.
2: Ben Fenerbahçeli olarak bu hafta 4 takımımıza da Avrupa'da başarılar diliyorum. Yani inşallah hepsi yener. Hani yenemiyorlar da beraber kalsınlar ama yenilmesinler. Bu çünkü ülke puanı adına çok önemli maçlar. Hani ilk maçlar biraz böyle daha iştahlı oynayacağımız maçlar. Onun için 4 güne de başarılar diliyorum. Yani bugün her şey olur. Bugün olmayacak bir şey yok. Her şey olur. Öyle. Hava sıcaklığı 45 derece olabilir. Kar yağar, yolları kapatır. Dolar 1 liraya düşer. Mazot 2 liraya düşer ama bir şey olmaz yani.
0: Galatasaray mı kazanamaz diyeceksiniz?
2: Kazanamaz. Hani belki bir beraberlik iyidir.
0: Bence de beraberlik ama, süperdir bana göre.
2: Beraberlik iyidir. Yani onun için de çok fazla 3 atar 5 atarız falan, hani 10 bin lira 20 bin lira ama gerek yok bence. Yani evet, makul mantıklı seviyelerde oynasın insan. Yani 10 bin lira yola at kardeşim, belki birisi hayır işine yarayacak bir adamın eline geçer, daha büyük sevap kazanırsın yani.
0: Peki, teşekkür ederim. Buyurun.
2: Yani söyleyeceğim bu kadar. İnşallah 4'ü de başarılı.
0: Sağ olasın. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Hoşça kal. Zor bir karşılaşma tabii yani. Düşünsene yani, Galatasaray taraftarı çünkü takımını destekliyor. Gönülden bağlı. İster istemez kazanmak istiyor. Yani bence de hani böyle 4 atarız 5 atarız biraz hayalcilik olur. Hayalcilikten öteye gitmek olur hatta. Abartı olur ama benim yine kendi düşüncem yenilmeyeceği yönünde geldi. Berabere kalacağı yönünde. Hatta ilk yarıdan bence goller olacak. Sonra oyun biraz sıkışacaktır. Bir de yani düşünsenize, Barcelona 2-0 bile yapsanız, ilk yarıdan 2-0 bile yapsanız maçı yeneceğinizin garantisi var mı? Bence yok. İnanılmaz bir takım, muazzam bir takım. Yani 2-0'da bile rahat edemezsiniz diye düşünüyorum. 89-73. Merhaba.
3: Cihan abi merhaba, nasılsınız?
0: Sağ ol canım kardeşim, sen nasılsın? Ben iyiyim.
3: Sağ olun. Allah razı olsun abi. Galatasaray taraftarıyım. Abi umarım

0: Bu akşam evi sonuçta ayrılırız ama sonuç ne olursa olsun inşallah ezilmeden yenilsek bile yani ezilmeden yenilelim. Bir en azından bir mücadele olsun. O şekil yeniliyorsak da o şekil yenilelim. Sonuçta bu Barcelona yenilsek de 4-0 5-0'da yenilsek benim gözümde bir şey yok da yani ezilmeden yenilmek var. İnşallah o şekil olur. Bir de bizim abi ben Uğurcan'a hiç güvenmiyorum. Uğurcan aşırı kötü. Umarım Abdülkerim de bugün biraz formda olur. Yoksa Abdülkerim'le Uğurcan kötü olursa sonuçta çok kötü olur diye düşünüyorum. İnşallah öyle bir şey olmaz.
1: Peki sağ ol, dikkat et kendine. Bağlandığın
0: bir
1: için
0: de son bir şey söyleyeceğim abi.
1: Tabii söyle.
0: Bu hafta sonu bir maç oldu abi, Beşiktaş'ın maçı. Hatalar oldu yani, bizde de oluyor ister istemez. Ama Beşiktaş'ın kalecisi abi adamın ayağını tuttu, bariz gol şansını engelledi. Bu Doğan abinin bir tane programı var televizyonda.
1: Evet.
0: İsmini dahi söylemek istemiyorum. Yes. Bir Fenerbahçeli yorumcu var orada, bir de Beşiktaşlı. İkisinden tiksiniyorum resmen. Abi ikisi orada Beşiktaş'la Fener'in bir olmuşlar, Galatasaray'ı cephe almışlar. İkisi Beşiktaşlı Fener'in açığını kapatıyor. O da Beşiktaş'ın açığını o kadar normalleştirdiler abi o programda. Yani ben sinir krizi geçirdim. Allah'tan bizim oradaki abi biraz konuştu da. Yani abi ikisi birleşmiş orada.
1: Bunun çaresi var. Bunun çaresi izlememek ya da hani ben sana bir şey yapamam abi, buradan. Cevap veremem ya da Doğan Öncel'e mesaj atacaksın. Doğan abi diyeceksin ya böyle böyle bir şey var. Ali Naci de biraz konuşsun. Bak bizim takıma bir eziyorlar falan diyebilirsin. Anlıyorum. Sen sistemini bana dile getirdin. Teşekkür ediyorum, olur mu güzel kardeşim?
0: Rica ederim abicim.
1: Dikkat et kendine, sağ olasın. Evet, böyle şeyler var tabii. Mesela bana da bağlanıyor. Ya sabah yayında şöyle bir şey söylemişim. Vallahi evet can dostlar, hani sabah biz de Radyo Gol'ü dinliyoruz ama sürekli bütün yayınları dinleme ihtimalimiz tabii ki yok. Siz de kızıyorsunuz. Böyle bir fırsatı bulduğunuzda da o sisteminizi dile getirmeye çalışıyorsunuz ama benim ona yapacak bir şeyim yok yani. Oradaki bütün aslında yorumcular kendi takımının fanatik yorumcuları. Mesela Ali abi konuştuğunda da belki Fenerbahçeli kızıyordur, Beşiktaşlı kızıyordur. Bülent Uslu konuştuğunda Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı kızıyordur. Ne bileyim. Ahmet Ercanlar konuştuğunda Galatasaraylısı kızıyor. Onun gibi bir şey. Ya programın zaten amacı o gibi bir şey. Her takımdan bir tane yorumcu koymuşlar. Ortada da bir de Doğan abim var. Moderatör olarak işini de hakkıyla yapan abim. Her işini de hakkıyla yapar. İdare etmeye çalışıyordur. Zor bir ekip. Yani idare etmesi çok zor bir ekip. Abi beraberliği iyi diyenler şaka mı yapıyor? Beraberlik versinler. Sahayı düşünmek bile vatana ihanettir demiş. Ben beraberliğe direkt razıyım. Hiç yani dediğin gibi. Bunun çaresi izlememek diyor. Başka çaresi yani, değil mi? Bir şey sinirinizi bozuyorsa, keyfinizi kaçırıyorsa, izledikçe daha da öfkeleniyorsanız izlemezsiniz, hiç sinirlenmezsiniz, kafaya takmazsınız. Ama anlıyorum, insan da işte takılı kalıyor bazen. Radyoda bir şey duyuyor veya televizyonda bir şey duyuyor, birazcık bakayım diyor, hoşuna da gidiyor. Bazen insanların bu kaostan beslenme durumu hoşnut bir durum. Hoşuna da gidiyor. Ya diyor biraz şunu ben de bulayım bir yerlerden, ben de sallayayım diyor. Benim yapacak bir şeyim yok. Sadece dinlerim saygıdeğer dostumu. 3506. Merhaba. Hoş geldin.
2: Kerem merhaba, nasılsın?
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Taraftarıyım.
1: Sağ olasın. Sen nasılsın?
2: Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Yani radyonuzu sürekli dinliyorum. Yani şimdi bugün Galatasaray'ımızın maçı var. Galatasaray demek Türkiye demek. Bir kere önce onu söyleyeyim. Çünkü yabancı takımları en çok yenen, başarılı olan bir takım. Günün sonunda bunu herkes kabul edecek. Öyle ya da böyle. Taraflı ya da tarafsız. Şimdi sabahleyin yaş olarak ben 45 yaşındayım. Yani bir abimiz katıldı. Yani 16-0 yenilir gibi inşallah gibi bir cümle kullandı. Ya şimdi şöyle düşünüyorum. Diyorum ki hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Hepimiz bir şekilde birbirimize kan bağımız var. Selamlaşıyoruz. Ya sen bunu nasıl söyleyebiliyorsun? Yani ben de buraya takıldım. Şimdi diyeceksin ki ya takılmayın boş ver. Ama üzülüyor insan yani, öyle söyleyeyim. Yani bizim aramız bozuk. Hani bu da yöneticilerden, ne bileyim, futbol artık. Yani inanılmaz bir noktaya geldi. Yani futbol futbolluktan çıktı. Tamamen paraya döndü yani, öyle söyleyeyim. Ama biz bunu bir İngiliz gibi, ne bileyim bir Alman gibi sadece seyir zevki olarak izleyebilsek Yani günün sonunda yenilmek de var. 3 tane skor var zaten. Yani 4. yok. Ama yani yenilsen olacak bugün Galatasaray. Dünyanın sonu mu? Ya da yense ne olacak? Dünyanın sonu mu? Ya da berabere kalsa. Ama onu biz bir şey olarak, yani bir kafa dağıtma olarak izleyeceğiz. Günün sonunda hepimiz işimize, gücümüze dağılacağız. Ya da evimize döneceğiz. Anlatabiliyor muyum?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Gökçe'nin Saraç'la dakika skor, dakika skor başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Radyo Gol frekanslarından mutlu günler. Sevgili futbol severler, sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Galatasaray ve Barcelona Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında karşı karşıya geliyor Rams Park'ta. Heyecan verici bir mücadele bizleri bekliyor. 11'ler belli oldu. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Dakika skor aktarımında sizlerle birlikte olacağım. 0212 273 10'dan sizler de WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Birazdan Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Galatasaray kadrosunda şaşırtıcı tercihler var. 11'leri bir aktarayım ilk olarak. Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Barış Alper Yılmaz. Sol bekte Eren Elmalı, stoperde Davinson Sanchez ve Jakobs ikilisi. Onların hemen önünde Mario Lemina ve Lucas Torreira yer alıyor. Sağ kanatta Yunus Akgün, sol kanatta Rafael Leao, merkezde Alexey Batrakov, ileri uçta ise Victor Osimhen'le gol arayacak Galatasaray. Jakobs stoperde, Barış Alper Yılmaz ise sağ bekte yer alıyor. Marco Guida karşılaşmayı İtalyan hakem yönetecek. Yardımcıları Giorgio Peretti ve Giuseppe Perotti olacak. Rams Park'ta Barcelona'nın 11'i ise Hansi Flick'in sahaya sürdüğü 11 ise şu şekilde. Kalede Juan Garcia var. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Eric Garcia, sol bekte João Cancelo, stoperde Gerard Martin ve Kubarsi ikilisi, orta alan üçlüsünde Pedri, Rodri ve Dani Olmo yer alıyor. İleri üçlüde sağ kanatta Lamine Yamal, sol kanatta Anthony Gordon ve ortada Fermin Lopez'de gol arayacak Barcelona temsilcimiz Galatasaray karşısında. Galatasaray'da yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, Biciabu, Abdülkerim Bardakçı, Roland Şallay, Gabriel Sara, Leroy Sané, Leslie Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Renato Niaga, Deniz Gül ve Berat Luş yer alıyor. Barcelona'da ise yedek kulübesinde Szczęsny, Dominik Livakovic, Alejandro Balde, Xavi Espar, Jules Koundé, Brian Farinhas Perez, Gavi, Marc Bernal Casas, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi ve Hamza Abdelkarim yedek kulübesinde şans bekleyen isimler. Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde ilk mücadelesinde, bu sezonki ilk mücadelesinde Feyenoord karşısında 5-1 kazanmıştı. Kendi evinde Galatasaray ise temsilcimiz ise ne yazık ki Sporting karşısında kaybetmişti. 3-1'lik bir mağlubiyet ve henüz puanı bulunmuyor temsilcimizin. Barcelona ise 3 puanla 4. sırada yer alıyor. Şu anda devam eden Şampiyonlar Ligi müsabakaları da var. Sabah Slavia Prag karşısında 1-0 önde 62. dakikasındayız o karşılaşmanın. Kahin Paris'in 49. dakikada kaydettiği gol, 1-0'lık üstünlük var. Lens Sporting mücadelesinde de 22. dakikada Luis Suarez'in attığı gol, Sporting'in Lens karşısında 1-0'lık üstünlüğü var. Saat 22 seansında Viking Bayern Münih'i ağırlıyor. Inter Club Brugge, Arsenal, Lille, Villarreal, Napoli, Leipzig, PSV Eindhoven ve Atletico Madrid, Manchester United mücadeleleri var. Galatasaray Barcelona'nın yanı sıra, yani Okan Buruk'un sahaya sürdüğü 11'de gerçekten beni şaşırttı. Yani sizin düşünceniz nedir bilmiyorum. 0212 273 10'dan mesajlarınızı bekliyoruz tabii ki, ama beni şaşırttı Jakobs'un stoper olup Barış'ın bekte olmasını beklemiyordum. Ben birazdan Yaşar Kurt'a da soracağım. Şallah iyi bekliyordum açıkçası ve Batrakov tercihi de şaşırttı. Bakalım nasıl bir geri dönüşü olacak bu durumun. Tabii Barcelona ise alıştığımız 11 ile Juan Garcia, Cancelo, Cubarsí, Gerard Martin, Eric Garcia, Fermín López, Pedri, Rodri, Anthony Gordon, Lamine Yamal ve Dani Olmo 11'i. Orada da Rafinha'nın sakatlığı var, Rafinha'nın eksikliği var. Galatasaray'da ise Abdülkerim Bardakçı yedekler arasında yer alıyor. Artık karşılaşmaya da yaklaşık 50 dakika kaldı. Birazdan bu arada İsmail Kartal'ın basın toplantısı da olacak. Ambiyan canlı olarak oraya da gideceğiz. Onun da hatırlatmasını yapalım. Ve bir diğer tarafta günün bir başka dev müsabakasında Atletico Madrid Manchester United'la karşı karşıya geliyor. Oradaki 11'leri de aktaralım Şampiyonlar Ligi heyecanında. Atletico Madrid'de Jan Oblak, David Anchko, Cristiano Romero, Alejandro Grimaldo, Johnny Cardozo, Kanginli, Pablo Barrios Rivas, Alex Baena, Marcos Llorente, Giuliano Simeone ve Julian Alvarez 11'i var. Manchester United'da ise Lamens, Dalo, Lisandro Martinez, Leny Yoro, Heaven, Bruno Fernandes, Andrei Santos, Yuri Tielemans, Baleba, Marcus Rashford ve Brian Mbeumo 11'i sahada olacak. O karşılaşmayı da Metropolitano'da İsveçli hakem Nyberg yönetiyor. Yardımcıları ise Mahmut Beygi ve Andreas Söderqvist olacak. Birazdan Yaşar Kurt hattımızda olacak. Galatasaray-Barcelona mücadelesi 11'ler belli oldu artık. Karşılaşmanın başlangıcı için 50 dakika kaldı. İstanbul Galatasaray için sarı kırmızı oldu demiş bir dinleyicimiz. Eski bir mesajı, tabii trafik yoğunluğundan bahsediyor. Evet, hala da trafikte, yani 3 saat önce atmış mesajı. Ve 3 saat sonra da trafikte olduğunun resmini atmış. Bakırköy'den, Ataköy'den. Ben de gelirken ya Allah'tan çok trafiğe takılmadım. Çağlayan'dan Maslak tarafına geldim ve dikkatimi çeken şu oldu. Yani yabancı, belki ülkemizde yaşayan, belki bu maç için gelen taraftarlar vardı. Galatasaray formalı, hatta bir aile dikkatimi çekti. Ruslar sanıyorum, yani Rus olduklarını tahmin ediyorum. %90 öyleydi. 5-6 kişilik bir aile, küçük çocuklarından yani en büyüklerine kadar hepsinde Galatasaray forması vardı. Batrakov forması vardı hepsinde ve stadyuma ulaşmaya çalışıyorlardı. Bugün onlar için de keyifli olacaktır çünkü Batrakov 11'di. Ve hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Yaşar Kurt hattımızda. Yaşar, hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Nasılsın?
5: Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
6: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
5: 11'leri yeniden aktaralım. Sıcağı sıcağına yorumlarını alayım. Galatasaray'ın 11'iyle başlayalım. Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Barış Alper Yılmaz, sol bekte Eren Elmalı, stoperde Davinson Sanchez ve İsmail Jakobs ikilisi. Onların hemen önünde Mario Limina ve Lucas Torreira. Sağ kanatta Yunus Akgün, sol kanatta Rafael Leao. Merkezde Alexey Batrakov, ileri uçtaysa Victor Osimhen'le gol arayacak Galatasaray. Okan Buruk'un kadro tercihini nasıl değerlendiriyorsun Yaşar? Beni şaşırtan hamleler var, seni de şaşırttı mı? Yani Jakobs, Barış Alper, bu ikili aynı anda sahada. Barış'ı bekle, Jakobs'ı stoperde beklemiyordum. Bekleyen var mıydı bilmiyorum ama ortada Batrakov'u da beklemiyordum ben.
6: Yani Jakobs özelinde ya benim de en şaşırdığım seçim oldu diyebiliriz. Çünkü yani bir önceki Avrupa denemesinde sağlıklı bir sonuç alamamıştı Okan Buruk Sporting maçında. Yine Abdülkerim'le Jakobs vardı ve orada daha atletizmden kaynaklı problemler yaşadığını görmüştük. Yani bu sefer hem Abdülkerim muhtemelen atletizmle ilgilenmediği için Jakobs tercih etti. Hem de oradan gelecek Yamal tehlikesine karşı iki tane görece biraz daha çabuk oyuncu kullanmak istemiş gibi duruyor. Yani Abdülkerim Yamal Eren'i geçtiren karşısında bir Jakobs çıkacak gibi duruyor. Çünkü normal şartlarda orada destek olarak kanat oyuncusunun gelmesini bekler. Trenteler ama yani Leao'nun böyle alışkanlıkları olmadığı için maalesef oradan önden ziyade biraz daha sol stoperin destek alacakmış gibi duruyor. Bu sefer de yani merkezde bir boşluk oluşabilir. Orada hani Fermín'in benimle artık sahte dokuz olacak. Bence olma biraz daha en kısa oynayacak gibi duruyor. O zaman da Davinson Sanchez'in çok birebir bırakmış oluyorsunuz. Yani birebir çok fazla eşleşme olacak. Burada ikiye bir yani kontrat edilirken çok oyuncu var ama tabii ki hepsine kebir yapmanız gibi durum söz konusu değil. Yamal'a tabii göz önünden olacak. Eren Yamal eşleşmesinin İspanya-Türkiye maçlarına kadar sıkıntılı bir eşleşme olduğu Okan Buruk da görmüştür muhtemelen. Yani orada bir problem var gibi. Yani Barış Gordon eşleşmesi yani çok atlet bir eşleşme olacak. Yani iki tane görece teknik kaliteli ya da atletizm oyuncusu. Barış orayı biraz daha götürebilir gibi duruyor çünkü kötü bir sabit maçı çıkarmamış Kasımpaşa karşısında. Tabii ki kalite biraz daha rakipte yükseldi ama Barış'ın özellikle Avrupa maçlarında daha etkili performans gösterdiğini görüyoruz. En ileride çok yüzdeli olmanız gereken bir maçta da Barış'ı biraz daha geri almanız anlaşılabilir. Dediğim gibi ya Batrakov yerine ben de biraz daha Saray'ı bekliyordum ama bu sefer de Saray 11 attığınız noktada Torreira Memine ikilisinin alternatif olarak kulübede kimse kalmadığını düşünüyor Okan Buruk. Tabii ki orada Ovisik Buruk'u da Nagay'da sayabiliriz ama bunlar Okan Buruk'un bu iki oyuncu Okan Buruk özelinde bu seyredilerinin solmadığı için görünen kadarıyla şey, Saray'da ilk 11 attığı noktada bu sefer geride yeri kulübesinde merkez orta sahaya hamle yapma fırsatının tamamen ortadan kalkacağını düşünüyor muhtemelen hoca. Onun için Batrakov ya orta sahaya çok fazla destek vermesi gerekiyor. Çünkü çok fazla birebir eşleşme olacak. Kaldı ki yani Osman stoperlere baskı yapacak. Yani Barcelona'da oynuyorsanız ve bu kadroya çıkıyorsanız ilk sahada muhtemelen tanıdığımız Okan Buruk Kubarç ve Cevap Martin ikilisine Osman'da baskı yapacak. Önlerinde baskısı yapacak. Batrakov'da muhtemelen Rodri'yle eşleşecek. Yani Batrakov için gerçekten çok üstüde bir sınav olacak gibi duruyor. Yani Torreira, Lemina ikilisinin işte Pedri, Fermin'le eşleştiği zamanları göreceğiz. Çok fazla oyun kurulumunda birebir eşleşmelerin olduğunu göreceğiz. Yani burada şaşırdığımız eşleşmeler var. Dediğim gibi Okan Buruk bu tarz maçlarda yaptığı farklı kamerada sonuç da aldı. Ama benim kafamdaki yani dediğim gibi Lea Kotis ve Batrakov en büyük soru işareti benim kafamda şu an için. Yani Lea'nın biraz bek ve orta saha takibi olacak gibi duruyor.
5: Barcelona'nın 11'ini de aktaralım. Joan Garcia. Kaleyi koruyor sağ bekte Eric Garcia, sol bekte Joao Cancelo, stoperde Gerard Martin ve Kubarsi ikilisi, orta alan üçlüsünde Pedri, Rodri, Olmo, sağ kanatta Lamine Yamal, sol kanatta Gordon ve ileri uçta Fermin Lopez 11'i Rafinha'nın yokluğunda Barcelona da bu şekilde sahaya çıktı Yaşar.
6: Yani benim ön hat yani Yamal, Gordon, Fermin ve Olmo dördü de çok fazla maç içinde aradığını bulamadığı noktada çok fazla rotasyon yapabilecek. Kendi aralarında mevkiyi değiştirebilecek oyuncular. Yani birçok listede ben de Fermin'in önünde gördüm ama muhtemelen maçın başlangıcında olmuyor görüyoruz. Çünkü hem İspanya milli takımında hem de geçtiğimiz sene Ferran ve Lewandowski olmadığı noktada olmayı çok fazla sakin tutuza görmüştük. Yani Fermin Lopez'i biraz daha 10 numara gibi kullanıyor Hansi Flick. Onun için dediğim gibi yani bu biraz ana planda kağıt üzerinde görünen ama Olmo'nun çok derinleştiğini, 10 numaralaştığını, onun boşalttığı alana Fermin Lopez'in çok fazla koşu attığını göreceğiz. Bu da şunu getiriyor. Bu tarz koşuları çok fazla takip etmek zorunda Galatasaray orta sahası. Hani Lemina ile muhtemelen eşleşecek gibi diyor Fermin Lopez ve 10 numaradan yan sahasına atılabilecek Olmo'nun bıraktığı koşuları ya da Olmo derine geldiği zaman Yamal'ın kanattan attığı koşular. Bunlar bu konularda biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Ona kez daha işte dediğim gibi yani Yunus ki bunu çok genelde de yapabilen bir oyuncu. Cancelo'yu çok Cancelo'yu takip etmesi neredeyse dünyada en zor beklerden biri. Hani merkeze de gelir. Gordon'un yanına da oyun kurulumunda geldiğini göreceğiz. Gordon'un yanına iç koridorda da koşu attığını göreceğiz. Çizgileri göreceğiz. Yani Cancelo'yu biraz takip etmesi zor bir bek. Orada da Yunus'a çok iş düşüyor. Yani Galatasaray dediğim gibi buradan İyi bir şeyler çıkartabilmesi için sahadaki 11 oyuncunun hani 11'inde en iyi performansını son zamanlarda göstermesi gerekiyor. Yani bu benim şu an için dünyanın en iyi takımı Barcelona. Hem oyun olarak hem aldığı skorlar hem oyuncunun yani oyuncunun yani en iyi oyuncusu birkaç tane kısa edildi. Yani hepsi dünyanın en iyi oyuncu listesinde ilk 10'a girer girmez tartışılır. Ama Hansi Flick'in Barcelona'sında yani hepsi dünya yıldızı gibi parlıyor. Onun için konsantrasyonu maçın başından sonuna kadar bırakmaması gerekiyor.
5: Ve bir diğer tarafta da tabii ki yedek kulübeleri, oraya da geleceğiz ama bir dinleyicimiz Nevzat Bey diyor ki Barcelona'nın klasik 9 numarası yok. Orta saha özellikle oyuncuların koşullarına Jacobs daha iyi cevap verebilir diyor. Ama yani klasik 9 numarayla oynamak zaten modern futbolda çok makul bir durum değil herhalde Yaşar. Ki var yedek kulübesinde Jesus da var.
6: Ben yani Yunan Sefiloz'dan Kemal Rüzgar önerebilir miyiz? Yani biz Türkiye'de ikinci ligleri Kemal Rüzgar ve Hansi Flick acaba bir dokuz kullanmak istediği zaman şey yapabilir yani düşünebilir onu. Yani işin şakasını bir tarafa bırakırsak Barcelona'dan ziyade genel yani futbolda klasik 9 ve sahte 9 tercihi var gibi duruyor ama ya bu biraz rol aslında bu sahte 9'luk bir mevki gibi gözüküyor ya da santrafor olmayan bir oyuncuyu yani ana özelliği santrafor olmayan bir oyuncuyu en ileri attığın zaman biraz sahte 9'luk gibi gözüküyor. Hayır. Ana santraforların da Haaland'ın da zaman zaman sahte 9 görevini yaptığını görüyoruz. Burada gerçek 9 ve sahte 9 biraz fiziksel özelliklerden ya da bitiricilik farkından ortaya çıkıyor gibi geliyor kamuoyunda. Yani buna bir noktaya kadar katılıyorum ama sahte 9'luk bir aslında görev. Yani biz Kerem Aktürkoğlu zaman zaman milli takımda en ucu attığımız zaman ondan aslında bir sahte 9'luktan da net 9'luk bekliyoruz. Barcelona'da şöyle bir durum var. Zaman zaman Lewandowski haricinde Luis Suarez zamanında 9'luk yaptı ama yani Luis Suarez de santrafordan ziyade biraz daha forvet özellikleri. Kanada da atabiliyordu kendini. Orada alan yaratıp Messi'ye çok net koşu kanalları da açabiliyordu. Barcelona'nın özelinde yıllardır zaten oyun kültürü biraz daha stabilikten ziyade kompaktlık gerektirdiği için orada yani ceza sahasında stoperlerin kucağında beklenen santrafor çok tarzları değil. Onun için net bir dokuz kullanmıyor diyebiliriz ama yani Gabriel Jesus en yakın şu an için elindeki 9 numara örnek. O bile bir noktaya kadar bağlantıda ne kadar mahir olduğunu gösteriyor zaten.
5: Galatasaray'ın kulübesini nasıl değerlendiriyorsun? Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, Biçiyabu, Abdülkerim Bardakçı, Roland Şallahi, Gabriel Sara, Leroy Sané, Hugo Çukwu, İlkay Gündoğan, Renato Onyeka, Deniz Gül ve Berat Luş.
6: Yani çoğu stoperde bu kadar yani Abdülkerim yerine Jacobs'u düşünüyorsanız buradaki problem aslında savunmacılık değil. Biraz daha dediğim gibi atletizm kalitesinden yani Abdülkerim'in ağırlığından kaynaklı bir değişikliktir.
5: Bitiyor bunu hiç düşünülmüyor Yaşar.
6: Cümlemin sonunda sen tamamladın. Teşekkür ederim. Yani böyle bir değişiklik ediyorsanız Jacobs'tan ziyade Bitiyor bu daha iyi doğru olabilirdi diyecektim ben de. Sen gayet iyi tamamladın bence.
5: Bir de yani beni şaşırtan durum şu yani bonservisi verilip ve satın alınacak yani o şekilde kiralandı. Boyuncudan hiç yararlanılmayacak mı artık? Sezon ortasına doğru ilerlemeye başladık. Ne ligde görebildik bir Çiyabu'yu ne de Şampiyonlar Ligi'nde görebildik ki ya şöyle bir şey var. Leipzig'in 11'inde oynayan bir ismi aldı yani Galatasaray. Öyle hani bir sürpriz transfer bilinmedik bir isim değil. Leipzig'de 11 oynayan adam geldi burada şans bulamıyor şu anda.
6: Ben bilmiyorum. Anlat görevi de yani eskisi kadar çok yüksek atletizm seviyesinde değil. Hani ilk zaten Leipzig'in ilk çıktığı noktadaki atletizm seviyesinde olsa hani şu an Türkiye Ligi'nde kanat da oynayan o kadar yüksek seviyedeydi. Birkaç sakatlıktan sonra biraz düşüş olsa da şu an en kötü hali bile yani Davinson seviyesinde diyebilirim. Gayet de hızlı, güçlü işteper. Yani sol ayaklı orada birinci tercih neden olamıyor? Yani muhtemelen Okan Hoca antrenmanlarda bizim göremediğimiz başka bir sıkıntı görüyordu. Çünkü yani hem Bakir'in çok fazla tanımadığı, biraz sürpriz olabileceği bir hamle olarak kullanabildiniz. Sen soft toparda kullanıyorsunuz. Hani bu maç biraz sıkıntılı dediniz. Görece daha zayıf rakiplere karşı da yani soft toparı koyup hem solda kullanarak da kullanabilirsiniz hem soft topar olarak da kullanabilirsiniz. Yani çok fazla tercih şansı vardı Okan. Bunu kullanmadı. Yani kulübeye bakıldığı zaman hani Şalay'ı ne kadar sağlam, ne kadar sağlıklı açıkçası bilinmiyor. Yani o Barış'ın çok iyi bir Kasımpaşa maçından sonra müsabakaya geçti. Yoksa Şalay'ın yetersizliğinden kaynaklı fiziksel olarak. Onu da bilmiyoruz. Yani eğer sağlıklıysa iyi bir hamlenisi olabilir. Yani Sanay zaten formsuz ama bu tip maçlarda bir şekilde kendini gösterebiliyor. Geçen sene Liverpool maçlarında da gördük. Onun dışında bir de Saray sevgiler. Yani bu dört oyuncu dışında tabii ki çok yani Ubi Kıpkı'da, Deniz'de, yani İlkay'ı tabii ki buralara sokabiliriz ama bunlar bu oyuncular ne kadar o şekilde Denizli'de biraz Okan Buruk'un ana planından çok uzakta gibi duruyorlar. Yani Okan Buruk'un asıl yani bence bir noktada bu oyuncuları alması gerektiğini düşünüyor. Çünkü artık şampiyonlar bir fikstür de zor. Ligde biraz daha zorlaştı. Kadroyu ne kadar genişletirseniz o kadar iyi.
5: Ve tabii bir diğer yandan da Barcelona'nın kulübesine baktığımızda herhalde en güçlü kos Karim Adeyemi değil mi?
6: Yani şu an için yani yedek bile denebilir mi şu anki kadroda çok emin değilim. Çünkü hemen hemen birçok maçta girdi ve skora da katkı sağlıyor. Yani orada biraz Gordon'la değişimi var kullanıyor. Tabii yani Kunde var orada aslında. Kunde biraz daha net olan bir oyuncusu. O da yani biraz daha bir rotasyon mudur yoksa başka bir durum var açısından onu da bilmiyorum. Çünkü son lig maçında da oynadı, hatta gol de attı. Bir dinlendirme de olabilir. Yani onu da Kunde dinlendirdiğiniz ortada Erik Garcia gibi bir alternatifiniz varken rahatlıkla bu rotasyonu yapabiliyorsunuz. İşte Gabriel Jesus son lig maçında orada 90 dakika oynadı neredeyse. Gavi de aynı şekilde sahadaydı. Yani Espart diyoruz, genç oyuncu sahaya çıktığı zaman elinden gelen en iyisini yapıyor. Yani yaş ortalaması olarak ya da şu an artık oradan tabir olduğu için hani transfer map verilerine bakıldığı zaman aslında yaş olarak çok genç, çok daha değer olarak görevi düşük olan oyuncular olmasına rağmen çok daha etkili, çok daha farklı varyasyonlar sunuyor transfer için.
5: Senin tahminlerin neler peki? Çünkü maça dair çok farklı tahminler var. İşte Barcelona rahat farklı kazanacak diyen var. Zorlanacak ama kazanacak diyen var. Galatasaray açısından içeride Şampiyonlar Ligi maçlarını taraftar etkisiyle iyi oynuyor, bu maçtan puan çıkartır diyen taraflar var. Sen hangi tarafa daha yakınsın tahmin olarak?
6: Buradaki temel faktör bence Okan Buruk maça bakışı. Yani biz Galatasaray'ca kendi oyunumuzu oynarız deyip her zaman yaptığı gibi ön alanda şiddetli bir baskı yaparsa bu çok büyük kumar olacak. Çünkü o baskıdan bir şey çıkartıp skor da bulabilir. Ama işte Kubas ile Rodri ile Pedri ile o baskıyı Barcelona kırabildiği noktada geride çok fazla geniş alan ve birebir alan bırakacak. Yani orada da Gordon, Yamal ikilisi yani herhangi bir savunma, sadece baksız önüne demiyorum, herhangi bir savunmayı tavır mağar edebilir. Bu biraz risk olur. O riskin işte artısını eksisini konuşuruz. Onun dışında biraz daha orta blok savunmasına dönerse Galatasaray görece biraz daha avantajlı olabilir. Ama ne olursa olsun bence en kritik nokta ilk 20 dakika civarında bir gol yenerek olabilir. Çünkü hem Galatasaray'ın Avrupa'da şimdiye kadar erken gol yediğinde çok kırıldığını gördük. Ama genellikle ilk gol attığında da yani ilk gol attığı noktada da kırılabiliyor ama kendi evinde erken bir gol yemek rakibiniz bu kadar güçlüyken moralleri biraz daha düşürebilir. Taraftarı düşürebilir, kafadaki bazı acabaları sahibi çıkartabilir. Onun için ben en azından ilk 20 dakikanın dengede ve gollemeden geçirmesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum.
5: Peki, Yaşar çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Devre arasında yeniden görüşmek üzere. Sesini alamadım. Yaşar alabiliyor musun sesimi? Şimdi sesin geliyor Yaşar.
6: Şimdi geliyor mu?
5: Evet, şimdi geldi, evet. Şimdi alabiliyoruz.
6: Tamamdır. Tekrar görüşmek üzere.
5: Devre arasında görüşmek üzere. Yaşar Kurt bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve 11'lerde belli oldu, diğer maçlarda 11'lere de bakalım. Viking Bayern Münih mücadelesinde 11'ler belli oldu. Hemen aktaralım. Viking'de Ospo kaleyi koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Hegaim, sol bekte Högen, stoperde Stensnes ve Falhener var. Orta alan üçlüsünde Bjordal, Bell, Askildsen, sağ kanatta Christiansen, sol kanatta Trippic ve ileri uçta Bodheim yer alıyor. Bayern Münih'te ise Jonas Urbik kaleyi koruyor. Manuel Neuer Bundesliga'da Augsburg maçında yaptığı büyük hata kulübenin yolunu göstermiş durumda Manuel Neuer'e. Sağ bekte Konrad Laimer, sol bekte Ned Brown, stoperde Jonathan Tah ve Kim Min-jae ikilisi, onların hemen önünde Tom Bischoff ve Joshua Kimmich. Sağ kanatta Michael Oley ise, sol kanatta Luis Diaz, merkezde Leonard Karl, ileri uçta ise Harry Kane ile gol arayacak Bayern Münih Viking karşısında. Bir diğer karşılaşmada da Inter kulüp bürüşü ağırlıyor Giuseppe Meazza'da. Inter'de Josef Martinez kaleyi koruyor. Savunma üçlüsünde Aurel Bisek, Manuel Akanji ve Alessandro Bastoni üçlüsü, sağ kanat bekte Diouf, sol kanat bekte Federico Di Marco, merkezde Barella, Zielinski ve Hakan Çalhanoğlu üçlüsü, ileri ikilide ise Marcus Thuram ve Lautaro Martinez'de gol arayacak Inter. Kulüp Brüj karşısında, Kulüp Brüj'de ise kalede eski bir Interli var. Jan Sommer var. Sağ bekte Zabe, sol bekte Seis, stoper ikilisi olarak Mehele ve Spillers, orta alan dörtlüsünde sağ kanatta Borges, sol kanatta Tenas, merkezde Vanaken, Vetlesen, Potts üçlüsü, ileri uçtaysa Nicolò Tresoldi yer alıyor Kulüp Brüj'de. Arsenal-Lille mücadelesine bakalım. David Raya kaleyi koruyor. Arsenal'da savunma dörtlüsünde sağ bekte Timber, sol bekte Lewis Kelly ve stoper ikilisinde Konsa Gabriel. Orta alan üçlüsünde Mikel Merino, Declan Rice, Bruno Guimaraes. İleri üçlüde sağ kanatta Madueke, sol kanatta Eze, ortada ise Gyökeres yer alıyor. Lille'de kaleyi Berke Özer koruyor. Sağ bekte Goffi, sol bekte Perrault, stoperde Ribeiro ve Engoy. Önlerinde André ve Bentaleb. Sağ kanatta Bakva, sol kanatta Haraldsson. Merkezde Mukao, ileri uçtaysa Ayase Oya'da var. Ve bir başka karşılaşmaya gidelim. Estadio de la Ceramica'ya, İspanya'ya gidelim. El Madrigal'e gidelim. Inigo Perez'in Villarreal'i ve Massimiliano Allegri'nin Napoli'si karşı karşıya geliyor. Villarreal'de Luis Junior kaleyi koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Santiago Moreno, sol bekte Romero Serrano, stoperde Navarro ve Veiga ikilisi. Orta alanda sağ kanatta Comesania, sol kanatta Moleiro, merkezde Saliba ve Gueye yer alıyor. İleri ikilide ise Gerard Moreno ve Mikao Tadze ikilisi var. Napoli'de ise Vanya Savic kaleyi koruyor. Savunma üçlüsünde Badiashil, Marin Rahmani, sağ kanat bekte Politano, sol kanat bekte Di Lorenzo, ortada McTominay ve Gilmour, sağ kanatta Giovane, sol kanatta Kevin De Bruyne, merkezde Højlund yer alıyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir başka karşılaşma Leipzig ve PSV Eindhoven. Leipzig stadyumunda karşı karşıya geliyor. Leipzig'de Van de Voort kaleyi koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Baku, sol bekte Raum, stoperde Willy Orban ve Lukeba. Onların önünde El Ainoui ve Banzuzi, sağ kanatta Max Gruda, sol kanatta Brian Gruda, sol kanatta Antonio Nusa, merkezde Nkunku son lig maçında hat-trick'e imza atmıştı ve ileri uçta Romulo yer alıyor. PSV'de ise Kovar kaleyi koruyor. Sağ bekte Sergio de, sol bekte Filip Kostic, stoperde Gert Rida ve Obispo. Onların önünde Junior Sano, sağ kanatta Perisic, sol kanatta Van Bommel, merkezde Gus Til, ileri uçta ise Sven Meinans yer alıyor. Ve Atletico Madrid Manchester United mücadelesine de göz atalım. Jan Oblak Atletico Madrid'e kaleyi koruyor. Sağ bekte Llorente, sol bekte Grimaldo, stoperde Romero, Hanchko, orta alanda sağ kanatta Simeone, sol kanatta Alex Baena, merkezde Barrios, Rivas ve Cardoso ikilisi. İleri ikili ise Kangin Lee ve Julian Alvarez şeklinde. Manchester United'da ise kaleyi Lammens koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Yoro, sol bekte Dalo, stoperde Heaven ve Martinez. Onların önünde Santos Baleba ikilisi, sağ kanatta Fernandez, sol kanatta Rashford, merkezde Tielemans, ileri uçtaysa Brian Mbeumo var. Ve tabii ki gözümüzün kulağımızın orada olacağı mücadele Ramspark'ta da Galatasaray Barcelona'yı ağırlıyor. Temsilcimiz Galatasaray. Kaleyi Uğurcan Çakır koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Barış Alper, Yılmaz, sol bekte Eren Elmalı, stoperde Davinson Sanchez ve İsmail Jakobs ikilisi. Onların hemen önünde Mario Lemina Torreira, sağ kanatta Yunus Akgün, sol kanatta Rafael Leao, merkezde Alexey Batrakov, ileri uçtaysa Victor Osimhen'le gol arayacağız Barcelona karşısında. Barcelona'da ise Joan Garcia kalede, sağ bekte Eric Garcia, sol bekte João Cancelo, stoperde Gerard Martin ve Pau Cubarsí ikilisi. Orta alanda Pedri, Rodri ve Dani Olmo var. İleri üçlü ise sağda Yamal, solda Gordon ve merkezde Fermin Lopez şeklinde. Yedek kulübesinde Okan Buruk'tan şans bekleyen oyunculara bakalım. Jean-Kat Yılmaz, Enes Emre Büyük, Biçiyabu, Abdülkerim Bardakçı, Roland Şallay'ı, Gabriel Sara, Leroy Sané, Leslie Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Renato Niaga, Deniz Gül ve Berat Duş yedek kulübesinde yer alan isimler. Barcelona'daysa Szczesny yedek kulübesinde Livakovic, Alejandro Balde, Xavi Espar, Jules Koundé, Brian Farinhas, Perez, Gavi, Marc Bernal, Gabriel Jesus, Hamza Abdelkarim ve Karim Adeyemi kulübede Hansi Flick'ten şans bekleyen isimler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve bir diğer tarafta yarın bir başka temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere'de Villa Park'ta Aston Villa karşısında olacak. İsmail Kartal ve Archie Brown basın toplantısındalar. Dinleyelim Archie Brown ve İsmail Kartal neler söylüyor.
7: Hocam buradan bir beraberlik, Fenerbahçe için yeterli midir yoksa siz tüm planlarınızı galibiyet için mi yaptınız?
8: Biz kazanmak için sahaya çıkacağız yarın. Tabii ki bu futboldur. Rakibimize de saygı duyuyoruz, yine söylüyorum. Ciddi bir rakip, sert bir takım. Kendi evlerinde oynayacaklar, kendi taraftarlarının önünde oynayacaklar. Ama bizim takım ve oyuncularımız, biz buna alışıyoruz yani, alışık olduğumuz için. Biz kazanmak için bütün stratejilerimizi ortaya koyacağız. Kazanamıyorsak da en kötü burada beraberlikle ayrılmayı düşünüyoruz.
7: Şampiyonlar Ligi maçında Fenerbahçe'nin iki gol attı. Yani yan maçını da kastede söylüyorum. Çok önemli skora katkısı vardı ki Fenerbahçe ilk geldiği dönemde bir bek oyuncusundan ziyade bir kanat bek olarak onu tanıdık. Özellikle hücum yapmayı çok seven bir isim. Bu performansının altında yatan sebebi, yani skor olarak skor sayısını arttırmasının sebebini merak ediyorum. İsmail Hoca'nın oyun planıyla bir alakası var mıdır? Teşekkür ederim.
9: The offensive, you mean?
7: Yes, of course.
9: Yeah, I mean, your role is always going to change depending on who the coach is. At the moment, I feel like I have a lot of freedom, and I feel like I have to trust the coach to play what I see. And if I feel like I can help the team, contribute to the team by going forward, then that's what I do. I just play what I see, to be honest. And yeah, I'm glad that I've been able to have some contribution.
10: Ofensif olarak da katkılarımın olmasından memnunum tabii ki, ama tabii ki savunma benim görevim. Esas odaklandığım bu. Maça odaklanacağım. Geri kalan her şey bir artı olacak.
7: Sadece 6 gol yiyen, ligin en az gol yiyen takımlarından birine çok konsantre olduğu evinde oynadığı bir maçta 3 tane gol atabildi Fenerbahçe. Gol sekanslarında Fenerbahçe ne yapmak istediği net olarak ortaya koydu ve sonuç aldı. Tempoyu ayarlayabildi. Oradaki matematik de çok önemliydi. O tempoyu ayarlaması sakat vermemesini, belki de bu maçta daha geri kalmasını sağlayacak. Onun çıktısını belki bu maçta alacağız. Fakat bu maçtan sonra ikinci perde başlıyor. 4,5 saatlik yolculuk Türkiye'ye saat farkı. Vücudan futbolcuların 6,5 saatlik bir yorgunluk gelecek. 2,5 gün sonra Fenerbahçe Alanya'da çok kritik bir maç olacak derbi öncesi. Tüm bu matematik, bu maçları tempoyu ayarlama zorunluluğunu size getiriyor mu? Orayla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ederim.
8: Tabii ki bizim görevimiz sadece oyuncuları oynatmak değil, maç maç düşünerek bir plan doğrultusunda bunları planlayarak hareket ediyoruz. Mesela yarınki maçta bazı oyuncular belki dinlenip bazı oyuncuları oynatacağız. Belki bazı maçlarda Alanya maçında bazı oyuncular dinlenip o maçta belki başka oyuncular. Hem sakatlık riskini minimuma indirmek hem de dinlenik oyuncularla biz 2-3 günde maç oynadığımız için bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Hem de takım bütünlüğünü korumak, herkesi oynatabilmek, bir takım olmak için bunları yapmak mecburiyetindeyiz. Ve takım içerisinde bir adalet. Adalet konusu var. Bu adaleti de en iyi şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Her oyuncu yerine geldi, yeri ve zamanı gelince oynatarak hem onları fit tutarak hem takım bir arada tutmak için bu bizim için en zorlandığımız ve en önemli işlerimizden bir tanesi. Bunu bu şekilde yürüterek yapabilmeye çalışıyoruz.
7: Hocam başarılar diliyorum yarın için Arkadaşlar Türlü Spor. Fenerbahçe aynı zamanda 3 maçta gol yemiyor. Takım savunması anlamında tam olarak istediğiniz seviyeye takım ne kadar yaklaştı? Bunu soracağım. Bir de ilk bir sorum olacak, müsaade ederseniz. Bir kokunun kariyerinde en fazla gol attığı takım Aston Villa'ymış.
11: Son durumu biraz bireysel çalışmışlar. Antrenmanın son durumu nedir? Konu öğrenebiliriz.
8: Bütün kadro olarak, tam kadro buraya geldik. Bu gece konuşacağız. Yarın da bir konuşacağız. Sağlık ekibiyle de bir toplantı yapıp ona göre bir karar vereceğiz. Gollememe konusuna gelince, biz ilk 4 haftada maalesef, yine söylüyorum, istemediğimiz goller yedik, istemediğimiz mağlubiyetler elde ettik. Bunlar bize yakışmadı. Bunların bir an önce düzeltmek için hep beraber ne yapmamız gerektiğini farkındaydık. Bunu oyuncularımıza anlattık, çalıştık. Şu an iyi gidiyoruz. Rize deplasmanında da bir strateji vardı orada da. Rize takımı da bir dinamik bir takım. Bence Anadolu takımının içerisinde en iyi kadroya sahip, en koşan takımlardan bir tanesiydi. Orada da planlarımız tuttu. Bugüne geldik. Bugün içinde yine hafta içi yaptığımız iki gün antrenman yapabildik doğru düzgün. O antrenmanlarda da oyuncularımızın neler, hangi oyuncularla, hangi maçlar neler yapabileceğimizi planladık. Yarın da o şekilde bu maça hazırlanacağız.
12: Başka soru? Any question? Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
8: İyi akşamlar. Sağ olun.
5: Archie Brown'un ve İsmail Kartal'ın sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bu arada sabah farkı 2'ye çıkarttı. Slavia Prag karşısında 90. dakikadayız. O mücadelede 49'da Kahin Paris'in attığı gol, 88'de Joy Lance Mikkels topağlarla buluşturdu. 2-0 sabah kazandı. Maç da sona erdi. Şu anda bir diğer mücadelede ise Lance karşısında Sporting 2-0 kazanmak üzere. Artık 90. dakikadayız. 22. dakika Luis Suarez, 74. dakika İsa Dumbia'nın atmış olduğu goller. Bence bir Chiabu kesinlikle oynamalıydı. Jakobs stoper. Büyük kumar olabilir diyor Mustafa Bey. Artık karşılaşmanın başlamasına da yaklaşık 20 dakika kaldı. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. TFF 1. Lig'de de bugün 3 karşılaşma vardı. 14.30'da Bandırma Spor, Sivas Spor mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sarıyer Bodrum Futbol Kulübü mücadelesinde 4-1'lik Bodrum Futbol Kulübü üstünlüğü vardı. Pendik Spor 1, Van Spor 1 karşılaşma devam ediyor. 81. dakikadayız. Kısa bir aramız var. Araya gidelim. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız.
3: Senin Saraç'la dakika skor. Dakika skor devam edecek. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
13: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılar Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bitchevu'yu kadrosuna kattı. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken Bitchevu yaşı sayesinde +4 yabancı kuralına uyuyor. Cüssesine göre hızlı olması da oyuncunun öne çıkan özelliklerinden biri. Peki El Shaddai Bitchevu kimdir, nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bitchevu'yu inceleyeceğimiz 100 tane videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Fransa'da doğan Bitchevu 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bitchevu nasıl bir oyuncu? Bitchevu'nun en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza sahasına düşen topları uzaklaştırma konusunda tereddüt etmiyor. Bir önceki sezon yalnızca 654 dakikada yaptığı 44 uzaklaştırmada bu yönünü destekliyor. Uzun adımları sayesinde mesafe uzadığında hızlanabiliyor. Yani cüssesine bakıp onu doğrudan ağır bir stoper olarak tanımlamak doğru değil. Gelelim geliştirmesi gereken taraflara. Uzun mesafede hızlansa da ilk adım ve yön değiştirmesi aynı ölçüde kuvvetli değil. Çabuk forvetlere karşı yüzü dönük yakalandığında zorlanabiliyor. Boyu da hava toplarında henüz beklenen karşılığı vermiyor. Geçtiğimiz sezon girdiği hava topu mücadelelerinin %45'ini kazanması, yer tutuşunu ve sıçrama zamanlamasını geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bitchevu'nun savunması sürekli öne çıkıp rakibe sert baskı yapmak üzerine de kurulmuştur. kurulu değil. Daha çok alanını koruyor ve rakibi karşısında tutuyor. Bu yüzden Bichuva'dan Davinson Sanchez gibi rakibini takip ederek orta sahaya kadar çıkan bir savunmacı beklemek doğru olmaz. Okan Buruk onu öncelikle dörtlü savunmanın solunda kullanabilir. Bu rol Bichuva'yı Abdülkerim'in alternatifi yaparken Davinson ya da Singo gibi daha agresif bir stoperle eşleşmesini sağlar. Yanındaki oyuncu öne çıktığında Bichuva geride kalıp savunmanın dengesini koruyabilir. Galatasaray topa sahipken sol bek ileri çıktığında Bichuva'nın sol ayağıyla kanada veya merkeze vereceği ilk pas çıkışı rahatlatır. İşin öbür yüzünde savunma çizgisi fazla öne kurulduğunda sol bekte kalan geniş alanı tek başına ona bırakmak risk. Önündeki orta sahanın yakın kalması ve yanındaki stoperin hızla yardıma gelmesi gerekiyor. Okan Buruk üçlü savunmaya geçtiğinde Bichuva sol stoperde de kullanılabilir. Yanında iki savunmacının bulunması dönüş problemlerini azaltırken onun daha güvenli biçimde pas bağlantısında kalmasını sağlar. Galatasaray hazır bir savunma liderinden ziyade bugünden rotasyona girebilecek ve doğru kullanılırsa gelişebilecek bir stoper aldı. Zira Bichuva'nın Galatasaray'a vereceği ilk katkı sert baskı değil, sol ayak, pas güvenliği ve fizik olacak. Sizce Bichuva Galatasaray savunmasında formayı alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
14: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
15: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
14: Radyo Gol'de Kısa Paslar zamanı.
13: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur? Ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız Kısa Paslar'da başlıyor. Stockholm'da doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Ayeko'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyona girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyunu da değişebilecek nokta da tam olarak burası. Deniz yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrakov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan açabilir. Okan Buruk açısından asıl mesele Osimhen dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz Osimhen seviyesinde bir bitirici değil. Fakat pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasında koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osimhen onun boşalttığı alana koşabilir. Maçın son bölümünde ceza sahasına yerleşmek gerektiğinde bu ikili Okan Buruk'a ezber bozan bir B planı sunabilir. Daha uzun vadede ise Deniz, Icardi sonrası kurulacak forvet rotasyonunun genç ve yerli halkası olabilir. Elbette Icardi'nin ceza sahası sezgisini hemen ondan beklemek haksızlık olur. Ancak doğru gelişimle daha büyük bir role hazırlanabilir. Deniz'in elbette geliştirmesi gereken yerler var. Deniz boyuna rağmen hava toplarında henüz beklendiği kadar dominant değil. Bitiriciliği kısıtlı, dar alandaki ilk kontrolü ve kararları da gelişime açık. Porto'da forma bulduğu dönemlerde dahi skor yükünü sırtlayamadı. Dolayısıyla Galatasaray hazır bir golcü değil. İşlenmesi gereken bir profil transfer etti. Fakat Osimhen'in arkasında her hafta gol baskısını taşımadan gelişebilmesi Deniz için önemli bir fırsat. Üstelik A milli takım oyuncusu olması yabancı kontenjanının daraldığı kadro planı

0: da Okan Buruk'un elini rahatlatıyor. Bu transferin doğruluğunu bugün ödenen bedel değil, 2 yıl sonra Deniz'in geldiği seviye gösterecek. Garanti bir yıldız değil ama yaşı, profili ve yerli statüsünde düşünüldüğünde Galatasaray'ın neden bu riski aldığı anlaşılabilir. Bazen doğru transfer en çok heyecan yaratan değil, kadrodaki eksik parçayı sessizce tamamlayandır. Sizce Deniz Gül Galatasaray'da kendisinden beklenenden fazlasını verebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Gökçen'in Saraç'la Dakika Skor, Dakika Skor devam ediyor.
4: Yeniden birlikteyiz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, artık karşılaşmanın başlamasına yaklaşık 10 dakika kaldı. Maç öncesi flash röportajlara, açıklamalara baktığımızda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olmo'nun santrafor olmasını beklemiyorduk. Adeyemi, Gordon veya Gabriel Jesus beklediğimiz opsiyondu. Daha çok topa sahip olmaya çalışacaklar. Biz de ona göre planlarımızı yaptık. Asıl önemli olan hücumda neler yapacağımız. Barcelona rakiplerine pozisyon veren bir takım. Bunları değerlendirmek gerekiyor. Top bizdeyken sakin kalmamız lazım. Becerili işleri yapacak oyuncularımız var. En iyisini yapacaklar. İnşallah taraftarımıza güzel bir akşam yaşatırız diyor Okan Buruk.

Hansi Flick'te maç öncesinde Barcelona teknik direktörü Galatasaray bize baskı yapacak, atmosfer yoğun olacak. Dani Olmo'yu santrafor oynatarak bir plan yaptım. En güçlü yönümüz olan topa sahip olma, oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız. Özgüvenimiz iyi diyor. Ve artık karşılaşma başlamak üzere. 10 dakika kaldı. 11'leri yeniden hatırlayacağız. Muhammed Bey, yani saygı duyuyorum ama bunu yönetime iletmeniz daha doğru olur. Şimdi ben bu mesajı burada okumayayım ama okuduğumu da size söylemek için söyleyeyim. Yönetime iletmeniz daha doğru olur, daha iyi biriyle, daha size uygun biriyle, yani tercih bu yönde yapılacaksa devam edilebilir. Yani... Buna başka diyebileceğim bir şey yok. Kadroyu nasıl buldun? Sara yedek sürpriz mi sence? Barış Alper'de sağ bek, Abdülkerim yok, yerine Jakobs oynuyor. Bence mantıklı ama senin fikrini de merak ediyorum. Batrakov bu maç için biraz sıkıntı ama eldeki kadrolar bu. Okan Hoca'ya da hak vermek lazım diyor. Bir dinleyicimiz Mehmet Bey. Mehmet Bey, katılıyorum fakat benim, yani hani benim elimde olsa Jakobs değil de bir Chiabi'yi oynatırdım. Yani şans verilmesi gerekiyor bence artık. Çünkü sezonun ortalarına doğru ilerliyoruz. Onun dışında Barış'ın bek olması şaşırttı. Batrakov'un 11'de olması şaşırttı beni. Ve tabii ki hepimizin şaşırdığı üzere Jakobs. Jakobs'un stoperde olması yine beni şaşırtan bir başka unsurdu. Mücadele başlamak üzere, kadrolara aktarıyorum. Muhammed Bey, dinleyin lütfen. Kadrolara aktarıyorum. Uğurcan Çakır kalede yer alıyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Barış Alper Yılmaz, sol bekte Eren Elmalı, stoper ikilisi olarak Davinson Sanchez ve İsmail Jakobs var. Onların önünde Lemina Torreira ikilisi sağ kanatta, Yunus sol kanatta, Leao merkezde, Batrakov ileri uçta, Osimhen var. Barcelona'nın kadrosuna baktığımızda Joan Garcia kaleyi koruyor, sağ bekte Eric Garcia var, sol bekte João Cancelo, stoperde Gerard Martin ve Pau Cubarsí ikilisi. Orta alan üçlüsünde Pedri, Rodri, Fermin Lopez, sağ kanatta Lamine Yamal, sol kanatta Anthony Gordon ve ileri uçta Dani Olmo ile gol arayacak Barcelona temsilcimiz Galatasaray karşısında. Bir ışık şovuyla birlikte kadrolarda stadyumda şu anda anons ediliyor. Galatasaray'da yedek kulübesinde Cankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, Bichiabu, Abdülkerim Bardakçı, Roland Şahlay, Gabriel Sara, Leroy Sané, Leslie

Berat Üşvar. Barcelona'da ise yedek kulübesinde Szczęsny, Livakovic, Alejandro Balde, Xavi Espars, Jules Kunde, Brian Farinhas, Gavi, Mark Bernal, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi ve Hamza Abdelkarim yer alıyor. Karşılaşmayı İtalyan hakem yönetecek. İtalyan hakem Marco Guida. Karşılaşmanın hakemi yardımcıları Giorgio Peretti ve Giuseppe Perotti. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, eş zamanlı olarak aynı anda başlayacak karşılaşmalar da var. Hemen onları da aktaralım. 22 seansında Viking Bayern Münih'i konuk ediyor. Inter Kulüp Brugge, Arsenal Lille, Villarreal Napoli'yi konuk ederken Leipzig, PSV Eindhoven karşısında olacak. Atletico Madrid, Manchester United karşısında olacak. Ve bugün bizimle birlikte olacak isimler devre arasında. Eral Pıslı'ya gideceğiz, Yaşar Kurt'a gideceğiz. 55. dakika itibariyle Yunus Aydın bizimle olacak. Maç sonunda yine kalabalık bir kadromuz, güzel bir kadromuz var. Spor spikeri Erim Dereli bizimle birlikte olacak. Sonrasında yine Eral Pısı bizimle birlikte olacak isimlerden. 0212-273-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Rams Park'ta güzel bir şov var. Güzel bir ışık şov var. Şu anda Rams Park'ta Şampiyonlar Ligi temasıyla birlikte tam ortaya yansıtılan ve ışık da vuran bir Galatasaray arması. Artık takımlar sahaya gelecek bu ışık şovları eşliğinde. Formaları giydik, biz hazırız. Bu dakikadan sonra Barça düşünsün diyor. Kızlarıyla birlikte izliyor bir dinleyicimiz sanıyorum. Çok selamlar gönderiyoruz bizler de. Biz dinlemeyelim mi? Göksen'in kadroyu bir tek Muhammed Bey mi dinlesin demiş dinleyicimiz. Yok, Muhammed Bey anladı beni ne demek istediğimi. O da emekçilere laf yok demiş. Teşekkür ediyorum. O anladı ne demek istediğimi. Takımlar da tünelde gözüktüler artık. Ve Kaptan Yunus Akgün bu arada, onun da bilgisini aktaralım. Sebastian Carlos kullanıcı adlı bir bey bir fotoğraf göndermiş de, sizden ricam lütfen silin. Sizi engellemek istemiyorum. Kimseyi engellemek istemiyorum bu WhatsApp hattımız üzerinden, ama bu hiç hoş bir şaka değil yani. Çünkü siz o niyetle yapmadınız, biliyorum bu şakayı. Bugün Ahmet Çakar da benzerini yapmıştı, o da sildi. Yani bu hoş bir şaka değil yani. Spor özelinde demiyorum bunu. Hani benzettiğiniz figürün oynadığı karakter, şaka yapılacak şeyler değil bu konular diye düşünüyorum. Sizden ricam silmeniz, yani bu bir uyarı olsun. Böyle şeylerde normalde engelliyoruz ama ben sizin niyetinizi biliyorum. Ama bunlar şaka malzemesi, yapılmamalı. Ülkemizin gerçekleri bunlar. Evet, takımlar seremoni için yerlerini aldılar. Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde artık karşılaşma başlayacak. Bakalım nasıl bir mücadele olacak, nasıl bir mücadele bizleri bekliyor. Üç dakika kaldı karşılaşmanın başlamasına. Artık Barış Alper Yılmaz bugün sağ bek olarak yer alıyor. İsmail Jakob stoperdi. Okan Buruk'tan şaşırtan tercihler geldi. İlk maçında Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Lisbon'da Sporting karşısında 3-1 kaybetmişti. Barcelona ise ilk karşılaşmasında kendi evinde Camp Nou'da Feyenoord karşısında 5-1 kazanmayı başarmıştı.

Tabii şu anda güncel olarak aktif form durumu olarak herhalde en iyi takımlardan birisi, belki de en iyisi Barcelona. Rafinha'nın yokluğu, sakatlığı bakalım Barcelona'yı nasıl etkileyecek? Yani çok Rafinha'yı arayacak bir kadroları yok. Yani her kanadında, her pozisyonunda etkili oyuncular var tabii ki Barcelona'da, ama Rafinha'nın yokluğu da bizim için bir avantaj kesinlikle. Yani inanılmaz bir sezon geçiriyor gerçekten. Hem Barcelona hem de Rafinha. İlk düdük bekleniyor. Artık mücadelede Galatasaray Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Takımlar yerlerini aldılar Santra için. Artık ilk düdüğü bekleniyor karşılaşmanın, İtalyan hakeminin. Tabii Cancelo da burada. Ya futbola tekrar dönen isimlerden diyebiliriz herhalde. Çünkü Suudi Arabistan'a gittiğinde acaba artık kariyer tamamlama olayı mı diye düşünülmüştü. El Hilal forması giymişti ama sonrasında yine üst düzeyde ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu gösteriyor. João Cancelo milli arada da Portekiz formasıyla gerçekten iyi bir dönem geçirdi. Hatta Norveç maçında da harika bir golü vardı João Cancelo'nun. Maçı canlı izlemeye ve Radyo Gol'den dinlemeye devam demiş Mehmet Bey. Yok bu arada Sebastian Carlos kullanıcı adlı beyefendi. Ya ikisi de niye güzel olsun ya? O da güzel değil yani. Hiçbiri güzel değil bunların. Ya şaka malzemesi yapılmak. Ben anlamadım. Dediğinizi anlamadım. Sizin ben niyetinizi iyi görmüştüm de sizin niyetiniz de iyi değil maalesef. Sizin niyetiniz de maalesef iyi değil. Ben bu mesajı asla okumayacağım bu arada. Dediğiniz gibi de gereken işlemi gerçekleştiriyorum ben. Olası bir Barcelona'nın erken skor bulması durumunda Okan Hoca sistem değişikliğine gider mi? Barış kanatta, Sane 10 numara gibi demiş Yunus Bey. Şöyle, İlk 10 dakika gerçekten çok önemli. İlk 10 dakika bize bir şeyleri anlatacak, nasıl bir maç olacağı. Ondan sonra bu yorumu yapmak mantıklı olur. Bu arada bir önceki mesajınızı da şimdi gördüm. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki son 6 iç saha maçı galibiyet. Liverpool, Bodo Glimt, Juventus ve Liverpool beraberlik. Atletico Madrid mağlubiyet, Union Saint-Gilloa demişsiniz. Onu da aktarmış olalım. Ayhan Bey de mesajını göndermiş. Hadi bismillah, sonu galibiyet olsun inşallah diyor. Son kontrollerini yaptı karşılaşmanın İtalyan hakemi ve ilk düdük geldi. Karşılaşma başladı. Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Barcelona karşısında ilk düdük geldi ve Rams Park'ta da gerçekten yoğun bir taraftar desteği var. Harika bir taraftar desteği var. Hemen Lamine Yamal topu önüne aldı. Top Barcelona'da olacak. İlk hücumu gerçekleştirmek istiyor Barcelona. Zemin çok iyi gelmedi benim gözüme. Tabii çok yağmur yağıyordu. Ben buraya radyoya gelirken de stadyuma da yakın bir konumdayız biz. Maslak'tayız. Stadyumda zaten Seyrantepe'de ve yağmurun etkisi vardı. Herhalde yağmurun etkisiyle bu zemin bizim işimize gelir. Yani Barcelona güzel zeminde güzel oynar. Çok basit bir mantık. Özellikle bu kadar pas futbolu oynayan bir takım. O yüzden kötüleşmiş zemin, etkilenmiş zemin bizim işimize gelir. Hatta bununla ilgili şakalar da yapılıyordu biliyorsunuz. İşte Bursaspor stadyumundaki, Bursa'daki stadyumda Türkiye mücadelesi gerçekten kötü bir zeminde oynanmıştı milli arada. Ve Barcelona ile burada oynayalım diyen Galatasaray taraftarları vardı. Barcelona'da ilginç bir formayla sahada, yani alışık olduğumuz bir Barcelona forması değil, siyah, üst tarafı siyah, sonrasında mora doğru çalan bir ton siyahtan mora bir geçiş, sonrasında tekrar siyaha geçiş var. Galatasaray ise alışık olduğumuz iç saha formasıyla ben ileteceğim size Ercan Bey. Tamam, ileteceğim Ercan Bey.

Söz veriyorum. Yani aklınızda kalmasın. Bolu'dan İstanbul'a doğru geliyormuşsunuz madem. Ve sizin de kafanız yol dışında bir şeye takılmasın. O gizemleri ortadan kaldıralım.

Ve 3. dakikanın içerisindeyiz. Karşılaşmada Hansi Flick'te oturarak başladı mücadeleye. Ama oturarak devam ettirmeyecektir tabii ki. Orta alandan bir serbest vuruş kullanılacak. Barcelona kullanıyor. Yerden pasla kullanıldı. Ceza alanına yapılan ortayı kafayla karşıladı. Savunma tehlikeli bir atak oluşturamadı. Şu ana kadar iki takım da Göksel'in önde baskıyla başlamadık. Bu güzel değil mi sence demiş Mehmet Bey. Bence kontrollü başlangıç en iyisi. İki takım da birbirini tartarak başlıyor. En temizi, en güzeli. Böyle olmalı bence de. Ve 4. dakikanın içerisindeyiz. Şu anda ilk gol Yamal'dan gelir diyen bir dinleyicimiz var, Öcal Bey. Bir başka dinleyicimiz maç 10.30'da bitiyor değil mi? Barcelona 12'yi bekleyemez de demiş. Keşke 10.30'da bitse gerçekten, bir düşününce direnmemiz gereken daha az bir süre kalırdı. Yani bu maçta herhalde 0-0 bitsin gidelim deseler hayır demeyecek bir Galatasaray taraftarı yoktur diye düşünüyorum. Hayır diyecek. Yani evet der. Herkes onu demeye çalışıyorum. Ve karşılaşmada 5. dakikanın içerisindeyiz. Bu arada ilk gol haberi Atletico Madrid'den geldi. Manchester United karşısında Pablo Barrios'un bulduğu gol. 1. dakikada, daha ilk dakikada Metropolitano'da gol geldi. Ve 1-0'lık üstünlük. Ve Viking'den de gol geldi. Bayern Münih karşısında 2. dakikada Stensnes'in attığı golle Viking 1-0 öne geçti. Sürpriz bir gol. Beklenen bir gol değildi şüphesiz. Gerçekten sürpriz bir gol. Orta alanda top kapma mücadelesinde şimdi Galatasaraylı oyuncularda kaldı top. Bizde İsmail Jakobs pasını aktarmak istedi. Alexey Batrakov orta alanda desteğe geldi. Leao'dan koşu var, top oraya gelmedi. Kendi yarı sahamızda Mario Lemina ile çıkma çabasındayız. Hemen baskı geldi ve topu kazanmayı başardı. Ne yazık ki Barcelonalı oyuncular bizim mesajları okumadınız, beğenmediniz mi demiş bir dinleyicimiz. Ama mesajınız yeni geldi. Benim bir suçum yok. Kolay gelsin yayınlar, kolaylıklar diliyorum güzel insan demişsiniz. Teşekkür ediyorum. Güzel mesajınız için, güzel sözleriniz için. Aradan bir pas, dikkat etmemiz gereken pozisyonlardan karşı karşıya pozisyonda. Uğurcan Çakır bayrak davada offside. Bir anda karşı karşıya kaldı Barcelona ama Uğurcan Çakır kalesini gole kapattı. Sonrasında da yardımcısının da uyarısıyla İtalyan hakem bayrağını kaldırdı havaya. 0212-273-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizimle paylaşabileceğinizi yeniden hatırlatmış olalım. Uzun bir top Yunus'a doğru geldi. Kaleci kalesinden çıktı. Johan Garcia kafayla karşılıyor. Kalesini riskli bir şekilde terk etti. Bu riski aldı ve başarılı da oldu. Johan Garcia

zaman zaman gafil avlama çabaları var Galatasaray'ınca Barcelona'yı. 8. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik. Bu arada Fenerbahçe terfinde Žalgiris karşısında Euroleague'de 73-54 önde. Orada da bir galibiyet geliyor temsilcimizden.

Ve şu ana kadar aslında güzel, kontrollü bir şekilde götürüyoruz maçı. Rodri geriye doğru aktardı pasını. Yani kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapan bir Barcelona var. Bir anda yine ileriye çıkma çabası, yani ikinci bölgeyi yoka sayıyorlar adeta. Yok sayıyorlar. Direkt ileriye doğru atılan bir pas oluyor. Ama sonrasında bir şekilde şu ana kadar o durumu önleyebildik. Bakalım kalan dakikalarda neler göreceğiz. Önemli olan da bu zaten. Sağ kanatta şimdi Barış Alper Yılmaz. Orta yaptı içeriye Barış Alper. Karşılıyor savunma, seken top. Lucas Torreira o bölgeye geldi, kontrolü sağlayamadı. Şimdi Leao sol kanattan gelişiyor atağımız. Eren Elmalı yerden oynadı, pasını attı Mario Lemina'ya. Lemina'dan Davinson Sanchez'e geldi top. Sanchez sağ kanatta Yunus Akgün'e aktardı. Yunus Akgün yaptı ortaya içeriye. Victor Osimhen indirdi topu ama offside bayrağı havada. Bayrak havada, offside kararı çıkıyor bu pozisyon için. Yunus'un ortasında Victor Osimhen yükseldi. Kafa vuruşu da gelmedi zaten. Barcelona'lı oyunculara çarptı top. Sonrasında da offside bayrağı havaya kalktı. Sol kanattan şimdi bir atak hazırlığı da Barcelona'dan. Cancelo içeriye kat etti. Karşı karşıya kaldı Cancelo, dar açıdan şut denedi ama savunmamız bu pozisyonda da başarılı oluyor. Aman dikkat edelim. Bu pozisyonlara dikkat edelim. Göksin Avrupa'dan futbol yapardın haftada bir gün. Çok güzeldi, artık yapmıyorsun. Bekleriz yapmanı, çok iyi gidiyor demiş bir dinleyicimiz. Yani zamanlar, eksiklikler, uyuşmayan takvimler. Onuncu dakikanın içerisindeyiz. Karşılaşmada eşitlik devam ediyor. 0-0'lık eşitlik var. Mücadelede Uğurcan'ın gönderdiği uzun top Joan Garcia'ya kadar geldi. Başka gol haberi var mı diye bakıyorum şu ana kadar. Napoli'den de bir gol geldi. Napoli Amir Rahmani'nin attığı golle 1-0 öne geçmiş durumda Villarreal. Karşısında Estadio de la Ceramica'da bu arada Galatasaray ön alan baskısına baş. Hataya zorladı Taç. Galatasaray kullanacak o alışık olduğumuz ön alan baskısı. Geldi Galatasaray'dan Kubarsi. Hataya zorladı Victor Osimhen. Taç atışı kullanılacak. Ama orada bir anlaşmazlık oldu. Orta alanda yeniden kazandık topu, yeniden kaybediyoruz. Lamine Yamal şimdi aldı önüne. Olmo sol kanada doğru aktardı. Anthony Gordon baktı içeriye. Dikkat etmek lazım bu isme. Onun da yerden pası Dani Olmo sol kanada doğru bıraktı. Ceza sahasına aktarılan top neyse ki etkili bir atak şansı olmuyor. Pedri içeriye çevirmek istemişti kaptan. Pedri bugün Barcelona'da. Yedek kulübesinde Galatasaray'da Cankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, Beciabu, Abdülkerim Bardakçı, Roland Şallay, Gabriel Sara, Leroy Sané, Leslie Hugo Çukwu, İlkay Gündoğan, Renato Niaga, Deniz Gül ve Berat Luş yer alıyor kulübede. Barcelona'da ise Szczęsny, Livakovic, Alejandro Balde, Xavi Espars, Jules Koundé, Brian Farinhas, Gavi, Marc Bernal, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Hamza Abdelkerim. Nusret eti pişirmeden önce bir dakika pozisyonu kaçırdım, bu nasıl mesaj? Barcelona tehlikeli geldi. Bu arada bir gerginlik var. Lamine Yamal, İsmail Jakobs arasında. Hemen araya girildi. Dinleyicimizin ismine de bakalım. Sertan Bey. Sertan Bey diyor ki Nusret eti pişirmeden önce biraz tıpışlıyor ya. Barcelona'da Galatasaray'la aynısını yapıyor şu an demiş.
Yani inşallah öyle olmaz, ne diyelim. Ya ama işte yani burada bir mağlubiyet gelirse de şunları söylemek yanlış olur işte. Yok Okan Buruk bunu yaptı, şunu yaptı, böyle olmalıydı falan. Barcelona ile oynuyorsunuz arkadaşlar. Yani şu an en formda takım herhalde. Dünyanın en iyi takımı desek yanlış olmaz şu anda. Bunun bir de Paris Saint Germain'i var bu arada. Herkes Barcelona'ya odaklandı, orayı unutuyor ama bir Paris Saint Germain de var. Hem de Parc des Princes'te yani. 13. dakikayı bitirdik karşılaşmada. 0-0'lık eşitlik var. Pedri aldı önüne şimdi. Pedri yerden pasını aktardı. Sağ kanatta Lamine Yamal çekti topu. Arkaya açılan top Barış Alper Yılmaz'da kaldı. Bir pozisyondan daha eli boş dönüyor. Konuk ekip Barcelona. Inter Kulüp Brugge mücadelesinde 0-0'lık eşitlik sürüyor. Leipzig, PSV Eindhoven, Arsenal, Lille 0-0 devam eden diğer mücadeleler. Mario Lemina şu ana kadar karşılaşmada köşe vuruşu kullanılmadı bu arada. 14. dakika, iki takım da kontrol. Yani biz Galatasaray için diyoruz ama Barcelona için de bence aynılarını söyleyebiliriz. Victor Osimhen şimdi önünü alamadı. Yükseltilen bir top offside, bayrağı havada, bir kez daha offside'e kalıyor. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen. 15. dakikadayız. Yağmur da devam ediyor. İnce ince yağıyor. Yağmur İstanbul'da. Ve bir kez daha oyunu hareketlendirdi. Konuk ekip Barcelona. Yerden paslarla atak hazırlığı. Anthony Gordon sol kanatta buluştu. Topla Anthony Gordon merkeze döndü Pedri'ye. Pedri de rakibini karşısına aldı. Orta yuvarlakta Rodri'ye aktardı. Rakip yarı sahada pas yapıyor. Şu anda Barcelona bizim yarı sahamızda sağ kanatta. Lamine Yamal buluştu topla. Rodri'ye aktardı. Rodri'den Lamine Yamal'a. Şimdi Anthony Gordon sol kanatta boş kaldı. Topla da buluştu Anthony Gordon. Pedri'nin pasında baktı içeriye. Gordon rakibini karşısına aldı. Yunus karşılıyor. Anthony Gordon yeniden merkeze. Pedri'ye gerçekten şu anda uyutma pasları yapılıyor. Yani bu hissediliyor. Top karşılaşmanın hakemine çarptı, hakem atışıyla yeniden oyunu hareketlendi. Joao Cancelo'dan sol kanada Anthony Gordon çekti sağına. Gordon yaptı ortaya, arka direğe doğru out'a gitti top. Lamine Yamal topu oyun alanında tutamıyor, out'a gidiyor top.

16. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Karşılaşmada kafalardan seken top orta alanda. Şimdi Pedri aldı önüne. Pedri savunma arkasına doğru. Anthony Gordon karşı karşıya. Anthony Gordon, Uğurcan Çakır. Gordon müsait pozisyon. Karşılaşmadaki şu ana kadar en net pozisyon ama izin vermiyor Uğurcan Çakır. Yani çok önemli bir kurtarış gerçekten. Karşı karşıya pozisyon. Oldukça müsait bir pozisyon ama Uğurcan Çakır kalesini gole kapatıyor bu pozisyonda. Cancelo yeniden topla oynama üstünlüğü zaten Barcelona'da ya beklendiği üzere ve yeni bir hücum hazırlığındalar. 17. dakikada Lamine Yamal topu aldı, yerden pasını aktardı Fermin Lopez'e. Fermin Lopez de geriye çıkarttı. Şimdi sol kanatta yine bir boşluk var. Cancelo bu kez topla buluşan isim. Joao Cancelo Yunus'un üzerine gitti. Cancelo çekti sağına, dışarıya çıkarttı. Rodri'ye.

Futbolcu yerden oynadı. Merkezde Pedri'ye iyi kapandık. Bu dakikalarda Leao da baskıya gelen bir diğer isimdi Pedri. Bir kez daha aldı önüne. Rodri de çevre kontrolünü yaptı. Lamine Yamal'a aktardı. İyi geldiler bir kez daha. Seken top. Şut geldi. Top dışarıda. Top dışarıda. Out kararı geliyor. Fermin Lopez. Topu kaleye gönderen isimdi. Ama yani gördün mü demiş Sertan Bey. Ya evet, bu zaten Barcelona. Bakın Bayern Münih de yapar bunu. Beşiktaş maçını hatırlayalım ya. Ya benim travmam olmuştu o maç. Wagner Love karşı karşıya yakalıyor. Şey diyoruz yani, biz böyle bir pozisyon yakalıyorsak biz Bayern'i yenebiliriz acaba? Yani yenebilir miyiz acaba burada diye. Bir anda tık tık tık bir şeyler oluyor. Maç sonucu 5-1 yani. Galatasaray 18. dakikada ön alan presine devam ediyor. Uzun bir top geldi şimdi Lamine Yamal'a doğru. Lamine Yamal rakibini karşısına aldı. Yamal baktı kaleye. Yamal dengesini kaybetti. Top İsmail Jakobs'ta kaldı. Jakobs Leao'nun koşusu var önünde. Jakobs Leao'ya aktardı. Şimdi geriye kadar geldi top. O dakikalarda yani o bölgede özellikle riskli çalımlara pek gerek yok gibi Eren Elmalı yaptı. Ha, Gordon, tamam anladım. Peki devam ediyoruz. Arsenal Lille mücadelesi 0-0 devam ediyor. Leipzig PSV 0-0 yine devam eden bir başka mücadele. Anthony Gordon yeniden topu önüne alma çabasındaydı. Sekti top şimdi Leao. Osimhen. Osimhen yerde kaldı. Faul beklentisi, topa diyor İtalyan hakem. Topa dedi karşılaşmanın İtalyan hakemi ve şimdi orta alanda Barcelonalı oyuncular kısa paslarla bir kez daha atak hazırlığındalar. Rodri'yi orta yuvarlığa gönderdi. Pedri'ye. Pedri'nin pası yine savunma arkasına. Davinson müdahaleyi yaptı. Uğurcan Çakır da topu uzaklaştırıyor. Leao hiç koşmuyor, mücadele etmiyor gibi. Bütün yetenekleri alınmış gibi oynuyor demiş Yunus Balyer. Top genellikle Barcelona'nın ayağında. Beklendiği üzere ama şu anda skor 0-0. Bu iyi bir durum tabii bizim açımızdan. Bu arada Viking'in de Bayern Münih karşısında 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Onun da bilgisini vermiş olalım. Göksen'in Batrakov'u gördün mü? Sahada kayıp ilanı verelim mi demiş dinleyicimiz. Ama yani şu anda Galatasaray'da öne çıkan bir isim olması abes olurdu zaten. Top tamamen Barcelona'da. Ya bu yanlış mı? Ya skora bakılırsa bence yanlış değil. Ama gelmeye başladılar yani, o pozisyonları da bulmaya başladılar. Bir şeyler yapılması gerekiyor.

Uzun bir top Victor Osimhen'e doğru kafayla indirme çabası Victor Osimhen'den Lemina, o bölgedeydi Anthony Gordon. Geldi, çaldı topu. Ön alan baskısı. Yine Galatasaray'dan bu dakikalarda hataya zorlamak istiyor. Galatasaray Barcelona savunmasını en geriye kadar geldi. Topu Uğurcan Çakır'a geldi. 21. dakikayı tamamlıyoruz. 0-0'lık eşitlik Rams Park'ta. Şampiyonlar Ligi heyecanında Galatasaray-Barcelona mücadelesinde Yunus sağ kanattan topu götürme çabasında iki oyuncu birden kapatınca o bölgeye geri döndü Yunus. Davinson'dan da İsmail Jakobs'a orta yuvarlakta Batrakov pas trafiğine katıldı. Bu dakikalarda biraz daha aktif dinlenme pasları yapıyor. Temsilcimiz Galatasaray Davinson Sanchez'de. En geriye döndü Uğurcan Çakır. Baskı geldi Dani Olmo'dan. Yüksek top şimdi Barış Alper Yılmaz'a dokunamıyor. Kimse o topa taç. Barcelona kullanacak. Yağmurun etkisi de giderek artıyor. İstanbul'da Rams Park'ta.

Şimdi Rafael Leao iki oyuncu arasında topu kontrol etti. Leao son müdahalede Barcelona'lı oyunculardan taç atışını takımına kazandırdı. Leao taç bizim olacak. ...23. dakikanın içerisindeyiz. Diğer maçlardaki durumlara bakalım. Atletico Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Manchester United karşısında Viking, Bayern Münih karşısında 1-0 önde. Inter 0, Kulüp Brugge 3-0. Villarreal 1, Napoli 1. Beraberlik golü de geldi Villarreal'den. Estadio de la Ceramica'da şimdi derin bir top savunma arkasına doğru Jakobs. Bu top için hazırlıklıydı. Şu ana kadar iyi iş çıkartıyor Jakobs da stoperde. Orta alanda bir kez daha hazırlık pasları Barcelona'dan. Lamine Yamal sağ kanatta buluştu topla. Lamine Yamal baktı içeriye, yaptı ortayı, kafa vuruşu, top dışarıda. Yine etkili geldiler. Dani Olmo, Lamine Yamal'ın ortasında ceza sahası içerisinde kafa vuruşunu yaptı. Zor bir kafa vuruşuydu. Ama tam da kale önündeydi. Gerçekten harika bir top attı Lamine Yamal. Yani Olmo'ya adrese teslim bir top. Olmo da doğru yerdeydi. Çerçeveyi bulamıyor neyse ki. Bir etkili pozisyon daha geldi Barcelona'dan. Şimdi Cancelo aldı önüne. João Cancelo sol kanattan topu sürüklüyor. Cancelo Barış Alper Yılmaz'dan kurtaramadı topu, taç. Davinson'un müdahalesinde. Bu arada ilginçtir, evet, karşılaşmada hiç köşe vuruşu olmadı. Bir dinleyicimiz de yazmış. 25 dakika ama yani öyle bir pozisyon da, köşe vuruşu pozisyonu da olmadı. Barcelona genellikle yakaladığı pozisyonlarda ya çerçeveyi bulamadı ya da Uğurcan Çakır'ın kurtarışı vardı. Şimdi Lamine Yamal yeni bir atak şansı arıyor. Konuk ekip dikkat edelim. Sol kanatta Gordon boş kaldı çünkü. Gordon sol kanatta Yunus'u karşısına aldı. Ceza sahası içerisinde Olmo var. Cancelo kaleye baktı. Cancelo vurdu Uğurcan. Çok tehlikeli şutları var. Lamine Yamal çekti şimdi. O da vuracak. Savunmadan seken topu uzaklaştırıyoruz. Yani çok dikkat etmek gerekiyor. Cancelo'nun bu şutları özellikle Uğurcan Çakır kalesinde başarılı bir kurtarış yaptı. Bu pozisyonda çok sert vuruyor toplara João Cancelo. Bize şöyle bir şey lazım aslında. Viking Bayern Münih maçının istatistikleri yani. Bakın, bir şut, bir isabet, bir gol. Bayern Münih'in 9 şutu var, 3 isabet. Viking 1-0 önde olan taraf şu anda. Villarreal bu arada 2-1'e getirdi durumu. Orada da neler oluyor gerçekten. 23'te Mikautadze, 26'da Mourinho'nun attığı goller 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. 1-0'dan Estadio de la Ceramica'da Villarreal. Baskı var Galatasaray'dan, rakip yarı sahada. Ve bu baskı devam ediyor. Victor Osimhen, Mario Lemina da ön alana kadar geldi. O baskıyı sürdürdü. Top Uğurcan Çakır'a kadar geliyor. Faul beklentisi vardı. Şimdi Uğurcan ileriye doğru uzun gönderdi topu. 27. dakikadayız, 0-0. Şu ana kadar 6 şutu var. Barcelona'nın ikisi isabetli, bizimse henüz kaleye bir şut girişimimiz gerçekleşmedi. Derin bir top sol kanada doğru kaleci Joan Garcia. Kalesinden çıkmayı seven bir isim. O pozisyonlardan birisini daha izledik. Bu kez sol kanatta Gordon topla buluştu. Anthony Gordon ceza alanına girme çabası, yerde kaldı Gordon. Gözler hakeme döndü, devam diyor. Karşılaşmanın İtalyan hekeminden devam kararı geliyor neyse ki.
şöyle bir elimiz yüreğimize gitti gerçekten. Ve sol kanatta Leao çevirdi içeriye. Şut şansı olabilir. Şut geldi ve gol! Galatasaray 1-0 önde Barcelona karşısında. 28. dakika Alexey Batrako. Genç ismiyle golü buluyor. Temsilcimiz Galatasaray. Golün adı Alexey Batrakov. 1-0 öndeyiz Barcelona karşısında. İlk şut, ilk gol. Harika oldu, harika. Bugün ben bu işareti almıştım sevgili dinleyiciler. Maç öncesinde dinleyen dinleyicilerimiz varsa hatırlarlar. Ya dedim ki, bir aile gördüm, çok tatlılardı. 6 kişilik kucaklarındaki bebeğine kadar forma, Galatasaray forması, Ruslardı ve hepsi de Batrakov formasıylaydı. Hepsinin arkasında Batrakov yazıyordu ve maça gidiyorlardı. Şu anda onların yaşadığı mutluluk da bizimle eşdeğerdir herhalde. Leao topla kat etti. Attı pasını. Batrakov'un şutu savunmaya çarptı. Ağlarla buluştu. Galatasaray 1-0 önde. Alexey Batrakov'un attığı golle Barcelona karşısında. Müthiş oldu, müthiş. Cancelo'ya çarptı yanılmıyorsam o top. Tam olarak göremedim. Rodri de olabilir ama Cancelo olarak gördüm ve 1-0'lık üstünlük gol Batrakov'a yazıldı tabii ki. Galatasaray 1, Barcelona 0. 28. dakikada geldi temsilcimizin golü. Hadi ilk yarıda bu skoru koruyalım. Ya az önce Viking maçından bahsetmiştim. Gerçekten tam olarak aynı duruma geldi olay. İstatistikler, skor, her anlamda aynı olaya geldik. Ve bu arada Inter'de Kulüp Brüş karşısında penaltı yaptı. Kulüp Brüş penaltı kullanıyor. Nicolò Tresoldi, topun başındaki isim, penaltıyı kullanıyor. İşarette geldi. Tresoldi harika bir penaltı attı. Inter deplasmanında Kulüp Brüş de 1-0 önde. Şu anda sürpriz taraflar kazanıyor yalnız. Arsenal Lille 0-0. Leipzig PSV 0-0. Villarreal 2-1 önde. Baskonya karşısında. Inter geriye düştü. Kulüp Brüş karşısında, Viking Bayern Münih karşısında önde. Atletico'da Manchester United karşısında ve temsilcimiz de Barcelona karşısında Batrakov'un atmış olduğu golle önde. Lamine Yamal serbest vuruş kullanıyor şimdi. Taç çizgisi önünden sağ kanattan işaret geldi. Orta içeriye kafayla karşıladı. Alexey Batrakov baskıyı da sürdürüyor. Tabii golle birlikte o da büyük bir motivasyon yakaladı şu anda. Bir fotoğraf gelmiş bir dinleyicimizden. İspanyol bir arkadaşıyla. David Gatea ile. Konuşma fotoğrafı. Yani çok fazla İspanyolcam yok. Ama bir dönem eğitimini almıştım. Şöyle bir çevirmeye çalışayım. Visca Barça demiş. Yaşasın Barça, yaşa Barça gibisinden. Veamos hermano que gane el mejor. Gane kazanmak falan. Ya biz kazanacağız kardeşim şeklinde bir mesaj diye anlıyorum. Çevresini de atın lütfen. Yani Ayhan Bey burada yarım yamalak temel seviye İspanyolca ile bir şeyleri çevirmeye çalıştım. Barcelona oyuncuları kıvıra kıvıra golü yedi. İspanya'da da böyle mi oynuyorlar? Hayır, böyle oynamıyorlar. İşte bakın, burada biz hak vermiyoruz bazen. Yani Galatasaray şu ana kadar çok doğru oynadı. Yakaladı, buldu, attı. Yani şu ana kadar ya böyle bir şey mümkün olabilir mi? Barcelona oyuncuları kötü oynuyordu ve şansa mı kazanıyordu şu ana kadar yani? Hayır, mükemmel oynuyorlardı.

Ama şu anda o oyunu oynatmayan bir Galatasaray var. Burada bir başarı var. Galatasaray'ın başarısı var. Göksel'in sen gerçekten Avrupa maçlarında uğurlu geliyorsun. İnşallah böyle gider demiş bir dinleyicimiz. Evet, son Roma maçı mesela, o da iyiydi. Fenerbahçe Roma. Ondan sonra Beşiktaş Marsilya. O da güzeldi. Şimdi sol kanada doğru bir top. Hadi bu da güzel olsun. Leao önünü alma çabası. Yerde kaldı Leao. Korner karşılaşmadaki ilk köşe vuruşu sol kanattan 33. dakikada temsilcimiz Galatasaray'dan gelecek.

Leao köşe vuruşunu takıma kazandıran isimdi ve ceza sahası içerisinde yer alıyor. Şu anda Rafael Leao da, Barış Alper de geldi. Osimhen orada, Davinson orada. Kubarsi, Davinson arasında itişmeler var. Alexey Batrakov köşe vuruşunu kullanıyor. Batrakov yaptı ortaya içeriye. Osimhen'den kafa ve gol. 2 oldu. 2 oldu. Galatasaray farkı 2'ye çıkartıyor. Victor Osimhen. İnanılmaz. Neler oluyor neler. Victor Osimhen. Yine orada bir karambol yaratıldı. İki kez geldik. İkisi de gol. Ram Sparta neler oluyor?

Bakalım bir inceleme mi var? İtirazlar da var. Karşılaşmanın hakemine var. Şu anda golü kontrol ediyor.

Bakalım karar ne olacak? Hadi karar gol olsun. Bir kez daha sevinelim. Gergin bir bekleyiş şu anda. Golü bulduk ama gol inceleme altında, itirazlar da var. Ve çizgi çekiliyor diyor. Karşılaşmanın hakemi offside kontrolü için çizginin çekildiğini işaret ediyor şu anda. Barcelona'lı oyuncuların itirazları var. Osimhen de neden bekliyoruz diyor. Çok kritik buradan gelecek karar. Gerçekten çok kritik. Yani demek ki çok ince bir pozisyon ki çizgi çekiliyor şu anda. Inter'de 1-1'e getirdi Lautaro Martinez'de ama hiç umurumuzda değil şu anda. Bu golün verilmesini istiyoruz sadece. Ki orada da ofsayt bayrağı havaya kalktı. O gol de verilmedi. Ve evet maalesef ofsayt. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Ofsayt bayrağı havada. Abi ben Beşiktaşlıyım demiş bir dinleyicimiz. İnşallah Galatasaray maçı alır. Galatasaray maçı alırsa bazıları yas tutacak diyor. Barça çirkeflikte de bir numaradır demiş bir başka dinleyicimiz. Evet 1-0'lık üstünlükle devam ediyoruz mücadeleye. Yani 2 olacaktı. Çok güzeldi. Olmuştu da ama offside'a takıldık. İnce bir offside. Birazdan yarı otomatik offside sisteminde de ekrana gelecektir. Leao şimdi aldı topu sol kanatta. Rafael Leao çekti. Leao yaptı ortayı. Arka tarafa Yunus vurdu. Kaleci de kaldı top.

Yunus Akgün'le gole yaklaştık bir kez daha. Şu anda Galatasaray gerçekten çok iyi oynuyor bu arada. Hakkını vermek lazım. Daha çok toplu oynayan, daha çok pas yapan taraf tabii ki Barcelona ama skor üstünlüğü bizde. Tek paslarla yeni bir atak hazırlığı şimdi. Lamine Yamal orta alanda kaybetti topu. Lamine Yamal, Alexey Batrakova sol kanatta. Leao, Batrakov yeniden önüne istedi. Aldı topu, Batrakov baktı içeriye. Savunmaya çarpan top kalecide kalıyor Juan Garcia'da. ...38. dakikanın içerisindeyiz. Anthony Gordon sol kanattan koşuyu yaptı, Rodri'ye doğru aktardı topu. Nusret henüz yete başlamadı, cappuccino içiyor demiş bir dinleyicimiz. İki de olsa sonuç aynı olacak. İkinci yarı şov yapar Barça. Ya, güzel gidiyor şu anda yani. Öndeyiz, iki de olabilirdi. Hani ikinci yarı şov yapacaksa da yapsın Barcelona. Ne oldu yani, hani 9-0 10-0 biter diyenler vardı yani sonuçta. Öyle düşünelim ya, Barcelona yani ciddi bir kadro kalitesi, bunu kabul etmek gerekir. Şu anda çok önemli bir iş. Abi bana gönderme yaptı arkadaşım, ben de ona hadi bakalım yolan kazansın dedim demiş İspanyol arkadaşıyla konuşan dinleyicimiz. Çizgiyi çözemediler daha diyor bir dinleyicimiz de. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Pasla kullanılan köşe vuruşu Fermin Lopez Yamal'a aktardı. Lamine Yamal'ın pası Uğurcan Çakır'da kalıyor top. ...39. dakikayı bitiriyoruz. 40. dakikaya giriyoruz artık normal sürede. Son 5 dakikaya doğru ilerliyoruz. Savunma arkasına doğru bir top. Victor Osimhen yakaladı. Bayrak havaya kalkacak muhtemelen, evet, bayrak havada, offside. Victor Osimhen için offside, bayrağı havada.

40. dakikanın içerisindeyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 1-0'lık üstünlüğümüz var. Batrakov'un atmış olduğu gol. İkinci golü de bulmuştuk ama offside kararı çıktı ya, hiç ekrana da gelmedi. Yani Şampiyonlar Ligi rejisi henüz ekrana getirmedi. Şimdi Leao topla buluştu sol kanatta. Pasını aktardı. Mario Lemina yaptı ortayı. Doğrudan dışarıya çıkıyor. Top out. Mario Lemina'nın yapmış olduğu orta. Victor Osimhen'i düşündü ama top oraya gelmedi. Kenan Bey mesajı atmış. O arkadaş kanına bir baktırsın, ben Beşiktaşlıyım, ayıp demiş. Nasıl yani, anlayamadım Kenan Bey. Yani siz de aynı şeyi söylemek istemişsiniz normalde. Yani dediğiniz kişi de Beşiktaşlıyım, Galatasaray kazansın. Kazanmasını istiyorum Galatasaray'ın diyordu. Siz yanlış anladınız galiba mesajı. Şimdi orta alanda kısa paslarla atak hazırlığı devam ediyor. Pedri orta yuvarlığa gönderdi topu. Kubarsi'de atağa destek veriyor bir kez daha. Lamine Yamal'ı yerden oynadı. Rodri'ye, Rodri'den Pedri'ye. Pedri sol kanatta Cancelo'yu gördü. Çoğu Cancelo baktı içeriye. Yeniden Pedri. Rodri. Bir kez daha pas trafiğine katıldı. Orta alanda bizim yarı sahamızda kısa paslarla atak hazırlığında doğru anı bekliyor Barcelona. Rodri'den Pedri'ye sol kanatta Cancelo şimdi. Cancelo Yunus'u karşısına aldı. Cancelo yaptı ortayı içeriye. Kafa yükselen top. Uğurcan Çakır uzaklaştırıyor. Bir kez daha top Barcelona.

Alexey Batrakov 28. dakikada topu ağlarla buluşturan isimdi. Şimdi etkili geldi Barcelona. Lamine Yamal yerde kaldı. Devam diyor karşılaşmadan hakemi Cancelo topu ağlarımızda. João Cancelo'nun attığı gol. Durum 1-1. João Cancelo da biraz kendi taraftarına doğru gidip golü kutladı. 1-1'lik eşitlik. Cancelo'nun attığı gol. Keşke o pozisyona Gordon hareketlenseydi offside'da kalmış olacaktı ama Cancelo için herhangi bir offside durumu da yok. Top ağlarımızla buluştu. 1-1'lik eşitlik var karşılaşmada. Ayhan Bey, sizden ricam, gol attık, yedik, bu tarz mesajları direkt atmayın ki. Çünkü sizlere heyecanı aktarabilmem açısından. Tabii ki TRT üzerinden izliyorum ben de ama internet yayını biraz daha geriden geliyor olabilir. Siz daha önde olabilirsiniz başka bir yayından. Kanser övdüğün kadar varmış abi dedi bir dinleyicimiz. Ha, yok diyor ya, ikinci yarı Barcelona şöyle yapar diye ona dedim demiş Kenan Bey. 1-1 Cancelo attı, 1-1 oldu. İlk yarıyı böyle tamamlayalım en azından. Ama yine geliyor Barcelona. Bir anda işte Anthony Gordon çekti topu. Gordon bir kez daha çekti. Kaleye de baktı. Gordon vurdu Uğurcan. Seken top ikinci hamlede Uğurcan. Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrolü altına alıyor. Bakalım ilk yarının sonuna kaç dakika ilave edilecek, bir inceleme de olmuştu. Batrakov'un golüne karşılık 43. dakikada João Cancelo'dan geldi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, 1-1'lik eşitlik var Ramspark'ta. Galatasaray ve Barcelona arasında. Bir kez daha yerden paslarla atak hazırlığı devam ediyor. Lamine Yamal aldı topu şimdi. Önüne Yamal sağ kanada doğru aktardı. Seken top Rodri'de kaldı. Merkezde Rodri kaleye baktı. Rodri'ye dikkat edelim. Solda yine Cancelo. Ceza alanında Cancelo, açısı daraldı. Yunus karşısında Anthony Gordon kaleye bakacak. Gordon vurdu Uğurcan. Nefes çıkarttı Uğurcan. Harikasın Uğurcan. 45+1'de kurtardık topu ve Leao aldı önüne şimdi. Rafael Leao çevirdi içeriye ama etkili bir top gelmiyor Victor Osimhen'e. Nefis bir kurtarışa imza attı Uğurcan Çakır. +1'i tamamlıyoruz artık. 3 dakika ilave edilmişti ilk yarının sonuna. Basit bir top kaybı yaptık. Sol kanatta Anthony Gordon yetişti topa. Anthony Gordon yerden pasını dağıttı. Yamal önünü alamadı topu neyse ki. Rodri yerde kaldı. Faul serbest vuruş. Duran top fırsatı yakalıyor. Barcelona. Yani şu anda Şampiyonlar Ligi rejisi ekrana getirdi. O 2-0'a gelmişti. Skor offside verilmişti ya. Yani çok ince bir çizgi gerçekten. Çok şanssız bir an. Ve şimdi serbest vuruşu kullanacak Barcelona. Lucas Torreira faulü yapmıştı Rodri'ye. Lamine Yamal topun başındaki isim. Şimdi kaleye doğru şut geldi Uğurcan. Bir kez daha Uğurcan. Yamal topun üzerinden atladı. Olmu. Kaleye doğru gönderdi. Uğurcan Çakır.
Kornere çeviriyor topu, uzanıyor.

0: Şimdi köşe vuruşunu Lamine Yamal kullanacak bir kez daha. Orta geldi içeriye doğru. Jakobs'tan kafa, sol kanattan bir korner daha. Artık ilk yarıda son şans olabilir. Kayıp zamanda son dakikadayız. Pasla kullanıldı Gordon'dan. Bir offside. Evet, bir offside kararı geliyor karşılaşmanın İtalyan hakeminden. Uğurcan Çakır önemli kurtarışlara imza attı. Şu ana kadar ilk yarıda bir birlik eşitlik Batrakov ve Cancelo'dan gelen goller. Ve az önce bayrak havaya kalktı Barcelona için. Ve İtalyan hakem ilk yarıyı sona erdiren düdüğünü çalıyor. İlk yarıda skor 1-1, temsilcimiz Galatasaray 1-0 öne geçmişti ama sonrasında beraberlik golü Cancelo'dan geldi. Hemen bağlantımıza geçelim. Yaşar Kurt attığımızda. Yaşar hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gökçen'in.
0: Yani 1-0'a geldi skor. Sonrasında 2'yi de bulduk ama offside'a takıldık. Akabinde Cancelo'nun atmış olduğu gol. Bir birlik eşitlik. Nasıl değerlendirirsin ilk yarıda hem karşılaşmayı hem de temsilcimiz Galatasaray'ı?
1: Yani Galatasaray yani hem orta blok hem çok derin blok diyemeyiz tabii, orta derin diyebiliriz yani, ama ağırlıklı olarak orta blokta bence mükemmel bir savunma örneği gösteriyor. Hani merkezi bu kadar iyi kapatıp tabii ki orada hani Batrakov'un bence ekstra bir özverisi var. Çünkü top Barcelona'dayken orayı üçlü noktası oyuncusu olarak geçiyor. Dikişlerde de Leao'ya destek koşusu atan, ki zaten golleri bu şekilde geldi. Leao'ya ve Osimhen'e destek olarak üçüncü bir oyuncu olarak gidiyor. Bence yani şu ana kadar Uğurcan'la beraber Galatasaray'ın en iyisi diyebiliriz. Bence ya dediğim gibi hem ön alan baskısını zamanlamasını hem de ön alan baskısı kırıldığı zaman hızlı bir şekilde orta bloğa dönme işini bence şu an için şu ana kadar Galatasaray çok iyi yapıyor. Tabii ki bu çok yüksek efor isteyen bir oyun. Hem efor hem konsantrasyon ister. İşin yarısını bence çok iyi şekilde tamamladı Galatasaray. Bir küçük konsantrasyon problemi oldu ki orada kadrajı Yunus'u göremiyoruz. Yunus'u biraz aradı orada ama Cancelo'yu takip etmesi gereken, ki zaten maç öncesi de söylemiştik. Cancelo her yerde oynayabilen bir oyuncu. İçeride, derinde, yüksekte her yerde oynayabiliyor. Bu kadar böyle takip etmediğiniz zamanlarda da zaten cezalandırabiliyor sizi. Ama dediğim gibi şimdiye kadar takım bence elinden gelen en iyisini yaptı. Daha iyisini yapabilir. Onun için işin yarısı bitti. Aynı konsantrasyonla ikinci 45'te geçirmesi gerekiyor Galatasaray'ın.
0: Uğurcan Çakır'a nasıl bir parantez açarsın? Bir dinleyicimiz de maşallah Uğurcan abi bizi ayakta tutan oyuncuların başında geliyor dedi.
1: Mental sağlam olduğu söyledi zaten. Uğurcan Avrupa'nın en önde gelen kalecilerinden biraz var. Ona hiçbir zaman şüphe yok. Zaten zaman zaman sıkıntı yaşadığı zaman kalede problem yaşıyor ama gerçekten iyi bir kaleci. Ki bunu da zaten gösteriyor şu ana kadar. Hani hücum hattında şutunu çıkarmadığı neredeyse oyuncu yok. Bu şekilde devam ettiği sürece zaten Galatasaray'ı ayakta tutmaya devam edecektir.
0: Bir başka dinleyicimiz, iyi yayınlar. Maçı izlediğim kadarıyla Barcelona'yı ceza sahasının etrafında buluşturmak çok sıkıntılı bir hareket olur. Galatasaray ikinci yarı Barcelona'yı ceza sahasının etrafından uzakta tutması gerekiyor diyor.
1: Yani onun da yani savunma hattınızı çok önde kurmanız, daha önde kurmanız gerekiyor. Savunma hattını daha önde kurduğunuz zaman arkaya yapılacak koşuları engellemek zorundasınız. Ya da merkezin ceza sahası yayını çok kalabalık tuttuğun zaman da bu sefer kenar oyuncularına çok daha fazla alan yaratmış oluyorsunuz rakibin. Yani bu biraz dengeli ve dediğim gibi Barcelona'da bir şeyler çıkarmak istiyorsanız ya çok şu an Galatasaray'ın yaptığı gibi ortalanı birebirlerde iyi savunmanız gerekiyor. Ya da yani dediğim gibi biraz risk alıp savunmayı çok öne çıkartmanız gerekiyor ama yani İlk pozisyonda ki yardımcı ekibini offside kaldırdı. Offside olmadığı aslında biraz ortaya çıktı. Geriden çıkıyor olma. Yani o pozisyonda da gelip savunmayı öne çıkardığı zaman arkaya çok rahat koşular yapabiliyor ekip. Onun için yani Barcelona ki şu an için bireysel yıldızlarının da henüz maça giremediğini gördük. Bu belki yağışlı zeminden de olabilir ya da atmosferden de olabilir. Çünkü yani Batrakov Can'dan bahsettik ama onların da önünde olan bir Galatasaray seyircisi var bence. Barcelona'yı çok iyi baskı altına aldılar. Tüm bunları yani getirdiğiniz zaman Yamal'ın henüz maça giremediğini görüp umarım giremez. Yani henüz kalsın. Umarım maçın sonuna kadar da giremez. Ama girer

0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Yaşar Kurt bizimle birlikteydi. Hemen bir diğer bağlantımıza geçelim. Eralp Isı bizimle birlikte. Eralp, hoş geldin.
2: Merhaba Gökşen'im, tekrardan hoş bulduk.
1: İlk yarıda birbirlik eşitlik. Mücadelede Galatasaray 1, Barcelona 1. Nasıl değerlendiriyorsun ilk yarıyı? Yani aslında ikinci golü de bulmuştuk. 2-0'a gelse süper olacaktı ama offside'a takıldık. Sonrasında Cancelo'nun attığı gol, birbirlik eşitlik.
2: Yani herhalde maçtan önce devreyi 1-1 berabere kapatacağız desek bütün Galatasaray taraftarları bu senaryoyu kabul ederdi. Ancak ilk 45 dakikaya baktığımız anda da hakikaten bizim aleyhimize olmuş bir skor gibi gözüküyor Göksel'in. Çünkü gerçekten Galatasaray maça beklenilenden daha coşkulu başladı ve Barcelona futbolcuların daha doğrusu sahada ayaklarının titrediği bölümlerde yani çok iyi bir Galatasaray izledik. Özellikle hücumu şekillendiren Batrakov zaten golün de sahibiydi. Hakikaten de Galatasaray'ı burada X faktörü oldu diyebiliriz ilk yarıda. Yani 2-0'ı da bulmuştuk ama maalesef offside nedeniyle golümüz iptal edildi ilk yarıda. Yani 2-0 olsaydı şu anda belki de çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Çünkü yani karşımızdaki takım şu anda dünyanın en formda takımı da olsa deplasmanda 2-0'dan geri dönmek çok zordur. O yüzden kaynaklı olarak da yani orada o pozisyon offside olmasaydı keşke de yani şu anda çok farklı şeyler konuşsaydık ama maalesef ki 2-0'ın ardından offside, daha sonrasında da yenilen gol moralleri birazcık bozdu. Özellikle 1-1'den sonra oyun üstünlüğünü birazcık daha Barcelona ele almaya başladı. Tekrardan oyuna ortak olmaya başladılar ki ilk dakikalarda da aslında özellikle Gordon ve Yamal'ın savunma arkası koşullarıyla beraber tehlike yaratma girişimleri vardı Barcelona'nın. Ancak burada Okan Buruk'un dizdiği dörtlü savunma, yani aslında maçtan önce Galatasaray taraftarının da biraz şaşırdığı Jakobs'un sol stoper oynaması yani birazcık işleri değiştirmiş gibi gözüküyor ve orada hem Yamal'ı savunmada hem de Dani Olmo'yu savunma anlamında bence iyi iş yaptı diyebiliriz Jakobs için. Öte yandan Barış Alper Yılmaz da yani hem hücumda hem de defansta çok iş yaptı. İlk yarının en çok yorulan isimlerinden birisiydi kendisi. Yani umarım ikinci yarıda o enerjisi bitmez ve bu şekilde devam eder. Çünkü özellikle savunma katkısı olarak kendisine çok ihtiyacımız var. İlk yarıda Gordon'ı neredeyse oyun oynatmadı diyebiliriz. Yani Gordon'ın benim hatırladığım kadarıyla sadece bir tane tehlikeli şutu vardı. Onun dışında Gordon'ı gayet iyi perdeledi diyebiliriz Barış Alper Yılmaz hakkında. Yani benim Galatasaray ilk 11'inde ilk yarıda en çok gözüme çarpan Torreira oldu. Girdiği bütün ikili mücadeleleri kaybetti ve bu da aslında orta saha üstünlüğünü Barcelona'ya vermemiz anlamına geldi ilk yarıda. Torreira'nın ikinci yarıda birazcık toparlanması lazım çünkü yani karşımızda Rodri gibi bir silah varken yani bu kadar savruk bir performansla devam edemez oyun. Yani o orta saha üstünlüğünü ele almasak bile en azından dengeleyecek seviyeye getirmemiz lazım ki burada Okan Hoca'nın hem Lemine hem de Torreira tercihine bakarsak birazcık bunu istediğini fark edebiliyoruz aslında ama Torreira'nın o savruk performansı bence ilk yarıda herhalde Galatasaray namına da en çok göze batan etken oldu diyebiliriz Göksel'in.
1: Hamle oyuncuları açısından nasıl bir değerlendirme yaparsın?
2: Yani evet, hem Galatasaray yedek kulübesine hem de Barcelona'ya baktığımız anda oyunu değiştirebilecek isimler var tabii ki de. Burada en çok göze çarpan isimler tabii ki de Galatasaray'da Leroy Sané'dir ve Gabriel Sara'dır herhalde. Yani Torreira'nın bu performansı devam ederse ikinci yarıda bir Sara hamlesi görebiliriz ki yani Okan Hoca'nın da burada biri bire yatacağını çok fazla düşünmüyorum. Yani özellikle 2-0'ı da yakalamışken Galatasaray offside olan pozisyon için söylüyorum. Yani buradan bir 3 puan çıkartabilir miyiz ihtimali? Yani Okan Hoca'nın da aklına gelmiştir herhalde ki ilk 45 dakikaya bakarsak da Galatasaray bu mentaliteyle oynadı. O yüzden de yani oyun ister istemez birazcık daha burada skorer orta saha ihtiyacı gerektiriyor Galatasaray'da ve burada Sara'nın uzaktan çekeceği şutlar ikinci yarıda X faktör olabilir Galatasaray'da. Onun dışında Leroy Sané'de özellikle yorgun savunmalara karşı driplingleriyle iş yapabilecek bir oyuncu ki özellikle Kubarsi'nin de Osimhen'e karşı bu savruk performansıyla beraber bence ikinci yarıda özellikle 65-70'ten sonra yorgun Barcelona defansına karşı iyi iş yapabilir. Tabii ki de karşısında Cancelo olacak. Cancelo da hem lige hem de Avrupa'ya iyi bir giriş yaptı Barcelona adına. Ama Leroy Sané gibi

0: isimlerde zaten bu tür maçları çözmesi için Galatasaray kadrosunda. O yüzden kaynaklı olarak da benim Galatasaray'da böyle yedekten gelip de maçı değiştirebilecek iki oyuncu dediğim gibi Gabriel Sara ve Leroy Sané'dir. Öte yandan diğer tarafa baktığımız zaman tabii ki de ekibimizden daha zengin bir yedek kulübesi var. Özellikle Gabriel Jesus aslında çok büyük umutlarla transfer edilmemişti Barcelona'ya ama özellikle son 5 maçtaki saha içi katkısı tabii ki de göz ardı edilemez. Yani baktığımız anda tabii ki Adeyemi gibi bir isim de var hücumu değiştirebilme anlamında ama benim en çok dikkatimi çeken Barcelona'da özellikle son haftalardaki yükselen grafiğiyle beraber Gabriel Jesus'tur Göksel'im.
1: Hakem performansını nasıl buldun? Offside diye verilmeyen golün var tekrarı gösterildi mi? Amerika'da gösterilmedi de demiş bir dinleyicimiz. Evet gösterildi yani ince bir offside var. Barcelona'nın golünde Gordon offside'da diyenler sosyal medyada gördüm ama çok pasif durumda Gordon'un alakası bile yok. Basit bir mantık ne yazık ki bizimki offside'de onlarınki değildi.
0: Evet senin de söylediğin gibi pozisyonun tekrarı da geç de olsa ekranlara yansıdı ve Galatasaray'ın attığı ikinci gol offside'miş. Yani bunu pozisyon tekrarına net bir şekilde gördük. Cancelo'nun golünü değerlendirecek olursak da Anthony Gordon'un zaten pozisyonla alakası yok. Orada zaten topun üstünden de atlıyor yani pozisyonun içinden çıkmak için. Ve yani Cancelo da zaten geriden çıktığı için onun da herhangi bir offside'le alakası yok. Bu yüzden de yani çok fazla böyle hakeme bir iş düştü mü? Bana kalırsa düşmedi. Hı hı.
1: Son olarak bir dinleyicimiz de diyor ki bir de Pedri topla çok haşır neşir oluyor. Galatasaray'ın buna önlem alması lazım diyor Mesut Bey.
0: Yani tabii ki de doğru bir noktaya değinmiş ama yani bahsettiğiniz oyuncu Pedri olunca da burada önlem alma kısmına nasıl geleceğiz yani onu sorguluyorum. Tabii, çünkü ya yani Pedri'ye hiçbir takım önlem alamıyor Göksel'in. Yani bu Galatasaray'a özgü bir durum değil. Yani karşımızda dünyanın en iyi orta saha ikilisi var Pedri ve Rodri. O yüzden kaynaklı olarak da yani buna bir önlem almamız gerekiyor deyip de yani her takım önlem alamıyor. Yani bu adamlarla Real Madrid başa çıkamıyor. O yüzden kaynaklı olarak da yani bu konuda işimiz çok zor. Az önce de belirtmiştim. Orta saha üstünlüğünü tamamen rakibe kaptırdık. Ama bunda yani tabii ki bireysel hatalar var. Ama onun dışında da yani karşımızdaki iki oyuncuya baktığımız anda da yani herhalde bu ikilden orta saha üstünlüğünü alabilecek bir orta sahada herhalde sadece Paris Saint Germain'de vardır. Joao Neves ve Vitinha ile beraber. Onun dışında yani Rodri olsun, Pedri olsun bu tür isimlere önlem almak yani bu oyuncular formsuz değilse o gün çok zor.
1: Peki çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Eralp maç sonunda yeniden görüşmek üzere.
0: Maç sonunda görüşmek üzere gösterin. Yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler.
2: Şu an
1: Eralp ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kısa bir araya gidelim aranın ardından ikinci yarı heyecanında birlikte olacağız.
3: Senin Saraç'la dakika skor devam edecek.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı Kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur? Ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Stockholm'le doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Aiko'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyon

0: girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyununda değişebilecek nokta da tam olarak burası. Deniz yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrakov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan açabilir. Okan Buruk açısından asıl mesele Osimhen dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz Osimhen seviyesinde bir bitirici değil. Fakat pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasında koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osimhen onun boşalttığı alana koşabilir. Maçın son bölümünde ceza sahasına yerleşmek gerektiğinde bu ikili Okan Burak'a ezber bozan bir B planı sunabilir. Daha uzun vadede ise Deniz, Icardi sonrası kurulacak forvet rotasyonunun genç ve yerli halkası olabilir. Elbette Icardi'nin ceza sahası sezgisini hemen ondan beklemek haksızlık olur. Ancak doğru gelişimle daha büyük bir role hazırlanabilir. Deniz'in elbette geliştirmesi gereken yerler var. Deniz boyuna rağmen hava toplarında henüz beklendiği kadar dominant değil. Bitiriciliği kısıtlı, dar alandaki ilk kontrolü ve kararları da gelişime açık. Porto'da forma bulduğu dönemlerde dahi skor yükünü sırtlayamadı. Dolayısıyla Galatasaray hazır bir golcü değil. İşlenmesi gereken bir profil transfer etti. Fakat o Osimhen'in arkasında her hafta gol baskısını taşımadan gelişebilmesi Deniz için önemli bir fırsat. Üstelik A milli takım oyuncusu olması yabancı kontenjanının daraldığı kadro planında Okan Buruk'un elini rahatlatıyor. Bu transferin doğruluğunu bugün ödenen bedel değil, 2 yıl sonra Deniz'in geldiği seviye gösterecek. Garanti bir yıldız değil ama yaşı, profili ve yerli statüsünde düşünüldüğünde Galatasaray'ın neden bu riski aldığı anlaşılabilir. Bazen doğru transfer en çok heyecan yaratan değil. Kadrodaki eksik parçayı sessizce tamamlayandır. Sizce Deniz Gül Galatasaray'da kendisinden beklenenden fazlasını verebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Radyo Gol'de Kısa Paslar zamanı.
0: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılarla Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bitshuayi'yi kadrosuna kattı. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken Bitshuayi yaşı sayesinde +4 yabancı kuralına uyuyor. Cüssesine göre hızlı olması da oyuncunun öne çıkan özelliklerinden biri. Peki El Shaddai Bitshuayi kimdir, nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bitshuayi'yi inceleyeceğimiz 3 tane videosu hazırsanız Kısa Paslar'da başlıyor. Fransa'da doğan Bitshuayi 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bitshuayi nasıl bir oyuncu? Bitshuayi'nin en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza sahasına düşen topları uzaklaştırma konusunda tereddüt etmiyor. Bir önceki sezon yalnızca 654 dakikada yaptığı 44 uzaklaştırmada bu yönünü destekliyor. Uzun adımları sayesinde mesafe uzadığında hızlanabiliyor. Yani cüssesine bakıp onu doğrudan ağır bir stoper olarak tanımlamak doğru değil. Gelelim geliştirmesi gereken taraflara. Uzun mesafede hızlansa da ilk adım ve yön değiştirmesi aynı ölçüde kuvvetli değil. Çabuk forvetlere karşı yüzü dönük yakalandığında zorlanabiliyor. Boyu da hava toplarında henüz beklenen karşılığı vermiyor. Geçtiğimiz sezon girdiği hava topu mücadelelerinin %45'ini kazanması yer tutuşunu ve sıçrama zamanlamasını geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bitshuayi'nin savunması sürekli öne çıkıp rakibe sert baskı yapmak üzerine de kurulmuştur. kurulu değil. Daha çok alanını koruyor ve rakibi karşısında tutuyor. Bu yüzden Bichuva'dan Davinson Sanchez gibi rakibini takip ederek orta sahaya kadar çıkan bir savunmacı beklemek doğru olmaz. Okan Buruk onu öncelikle dörtlü savunmanın solunda kullanabilir. Bu rol Bichuva'yı Abdülkerim'in alternatifi yaparken Davinson ya da Singo gibi daha agresif bir stoperle eşleşmesini sağlar. Yanındaki oyuncu öne çıktığında Bichuva geride kalıp savunmanın dengesini koruyabilir. Galatasaray topa sahipken sol bek ileri çıktığında Bichuva'nın sol ayağıyla kanada veya merkeze vereceği ilk pas çıkışı rahatlatır. İşin öbür yüzünde savunma çizgisi fazla öne kurulduğunda sol bekte kalan geniş alanı tek başına ona bırakmak risk. Önündeki orta sahanın yakın kalması ve yanındaki stoperin hızla yardıma gelmesi gerekiyor. Okan Buruk üçlü savunmaya geçtiğinde Bichuva sol stoperde de kullanılabilir. Yanında iki savunmacının bulunması dönüş problemlerini azaltırken onun daha güvenli biçimde pas bağlantısında kalmasını sağlar. Galatasaray hazır bir savunma liderinden ziyade bugünden rotasyona girebilecek ve doğru kullanılırsa gelişebilecek bir stoper aldı. Zira Bichuva'nın Galatasaray'a vereceği ilk katkı sert baskı değil, sol ayak, pas güvenliği ve fizik olacak. Sizce Bichuva Galatasaray savunmasında formayı alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Gökçe'nin Saraç'la Dakika Skor, Dakika Skor devam ediyor.
3: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri derken maalesef golle dönmüş olduk. Barcelona ikinci golü buldu. Kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturan isim Fermin Lopez oluyor. Ceza sahasına yapılan bir orta. Fermin Lopez'in kafa vuruşu durum 2-1'e geldi. 1-0'dan durumu 2-1'e getirmeyi başardı. Barcelona temsilcimiz Galatasaray karşısında 51. dakikada Lamine Yamal ortayı yapan isim. Fermin Lopez ceza sahası içerisinde kafa vuruşunu yaptı. Top ağlarla buluştu. 6 pas içerisine girerken bu kafa vuruşunu yaptı Yamal'ın ortasında. Fermin Lopez orta sahadan geldi, golü attı. 2-1 gerideyiz artık. Ve artık beraberlik arayan taraf biziz. Birazdan Yunus Aydın da hattımızda olacak, onun da hatırlatmasını yapalım. ...51. dakikada Fermin Lopez'den geldi gol. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk golünü kaydetmiş oldu Fermin Lopez. Oyunda yeniden hareketlendi. Koskoca UEFA offside çizgisi için dakikalarca bekletti. Gösterdikleri fotoğrafsa hesap makinesiyle çekilmiş gibi diyor Yunus Bey. Bu arada Yamal'dan etkili bir şut geldi out'a. Evet, kale vuruşuyla oyunu hareketlendiriyoruz bir kez daha. Victor Osimhen orta alanda topa müdahale yapmak istedi. Top Barcelona'lı oyuncularda kaldı yeniden. Atak halinde Barcelona sağ kanatta Lamine Yamal pasını attı Fermin Lopez'e. Batrakov'la öne geçmiştik mücadelede. Sonrasında iptal edilen, ağlara giden, gol değeri kazanmayan bir topumuz var. Lamine Yamal derin bir top gönderdi. Davinson'dan iyi bir müdahale geldi ama Barcelona ata devam ediyor. Sol kanada doğru bir pas. Rodri şimdi merkezde buluştu topla. 53. dakikadayız. Atak sol kanattan gelişiyor. João Cancelo ile beraberlik golü gelmişti. 51. dakikada ise Fermin Lopez Barcelona'yı 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Lamine Yamal ceza alanında çekti topu. Yamal şık hareketler, Yamal çizgide pasını attı. Şut geldi, 3 oldu. Barcelona farkı 2'ye çıkartıyor.

0: Bir anda işte Barcelona'da böyle bir takım. Çok çabuk dağıldık ikinci yarıda. Lamine Yamal çok şık hareketler yaptı gerçekten sağ kanatta. Eren'den kurtardı, pasını attı. Sonrasında Anthony Gordon topu ağlarla buluşturan isim oldu. ...3-1... Yamal ikinci asistini yaptı. Böylelikle skorda 3-1'e geliyor. 54. dakikanın içerisindeyiz. Gordon da ikinci maçında Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk golünü kaydetmiş oldu. Gece ile gündüz kadar fark var. İlk yarı ve ikinci yarı arasında hissettiğimiz duygular olarak 55. dakikanın içerisindeyiz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, uzun bir top kafalardan sekti, karşılıyor. Barcelona savunması orta alanda da topu kazandılar. Şimdi atak halindeler. Savunma arkasında sarkan bir oyuncu var. Davinson Sanchez'den müdahale geldi. İzin vermiyor Fermin Lopez'e. Davinson Sanchez. Ve Yunus Aydın'ı da hattımıza alalım. Yunus Aydın bizimle birlikte olacak. Bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Yunus, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Ya 3-1'e geldi skor ikinci yarıda. Çok hızlı bir başlangıç Barcelona'dan. Nasıl değerlendiriyorsun ikinci yarıya, ya daha doğrusu şu ana kadar maçın genelini?
1: Yani söylediğin gibi geceyle gündüz gibi oldu gerçekten. Hadi çok iyi başladı Galatasaray. İptal edilen bir gol var. Yani tam oynaması gerektiği gibi aslında. Golün hikayesinde, iptal edilen golün hikayesinde aslında sadece 1-2 dakika öncesinde Okan Buruk Osimhen taş kullanmak isterken Osimhen'i taş kullanma ileri git diyerek, hani Galatasaray'ın hücum oynaması gerektiğini kapanarak durduramayacağını anlatan bir adeta bize bir görsel verdiler. Galatasaray da buna uygun önde basan çok iyi bir oyun oynuyordu ama ikinci yarı biraz yağmurun da durmasıyla birlikte hatta işte 35-43 dakika itibaren şimdi yani dünyanın bence en formda takımı Barcelona. Yani dünyanın en formda takımına karşı tabii ki ağırlaşan bir zemin, çok teknik oyuncular, zorlanabilirler ama yani ikinci yarı itibariyle, ilk yarının sonu ve ikinci yarının başı itibariyle hatta tam anlamıyla bütün kapasitelerini ortaya koydular ve zaten Barcelona hani tüm gücüyle oynadıktan sonra çok da fazla Barcelona'ya karşı yapabilecek bir şey ne yazık ki kalmıyor. Bunu hissettirdikleri bir ilk yarı sonu ve ikinci yarı başı oldu. Yani halihazırda 56. dakikayız, 3-1 gerideyiz. Yani maç başında böyle hayal ettirmedi tabii Galatasaray ama yani filmi birkaç saat önceye sararsak çok daha kötü senaryolar konuşuluyordu. Bu sebeple hani şu ana kadar mücadeleleri de Galatasaray'ın gerçekten özellikle ilk yarıda takdir edilirse, ama şunu söylemek lazım, yani gerçekten bence aktif olarak en iyi oyunu oynayan takım dünyada Barcelona ve yani ilk 45 dakikadaki oyun gerçekten takdire şayan ama ikinci 45'in ilk 6-7 dakikasında çok belirgin bir şekilde kadro kalitesi farkını hissettik ve bunu hissettiğimiz anda da ne yazık ki zaten yani çok hızlı bir şekilde 2-3 gol atmış ve maçı koparmış oluyorlar. Belki onlar 1-0'dan 2-0'dan geri dönebilirler ama biz dönebilirsek buradan bir futbol mucizesi olur. Çünkü ortada çok belirgin bir kadro kalitesi farkı var.
0: 3 hamle birden geldi. Okan Buruk'tan Leroy Sané, Hugo Çukwu ve üçüncü ismi göremedim şu anda. Gabriel Sara. Oyuna dahil olan isimler. Yunus çıkıyor, Batrakov çıkıyor. Nasıl değerlendiriyorsun hamleleri?
1: Yani tabii oyuna bir dinamizm getirmek istiyor şüphesiz Okan Hoca. Yani burada ilk yarı itibariyle oyuncuları durdurabilmek için birebir savunmalar, özellikle Yamal Eren üzerinde etkili oldu ama şu an itibariyle bu birebirlerin çok fazla işe yaramadığını ne yazık ki görüyoruz. Yani Batrakov'u özellikle bence orta sahadaki mücadelenin biraz özellikle fizik olarak geride kaldığı için çıkardı. Gabriel Sara'yı alarak ve hani Osimhen'in indirebildiği toplarda belki Galatasaray bir

0: top şansı yakalarsa da orada Gabriel Sara'dan bence ekstra faydalanmayı düşünüyor Okan Hoca. Ama yani daha önümüzde yarım saat var ve bu yarım saat içerisinde gerçekten Barcelona'yı durdurabilmek adına savunma hamleleri de önemli. Yani burada buna yönelik de belki Okan Hoca ya bir hücum oyuncusu elbette oyunu almasını beklemiyoruz. Burada çift santrafora dönmek çok hani mantıklı olmayabilir. Burada cesur gözükmek isterken çok farklı senaryolar da yaşanabilir. Ama hani burada Yunus Sané değişikliği de o kadro kalitesini yukarıda tutmak adına elbette bir hamle. Sané burada çok net bilen, oynamış defalarca böyle maçları bir oyuncu. Ama tabii ki yani hali hazırda aktif Sané'nin performansı hani ne yazık ki Barcelona'yla da baş etmeye yeterli değil. İşte güzel hayaller tabii kuruyoruz maçın başında. Özellikle söylüyorum, havanın yağmurlu olması bu kadar çok teknik oynayabilen bir takıma karşı zeminin ağırlaşması çok çok etkili olur. Ama işte çok net bir şekilde kalite farkını ortaya koydular. Bu değişiklik oyuna elbette bir dinamiklik getirir ama maçı döndürmeye yetecek kanaatinde değilim tabii.
1: Barcelona'dan da değişiklikler geldi. Adeyemi ve Gabriel Jesus oyuna dahil olan isimler.
0: Yani onlar da tabii atabileceklerse daha fazla atmaya niyetleri olduğunu hep şekilde belli ediyorlar. Ya şöyle söylemek lazım. İspanyollar gerçekten ne yazık ki yakın zamanda milli takımımızın da tecrübe ettiği bir acımasız bir oyunları var. Yani bunu görmek, bilmek ve kabul etmek lazım gerçekten. Yani işte Konya'da yaşanan maçtaki talihsiz durumu hepimiz hatırlıyoruz. Hani Fransızlar öyle değil mesela ama İspanyollar yakaladı mı atıyorlar. Özellikle bu maçta geri de düştüler. Bunun da ekstra yani motivasyonuyla oynayabilirler. Halihazırda hala Lamine Yamal'ın net bir şekilde yani gol olarak diyeyim en azından katkısını görmedik. İki asisti var ama hani daha o da atmak isteyecektir. Yani mutlaka gol veya goller bulmak isteyeceklerdir daha.
1: 61. dakikadayız. Daha önümüzde tabii uzun bir süre var. 3-1'lik Barcelona üstünlüğü var. Lamine Yamal ikinci yarıda etkisini gösterdi gerçekten. 2 asist birden. Uğurcan Çakır'ın performansı ilk yarıda gayet iyiydi ama ikinci yarıda pek yapabilecek bir şeyi yoktu herhalde. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya bu tarz kaleci performansları yani gölgede kalabiliyor. Yani dediğim gibi Uğurcan çok iyi oynuyor ilk yarı özellikle. Çok net kurtarışları var. Galatasaray'ın önde olduğu dakikalarda beraberliğe dair getirmeyen kurtarışları var. Ama işte geldiğimiz noktada ne yazık ki yani bunu ligimizde de çok fazla görüyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a karşı bazen kaleciler hatta genelde en çok kurtarışlarını yaptıkları maçı yaşıyorlar ama skor farklı oluyor. Bugün de Uğurcan için öyle bir maç. Yani o kadar net pozisyonlarla geliyorlar ki hani buradan bu işleri döndürmek, çevirmek çok çok kolay olmuyor. Hani Uğurcan için de böyle bir akşam. Belki daha çok kurtarış yapacak ama yani ne yazık ki takımın o puan aldıran kaleci durumuna gelmek için yetmeyecek. İlk yarı itibariyle kötü bir maç mı çıkardı? Kesinlikle kötü bir maç çıkarmadı. Yani ikinci yarı belki üçüncü golde bir müdahalesi olabilir miydi tartışılır ama dediğim gibi bu tarz maçlar kaleciler için çok şanssız maçlar. Hem kurtarış istatistiği çok fazla şekilde ilerlerken hem de aynı oranda yediği gol sayısı da hanesine ilgisi olarak yazılıyor. Uğurcan bu sene çok iyi bir performans göstermiyor. Yani özellikle Ederson ve Nubel'e karşı istatistik olarak baktığımızda kalesine gelen şut oranında gol yeme yüzdesi en yüksek kaleci. Ama diğer taraftan baktığında bugün itibariyle ilk yarıda gösterdiği performans kesinlikle kötü değildi. Ama dediğim gibi böyle maçlarda yetmiyor.
1: Bir dinleyicimiz yenilmekte. Güzel sonuçta burası Devler Ligi ve rakip de Barcelona diyor.
0: Ya tabii ki katılırım. Yani yenilmek de güzel derken hani orada söylenmek istediğim tabii ki hani biliyor ve anlıyorum. Hani elbette yenilmek de yani buralarda olmak da çok güzel. Buna hiçbir şüphe yok. Yani ben Galatasaray'ı ya bugün bir kere şu var. Galatasaray takımı bugün Barcelona'yı yenebilme umudunu birçok Galatasaraylı hissettirdi. Geçen sene bunu Juventus'ta yaptı, Liverpool'da yaptı. Yani bu hissiyatı bugün seyirciler, taraftarlar, Rams Park'a gelirken birçok izleyen televizyonun başında birçok dinleyen radyosunu açarken yani bu hissiyattalardı. Bu çok güzel bir şey Şampiyonlar Ligi'nde bu sahnesi. Ama evet bazen güç yetmiyor ve hani meşhur söylediğimiz hani canın sağ olsun çocuklar sözünü söylemek zorunda kalabiliyoruz. Ama bugün itibariyle Galatasaray'ın ilk yarıda yaşattıkları o yaşadığı özgüven yani biz Galatasaray olarak Barcelona'ya karşı öne geçtik. Ve işte bunu bir süre de olsa muhafaza edebildik. İki olabilirdi, iptal edildi golümüz. İki olsa belki bambaşka olurdu hissiyatı. İşte kaybetmek de güzel söylemini söyleten kelimeler. Yoksa 7-0, 8-0, 9-0 kaybedilse hani Böyle

0: sözler söylenmez ama kaybediş şekli de çok önemli. Ya yani bu nedenle Galatasaray bugün kaybediyor olsa bile, ya bu maç kaç biterse bitsin, kötü kaybetmiyor. İlk yarıdaki performansı her zaman takdire şayan, mücadelesi öne geçmesi hep takdire şayan. Bir kere oyundaki alıştığımız Galatasaray şekli devam ediyor. Galatasaray 4 senedir üst üste şampiyon olan ve bu sene halen lider olduğu süreçte ilk gol atan takım olmak. Geçen sene Juventus'a, Liverpool'a da yaptılar bunu ki Juventus'a çok erken yaptılar. Ya yani erken gol bulmak, ilk 30'da mutlaka gol bulmak, oyun alışkanlıklarını takım fark etmek için devam ettirebiliyorlar. Dediğim gibi böyle kaybedilirse güzel. Tabii ki talihsiz sonuçlar üzebilir ama mücadelesi Galatasaray'ın gerçekten takdire şayan.
1: Tabii oyun da iyice Barcelona kontrolüne geçmiş durumda ve şimdi de Leao bir sarı kart gördü, yaptığı faul sonrasında.
0: Yani Galatasaray'da Leao'nun da ilk yarıdaki performansı özellikle golde, yani geçiş oyununda aslında Galatasaray Barcelona maçı için Leao gerçekten hani biçilmiş kalıptan. Çünkü yani elbette Barcelona topa daha çok yüklenecek, daha çok Barcelona gelecek, bunda hiçbir şüphe yok. Ama geçiş oyununda kontratakta yani Leao gibi hızlı bir oyuncunuz olması, yani oradan yakalayabileceğiniz kornerler, orada yakalayabileceği birebirler hani çok değerli kılacaktı Galatasaray. İlk kez itibariyle bunu yapabildi. Halen yapabilir ama dediğim gibi Barcelona çok net bir şekilde oyuna hükmetmiş durumda ve maçın çok net bir şekilde mutlak hakimi.
1: Tabii burada Sporting maçında kaybedilen puanlar akıllara geliyor. Yani 2-0 olacak tabii nihayetinde bu maçla birlikte Galatasaray.
0: Yani 2-0 başlamak gerçekten çok talihsiz. Yani işte Barcelona'yla ya da Paris Saint Germain'le başlamak erken karşılaşmanın da böyle bir dezavantajı var.
1: Bu arada Adeyemi'den de gol geldi, 4-1 oldu.
0: Yani evet, maç istemediğimiz talihsiz bir duruma doğru gidiyor ne yazık ki. Ya şöyle, Sporting'le karşılaşmak, dediğim gibi orada puan alamamak, oyun olarak da aslına baktığında çok iyi bir performans göstermek. Yani 2-0 şimdi... İlk fikstürler açıklandığında hep şu şekilde yorumlar geliyordu dinleyenlerden. Yani birçok hani spor piyasasının içindeki kişinin de bu fikri vardı. Barcelona ile Paris Saint Germain ile erken karşılaşmak ve hani tabiri caizse o maçları silmek, unutmak acaba doğru olur mu diye. Ama işte erken karşılaştığınız zaman hem 2-0'dan bahsediyoruz hem de averaj olarak da geri gitmekten bahsediyoruz. Bunlar çok çok değerli. Yani bu sebeple bu kadar geride kalmak Galatasaray'ı psikolojik olarak geri atabilir. Hani maç talihsiz bir yere doğru da gidiyor. Hani Galatasaray çünkü çok fazla oyundan silindi. Belki az önce hani dinleyenler neden bu kadar olumsuz konuşuyorsun diyerek de hani düşünmüş olabilir ama yani oyun oraya doğru gidiyor. Yani şu an Galatasaray'da olan Şalai de oyuna girmek üzere. Şalai de girecek ama yani belki de Barış Alper'i çıkartacaktır. Yani çünkü savunma anlamında zaaf oldu. Şimdi Adeyemi'nin de oyuna girmesi, oradan geliyor Barcelona. Belki orada durdurmak isteyecek ama yani dediğim gibi çok belirgin kadro kalitesi farkları var. Yani az önce oyuna giren Adeyemi'nin yani ne kadar net bir şekilde farkını ortaya koyup hemen golle buluştuğunu gördük. Yani dakika 67, daha 23 dakika var normal süre bitmesine. Yani umarım tabii daha kötü sonuçlar yaşanmaz.
1: Tabii ya Barcelona, Bayern Münih gibi takımlar bunu çok yapıyor. Ya bir anda ne olduğunu anlamıyorsunuz. 4-1'e 5-1'e geliyor diyorum ya. Hep aklıma o Allianz Arena'daki Beşiktaş maçı geliyor. Ya demin Wagner'le abla Beşiktaş karşı karşıya öne geçmek üzereydi. Ne ara 5-4 oldu skorlar diye. Barcelona ve Bayern Münih gibi takımlarda bunu sıkça görüyoruz gerçekten.
0: Tabii ki öyle. Yani çok çok belirgin kadro kalitesi farkları. Yani Bayern Münih, işte Liverpool, Real Madrid. Yani bu tarz takımlara karşı ne yazık ki hani çok fazla güç geçiremiyoruz. Hani aslında hani güç geçiren nadir takımlardan da birisi Galatasaray. Az önce söylediğim gibi Juventus gibi, Liverpool gibi karneler var. Çok pozitif hatırlanan maç sonuçları var ama yani Barcelona gerçekten ilk yarıda izlediğimiz Barcelona kesinlikle değil. Ya Barcelona şu an dünyanın en iyi takımı. Ya gerçekten en iyi takımı. Yani bizim geçen sene hatırladığımız Paris Saint Germain'in bu seneki lig performansını görüyoruz ama Barcelona öyle değil. Yani gerçekten çok genç ve yıllar boyunca daha bu dominasyonun içinde olacaklar. Çok talihsiz bir fikstürdü. Ya yani hep bu fikstürü konuşurken şunu söyledik. Yani Galatasaray ile Fenerbahçe'nin fikstürleri analiz edildiğinde yani hep şu: Galatasaray ilk torbadan çok zor iki takım çekti. Sonraki fikstürü biraz daha rahat. Ama Fenerbahçe ilk iki takımı kolay çekti. Sonra biraz daha zorlaşan bir fikstür var diye işte Galatasaray için ne yazık ki fikstürün bu aşaması

0: haftasında karşılaştığı Barcelona içeride karşılaşmış olmasına rağmen çok negatif bir senaryo oluşturuyor. Hani çok şükür ki diyelim bu maç Camp Nou'da değil.
1: Ve tabii bir diğer yandan da mesajlar da gelmeye devam ediyor. Bir dinleyicimiz diyor ki bence Galatasaray'da yönetim ve teknik direktörün bu sene esas konsantrasyonu ligde 5. kez şampiyon olup tarihe geçmek ve kırılması zor bir rekora imza atmak. Şampiyonlar Ligi'nden elenmeyi hiç takmazlar bile zaten. Sadece futbolcular böyle maçlarda kendi PR'i için oynuyor. O da ancak bu kadar oluyor diyor.
0: Ya şu şekilde esas konsantrasyon dediğimiz şey kesinlikle azımsanacak bir şey değil. Yani Türk futbol tarihinde olmayan ve hani zaten bu başarıyı hali hazırda daha önce Galatasaray elde etmişti. Ve yine elde edecekse de bir hani sarı kırmızıdaki yine Galatasaray elde edecek. Ve tabii ki bir başkan yani şimdi ister istemez Okan Buruk ve Fatih Terim kıyaslanmıyor mu? Kıyaslanıyor. Fatih Hoca'yı bambaşka bir seviyeye çeken UEFA Kupası var. İşte Okan Hoca burada hanesine artı bir yazmak istiyorsa... Ya Fatih Hoca 4 oldu ben 5 oldum demeyi elbette ister. Ya da Dursun Özbek. Yani şu an işte Faruk Süren mesela efsane başkan olarak konuşulurken Şampiyonlar Ligi sürecinde elbette yani Galatasaray'da 5 sene üst üste yapan da var demek istiyor. Buna konsantre olmaları anlamlandırılamayacak bir şey değil. Ama Şampiyonlar Ligi'ni geri plana atma konusunda biraz daha filmi geriye sararak transfer döneminden bahsedebiliriz. Yani Leao'nun bu kadar geç alınması... transfer sezonunun uzun bir döneminin hani Leslie Ugochuk bu üzerinden haricinde bir transfer yapılmaması çıkıp Batragov artı Leao Ugochuk bu transferlerinde beklediğimiz için 50 milyon euro kar ettik gibi açıklamaların yapılması ana hedefin Şampiyonlar Ligi olmadığını gösterdi. Ancak gerçek senaryo şuydu. Barcelona tarafında birçok yani bu maç özelinde söylüyorum. Kişi bu maçı kazanabileceğinin hayal edilecek bir kadro üzerinden kurulmasını ve buna yönelik skorlar alınmasını istiyordu. Çünkü Galatasaray taraftarı çünkü senelerdir şampiyon olmanın artık psikolojik olarak tamam biz ligi zaten alırız. Amacımız Avrupa olsun diyen birçok taraftar var. Ve bunu gerçekten çok inanarak söylüyorlar. Zaten bizim kadromuz lig için en iyisi. Avrupa'yı kuralım. Avrupa'da bir başarı hayali kuralım diye. Bunu çok ciddi şekilde söyleyen taraftar var. Evet bu sene itibariyle ben yönetimin çok fazla elini cebine atmadığını düşünüyorum Galatasaray tarafında da. Hem tek adaylı seçime gidilmesi hem çok rahat bir şekilde zaten Galatasaray'ın 4 senedir ligi domine etmesi bence halen en iyi kadro Galatasaray'da ve bu hafta Ahmet'in puan kaybetmesiyle birlikte de yani zaten Galatasaray yeniden lider. Yani 4 senenin şampiyonu artı yani bu senenin de lideri ve en iyi oyununu oynayan takımı olarak gözüküyor. Yani 10 kişiyken bu hafta gösterdiği performansı hepimiz gördük. Gayet de çok iyi bir performans gösterdi. Yani bu sebeple Avrupa'da çok fazla ciddiye alınmamış. Bence de lig motivasyonu önce ama hani çok da hani lig motivasyonu da önemsiz diyeceğimiz bir şey değil. Fenerbahçe'nin de ana motivasyonu Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Sonrasında da ligdi. Ya bu sene özelinde evet Galatasaray da bunu yapıyor gibi.
1: Ligimizin temposu ortada. Galatasaray'ın da tek oynayabildiği futbol hücum futbolu. Türkiye Ligi'nde de defansı yapamıyor zaten. Gol yiyor. Ligimizde futbolu hızlandırmamız gerekiyor demiş bir dinleyicimiz.
0: Ya oyunu hızlandırma konusunda işte son hakem kararları oyunu hızlandırabilmek adına topun oyunda kalma süresini arttırabilmek adına biraz işe yaradı. Yani Fenerbahçe'nin bu haftaki maçında mesela 32 dakika top oyunda kaldı. Galatasaray'da yine benzer oyunda kalma süreleri var ilk yarıda sadece ama yani oyunu hızlı oynayabilmek biraz daha hani bu sistemli bir şekilde devam etmesi gerekiyor bunun. Bu bir senede iki senede olabilecek bir şey değil çünkü yani geliyor oyuncular yurt dışından işte inanılmaz derecede fizik kaybediyorlar ya da Arda Güler örneği en net örnek. Yani giderkenki fiziği ve şu anki fiziği özelinden örnek diyecek olursak bu bir süreç hadi ince hızlanmaz. Evet Galatasaray'ın oynadığı oyun hücum futbolu. Ve yani bu futbola alışık olduktan sonra Barcelona karşısında yani net bir şekilde bu oyunu oynamak yani çok mümkün değil. Oynamaya çalıştı ilk yarıda karşılığında aldı ama biraz Barcelona'nın izin verdiği kadar yani onayladığı kadar aslında oynanabiliyor. Yani ikinci yarıda da vitesi net bir şekilde arttırdılar. Yani çok net kadro kalitesi ve çok net lig, çok net futbol farklarınız var. Yani bu doğruları yani işte İspanya bu doğruları yaptığı için Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın en büyüğü. Bu yüzden bu sonuçları aldılar bu yaz. Bizse bu yüzden bu doğruları yapamadığımız için sadece Galatasaray üzerinde söylemiyorum elbette.

0: Yani bizim Türk futbol ligimizde nelerle uğraşıyoruz ve bunların sonucunda da Galatasaray tarafı da hani bugün elbette Türk futbolunun bir parçası olarak İspanya'nın futbolunun parçasına direnemiyor. Diğer tarafta baktığın zaman biz Dünya Kupası'na inerken ikinci elen takımız. Bunların elbette kulüp takımlarına yansıması var. Kulüpler her ne kadar futbola para harcarlarsa harcasınlar, her ne kadar Süper Lig'i senelerce domine ederlerse etsinler, burada oluşan futbol ikliminden elbette herkes payına düşeni alıyor. Yani bugün itibariyle Galatasaray tarafında da yani bakıyorsun elbette kötü bir oyun oynadı ilk yarı, hayır, ama net duymamız gereken bir şey var. Güç yetmiyor. Yani oyuncu kalitemiz, fizik gücümüz, yani bu tarz maçları oynamaya yetmiyor. Yani 100 kez oynarsın, bir kez yenersin, o da denk gelir. Ama işte 99 kez bugünkü gibi skorlar oluyor.
1: Barcelona'da değişiklikler yapıyor. Artık onlar da Rolanti modunu aldılar mücadeleye. Onlar da tabii ilk maçta Feyenoord karşısında 5 gol atmışlardı. Bu maçta da 4 gol, 2 maçta 9 gol şu ana kadar.
0: Yani dediğin gibi daha da maç devam ediyor. Ya hali hazırda söylediğimiz şekilde yani dünyanın en iyi takımı, en formda takımı. Ya en iyi kadrosuna sahip ve en formda takımı. Bu nedenle daha Galatasaray'ın ben birçok hani bu maçta şu skora şükredebileceği yorum okuyacağımızı düşünüyorum. Çok daha hani talihsiz bir şekilde yakalanabilirdi Barcelona'ya. Bu nedenle hani şu an Galatasaray mücadele etmeye de devam ediyor. Dediğim gibi Barcelona'da birazcık rölantiye aldı. Rotasyon da yapıyorlar. Elbette onlar için de La Liga önemli. Bizim için Süper Lig önemli olduğu gibi. Türk takımları için Süper Lig önemli olduğu gibi. Yani bu da skorun elbette yani ilerlemesini engelliyor. Ve engellisin de tabii.
1: Dakika 76 artık karşılaşmada ve bir dinleyicimiz diyor ki bizim ligimize gelen yabancı futbolcular da inanılmaz bir şekilde koordinasyon kaybına uğruyor. Çok hata yapıyorlar. Yerli oyuncularımızın da zaten koordinasyonu çok zayıf.
0: Şöyle katılıyorum ya, net bir şekilde katılıyorum. Ya bakıyor hani yabancı futbolcu da çok da gerek yok diyor yani kasmaya. Hani net bir şekilde bu dili kullanarak söyleyeyim. Yani zaten tamam diyor, yapmış 4 senelik sözleşmeyi, her türlü parasını alır. Ya bunu biliyor, Türk futbolcu gibi değil. Ya çünkü bizimkilerin federasyon sözleşmesi var. Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi. Onda da UEFA sözleşmesi yapıyorlar. Ya kasa gider, her türlü parasını alır. Menajer gücünü kullanır. Ama diğer tarafta baktığında 11 oynamak için çok büyük bir ısrar yok. Zaten full yabancı serbest. Yabancı oyuncunun çok daha değerli olduğu bir piyasa. Onlar da bırakıyorlar. Bir de bize gelen yabancı kalitesi de önemli. Yani her zaman işte Dzeko gibi, Tadic gibi, Osimhen gibi yani kültürü yüksek, sporcu ahlakı yüksek oyuncular değil. John Duran da geliyor Türkiye'ye. Yani o 21 yaşında parayı tercih etmiş, kariyerini bitirmiş. Oyuncular da geliyor. İşte sakatın numarası yapan, oynamayan. Yani John Duran meselesi tam olarak buna örnektir. Galatasaray'da buna örnek birçok futbolcu var. Yani kontratı aldıktan sonra 21 milyon euro yıllık kontrat alıyor. Mourinho gittikten sonra işte sedye ile hastane fotoğrafları atıyor. Bir hafta sonra değneksiz bir fotoğraf. Herkes diyor ki bu ameliyat bir ay değnek kullandırmaya gerekir. Bunu sene boyunca da hep söyledim. Sonrasında işte Fenerbahçe'de hocasında özellikle görüntü veriyor ki hani bir sıkıntı olmasın değnekten. Tekrar paylaşım yapıyor vesaire. Yani biz hani ülke futbolunu kalkındıramadığımız sürece ki yaşanan skandallarla zaten kaldırmamız da mümkün değil de bize de yabancının da böyle iyisi gelmez. Yani bu sebeple biz burada yabancılarda koordinasyon problemi yaşıyor, evet. Yani çünkü müthiş disiplinli bir futbol ülkesi değiliz. Yani muazzam, hani zaten şeylere hiç girmiyorum. Hani onu yapan çok ender hocalarımız var birkaç tane. İşte Emre Belezoğlu mesela ilk Atletico Madrid teknikine anlatılan işte 8 kilo vermesen antrenmana bile çıkamazsın gibi şeyler bizde zaten yok. Ha, bu sebeple bize de böyle yabancılar geliyor. Bu yabancılarla da Avrupa seviyesinde ne yazık ki bu kadar oluyor.
1: Karşılaşmada 78. dakikanın içerisindeyiz. Şöyle bir toplu sonuçlara baktığımızda Viking 2, Bayern Münih 3, Inter 1, Kulüp Brüj 3, Arsenal 3, Lille 0, Villarreal 2, Napoli 1, Leipzig 1, PSV Eindhoven 0, Galatasaray 1, Barcelona 4, Atletico Madrid 1, Manchester United 0. Galatasaray şu anda hücum aksiyonlarında tabii Barcelona'nın da biraz artık maçı rölantiye almasıyla daha fazla gözükmeye başladı ama ya kaleye topu yönlendirmekte zorlanan bir Galatasaray var değil mi Yunus?
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani gitmekte de psikolojik olarak rakip kaleye gitmekte de zorlanan bir Galatasaray var. Ya, oyun üstünlüğünü tamamen kabul ettiler tabii ki. Ciddi bir fark gördük. Yani az önceki pozisyonda hani Osimhen'e bir anda top çıkarsa da offside. Yani sürekli hücum oyuncuları vesaire de Galatasaray'da şu an offside'de kalıyor. Psikolojik olarak da düştüler oyundan. Hani skor olarak da tabii bizim hani bir numaralı hani şu an temennimiz bu skorun daha da artmaması. Hani 6'lar 7'ler inşallah zaten olmayacak gibi duruyor ama 5 bile olmasa çok size tabii bizim açımızdan sevindirici olur.
1: Tabii ya çok kez göreceğiz işte maç sonunda. Ya bu olayın da ben bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, artık bir denetleme bitmesi gerekiyor bence. Yani eline mikrofonu alan, telefon kamerasını alan gidiyor maç sonunda röportaj falan. Ya bu meslek böyle bir şey değil yani, çıkıyorlar bir teknik direktöre alkollü bir taraftar küfürler ediyor, sonra o gidiyor onu paylaşıyor bir şeyler falan. Milyon tane stat çıkışında böyle kamera mikrofon olayı var. Onu da bir denetlenmesi gerek, yeri gelmişken söyleyeyim de. İşte orada çok fazla
0: duyacağız.
1: Okan Buruk olayını falan, yine Okan Buruk'a bir şeyler söyleyecekler de bu maç öyle bir maç değil bence ya.
0: Bu maç öyle bir maç değil. Olayın genelinde de ben Okan Hoca'ya bu kadar tepki göstermesini anlamlandıramıyorum. Yani hep söylüyorum, evet, Galatasaray'da başarı kültürünün geliştiği ve oluşmasının ana sebebi bu. Farkındayız tabii ki. Yani şunu söylüyorum, Fenerbahçe'de bir teknik direktör 4 sene şampiyon olsa yani gerçekten hani Ali Sineke'nin yanına dikerler. Ama yani Galatasaray'da şu an Okan Hoca'nın koltuğu sürekli sallanıyor. Ya bunu hepimiz fark ediyoruz. Sürekli gidiyor geliyor koltuk. Yani bu maçtan sonra defalarca Okan Hoca istifa edecek olanlar olacaktır. Zaten bu kadroyu ligde herkes şampiyon yapar diyecekler. Ama ya bu işin realitesi öyle değil. Ya ben Okan Hoca eğer bir gün giderse bunun anlaşılacağını düşünüyorum. Yani Dursun Özbek için de öyle. Ya 4 sene üst üste yapılmış bir şampiyonluk var ve bunun her türlü şekilde bir numaralı mimarı Dursun Özbek. Sonuçta kulübün başkanı olarak. Diğer taraftan bakıyorsun, dediğin röportaj olayı. Ya evet, yani çıkılıyor. Yani stadın çevresinde stat fark etmeksizin hangi maçı hangi stada gidersek gidelim. Yani çıkışta bir sürü hani neydi belirsiz dijital medya. Ya zaten çünkü bunu konvansiyonel medyada öyle televizyonda, radyoda ya da saygın YouTube kanallarında yayınlanacak sözler değil. Hani zaten neler neler söyleniyor, küfür, hakaret. Bunlar yayınlanıyor. Hani bunlar hak etmedikleri gibi, zaten kimsenin hak etmediği gibi bu tarz başarılı insanlar da asla hak etmiyor. Okan Hoca ile alakalı yapıcı ya da maç sonu sinirle gelecek her türlü eleştiriye elbette herkesin açık olması lazım. Bir kere söylüyoruz işte, evet, yazın Ultra Aslan haftada bir sürekli açıklama yapıyordu. Yani Galatasaray'ı transfere yönlendirebilmek için. Yani Galatasaray, şimdi biz bugün geldiğimiz noktada Galatasaray yönetiminin transferde geç kaldığını konuşuyoruz ve bugün bu maç üzerinde sonuçlarını konuşuyoruz. Elbette taraftar grupları etkilidir. Ama ya zaten orada çıkıp Okan Hoca'ya küfür edenler ya da Fenerbahçe'de işte İsmail Hoca'ya ya da başkanlara tepki gösterenlerin bu tarz taraftar gruplarından insan olduklarını değil, birkaç hani gerçekten orada bağırmak, çağırmak, işte bir şekilde medyada gözükmek adına bu tarz insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani bugün Okan Hoca işte şunu konuşuyoruz, yani Şampiyonlar Ligi'ne önem vermeme sebebi acaba Galatasaray tarihinde üst üste en çok şampiyonlar teknik direktör olabilir mi olduğunu konuşuyoruz. Yani böyle bir başarıya imza atmış Okan Hoca. Okan Hoca böyle bir başarının mimarı ve Okan Hoca'nın geldiği Galatasaray'ı da unutmamak lazım. Fatih Terim sonrası, Torrent sonrası nasıl bir dönemde geldi Okan Hoca, bunları da unutmamak gerekir. Ben dediğim gibi bu eleştiri ve sürekli hocayı ve yönetimi diken üstünde hissettiren kültürün Galatasaray'da üst üste başarıları getiren kültür olduğunu bilmekle, anlamakla beraber, hatta çok büyük saygıda duymakla beraber, yani Fenerbahçe, Beşiktaş'a da bence örnek olmalı. Yani çünkü başarılı olmayan başkanlarını senelerce gönderemediler. Bunun tabii ki küfür ve işte maç sonunda saçma sapan hakaretler boyutunda olmaması gerektiğini düşünenlerden.
1: Ki yani senin de çok kez parantez açtığın gibi ya 4 sene üst üste bir takımı şampiyon yapmış bir teknik direktörden bahsediliyor. Hani bence ben şuna da katılmıyorum Yunus, işte hani bir şeyleri kanıtlama olayı olarak Avrupa'da niye yok falan. Bizim ligimiz şu anda Avrupa'da başarılı olabilecek bir lig değil ki. Yani hangi takım Avrupa'da çok büyük başarı gösteriyor da bu hesap Galatasaray'dan soruluyor?
0: Ya bir de Galatasaray'ın senelerdir Şampiyonlar Ligi seviyesinde olduğunu da unutmamak gerekir. Yani belki bu kadroyla, belki Galatasaray bu kadroyla UEFA'da çok daha ileri gidebilir. Belki şampiyon da olabilir. Ya da konferansta bu kadroyla şampiyon da olabilir. Ama Galatasaray çok ender UEFA Avrupa Ligi'ne gitmekle beraber Diğer tarafta yani senelerdir bir dominasyondan bahsediyorsun Galatasaray adına. Ve Galatasaray'da bu dominasyonu yaratan insanlar Avrupa'da aynı başarıyı, yani lig nasıl olsa oldu diyerek bu başarıyı küçümsemek bana çok mantıklı gelmiyor. Yani Fenerbahçe'nin şu an bulunduğu süreçten, yani Fenerbahçe'nin 4 sene üst üste şampiyon olmasını bırakalım. Fenerbahçe 4 ay aynı başkanla gidemiyor neredeyse. Yani Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum bu. Ya da Beşiktaş 4 ay aynı hocayla gidip gidebilecek mi belli değil. Bunlar konuşuluyor. Yani bu sebeple ben Galatasaray tarafının yani yaptığı işleri tekrar söylüyorum. Gerçekten anlamlandırabiliyorum. Yani bir başarıya doymuşluk ve daha fazlasını isteme var. Çünkü Galatasaray'ın kuruluş amacında da Türk olmayan takımları yenmek için kurulmuş. Ya bu Galatasaray'ın tüzüğünde yazıyor. Galatasaray'ın ana amacı elbette Avrupa. Elbette Avrupa'da yeniden belki bu UEFA Avrupa Ligi ya da üstelik Şampiyonlar Ligi. Ama ligde başarılar kesinlikle küçümsenecek seviyede olmamalı. Çünkü çok çok büyük işler başarılıyor. Yani dediğim gibi bu başarıları Galatasaraylılar hani anlamlandırmak istiyorlarsa ya da değerini fark etmek istiyorlarsa, unuttularsa, yani belki senelerdir şampiyon olduğu için hani bunun unutmuş da olabilirler. Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu taraftarlarla konuşmalarını hani dilerim. Çünkü hem başkan hem de Okan Hoca tarafında, yani Okan Hoca 4 sene üst üste, Fenerbahçe'de şu an İsmail Kartal 4 sene üst üste şampiyon olsa, yani biraz abartarak söyleyeceğim, mübalağa yapacağım. Yani 44 sene falan gitmez büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin başından. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Çünkü hiç şampiyon olmadan 4. kez geldi. 4 sene üst üste şampiyon yapsa 44 sene durur büyük ihtimalle. Yani Fenerbahçe bu dinamiklerle yönetiliyor. Galatasaray bu dinamiklerle yönetilmiyor. Galatasaray'da çok daha farklı değerler kültürü var. Ve çok daha farklı başarı kültürü var. Bu nedenle Galatasaray tarafı, yani bu başarıları küçümsememekle beraber elbette daha fazlasını talep etmeli. Bir taraftan elbette talep etmeli. Ama yapılamamasının faturası hali hazırda çok büyük başarıları olan ekibe kesilmemeli. Çünkü bu yönetimi belki tamamen değiştirmek, bu hocayı tamamen değiştirmek ligdeki şampiyonlukların da elden gitmesiyle sonuçlanabilir.
1: Bir dinleyicimiz Uğurcan tarihi farkı önlüyor diyor. Gerçekten öyle, çok önemli kurtarışlar daha geldi. Tabii skor da kopunca artık maçtan biz de kopmuş olduk ama önemli kurtarışlar yapmaya devam etti Uğurcan da.
0: Yani evet, yani Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol yemiş olarak evet yazılacak. Yani sene sonunda gol yeme istatistikleri yazılırken, kıyaslanırken elbette bunlar konuşulacak ama yani şu maçta gerçekten büyük bir farkı önlüyor. 7-8-9 olabilirdi. Yani Uğurcan'ın net 4 kurtarışı var minimumda. Hani diğerleri belki göreceli net pozisyon sayılabilir, sayılmayabilir. Ama dediğim gibi yani Galatasaray tarafı bence hani Uğurcan'ın özelliğine de söylüyorum. Belki verilen paralar bir işte 33 milyon eurolar vesaire konuşuldu. Ama bugün Şampiyonlar Ligi sahnesinde, daha sonrasında da ligde yani kötü bir Uğurcan Çakır izlemiyoruz. Belki çok formda değil evet, ama bugün maç özelinde istatistiklerine yansıyacak ve yıl boyunca yediği gol sayısında onu takip edecek istatistik hanesinde yani Galatasaray'ın karşılaştığı zor rakiplerinde elbette hesaba katılması lazım.
1: Bu sezon 4 takımlı bir şampiyonluk yarışı olacak. Galatasaray'ın 5 şampiyonluğu kafa olarak yorulmuş oyuncu topluluğuyla biraz zor demiş. Yani 5. şampiyonluk zor diyor dinleyicimiz.
0: Şunu tabii unutmamak lazım. Galatasaray 5. senesinde şampiyon olmak iddiasıyla çıktığı sezonda sezonun lideri. Yorgunluk kısmına, mental yorgunluk kısmına ise katılıyorum. Yani kadroda çok ciddi bir revizyon yapılmadı. Çok ciddi değişimler yapılmadı. Gidenler ve gelenler arasındaki dengelere baktığında hani Icardi yerine gelen Deniz Gül mesela bence doğru bir hamle değil. İşte Ugo Çukwu'dan alınan verim bence ortada. İşte çok yakın zamanlarda transfer edilen, geçtiğimiz sezonlarda ama hiçbir performans göstermeyen İlkay gibi isimler ortada. Ya bu nedenle evet, kadroda bir mental yorgunluk var. Yani Manchester City mesela bunu yaşadı. İşte Guardiola da zamanında bahsetmiş. Hatta bunu Guardiola da yaşadı. Yani hani hocasına kadar yaşadı ve sonrasında yani belli başlı ayrılıklarla, belli başlı değişimlerle sezonlar tamamlandı. Galatasaray'da da öyle. Yani 4 takımla geçecek şampiyonluk yarışı boyutunda 4 takımda evet bir yere kadar bence de götürecektir ama ben Ocak ayından itibaren hani fikstüre baktığımızda yine Fenerbahçe ve Galatasaray üzerine gideceğini düşünüyorum şampiyonluğun. Ama tabii ki şu an itibariyle Ahmet de iddialı, yani Galatasaray da iddialı, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da, ama hani mutlaka ligin ilerleyen zamanlarında iki takımlı bir bence sezonun kalanı yine göreceğiz. Tabii ki bu yorumları yapmak için çok erken, ama Galatasaray'ın mental yorgunluğu, mental dezavantajı aynı zamanda bir tecrübeden kaynaklanıyor. Bunu unutmamak lazım. Ya bu denli yorulabilmek için, bu denli aynı başarıları yaşamaktan sıkılabilmek için bu başarıları defalarca kez yaşamış olmak gerekiyor. Galatasaraylı oyuncuların birçoğu, Osimhen olmak üzere, Uğurcan olmak üzere, Davinson, işte Abdülkerim, Eren, Barış, Yunus, bunların hepsi bu yolu biliyorlar. Hani Fenerbahçe ise camia olarak hani bu yolu uzun bir süre sonra yeniden ilk defa gitmeye çalışan bir motivasyonla gidiyor. Bu sebeple ya bu yorgunluk bir yerde de tecrübe olduğunu unutmamak lazım. Evet, dezavantajı da yaşanır mı? Mutlaka yaşanır. Ama şunu yinelemek gerekiyor bence. Yani burada bahsettiğimiz tecrübe ve mental yorgunluk arasındaki farkı hem Okan Hoca hem de yönetim yönetmek zorunda. Yöneticilik başarısı bunu gerektiriyor, ya da teknik direktör başarısı bunu gerektiriyor. Bunu yönetebilirlerse bu Galatasaray'da bir tecrübe olur. Zaten Galatasaray bence ligin en iyi kadrosuna sahip. Zaten ligin en pahalı kadrosuna sahip. Yani ligin en büyük süperstarına sahip. Bunları başarabilmek ya da başaramamak da elbette Galatasaray taraftarının yakından takip ettiği bir süreç olacak.
1: Bu arada İtalya'da ilginç bir skor var. Norveç'te ilginç bir skor var. Evet, orada da gol kararı geldi. Viking 90'da golü buldu. Viking 3, Bayern Münih 3 şu anda sonuç. İtalya'da da Inter 2, Club Brugge 4.
0: Yani çok ilginç, dediğim gibi sonuçlar oluyor. Bugün burada ne yazık ki bir sürpriz biz yaşayamıyoruz. Ama hani Şampiyonlar Ligi'nde çok şaşırdığımız sonuçlar var. Biz burada bu akşam bir sürpriz yapamadık. Ama diğer tarafta, yani futbolda tabii ki renkli görüntüler gerçekten var.
1: Gerçekten, özellikle Viking, Bayern Münih. Ya işte hep konuşuyoruz ya, bak Yunus, bizim takımlarımız olunca yani dövmek çok kolay geliyor işte. Galatasaray kimi? Bodo Glimt'e yenildi, Beşiktaş Tromsø'ye yenildi, ona buna yenildi, Fenerbahçe şuna yenildi falan. Ya İskandinav deplasmanları, Kuzey deplasmanları böyle bir şey işte. Bakın Bayern Münih bile ne durumda.
0: Kesinlikle her zaman zor. Fizik olarak çok yukarıda takımlar. Yani soğuk ülke, soğuk iklim takımları, kuzey takımları. Yani Kuzey Avrupa'da her zaman bizleri de zorluyor. Yani çok çok gerçekten hava farkı da çok önemli. Bak bugün söylüyoruz işte. Yani Barcelona'nın ilk yarıda çok net bir şekilde takılma sebeplerinden birisi ağır zemin, kötü zemin ve yağmur. Yani bu sebeple orada işte söylediğimiz kuzey tarafında da çok başka şeyler tam tersten yaşanabiliyor. Yani keşke biz de böyle bir sürpriz yapabilseydik tabii, ama hani en azından yani ilk yarıda o durum 3-1'e gelirken çok daha farklı skorlardan tedirgin oluyorduk. En azından böyle bir skor yaşamıyoruz.
1: Bilmiyorum, konuştunuz mu bu konuyu, ama Galatasaray maç sadece 45 dakikaymış gibi oynadı ilk yarıda diyor dinleyicimiz. Yani tüm enerjisini, temposunu ilk yarıda harcadı diyor.
0: Ya psikolojik olarak kaybedeceğini düşünerek çıkmak, güzel kaybetmek, mücadele ederek kaybetmek, bunların hepsinin bir süresi var. Ya dedim ya, güç yetmesi bu kadar olabilir. Yani gücün bu kadar yetiyor. Yani yeteceği yere kadar biraz gitmen gerekiyor. Ya bir yerden sonra o kadro kalitesi farklarını net bir şekilde zaten gösterdiler bize. Hani o sebeple maç 45 dakikada iyi bir başlangıç yapıp Barcelona'nın oyun sistemini tamamen bozmak, alışık olmadığı bir sisteme getirmek, ki erken gol bulabilmek, ilk 30'da gol bulabilmek Galatasaray'ın oyun alışkanlığı. Bu denli bir oyun alışkanlığını yakalayıp kendini istedikleri gibi oyun oynamak istediler, ama bu tabii ki hani bazen bizim ligimizde mümkün olsa da Şampiyonlar Ligi seviyesinde Barcelona gibi takımlara karşı ne yazık ki mümkün olmuyor.
1: Artık kayıp zamanda da son dakikanın içerisindeyiz. Birazdan son düdük gelecek, yavaş yavaş gözler karşılaşmanın hakemine dönecek. Bu arada Viking 4. gole de yaklaştı Yunus. Orada gerçekten çok enteresan bir maç oluyor. Tabii bu puan kaybını yapmasını istemediğimiz takımlar aslında Paris Saint Germain gibi takımlar. Çünkü rakiplerimiz arasında yer alacaklar ve son maçta puana ihtiyaçları olmaması gerekir.
0: Dediğin gibi, yani geçen sene de bunu Galatasaray'ın Manchester City üzerinden hesaplamıştı. Ama yani baktığın zaman oraya puan kaybı, yani puan lazım olarak geldiklerinde, yani Galatasaray'ın da halihazırda 2'de 0 yapmış olması, yani oralarda net zaten bizim puan ihtiyacımız olacağı anlamına geliyor. İlk 24 için Yani zaten ilk 8 gibi bir hayal kurmak mümkün değil. Geçen sene ilk 8 hayali kurmuştu Galatasaray ama hani bu sene itibariyle ilk 2 maç sonunda bu hayalden bahsetmek, söz etmek mümkün olmuyor. Yani Paris Saint Germain maçı tabii ki çok önemli. Orada tam tersi, yani bugünden daha kötü bir senaryo da yaşanabilir. Çünkü Paris'e sezonu kötü başladı. Arada, oyun olarak gelişmek zorundalar. Evet. Toparlamak zorundalar kendilerini. Ama bugün yani ne olursa olsun ilk kere itibariyle Galatasaray

0: Ne yazık ki çok iyi şeylerden bahsedemeyeceğimiz bir akşam oldu.
1: Maçında son düdüğü geldi. Karşılaşmanın hakemi karşılaşmayı sona erdiren düdüğünü çaldı ve maç sonu programına geçiyoruz. Maç sonu programına hoş geldiniz. Evet Yunus, son olarak değerlendirmelerini alayım. Karşılaşmayı genel anlamda nasıl değerlendiriyorsun? İlk yarı ve ikinci yarı arasında büyük farklar vardı. 4-1'lik Barcelona galibiyeti Rams Park'ta.
0: Çok çok farklıydı. Dediğin gibi ilk yarı ve ikinci yarı. Gerçekten ilk yarı itibariyle özellikle gol iptal edilene kadar, ikinci gol iptal edilene kadar ki onunla alakalı da birçok ben şimdi Galatasaray medyasından hani isimler görüyorum, tepkiler gösteriyorlar. Hani Uğur Karakullukçu olsun, işte Radyo Gol'den yine Cihan Dişli olsun. Hani çizgiyle alakalı bir itirazları var ama eğer 2-0 olsaydı belki çok çok başka bir şeyden bahsedebilirdik.
1: Ya burada itirazı ama, ben anlamadım ki Yunus, açıkçası. Ya biraz hani objektif bakmak gerekiyor. Gönül isterdi ki offside olmasın. Evet ama görünüyor offside yani. Diğer pozisyonda da oyuncunun pasif olduğu belli. Ya bizimki offside'di, onlarınki değildi. Bu kadar basit bir açıklaması var aslında bunun.
0: Çizgiyi herhalde geçtiklerinden kaynaklı bir eleştiri yapmışlar ama yani şöyle.
1: Yani UEFA, yani ya burada işte ben şunu anlamıyorum. Bana açık konuşulsun. Nedir iddia edilen? UEFA çizgiyi geç çizerek Barcelona'nın Galatasaray'ı yenmesini mi sağladı? Bu mu iddia ediliyor? Ben buna inanmam.
0: Ya biraz Uğur'un söylediği şey biraz sanki oraya geliyor gibi ama hani ya şöyle, bana da tabii inandırıcı gelmedi ama oyunun genelinde ilk yarının sonundan itibaren, yani sadece ikinci yarı demeyeyim, ilk yarının 35'ten itibaren Barcelona'nın net bir şekilde üstünlüğünü ele aldı. İkinci yarının başında zaten yani bizi çok korkutan, açıkçası hani bu maç 6'ya 7'ye gider mi diye bir üst üste goller bularak, çünkü çok erken buldular yani 50-53'te golleri. 3 dakika içinde 2 gol buldular, 65'te 4'ü buldular. Ama sonrasında hem onlar oyuncu değiştirdi hem de sonrasında yani bir rotasyon, bir maçı rölantiye alma fikri Barcelona'nın da herhalde aklına yattı daha da fazla yorulmamak için. Uğurcan'ın kurtarışları vardı şüphesiz. Yani Uğurcan'ın farkı önlemesini net bir şekilde gördük, gözlemledik. Yani çok net bir kalite farkının ilk 45 dakika itibariyle çok fazla yansımadığını gördük sadece ama yani çok sürdürülebilir bir şey değildi aslında. Umut ettiğimiz bir şeyin ikinci yarıda gerçekte yüzleşmesini seyrettik. Yine de tebrik etmek lazım. İlk yarıdaki Galatasaray'ın performansı gerçekten en azından Süper Lig için ne kadar üst düzey bir durumda olduğunu gösterdi. Barcelona yayın boyunca anlattığımız gibi dünyanın en hazır takımı, en formda takımı ve kadro kalitesi olarak da bana göre en iyi takımı. Yani buna itiraz edecek insanın da 3 en iyi takım olarak gösterebileceği takımlardan bir tanesi. Bu sebeple Galatasaray'ı yine de direncinden dolayı tebrik etmek gerekiyor bence.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için, hem karşılaşma içerisinde hem de karşılaşma sonunda. Yunus Aydın'la birlikteydik. Ağzına sağlık Yunus.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Yunus Aydın'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve birazdan spor spikeri Erim Dereli bizimle birlikte olacak. Maçlar da tamamlandı. Günün Şampiyonlar Ligi sonuçlarını aktaralım. Sabah 2 Slavia Prag 0, Lens 0, Sporting 2, Viking 3, Bayern Münih 3, Inter 3, Club Brugge 4, Arsenal 3, Lille 0, Villarreal 3, Napoli 1, Leipzig 1, PSV Eindhoven 0, Galatasaray 1, Barcelona 4, Atletico Madrid 2, Manchester United 0. Günün Şampiyonlar Ligi sonuçları şüphesiz burada. Norveç temsilcisi Viking'e parantez açmak gerekir. 2-0 öndeydi, 3-2 geriye düştüler. Kırmızı kart gördü Bayern. Pes etmedi Viking, 3-3'e getirdi durumu. Kulüp Brugge İtalya'da Inter karşısında Giuseppe Meazza'da gerçekten iyi bir galibiyete imza attı. 4-3 kazanan taraf oldu Kulüp Brugge. Ve Villarreal'de kendi evinde 1-0 geriye düştüğü mücadelede Napoli karşısında 3-1 kazanmayı başardı. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Erim Dereli'ye gideceğiz.

0: Ve hattımızda Erim Dereli var. Erim hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gökçen'in, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Temsilcimiz Galatasaray ilk yarıda 1-0 öne geçmişti. Sonrasında 1-1'e gelen skor, ikinci yarıda ise bambaşka bir görüntü. 4-1'lik Barcelona galibiyeti. Tabii tahmin edilmesi zor bir durum değildi bu durum ama ilk yarıda hepimiz bir hayli umutlanmıştık. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmanın genelini?
1: Çok haklısın. Öncelikle temsilcimize gösterdiği çabadan dolayı, bu büyük azimden dolayı tebrik ediyorum. Taraftarlara da ayrı bir parantez açmak lazım. Takımları yalnız bırakmadılar. Onlar da en az oyuncular kadar müthiş bir efor sarf ettiler. Okan Buruk'u kutlamak lazım. Böylesine dünyanın belki de açık ara takımına karşı ilk yarı nezdinde özellikle çok disiplinli ne oynadığını bilen ve zamanı gelince oyun planını o patlama gücüyle sahaya yansıtan bir oyun sergiledi. Yani ilk yarısı itibariyle Barcelona elden kaçtı demek çok da yanlış olmaz Göksel'in. Maç sonunda normal şartlarda 90 dakika öncesinde o ilk yarı skorunu 1-1'i görsek herhalde hepimiz şeker gibi skor derdik. Yani herkes birbirine razı olurdu. Ama işte öyle bir 45 dakika izledik ki Barcelona ilk yarım saat içinde oyun işte pek fazla giremedi. Hani atmosferden mi etkilendiler yoksa onların da taktik olarak bir şeylerin çözüldüğü bir maç mıydı bilmiyorum. Offside sayılarına bakarsan zaten ne kadar başa baş bir oyun olduğunu görebilirsiniz ilk yarı nezdinde. Yani bir ara 7'ye 7 offside'lar vardı. Okan Buruk da Barcelona'yı biraz olsun kendi silahıyla vurdu. Çünkü çok sık offside'e düştüler. Galatasaray savunması çok öndeydi. Jakobs'la birlikte Jakobs'un orada oynamasının sebebi de şayet bir offside taktiği olursa, yani bozulursa o düzen, bir anda işte takımın en hızlı oyuncularından biri olması, Eren'in yine aynı hız seviyesinin yüksek olması Yamal'ı durdurma adına offside taktiğinde etkili olacaktı. Yani iki devreyi de farklı değerlendirmemiz gerekiyorum. Bunu bu yüzden söylüyorum ama ikinci yarı, yani Barcelona bizim alışığımızın da çok çok üzerinde bir performans. O 45-55 arası, 60 arası hatta yani korkunç bir rüzgar. Çok sert esti ama bunu da biraz yine offside kararına da bağlayabiliriz. Yani oradan sonra oyuncuların morali, motivasyonu, taraftarların morali, motivasyonu, azmi bir o kadar düştü ki bitti maç. Herkes yıkıldı. Yani ben onları da anlıyorum. Yani şöyle düşün. Dünyanın en formda takımına karşı 1-0 öne geçiyorsunuz. Bir kontratak oyunuyla buraya kadar her şey çok iyi. Barcelona gol yiyen de bir takım. Yani bu görmediğimiz bir şey değil ama İki farklı öne geçtiğiniz anda o düşün kasların boşalması, duygusal rahatlık, o hissettiğin mutluluğun verdiği o rahatlama, o azim, yani artık nirvana ulaşmış o duygular ve bir anda bir offside kararı ve o kadar emeği, o kadar azmi, o kadar tansiyonu, o kadar heyecanı, momentumu boşu boşuna yaşadığınızı anlıyorsunuz. Ya bu seviyede takımlar için çok büyük bir hayal kırıklığı. Yani o hayal kırıklığı, o saha içindeki tansiyonun düşmesi, momentumun kaybını her geçen saniye, dakika bile değil, her geçen saniye Galatasaraylı oyuncuların üzerinde görmeye başladık. Topu tamamen o kararın ardından rakibe bıraktı Galatasaray, çünkü moral olarak, psikolojik olarak toparlanması lazım ki zaten offside'in incelenmesi de yani korkunç derecede uzun sürdü. Uzun süre ekranlara gelmedi. Hal böyle olunca da moral motivasyon kaybı bir anda konsantrasyon eksikliğine dönüştü. Bu gibi takımlara karşı Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid hatta, yani o kadar iyi bir formda olmasa da Real Madrid gibi takımlara karşı, Şampiyonlar Ligi'nin bu seviyesindeki, top seviyedeki takımlara karşı en ufak bir konsantrasyon eksikliği, en ufak bir demoralizasyon, en ufak bir moral bozukluğu hiç affedilir cinsten değil. 9'da 9'da gelmiş bir Barcelona'ya karşı ilk yarıyı neredeyse önde kapatmak ne kadar bir hayalse, iş çığırından çıktıktan sonra o ikinci golü de atıp Barcelona'ya farkı 1'e çıkarttıktan sonra da o lokomotifi durdurmak bir o kadar imkansız ve akıl dışı hale geldi. İkinci yarı neredeyse maalesef Galatasaray istemese de sahadan silindi. Ama yapacak bir şey yok. Daha önemlisi Galatasaray'ın şu anda 0 puanda olması. fikstürler çekildiği zaman bu maça pekala herkes 0 puan gönül rahatlığıyla yazabilirdi. Evet. Ama Galatasaray bir şey denedi. Yani Okan Hoca maç öncesinde basın toplantısında

0: sadece savunma yapmayacağız, hücumu da deneyeceğiz. Elbette onları durdurmaya çalışacağız, elbette kazanmaya çalışacağız dedi. 45 dakikalık dilim. Hakikaten o Okan Hoca'nın Barcelona, efendim söyleyeyim Bayern Münih, Manchester United o profildeki maçlara girebilecek literatürde bir 45 dakikaydı Barcelona 45 dakikası. Ama ondan sonrasında yapacak bir şey yok yani. Kaderin cilvesi, karşınızdaki takım Avrupa'nın açık ara en formda takımı. Yani insanın midesini bulandırıyor izlerken. Sonrasında yapacak bir şey yok yani. Hepimiz oturduk ve Barcelona'yla kalite farkını izlemeye başladık.
1: Peki Bichiabu'yu neden kullanmıyor Galatasaray Erim? Yani Leipzig'te düzenli olarak süre bulabilen bir isimdi.
0: Yani neden bulamıyor? Hazır değil. Bu çok basit aslında. Yani risk alamıyor. Çünkü düşsenize 4 sene üst üste şampiyon olmuşsunuz. 5.sine biraz olsun uzaklaşsanız koltuğunuzdan olma dahi ihtimaliniz var. 4 sene şampiyonluğun kimseyi tatmin etmediği bir süreç. Yani bu sene Galatasaray şampiyon olamasa ne kaybetmiş olacak? Yani her sene şampiyon olmayı ve o baskıyı hisseden bir teknik direktörün radikal değişiklik yapması, bir hafta Torreira'yı oturtup Niaga'yı oynatması veya Bichiabu'yu oyuna sürüp Abdülkerim'i oturtması ya da Davinson'u oturtması pek mümkün mü Göksel'in? Ya bu iklimde bunlar çok imkansız kalıyor. Yani oyuncu kazanmak, her maçı kafasına galibiyet odayla, tabii ki her takım galibiyette çıkar ama saha içinde de yeni bir şey denemek gerekiyor. Çok haklısın. Bichiabu'nun süre alması lazım. Çok haklısın. Niaga'nın süre alması lazım. Çok haklısın. Altyapıdan bir oyuncunun çıkıp artık o rotasyonun içinde düzenli şans bulması lazım ama Galatasaray'da dengeler ve diğer Türk takımlarımızın temsilcilerimiz, özellikle Avrupa'da temsil eden takımlarımızın sıralamasındaki takımları düşününce bu pek mümkün kalmıyor. Yani devamlı olarak kazanmaya oynayan takımlar için, ligimizde o baskıyı devamlı hisseden takımlar için düzenli rotasyon imkanı yok. Bu Barcelona 9'da 9 yaparak gelmiş Barcelona ligin her haftasında ön tarafını, merkez orta sahasını, savunmasını değiştirmiş bir takım. Yani bu ideal bir kadro gibi duruyor Rafinha'sız ama sadece Rafinha'yı düşünmeyelim. Arkada Gerard Martin var. İşte Eric Garcia sağ bek. Yani bu biraz rotasyonlu bir takım açıkçası. Ya Gordon her maç 11 oynamıyor. Bazen Adeyemi mi dahil oluyor. Bazen Gabriel Jesus'u santrforda görüyoruz. Bugün Omo vardı. Yani 9'da 9 yapmış bir takım bile sezon içindeki tüm maçlarında ya 3-5 oyuncu Xavi Esparta onu bunu denerken sen deneyemiyorsun. Yani Bichiabu geldi, daha kumaşını göremedin. Ugo Çukwu iyi mi kötü mü, rezalet bir transfer mi, daha onun bile kararını verebilecek seviyede değil. Ben burada Okan Buruk'a bir şey söylemiyorum çünkü öyle bir baskı var ki biraz olsun yarıştan koparsanız, liderlik hattından bir hafta geride kalırsanız koltuğunuzla tehdit ediliyorsunuz. Bu iklimde, bu streste, bu baskıda teknik direktörlerinle avantgard olmasını beklemek abes iştigal. Yani hiçbir şey beklememek. O tamamen Osimhen'e bağlı, mecbur. Tabii ki kalite. Osimhen tabii ki oynayacak ama mesela Deniz Gül'ün de bir şeyler yapabildiğini görmüş olduk bu süreçte. Mesela İlkay şikayetleniyor. Bazı konularda aktarabilsin, bazı konularda açıklamalar nezdinde kesinlikle çok yanlış açıklamalar. Yani şans bulamıyorsun. İlkay'ı deneyemiyorsun ya da diğer takımlarda herhangi bir oyuncuyu test edemiyorsun. Yani bu iklimde stresi artıran unsurlardan bir tanesi. Ben her fikri açayım, her fikre sonsuz saygı duyuyorum. Ama aslında nedenlerinden bir tanesi devamlı olarak 3 puanı oynamaya. Çünkü elindeki oyuncuları artık hani Barış'ı sağ bek yaparak, Barış'ı sol bek yaparak, yani ilk 11'deki oyuncuların o piyon gibi yerlerini değiştirerek çözüm bulmaya çalışıyor Okan Buruk elindeki o kadroyla ve yüksek stresle.
1: Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde de gerçekten bu maçın dışında da keyifli bir gündü. Sürprizler var. Viking Bayern Münih karşısında 3-3'e getirdi durumu. Birer puanla ayrıldı iki takım. Inter Kulüp Brugge karşısında 4-3 kaybetti. Nasıl değerlendiriyorsun bugünü Şampiyonlar Ligi'nde?
0: Yani evet, geri dönüşlerin haftası oldu diyebiliriz. Napoli Villarreal'i de sayabiliriz. 8. dakikada öne geçmişlerdi. Ardından Villarreal önemli bir geri dönüş yaptı. Tebrik etmek lazım. Tahtı sallanan teknik adamlardan biri haline gelmişti Ivo Perez'de. Keyifli bir Şampiyonlar Ligi haftası oldu tabii temsilcimizin mağlubiyeti dışında. Viking evet gerçekten çok enteresan. Yani hele gidip Bayern Münih'e karşı bunu yapıyor olmak ama yani sonrasında maçın elinizden kayıp gitmesi. Mesela Viking'in verdiği reaksiyonu görüyorsun. Bazen de olabiliyormuş diye insan. Hani tekrardan maça bağlayayım. Tekrardan insan şunu düşünüyor yani olabiliyormuş. Yani şuradan 3-3'ü de alabilirmiş Galatasaray ama yani Kısaca şunu söyleyeceğim Göksel'in. Yani

0: sonunda da kendi aramızda bunu konuştuk. Yani bunlar taktik yapan takımlar değil. Taktiği icat eden takımlar. Yani futbolu icat eden takımlar. Ya belli bir yere kadar direnebiliyorsunuz. Elinizdeki enerji belli bir yere kadar değiyor. Osimhen'in bugün sahada olmasının bir önemi var mıydı? Osimhen sadece moral motivasyon. Herhangi bir Osimhen katkısı izleyemedi. Çünkü evet. Osimhen gibi santrforları savunma arkasında topla buluşturman lazım. Karşındaki takım dünyanın en iyi offside taktiğini yapan takım. Yani nasıl
1: Osimhen'i kullanacaksın? 6 kez offside'e düştü Osimhen.
0: Çok doğru. Yani Osimhen savunma arkasında kaçacak. Kanat oyuncusu ona aktaracak. Attığında ne oluyor? Offside oluyor. Yani belli bir yere kadar tıkanıyorsunuz. Limitleriniz tıkanıyor. Karşınızdaki takım çok farklı bir takım. Yani sadece 90 dakikayı düşünen bir takım değil. Yani devamlı olarak o falanskı, o geçirmeme üzerine, o inatmama üzerine, o yüzden alameti farikalarını sadece mecbur kılabilen bir takım. Yani bu yüzden korkunç, kimseyi suçlamamak lazım. Bu maç nezdinde ki bence taraftar çok çok iyi yaptı. Maçın sonunda Okan Buruk tezahüratları. İnsanın tüylerini diken diken ediyor. Rakip 3 farklı yeniliyorsunuz. 5 olabilir. Ya Uğurcan'a kızmamak lazım. Ama taraftar görüyor yani belli bir yere kadar. Elinizdeki yetenek havuzu, mücadele hırsı, güveni belli bir yere kadar. Yani temsilcimiz Galatasaray nezdinde, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon nezdinde söylüyorum. Yani bu tarz takımlara karşı zaten imkansızı başararak çıkmanız gerekiyor. O imkansızlık olmadı. Elindeki şansı çok iyi değerlendi Galatasaray. 1-0'ı buldu. O 30 dakikayla, o 35 dakikayla hatırlayacağız. Yapacak bir şey yok. Önüne bakacak Galatasaray. Dediğim gibi 0 puanla devam etmesi daha büyük bir problem. Haftaya Lille maçı, önümüzdeki hafta Lille maçı çok çok kritik. Tam da artık yavaş yavaş kendi fikstürüne göre puan veya puanları toplayacağı maçlara giriyor Galatasaray potansiyelde. Diliyoruz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon temsilcilerimiz birer birer puanları toplarlar ve tamamı bu lig etabından bir üst tura geçerek ülkemizi gururlandırırlar.
1: Peki Erim, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ediyorum Göksel'in.
1: Yeniden görüşmek üzere. Dinleyenlerimize
0: de saygılar diliyoruz.
1: Erim Dereli ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve hemen bir diğer bağlantımızda devam edelim. Eralp Isı hattımızda. Eralp, hoş geldin tekrar.
2: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk demek isterdim ama maalesef ki alınan ağır bir yenilgi.
1: 4-1'lik mağlubiyet nasıl değerlendirirsin? İlk yarıda aslında olumlu şeyler konuştuk ama ikinci yarı pek olumlu değildi.
2: Evet, senin de söylediğin gibi aslında siyah ve beyaz kadar iki farklı yarı izledik karşılaşmada. Yani özellikle ikinci yarının başında büyük konsantrasyon hataları ve bunun getirdiği bireysel hatalar canımızı çok yaktı ikinci yarının hemen başında. Yani daha dakika 55 olmadan 3-1'i buldu Barcelona ki bu yediğimiz iki golle aslında tamamen oyun üstünlüğünü rakibimize vermeyi şartladı birazcık daha oyunun kalan kısmında da. Yani savunma dörtlüğümüze baktığımız zaman ya çok fazla bireysel hata yaptılar. Çok fazla konsantrasyon kaybı yaşadık karşılaşmanın ikinci yarısında. Aslında karşılaşma iyi bir başlangıç yapmıştık. Yani 2-0 da bulmuştuk ama maalesef ki çıkan offside kararı birazcık işleri değiştirdi. Ardından Barcelona 1-1 yakaladı ilk yarıda ki maçın da dönüm noktası offside pozisyonu oldu diyebiliriz. Yani o pozisyonda 2-0 olsa şu anda belki de çok farklı bir maç konuşuyorduk. Farklı bir maç sonu yayınında beraber olacaktık ama maalesef ki şartlar bunu getirdi bizlere. Yani baktığın zaman yani karşımızdaki rakip Barcelona da olsa Galatasaray bugün burada Barcelona'nın da yenilebileceğini kanıtladı bana kalırsa. Eğer ki ilk yarıdaki oyunun 90 dakikaya yayabilseydi Galatasaray şu anda farklı bir tablo görüyor olabilirdik. Tabii ki de karşımızda şu anda dünyanın en formda takımlarının başını çeken bir ekip var. Yani baktığın zaman hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde henüz beraberliği bile olmayan bir takıma karşı oynadı Galatasaray. Bunun da bilincinde olmak gerekir ki sahadaki mücadeleye de baktığımız zaman bence Galatasaray nispeten iyi bir maç geçirdi diyebiliriz. Tabii ki de buradan bir puanla da ayrılabilirdik. Ayrılamadık maalesef ki ama eğer ki maçtan önce böyle bir tablo çizileceği söylenseydi bence Galatasaray taraftarı çok karalar bağlamazdı. Ama özellikle karşılaşmanın ilk yarısının ardından da Galatasaray taraftarları acaba geçen sene grup aşamasındaki Liverpool maçının bir dejavusu olur mu bu maç ihtimalinde akıllara getirmişti. Ama gel görelim ki ikinci yarıdaki yaptığımız savunma hataları çokça bireysel hata ve birazcık da şansın bizden yana olmaması burada skoru 4-1'e getiren etken oldu. Tabii ki 4-1'in ardından da Galatasaray fırsatlar yakaladı Osimhen'le beraber, ancak burada Osimhen'in offside problemini bir türlü aşamaması ve sürekli offside'da kalması bence canımızı yaktı. Çünkü 3-1'in ardından bulduğu pozisyonlardan birini değerlendirebilseydi, yani belki de oyun üstünlüğü tekrardan Galatasaray'a geçecekti. Yani tabii ki de Rodri ve Pedro orta sahası rakipteyken bu çokça yapabileceğiniz bir durum değil, ama yani dediğim gibi durum 3-2'ye gelseydi farklı bir tablo da görebilirdik maçın sonunda. Ama gel görelim ki 3 farklı alınmış ağır bir mağlubiyet var temsilcimizin evinde. Tabii 2-0 da başladı Galatasaray ki aslında bir sonraki karşılaşması Lille deplasmanı olacak ve Lille de 2-0'la başladı. Aslında bu çok fazla görmek isteyeceğimiz bir tablo değil, çünkü bizim gibi rakibimiz de aslında ilk puanlarını çıkartmak isteyecek artık 3. karşılaşmalarında. Bu kötü başlangıç bence bizim işimize yaramayacak bir tablo. Eğer ki Lille bu iki karşılaşmanın en azından bir puan çıkartabilseydi bizim deplasmanda işimiz nispeten daha kolay olabilirdi.
1: Uğurcan Çakır'ın maç sonu açıklamalarına baktığımızda taraftarımız harikaydı ve bununla birlikte 1-0 öne geçtik. 2'ye attık ama offside'den döndü. İzleyemedim o pozisyonu. Taraftarlarımızla baskıyı hissettirip 2-0'ı bulmuştuk. Maç istediğimiz gibi gidiyordu. 40-45 arası gol yedik. Şansa önünde kaldı. 2-0 olsa daha farklı olabilirdi. Barcelona dünyanın en formda takımı. Onlara zorluk çıkartmak istedik. 2-0'ı bulsak maç bizim elimizde olurdu. Bulamadık. Maç döndü. Kafamızı kaldıracağız diyor.
2: Evet, aslında birazcık benle aynı görüşteymiş Uğurcan. Ben daha önce Barcelona'nın şu an dünyanın en formda ekibi olduğunu söylemiştim ki Uğurcan'ın da dediği gibi maç 2-0'a gelse, yani karşıdaki rakip Barcelona da olsa deplasmandaki bir rakip için 2-0'dan maçı yemek çok zor. O yüzden de yani 2-0'ın motivasyonu çok farklı olurdu. Yani 1-0 gibi olmazdı karşılaşmanın kalan dakikalarında ki birazcık Barcelona futbolcularını ayağa titremeye başlardı eğer ki pozisyon offside olmasaydı. Tabii ki de SSA'ları konuşuyoruz şu an. Keşke 2-0 olsaydı da öyle bir maç izleseydik, ama yani gel görelim ki şu anki tabloda alınmış bir mağlubiyet var. Yani dediğim gibi Göksel'in bir puan çıkartılabilir miydi bu karşılaşmadan? İlk yarıdaki oyuna bakarsak kesinlikle çıkartılabilirdi. Ama gel görelim ki karşımızda da çok formda bir Barcelona var. Az önce de belirttiğim gibi yani henüz beraberlik bile yaşamamış bir Barcelona vardı ki bu yükselen form grafiğini maalesef Galatasaray karşısında da tekrardan göstermiş oldular.
1: Peki ikinci yarıda bu kadar dağılmanın sebebi neydi?
2: Bence tamamen orta sahadan kaynaklanıyor Göksel'in. Yani herhalde Lucas Torreira'nın bu sezonki en kötü maçını izledik Galatasaray'da. Lemina ile beraber bence orta saha üstünlüğü tamamen rakibe bıraktılar. Tabii ki bunu da Galatasaray oyuncularının bireysel performansından ziyade karşımızdaki orta sahanın dinamikliğine bağlayabiliriz. Çünkü ilk yarının ardından da belirtmiştim. Yani Pedri ve Rodri orta sahasına kurmak, Pedri ve Rodri orta sahasına üstünlük kurmak yani çok zor. Yani bunu herhalde güncel kadrolarla sadece Paris Saint-Germain sağlayabilir ki bu iki oyuncunun da formsuz olması gerek ki en azından orta sahada işleri

0: Leao performansına yakın değil. Yani özellikle rakip savunmacılarla birebir konusunda evet driplingleriyle ön plana çıkabiliyor ama o özellikle Milan'ı şampiyon yapan Leao performansından uzak bir Leao var. Tabii ki de o Leao performansı devam etseydi oyuncu şu anda buralara düşer miydi? Çok zor. Ama baktığımız anda da Galatasaray taraftarının yine de Leao hakkındaki beklentisi, yani bu Leao performansının çok çokça üzerinde olduğunu düşünüyorum ve yani henüz o adaptasyon sürecinde tam anlamıyla atlatamadığını düşünüyorum.
1: Tabii dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var. Bir dinleyicimiz de yine senin değindiğin konuya değinmiş. Diyor ki 4-5 senedir Yıldız yönetimini iyi yaptığı konuşulan Okan Buruk, Sané ve Leao'ya yaklaşımda bir şeyleri değiştirmeli mi? Oyuna etkileri birinin yok, diğerinin de iki pozisyon.
0: Yani kesinlikle katılıyorum. Eğer ki kanatlarınız Leao ve Leroy Sané ise özellikle hücumda daha yaratıcı olmanız gerekiyor. Hücum çeşitliliğiniz daha fazla olması gerekiyor ki aslında besleyecekleri forvet de yani kendileriyle benzer özelliklere sahip ve driplingleriyle ön plana çıkan ve rakip savunmacılara üstünlük kurabilen Victor Osimhen. Yani sizin Osimhen'i daha iyi beslemeniz gerekiyor bu kanatlarla beraber. Yani aslında kağıt üzerinde çokça şey vaat eden bir ikiliyken sahada oynanan oyuna baktığımız zaman da yani maalesef bu etkinin çokça uzağında kalan bir ikili oldu. Hem Leroy Sané hem de Rafael Leao. Yani tabii ki de belli bir noktada o performansa ulaşacaklardır. Yani beraber oynama alışkanlığı kazandığı takdirde bu oyuncular ve ya o formsuzluğu üzerlerinden attığı takdirde yani sezonun belli bir noktasında az önce de belirttiğim gibi o oynama alışkanlığını yakalayacaklar ve o kimyayı tutturacaklardır. Ama şu anki tabloya baktığımız anda tablonun çok uzağında olan iki kanat oyuncusu, hatta iki yıldız kanat oyuncusu ve Galatasaray taraftarının bu ikilden beklentisi bu kadar yüksekken bu kadar yani nispeten kağıt üzerinde etki etmeyen performans göstermeleri tabii ki de her geçen maçta kendi hanelerine büyük bir eksi yazıyor diyebiliriz.
1: Ve bir diğer tarafta da tabii Batçakov bugün golünü attı. Takımını 1-0 öne geçirdi. 60. dakikada çıktı oyundan. Nasıl değerlendirirsin Batçakov'u?
0: Evet, aslında Galatasaray'a baktığımız anda herhalde sahadaki en iyi oyuncuydu diyebiliriz. Yani Galatasaray namına sahanın MVP'si Batçakov'du ki bugün ilk golünü de atmayı başardı. Ve ilk golünün dışında da aslında Galatasaray hücumlarına özellikle ilk yarıda çeşitlendiren isim oldu. Hem Rafael Leao'ya attığı paslarla hem de Osimhen'le kurduğu bağlantı anlamında Galatasaray'ın namına sahanın en iyisiydi Batrakov. Ya benim çok anlamadığım bir durum Batrakov'un bu kadar erken çıkması. Ya Batrakov'dan önce çıkması gereken o kadar fazla isim vardı ancak Batrakov ilk değişikliklerle beraber kenara geldi. İlk sahadan çıkan 3 oyuncudan birisi oldu ki ya buna da çok fazla anlam veremedim çünkü yani yerine giren oyuncu Gabriel Sara'ydı ve Sara Batrakov'un yarattığı etkinin çokça gerisinde kaldı. Yani Batrakov'dan ziyade evet yani benzer özelliklere sahip değiller. Biraz daha defansif bir oyuncu Lucas Torreira ama yani sanki Torreira Sara hamlesi biraz daha doğru olabilirdi oyunun geneli anlamında. Çünkü Batrakov çıktıktan sonra da Barcelona'nın özellikle ikinci bölgeyi ne kadar rahat geçtiğini gördük. Karşılaşmanın ikinci yarısında. O yüzden kaynaklı olarak da Batrakov değişikliğine çok fazla anlam veremediğimi söyleyeceğim.
1: Davinson Sanchez de maç sonrasında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi. 2-0 olsa avantajımız olabilirdi. Barcelona fırsatlar yakaladı ve bize zarar verdi. Birçok açıdan seviye farkı var. Kalitelerini görüyorsunuz. Ne kadar iyi olduklarını görüyorsunuz. Bizden daha iyi olduklarını gösterdiler. Hedefimiz Lille maçında 3 puan. Puana ihtiyacımız var. Bir sonraki tur için lazım. Tekrardan Galatasaray olmaya dönmeliyiz. Bugünkü kalite Galatasaray'ın altındaydı. Olmak istediğimiz Galatasaray'a dönmemiz gerekiyor. Yani baktığımızda nihayetinde gerçekten 2'de 0 yapan bir Galatasaray var. Ve Lille maçı da gerçek anlamda bir kader maçı olabilir.
0: Ya aslında Davinson Sanchez doğru noktalara değinmiş. Evet, sahada daha iyi olan bir Barcelona vardı. Zaten kağıt üzerinde de Galatasaray kadrosuna göre çokça üstünlük kurabilecek oyunculara sahip bir Barcelona vardı ama Davinson Sanchez'in de bireysel performansını değerlendirecek olursak yani ben

0: Bence bu akşam hayal kırıklığı yaratan bir performanstı. Yani çok fazla bireysel hata yaptı. Kademe hatalarında da çok fazla geride kaldığını gördük kendisinin. Yani hem ilk yarıda hem de özellikle ikinci yarıda bu daha da arttı. Özellikle Adeyemi ve Gabriel Jesus girdikten sonra yani iki oyuncuya karşı da üstünlük kuramadı. Uzatma dakikalarında olması lazım. Yine bir pozisyonda konsantrasyon kaybı yaşadı ki orada Galatasaray 5. golü yemesi içten bile değildi ki Allah'tan pozisyon golle sonuçlanmadı. Yani Davinson Sanchez'in toparlanması gerektiğini düşünüyorum çünkü hakikaten de geçtiğimiz sezonların gerisinde bir Davinson Sanchez izliyoruz bu sezon. Özellikle bu geride bıraktığımız karşılaşmada bence performansı hayal kırıklığı yaratacak seviyedeydi. Onun ötesinde Lille karşısında mutlak bir 3 puan almamız gerekiyor demiş kendisi yaptığı açıklamada ki ben de buna katılıyorum. Ama baktığımız zaman da Lille evet, Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı ama Lig 1'de iyi bir giriş yaptılar diyebiliriz sezona. Onun ötesinde yani hem Galatasaray'ın hem de Lille'in şu an itibariyle puanı yok Şampiyonlar Ligi'nde. Özellikle bir deplasman takımı için bu çok da zorlayıcı bir durum olacak. Çünkü yani burada ev sahibi ekibin de artık kader maçı sizin gibi ve artık bu maçı asılması gerekiyor ki onlar da ya tamam mı ya da devam mı ihtimalini devama çevirebilsinler. O yüzden de Lille karşılaşması hem bizim hem de rakibimiz açısından çok kritik olacak. Yani umarım ki oradan bir puan çıkartabiliriz en azından. Yani tabii ki de hedef mutlak galibiyet olmalı ama yani özellikle Şampiyonlar Ligi gibi bir kulvarda deplasmanda alınacak bir puan da ya asla hayır demezsiniz diye düşünüyorum. Çok kritik bir karşılaşma olacak. Yani olası bir mağlubiyette ki umarım olmaz. Yani Galatasaray açısından da 3 maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma ihtimali ciddi seviyede zarar görebilir.
1: Tabii Şampiyonlar Ligi'nde son olarak bunu da sormak isterim. Bugün sürprizler de vardı. Viking 3, Bayern Münih 3, Inter 3, Kulüpler 3, 4. Ya burada aslında bak Eral, bizim takımlar olunca dayak atmak çok kolay bu konularda ama işte hep söylüyoruz kuzey deplasmanları. Bak Bayern Münih bile çıkamıyordu.
0: Evet, senin de söylediğin gibi özellikle Viking karşılaşmaya da çok iyi başlamıştı ve 2-0'a da getirmişlerdi durumu. Yani evet, Bayern Münih daha sonrasında öne geçti ama yani baktığımız zaman Vikings pes etmedi ve uzatma dakikalarında attığı golle beraber yani Bayern Münih'ten bir puan çalmayı başardı. Evet, Vikings baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nin kadro kalitesi olarak en zayıf rakiplerinden birisi ama yani bunun en büyük örneğini geçtiğimiz sezonlarda Bodo Glimt'ten görmüştük. Yani hem Avrupa Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptıklarını dar oyuncu grubuyla görmüştük kuzey ekiplerinin ki Vikings'te herhalde bu sene buna benzer bir performans sergileyecek gibi gözüküyor. Yani Bayern Münih'ten aldıkları bir puan bence çok kritik bu noktada. Öte yandan Kulüp Brugge'nin Inter deplasmanında Inter'e 4 attılar. Yani gecenin en büyük iki sürprizinden birisi de bu oldu diyebiliriz. Çok çekişmeli bir karşılaşmaydı. Karşılaşma iki tarafa da gitti geldi. Ardından alınan Kulüp Brugge galibiyeti tabii ki de burada her takımın aslında yenilebileceğini bize kanıtlayan etken oldu. Yani bu akşamdan bir Barcelona galibiyeti çıkarsaydık da yani herhalde çokça şaşırılmazdı. Çünkü hakikaten de her takımın her takımı yenebileceğini bu akşam bir kez daha görmüş olduk. Yani Bayern Münih bile az kalsın Vikings'e yenilecekti. Öte yandan bakıyoruz Kulüp Brugge deplasmanda yani Inter gibi bir ekibe 4 atıyor. Ya bu da aslında her maçtan puan çıkartılabileceğini bizlere kanıtlayan unsur oldu bu sezon.
1: Peki Eral, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in. Sana da yayınlar dilerim. Bütün dinleyicilerimize de iyi geceler dilerim.
1: Teşekkürler. Eral Pısı bizimle birlikteydi. Ve Barcelona teknik direktörüne gidiyoruz. Hansi Flick'e gidiyoruz. Maç sonu basın toplantısında dinleyelim neler söylüyor.
2: Mireia Ruido en directo a la TDT de Catalunya Radio. Le preguntarem a Flick.
3: Size şunu sormak istiyorum.
2: Quina ha estat la clau que ha desencadenat el partit a la mitja part. Galatasaray make things difficult for you in the first half.
4: Galatasaray ilk yarıda sizin için işleri biraz zorlaştırdı, işinizi zor hale getirdi. Ancak ikinci yarı tamamen farklı bir görüntü izledik. Bu anlamda ikinci yarı iyi bir performans sergilediniz. İlk yarıda nasıl bir düzenleme yaptınız takımda ya da neler söylediniz de ikinci yarıda böyle bir değişiklik oldu? Takıma şunu söyledim. İlk yarıda sahada gördüklerimden de memnun olduğumu söyledim bir yandan takıma. Ancak tabii ilk yarıda Galatasaray 2-3 önemli pozisyon yakaladı ve çeşitli topları kaybettik. Bu anlamda özellikle ilk yarıda özellikle rakip ceza sahasında topu kullanma konusunda iyi tercihler yapmadığımızı söyledim takıma. Bu anlamda ilerleyebileceğimizi, daha iyi olabileceğimizi söyledim ikinci yarıda takıma. Ve ikinci yarıda sahaya döndüğümüzde bu atmosferde, bu sahada oyunu değiştirmek önemliydi bizim için. Ve ikinci yarıda bunu da yapmayı başardık. Oyunu domine edebildik. Bunu görmek güzel oldu. Lamine Yamal ikinci yarıda çok iyi bir maç çıkardı açıkçası. Bizim için de bu önemli bir performans oldu.
5: Hansi Flick, com descriu l'actuació de Lamine? Ara Jan Zon estava parlant una mica i fins i tot si havia el pla de canviar-lo. You were talking now about Lamine's performance.
4: Lamine Yamal'ın performansından bahsettiniz. Lamine Yamal'ın ikinci yarıdaki performansını nasıl tanımlarsınız? Neler söylersiniz? İlk yarıda bir şey söylediniz mi kendisine? Bunun dışında kendisine Lamine Yamal'ı oyundan çıkarmayı düşünüyor muydunuz herhangi bir noktada? Hayır, düşünmedim. Çünkü oyuncularımızın oyun süresini ve yorgunluklarını da yönetmemiz gerekiyordu. Lamine Yamal iyi bir durumdaydı. Fiziksel olarak çok iyi bir durumda şu anda. Aynı zamanda futbol oynamaktan keyif alıyor. İkinci yarıda da bunu sahaya yansıttı. Bunun gibi böyle bir oyuncuya bu seviyede sahip olmak bizim için çok önemli. Ve ikinci yarıda maçı bizim için döndüren oyunculardan birisi oldu. İlk yarıda bir şey söyleme konusunda tabii ki takımla konuşuyorum her zaman ilk yarıda. Tabii ki orada söylediğim şeyler soyunma odasında kalır.
3: Seni bugün daha çok gururlandıran şey neydi takıma karşı? İkinci yarı dönüş yapmanız mı? Ya burada gördüklerin seni pozitif olarak etkiledi mi? En çok takıma karşı ne etkiledi bugünkü performanstan seni?
4: I think the first half ilk yarı 1-0 1-0 geride bitirdik. Ancak ikinci yarıda oyunu döndürdük ve maçı çevirdik ve kazandık. 1-1'i elde ettiğimiz golü bulmak önemliydi ilk yarıda bizim için. İkinci yarıda da çok daha iyi oynadık zaten. Takıma şunu söyledim. Takımla ilgili olduğu için bunu söyleyebilirim burada. İlk yarıda gördüğüm performanstan memnun olduğumu söyledim takıma. Bu şekilde oynamaya devam edersek, oyunu daha iyi kontrol edersek, topu iyi bir şekilde sahada döndürebilirsek, kalitemizi ve gücümüzü yansıtırsak, topu iyi çevirebilirsek sahada oyunu döndürebileceğimizi biliyorduk. Bizim zaten seviyemiz bu. Bunu sahada göstermemiz önemliydi. Bu seviyede takım olarak oynamak önemli. Oyuncuların özgüvenli oynaması önemli. Yine felsefemizi sahaya yansıtmamız önemliydi. Bunları başardık.
6: Víctor Lozano en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Da la sensación de que este equipo a este nivel es imparable.
3: Size bu takım bu seviyede durdurulamaz geliyor mu? Çok fazla galibiyet aldınız. Bu takım durdurulamaz bir takım mı sizce?
4: Futbolda her şey çok hızlı değişebiliyor. Tabii ki bu şu anda içinde bulunduğumuz durumdan mutluyuz ve gururluyuz. Bunu söylüyoruz. Özgüvenimiz yüksek ve oyun tarzımıza olan güvenimiz çok yüksek. Ama günün sonunda bizim isteklerimiz, hedeflerimiz çok daha büyük. Kupalar kazanmak,
7: Şu anda henüz o noktada değiliz. Şu anda bulunduğumuz noktada bir şey kazanmış değiliz. Sezon sonunda, Mayıs ayında, Haziran ayında büyük kupalar, lig şampiyonlukları kazanılıyor. Biz onu hedefliyoruz şu anda.
3: Galibiyet için tebrik ediyorum sizi. Sezon öncesinde Barcelona'nın seviyesini daha sonra, milli takımdan sonra seviyesini daha iyi göreceksiniz demiştiniz. Şu anki oyun seviyesinden, şu anki antrenman seviyesinden sizi etkiliyor mu takım? Sizi şaşırtıyor mu bu performans?
4: This is always when you see the quality in the training, I think this is.
7: Antrenmanlarda göstermiş olduğumuz başarı, performans, yüksek performans zaten bunun işaretlerinden birisi aslında. Sahaya yansıttığımız performansın ve antrenmanlarda takımın seviyesini iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. O açıdan şaşırmış değilim. Zaten bekleniyordu bir açıdan. Takımıma olan inancım, güvenim zaten %100 tam. Bunun da sahaya yansımış olması ve oyunu kontrol edebiliyor olmamız, herkesin topa karşı istekli olması, toplu oynamak istemesi, topu aldığında kaliteyi sahaya yansıtması çok önemli. Şampiyonlar Ligi gibi bir seviyede, üst düzey bir seviyede, üst düzey performans sergiledik. Size Lamine Yamal hakkında bir soru daha sormak istiyorum. Sizi Lamine Yamal'ın performansı konusunda şaşırtan şey ne oldu? Özellikle topsuz oyunda ne kadar çalıştığından, takıma ne kadar katkı yaptığından da bahsediyorsunuz. İkinci yarıda da önemli katkı yaptı, asistler yaptı, önemli paslar verdi. Siz tüm bunları izleyen, gören bir antrenör olarak Lamine Yamal hakkında size en çok şaşırtan şey ne? Aslında Lamine Yamal'ı tüm antrenmanlarda gelip izlediğinizde, gördüğünüzde, antrenmanda tıpkı sahadaki buradaki gibi yarattığı fırsatları, yaptığı, oynadığı oyunu gördüğünüzde inanılmaz olduğunu orada da görüyorsunuz. Gerçekten Lamine Yamal gibi bir oyuncunun takımında olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Ama günün sonunda birçok oyuncum var. Tüm pozisyonlarda, tüm mevkilerde başarılıyız, iyi oyuncularımız var. Tabii herkes Lamine Yamal'ı izliyor, biliyorum. Normal bu, zaten doğal bir şey. Şu anda çok üst düzey, olağanüstü bir oyuncu. Ancak günün sonunda benim için daha önemli olan şey takım halinde başarılı olmamız. Ama tabii ki Yamal'ın ikinci yarıdaki performansı inanılmazdı. Özellikle yaptığı asistler ve son pasları çok başarılıydı. Harika. Öncelikle galibiyetiniz için tebrik ederim. Adeyemi gibi ya da Gabriel Jesus gibi oyunculara sahip olmanız sizin için ne kadar önemli oldu? İkinci yarıda oyuna girip böylesine katkı veren oyuncular. Ve ne düşünüyorsunuz bu hakkında? Sezon başında zaten söylemiştim aslında. Bu oyuncuları da çok iyi iş çıkarıyorlar. Bu şekilde opsiyon sahibi olmak sahada çok önemli. Karim Adeyemi çok hızlı bir oyuncu. Gol de atabilen bir golcü bir oyuncu. Aynı zamanda çok hızlı bir oyuncu. Bugün de yine gol attı. Onun için de iyi oldu. Gabriel Jesus da benim için çok çok üst düzey bir oyuncu. Gabriel Jesus şu andakinden de daha iyi olacaktır. Ancak yine de hala şu anki performansından da gayet memnunum. Biraz daha potansiyeli var ama bunu sahaya yansıtabileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki özellikle birkaç hafta, birkaç ay içinde daha da iyisini Gabriel Jesus yansıtacaktır.
1: Hansi Flick'in sözleri bu şekildeydi. Birazdan Okan Buruk'ta basın toplantısında olacak. Onu da an bir an sizlere aktaracağız. Tabii ki temsilcimiz Galatasaray 4-1 mağlup oldu Barcelona'ya ve günün sonuçlarına bakalım. Sabah 2-0 kazandı Slavia Prag karşısında. Paris ve Mikkelsen attığı gollerle Lens Sporting mücadelesinde Sporting 2-0 kazanan taraf oldu. Viking Bayern Münih mücadelesi 3-3 sona erdi. Yani gol düellosu gerçekten. İkinci dakika Stensnes, 38'de Christiansen. Viking 2-0 öne geçti 54'te. Harry Kane penaltıdan attı, farkı 1'e indirdi 60'ta. Harry Kane yine sahnedeydi, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Skoru da 2-2'ye getirdi. 71'de Luis Diaz 3-2'ye getirdi skoru. 74. dakikada Olise İkinci sarı karttan kırmızı gördü. 73'te sarı gördü. 74'te ikinci sarıdan kırmızı gördü. O ise Bayern Münih 10 kişi kaldı ve 90. dakikada Högen son sözü söyledi. 3-3'lük eşitlikle tamamlandı mücadele. Inter Kulüp Brüj mücadelesinde 4-3'lük Kulüp Brüj üstünlüğü. 30. dakika Tresoldi penaltıdan attı. 1-0 öne geçti Kulüp Brüj. 44'te Lautaro Martinez skoru eşitleyen golü kaydetti. 63'te Nicolò Tresoldi bir kez daha sahnedeydi, durumu 2-1'e getirdi. 74'te Tresoldi farkı 2'ye çıkarttı. Hat-trick'i tamamlamış oldu. Böylelikle 81'de Lautaro Martinez farkı 1'e indirdi. 87'de Vermaat'ın attığı gol skoru 4-2'ye getirdi Kulüp Brüj ve 90'da Boni'nin golü puan için yeterli olmadı. Inter 2'de 0'la başlamış oldu. 4-3 kazanan Kulüp Brüj oldu mücadelede. Arsenal Lille karşısında 3-0 kazanmayı başardı. Villarreal Napoli engelini 3-1 ile geçti. Leipzig PSV Eindhoven karşısında 1-0 kazandı. Galatasaray Barcelona karşısında 4-1 kaybederken Atletico Madrid Manchester United karşısında 2-0 kazandı. Bir flash röportaj var, hemen oraya gidelim. Davinson Sanchez konuşuyor, dinleyelim Davinson Sanchez neler söylüyor.
8: Bizim burada dediğimiz gibi sadece...
9: The reason is because we are playing in the best tournament in the world, talking about clubs. So there is no doubt that we have to do better, have to deliver the job better as a team. This is a reality that we cannot change now. We have to be focused in the next matches and
10: maçı heyecanla bekliyordu çünkü.
1: Ve Okan Buruk basın toplantısında hemen oraya geçiyoruz. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u dinliyoruz.
10: Bu tabii ki biraz oyun içerisinde şeyi düşürüyor. Yani o 2-0'ı yakalayıp bir anda golün iptal olması biraz mental anlamda sizi de oyun içerisinde düşürebiliyor. Devamında da gol yedik. Bir şanssız bir gol yedik tabii ki. Yamal'ın topu sürmesi. Pozisyonu tam görmedim. Yani kendini bıraktı mı, faul var mıydı ama orada şanssız bir şekilde top rakibimizin önünde kaldı. O pozisyonu tam seyredemedim. 1-1'e geldi oyun. İlk yarının sonlarında biraz çok istemediğim, özellikle oyuncularıma söylediğim, çok fazla dibe gelmeden savunma yapmamız gerekiyordu ama biraz fazla ceza sahasının üstüne kadar çekildik ilk yarının sonlarında. Devre arası özellikle bunu oyuncularımla konuştum. Yani ikinci yarı biraz daha önde karşılamak bizim için, yani çok fazla kalemize yaklaşmadan karşılamak önemliydi. Baktığımızda tabii ki ikinci yarıya çok erken iki golle başladık. 3-1'den sonra da maç ellerimizden gitti. Rakibimizin özgüveni yükseldi. Bizim aşağıya gittiğimiz bir yere dönüştü. Dediğim gibi yani belli dakikalarda iyi işler yaptık. Daha iyisini yapabilirdik ama iki tane şey var tabii ki. Birincisi çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu takım ilk 11'deki 8 oyuncusu, şampiyon olan İspanya milli takımın oyuncusu. Gerçekten yani birbirlerini ezberlemiş, makineleşmiş oyuncular. Onlara karşı oynamak kolay değil. Yani çok zor top kaybı yapan oyuncular. Ayaklarına top yapışan oyuncular diyelim. O yüzden ikincisi biz tabii ki ilk defa, yani Kasımpaşa maçı Lig maçında sonradan giren olan oyuncularımız, sakatlarımız yavaş yavaş döndü. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte yeni yeni bir sürecin içerisindeyiz. Bugün ilk defa bazı oyuncuların bir arada oynadı. Birbirimizi daha çok tanımamız gerekiyor tabii ki oyuncularımızın. Bu da bir süreç. Yani bu süreç içerisinde bu kadar güçlü bir takıma karşı oynamak, belli dakikalarda işler yapmak daha iyisini yapabileceğimizi de gösteriyor. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Yani temiz bir maç oldu, güzel bir maç oldu. Tabii ki kaybettiğimiz için üzüntülüyüz ama oyun anlamında da yani hem ülke futbolunu hem bu stadyumdaki atmosferi ve Türk futbolunun gerçekten yani Avrupa çapında daha iyi işler yapabileceğini oyun olarak belli dakikalara kadar gösterdik. Skor olarak bunu gösteremedik ama gerçekten hem stadyum atmosferi hem seyirci atmosferi olarak da Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir takım olduğumuzu gösterdik.
11: Emrah Bey.
12: Hocam, soracağım. Geçmiş olsun. Aslında Sporting maçına baktığımızda benzer bir senaryo. Yine orada da öne geçmiştiniz. İlk yarının sonlarında beraberlik golünü buldu rakibiniz. Bugün de ve ikinci yarıda kısa sürede gelen goller vardı. Bugün de benzer bir senaryo oldu. İki maçta da oyuncularınızın bu kırılma anlarından sonra düştüğünü söylediniz. Bugün tesadüf mü yoksa geliştirmeniz gereken taraflar var mı? Bu sezonun geneline devamlı için nasıl düzeltmeyi düşünüyorsunuz?
10: Şöyle tabii yani bu geliştirmemiz gereken bir şey, geriye de düşebilirsiniz. Yani 2-1 de olabilir. 2-0 da geriye düşebilirsiniz. 3-1 de düşebilirsiniz. Buradan sonra aynı şekilde oyunu devam ettirmeniz gerekiyor bir kere. Bu yani bir takım için önemli bir şey. Düzeltmemiz gereken şeylerden biri bu. Benzer şeyler yaşadık mı? Yani Lisbon maçı tabii ki ilk yarı rakibimiz bir kere geldi, gol yedik ve ikinci yarıda 2-1, 3-1 olunca yine oyundan düştük. Benzer bir senaryoyu yaşadık. Düzeltmemiz gereken bir şey. Çok tecrübeli oyunculara sahibiz aslında. Saha içerisinde yani sadece teknik adamın değil, oyuncuların da oyun içerisindeki müdahaleleri çok önemli. Arkadaşlarına yaklaşımları çok önemli. Orada tekrar ateşlemek çok önemli. Bugün bunu belki 3-1 sonrası bir ikinci golle bulsaydık belki oyun içerisine biraz girebilirdik ama burada da ben çok fazla aceleci davrandığımızı düşünüyorum. Yani tamam, Barcelona takım baskı yapıyor ama o baskıyı kırmak için her topu uzun oynamamız gerekmiyordu. Bazen çok gereksiz uzun toplar da attık. Yani 1-2-3 pas sonrası savunma arkasına yapılacak koşular bizi skora götürebilirdi. O yüzden oyunu da daha iyi yönetmemiz gerekiyor. Maçı da daha iyi anlamamız, daha iyi analiz etmemiz gerekiyor. Yani bunu saha içerisinden bahsediyorum. Yani maç öncesi analizi yapıyorsunuz, rakibi anlatıyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz ama bir de saha içerisinde maç yaşanırken oyuncuların oyunu daha iyi anlaması, daha iyi yaşaması gerekiyor. Bunu belli bölümde yaptık ama geriye düşünce bunu iyi yapamadık.
11: Ömer Faruk Bey.
13: Ömer Faruk Özcan. Hocam geçmiş olsun. Mücadele için de tebrik ediyorum. Bu maçı, bu sezon özelinde maç başı şut ortalamanız yaklaşık 23'tü bu maç öncesinde. Yani Barcelona'ya göre daha fazla. Maç üzerinde de baktığınızda şimdiye kadarki süreçte hem Leao'nun hem de Royce'nin hücum noktasındaki katkısının burada efektif olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü daha fazla pozisyona girmesine rağmen gol yollarında Galatasaray eksik kalabiliyor. Leao ve Sané performansının ne zaman tam istediğiniz seviyede olabileceğini düşünüyorsunuz?
10: Ben oyun içerisinde Leo'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum. Yani böyle çok kötü bir maç oynamadı zaten. Oyun içerisinde gayretliydi, birebirleri oynadı, golde asisti yaptı. Tabii ki savunmaya, bu kadar iyi bir takıma karşı oynarken savunmaya da daha çok geldi. Yani baktığımızda pozitif olarak özellikle ilk yarı savunmadaki görevlerini iyi yaptı. Oyun içerisinde de en iyisini yapmaya çalıştık. Kolay değil tabii ki. Yani o da bir süreçten geçiyor. Ama ben bugünkü performansından dolayı memnunum. Leroy Sané'ye gelince tabii ki 3-1 sonrası oyuna girdi. 3-1 sonrası oyuna girince takımın daha düştüğü bir bölümdü. O yüzden yani onu değerlendirmek için bu maçı ölçü almamak lazım ama onlara çok güveniyoruz tabii ki. Çok önemli oyuncular. Çok daha iyisini her zaman yapacaklardır. Yapabilecek oyuncular çok daha iyisini de yapacaklar. Takıma katkı vermek için en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yani onlarla çalışmaktan dolayı mutluyum. Çok daha iyisini yapacaklar. Yani ona da %100 inanıyorum.
14: Buyurun. Takvim.com.tr Görkem Ağgündüz. Hocam 3-1'den sonra oyuncu değişikliği haklarınızı genellikle orta sahadan yana kullandınız. Bugün Deniz Gül'e şans vermediniz. Bunun nedenini soracağım.

0: Bakın, teşekkür ederim.
1: Evet. Şöyle tabii yorgunluklar oldu özellikle orta saha oyuncularında. Yani Lemina'nın maç eksiği, Batrakov'u da yani devre arası konuştuğumuzda yorulmaya başladığını bize söylemişti. O yüzden oyun 3-1'de olunca oraya daha öndeki direnci arttıracak orta sahaya da Leslie'yi aldık Lucas'ın yanına. Yani oradaki savunma direncini biraz daha arttırmamız gerekiyordu. Çünkü o bölümde rakip çok fazla, çok rahat bir şekilde gelmeye başlamıştı. Devamında da yani Barış da zaten alt adresinde Ara ile oynuyordu. Onu da çok fazla oyun içerisinde riske etmek istemedim. Dördüncü değişikliği öyle yaptık. En sonunda Lucas oyundan çıkınca beşinci değişikliği de Naga ile yaptık. O yüzden Deniz'i bugün oynatamadık ve Osimhen 90 dakika oynamış oldu. Ama Deniz'den de çok memnunum, performansından memnunum. Bize iyi işler yapacak yani Türk futbolu içinde. Eğer onu geliştirebilirsek çok iyi bir santrafor ortaya çıkacak.
2: Son soru arkadaki yeşil beyefendi.
3: Sercan Dal Sözcü. Hocam bugün savunmada iki oyuncunun farklı mevkide, kendi mevkisi olmayan oyuncuların oynadığını gördük. Barış Alper sağ bekte, Jakob ise stoperdeydi. Bu tercihinizin sebebini öğrenebilir miyim? Abdülkerim nasıl ikna ettiniz bu konuda? Bir de Bilşoğlu da stoper bölgesine transfer edilmişti. Bu tercihinizin altında yatan sebebi öğrenebilir miyim? Teşekkür ederim.
1: Şöyle tabii Jakobs'u birçok maçta oynattık. En son Kasımpaşa maçının sonunu da Jakobs stoper olarak bitirmişti. Hatta attığımız ikinci golde sol kanattan stoper olarak hücuma katılıp o desteği vermişti. Tabii ki Jakobs da bence bugün de çok iyi oynadı. Ben yani takımın iyilerinden biriydi. Onu söyleyebiliriz. Abdülkerim bizim için önemli, çok değerli. Ama Abdülkerim de çok fazla maç oynayan bir oyuncu. Hem milli takımda maçlar oynadı, geldi burada lig maçını oynadı. Maç maç bu değişiklikleri yapacağız. Ama şunu söylemek gerekiyor. Bazen rakibin oynadığı oyuna göre de bu değişiklikleri yapabiliyoruz. Barış'ın ve İsmail Jakobs'un performansından bugün memnunum. Yani oyun içerisinde iyi işler yaptıklarını düşünüyorum. Diğer oyuncularımız da hepsi bizim oyuncumuz. Yani bu rotasyonları çok fazla yapacağız tabii ki. Oyuncu değiştireceğiz ama Abdülkerim de yani bizim için çok değerli ve önemli bir oyuncu. Bazen onu da dinlendirmek önemli oluyor. Yani bu Abdülkerim için de bazen onu düşündüğümüzden onun gerçekten bu sezona bütün maçlarda oynayan bir oyuncu, ona yaymak için de Abdülkerim'i de ara sıra dinlendirmemiz gerekiyor.
2: Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.
4: Okan Buruk'un sözleri bu şekildeydi ve bu basın toplantısıyla programımızı noktalıyoruz. Ben Göksel'in Çağrısı Araç, dakika skor aktarımında sizlerle birlikteydim. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Skor sona erdi. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılar Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bichevu'yu kadrosuna kattı. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken Bichevu yaşı sayesinde +4 yabancı kuralına uyuyor. Cüssesine göre hızlı olması da oyuncunun öne çıkan özelliklerinden biri. Peki El Shaddai Bichevu kimdir, nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bichevu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Fransa'da doğan Bichevu 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bichevu nasıl bir oyuncu? Bichevu'nun en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza sahasına düşen topları uzaklaştırma konusunda tereddüt etmiyor. Bir önceki sezon yalnızca 654 dakikada yaptığı 44 uzaklaştırmada bu yönünü destekliyor. Uzun adımları sayesinde mesafe uzadığında hızlanabiliyor. Yani cüssesine bakıp onu doğrudan ağır bir stoper olarak tanımlamak doğru değil. Gelelim geliştirmesi gereken taraflara. Uzun mesafede hızlansa da ilk adım ve yön değiştirmesi aynı ölçüde kuvvetli değil. Çabuk forvetlere karşı yüzü dönük yakalandığında zorlanabiliyor. Boyu da hava toplarında henüz beklenen karşılığı vermiyor. Geçtiğimiz sezon girdiği hava topu mücadelelerinin %45'ini kazanması, yer tutuşunu ve sıçrama zamanlamasını geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bichevu'nun savunması sürekli öne çıkıp rakibe sert baskı yapmak üzerine.

0: onu öncelikle dörtlü savunmanın solunda kullanabilir. Bu rol Bitshuayi'yi Abdülkerim'in alternatifi yaparken Davinson ya da Singo gibi daha agresif bir stoperle eşleşmesini sağlar. Yanındaki oyuncu öne çıktığında Bitshuayi geride kalıp savunmanın dengesini koruyabilir. Galatasaray topa sahipken sol bek ileri çıktığında Bitshuayi'nin sol ayağıyla kanada veya merkeze vereceği ilk pas çıkışı rahatlatır. İşin öbür yüzünde savunma çizgisi fazla öne kurulduğunda sol bekte kalan geniş alanı tek başına ona bırakmak risk. Önündeki orta sahanın yakın kalması ve yanındaki stoperin hızla yardıma gelmesi gerekiyor. Okan Buruk üçlü savunmaya geçtiğinde Bitshuayi sol stoperde de kullanılabilir. Yanında iki savunmacının bulunması dönüş problemlerini azaltırken onun daha güvenli biçimde pas bağlantısında kalmasını sağlar. Galatasaray hazır bir savunma liderinden ziyade bugünden rotasyona girebilecek ve doğru kullanılırsa gelişebilecek bir stoper aldı. Zira Bitshuayi'nin Galatasaray'a vereceği ilk katkı sert baskı değil, sol ayak, pas güvenliği ve fizik olacak. Sizce Bitshuayi Galatasaray savunmasında formayı alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Kim ne dedi?
1: Şampiyonlar Ligi gecesi maalesef bence şu anda dünyanın en iyi 5 takımından, dünyanın en formda 3 takımından birine Galatasaray 4-1 mağlup oldu. İlk 45 dakikada oyunun kafa kafaya geldiği bölümler var. 1-0 öne geçtik. 1-0'dan sonra 2-0'ı bulduk duran topta. Yani o 2-0 top golün kornerden dönmesi, VAR'dan dönmesi bence Galatasaray'da yani kötü gidişin başlangıcı oldu. Yani o golden sonra, iptal edilen golden sonra oyun düştü. 1-1'e yakalandıktan sonra daha farklı da olabilirdi ilk 45 dakikada. Uğurcan Çakır bence Galatasaray'ı maçta tuttu ilk 45 dakikada. İlk 45 dakikada sahada olmayan Yamal ikinci 45 dakikada 15 dakika oynadı. O 15 dakikalık oyunda da Galatasaray maalesef 3 gol birden yedi. Oradan sonrası maalesef beklemediğimiz, istemediğimiz bir sonuca evrildi maç. Yani bu seviye çok zor bir seviye. Ben şunu söyleyeyim. Yani maçı seyreden bir milyonlarca insan var. Yani bugün Barcelona Galatasaray'a bunu yaptı ya. Bunu yapmayacağı, Şampiyonlar Ligi'nde yapamayacağı takım neredeyse yok gibi. Yani çok başka bir seviye futbol oynuyorlar. Yani bugün Galatasaray'da oyuncular yattığı yeri bilmeyecekler. Torreira, Lemina, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Yunus, yani bu Davinson Sanchez. Bak bugün öylesine yoruldular ki, çünkü topla oynama 70'e 30 civarıydı. Yani eğer birkaç gole daha ihtiyaçları olsaydı onu da yaparlardı. Onu da söyleyeyim. Onlar da oyun disiplininden koptular. Oyuncu değişiklikleriyle oyun geri gitti. Yani bugün Pedri ile Rodri, yani bizde Lemina ile Torreira karşısındaki rakamlara baktığımız zaman zaten bütün her şeyi anlatıyorlar. Yani merkezde çok ezici pas üstünlüğüyle Galatasaray'ı perişan ettiler. Yani bugün kelimenin tam anlamıyla büyük kalite farkı, büyük oyun farkı vardı. O da bence nispeten skora da yansıdı. 4-1'lik mağlubiyet. Galatasaray için dünyanın sonu değil. Zaten hepimiz Galatasaray'a Barcelona'da içeride oynayacağı maçta 0 puan yazmıştık. Evet. 1 puan da 3 puan da bizim için mükemmel olurdu. Beklentimiz, hayalimiz oydu. Maalesef hayalimiz gerçekleşmedi. Konuşuruz, çok ayrıntılı konuşacağımız çok şey var ama bugün Galatasaray'ın Uğurcan Çakır'ı ayrı bir yere koymak lazım. Yani 4 gol yemiş olmasına rağmen maçın en iyilerindendi Galatasaray'da. Bu bize her şeyi anlatıyor aslında.
2: Ya %100 7 kurtarışı var Uğurcan'ın. Öyle ki 3'ü 4'ü net kurtarışlar, yani gollü kurtarışlar yaptı Uğurcan Çakır. Her geçen dakika gerçekler yüzümüze acı acı vurdu açıkçası. İlk yarım saat bence çok iyi mücadele ettik, hatta 40 dakika. Ben golle alakalı, yani Barcelona'nın attığı beraberlik golünde sanki bir topa fake yapıyor orada Alex Gordon. Ya orada bir offside incelemesi coğrafi neden olmadı. Olsun. Yani coğrafi offside'leri de gördük biz bu ülkede ama UEFA'da yok demek ki.
1: Galiba Eren Elmalı'yı bozuyor orada. Eren Elmalı böyle giderken o dokunacak gibi yapıyor. Sonra arkadan gelen oyuncu ayak içiyle uzağa vuruyor.
2: Ya çok kolay verdi bence. Hiç inceleme vesaire olmadan, hani Galatasaraylı savunmacıyı engelliyor mu engellemiyor mu Eren'i incelemeden verdiler golü. Ki bizim golümüzde de böyle milimetrik bir offside var gibi sanki. Ya 2-0 olsaydı belki

0: belki de hikaye çok farklı olurdu. Evet, Barcelona hani uzaylı diyeceğimiz bir takım. Makine gibi diyeceğimiz bir takım. Hani hep tetik kalmak zorundasın. Nefes alırken dahi hata yapmaman lazım ki. Zaten 2-1'e gelen golde hava topunda Davinson kaçırıyor Fermin'i. Golü yapıyorlar. Yani çok doğal açıkçası. Yani yordular bizi ilk 45 dakika. Haluk abiye katılıyorum. Yani Barış Alper Yılmaz bu takımın herhalde Osimhen'den sonra en atletik oyuncusu. 35. dakikada adalesini tutmaya başladı ki mavi ekran verdi deyim yerindeyse. Barış Alper. Yani Barcelona'ya yenilmek normal zaten. Normal yani, olağanüstü olan şey öne geçmemiz. Belki de 2'yi bulacak olmamızdı. Ha şunu da söyleyeyim, biz 2-0 olsaydı 3-2 yapar mıydı? 4-2 yapar mıydı Barcelona? Açık konuşalım, yapardı. Diyorum ya, ya ilk 45 dakikada biz...
1: Yapamayabilirdi o zaman ya. 2-0 girsek
0: çok içeri, zor abi ya.
1: İçeri 2-0 girseydik yani direncimiz artardı. Daha belki 2-45 dakikanın başında oyuncu değişiklikleri gelirdi Okan Hoca'dan. Yani 2-0'ı tutup arkada boşluk bulmak daha kolay olurdu. Yani daha fazla risk almaya başlayacaktı çünkü yani, Barcelona.
0: Belki de ama ya ilk 45 dakika bittiğinde ya hepimizin suratı düştü, endişe hakimdi. Hepimiz stresliydik yani, çok fazla açık konuşalım. Umudumuz yoktu. Bizde olan muhtemelen Galatasaray takımı soyunma odasında da skordan bağımsız bizi pasla, bizi oyunla, bizi futbolla ilk 45 dakika havlu attırdılar aslında.
1: Hikmet'e söyledim, ben dedim ki yani Galatasaray oyunun son bölümünü nasıl çıkartacak dedim. Abi dedi bütün paslar 60. dakikaya hazırlık dedi.
0: Çok güzel bir
1: 60'a kadar gelmedi bu arada yani. İkinci 45 dakikanın başında direkt. Yani Yamal'ın performansıyla havlu attık. Korkunç. Tam Yamal da çok büyük oyuncu abi. Yani hele ikinci buldukları golde topu kestiği yer, altı pasın oraya kesiyor. Yani ne stoperler vurabilir topa, ne kaleci çıkabilir. Geriden koşan anca vurabilir o topa, öyle oluyor. İkinci Anthony Gordon'a attırdığı golde Eren Elmalı'ya yani iki acayip çizgide acayip bir çalım atıyor, içeri çeviriyor falan.
2: Çok kısa zamanda.
1: Çok kısa zamanda. Bence dördüncü gol de aslında oraya kesiyor ama dördüncü gol biraz şans golü yani. Barcelona bugün attığı üç gol bence çok bilinçli. Pas golü. Ama dördüncü golde Jesus kontrol edemiyor. Adeyemi'nin önünde kalıyor top yani. Biraz öyle şans golü.
2: Galatasaray'ın kaçırdığı fırsat yok. Öyle bir Şampiyonlar Ligi maçı geçirdik. Juan Garcia savunmanın bel kemiği gibi oynadı. Galatasaray sürat noktasında da ciddi problem yaşadı. Şimdi Barcelona çok çabuk oynayan bir takım. Topla %69 ila 70 arası topla oynadılar. Galatasaray %30-31 gösteriyor genelde veri firmaları. 2.35'ten 4 gol çıkardı Barcelona. 7 tane kaçırdıkları büyük fırsat var. O da tamamıyla Uğurcan'ın kurtarışı. Yani Barcelona'lı oyuncuların kaçırdığı değil, Uğurcan'ın kurtardığı pozisyonlar. Galatasaray'ın 4, Barcelona'nın 18 şutu var. 9 tanesinde isabet sağlamış. Şimdi Barcelona'nın koşu mesafesine baktım. Şampiyonlar Ligi'nin resmi veri platformundan. Galatasaray'dan 4 kilometre de fazla koşmuşlar. Bu nasıl yansıyor? Galatasaray %30'luk diliminde oynadı sadece oyunu. Bu %30'da pas isabeti %79'da kaldı. Topu kazandığı anda Galatasaray 3 tane Barcelona'da hemen çöktü. Uzun vurmak zorunda kaldı Galatasaray. Şimdi Osimhen burada inanılmaz bir anomali. Çok büyük fark yaratan bir isim. Ama bu işin top yere düştükten sonraki kısmı çok önemli. Hani hep konuşuyoruz ya, hava topları tamam. Fakat aldın topu, ikinci adam, üçüncü adam kimler koşacak o belirliyor. Galatasaray bugün bir kere Batrakov'u koşturdu. Onunla da golü buldu. Bu arada Barcelona resmi hesabının tweetini de verdi arkadaşlar.
1: Yani öyle bir atmosferle başladı ki oyun. Taraftar, ıslıklar falan, onlar da böyle bir oyunun başında yani o bildiğin oyunu oynayamamaya evet. Başladılar o şeyle.
0: Ya 2-0 iken yedek kulübesinin Hansa Flick'in suratı gördünüz
1: mü? Felaket düştüler. Yani ama abi şöyle bir şey var işte. Yani taraftar da görüyor. Şimdi herkes her şeyi görüyor yani. Şimdi sen 1-0 öne geçtin. 2-0 gol geri döndü. Oradan sonra Galatasaray yavaş yavaş her geçen dakika vites arttı Barcelona'da.
0: Galatasaray zayıfladı.
1: Galatasaray'da böyle oluyor. Yani Galatasaray çok çabuk düşüyor oyundan. Yani bu sefer golü yedikten sonra olmadı. Yani ikinci gol. Abi olur. Var bu. Futbolda var. Çünkü burada hepimiz düştük aslında. Ali Naci çok doğru söylüyor. 2-0 olunca hepimizin enerjisi çok yükseldi. Gol iptal olunca düştük. Niye düştük? Çünkü Barcelona'nın gol atacağı çok belli. Yani bir şekilde atacak o golü. Yani ya Olmo atacak ya şey doğru, gelecek, Yamal atacak ya Yamal bir şey yapacak ya arkadan Pedri bir şey yapacak ya Rodri vuracak ya Duran toptan atacaklar bir yerde bulacaklar o golü. Yani şimdi bizim bildiğimizi gördüğümüzü tribündeki taraftar da görüyor, sağdaki oyuncu da görüyor. Yani o ilk dakikadaki muazzam baskı son dakikada tribünlerden giden taraftara dönüştü. Yani son yıllarda ilk kez Rams Park'ın bu kadar erken boşaldığını gördüm. Bu da aslında bize bu gece yaşananı anlatıyor biraz. Yani oyun olarak çok geride kaldı. Ama bir daha söylüyorum. Yani bu Galatasaray değil bugünkü özne. Bugünkü özne Barcelona.
0: Tabii canım.
1: Yani bugün Barcelona futbol oynadı. Bugün Galatasaray'ın yerinde Liverpool'da olsaydı belki çok daha farklı bir maçı izlerdik yani. Öbür taraftan bugün ne bileyim Bayern Münih olsaydı farklı olabilirdi. Değişirdi iş. Yani o seviye.
0: Onlar da Paris kaybetti galiba bu arada.
1: Paris Saint-Germain. Yani o seviyede takımlar yani Bayern Münih de çünkü Barcelona'ya yakın seviyede bir takım. Paris Saint-Germain de o seviye bir takım. Yani bunlar hani 5 tane büyük takım diyorsun ya abi. O 5 büyük kulüple diğerler arasında Avrupa'da kadro olarak da oyun olarak da çok büyük fark var. O farkı da biz tabii bugün çok net bir şekilde gördük.
0: Geçen sene son maç City maçı 20 dakikada bitirdiler. Tabii 25 öyle dakikada bitirdiler işi. Aynen. Skoru aldılar. Son maçta Rolanti'yi alıp 2-0 bitirmişler.
1: Bir istatistik var ilk yarıda. Hikmet ona ne dersin bilmiyorum. Rodri 54, Pedri 47 pas yapmış ilk yarıda. Bak yanlış anlama bir daha söylüyorum. İlk 45 dakikada Rodri 54, Pedri 47 pas yapmış. Toplam ikisinin pas yaptığı sayı 101. Galatasaray orta sahasında Lemina ve Torreira'yı merak ediyor musun?
2: Evet. Hiç bakmadım bile mi?
1: Tahmin et.
0: 37.
2: Yani 30.
1: 15.
0: İkisinin toplamı.
2: İkisinin toplamı 15.
1: Yani anlatabiliyor muyum? Bütün hikaye aslında burada. Yani Galatasaray hücum hattında Osimhen 9, Yunus 10, Batrako 16 kez topla buluşmuş. 3 oyuncunun toplamı 36. 35 özür diliyorum. Barcelona'da yalnızca Pedri 52 kez topla buluşmuş. Yani bize aslında ilk 45 dakikadaki oyunu biz ilk 45 dakikadan memnunuz. Skor olarak memnunuz. Maç başlangıcından da fena değiliz. Yani golü de bulduk. Golü sonrası bir tane Leao'nun savunma arkasında yaptığı koşu var. O korner oldu. Daha iyi kullanabilirdi onu ama yine de korner oldu. Korneri de gol yaptın. Osimhen çıktı vurdu. Yani oradan sonra yoksun. Bir de maçın ikinci 45 dakikasında yine bir Leao'nun Osimhen'e attığı bir top var. Bir tane de sağ kanada Torreira'nın Sané'ye attığı bir top var. Onun dışında ikinci yarı pozisyonu var mı Galatasaray'ın? Yok. Yani Osimhen iyi kontrol etse bence çok net bir gol pozisyonu. Ya kendi atacak ya Sané'ye bırakacak. Sané boş kaleye atacak. Bu arada Sané de o patlayıcı gücünü gösterse ikinci 45 dakikada belki 4-2'yi bulur. Evet. Ama sen 4-2'yi bulsan da o maç 4-2 bitmeyebilir. Yani bunu ortaya koyalım. Şimdi biz maçı konuşuyoruz ama bütüne baktığımız zaman yani bugün futbol adına çok ağır basan çok bir takım vardı. Yani kendi yani deplasmanda oynuyor olmasına rağmen ben iddia ediyorum bugün Rams Park'taki 50-55 bin Galatasaray taraftarı da hani bu takıma saygı duymuştur. Ben çünkü hani Yamal'a, Pedri'ye, Rodri'ye, Gordon'a yani bugün santraforsuz oynuyorsun, Olmo santrafor oynuyor, sahte 9 oynuyor. Yani bu takıma saygı duymamak mümkün değil.
0: Ya zaten Barış Alper kenara gelirken skor 4-1'di. Bütün tribünler alkışladı. Aynen. Yani taraftar da gördü zaten Barcelona'nın bambaşka bir kalitede, bambaşka bir seviyede olduğunu. Hani cezanın da değil mi o şarkıya? Seninle benim aramda kocaman bir fark var. Gerçekten de öyle yani. Galatasaray'la Barcelona arasında kocaman bir fark var. Yani nefesimiz yetmedi ve ilk başta söylediğim gibi her geçen dakika acı gerçekler yüzümüze vurdu.
1: Bu sezon 10. maç, 10 galibiyet. Elche'yi 5-0, Atletik Bilbao'yu 2-0, Rayo Vallecano'yu 5-2, Valencia'yı 5-0, Feyenoord'u 5-1.
0: 43 gol.
1: Levante'yi 4-2, Racing Santander'i 7-2, Sevilla'yı 3-1, Hetafe'yi 3-0, Galatasaray'ı 4-1. Yani bir gol attığı maç yok, iki gol attığı maç yok. En az attığı gol Sevilla'ya ve Hetafe'ye 3 atmış, onun dışında 4, 5, 7...
0: Böyle, maç yani başına 4.3 ya.
1: Durmuyorlardı.
0: Acayip bir ortalama abi.
1: Ben şimdi diyorum ki mesela şimdi biz burada dedik ya bana ikinci 45 dakika ilk 45 dakika da bitmiyordu yani. Hikmet'e dedim ki tabii. Hikmet bu maç
0: üç
1: bitmiyor
0: gün
1: abi.
0: 3
1: gündür sürüyor gibi diyor yani. Sürekli hani ilk 45 dakika yine böyle bir şey yap yani bir heyecan vardı. İkinci 45 dakika tek taraflı bir maç oldu yani. 15 dakikada Yamal aldı tek başına yani ilk 45 dakika hiçbir şey yapmadı Yamal.
0: Evet.
1: Bence hiçbir şey yapmadı yani. Evet. Eren de Allah var karşısında iyi durdu. Bence her şeye rağmen ikinci 45 dakikada da Eren karşısında kötü durmadı. Bu arada onu söyleyeyim. Yani bugün Avrupa'nın hangi sol beki olursa olsun zaten Yamal bunu yapar ona. Ben bu arada Eren'i de iyiler arasında yazarım bugün.
3: Evet, tabii.
1: Ben yani Eren Elmalı da bugün özellikle ilk 45 dakikada Galatasaray'ın attığı golde de yani o pası iyi vererek, dengeli vererek Batrakov'a, Batrakov, Leao'ya falan çok güzel gol attık. Aslında plan tam da bizim attığımız gol gibiydi. Leao'yu savunma arkasında kaçıracağız. Leao inecek,
0: indirecek,
1: kesecek ya da topla içeri girecek, kendisi yapacak. Yani plan buydu. Ama biz bu planı sadece birkaç kez işleyebildik.
0: Ama yalnız...
1: Ama onlar da müsaade etmiyorlar. Ya, senin planın bu da. Onlar da biliyorlar o plan olduğunu.
0: Şimdi oyunu konuşuyoruz ama yani yanlışlarımız da bugün açık bir şekilde yüzümüze vurdu. Geçen sezon son 16'ya kaldığın senaryoda bundan daha fazlasını yapamaz bu merkez orta saha diyorduk. Bugün Barcelona karşısında açık bir şekilde büyük bir fırsatın pas geçildiğini görmüş olduk. Ya da Galatasaray yönetiminin transfer stratejisinde kadro planlamasında ne kadar büyük bir yanlış yaptığını görmüş olduk. Lemina Lucas pas sayıları ortada ve sen bu merkezde Barcelona'ya, Manchester City'ye, Liverpool'a
1: kafa tutamaz.
0: Kafa tutamayacağın bir kez daha ortaya çıktı. Aslında sen bu dersi geçen yıl almalıydın. Liverpool maçında, Juventus maçının rövanşında almalıydın. Çıkardın, teşhisi koydun ama tedaviyi unuttun, pas geçtin. Cesaret edemedin. O riski alamadın. Bak bugün kim girdi? Leslie Ugochukwu. Mesela Leslie niye girdi sahaya? Bak burada ben hocayı eleştiriyorum. Abi İlkay hazır olmasa da Leslie gireceğine İlkay girsin ya. Kontürlü oyuncu abi, ben 28,5 milyon euro niye vereyim abi Leslie'ye? Muhtemelen Ocak ayında gidecek. Tamam vermeyeceğim ama niye oynatıyorum abi? İlkay'ı kazanayım. Kazanabilirsem. Ya da Niyaga girsin abi. Yarım saat 40 dakika Niyaga form. Zaten skor 4-1 ya. Hiçbir şey olmayacağı belli zaten maçtan. Ama bir tane oyuncu kazanmak, bugün Galatasaray Barcelona'yı kaybetti. Ama bana göre Uğurcan'ı kazandı. 4 gol yemiş olsa da Uğurcan belki de maçın 8-9 olmasını engelledi değil mi?
2: Evet.
0: Abi yani niye bir oyuncuyu kazandı? Niyaga'yı niye 40 dakika izlemesin Galatasaraylılar? Haluk abi diyor ki mesela maç oynanırken ben bu oyuncunun artık monte edilmesini istiyorum diyor. Ben de dedim ki abi hangi performansta? Hani neyi gördük ki, neyi izleyebildik ki? Niyaga hakkında herhangi bir böyle net bir fikrimiz var mı? Yok. Niye izleyemediğimiz için yok. Belki de direkt 11 oyuncusu olabilecek bir futbolcu Niyaga.
1: Doğru. Yani senin %100 haklısın ama biz görmeden de karar veremeyiz abi. Görmemiz lazım. Artık bizim Niyaga'yı filan, Gençler Birliği filan maçlarını görmemiz lazım. Abi ben artık yani Lemina, Torreira, Sara şeyinden böyle rotasyonundan çok sıkıldım. Yani bugün Lemina mesela, yani bugün Lemina'nın yerine mesela Niyaga oynasaydı maç başlangıcında ne değişecekti abi? Lemina bugün ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Bak açık söylüyorum. Ben Galatasaray, yani biz sezon başı işte burada bağırırken transferlerde yani Lemina'yı niye uzattılar anlayamıyoruz falan dediğim bölümler buralar. Galatasaray Lemina'yı uzatarak, Leslie'yi alarak hata yaptı abi. Bunu biz bangır bangır bağırdık burada. Yani şimdi gün o gün değil evet ama yani Galatasaray'ın oraya iyi bir sırtı dönük oynayabilecek bir orta saha oyuncusu alması gerekiyordu. Gerekiyordu abi. Almadın orta saha oyuncusunu. Niye almadın? Para harcamayayım diye almadın. Eyvallah. Almadın ama sonuçları ya bugünkü maçtan bağımsız söylüyorum. Benim için ben zaten Lille ve Stuttgart 3 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak Galatasaray üst üste. O 3 maçtan 6 puan benim istediğim. 6 puandı. Ben o 6 puanla Galatasaray'ın alacaksa Lille ile Stuttgart'tan alabileceğini düşünüyordum. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde hedefler hala değişmiş değil. Yani bir tek Sporting deplasmanında belki bir puan alınabilirdi. O Sporting de bugün gitti, Lens'i yendi 2-0. Yani şimdi herkes yeniyor abi, çatır çatır Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Geçen sene 9'du.
1: Puan kazanıyorsun. Tabii bu sene.
0: Bence en kritik, en kader maçı bizim içeride Aston Villa. Ben Stuttgart'ı yeneceğimizi düşünüyorum. Ben Feyenoord'u...
1: Nasıl bunu sana düşündüğün şey ne abi, mesela?
0: 40 dakikadaki oyun, Barcelona maçındaki o tutku, o kazanma hırsı. Yani dünyanın en iyi istediğimiz takıma karşı gol atıp öne geçebiliyorsak, ilk yarıyı evet Uğurcan'ın kurtarışlarıydı da olsa 1-1 bitirebiliyorsak, ya Galatasaray taraftarının o yarattığı ambiyans, kazanma enerjisi çok farklı bence. Ya bugün belki de Liverpool olsa, geçen yıl Liverpool olsa yine galip gelebilirdik. Ama Barcelona ya
1: çok haksız rekabet.
0: Çok farklı yani.
1: Gerçekten
0: çok farklı.
1: Hani Galatasaray Erzurumspor'a gitti 4-0 kazandı ya. Benzer maç oldu biliyor musun? Hani Erzurum, yani Galatasaray'a karşı Erzurum nasıl kaldıysa Galatasaray'da Barcelona'ya öyle kaldı. Çok çaresiz kaldı yani. Hele ikinci 45 dakika. Yani düşünsene abi, senin şimdi Osimhen gibi bir silahın var. Hiç faydalanamadın Osimhen'den bugün. Leo hadi golde yaptı atraksiyonu. Batrakov bugün mesela işte golü attı. Hatta bizim Alper söyledi. 2000 kaç yılında? 19 yılında UEFA Gençlik Ligi'ni finalinde Batrakov penaltı kaçırmış Barcelona maçında. Gözyaşlarını tutamamış. Bugün Barcelona'ya karşı golünü attı. Golü attı ama onun dışında hiç sağda yok. Yani savunma, işin savunma tarafında çok ezildi Batrakov. Ben mesela Okan Hoca'nın ikinci 45 dakikaya neden Yunus ve Batrakov ve Lemina
0: golü yemeden diyorsun.
1: Golü yemeden çıkartması
2: gerekiyor. Yunus daha 40. dakikada pili bitmişti.
1: Yani Yunus, Batrakov, Lemina. Lemina mesela. Yani bence bugün bendeki en büyük hayal kırıklığı Lemina. Evet.
0: Bir de Lemina hani maç seçiyor diyorduk ya, Şampiyonlar Ligi maçlarında hep sana özel performans veriyordu. Belki de kontrat almasının en önemli gerekçesi buydu ama sözleşmeyi aldığı maçlarda oynayamadı abi bugün Mario Lemina.
1: Bir de ben Alerji'yle sohbet ettik. Şimdi Galatasaray bugün Barcelona karşısında açık alanda oynamadı. Yani yaslanarak oynadı. Okan Hoca'nın tercihi Jakobs Eren oldu. Stoperde Jakobs. Yani ön alan baskısı yapmayacaksan, geniş alanda yakalanmayacaksan Abdülkerim Bardakçı bugün oynayabilirdi. Evet. Bu oyunda kapanan, çünkü kapandığın savunma anlayışında Abdülkerim Bardakçı'nın oyun bilgisi, stoper özellikleri, hava hakimiyeti, itişi, kakışı.
2: Yani Uğurcan'ın taca attığı topları Osimhen'e ulaştırabilirdi.
1: Yani topu oyuna sokma becerisi. Yani buralarda bunlardan faydalanabilirdi Galatasaray. Ama Okan Hoca işte Yamal'ın oradaki hızına cevap verebilmek için bence iki tane hızlı oyuncuyu tercih etti orada.
0: Bir de abi sürekli savunma arkasında koşu attılar ya.
1: Attılar ama zaten savunmayı geride kurduğun için yani o kadar hıza ihtiyacın olmadı. Yani bugün Jakobs oynayınca ne değişti mesela? Yani diyebilir misin ki Jakobs?
0: Ya ben...
1: Yani Jakobs oynamasaydı, Abdülkerim Bardakçı oynasaydı bir fark olur muydu diye soruyorum. Daha doğrusu benim sorumum.
0: Olmazdı tabii ki ya. Kim oynarsa oynasın olmazdı bence yani. Bugün de hayır, bence Abdülkerim'i korumak adına da doğru karardı. Çünkü Abdülkerim de linç çukuruna ilk atılmaya hazır oyuncu konumunda Galatasaray'da. Maçtan bir gün önceyi düşünelim. Herkes şunu söylüyordu. Ya Abdülkerim ağır kalacak. Manchester City karşılaşması ortada. Dilerim Jakobs'a başlar. Herkes bunu söylüyordu. Bugün iki hatasında Abdülkerim şu an hedef noktasında.
1: Hayır, benim söylemeye çalışma şey anlaşıldı değil mi?
0: Tabii.
1: Ben niye Abdülkerim öyle şunun için söylüyorum. Doğru. Yani bir geride bu oyun ya. Böyleyse bu oyunda yani Abdülkerim oynamış, ay Jakobs oynamış. Hız açısından söylüyorum. Yani hızını biz Jakobs'un hızından bugün yani bir şey hedefledik tabii ki Yamal'a karşı ama bir sonuç alamadık. Yani Abdülkerim Bardakçı da oynasaydı Abdülkerim Bardakçı'nın da hızı bizim için sınırlı kalırdı. Ama senin söylediğini anlıyorum. Yani bugün 4 birlikte şimdi kelle avına çıkmıştık biz. Abdülkerim Bardakçı, Barış, Leslie, Torreira. Şimdi bugün herkes Galatasaray'da sevmediği oyuncuyu kesme modundadır şu anda. Ama ben bir kez daha söylüyorum. Ben çok samimiyetimle söylüyorum. Yani bugün kötü bir futbol akşamı var abi, futbolda bunlar var. Yani Galatasaray'ın gücü bugün Barcelona'ya yetecek güç değildi. Galatasaray'ın gücü yetmedi Barcelona'ya ve ben iddia ediyorum yani bu Barcelona'ya Avrupa'da gücü yetecek çok az takım var. Bugün 2-0'ı bulsaydı Galatasaray belki bugün yani çok büyük mutlulukla çıkardık ama skoru aldığımız için mutlu olurduk, yani oyundan mutlu olmazdık. Oyun çünkü maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar Barcelona ne isterse öyle oynandı.
0: Evet. Hatta işte birbirken Hikmet'in söylediği laf çok güzel abi. Pasla yordular bizi. Oynayarak yordular. İkinci yarıya yatırım yaptılar. Nakavt ettiler.
2: Ben orta saha konusuna çok takıldım. Maçın başından sonuna kadar. Hani Lemina zaten... Sözleşme imzalanacak söylemleri çıktığı andan itibaren ben Lemina ile sözleşme imzalamanın büyük hata olduğunu, yazın senle de çok konuştuk abi burada. Üstüne basa basa söyledik. Şimdi Lemina ile alakalı plan neydi bilmiyorum ama Lemina kendi performansından memnun mu, mutlu mu, onu bir ayrıca sorgulaması lazım. Ben birini linç etmek için söylemiyorum. Şimdi bu kadar ayağı çabuk oynayan bir Barcelona merkezine karşı sağından soluna dönene kadar mevsim değişen bir oyuncuyla çıkmak bir kere bence çok mantıklı bir tercih değil. Geriye gömülüyorsun, orada da katılıyorum. Arkaya gömülüyorsun ama arkana adam kaçırıyorsun. Yani Abdülkerim adam kaçırıyor diye oynatılmıyordu. Jakobs'un da arkasına onlarca kez kaçtılar. Ceza yayında hiç kimsenin olmayışını ben anlamlandıramıyorum. Yani Galatasaray orta sahası geçen sene mesela Liverpool elit bir takım değildi. Ama elit olmayan Liverpool Galatasaray'a çok ciddi problem yarattı. Barcelona elit takım.
0: Tabii.
2: Barcelona şu anda dünyada formda oyuncu sayısı en yüksek takımdır belki. Yani dünyanın en iyi takımı konusunda belki başkalarının başka fikirleri olabilir. Ama sayı olarak bu kadar formda adamın bir arada hepsinin üst düzey performans gösterdiği başka bir takım yok dünyada. Yani kim alsa topu etki yaratıyor. Rodri mesela diyorsun ki işte durarak oynuyor falan deniliyor. Bakıyorum sosyal medyada işte çok ağır şöyle böyle sahanın en fazla koşan oyuncusu Rodri. Her yerdeki bağlantıyı sürekli sağlıyorlar ve bunu 10 kişi yapıyorlar. İşte Erzurumspor örneği de çok güzel abi. Yani Galatasaray elit takımlarla karşılaşana kadar defolarını görmüyor. Galatasaray'la Barcelona çeyrek finalde karşılaşmış olsa buraya kadar gelmek başarıydı falan deniliyor. Şimdi grup maçında gördü eksilerini. Yani o zaman çünkü şöyle denecekti. Ya kardeşim çeyrek finale çıkılmış. İşte orada herhalde defomuz olacak.
0: Geçen sene yaptık işte o hatayı. İçeride Liverpool'u yendik ama
1: deplasmanda
0: son 16 takımın 16 şeyinde yani, evresinde gördük abi farkı.
1: Lank'ın parmağına bir şey olmasa durmayacaklardı. Evet. Durmuyorlardı yani. Ki bir de penaltı kaçı kurtardı Uğurcan. Dünyanın pozisyonu. Bu arada Uğurcan deyince Barcelona'nın kalecisi, yani Sané ile Barcelona'nın kalecisi bir topa koştular birlikte. Avantaj bence Sané'deydi. Ya Sané'den hızlı Barcelona'nın kalecisi. Yani diyorsun bizim çocukluğumuzda, yani daha böyle biz gençken şöyle sarkık libero diye bir şey vardı. Yani. Evet. Liberolar daha sarkık. Barcelona'nın kalecisi sarkık libero gibi oynuyor. 10 dedin ya, bence 11 kişi oynuyorlar.
0: İlk yarıda kaç kere çıktı?
1: Yani, yani savunma arkasına attığın toplarda bugün bir tane Osimhen'in var ikinci yarıda. Yani biraz uzun vurdu Osimhen. Düşün, Osimhen o topa yetişemedi, kaleci çıktı. Yani iki tane pozisyonu var, ikisinde de Barcelona'nın kalecisi sarkık libero gibi hop süpürdü iki pozisyonu da.
2: Bir de şey, şimdi bu tip takımlara karşı çok fazla mesela taktiksel olarak eleştiremiyorsun. Performans olarak herkes 37-38'e bitti. Yani çok Okan güzel. Hoca diyordu ya, iki tane ilk 11'imiz olması lazım. Oyuncu değiştirme hakkın 10 olsa yine 70. dakikayı görmeyecektin. Barcelona öyle bir takım. Bunu bir kenara koyuyoruz. İşin özeti elit takımlara karşı nerede olduğumuzu Türk takımları olarak görmek açısından iyi bir maç oldu. Hani böyle biz zaten bilmiyor şampiyon muyduk? Kadroyuz falan diye.
1: Bilmiyor muyduk?
2: Demek ki bilmiyormuşuz. Ben çünkü biliyorum. Şu orta sahayla çıkıldığına göre hala ve tüm beklenti Lemina ve Torreira'dan hala. Şimdi Torreira da yok sahada.
1: O felaket. O da bu Galatasaray kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadı. Ama şunu abi şunu unutmamak lazım. Yani karşıda da az önce söyledim ya, Pedri ile Rodri oynuyor.
2: Tabii. Bir de yanında herkesi sıfırla çarpan Lemina var.
1: Tabii.
2: Yani. Seni de aşağıya çekiyor.
1: Çekiyor.
3: Kim ne dedi?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil, doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Stockholm'da doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Aiko'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyona girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyununda değişebilecek nokta da tam olarak burası. Deniz'i yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrakov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan açabilir. Okan Buruk açısından asıl mesele Osimhen dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz Osimhen seviyesinde bir bitirici değil. Fakat pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasında koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osimhen onun boşalttığı alana koşabilir. Maçın son bölümünde ceza sahasına yerleşmek gerektiğinde bu ikili Okan Burak'a ezber bozan bir B planı sunabilir. Daha uzun vadede ise Deniz, Icardi sonrası kurulacak forvet rotasyonunun genç ve yerli halkası olabilir. Elbette Icardi'nin ceza sahası sezgisini hemen ondan beklemek haksızlık olur. Ancak doğru gelişimle daha büyük bir role hazırlanabilir. Deniz'in elbette geliştirmesi gereken yerler var. Deniz boyuna rağmen hava toplarında henüz beklendiği kadar dominant değil. Bitiriciliği kısıtlı, dar alandaki ilk kontrolü ve kararları da gelişime açık. Porto'da forma bulduğu dönemlerde dahi skor yükünü sırtlayamadı. Dolayısıyla Galatasaray hazır bir golcü değil. İşlenmesi gereken bir profil transfer etti. Fakat Osimhen'in arkasında her hafta gol baskısını taşımadan gelişebilmesi Deniz için önemli bir fırsat. Üstelik A milli takım oyuncusu olması yabancı kontenjanının daraldığı kadro planında Okan Buruk'un elini rahatlatıyor. Bu transferin doğruluğunu bugün ödenen bedel değil, 2 yıl sonra Deniz'in geldiği seviye gösterecek. Garanti bir yıldız değil ama yaşı, profili ve yerli statüsünde düşünüldüğünde Galatasaray'ın neden bu riski aldığı anlaşılabilir. Bazen doğru transfer en çok heyecan yaratan değil, kadrodaki eksik parçayı sessizce tamamlayandır. Sizce Deniz Gül Galatasaray'da kendisinden beklenenden fazlasını verebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
4: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
7: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Maç sonu programına hoş geldiniz. Evet Yunus, son olarak değerlendirmelerini alayım. Karşılaşmayı genel anlamda nasıl değerlendiriyorsun? İlk yarı ve ikinci yarı arasında büyük farklar vardı. 4-1'lik Barcelona galibiyeti Rams Park'ta.
9: Çok çok farklıydı. Dediğin gibi ilk yarı ve ikinci yarı. Gerçekten ilk yarı itibariyle özellikle gol iptal edilene kadar, ikinci gol iptal edilene kadar, ki onunla alakalı da birçok ben şimdi Galatasaray medyasından hani isimler görüyorum, tepkiler gösteriyorlar. Hani Uğur Karakullukçu olsun, işte Radyo Gol'den yine Cihan Dişli olsun. Hani çizgiyle alakalı bir itirazları var ama eğer 2-0 olsaydı belki çok çok başka bir şeyden bahsedebilirdik.
8: Ya burada itirazı ama, ben anlamadım Yunus açıkçası. Ya biraz hani objektif bakmak gerekiyor. Gönül isterdi ki offside olmasın. Evet ama görünüyor offside. Yani diğer pozisyonda da oyuncunun pasif olduğu belli. Ya bizimki offside, onlarınki değildi. Bu kadar basit bir açıklaması var aslında bunun.
9: Çizgiyi herhalde geç çekmelerinden kaynaklı bir eleştiri yapmışlar ama yani şöyle.
8: İşte ben şunu anlamıyorum. Bana açık konuşulsun. Nedir iddia edilen? UEFA çizgiyi geç çizerek Barcelona'nın Galatasaray'ı yenmesini mi sağladı? Bu mu iddia ediliyor? Ben buna inanmam.
9: Ya yani biraz Uğur'un söylediği şey biraz sanki oraya geliyor gibi ama hani yani şöyle, bana da tabii inandırıcı gelmedi ama oyunun genelinde ilk yarının sonundan itibaren, yani sadece ikinci yarı demeyeyim, ilk yarının 35'ten itibaren Barcelona'nın net bir şekilde üstünlüğünü ele aldı. İkinci yarının başında zaten yani bizi çok korkutan, açıkçası hani bu maç 6'ya 7'ye gider mi diye bir üst üste goller bularak, çünkü çok erken buldular yani 50-53'te golleri. 3 dakika içinde 2 gol buldular. 65'te 4'ü buldular. Ama sonrasında hem onlar oyuncu değiştirdi, hem de sonrasında yani bir rotasyon, bir maçı rölantiye almayı fikri Barcelona'nın da herhalde aklına yattı, daha da fazla yorulmamak için. Uğurcan'ın kurtarışları vardı şüphesiz. Yani Uğurcan'ın farkı önlemesini de bir şekilde gördük, gözlemledik. Yani çok net bir kalite farkının ilk 45 dakika itibariyle çok fazla yansımadığını gördük sadece, ama yani çok sürdürülebilir bir şey değildi aslında. Umut ettiğimiz bir şeyin ikinci yarıda gerçekte yüzleşmesini seyrettik. Yine de tebrik etmek lazım. İlk yarıdaki Galatasaray'ın performansı gerçekten en azından Süper Lig için ne kadar üst düzey bir durumda olduğunu gösterdi. Barcelona yayın boyunca anlattığımız gibi dünyanın en hazır takımı, en formda takımı ve kadro kalitesi olarak da bana göre en iyi takımı. Yani buna itiraz edecek insanın da 3 en iyi takım olarak gösterebileceği takımlardan bir tanesi. Bu sebeple Galatasaray yine de direncinden dolayı tebrik etmek gerekiyor bence.
8: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Hem karşılaşma içerisinde hem de karşılaşma sonunda Yunus Aydın'la birlikteydik. Ağzına sağlık Yunus.
9: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
8: Teşekkürler. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve birazdan spor spikeri Erim Dereli bizimle birlikte olacak. Maçlar da tamamlandı. Günün Şampiyonlar Ligi sonuçlarını aktaralım. Sabah 2 Slavia Prag 0, Lens 0, Sporting 2, Viking 3, Bayern Münih 3, Inter 3, Club Brugge 4, Arsenal 3, Lille 0, Villarreal 3, Napoli 1, Leipzig 1, PSV Eindhoven 0, Galatasaray 1, Barcelona 4, Atletico Madrid 2, Manchester United 0. Günün Şampiyonlar Ligi sonuçları şüphesiz burada. Norveç temsilcisi Viking'e parantez açmak gerekir. 2-0 öndeydi, 3-2 geriye düştüler. Kırmızı kart gördü Bayern. Pes etmedi Viking, 3-3'e getirdi durumu. Kulüp Brugge İtalya'da Inter karşısında Giuseppe Meazza'da gerçekten iyi bir galibiyete imza attı. 4-3 kazanan taraf oldu Kulüp Brugge. Ve Villarreal'de kendi evinde 1-0 geriye düştüğü mücadelede Napoli karşısında 3-1 kazanmayı başardı. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Erim Dereli'ye gideceğiz.

0: Ve hattımızda Erim Tereli var. Erim hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gökşen'in, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Temsilcimiz Galatasaray ilk yarıda 1-0 öne geçmişti. Sonrasında 1-1'e gelen skor ikinci yarıda ise bambaşka bir görüntü. 4-1'lik Barcelona galibiyeti. Tabii tahmin edilmesi zor bir durum değildi bu durum ama ilk yarıda hepimiz bir hayli umutlanmıştık. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmanın genelini?
1: Çok haklısın. Öncelikle temsilcimize gösterdiği çabadan dolayı, bu büyük azimden dolayı tebrik ediyorum. Taraftarlara da ayrı bir parantez açmak lazım. Takımları yalnız bırakmadılar. Onlar da en az oyuncular kadar müthiş bir efor sarf ettiler. Okan Buruk'u kutlamak lazım. Böylesine dünyanın belki de Alçıkara takımına karşı ilk yarı nezdinde özellikle çok disiplinli ne oynadığını bilen ve zamanı gelince oyun planını o patlama gücüyle sahaya yansıtan bir oyun sergiledi. Yani ilk yarısı itibariyle Barcelona elden kaçtı demek çok da yanlış olmaz Göksel'in. Maç sonunda normal şartlarda 90 dakika öncesinde o ilk yarı skorunu bir görsek herhalde hepimiz şeker gibi skor derdik. Yani herkes birbirine razı olurdu. Ama işte öyle bir 45 dakika izledik ki Barcelona ilk yarım saat içinde oyun işte pek fazla giremedi. Hani atmosferden mi etkilendiler yoksa onların da taktik olarak bir şeylerin çözüldüğü bir maç mıydı bilmiyorum. Offside sayılarına bakarsan zaten ne kadar başa baş bir oyun olduğunu görebilirsiniz ilk yarı nezdinde. Yani bir ara 7'ye 7 offside'lar vardı. Okan Buruk da Barcelona'yı biraz olsun kendi silahıyla vurdu. Çünkü çok sık offside'e düştüler. Galatasaray savunması çok öndeydi. Jakobs'la birlikte Jakobs'un orada oynamasının sebebi de şayet bir offside taktiği olursa, yani bozulursa o düzen, bir anda işte takımın en hızlı oyuncularından biri olması, Eren'in yine aynı hız seviyesinin yüksek olması Yamal'ı durdurma adına offside taktiğinde etkili olacaktı. Yani iki devreyi de farklı değerlendirmemiz gerekiyorum. Bunu bu yüzden söylüyorum. Ama ikinci yarı, yani Barcelona bizim alışığımızın da çok çok üzerinde bir performans. O 45-55 arası, 60 arası hatta, yani korkunç bir rüzgar. Çok sert esti. Ama bunu da biraz yine offside kararına da bağlayabiliriz. Yani oradan sonra oyuncuların morali, motivasyonu, taraftarların morali, motivasyonu, azmi bir o kadar düştü ki bitti maç. Herkes yıkıldı. Yani ben onları da anlıyorum. Yani şöyle düşün. Dünyanın en formda takımına karşı 1-0 öne geçiyorsunuz. Bir kontratak oyunuyla buraya kadar her şey çok iyi. Barcelona gol yiyen de bir takım. Yani bu görmediğimiz bir şey değil ama iki farklı öne geçtiğiniz anda o düşün kasların boşalması, duygusal rahatlık, o hissettiğin mutluluğun verdiği o rahatlama, o azim, yani artık Nirvana'ya ulaşmış o duygular ve bir anda bir offside kararı ve o kadar emeği, o kadar azmi, o kadar tansiyonu, o kadar heyecanı, momentumu boşu boşuna yaşadığınızı anlıyorsunuz. Ya bu seviyede takımlar için çok büyük bir hayal kırıklığı. Yani o hayal kırıklığı, o saha içindeki tansiyonun düşmesi, momentumun kaybını her geçen saniye, dakika bile değil, her geçen saniye Galatasaraylı oyuncuların üzerinde görmeye başladık. Topu tamamen o kararın ardından rakibe bıraktı Galatasaray, çünkü moral olarak, psikolojik olarak toparlanması lazım ki zaten o saatin incelenmesi de yani korkunç derecede uzun sürdü. Uzun süre ekranlara gelmedi. Hal böyle olunca da moral motivasyon kaybı bir anda konsantrasyon eksikliğine dönüştü. Bu gibi takımlara karşı Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid hatta, yani o kadar iyi bir formda olmasa da Real Madrid gibi takımlara karşı, Şampiyonlar Ligi'nin bu seviyesindeki, top seviyedeki takımlara karşı en ufak bir konsantrasyon eksikliği, en ufak bir demoralizasyon, en ufak bir moral bozukluğu hiç affedilir cinsten değil. 9'a 9'a gelmiş bir Barcelona'ya karşı ilk yarıyı neredeyse önde kapatmak ne kadar bir hayalse, iş çığırından çıktıktan sonra o ikinci golü de atıp Barcelona'ya farkı 1'e çıkarttıktan sonra da o lokomotifi durdurmak bir o kadar imkansız ve akıl dışı hale geldi. İkinci yarı neredeyse maalesef Galatasaray istemese de sahadan silindi. Ama yapacak bir şey yok. Daha önemlisi Galatasaray'ın şu anda 0 puanda olması. fikstürler çekildiği zaman bu maça pekala herkes 0 puan gönül rahatlığıyla yazabilirdi. Evet. Ama Galatasaray bir şey denedi. Yani Okan Hoca maç öncesinde basın toplantısında sadece savunma yapmayacağız, hücumu da deneyeceğiz. Elbette onları durdurmaya çalışacağız, elbette kazanmaya çalışacağız dedi. İlk 45 dakikalık dilim hakikaten o Okan Hoca'nın Barcelona, efendim söyleyeyim Bayern Münih, Manchester United o profildeki maçlara girebilecek literatürde bir 45 dakikaydı Barcelona 45 dakikası. Ama ondan sonrasında yapacak bir şey yok yani, kaderin cilvesi. Karşınızdaki takım Avrupa maç çıkara en formda takımı. Yani insanın midesini bulandırıyor izlerken. Sonrasında yapacak bir şey yok yani, hepimiz oturduk ve Barcelona'yla kalite farkını izlemeye başladık.
0: Peki Bichiabu'yu neden kullanmıyor Galatasaray Erim? Yani Leipzig'te düzenli olarak süre bulabilen bir isimdi.
1: Yani neden bulamıyor? Hazır değil. Bu çok basit aslında. Yani risk alamıyor. Çünkü düşsenize 4 sene üst üste şampiyon olmuşsunuz. 5.sine biraz olsun uzaklarsanız koltuğunuzdan olma dahi ihtimaliniz var. 4 sene şampiyonluğun kimseyi tatmin etmediği bir süreç. Yani bu sene Galatasaray şampiyon olamasa ne kaybetmiş olacak? Yani her sene şampiyon olmayı ve o baskıyı hisseden bir teknik direktörün radikal değişiklik yapması, bir hafta Torreira'yı oturtup Niaga'yı oynatması veya Bichiabu'yu oyuna sürüp Abdülkerim'i oturtması ya da Davinson'u oturtması pek mümkün mü Göksel'in? Ya bu iklimde bunlar çok imkansız kalıyor. Yani oyuncu kazanmak, her maçı kafasına galibiyet odayla, tabii ki her takım galibiyette çıkar ama saha içinde de yeni bir şey denemek gerekiyor. Çok haklısın. Bichiabu'nun süre alması lazım. Çok haklısın. Niaga'nın süre alması lazım. Çok haklısın. Altyapıdan bir oyuncunun çıkıp artık rotasyonun içinde düzenli şans bulması lazım ama Galatasaray'da dengeler ve diğer Türk takımlarımızın, temsilcilerimiz, özellikle Avrupa'da temsil eden takımlarımızın sıralamasındaki takımları düşününce bu pek mümkün kalmıyor. Yani devamlı olarak kazanmaya oynayan takımlar için, ligimizde o baskıyı devamlı hisseden takımlar için düzenli rotasyon imkanı yok. Bu Barcelona 9'da 9 yaparak gelmiş Barcelona ligin her haftasında ön tarafını, merkez orta sahasını, savunmasını değiştirmiş bir takım. Yani bu ideal bir kadro gibi duruyor Rafinha'sız ama sadece Rafinha'yı düşünmeyelim. Arkada Gerard Martin var. İşte Eric Garcia sağ bek. Yani bu biraz rotasyonlu bir takım açıkçası. Yani Gordon her maç 11 oynamıyor. Bazen Adeyemi dahil oluyor. Bazen Gabriel Jesus'un santriforda görüyoruz. Bugün o mu vardı? Yani 9'da 9 yapmış bir takım bile sezon içindeki tüm maçlarında yani 3-5 oyuncu Xavi Esparta onu bunu denerken sen deneyemiyorsun. Yani Bichiabu geldi, daha kumaşını göremedin. Ugo Çukwu iyi mi kötü mü, rezalet bir transfer mi, daha onun bile kararını verebilecek seviyede değil. Ben burada Okan Buruk'a bir şey söyleyemiyorum. Çünkü öyle bir baskı var ki biraz olsun yarıştan koparsanız, liderlik hattından bir hafta geride kalırsanız koltuğunuzla tehdit ediliyorsunuz. Bu iklimde, bu streste, bu baskıda teknik direktörlerin de avantgard olmasını beklemek abes iştigal. Yani hiçbir şey beklememek. O tamamen Osimhen'e bağlı, mecbur. Tabii ki kalite. Osimhen tabii ki oynayacak ama mesela Deniz Gül'ün de bir şeyler yapabildiğini görmüş olduk bu süreçte. Mesela İlkay şikayetleniyor. Bazı konularda aktarabilsin, bazı konularda açıklamalar nezdinde kesinlikle çok yanlış açıklamalar. Yani şans bulamıyorsun. İlkay'ı deneyemiyorsun. Ya da diğer takımlarda herhangi bir oyuncuyu test edemiyorsun. Yani bu iklimde stresi artıran unsurlardan bir tanesi. Ben her fikre açığım, her fikre sonsuz saygı duyuyorum. Ama asıl nedenlerinden bir tanesi devamlı olarak 3 puanı oynamaya. Çünkü elindeki oyuncuları artık hani Barış'ı sağ bek yaparak, Barış'ı sol bek yaparak, yani ilk 11'deki oyuncuların o piyon gibi yerlerini değiştirerek çözüm bulmaya çalışıyor Okan Buruk elindeki o kadroyla ve yüksek stresle.
0: Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde de gerçekten bu maçın dışında da keyifli bir gündü. Sürprizler var. Viking Bayern Münih karşısında 3-3'e getirdi durumu. Birer puanla ayrıldı iki takım. Inter Kulüp Brugge karşısında 4-3 kaybetti. Nasıl değerlendiriyorsun bugünü Şampiyonlar Ligi'nde?
1: Yani evet, geri dönüşlerin haftası oldu diyebiliriz. Napoli Villarreal'i de sayabiliriz. 8. dakikada öne geçmişlerdi. Ardından Villarreal önemli bir geri dönüş yaptı. Tebrik etmek lazım. Tahtı sallanan teknik adamlardan biri haline gelmişti Ivo Perez'de. Keyifli bir Şampiyonlar Ligi haftası oldu. Tabii temsilcimizin mağlubiyeti dışında. Viking evet gerçekten çok enteresan. Yani hele gidip Bayern Münih'e karşı bunu yapıyor olmak ama yani sonrasında maçın elinizden kayıp gitmesi. Mesela Vikinginler'de reaksiyonu görüyorsun. Bazen de olabiliyormuş diye insan. Hani tekrardan maça bağlayayım. Tekrardan insan şunu düşünüyor yani, olabiliyormuş. Yani şuradan 3-3'ü de alabilirmiş Galatasaray, ama yani kısaca şunu söyleyeceğim Göksel'in. Yani maç sonunda da kendi aramızda bunu konuştuk. Yani bunlar taktik yapan takımlar değil. Taktiği icat eden takımlar. Yani futbolu icat eden takımlar. Ya bir, belli bir yere kadar direnebiliyorsunuz. Elinizdeki enerji belli bir yere kadar değil. Osimhen'in bugün sahada olmasının bir önemi var mıydı? Osimhen sadece moral motivasyon. Herhangi bir Osimhen katkısı izleyemedi. Çünkü evet. Osimhen gibi santrforları savunma arkasında topla buluşturman lazım. Karşındaki takım dünyanın en iyi offside taktiğini yapan takım. Yani nasıl
0: 6 kez offside'e düştü Osimhen.
1: Çok doğru. Yani Osimhen savunma arkasında kaçacak. Kanat oyuncusu ona aktaracak. Attığında ne oluyor? Offside oluyor. Yani belli bir yere kadar tıkanıyorsunuz. Limitleriniz tıkanıyor. Karşınızdaki takım çok farklı bir takım. Yani sadece 90 dakikayı düşünen bir takım değil. Yani devamlı olarak o falanskı, o geçirmeme üzerine, oyun atmama üzerine, o yüzden alameti farikalarını sadece mecbur kılabilen bir takım. Yani bu yüzden korkunç, kimseyi suçlamamak lazım. Bu maç nezdinde ki bence taraftar çok çok iyi yaptı. Maçın sonunda Okan Buruk tezahüratları. İnsanın tüylerini diken diken ediyor. Rakip 4 farklı, 3 farklı yeniliyorsunuz. 5 olabilir. Ya Uğurcan'a kızmamak lazım. Ama taraftar görüyor yani, belli bir yere kadar. Elinizdeki yetenek havuzu, mücadele hırsı, güveni belli bir yere kadar. Yani temsilcimiz Galatasaray nezdinde, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon nezdinde söylüyorum. Yani bu tarz takımlara karşı zaten imkansızı başararak çıkmanız gerekiyor. O imkansızlık olmadı. Elindeki şansı çok iyi değerlendirdi Galatasaray. 1-0'ı buldu. O 30 dakikayla, o 35 dakikayla hatırlayacağız. Yapacak bir şey yok. Önüne bakacak Galatasaray. Dediğim gibi 0 puanla devam etmesi daha büyük bir problem. Haftaya Lille maçı, önümüzdeki hafta Lille maçı çok çok kritik. Tam da artık yavaş yavaş kendi fikstürüne göre puan veya puanları toplayacağı maçlara giriyor Galatasaray potansiyelde. Diliyoruz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon temsilcilerimiz birer birer puan

0: tamamını toplarlar ve tamamı bu lig etabından bir üst tura geçerek ülkemizi gururlandırırlar.
1: Peki Erim, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ediyorum Göksel'in.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Çok saygılar diliyoruz.
1: Erim Dereli ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve hemen bir diğer bağlantımızda devam edelim. Eralp Isı hattımızda. Eralp, hoş geldin tekrar.
2: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk demek isterdim ama maalesef ki alınan ağır bir yenilgi.
1: 4-1'lik mağlubiyet nasıl değerlendirirsin? İlk yarıda aslında olumlu şeyler konuştuk ama ikinci yarı pek olumlu değildi.
2: Evet, senin de söylediğin gibi aslında siyah ve beyaz kadar iki farklı yarı izledik karşılaşmada. Yani özellikle ikinci yarının başında büyük konsantrasyon hataları ve bunun getirdiği bireysel hatalar canımızı çok yaktı ikinci yarının hemen başında. Yani daha dakika 55 olmadan 3-1'i buldu Barcelona ki bu yediğimiz iki golle aslında tamamen oyun üstünlüğünü rakibimize vermeyi şartladı birazcık daha oyunun kalan kısmında da. Yani savunma dörtlüğümüze baktığımız zaman ya çok fazla bireysel hata yaptılar. Çok fazla konsantrasyon kaybı yaşadık karşılaşmanın ikinci yarısında. Aslında karşılaşma iyi bir başlangıç yapmıştık. Yani 2-0 da bulmuştuk ama maalesef ki çıkan offside kararı birazcık işleri değiştirdi. Ardından Barcelona 1-1 yakaladı ilk yarıda ki maçın da dönüm noktası offside pozisyonu oldu diyebiliriz. Yani o pozisyonda 2-0 olsa şu anda belki de çok farklı bir maç konuşuyorduk. Farklı bir maç sonu yayınında beraber olacaktık ama maalesef ki şartlar bunu getirdi bizlere. Yani baktığın zaman yani karşımızdaki rakip Barcelona da olsa Galatasaray bugün burada Barcelona'nın da yenilebileceğini kanıtladı bana kalırsa. Eğer ki ilk yarıdaki oyunun 90 dakikaya yayabilseydi Galatasaray şu anda farklı bir tablo görüyor olabilirdik. Tabii ki de karşımızda şu anda dünyanın en formda takımlarının başını çeken bir ekip var. Yani baktığın zaman hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde henüz beraberliği bile olmayan bir takıma karşı oynadı Galatasaray. Bunun da bilincinde olmak gerekir ki sahadaki mücadeleye de baktığımız zaman bence Galatasaray nispeten iyi bir maç geçirdi diyebiliriz. Tabii ki de buradan bir puanla da ayrılabilirdik. Ayrılamadık maalesef ki ama eğer ki maçtan önce böyle bir tablo çizileceği söylenseydi bence Galatasaray taraftarı çok karalar bağlamazdı. Ama özellikle karşılaşmanın ilk yarısının ardından da Galatasaray taraftarları acaba geçen sene grup aşamasındaki Liverpool maçının bir dejavusu olur mu bu maç ihtimalinde akıllara getirmişti. Ama gel görelim ki ikinci yarıdaki yaptığımız savunma hataları, çokça bireysel hata ve birazcık da şansın bizden yana olmaması burada skoru 4-1'e getiren etken oldu. Tabii ki 4-1'in ardından da Galatasaray fırsatlar yakaladı Osimhen'le beraber, ancak burada Osimhen'in offside problemini bir türlü aşamaması ve sürekli offside'da kalması bence canımızı yaktı. Çünkü 3-1'in ardından bulduğu pozisyonlardan birini değerlendirebilseydi yani belki de oyun üstünlüğü tekrardan Galatasaray'a geçecekti. Yani tabii ki de Rodri ve Pedro orta sahası rakipteyken bu çokça yapabileceğiniz bir durum değil ama yani dediğim gibi durum 3-2'ye gelseydi farklı bir tablo da görebilirdik maçın sonunda. Ama gel görelim ki 3 farklı alınmış ağır bir mağlubiyet var temsilcimizin evinde. Tabii 2-0'da başladı Galatasaray ki aslında bir sonraki karşılaşması Lille deplasmanı olacak ve Lille de 2-0'la başladı. Aslında bu çok fazla görmek isteyeceğimiz bir tablo değil çünkü bizim gibi rakibimiz de aslında ilk puanlarını çıkartmak isteyecek artık 3. karşılaşmalarında. Bu kötü başlangıç bence bizim işimize yaramayacak bir tablo. Eğer ki Lille bu iki karşılaşmanın en azından bir puan çıkartabilseydi bizim deplasmanda işimiz nispeten daha kolay olabilirdi.
1: Uğurcan Çakır'ın maç sonu açıklamalarına baktığımızda taraftarımız harikaydı ve bununla birlikte 1-0 öne geçtik. 2'ye attık ama offside'den döndü. İzleyemedim o pozisyonu. Taraftarlarımızla baskıyı hissettirip 2-0'ı bulmuştuk. Maç istediğimiz gibi gidiyordu. 40-45 arası gol yedik. Şansa önünde kaldı. 2-0 olsa daha farklı olabilirdi. Barcelona dünyanın en formda takımı. Onlara zorluk çıkartmak istedik. 2-0'ı bulsak maç bizim elimizde olurdu. Bulamadık. Maç döndü. Kafamızı kaldıracağız diyor.
2: Evet, aslında birazcık benle aynı görüşteymiş Uğurcan. Ben de az önce Barcelona'nın şu an dünyanın en formda ekibi olduğunu söylemiştim ki Uğurcan'ın da dediği gibi maç 2-0'a gelse, yani karşıdaki rakip Barcelona da olsa deplasmandaki bir rakip için 2-0'dan maçı yemek çok zor. O yüzden de yani 2-0'ın motivasyonu çok farklı olurdu. Yani 1-0 gibi olmazdı karşılaşmanın kalan dakikalarında ki birazcık Barcelona futbolcularını ayağa titremeye başlardı eğer ki pozisyon offside olmasaydı. Tabii ki de SSA'ları konuşuyoruz şu an, keşke 2-0 olsaydı da öyle bir maç izleseydik, ama yani gel görelim ki şu anki tabloda alınmış bir mağlubiyet var. Yani dediğim gibi Göksel'in bir puan çıkartılabilir miydi bu karşılaşmadan? İlk yarıdaki oyuna bakarsak kesinlikle çıkartılabilirdi. Ama gel görelim ki karşımızda da çok formda bir Barcelona var. Az önce de belirttiğim gibi yani henüz beraberlik bile yaşamamış bir Barcelona vardı ki bu yükselen form grafiğini maalesef Galatasaray karşısında da tekrardan göstermiş oldular.
1: Peki ikinci yarıda bu kadar dağılmanın sebebi neydi?
2: Bence tamamen orta sahadan kaynaklanıyor Göksel'in. Yani herhalde Lucas Torreira'nın bu sezonki en kötü maçını izledik Galatasaray'da. Lemina ile beraber bence orta saha üstünlüğü tamamen rakibe bıraktılar. Tabii ki bunu da Galatasaray oyuncularının bireysel performansından ziyade karşımızdaki orta sahanın dinamikliğine bağlayabiliriz. Çünkü ilk yarının ardından da belirtmiştim. Yani Pedri ve Rodri orta sahasına kurmak, Pedri ve Rodri orta sahasına üstünlük kurmak yani çok zor. Yani bunu herhalde güncel kadrolarla sadece Paris Saint-Germain sağlayabilir ki bu iki oyuncunun da formsuz olması gerek ki en azından orta sahada işleri dengeleyebilsin rakip takım. O yüzden de yani orta saha üstünlüğünü bu kadar rakibe verdiğiniz durumlarda da yenilgi birazcık kaçınılmaz oluyor. Onun yanında bence Galatasaray'da en çok aksayan yanlardan birisi de bugün kanatlardı. Yani kanat pozisyonunda Yunus, Leao ve oyuna sonradan giren Leroy Sané yani çok formsuzdu Göksel'in. Yani Leroy Sané zaten yani herhalde Galatasaray'ın namına çok bitik bir performans sergiliyor bu sezon. Yani evet geçtiğimiz sezonda kendisi eleştiriliyordu ancak yine maç iyi performanslar sergilerini görmüştük. Ama bu seneki Leroy Sané'ye baktığımız anda yani herhalde tek kelimeyle hayal kırıklığı demek gerekiyor bence performansı hakkında. Çünkü yani çok geriye gitmiş performansı hakikaten de. Öte yandan Rafael Leao da henüz Galatasaray'da o istenilen Leao performansına yakın değil. Yani özellikle rakip savunmacılarla birebir konusunda evet driplingleriyle ön plana çıkabiliyor ama o özellikle Milan'ı şampiyon yapan Leao performansından uzak bir Leao var. Tabii ki de o Leao performansı devam etseydi oyuncu şu anda buralara düşer miydi? Çok zor. Ama baktığımız anda da Galatasaray taraftarının yine de Leao hakkındaki beklentisi yani bu Leao performansının çokça üzerinde olduğunu düşünüyorum ve yani henüz o adaptasyon sürecinde tam anlamıyla atlatamadığını düşünüyorum.
1: Tabii dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var. Bir dinleyicimiz de yine senin değindiğin konuya değinmiş. Diyor ki 4-5 senedir Yıldız yönetimini iyi yaptığı konuşulan Okan Buruk, Sané ve Leao'ya yaklaşımda bir şeyleri değiştirmeli mi? Oyuna etkileri birinin yok, diğerinin de iki pozisyon.
2: Ben kesinlikle katılıyorum. Eğer ki kanatlarınız Leao ve Leroy Sané ise özellikle hücumda daha yaratıcı olmanız gerekiyor. Hücum çeşitliliğiniz daha fazla olması gerekiyor ki aslında besleyecekleri forvet de yani kendileriyle benzer özelliklere sahip ve driplingleriyle ön plana çıkan ve rakip savunmacılara üstünlük kurabilen Victor Osimhen. Yani sizin Osimhen'i daha iyi beslemeniz gerekiyor bu kanatlarla beraber. Yani aslında kağıt üzerinde çokça şey vaat eden bir ikiliyken sahada oynanan oyuna baktığımız zaman da yani maalesef bu etkinin çokça uzağında kalan bir ikili oldu. Hem Leroy Sané hem de Rafael Leao. Yani tabii ki de belli bir noktada o performansa ulaşacaklardır. Yani beraber oynama alışkanlığı kazandığı takdirde bu oyuncular ve ya o formsuzluğu üzerlerinden attığı takdirde yani sezonun belli bir noktasında az önce de belirttiğim gibi o oynama alışkanlığını yakalayacaklar ve o kimyayı tutturacaklardır. Ama şu anki tabloya baktığımız anda o tablonun çok uzağında olan iki kanat oyuncusu, hatta iki yıldız kanat oyuncusu ve Galatasaray taraftarının bu ikilden beklentisi bu kadar yüksekken bu kadar yani nispeten kağıt üzerinde etki etmeyen performans göstermeleri tabii ki de her geçen maçta kendi hanelerine büyük bir eksi yazıyor diyebilirim.
1: Ve bir diğer tarafta da tabii Batçakov bugün golünü attı. Takımını 1-0 öne geçirdi. 60. dakikada çıktı oyundan. Nasıl değerlendirirsin Batçakov'u?
2: Evet, aslında Galatasaray'a baktığımız anda herhalde sahadaki en iyi oyuncuydu diyebiliriz. Yani Galatasaray namına sahanın MVP'si Batçakov'du ki bugün ilk golünü de atmayı başardı. Ve

0: Sahanın en iyisiydi Batrakov. Ya benim çok anlamadığım bir durum Batrakov'un bu kadar erken çıkması. Ya Batrakov'dan önce çıkması gereken o kadar fazla isim vardı, ancak Batrakov ilk değişikliklerle beraber kenara geldi. İlk sahadan çıkan 3 oyuncudan birisi oldu ki ya buna da çok fazla anlam veremedim, çünkü yani yerine giren oyuncu Gabriel Sara'ydı ve Sara Batrakov'un yarattığı etkinin çokça gerisinde kaldı. Yani Batrakov'dan ziyade evet, yani benzer özelliklere sahip değiller. Biraz daha defansif bir oyuncu Lucas Torreira, ama yani sanki Torreira Sara hamlesi biraz daha doğru olabilirdi oyunun geneli anlamında. Çünkü Batrakov çıktıktan sonra da Barcelona'nın özellikle ikinci bölgeyi ne kadar rahat geçtiğini gördük karşılaşmanın ikinci yarısında. O yüzden kaynaklı olarak da Batrakov değişikliğine çok fazla anlam veremediğimi söyleyeceğim.
1: Davinson Sanchez'de maç sonrasında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi. 2-0 olsa avantajımız olabilirdi. Barcelona fırsatlar yakaladı ve bize zarar verdi. Birçok açıdan seviye farkı var. Kalitelerini görüyorsunuz. Ne kadar iyi olduklarını görüyorsunuz. Bizden daha iyi olduklarını gösterdiler. Hedefimiz Lille maçında 3 puan. Puana ihtiyacımız var. Bir sonraki tur için lazım. Tekrardan Galatasaray olmaya dönmeliyiz. Bugünkü kalite Galatasaray'ın altındaydı. Olmak istediğimiz Galatasaray'a dönmemiz gerek diyor. Yani baktığımızda nihayetinde gerçekten 2'de 0 yapan bir Galatasaray var. Ve Lille maçı da gerçek anlamda bir kader maçı olabilir.
0: Ya aslında Davinson Sanchez doğru noktalara değinmiş. Evet, sahada daha iyi olan bir Barcelona vardı. Zaten kağıt üzerinde de Galatasaray kadrosuna göre çokça üstünlük kurabilecek oyunculara sahip bir Barcelona vardı. Ama Davinson Sanchez'in de bireysel performansını değerlendirecek olursak, yani bence bu akşam hayal kırıklığı yaratan bir performanstı. Yani çok fazla bireysel hata yaptı. Kademe hatalarında da çok fazla geride kaldığını gördük kendisinin. Yani hem ilk yarıda hem de özellikle ikinci yarıda bu daha da arttı. Özellikle Adeyemi ve Gabriel Jesus girdikten sonra yani iki oyuncuya karşı da üstünlük kuramadı. Uzatma dakikalarında olması lazım. Yine bir pozisyonda konsantrasyon kaybı yaşadı ki orada Galatasaray 5. golü yemesi içten bile değildi ki Allah'tan pozisyon golle sonuçlanmadı. Yani Davinson Sanchez'in toparlanması gerektiğini düşünüyorum, çünkü hakikaten de geçtiğimiz sezonların gerisinde bir Davinson Sanchez izliyoruz bu sezon. Özellikle bu geride bıraktığımız karşılaşmada bence performansı hayal kırıklığı yaratacak seviyedeydi. Onun ötesinde lig karşısında mutlak bir 3 puan almamız gerekiyor demiş kendisi yaptığı açıklamada, ki ben de buna katılıyorum. Ama baktığımız zaman da Lille evet, Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı ama Lig 1'de iyi bir giriş yaptılar diyebiliriz sezona. Onun ötesinde yani hem Galatasaray'ın hem de Lille'in şu an itibariyle puanı yok Şampiyonlar Ligi'nde. Özellikle bir deplasman takımı için bu çokça zorlayıcı bir durum olacak. Çünkü yani burada ev sahibi ekibin de artık kader maçı sizin gibi ve artık bu maçı atılması gerekiyor ki onlar da ya tamam mı ya da devam mı ihtimalini devama çevirebilsinler. O yüzden de Lille karşılaşması hem bizim hem de rakibimiz açısından çok kritik olacak. Yani umarım ki oradan bir puan çıkartabiliriz en azından. Yani tabii ki de hedef mutlak galibiyet olmalı ama yani özellikle Şampiyonlar Ligi gibi bir kulvarda deplasmanda alınacak bir puanda ya asla hayır demezsiniz diye düşünüyorum. Çok kritik bir karşılaşma olacak. Yani olası bir mağlubiyette ki umarım olmaz. Yani Galatasaray açısından da 3 maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma ihtimali ciddi seviyede zarar görebilir.
1: Tabii Şampiyonlar Ligi'nde son olarak bunu da sormak isterim. Bugün sürprizler de vardı. Viking 3, Bayern Münih 3, Inter 3, Kulüp Brugge 4. Ya burada aslında bak Eren, bizim takımlar olunca dayak atmak çok kolay bu konularda ama işte hep söylüyoruz kuzey deplasmanları. Bak Bayern Münih bile çıkamıyordu.
0: Evet, senin de söylediğin gibi özellikle Vikings karşılaşmaya da çok iyi başlamıştı ve 2-0'a da getirmişlerdi durumu. Yani evet, Bayern Münih daha sonrasında öne geçti ama yani baktığımız zaman Vikings pes etmedi ve uzatma dakikalarında attığı golle beraber yani Bayern Münih'ten bir puan çalmayı başardı. Evet, Vikings baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nin kadro kalitesi olarak en zayıf rakiplerinden birisi ama yani bunun en büyük örneğini geçtiğimiz sezonlarda Bodo Glimt'ten görmüştük. Yani hem Avrupa Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde

0: neler yaptıklarını dar oyuncu grubuyla görmüştük Kuzey ekiplerinin, ki Vikings de herhalde bu sene buna benzer bir performans sergileyecek gibi gözüküyor. Yani Bayern Münih'ten aldıkları bir puan bence çok kritik bu noktada. Öte yandan Kulüp Brugge'nin Inter deplasmanında Inter'e 4 attılar. Yani gecenin en büyük iki sürprizinden birisi de bu oldu diyebiliriz. Çok çekişmeli bir karşılaşmaydı. Karşılaşma iki tarafa da gitti geldi. Ardından alınan Kulüp Brugge galibiyeti tabii ki de burada her takımın aslında yenilebileceğini bize kanıtlayan etken oldu. Yani bu akşamdan bir Barcelona galibiyeti çıkarsaydık da yani herhalde çokça şaşırılmazdı. Çünkü hakikaten de her takımın her takımı yenebileceğini bu akşam bir kez daha görmüş olduk. Yani Bayern Münih bile az kalsın Vikings'e yenilecekti. Öte yandan bakıyoruz Kulüp Brugge deplasmanda yani Inter gibi bir ekibe 4 atıyor. Ya bu da aslında her maçtan puan çıkartılabileceğini bizlere kanıtlayan unsur oldu bu sezon.
1: Peki Eral, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in. Sana da yayınlar dilerim. Bütün dinleyicilerimize de iyi geceler dilerim.
1: Teşekkürler. Eral Pısı bizimle birlikteydi. Ve Barcelona teknik direktörüne gidiyoruz. Hansi Flick'e gidiyoruz. Maç sonu basın toplantısında dinleyelim neler söylüyor.
2: Şunu sormak istiyorum.
3: Galatasaray made things difficult for you in the first half.
2: Galatasaray ilk yarıda sizin için işleri biraz zorlaştırdı, işinizi zor hale getirdi. Ancak ikinci yarı tamamen farklı bir görüntü izledik. Bu anlamda ikinci yarı iyi bir performans sergilediniz. İlk yarıda nasıl bir düzenleme yaptınız takımda ya da neler söylediniz de ikinci yarıda böyle bir değişiklik oldu?
4: I said to
2: takıma şunu söyledim. İlk yarıda sahada gördüklerimden de memnun olduğumu söyledim bir yandan takıma. Ancak tabii ilk yarıda Galatasaray 2-3 önemli pozisyon yakaladı ve çeşitli topları kaybettik. Bu anlamda özellikle ilk yarıda özellikle rakip ceza sahasında topu kullanma konusunda iyi tercihler yapmadığımızı söyledim takıma. Bu anlamda ilerleyebileceğimizi, daha iyi olabileceğimizi söyledim ikinci yarıda takıma. Ve ikinci yarıda sahaya döndüğümüzde bu atmosferde, bu sahada oyunu değiştirmek önemliydi bizim için. Ve ikinci yarıda bunu da yapmayı başardık. Oyunu domine edebildik. Bunu görmek güzel oldu. Lamine Yamal ikinci yarıda çok iyi bir maç çıkardı açıkçası. Bizim için de bu önemli bir performans oldu.
5: Marta Ramon en directa a RAC1 li preguntarem Hansi Flick com descriu l'actuació de Lamine. Ara ja ens en estava parlant una mica i fins i tot si havia el pla de canviar-lo. You were talking now about Lamine's performance.
2: Lamine Yamal'ın performansından bahsettiniz. Lamine Yamal'ın ikinci yarıdaki performansını nasıl tanımlarsınız? Neler söylersiniz? İlk yarıda bir şey söylediniz mi kendisine? Bunun dışında kendisine Lamine Yamal'ı oyundan çıkarmayı düşünüyor muydunuz herhangi bir noktada? Hayır, düşünmedim. Çünkü oyuncularımızın oyun süresini ve yorgunluklarını da yönetmemiz gerekiyordu. Lamine Yamal iyi bir durumdaydı. Fiziksel olarak çok iyi bir durumda şu anda. Aynı zamanda futbol oynamaktan keyif alıyor. İkinci yarıda da bunu sahaya yansıttı. Bunun gibi böyle bir oyuncuya bu seviyede sahip olmak bizim için çok önemli. Ve ikinci yarıda maçı bizim için döndüren oyunculardan birisi oldu. İlk yarıda bir şey söyleme konusunda tabii ki takımla konuşuyorum her zaman ilk yarıda. Tabii ki orada söylediğim şeyler soyunma odasında kalır.
6: Seni bugün daha çok gururlandıran şey neydi takıma karşı? İkinci yarı dönüş yapmanız mı? Ya burada gördüklerin seni pozitif olarak etkiledi mi? En çok takıma karşı ne etkiledi bugünkü performanstan seni?
4: I think
2: The first half, okay, ilk yarı 1-0 1-0 geride bitirdik. Ancak ikinci yarıda oyunu döndürdük ve maçı çevirdik ve kazandık. 1-1'i elde ettiğimiz golü bulmak önemliydi ilk yarıda bizim için. İkinci yarıda da çok daha iyi oynadık zaten. Takıma şunu söyledim. Takımla ilgili olduğu için bunu söyleyebilirim burada. İlk yarıda gördüğüm performanstan memnun olduğumu söyledim takıma. Bu şekilde oynamaya devam edersek, oyunu daha iyi kontrol edersek, topu iyi bir şekilde sahada döndürebilirsek, kalitemizi ve gücümüzü yansıtırsak, topu iyi çevirebilirsek sahada, oyunu döndürebileceğimizi biliyorduk. Bizim zaten seviyemiz bu. Bunu sahada göstermemiz önemliydi. Bu seviyede takım olarak oynamak önemli. Oyuncuların özgüvenli oynaması önemli. Yine felsefemizi sahaya yansıtmamız önemliydi. Bunları başardık.
4: Luis Pablo Zarán, directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Da la sensación de que este equipo a este nivel es imparable.
6: Size bu takım bu seviyede durdurulamaz geliyor mu? Çok fazla galibiyet aldınız.
4: El equipo ahora mismo.
6: Bu takım durdurulamaz bir takım mı sizce?
2: Futbol is you know, it can change very fast.
7: Futbolda her şey çok hızlı değişebiliyor. Tabii ki bu şu anda içinde bulunduğumuz durumdan mutluyuz ve gururluyuz. Bunu söylüyoruz. Özgüvenimiz yüksek. Ve oyun tarzımıza olan güvenimiz çok yüksek. Ama günün sonunda bizim isteklerimiz, hedeflerimiz çok daha büyük. Kupalar kazanmak. Şu anda henüz o noktada değiliz. Şu anda bulunduğumuz noktada bir şey kazanmış değiliz. Sezon sonunda Mayıs ayında, Haziran ayında büyük kupalar, lig şampiyonlukları kazanılıyor. Biz onu hedefliyoruz şu anda.
6: Galibiyet için tebrik ediyorum sizi. Sezon öncesinde Barcelona'nın seviyesini daha sonra, milli takımdan sonra seviyesini daha iyi göreceksiniz demiştiniz. Şu anki oyun seviyesinden, şu anki antrenman seviyesinden sizi etkiliyor mu takım? Sizi şaşırtıyor mu bu performans?
2: This is always when you see the quality in the training, I think this is.
7: Antrenmanlarda göstermiş olduğumuz başarı, performans, yüksek performans zaten bunun işaretlerinden birisi aslında. Sahaya yansıttığımız performansın ve antrenmanlarda takımın seviyesini iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. O açıdan şaşırmış değilim. Zaten bekleniyordu bir açıdan. Takımıma olan inancım, güvenim zaten %100 tam. Bunun da sahaya yansımış olması ve oyunu kontrol edebiliyor olmamız, herkesin topa karşı istekli olması, toplu oynamak istemesi, topu aldığında kaliteyi sahaya yansıtması çok önemli. Şampiyonlar Ligi gibi bir seviyede, üst düzey bir seviyede, üst düzey performans sergiledik. Size Lamin Yamal hakkında bir soru daha sormak istiyorum. Sizi Lamin Yamal'ın performansı konusunda şaşırtan şey ne oldu? Özellikle topsuz oyunda ne kadar çalıştığından, takıma ne kadar katkı yaptığından da bahsediyorsunuz. İkinci yarıda da önemli katkı yaptı, asistler yaptı, önemli paslar verdi. Siz tüm bunları izleyen, gören bir antrenör olarak Lamin Yamal hakkında size en çok şaşırtan şey ne? Aslında Lamin Yamal'ı tüm antrenmanlarda gelip izlediğinizde, gördüğünüzde, antrenmanda tıpkı sahadaki buradaki gibi yarattığı fırsatları, yaptığı, oynadığı oyunu gördüğünüzde inanılmaz olduğunu orada da görüyorsunuz. Gerçekten Lamin Yamal gibi bir oyuncunun takımımda olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Ama günün sonunda birçok oyuncum var. Tüm pozisyonlarda, tüm mevkilerde başarılıyız. İyi oyuncularımız var. Tabii herkes Lamin Yamal'ı izliyor. Biliyorum. Normal bu. Zaten doğal bir şey. Şu anda çok üst düzey, olağanüstü bir oyuncu. Ancak günün sonunda benim için daha önemli olan şey takım halinde başarılı olmamız. Ama tabii ki Yamal'ın ikinci yarıdaki performansı inanılmazdı. Özellikle yaptığı asistler ve son pasları çok başarılıydı. Harikaydı. Öncelikle galibiyetiniz için tebrik ederim. Adeyemi gibi ya da Gabriel Jesus gibi oyunculara sahip olmanız sizin için ne kadar önemli oldu? İkinci yarıda oyuna girip böylesine katkı veren oyuncular. Ve ne düşünüyorsunuz bu hakkında? Sezon başında zaten söylemiştim aslında. Bu oyuncuları da çok iyi iş çıkarıyorlar. Bu şekilde opsiyon sahibi olmak sahada çok önemli.
8: Karim
7: Adeyemi çok hızlı bir oyuncu. Gol de atabilen bir golcü bir oyuncu. Aynı zamanda çok hızlı bir oyuncu. Bugün de yine gol attı. Onun için de iyi oldu. Gabriel Jesus da benim için çok çok üst düzey bir oyuncu. Jesus, Gabriel Jesus şu andakinden de daha iyi olacaktır. Ancak yine de hala şu anki performansından da gayet memnunum. Biraz daha potansiyeli var ama bunu sahaya yansıtabileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki özellikle birkaç hafta, birkaç ay içinde daha da iyisini Gabriel Jesus yansıtacaktır.
1: Hansi Flick'in sözleri bu şekildeydi. Birazdan Okan Buruk'ta basın toplantısında olacak. Onu da anmayan sizlere aktaracağız. Tabii ki temsilcimiz Galatasaray 4-1 mağlup oldu Barcelona'ya ve günün sonuçlarına bakalım. Sabah 2-0 kazandı Slavia Prag karşısında. Paris ve Mikkelsen attığı gollerle Lens Sporting mücadelesinde Sporting 2-0 kazanan taraf oldu. Viking Bayern Münih mücadelesi 3-3 sona erdi. Yani gol düellosu gerçekten. İkinci dakika Stensnes, 38'de Christiansen. Viking 2-0 öne geçti 54'te. Harry Kane penaltıdan attı, farkı 1'e indirdi 60'ta. Harry Kane yine sahnedeydi, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Skoru da 2-2'ye getirdi. 71'de Luis Diaz 3-2'ye getirdi skoru. 74. dakikada Ole ise İkinci sarı karttan kırmızı gördü. 73'te sarı gördü. 74'te ikinci sarıdan kırmızı gördü. Oli ise Bayern Münih 10 kişi kaldı ve 90. dakikada Högen son sözü söyledi. 3-3'lük eşitlikle tamamlandı mücadele. Inter Kulüp Brüj mücadelesinde 4-3'lük Kulüp Brüj üstünlüğü. 30. dakika Tresoldi penaltıdan attı. 1-0 öne geçti Kulüp Brüj. 44'te Lautaro Martinez skoru eşitleyen golü kaydetti. 63'te Nicolò Tresoldi bir kez daha sahnedeydi, durumu 2-1'e getirdi. 74'te Tresoldi farkı 2'ye çıkarttı. Hat-trick'i tamamlamış oldu. Böylelikle 81'de Lautaro Martinez farkı 1'e indirdi. 87'de Vermaat'ın attığı gol skoru 4-2'ye getirdi Kulüp Brugge ve 90'da Boni'nin golü puan için yeterli olmadı. Inter 2'de 0'la başlamış oldu. 4-3 kazanan Kulüp Brugge oldu mücadelede. Arsenal Lille karşısında 3-0 kazanmayı başardı. Villarreal Napoli engelini 3-1 ile geçti. Leipzig PSV Eindhoven karşısında 1-0 kazandı. Galatasaray Barcelona karşısında 4-1 kaybederken Atletico Madrid Manchester United karşısında 2-0 kazandı. Bir flash röportaj var, hemen oraya gidelim. Davinson Sanchez konuşuyor. Dinleyelim Davinson Sanchez neler söylüyor.
9: Bizim burada dediğiniz gibi sadece
10: Galatasaray gol yediği zaman oyundan düşüyor ve art arda. Bunun sebebi ne oluyor?
11: The reason is because we are playing in the best tournament in the world. Talking about clubs, so there is no doubt that we has to do better, has to deliver the job better as a team. This is a reality that we cannot change now. We have to be focused in the next matches and
12: maçı heyecanla bekliyordu çünkü
1: Ve Okan Buruk basın toplantısında hemen oraya geçiyoruz. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u dinliyoruz.
12: Bu tabii ki biraz oyun içerisinde şeyi düşürüyor. Yani o 2-0'ı yakalayıp bir anda golün iptal olması biraz mental anlamda sizi de oyun içerisinde düşürebiliyor. Devamında da gol yedik. Bir şanssız bir gol yedik tabii ki. Yamal'ın topu sürmesi... Pozisyonu tam görmedim. Yani kendini bıraktı mı, faul var mıydı ama orada şanssız bir şekilde top rakibimizin önünde kaldı. O pozisyonu tam seyredemedim. 1-1'e geldi oyun. İlk yarının sonlarında biraz yani çok istemediğim, özellikle oyuncularıma söylediğim, çok fazla dibe gelmeden savunma yapmamız gerekiyordu ama biraz fazla ceza sahasının üstüne kadar çekildik ilk yarının sonlarında. Devre arası özellikle bunu oyuncularımla konuştum. Yani ikinci yarı biraz daha önde karşılamak bizim için, yani çok fazla kalemize yaklaşmadan karşılamak önemliydi. Baktığımızda tabii ki ikinci yarıya çok erken iki golle başladık. 3-1'den sonra da maç ellerimizden gitti. Rakibimizin özgüveni yükseldi. Bizim aşağıya gittiğimiz bir yere dönüştü. Dediğim gibi yani belli dakikalarda iyi işler yaptık. Daha iyisini yapabilirdik ama İki tane şey var tabii ki. Birincisi, çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu takım ilk 11'deki 8 oyuncusu, şampiyon olan İspanya milli takımının oyuncusu. Gerçekten yani birbirlerini ezberlemiş, makineleşmiş oyuncular. Onlara karşı oynamak kolay değil. Yani çok zor top kaybı yapan oyuncular. Ayaklarına top yapışan oyuncular diyelim. O yüzden ikincisi, biz tabii ki ilk defa, yani Kasımpaşa maçı lig maçında sonradan giren olan oyuncularımız, sakatlarımız yavaş yavaş döndü. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte yeni yeni bir sürecin içerisindeyiz. Bugün ilk defa bazı oyuncuların bir arada oynadı. Birbirimizi daha çok tanımamız gerekiyor tabii ki oyuncularımızın. Bu da bir süreç. Yani bu süreç içerisinde bu kadar güçlü bir takıma karşı oynamak, belli dakikalarda iyi işler yapmak daha iyisini yapabileceğimizi de gösteriyor. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Yani temiz bir maç oldu, güzel bir maç oldu. Tabii ki kaybettiğimiz için üzüntülüyüz ama oyun anlamında da yani hem ülke futbolunu, hem bu stadyumdaki atmosferi ve Türk futbolunun gerçekten yani Avrupa çapında daha iyi işler yapabileceğini oyun olarak belli dakikalara kadar gösterdik. Skor olarak bunu gösteremedik ama gerçekten hem stadyum atmosferi hem seyirci atmosferi olarak da Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir takım olduğumuzu gösterdik.
13: Emre abi.
12: Hocam, soracağım, geçmiş olsun. Aslında Sporting maçına baktığımızda benzer bir senaryo. Yine orada da öne geçmiştiniz. İlk yarının sonlarında beraberlik golünü buldu rakibiniz. Bugün de ve ikinci yarıda kısa sürede gelen goller vardı. Bugün de benzer bir senaryo oldu. İki maçta da oyuncularınızın bu kırılma anlarından sonra düştüğünü söylediniz. Bugün tesadüf mü, yoksa geliştirmeniz gereken taraflar var mı? Bu sezonun geneline devamlı için nasıl düzeltmeyi düşünüyorsunuz?
14: Şöyle tabii yani bu geliştirmemiz gereken bir şey. Geriye de düşebilirsiniz. Yani 2-1 de olabilir. 2-0 da geriye düşebilirsiniz. 3-1 de düşebilirsiniz. Buradan sonra aynı şekilde oyunu devam ettirmeniz gerekiyor bir kere. Bu yani bir takım için önemli bir şey. Düzeltmemiz gereken şeylerden biri bu. Benzer şeyler yaşadık mı? Yani Lisbon maçı tabii ki ilk yarı rakibimiz bir kere geldi, gol yedik ve ikinci yarıda 2-1, 3-1 olunca yine oyundan düştük. Benzer bir senaryoyu yaşadık. Düzeltmemiz gereken bir şey. Çok tecrübeli oyunculara sahibiz aslında. Saha içerisinde yani sadece teknik adamın değil, oyuncuların da oyun içerisindeki müdahaleleri çok önemli. Arkadaşlarına yaklaşımları çok önemli. Orada tekrar ateşlemek çok önemli. Bugün bunu belki 3-1 sonrası bir ikinci golle bulsaydık belki oyun içerisine biraz girebilirdik ama burada da ben çok fazla aceleci davrandığımızı düşünüyorum. Yani tamam, Barcelona takım baskı yapıyor ama o baskıyı kırmak için her topu uzun oynamamız gerekmiyordu. Bazen çok gereksiz uzun toplar da attık. Yani 1-2-3 pas sonrası savunma arkasına yapılacak koşular bizi skora götürebilirdi. O yüzden oyunu da daha iyi yönetmemiz gerekiyor. Maçı da daha iyi anlamamız, daha iyi analiz etmemiz gerekiyor. Yani bunu saha içerisinden bahsediyorum. Yani maç öncesi analizi yapıyorsunuz, rakibi anlatıyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz ama bir de saha içerisinde maç yaşanırken oyuncuların oyunu daha iyi anlaması, daha iyi yaşaması gerekiyor. Bunu belli bölümde yaptık ama geriye düşünce bunu iyi yapamadık.
13: Ömer Faruk Bey.
15: Ömer Faruk Özcan. Hocam geçmiş olsun. Mücadele içinde tebrik ediyorum. Bu maçı, bu sezon üzerinde maç başı şut ortalamanız yaklaşık 23'tü bu maç öncesinde. Yani Barcelona'ya göre daha fazla. Maç üzerinde de baktığınızda şimdiye kadarki süreçte hem Leao'nun hem de Royce'nin hücum noktasındaki katkısının burada efektif olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü daha fazla pozisyona girmesine rağmen gol yollarında Galatasaray eksik kalabiliyor. Leao ve Sané performansının ne zaman tam istediğiniz seviyede olabileceğini düşünüyorsunuz?
14: Ben oyun içerisinde Leo'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum. Yani böyle çok kötü bir maç oynamadı zaten. Oyun içerisinde gayretliydi, birebirleri oynadı, golde asiste yaptı. Tabii ki savunmaya bu kadar iyi bir takıma karşı oynarken savunmaya da daha çok geldi. Yani baktığımızda pozitif olarak özellikle ilk yarı o savunmadaki görevlerini iyi yaptı. Oyun içerisinde de en iyisini yapmaya çalıştık. Kolay değil tabii ki. Yani o da bir süreçten geçiyor. Ama ben bugünkü performansından dolayı memnunum. Leroy Sané'ye gelince tabii ki 3-1 sonrası oyuna girdi. 3-1 sonrası oyuna girince takımın daha düştüğü bir bölümdü. O yüzden yani onu değerlendirmek için bu maçı ölçü almamak lazım ama onlara çok güveniyoruz tabii ki. Çok önemli oyuncular. Çok daha iyisini her zaman yapacaklardır. Yapabilecek oyuncular çok daha iyisini de yapacaklar. Takıma katkı vermek için en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yani onlarla çalışmaktan dolayı mutluyum. Çok daha iyisini yapacaklar. Yani ona da %100 inanıyorum.
13: Buyurun. Takvim.com.tr'ye gel Kemal Gündüz. Hocam 3-1'den sonra oyuncu değişikliği haklarınızı genellikle orta sahadan yana kullandınız. Bugün Deniz Gül'e şans vermediniz. Bunun nedenini soracaktım. Teşekkür ederim.
14: Evet. Şöyle tabii yorgunluklar oldu özellikle orta saha oyuncularında. Yani Lemina'nın maç eksiği, Batrakov'u da yani devre arası konuştuğumuzda yorulmaya başladığını bize söylemişti. O yüzden oyun 3-1'de olunca oraya daha öndeki direnci arttıracak orta sahaya da Leslie'yi aldık Lucas'ın yanına. Yani oradaki savunma direncini biraz daha arttırmamız gerekiyordu. Çünkü o bölümde rakip çok fazla, çok rahat bir şekilde gelmeye başlamıştı. Devamında da yani Barış da zaten altı delisinde arayla oynuyordu. Onu da çok fazla oyun içerisinde riske etmek istemedim. Dördüncü değişikliği öyle yaptık. En sonunda Lucas oyundan çıkınca beşinci değişikliği de Naga ile yaptık. O yüzden Deniz'i bugün oynatamadık ve Osimhen 90 dakika oynamış oldu. Ama Deniz'den de çok memnunum, performansından memnunum. Bize iyi işler yapacak yani Türk futbolu içinde. Eğer onu geliştirebilirsek çok iyi bir santrafor ortaya çıkacak.
13: Son soru arkadaki yeşil beyefendi.
16: Sercan Dal Sözcü. Hocam bugün savunmada iki oyuncunun farklı mevkide, kendi mevkisi olmayan oyuncuların oynadığını gördük. Barış Alper sağ bekte, Jakob ise stoperdeydi. Bu tercihinizin sebebini öğrenebilir miyim? Abdülkerim nasıl ikna ettiniz bu konuda? Bir de Bilçoğabu da stoper bölgesine transfer edilmişti. Bu tercihinizin altında yatan sebebi öğrenebilir miyim? Teşekkür ederim.
14: Şöyle tabii Jakobs'u birçok maçta oynattık. En son Kasımpaşa maçının sonunu da Jakobs stoper olarak bitirmişti. Hatta attığımız ikinci golde sol kanattan stoper olarak hücuma katılıp o desteği vermişti. Tabii ki Jakobs da bence bugün de çok iyi oynadı. Ben yani takımın iyilerinden biriydi. Onu söyleyebiliriz. Abdülkerim bizim için önemli, çok değerli. Ama Abdülkerim de çok fazla maç oynayan bir oyuncu. Hem milli takımda maçlar oynadı, geldi burada lig maçını oynadı. Maç maç bu değişiklikleri yapacağız. Ama şunu söylemek gerekiyor. Bazen rakibin oynadığı oyuna göre de bu değişiklikleri yapabiliyoruz. Barış'ın ve İsmail Jakobs'un performansından bugün memnunum. Yani oyun içerisinde iyi işler yaptıklarını düşünüyorum. Diğer oyuncularımız da hepsi bizim oyuncumuz. Yani bu rotasyonları çok fazla yapacağız tabii ki. Oyuncu değiştireceğiz ama Abdülkerim de yani bizim için çok değerli ve önemli bir oyuncu. Bazen onu da dinlendirmek önemli oluyor. Yani bu Abdülkerim için de bazen onu düşündüğümüzden onun gerçekten bu sezona bütün maçlarda oynayan bir oyuncu, ona yaymak için de Abdülkerim'i de ara sıra dinlendirmemiz gerekiyor.
17: Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.
1: Okan Buruk'un sözleri bu şekildeydi ve bu basın toplantısıyla programımızı noktalıyoruz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, dakika skor aktarımında sizlerle birlikteydim. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Bir Şampiyonlar Ligi gecesi maalesef bence şu anda dünyanın en iyi 5 takımından, dünyanın en formda 3 takımından birine Galatasaray 4-1 mağlup oldu. İlk 45 dakikada oyunun kafa kafaya geldiği bölümler var. 1-0 öne geçtik. 1-0'dan sonra 2-0'ı bulduk duran topta. Yani o 2-0 top golün kornerden dönmesi, VAR'dan dönmesi bence Galatasaray'da yani kötü gidişin başlangıcı oldu. Yani o golden sonra, iptal edilen golden sonra oyun düştü. 1-1'e yakalandıktan sonra daha farklı da olabilirdi ilk 45 dakikada. Uğurcan Çakır bence Galatasaray'ı maçta tuttu ilk 45 dakikada. İlk 45 dakikada sahada olmayan Yamal ikinci 45 dakikada 15 dakika oynadı. O 15 dakikalık oyunda da Galatasaray maalesef 3 gol birden yedi. Oradan sonrası maalesef beklemediğimiz, istemediğimiz bir sonuca evrildi maç. Yani bu seviye çok zor bir seviye. Ben şunu söyleyeyim. Yani maçı seyreden milyonlarca insan var. Yani bugün Barcelona Galatasaray'a bunu yaptı ya. Bunu yapmayacağı, Şampiyonlar Ligi'nde yapamayacağı takım neredeyse yok gibi. Yani çok başka bir seviye futbol oynuyorlar. Yani bugün Galatasaray'da oyuncular yattığı yeri bilmeyecekler. Torreira, Lemina, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Yunus, yani bu Davinson Sanchez. Bak bugün öylesine yoruldular ki, çünkü topla oynama 70'e 30 civarıydı. Yani eğer birkaç gole daha ihtiyaçları olsaydı onu da yaparlardı. Onu da söyleyeyim. Onlar da oyun disiplininden koptular. Oyuncu değişiklikleriyle oyun geri gitti. Yani bugün Pedri ile Rodri, yani bizde Lemina ile Torreira karşısındaki rakamlara baktığımız zaman zaten bütün her şeyi anlatıyorlar. Yani merkezde çok ezici pas üstünlüğüyle Galatasaray'ı perişan ettiler. Yani bugün kelimenin tam anlamıyla büyük kalite farkı, büyük oyun farkı vardı. O da bence nispeten skora da yansıdı. 4-1'lik mağlubiyet. Galatasaray için dünyanın sonu değil. Zaten hepimiz Galatasaray'a Barcelona'da içeride oynayacağı maçta 0 puan yazmıştık. Evet. 1 puan da 3 puan da bizim için mükemmel olurdu. Beklentimiz, hayalimiz oydu. Maalesef hayalimiz gerçekleşmedi. Konuşuruz, çok ayrıntılı konuşacağımız çok şey var ama bugün Galatasaray'ın Uğurcan Çakır'ı ayrı bir yere koymak lazım. Yani 4 gol yemiş olmasına rağmen maçın en iyilerindendi Galatasaray'da. Bu bize her şeyi anlatıyor aslında.
3: Ya %100 7 kurtarışı var Uğurcan'ın. Öyle ki 3'ü 4'ü net kurtarışlar, yani gollü kurtarışlar yaptı Uğurcan Çakır. Her geçen dakika gerçekler yüzümüze acı acı vurdu açıkçası. İlk yarım saat bence çok iyi mücadele ettik, hatta 40 dakika. Ben golle alakalı, yani Barcelona'nın attığı beraberlik golünde sanki bir topa fake yapıyor orada Alex Gordon. Ya orada bir offside incelemesi coğrafi neden olmadı. Olsun. Yani coğrafi offside'leri de gördük biz bu ülkede ama UEFA'da yok demek ki.
2: Galiba Eren Elmalı'yı bozuyor orada. Eren Elmalı böyle giderken o dokunacak gibi yapıyor. Sonra arkadan gelen oyuncu ayak içiyle uzağa vuruyor.
3: Ya çok kolay verdi bence. Hiç inceleme vesaire olmadan, hani Galatasaray'da savunmacıyı engelliyor mu engellemiyor mu Eren'i incelemeden verdiler golü, ki bizim golümüzde de böyle milimetrik bir offside var gibi sanki. Ya 2-0 olsaydı belki de hikaye çok farklı olurdu. Evet, Barcelona hani uzaylı diyeceğimiz bir takım, makine gibi diyeceğimiz bir takım, hani hep tetik kalmak zorundasın, nefes alırken dahi hata yapmaman lazım ki zaten 2-1'e gelen golde hava topunda Davinson kaçırıyor Fermin'i, golü yapıyorlar. Yani çok doğal açıkçası, yani yordular bizi ilk 45 dakika. Haluk abiye katılıyorum, yani Barış Alper Yılmaz bu takımın herhalde Osimhen'den sonra en atletik oyuncusu. 35. dakikada adalesini tutmaya başladı ki mavi ekran verdi deyim yerindeyse Barış Alper. Yani Barcelona'ya yenilmek normal zaten. Normal, yani olağanüstü olan şey öne geçmemiz, belki de 2'yi bulacak olmamızdı. Ha şunu da söyleyeyim, biz 2-0 olsaydı 3-2 yapar mıydı, 4-2 yapar mıydı bu Barcelona? Açık konuşalım, yapardı. Diyorum ya, ya ilk 45 dakikada biz...
2: Yapamayabilirdi o zaman ya. 2-0 girsek
3: çok
2: içeri,
3: zor abi ya.
2: İçeri 2-0 girseydik, yani direncimiz artardı. Daha belki 2. 45 dakikanın başında oyuncu değişiklikleri gelirdi Okan Hoca'dan. Yani 2-0'ı tutup arkada boşluk bulmak daha kolay olurdu. Yani daha fazla risk almaya başlayacaktı çünkü ya, Barcelona.
3: Belki de, ama ya ilk 45 dakika bittiğinde Ya hepimizin suratı düştü, endişe hakimdi. Hepimiz stresliydik. Yani çok fazla açık konuşalım. Umudumuz yoktu. Bizde olan muhtemelen Galatasaray takımı soyunma odasında da skordan bağımsız bizi pasla, bizi oyunla, bizi futbolla ilk 45 dakika havlu attırdılar aslında.
2: Hikmet'e söyledim. Ben dedim ki yani Galatasaray oyunun son bölümünü nasıl çıkartacak dedim. Abi dedi bütün paslar 62. dakikaya hazırlık tamam. dedi.
3: Çok güzel.
2: 60'a kadar gelmedi bu arada. Yani. Evet. İkinci 45 dakikanın başında direkt. Yani Yamal'ın performansıyla havlu attık. Korkunç. Tam Yamal da çok büyük oyuncu abi. Yani hele ikinci buldukları golde topu kestiği yer, altı pasını oraya kesiyor. Yani ne stoperler vurabilir topa, ne kaleci çıkabilir. Geriden koşan anca vurabilir o topa, öyle oluyor. İkinci Anthony Gordon'a attırdığı golde Eren Elmalı'ya yani iki acayip çizgide acayip bir çalım atıyor, içeri çeviriyor falan.
4: Çok kısa zamanda.
2: Çok kısa zamanda. Bence dördüncü gol de aslında oraya kesiyor ama dördüncü gol biraz şans golü yani. Barcelona bugün attığı üç gol bence çok bilinçli. Pas golü. Ama dördüncü golde Jesus kontrol edemiyor. Adeyemi'nin önünde kalıyor top yani. Biraz öyle şans golü.
4: Galatasaray'ın kaçırdığı fırsat yok. Öyle bir Şampiyonlar Ligi maçı geçirdik. Johan Garcia savunmanın bel kemiği gibi oynadı. Galatasaray sürat noktasında da ciddi problem yaşadı. Şimdi Barcelona çok çabuk oynayan bir takım. Topla %69 ila 70 arası topla oynadılar. Galatasaray %30-31 gösteriyor genelde veri firmaları. 2.35'ten 4 gol çıkardı Barcelona. 7 tane kaçırdıkları büyük fırsat var. O da tamamıyla Uğurcan'ın kurtarışı. Yani Barcelona'lı oyuncuların kaçırdığı değil, Uğurcan'ın kurtardığı pozisyonlar. Galatasaray'ın 4, Barcelona'nın 18 şutu var. 9 tanesinde isabet sağlamış. Şimdi Barcelona'nın koşu mesafesine baktım. Şampiyonlar Ligi'nin resmi veri platformundan. Galatasaray'dan 4 kilometre de fazla koşmuşlar. Bu nasıl yansıyor? Galatasaray %30'luk diliminde oynadı sadece oyunu. Bu %30'da pas isabeti %79'da kaldı. Topu kazandığı anda Galatasaray 3 tane Barcelona'da hemen çöktü. Uzun vurmak zorunda kaldı Galatasaray. Şimdi Osimhen burada inanılmaz bir anomali. Çok büyük fark yaratan bir isim. Ama bu işin top yere düştükten sonraki kısmı çok önemli. Hani hep konuşuyoruz ya, hava topları tamam. Fakat aldın topu, ikinci adam, üçüncü adam kimler koşacak o belirliyor. Galatasaray bugün bir kere Batrakov'u koşturdu. Onunla da golü buldu. Bu arada Barcelona resmi hesabının tweetini de verdi arkadaşlar.
2: Yani öyle bir atmosferle başladı ki oyun. Taraftar, ıslıklar falan, onlar da böyle bir oyunun başında yani o bildiğin oyunu oynayamamaya evet. başladılar o şeyle.
3: Ya 2-0 iken yedek kulübesini Hansa Flick'in suratı gördünüz
2: mü? Felaket düştüler. Yani ama abi şöyle bir şey var işte. Yani taraftar da görüyor şimdi. Herkes her şeyi görüyor yani. Şimdi sen 1-0 öne geçtin. 2-0 gol geri döndü. Oradan sonra Galatasaray yavaş yavaş her geçen dakika vites arttı Barcelona'da.
3: Galatasaray zayıfladı.
2: Galatasaray'da böyle oluyor. Yani Galatasaray çok çabuk düşüyor oyundan. Yani bu sefer golü yedikten sonra olmadı. Yani ikinci gol. Abi olur. Var bu. Futbolda var. Çünkü burada hepimiz düştük aslında. Ali Naci çok doğru söylüyor. 2-0 olunca hepimizin enerjisi çok yükseldi. Gol iptal olunca düştük. Niye düştük? Çünkü Barcelona'nın gol atacağı çok belli. Yani bir şekilde atacak o golü. Yani ya Olmo atacak, ya şey doğru, gelecek.
3: Yamal
2: atacak. Ya Yamal bir şey yapacak, ya arkadan Pedri bir şey yapacak, ya Rodri vuracak, ya Duran toptan atacaklar. Bir yerde bulacaklar o golü. Yani şimdi bizim bildiğimizi, gördüğümüzü tribündeki taraftar da görüyor. Sağdaki oyuncu da görüyor. Yani o ilk dakikadaki muazzam baskı son dakikada tribünlerden giden taraftara dönüştü. Hemen yani son yıllarda İlk kez Rams Park'ın bu kadar erken boşaldığını gördüm. Bu da aslında bize bu gece yaşananı anlatıyor biraz. Yani oyun olarak çok geride kaldı. Ama bir daha söylüyorum. Yani bu Galatasaray değil bugünkü özne. Bugünkü özne Barcelona.
3: Tabii canım.
2: Yani bugün Barcelona futbol oynadı. Bugün Galatasaray'ın yerinde Liverpool'da olsaydı belki çok daha farklı bir maçı izlerdik yani. Öbür taraftan bugün Bayern Münih olsaydı farklı olabilirdi. Değişirdi iş. Yani o seviye.
3: Onlar da kaybetti galiba bu arada.
2: Yani Paris Saint-Germain. Yani o seviyede takımlar yani Bayern Münih de çünkü Barcelona'ya yakın seviyede bir takım. Paris Saint-Germain de o seviye bir takım. Yani bunlar hani 5 tane büyük takım diyorsun ya abi. O 5 büyük kulüple diğerleri arasında Avrupa'da kadro olarak da oyun olarak da çok büyük fark var. O farkı da biz tabii bugün çok net bir şekilde gördük.
3: Yani. Geçen sene son maç City maçı 20 dakikada bitirdiler. Tabii 25 öyle. Dakikada bitirdiler işi. Aynen. Skoru aldılar. Son maç diye rölantiyi alıp 2-0 bitirmişler.
2: Bir istatistik var ilk yarıda. Hikmet ona ne dersin bilmiyorum. Rodri 54, Pedri 47 pas yapmış ilk yarıda. Bak yanlış anlama, bir daha söylüyorum. İlk 45 dakikada Rodri 54, Pedri 47 pas yapmış. Toplam ikisinin pas yaptığı sayı 101. Galatasaray orta sahasında Lemina ve Torreira'yı merak ediyor musun?
4: Evet. Hiç bakmadım bile mi?
2: Tahmin et.
3: 37.
4: Yani 30.
2: 15.
3: İkisinin toplamı.
4: İkisinin toplamı 15.
2: Yani anlatabiliyor muyum? Bütün hikaye aslında burada. Yani Galatasaray hücum hattında Osimhen 9, Yunus 10, Batrako 16 kez topla buluşmuş. 3 oyuncunun toplamı 36, 35 özür diliyorum. Barcelona'da yalnızca Pedri 52 kez topla buluşmuş. Yani bize aslında ilk 45 dakikadaki oyunu, biz ilk 45 dakikadan memnunuz. Skor olarak memnunuz. Maç başlangıcından da fena değiliz. Yani golü de bulduk. Golü sonrası bir tane Leao'nun savunma arkasında yaptığı koşu var. O korner evet. oldu. Daha iyi kullanabilirdi onu ama yine de korner oldu. Korneri de gol yaptın. Osimhen çıktı vurdu. Yani oradan sonra yoksun. Bir de maçın ikinci 45 dakikasında yine bir Leao'nun Osimhen'e attığı bir top var. Bir tane de sağ kanada Torreira'nın Sané'ye attığı bir top var. Onun dışında ikinci yarı pozisyonu var mı Galatasaray'ın? Yani Osimhen iyi kontrol etse bence çok net bir gol pozisyonu. Ya kendi atacak ya Sané'ye bırakacak. Sané boş kaleye atacak. Bu arada Sané de o patlayıcı gücünü gösterse ikinci 45 dakikada belki 4-2'yi bulur. Evet. Ama sen 4-2'yi bulsan da o maç 4-2 bitmeyebilir. Yani bunu ortaya koyalım. Şimdi biz maçı konuşuyoruz ama bütüne baktığımız zaman yani bugün futbol adına çok ağır basan bir takım vardı. Yani kendi yani deplasmanda oynuyor olmasına rağmen ben iddia ediyorum bugün Ramspark'taki 50-55 bin Galatasaray taraftarı da hani bu takıma saygı duymuştur. Ben çünkü hani Yamal'a, Pedri'ye, Rodri'ye, Gordon'a yani bugün santraforsuz oynuyorsun, Olmo santrafor oynuyor, sahte 9 oynuyor. Yani bu takıma saygı duymamak mümkün değil.
3: Ya zaten Barış Alper kenara gelirken skor 4-1'di. Bütün tribünler alkışladı. Aynen. Yani taraftar da gördü zaten Barcelona'nın bambaşka bir kalitede, bambaşka bir seviyede olduğunu. Hani cezanın da değil mi o şarkıya? Seninle benim aramda kocaman bir fark var. Gerçekten de öyle yani. Galatasaray'la Barcelona arasında kocaman bir fark var. Yani nefesimiz yetmedi ve ilk başta söylediğim gibi her geçen dakika acı gerçekler yüzümüze vurdu.
2: Bu sezon 10. maç, 10 galibiyet. Elche'yi 5-0, Atletik Bilbao'yu 2-0, Rayo Vallecano'yu 5-2, Valencia'yı 5-0, Feyenoord'u 5-1,
3: 43 gol.
2: Levante'yi 4-2, Racing Santander'i 7-2, Sevilla'yı 3-1, Getafe'yi 3-0, Galatasaray'ı 4-1. Yani bir gol attığı maç yok, iki gol attığı maç yok. En az attığı gol Sevilla'ya ve Getafe'ye 3 atmış, onun dışında 4, 5, 7...
3: Böyle, maç yani başına 4.3 ya.
2: Durmuyorlardı.
3: Acayip bir ortalama abi.
2: Ben şimdi diyorum ki mesela şimdi biz burada dedik ya bana ikinci 45 dakika ilk 45 dakika da bitmiyordu yani. Hikmet'e dedim ki tabii. Hikmet bu maç
4: üç
2: bitmiyor
4: gün
2: abi.
4: Sürdü,
2: 3 gündür sürüyor gibi diyor yani. Yani sürekli hani ilk 45 dakika yine böyle bir şey yap yani bir heyecan vardı. İkinci 45 dakika tek taraflı bir maç oldu yani. 15 dakikada Yamal aldı tek başına yani ilk 45 dakika hiçbir şey yapmadı Yamal.
3: Evet.
2: Bence hiçbir şey yapmadı yani. Evet. Eren de Allah var karşısında iyi durdu. Bence her şeye rağmen ikinci 45 dakikada da Eren karşısında kötü durmadı. Bu arada onu söyleyeyim. Yani bugün Avrupa'nın hangi sol beki olursa olsun zaten Yamal bunu yapar ona. Ben bu arada Eren'i de iyiler arasında yazarım bugün.
3: Evet, tabii canım.
2: Ben yani Eren Elmalı da bugün özellikle ilk 45 dakikada Galatasaray'ın attığı golde de yani o pası iyi vererek, dengeli vererek Batrakov, Leao'ya falan çok güzel gol attık. Aslında plan tam da bizim attığımız gol gibiydi. Leao'yu savunma arkasında kaçıracağız. Leao inecek,
3: indirecek,
2: geçecek ya da topla içeri girecek, kendisi yapacak. Yani plan buydu. Ama biz bu planı sadece birkaç kez işleyebildik.
3: Ama yalnız...
2: Ama onlar da müsaade etmiyorlar. Ya, senin planın bu da onlar da biliyorlar o plan olduğunu.
3: Şimdi oyunu konuşuyoruz ama yani yanlışlarımız da bugün açık bir şekilde yüzümüze vurdu. Geçen sezon son 16'ya kaldığın senaryoda bundan daha fazlasını yapamaz bu merkez orta saha diyorduk. Bugün Barcelona karşısında açık bir şekilde büyük bir fırsatın pas geçildiğini görmüş olduk. Ya da Galatasaray yönetiminin transfer stratejisinde kadro planlamasında ne kadar büyük bir yanlış yaptığını görmüş olduk. Lemina Lucas pas sayıları ortada ve sen bu merkezde Barcelona'ya, Manchester City'ye, Liverpool'a
2: kafa tutamaz.
3: Kafa tutamayacağım bir kez daha ortaya çıktı. Aslında sen bu dersi geçen yıl almalıydın. Liverpool maçında, Juventus maçının rövanşında almalıydın. Çıkardın, teşhisi koydun ama tedaviyi unuttun, pas geçtin. Cesaret edemedin. O riski alamadın. Bak bu, bugün kim girdi? Leste Ugoçuk mu? Mesela Leste niye girdi sahaya? Bak burada ben hocayı eleştiriyorum. Abi İlkay hazır olmasa da Leste gireceğine İlkay girsin ya. Kontürlü oyuncu abi, ben 28,5 milyon euro niye vereyim abi Leste'ye? Muhtemelen Ocak ayında gidecek, tamam vermeyeceğim ama niye oynatıyorum abi? İlkay'ı kazanayım. Kazanabilirsem. Ya da Niyaga girsin abi. Yarım saat 40 dakika Niyaga form. Zaten skor 4-1 ya. Hiçbir şey olmayacağı belli zaten maçtan. Ama bir tane oyuncu kazanmak, bugün Galatasaray Barcelona'ya kaybetti. Ama bana göre Uğurcan'ı kazandı. 4 gol yemiş olsa da Uğurcan belki de maçın 8-9 olmasını engelledi değil mi?
4: Evet.
3: Abi yani niye bir oyuncuyu kazan? Niyaga'yı niye 40 dakika izlemesin Galatasaraylılar? Haluk abi diyor ki mesela maç oynanırken ben bu oyuncunun artık monte edilmesini istiyorum diyor. Ben de dedim ki abi hangi performansta? Hani neyi gördük ki, neyi izleyebildik ki? Niyaga hakkında herhangi bir böyle net bir fikrimiz var mı? Yok. Niye izleyemediğimiz için yok. Belki de direkt 11 oyuncusu olabilecek bir futbolcu Niyaga.
2: Doğru. Yani senin %100 haklısın ama biz görmeden de karar veremeyiz abi. Görmemiz lazım. Artık bizim Niyaga'yı filan, Gençler Birliği filan maçlarını görmemiz lazım. Abi ben artık yani Lemina, Torreira, Sara şeyinden böyle rotasyonundan çok sıkıldım. Yani bugün Lemina mesela, yani bugün Lemina'nın yerine mesela Niyaga oynasaydı maç başlangıcında ne değişecekti abi? Lemina bugün ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Bak açık söylüyorum. Ben Galatasaray, yani biz sezon başı işte burada bağırırken transferlerde, yani Lemina'yı niye uzattılar anlayamıyoruz falan dediğim bölümler buralar. Galatasaray Lemina'yı uzatarak, Leslie'yi alarak hata yaptı abi. Bunu biz bangır bangır bağırdık burada. Yani şimdi gün o gün değil evet ama yani Galatasaray'ın oraya iyi bir sırtı dönük oynayabilecek bir orta saha oyuncusu alması gerekiyordu. Gerekiyordu abi. Almadın orta saha oyuncusunu. Niye almadın? Para harcamayayım diye almadın. Eyvallah. Almadın ama sonuçları, ya bugünkü maçtan bağımsız söylüyorum. Benim için ben zaten Lille ve Stuttgart 3 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak Galatasaray üst üste. O 3 maçtan 6 puan benim istediğim. 6 puanlı. Ben o 6 puanla Galatasaray'ın alacaksa Lille ile Stuttgart'tan alabileceğini düşünüyordum. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde hedefler hala değişmiş değil. Yani bir tek Sporting deplasmanında belki bir puan alınabilirdi. O Sporting de bugün gitti, Lens'i yendi 2-0. Yani şimdi herkes yeniyor abi, çatır çatır Şampiyonlar Ligi'nde.
3: Geçen sene 9'du.
2: Puan kazanıyorsun. Tabii bu sene.
3: Bence en kritik, en kader maçı bizim içeride Aston Villa. Ben Stuttgart'ı yeneceğimizi düşünüyorum. Ben Feyenoord'u...
2: Nasıl bunu sana düşündüren şey ne abi, mesela?
3: 40 dakikadaki oyun, Barcelona maçındaki o tutkuk, o kazanma hırsı. Yani dünyanın en iyi istediğimiz takıma karşı gol atıp öne geçebiliyorsak, ilk yarıyı evet Uğurcan'ın kurtarışlarıydı da olsa 1-1 bitirebiliyorsak, ya Galatasaray taraftarının o yarattığı ambiyans, kazanma enerjisi çok farklı bence. Ya bugün belki de Liverpool olsa, geçen yılki Liverpool olsa yine galip gelebilirdik. Ama Barcelona ya
2: çok haksız rekabet.
3: Çok farklı yani.
2: Gerçekten
3: çok farklı.
2: Hani Galatasaray Erzurumspor'a gitti 4-0 kazandı ya. Benzer bir maç oldu biliyor musun? Hani Erzurum, yani Galatasaray Galatasaray'a karşı Erzurum nasıl kaldıysa Galatasaray'da Barcelona'ya öyle kaldı. Çok çaresiz kaldı yani. Hele ikinci 45 dakika. Yani düşünsene abi, senin şimdi Osimhen gibi bir silahın var. Hiç faydalanamadın Osimhen'den bugün. Leao hadi golde yaptı atraksiyonu. Batrakov bugün mesela işte golü attı. Hatta bizim Alper söyledi. 2000 kaç yılında? 19 yılında UEFA Gençlik Ligi'ni finalinde Batrakov penaltı kaçırmış Barcelona maçında. Gözyaşlarını tutamamış. Bugün Barcelona'ya karşı golünü attı. Golü attı ama onun dışında hiç sağda yok. Yani savunma, işin savunma tarafında çok ezildi Batrakov. Ben mesela Okan Hoca'nın ikinci 45 dakikaya neden Yunus ve Batrakov ve Lemina
3: golü yemeden diyorsun.
2: Golü yemeden çıkartması
4: gerekiyor. Yunus daha 40. dakikada pili bitmişti.
2: Yani Yunus, Batrakov, Lemina. Lemina mesela. Yani bence bugün bendeki en büyük hayal kırıklığı Lemina.
3: Evet. Bir de Lemina hani maç seçiyor diyorduk ya, Şampiyonlar Ligi maçlarında hep sana özel performans veriyordu. Belki de kontrat almasının en önemli gerekçesi buydu ama sözleşmeyi aldığı maçlarda oynayamadı abi bugün Mario Lemina.
2: Bir de ben Alerji'yle sohbet ettik. Şimdi Galatasaray bugün Barcelona karşısında açık alanda oynamadı. Yani yaslanarak oynadı. Okan Hoca'nın tercihi Jakobs Eren oldu. Stoperde Jakobs. Yani ön alan baskısı yapmayacaksan, geniş alanda yakalanmayacaksan Abdülkerim Bardakçı bugün oynayabilirdi. Evet. Bu oyunda kapanan, çünkü kapandığın savunma anlayışında Abdülkerim Bardakçı'nın oyun bilgisi, stoper özellikleri, hava hakimiyeti, itişi, kakışı.
4: Yani Uğurcan'ın taca attığı topları Osimhen'e ulaştırabilirdi.
2: Yani topu oyuna sokma becerisi. Yani buralarda bunlardan faydalanabilirdi Galatasaray. Ama Okan Hoca işte Yamal'ın oradaki hızına cevap verebilmek için bence iki tane hızlı oyuncuyu tercih etti orada.
3: Bir daha bir sürekli savunma arkasında koşu attılar ya.
2: Attılar ama zaten savunmayı geride kurduğun için yani o kadar hıza ihtiyacın olmadı. Yani bugün Jakobs oynayınca ne değişti mesela? Yani diyebilir misin ki Jakobs?
3: Ya ben...
2: Yani Jakobs oynamasaydı mı? Abdülkerim Bardakçı oynasaydı bir fark olur muydu diye soruyorum. Daha doğrusu benim
3: olmazdı
2: sorum.
3: Olmazdı tabii ki ya. Kim oynarsa oynasın olmazdı bence yani. Bugün de hayır bence Abdülkerim'i korumak adına da doğru karardı. Çünkü Abdülkerim de linç çukuruna ilk atılmaya hazır oyuncu konumunda Galatasaray'da. Maçtan bir gün önceyi düşünelim. Herkes şunu söylüyordu. Ya Abdülkerim ağır kalacak. Manchester City karşılaşması ortada. Dilerim Jakobs'la başlar. Herkes bunu söylüyordu. Bugün iki hatasında Abdülkerim şu an hedef noktasında.
2: Hayır benim söylemeye çalışma şey anlaşıldı değil mi?
3: Tabii.
2: Ben niye Abdülkerim öyle şunun için söylüyorum. Doğru. Yani bir geride oyun böyleyse bu oyunda yani Abdülkerim oynamış, hayır Jakobs oynamış. Hız açısından söylüyorum. Yani hızını biz Jakobs'un hızından bugün yani bir şey hedefledik tabii ki Yamal'a karşı ama bir sonuç alamadık. Yani Abdülkerim Bardakçı da oynasaydı Abdülkerim Bardakçı'nın da hızı bizim için sınırlı kalırdı. Ama senin söylediğini anlıyorum. Yani bugün dört birlikte şimdi kelle avına çıkmıştık biz. Abdülkerim Bardakçı, Barış, Leslie, Torreira. Şimdi bugün herkes sevmediği, Galatasaray'da sevmediği oyuncuyu kesme modundadır şu anda. Ama ben bir kez daha söylüyorum. Ben çok samimiyetimle söylüyorum. Yani bugün kötü bir futbol akşamı var abi futbolda, bunlar var. Yani Galatasaray'ın gücü bugün Barcelona'ya yetecek güç değildi. Galatasaray'ın gücü yetmedi Barcelona'ya ve ben iddia ediyorum yani bu Barcelona'ya Avrupa'da gücü yetecek çok az takım var. Bugün 2-0'ı bulsaydı Galatasaray belki bugün yani çok büyük mutlulukla çıkardık ama skoru aldığımız için mutlu olurduk yani. Oyundan mutlu olmazdık. Oyun çünkü maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar Barcelona ne isterse öyle oynandı.
3: Evet. Hatta işte 1-1'ken Hikmet'in söylediği laf çok güzel abi. Pasla yordular bizi. Oynayarak yordular. İkinci yarıya yatırım yaptılar. Nakavt ettiler.
4: Ben orta saha konusuna çok takıldım. Maçın başından sonuna kadar. Hani Lemina zaten sözleşme imzalanacak söylemleri çıktığı andan itibaren ben Lemina ile sözleşme imzalamanın büyük hata olduğunu, yazın senle de çok konuştuk abi burada. Üstüne basa basa söyledik. Şimdi Lemina ile alakalı plan neydi bilmiyorum ama Lemina kendi performansından memnun mu, mutlu mu onu bir ayrıca sorgulaması lazım. Ben birini linç etmek için söylemiyorum. Şimdi bu kadar ayağı çabuk oynayan bir Barcelona merkezine karşı sağından soluna dönene kadar mevsim değişen bir oyuncuyla çıkmak bir kere bence çok mantıklı bir tercih değil. Geriye gömülüyorsun, orada da katılıyorum. Arkaya gömülüyorsun ama arkana adam kaçırıyorsun. Yani Abdülkerim adam kaçırıyor diye oynatılmıyordu. Jakobs'un da arkasına onlarca kez kaçtılar. Ceza yayında hiç kimsenin olmayışını ben anlamlandıramıyorum. Yani Galatasaray orta sahası geçen sene mesela Liverpool elit bir takım değildi. Ama elit olmayan Liverpool Galatasaray'a çok ciddi problem yarattı. Barcelona elit takım.
3: Tabii.
4: Barcelona şu anda dünyada formda oyuncu sayısı en yüksek takımdır belki. Yani dünyanın en iyi takımı konusunda belki başkalarının başka fikirleri olabilir. Ama sayı olarak bu kadar formda adamın bir arada hepsinin üst düzey performans gösterdiği başka bir takım yok dünyada. Yani kim alsa topu etki yaratıyor. Rodri mesela diyorsun ki işte durarak oynuyor falan deniliyor. Bakıyorum sosyal medyada işte çok ağır şöyle böyle. Sahanın en fazla koşan oyuncusu Rodri. Her yerdeki bağlantıyı sürekli sağlıyorlar ve bunu 10 kişi yapıyorlar. İşte Erzurumspor örneği de çok güzel abi. Yani Galatasaray elit takımlarla karşılaşana kadar defolarını görmüyor. Galatasaray'la Barcelona çeyrek finalde karşılaşmış olsa buraya kadar gelmek başarıydı falan deniliyor. Şimdi grup maçında gördü eksilerini. Yani o zaman çünkü şöyle denecekti. Ya kardeşim çeyrek finale çıkılmış. İşte orada herhalde defomuz olacak.
3: Geçen sene yaptık işte o hatayı. İçeride Liverpool'u yendik ama
2: deplasmanda
3: son 16 takımın 16 şeyinde yani, evresinde gördük abi farkı.
2: Lank'ın parmağına bir şey olmasa durmayacaklardı. Evet. Durmuyorlardı yani. Ki bir de penaltı kaçı kurtardı Uğurcan. Dünyanın pozisyonu. Bu arada Uğurcan deyince Barcelona kalecisi, yani Sané ile Barcelona'nın kalecisi bir topa koştular birlikte. Avantaj bence Sané'deydi. Ya Sané'den hızlı Barcelona'nın kalecisi. Yani diyorsun bizim çocukluğumuzda, yani daha böyle biz gençken şöyle sarkık libero diye bir şey vardı. Yani. Evet. Liberolar daha sarkık. Barcelona kalecisi sarkık libero gibi oynuyor. 10 dedin ya, bence 11 kişi oynuyorlar.
3: İlk yarıda kaç kere çıktı?
2: Yani, savunma arkasına attığın toplarda bugün bir tane Osimhen'in var ikinci yarıda. Yani biraz uzun vurdu Osimhen. Düşün, Osimhen o topa yetişemedi, kaleci çıktı. Yani iki tane pozisyonu var, ikisinde de Barcelona'nın kalecisi sarkık libero gibi hop süpürdü iki pozisyonu da.
4: Bir de şey, şimdi bu tip takımlara karşı çok fazla mesela taktiksel olarak eleştiremiyorsun. Performans olarak herkes 37-38'e bitti. Yani çok Okan güzel. Hoca diyordu ya, iki tane ilk 11'imiz olması lazım. Oyuncu değiştirme hakkın 10 olsa yine 70. dakikayı görmeyecektin. Barcelona öyle bir takım. Bunu bir kenara koyuyoruz. İşin özeti elit takımlara karşı nerede olduğumuzu Türk takımları olarak görmek açısından iyi bir maç oldu. Hani böyle biz zaten bilmiyor şampiyon muyduk? Kadroyuz falan diye.
2: Bilmiyor muyduk?
4: Demek ki bilmiyormuşuz. Ben çünkü biliyorum. Şu orta sahayla çıkıldığına göre hala ve tüm beklenti Lemina ve Torreira'dan hala. Şimdi Torreira da yok sahada.
2: O felaket. O da bu Galatasaray kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadı. Ama şunu unutmamak lazım. Ya karşıda da az önce söyledim ya, Pedri ile Rodri oynuyor.
4: Tabii. Bir de yanında herkesi sıfırla çarpan Lemina var.
2: Tabii.
4: Yani. Seni de aşağıya çekiyor.
2: Çekiyor.
1: Kim ne dedi?
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Maç sonu programına hoş geldiniz. Evet Yunus, son olarak değerlendirmelerini alayım. Karşılaşmayı genel anlamda nasıl değerlendiriyorsun? İlk yarı ve ikinci yarı arasında büyük farklar vardı. 4-1'lik Barcelona galibiyeti Rams Park'ta.
7: Çok çok farklıydı. Dediğin gibi ilk yarı ve ikinci yarı. Gerçekten ilk yarı itibariyle özellikle gol iptal edilene kadar, ikinci gol iptal edilene kadar, ki onunla alakalı da birçok ben şimdi Galatasaray medyasından hani isimler görüyorum, tepkiler gösteriyorlar. Hani Uğur Karakullukçu olsun, işte Radyo Gol'den yine Cihan Dişli olsun. Hani çizgiyle alakalı bir itirazları var ama eğer 2-0 olsaydı belki çok çok başka bir şeyden bahsedebilirdik.
6: Ya burada itirazı ama, ben anlamadım Yunus açıkçası. Ya biraz hani objektif bakmak gerekiyor. Gönül isterdi ki offside olmasın. Evet ama görünüyor offside. Yani diğer pozisyonda da oyuncunun pasif olduğu belli. Ya bizimki offside, onlarınki değildi. Bu kadar basit bir açıklaması var aslında bunun.
7: Çizgiyi herhalde geçeklemelerinden kaynaklı bir eleştiri yapmışlar ama yani şöyle
6: yani UEFA, yani ya burada işte ben şunu anlamıyorum, bana açık konuşulsun, nedir iddia edilen? UEFA çizgiyi geç çizerek Barcelona'nın Galatasaray'ı yenmesini mi sağladı, bu mu iddia ediliyor? Ben buna inanmam.
7: Ya biraz Uğur'un söylediği şey biraz sanki oraya geliyor gibi ama hani ya şöyle, bana da tabii inandırıcı gelmedi ama oyunun genelinde ilk yarının sonundan itibaren, yani sadece ikinci yarı demeyeyim, ilk yarının 35'ten itibaren Barcelona net bir şekilde üstünlüğünü ele aldı. İkinci yarının başında zaten yani bizi çok korkutan, açıkçası hani bu maç 6'ya 7'ye gider mi diye bir üst üste goller bularak, çünkü çok erken buldular yani 50-53'te golleri. 3 dakika içinde 2 gol buldular, 65'te 4'ü buldular. Ama sonrasında hem onlar oyuncu değiştirdi hem de sonrasında yani bir rotasyon, bir maçı rölantiye alma fikri Barcelona'nın da herhalde aklına yattı daha da fazla yorulmamak için. Uğurcan'ın kurtarışları vardı şüphesiz. Yani Uğurcan'ın farkı önlemesini net bir şekilde gördük, gözlemledik. Yani çok net bir kalite farkının ilk 45 dakika itibariyle çok fazla yansımadığını gördük sadece ama yani çok sürdürülebilir bir şey değildi aslında. Umut ettiğimiz bir şeyin ikinci yarıda gerçekte yüzleşmesini seyrettik. Yine de tebrik etmek lazım. İlk yarıdaki Galatasaray'ın performansı gerçekten en azından Süper Lig için ne kadar üst düzey bir durumda olduğunu gösterdi. Barcelona'nın

0: sebeple Galatasaray yine de direncinden dolayı tebrik etmek gerekiyor bence.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Hem karşılaşma içerisinde hem de karşılaşma sonunda Yunus Aydın'la birlikteydik. Ağzına sağlık Yunus.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve birazdan spor spikeri Erim Dereli bizimle birlikte olacak. Maçlar da tamamlandı. Günün Şampiyonlar Ligi sonuçlarını aktaralım. Sabah 2 Slavia Prag 0, Lens 0, Sporting 2, Viking 3, Bayern Münih 3, Inter 3, Club Brugge 4, Arsenal 3, Lille 0, Villarreal 3, Napoli 1, Leipzig 1, PSV Eindhoven 0, Galatasaray 1, Barcelona 4, Atletico Madrid 2, Manchester United 0. Günün Şampiyonlar Ligi sonuçları şüphesiz burada. Norveç temsilcisi Viking'e parantez açmak gerekir. 2-0 öndeydi, 3-2 geriye düştüler. Kırmızı kart gördü Bayern. Pes etmedi Viking, 3-3'e getirdi durumu. Kulüp Brugge İtalya'da Inter karşısında Giuseppe Meazza'da gerçekten iyi bir galibiyete imza attı. 4-3 kazanan taraf oldu Kulüp Brugge. Ve Villarreal'de kendi evinde 1-0 geriye düştüğü mücadelede Napoli karşısında 3-1 kazanmayı başardı. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Erim Dereli'ye gideceğiz.

0: Ve hattımızda Erim Dereli var. Erim hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gökçen'in, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Temsilcimiz Galatasaray ilk yarıda 1-0 öne geçmişti. Sonrasında 1-1'e gelen skor, ikinci yarıda ise bambaşka bir görüntü. 4-1'lik Barcelona galibiyeti. Tabii tahmin edilmesi zor bir durum değildi bu durum ama ilk yarıda hepimiz bir hayli umutlanmıştık. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmanın genelini?
1: Çok haklısın. Öncelikle temsilcimize gösterdiği çabadan dolayı, bu büyük azimden dolayı tebrik ediyorum. Taraftarlara da ayrı bir parantez açmak lazım. Takımları yalnız bırakmadılar. Onlar da en az oyuncular kadar müthiş bir efor sarf ettiler. Okan Buruk'u kutlamak lazım. Böylesine dünyanın belki de açık ara takımına karşı ilk yarı nezdinde özellikle çok disiplinli ne oynadığını bilen ve zamanı gelince oyun planını o patlama gücüyle sahaya yansıtan bir oyun sergiledi. Yani ilk yarısı itibariyle Barcelona elden kaçtı demek çok da yanlış olmaz Göksel'in. Maç sonunda normal şartlarda 90 dakika öncesinde o ilk yarı skorunu bir görsek herhalde hepimiz şeker gibi skor derdik. Yani herkes birbirine razı olurdu. Ama işte öyle bir 45 dakika izledik ki Barcelona ilk yarım saat içinde oyun işte pek fazla giremedi. Hani atmosferden mi etkilendiler yoksa onların da taktik olarak bir şeylerin çözüldüğü bir maç mıydı bilmiyorum. Offside sayılarına bakarsan zaten ne kadar başa baş bir oyun olduğunu görebilirsiniz ilk yarı nezdinde. Yani bir ara 7'ye 7 offside'lar vardı. Okan Buruk da Barcelona'yı biraz olsun kendi silahıyla vurdu. Çünkü çok sık offside'e düştüler. Galatasaray savunması çok öndeydi. Jakobs'la birlikte Jakobs'un orada oynamasının sebebi de şayet bir offside taktiği olursa, yani bozulursa o düzen, bir anda işte takımın en hızlı oyuncularından biri olması, Eren'in yine aynı hız seviyesinin yüksek olması Yamal'ı durdurma adına offside taktiğinde etkili olacaktı. Yani iki devreyi de farklı değerlendirmemiz gerekiyorum. Bunu bu yüzden söylüyorum. Ama ikinci yarı, yani Barcelona bizim alışığımızın da çok çok üzerinde bir performans. O 45-55 arası, 60 arası hatta yani korkunç bir rüzgar. Çok sert esti. Ama bunu da biraz yine offside kararına da bağlayabiliriz. Yani oradan sonra oyuncuların morali, motivasyonu, taraftarların morali, motivasyonu, azmi bir o kadar düştü ki bitti maç. Herkes yıkıldı. Yani ben onları da anlıyorum. Yani şöyle düşün. Dünyanın en formda takımına karşı 1-0 öne geçiyorsunuz. Bir kontratak oyunuyla. Buraya kadar her şey çok iyi.